0: Czechoslovakia, occupation troops fired at cars, motorcycles, every moving object without warning.
1: Hepsi adeta inadına tek bir yıl hazırdı. O yıl dünyanın dört bir yanında milyonlarca genç setlerini yıkan nehirler gibi meydanlara hep birlikte attılar. Bu 20. yüzyılın en kalabalık ve en coşkulu ayaklanmasıydı. Avrupa sokakları şiddetle tanıştı. Üniversiteler işgal ve boykotu gördü. Devrim ateşinin işçilere sıçramasıyla hayat felç oldu ve 1968 insanlık tarihine kayıp yıl olarak geçti. Herkes özgürlük istiyordu, ancak kural tanımıyordu. Kuralsız özgürlük anarşi getirdi. Sokaklar karıştı, devletler çözüm aradı.

O dönemlerde esen rüzgarlar Türkiye'yi de etkiledi. Ancak Türkiye'de başrolde ne öğrenciler ne de siyasetçiler vardı. ...1960'larda başlayan ve 1980 12 Eylül'üne kadar 10 yıllık periyotlarla yinelenen askeri müdahaleler, darbeler sahnedeydi. Peki neden? Temel nedeni bedeli yeterince ödenmeden sahneye çıkarılan demokrasi oyunudur.

0: Türkiye bu noktaya kolay gelmedi. Türkiye bunalımlı yılları kolay kolay atlatmadı.
1: Hatırla imama, erç niyetine. Allahu Ekber.
0: Yeni yetişen kuşaklar, büyük ve demokratik Türkiye'nin umudu gençler, soludukları bu özgür demokratik havanın hangi zorluklardan geldiğini bilmelidirler. Bilmelidirler ki geleceğin tarihini yazarken ödenen bedelin çok kana, çok gözyaşına ve çok ızdıraba mal olduğunu akıllarından çıkarmasınlar.
2: Bazı toplumlar bu hakları büyük bedeller ödemeden bugün bir dünya konjüktürü icabı kazanmışlardır. Bedel ödeyerek kazananlar bunu hiç bırakmazlar. Ama bedel ödemeyen toplumlar, ne yapalım? Canımız sağ ya, filan şu hak bu hak olmasa da olur diyeverirler. Ki biz bunun numunelerini gördük, geliyoruz. Onun içindir ki bu haklara sahip çıkmanız, hakları kazandık, bu haklara sahip çıkmanızın bir takım yaptırımları var. Demokratik refleksi olmayan bir toplum bu hakları muhafaza edemez. Hem niye kaygı duyuyorsunuz? Sokaklar yürümekle aşılmaz. Bırakın yürüsün adamlar dedim. Demokratik refleks kırmadan dökmeden gösteri ve yürüyüş hakkından geçer. Bu gösteri ve yürüyüş hakkı kadar bir aziz ve mübarek hak tanımıyorum.
3: Demirel bunu gösteri hakkının en haklı, en güçlü ve en yerinde bir hak olduğuna inancının ürünüdür bu söz. Yani bir demonstrasyon hakkı, bir gösteri hakkını kullanabilmesi Türk vatandaşının o zamana kadar yani demokratik hak ve özgürlüklere teşne olmayan ve onları kullanma özgürlüğü verilmeyen halkımıza yepyeni bir haktı bu.
4: Yani boş yere yürüyorsunuz, bir şey yapamazsınız, sizin hiçbir etkiniz yok, sizi dikkate alacak bir güç de yok, şeyinizi heba ediyorsunuz, enerjinizi heba ediyorsunuz, siz ciddiye almıyorum biçiminde yorumlamıştım, yani yorumladığımı hatırlıyorum. Halen de yollar yürümekle aşılmaz sözünün Sayın Demirel tarafından.

0: sizin çok doğal hakkınız bunu yaparsınız anlamında söylenmiş olduğuna inanmıyorum. Yani daha çok deyim bağışlayın o tarihteki algılamamı söylüyorum. Yani it yürür kervan yürür yaklaşımında olarak algıladık. Ha bu algılamamız doğru muydu yanlış mıydı Sayın Demirel onu mu amaçlamıştı onu şu anda tam kestiremiyorum.
1: Belki bir ölçüde kendi demokrasi anlayışını yansıtıyordu, bir ölçüde de asayiş sağlamada, huzur sağlamada hükümetinin etkisizliğini kamufle etmek, mazur göstermek için ileri sürdüğü bir sözdü zannediyorum.
2: Silahsız, kavgasız ve savunması olan sivil toplum. Sizin elinizde bir tek silahınız var. O silah gerektiği zaman haklarınıza sahip olduğunuzu göstermek için bu meydanları ve bu sokakları kullanmanızdır. Kırmadan, dökmeden kullanmanızdır. Bu demonstrasyon hakkıdır, gösteri yürüyüş hakkıdır. Savunma hakkını ve demonstrasyon hakkını fevkalade aziz buluyorum. Yani buna itiraz etmeyiniz. Kavgasız olduğu sürece, kırılmadıkça, dökülmedikçe sürece ve hatta itiraz etmeyiniz değil, biz iktidarız, bizi rahatsız ediyor bu demeyiniz. Hep iktidar kalacak değilsiniz. Bugün bir gün bu şahsen size de lazım olur. Hem niye kaygı duyuyorsunuz? Sokaklar yürümekle aşınmaz. Bırakın yürüsün adamlar dedim. Şimdi bakınız işin enteresan tarafına, bu hak sonradan bize lazım oldu.
3: Değişim rüzgarlarında imparatorluklar çöktü, ideolojiler yerle bir oldu. Dünyayı saran demokrasi rüzgarları özgür halkların üzerinden esti.

Ama önce 1960'ların başına gidelim. O yıllarda hippi kavramı ortaya çıktı. Peki kimdi bu hippiler? Aslında hepimizin bildiği 68 kuşağının çiçek çocuklarıydı onlar. Amerika'da doğmuştu. Bir kısım bu ismin Scott McKenzie'nin San Francisco adlı şarkısında geçen "San Francisco'ya gidiyorsan saçına biraz çiçek takmayı unutma" dizesinden geldiğini, bir başka rivayete göre ise kendilerine doğrultulan silahların namlularına çiçek sokmalarından dolayı aldığını söylüyor.

Yahudiler bu akımı kendilerine asla sınır koymayan, var olan tüm otoriteyi reddeden bir hareket olarak tanımladılar. Onların tek isteği, insanın doğasını yerine getirerek o anda var olmak, yani anı yaşamaktır. İşte bu düşünceleri daha sonra, yani 68 yılında feminizm ve çevrecilik kavramlarının temellerini de attı. 60'lı yıllarda ekonomik sorunlarla birlikte siyasal sorunlar da baş gösteriyor. Fransa, İngiltere, Belçika, Amerika Birleşik Devletleri gibi ülkeler işgal ve katliamlar gerçekleştiriyor. Fransa Cezayir'de, İngiltere ve Belçika Kongo'da, Amerika Birleşik Devletleri Küba ve Vietnam'da. İşte o yıllarda insanlık tarihinin en vahşi uygulamalarının altında Amerika Birleşik Devletleri'nin imzası vardı. Dünyanın her bölgesinde sayısız işgal ve askeri müdahale gerçekleştirdi. Bunlardan birine de Vietnam'da imza attılar. 1,5 milyon Vietnamlı hayatını kaybetti. İşte Çiçek Çocuklar 1964'te Amerika Birleşik Devletleri'nin Vietnam'a asker göndermesiyle ortaya çıktı. Hatta o dönem Muhammed Ali Vietnam Savaşı'nı

kınadığını ve askere gitmeyeceğini söylediği için unvanından oldu ve 3 yıl bokstan uzak bırakıldı. İşte o tarihlerde Amerika'nın Türkiye üzerindeki projesi canlanmaya başladı. O projenin adı FETÖ ve PKK'ydı.

Hatta o dernekte bir diğer terör örgütü PKK'nın elebaşı Abdullah Öcalan, CIA ajanı Ruzi Nazar ve Emel Altaylı da görev yaptı. O tarihlerden itibaren kurulan Fethullahçı terör örgütü, Türkiye ve diğer ülkelerde faaliyet gösteren uluslararası bir çeteye dönüştü. Amerika Birleşik Devletleri'nin Vietnam'ı işgaline, dökülen kan ve gözyaşına gençliğin tepkisi iyice yükselmeye başlıyor. Dünyanın her yerinden öğrenciler yürüyüşler, gösteriler düzenliyor. Gözaltılara, tutuklanmalara, ölümlere rağmen yüz binlerce öğrenci birçok ülkede polisle çatışıyor. 1960'lı yıllardan itibaren Avrupa'nın neredeyse tamamında ve Amerika'nın belirli kesimlerinde gençliğin başkaldırısı kendini güçlü ve etkili bir şekilde artık hissettiriyor. Dünya 68'de artık unutamayacağı bir yıla giriyor. Ve 1968 yılına geldiğimizde Avrupa, Amerika kaynıyor. Özellikle Fransa'da üniversite gençliği yeni bir düzen arayışı içerisinde. Geleneksel eğitimi eleştiriyor, iş alanlarını yetersiz buluyor. Birçok konudaki kuşkularını dışa vuruyor. İlk hareket Mart 1968'de Fransa'daki Sorbonne Üniversitesi'nde patlak verdi. Ardından öğrenci isyanı Fransa'dan tüm Avrupa'ya, hatta Amerika'ya kadar yayıldı. Öyle ki ırkçılığa karşı verdiği mücadeleyle bilinen siyahi lider Martin Luther King'in 4 Nisan 1968'de katledilmesinin ardından siyahilerin de ayaklanması başladı. Amerika Birleşik Devletleri'nde Columbia Üniversitesi siyah ve beyaz öğrenciler tarafından birlikte işgal edildi. Tarih 2 Mayıs 1968. Bu kez Fransa'da öğrenciler sokağa döküldü, eylemler büyüdü. Önce Nantes Fakültesi kapatıldı. Ardından 3 Mayıs'ta Sorbonne'da öğretime ara verildi.

Gösteri şiddete, şiddet ayaklanmaya dönüştü. İşçiler grevlerle gösterilere katılıyor, fabrikalar kapatılıyor, sendikalar genel grevler ilan ediyorlardı. Sendikaların Paris'e ayağa kaldıran büyük bir gösterisi ve ardından gelen grevler. Fakülte ve fabrika işgalleri almış başını gidiyor. Akıl almaz bir kargaşa, bir büyük kapışma batıyı sarmış, yaklaşık 10 milyon insan artık sokağa inmişti. O demokrasinin beşiği sayılan Avrupa artık sarsılıyordu. Gençler ve onun yan destekçileri tüketim toplumuna son verilmesini istiyor. 1968'in Mayıs ayı başında başlayan gösteriler ay sonuna doğru hükümeti devirmeye yöneldi. Oysa gençler sokağa bu nedenle inmemişlerdi. Gençler eğitim özgürlüğü, daha iyi yaşama, daha iyi okuma arzusundaydı. Ama işler kontrolden çıkmıştı. Fransa iç savaşın eşiğindeydi. Ve Fransa'da iktidardaki Charles de Gaulle sonunda karar verdi ve meclisi feshetti. Gösteriler şiddetini yitirmeye başladı. Yaşasın tam bağımsız Türkiye. Türkiye'nin 1968'ine damga vuran işte bu slogan oldu. Bir de emperyalizm. Kahrolsun emperyalizm.

3M hadis var. Bu Marx, Mao Margus. Yani Margus diye bir adam çıkıyor. Üçüncü M bu. Amerika'da diyor ki yıkın. Yerine ne koyacağınızı sonra düşünürsünüz. Yani devrim isteniyor. Yeni düzen isteniyor. Yeni düzenin ne olduğu bilmeden yeni düzen isteniyor. Böyle cereyanlar var dünyada. Ki bunların çoğunun anlamsız olduğu görülmüştür. Ama çok ağır adam ayrılmıştır. İşte bu kargaşa içerisinde bizim üniversitelerimize de olaylar gelmiş. Sokaklarımıza bu olaylar sirayet edilmiş.

0: Türkiye'deki gençlik hareketlerini iki yönlü olarak değerlendiriyorum. Gerçekten 68 kuşağı olarak anılan ve bu kuşağa mal edilen bu hareketler bir taraftan evrensel bir boyut taşırken öbür taraftan da iç boyutları da var. Yani neden 68 kuşağı siyasete fazla meraklı oldu? Neden aktif siyasetin içinde bir anda kendini buldu?
1: Bu arada bir başka ilginç gelişme şuydu. Bazı gençler tüm bunların dışında iktidarı askerle ortak yürütmek gibi demokrasi dışı bir amacı da sahneliyordu. Başlangıçta konuşulan, tartışılan bu konular gün geldi sokağa indi. Ama sokağa inen gençler başsız değildi. Gençlerin arasından liderler çıkıyor, o liderler ellerinde megafon, slogan atarak gençliği sokakta yönlendiriyordu.
2: İki taraf diye adlandıracaksak o dönemin öğrenci hareketlerini, bunlardan bir tarafı Marksist-Leninist bir dünya görüşüyle, materyalist bir anlayışla, antidemokratik bir Türkiye oluşturmanın gayreti içerisinde hareket eden kesim. Diğer tarafsa aynen bir vücudun refleks noktaları gibi bir milletin de refleks noktaları vardır. İşte bu milletin refleks noktaları olarak gördüğümüz milliyetçilik hareketleri tabii milletin refleks noktasına dokunulunca, yani milli değerlerine dokunulunca, İstiklal Marşı'na dokunulunca, bayrağına dokunulunca, vatanın bağımsızlığına ve milletin bütünlüğüne, birliğine dokunulunca bir tabi refleks halinde milliyetçilik hareketleri de gelişti ve Türkiye satında organize hale dönüştü.
3: Bir gençlik lideri olarak çok yoğun bir öğrencilik faaliyeti gösterdi. Mesela ilk Amerika'yı Teli mitingini hatırlıyorum. Sosyalistler, Marksistler tarafından hazırlanmıştı. Biz de mukabele olarak Kıbrıs'la ilgili bir milli miting hazırlamaya çalışmıştık ve son derece etkili olmuştu. O sırada hocalarımız da bizi teşvik ederdi. Çok sık arayla seçimler yapılırdı ve o seçimleri adeta siyasi partiler gibi iştirak ederdik. Mesela çok iyi hatırlıyorum, ilk defa Milliyetçi Cephe ismini biz kullanmıştık bir seçimde Siyasal Bilgiler Fakültesi'nde ve anti-Marksist bütün grupları bir araya toplamaya çalışmıştık ama çok da etkili olmamıştı.
0: 68'den sonraki gelişmeler fakültede ve bütün Türkiye genelinde de öğrenci hareketlerinde sosyalist harekete dönüşmüştür. Hem öğrencilerin aktivitesi hem de sosyalist blokun daha etkili olma yolundaki propagandalarının da etkisiyle hareketler sosyalist yön almaya başladı.
1: ...1968'de iki tür gençle karşılaştı Türkiye. Birinciler, yasal bir biçimde düzen değişikliğini gerçekleştirmek isteyenlerdi. Bunlar kendini ortanın solunda tanımlayan Cumhuriyet Halk Partisi'nde ve Muhafazakar Adalet Partisi'nde kümelenmişlerdi. İkinciler, var olan siyasal rejimi de, partileri de çağ dışı ilkel bulanlardı. Onlar solun en ucunda güvenle kapışmak için hazırlık yapıyordu. Henüz silahlı çatışma ortamı yoktu. Gençler vuruşmuyordu. Ama bir gerçekti. Bu hazırlık iki yanlı yapılıyordu. Soldakiler Devrimci Gençlik Federasyonu diye bilinen Dev Genç'te toplandılar. Sağdakilerin ise yuvası Ülke Ocakları'ydı. Bu iki grubun dışında zaman zaman başka gruplar da çıkıyordu. Artık kamplar belli olmuştu. Ve o sıralarda masum gösteriler birden boyut değiştirdi. Artık sokaklarda tıpkı batıdaki örneği gibi ortalığı yakıp yıkmak, işgal etmek için yürüyorlardı.

0: Vietnam Savaşı, Orta Doğu'da Amerika'nın İsrail yanlısı tavrı ve İsrail-Arap Savaşı, 1960'lı yılların gençliğinin Amerika'ya bakışını değiştiriyordu. 1968 yılında küçük bir kıvılcım adeta büyük bir yangına dönüştü. Binlerce gencin öldüğü, ülkenin korkunç bir kaosa sürüklendiği döneme girdi Türkiye.
1: Artık gençler aynı iklimin, aynı gök kubbenin altında yaşayan insanlar olmasına rağmen birbiriyle selamlaşan insanlar değil, düğüne koşar gibi birbirlerinin ölümüne koşan insanlar durumunda idi. Bana sorarsanız bu adeta bir cinnet. Aynı kuşak, aynı yaştan insanlar, yaşamın en güzel anında yaşamı uzatmanın yollarını ararken kısa yoldan ölüme ulaşmanın çareleriyle meşguldürler.

0: köklü değişiklikli istenen. Dev Genç'e bakarsanız tek yol silahlı devrimdir. İşte bu düşünce sokakları ciddi biçimde karıştırdı. Artık üniversite işgalleri başlamıştı. Boykotların ardı arkası kesilmiyordu. Aşırı sol militanlar Filistin kamplarına gittiler, eğitim gördüler. Ellerine silah almamış gençler silah kullanma ustalığı elde ettiler. Bu sırada devlet işin ciddiyetini idrak etti. Gençlik hareketleri artık toplumsal bir boyut kazandı.
1: Baktık ki biz mesele sarpa sarıyor. Biz gençleri organize etmeye başladık. Gençleri hiçbir zaman gayrimeşru yollara itmedik. Böyle bir görev de vermedik onlara. Onlardan böyle bir görev istemedik. Fakat Marksist teşekküller çok saldırgandılar. Kendilerine katılmayan, kendilerine karşı olanlara karşı acımasız şekilde saldırıyorlardı. Bu saldırı karşısında saldırıya maruz kalan ülkücü kesim de savunma mecburiyeti karşısında kaldı.
0: Takvimler 15 Temmuz 1968'i gösterdiğinde 6. filoya bağlı bir uçak gemisi 5 destroyer Dolmabahçe'ye demirledi. Ancak Amerikalı askerler beklemedikleri bir tepkiyle karşılaştı. Ve Türk topraklarına ayak bastıklarına adeta pişman oldu. Gençler Amerikan askerlerini denize döküyor, gördüğü yerde darbe ediyordu. Ülke adım adım istikrarsızlığa doğru gidiyordu. Sokak hareketleri işçilere de sıçradı. Kanunsuz yürüyüşler, hak aramalar, protestolar yayıldı. Ekonomi sarsılıyor, üretim duruyordu. Türkiye ekonomik olarak uçurumun eşiğine gelmişti artık. Peki hangi görüş doğruydu? Türkiye o yıllarda neler kaybetmişti? Ya da Türk ekonomisi o yıllarda ne haldeydi?
2: Türkiye nüfusu içinde küçük bir azınlıktı işçiler. 1,5 milyon kadardı sigortalı işçi o tarihlerde. Ama nüfusumuzun yine o tarihlerde yarıdan çoğu köylüydü. Ve köylünün sorunu çözülmeden, köylüden başlayacak bir kalkınma, gelişme hareketine girişilmeden Türkiye'nin sorunlarının çözülemeyeceğine, sanayileşme hareketinde tıkanacağına, büyük kentlere akının süreceğine ve büyük kentlerin sorunlarının taşınamaz hale geleceğine inanıyordum. Onun için kalkınma köylüden başlamalıdır sloganını ortaya attı. Köyden değil, köylüden. Çünkü köylüyü sanayileştirmeyi, sanayi toplumuna geçirmeyi ve kentleştirmeyi de amaçlıyordu.
0: O dönem tam anlamıyla kayıp bir yıldı.
3: Ben artık dışarıya da mal, sanayi, mamul satacağım dedin mi gündemine bir laf geldi, oturdu. Ekonomik boyutlarda fabrikalar kurma yapma yanında know-how almakla tanış. Know-how almakla tanış. İşte ben 1966'da ilk defa ICI'dan know-how aldığım zaman $1 milyon verip nasıl yapılabilir? İnsan yapısı pamuk nasıl yapılır? Bana anlatacak bir kitaba ben kendi kendime şaştım faraza. 1966'larda know-how'la tanıştık. 68'ler, 70'ler, dünyanın ve bizim koşullarımızdan üniversiteler, bilmem neler. Onlar da bizi durduruyordu. Ama bu da var, o da var. Müteşebbisler yürümeli ve sanayinin icabı da uzun vadeli bakma bizi götürdü. Frenlediğimiz, beklediğimiz dönemler oldu. Daha büyük işler yapabilecektik.

0: They kept telling us all along they didn't want to harm us.
1: Houston, we've had a problem.
2: ...1970'ler. Türkiye ve dünya için bir hayli zorlu yıllar. Hep barıştan bahsedilen ama milyonlarca kişinin savaşlarda ve katliamlarda yaşamını yitirdiği, işsizlik ve enflasyonun çoğu ülkede dert olduğu yıllardı. Peki 1970'in hemen öncesinde ne yaşanmıştı? 1969 yılında Kanlı Pazar akla ilk gelen olay. Bu olayın başlangıcı Amerika Birleşik Devletleri'ne ait 6. filo gemilerinin İstanbul'a demir atması olmuştu. Üniversite öğrencilerinin Amerikan filosunu protesto gösterilerinde iki öğrenci hayatını kaybetti, yüzden fazla kişi de yaralandı. Türkiye'de 1969 yılında Cumhurbaşkanı Cevdet Sunay'dı. Dönemin başbakanı ise Türkiye Cumhuriyeti'nin 30. hükümetini kuran Süleyman Demirel'di. Zorlu zamanlardan geçen darbe teşebbüslerinin yaşandığı 1969 yılı Türkiye için birçok siyasi akımın başlangıç yılı olarak da tarihte yerini aldı.

0: O dönem bir de Cumhuriyetçi Halk Partisi'nde ortanın solu hareketi düşünce akımı ortaya çıktı.
1: İsmet İnönü o ortanın solu terimini Cumhuriyet Halk Partisi ile ilgili olarak ilk kez kullanınca partinin o zamanki genç veya orta yaş kuşak denen ve dünyanın nereye gittiğini bilen bazı önde gelen yöneticileri bu kavramı derhal benimsediler. Tabii ben ve arkadaşlarım da benimsedik. Cumhuriyet Halk Partisi 1965 seçimlerine o solun her türlüsünün çok yadırgandığı ortamda birdenbire yepyeni bir sloganla, CHP ortanın solundadır sloganıyla girince ve bunu anlatamayınca büyük tepkiler oluştu.
0: CHP'deki ortanın solu ve düzen değişikliği hareketi aslında geniş boyutta sola sahip çıkma eylemiydi. Hatta bu durum Bülent Ecevit'i sonradan umut adam haline getirdi.
1: Bir yandan karşımızdakiler ortanın solu Moskova'nın yolu diyorlardı. İşte ortanın solu İslam'a aykırıdır, sol İslam'a aykırıdır filan diyorlardı. Buna karşı bu hareketi başlangıçta olsun benimseyen bazı kimseler ortanın solunu böyle hiç de tatmin edici olmayan hatta biraz garipsenecek şekillerde izah ediyorlardı. Mesela diyorlardı ki efendim sol hiç günah olur mu? Kalbimiz soldadır diyorlardı. Veya askerden gelme birisi bir süvari ata binerken üzengiye evvela sol ayağıyla basar. Bunun yadırganacak ne tarafı vardır diye. Böyle sosyal siyasal anlamda solun anlamıyla içeriğiyle hiç ilgisi olmayan tanımlamalar getiriyorlardı. O kısa seçim çalışmaları sürecinde Cumhuriyet Halk Partisi bu yeni kavramı kamuoyuna anlatamadı ve oylarımız büyük ölçüde düştü, %20'ye düştü.
2: İsmet Paşa'nın ortaya attığı ama Ecevit'in benimsediği ortanın solu fikrine karşı kuşkusuz parti içinde bazı çevreler yönetimi elden kaybetme, kaçırma endişeleriyle, kuşkularıyla bu hareketin karşısına çıktılar. Özellikle Feyzoğlu ve arkadaşlar bu hareketin karşısına çıktılar. Bu hareketin Atatürkçülükle bağdaşmadığı, geleneksel CHP'nin dünya görüşüyle bağdaşmadığı iddiasını ortaya attılar. Ve sonra bilindiği gibi 8 kişiydi bu arkadaşlar, ilk ayrılanlar.
3: Bu İsmet Paşa'nın hareketi değildir CHP içerisinde. Bu Ecevit'in hareketidir. Peki Ecevit ne düşünüyor? Turan Feyzoğlu çok doğru ve çok haklı olarak Ecevit'e komünist diyenin ağzını yırtarım demişti. Biz hiçbir zaman Ecevit'in hiçbir devirde komünist olduğuna inanmadık. Ecevit komünist değil. Ama Ecevit halkın büyük ekseriyetinin temayüllerine yanlış dişiz koyuyordu ve temeli olmayan bir süre çalkantı yarattıktan sonra söneceği düşünülmesi gereken bir hareketi temessül etmenin o tarafa doğru bir takım tavizler veyahut taviz demeyelim bir takım yaklaşımlarda bulunmakla olacağına inanıyordu.
0: Cumhuriyet Halk Partisi'ndeki bu ilginç gelişmeler tıpkı Adalet Partisi gibi Cumhuriyetçi Halk Partisi'nin karnındaki yeni parti Güven Partisi'ni doğururken Türkiye'deki siyasal dengesi de bozulmaya başladı. Üniversiteler sancılıydı. 20 Mart 1970'te Ankara'da öğrenciler polisle çatıştı. O olayda bir öğrenci öldü. Hemen ertesi gün olaylar Erzurum'a sıçradı. Öğrenciler polisle çatıştı. Ve yine Ankara'da 23 Mart'ta bir öğrenci daha yaşanan olayda hayatını kaybetti. Olaylar dinmiyordu. Sağ-sol çatışması büyüdükçe büyüdü. Ve 6 Nisan 1970 günü tüm bu çatışmalar sonucu İstanbul Üniversitesi süresiz kapatıldı. 11 Nisan'da Ankara'da bir öğrenci daha çıkan olaylarda öldü. Birkaç gün sonra 17 Nisan'da tarihi Tepebaşı Tiyatrosu yakıldı. Ankara'daysa 24 Mayıs'ta üniversitedeki sanki İstanbul Üniversitesi'nin kapanışına misilleme olarak süresiz boykot başlatıldı. Olaylar 6 Haziran'da memurlara sıçradı. Protesto yürüyüşü düzenlendi. Asıl vahimi 25 Ağustos günüydü. Çünkü şeker sanayinde çalışan 20 bin işçi greve gitti.
1: Devalüasyonun Türkiye'ye bana göre çok şey kazandırdığı kesin kes bir gerçektir. Ne var ki bu kazandırdıklarını sonradan bir takım siyasi, iç siyasi olaylar artı petrol bunalımı oldukça zararlı hale soktu.
4: 1969 yıllarının sonlarına doğru yavaş yavaş bu dengeleri daha kaybetmeye başladı. Öyle kaybetmeye başladı ki döviz bulamaz haller doğmaya başladı. 69 yılların sonunda yavaş yavaş dengeler bozuldu. 1970'i hatırlıyorum. Mevcut olan akreditif açma problemlerine girdik. Ve yavaş yavaş sanayide bir

0: rahatsızlık politikanın verdiği bir rahatsızlık baş göstermişti.
1: Peki ekonomi neden bu hale geliyordu? Neden kan akıyordu? Bu korkunç bilanço Türkiye'yi nereye sürüklüyor? İşte Türkiye'nin her köşesinde bu sorular soruluyor. Bu arada siyasi hakları ellerinden alınan Demokrat Partililerin haklarının iadesi gündeme geldi. Ancak aynı günlerde Ankara'daki Genelkurmay karargahında çok farklı hazırlıklar yapılıyor. Ordu, Celal Bayar ve arkadaşlarına siyasi hakların iade edilmemesi için darbe hazırlığındaydı.
2: Dün akşam dedim, ordunun yüksek kademesindeki bütün subaylar bir araya gelmişti. Genelkurmay Başkanı'nın başkanlığında dedi. Ve Ordu Yardımlaşma Kurulu'nun bir toplantısı, görüntüsü vererek toplanmışlardı. Ve bunlar dedi, bu Afgan'la karşılar dedi. Bu Afgan'ı çıkmayacak diyorlar.
1: Ve birkaç gün sonra anayasa değişikliği teklifi komisyona geri çekildi.

0: ardından genel seçime gidildi. 1969'da Adalet Partisi tek başına iktidar oldu.
1: Duruşma salonunda açık olarak duruşmaya başlandı. Sanıklar getirdiler. Bağlı olmayarak yerlerine alındılar. Müdafiler hazır. Şimdi sanıkların isim ve soyadları okunarak yoklama yapılacak. İsim ve soyadı okunan sanık burada mevcut olduğunu göstermek için ayağa kalkacak.
0: Bayar ve arkadaşlarının 27 Mayıs 1960 darbesinde kaybettiği siyasi hakları iade edilmedi. Siyasi hakların iadesi 1970'lerin ilk yıllarında Türkiye'nin en önemli sorunuydu. Peki neden? Öyle iddia ediliyordu ki basında kuyudan adam çıkarma operasyonu diye adlandırılan bu olay, CHP'liler yani İsmet Paşa ve Ecevit taraftarıydı da demir el yan çiziyordu. Peki gerçek öyle miydi?
2: Anayasada bir madde eski demokrat partilerin seçilme haklarını yasaklamıştı. Bunların siyasi hakları yoktu adeta. Onun için bu siyasi hakların iadesini istiyorduk. Demirel bir gün sevinçle geldi. Gayet iyi hatırlıyorum. Dedi ki büyük ittifakı temin ettik. Yani Sunay, İnönü ve kuvvet komutanları, Genelkurmay Başkanı, kuvvet komutanları. Mahsur yoktur, sırası gelmiştir. Tabii onun bazı şeyleri de olmuştur. Ve siyasi hakların iadesi pat diye gelivermiştir meclise. Mecliste bu kabul edilmiştir.
3: Av çıktı meclisten. Av çıktıktan sonra Sayın Demirel, bizim 5 tane bakan 10 tane arkadaşımız vardı bir de. Ayrıca çağırdı bizi, bana telefon etti Sayın Başvekilim. Dedi ki arkadaşlar bir müşkülümüz var. Demokrat Parti'nin affını çıkardık. Çok da gönülden istiyordu Süleyman Bey affı. Ben şahsi kanaatim. Dedim müşkülünüz ne dedim. Ben dedim Demokrat Parti'nin başkanlığını yapmış insanım Sayın Başvekilim. Eğer onları savunmak gerekirse ben de savunurum. O zaman mevzu tamacın mektubunu çıkardı. Memduh Genelkurmay Başkanı diyor ki Memduh Tamaç, bu affı çıkarırsanız benim istifamı kabul ediniz diyor. Ben aşağıma söz geçiremiyorum diyor. Bunun manası ordu huzursuz demek istiyor yani.
0: Siyasi hakların tartışması devam eder ve ordu için için kaynarken bir de bakıldı ki CHP genel başkanı değil de genel sekreterinin dilinde yeni yeni sloganlar türetildi. Ecevit ortanın solunu bir yana itti ve artık doğa kanunlarından söz etmeye başladı.

0: işleyenin, su kullananın dedi.
1: Bizim düzen değişikliği kavramı kapsamında öne sürdüğümüz başka düşünceler ve o düşünceleri tanımlamak için oluşturduğumuz sloganlar da çok yadırgandı ve eleştirildi. Örneğin ben doğa yasalarından söz ettim bir vesileyle. Bu adı neredeyse bir ihtilal çığırtkanlığı gibi yorumlandı sadece çevrelerde.
2: Toprak üsteyenin, su kullananın sözü. Ondan sonra doğa kanunu var sözü. Sonra Yugoslavya'yı ziyarete gidiyor, öz yönetimi incelemeye gidiyorum diyor. Yani Türkiye'de bir öz yönetim, Yugoslavya biçimi öz yönetim söz konusu olacağını ihsas ediyor.
3: Değişik hareketleri artı bizim ortaya koyduğumuz toprak reformu, toprak işleyenin, su kullananın sloganı mesela pek çok çevreyi rahatsız etti. Oysa bu Amerika Birleşik Devletleri tarafından Çankayşek İdaresi'ne, Formosa'da empoze edilen toprak reformunun ismi.
1: Ben hukukçu değilim ama belki yanılıyor olabilirim. Benim izleyebildiğim ve gözlemleyebildiğim kadar Türk hukuk sisteminde bu doğal hukuk kavramı ele alınmamıştır.
0: Ecevit'in bu sloganı çok tartışıldı. Her kafadan bir ses çıktı ama Ecevit'in yıldızı da o dönem parladı. Ecevit'in parlayan yıldızı, atılan sloganlar para etmedi. Sokak anarşiyi seçti ve terör patladı. Artık gazetelerin köşe yazarları da, bazı parlamenterler de Türk Silahlı Kuvvetleri'ne ne duruyorsunuz, haydi müdahale etsenize diye çağrıda bulundu. İşte o günlerden bir gün Cumhurbaşkanı Cevdet Sunay terör olaylarını görüşmek üzere siyasi parti liderlerini Çankaya Köşkü'ne davet etti. Tarih 5 Ocak 1971. ...20 Ocak'ta olayların kaynağı kabul edilen ODTÜ süresiz kapatıldı. 4 Mart'ta ise o güne kadar hiç görülmemiş bir olay cereyan etti. 4 Amerikalı çavuş Deniz Gezmiş ve arkadaşları tarafından kaçırıldı. 12 Mart muhtırasına 5 gün kala Deniz Gezmiş yeniden sahnedeydi. Banka soygunları, siyasi cinayetler ve nihayet 4 Amerikalı çavuşun kaçırıldıktan 4 gün sonra serbest bırakılması tansiyonu daha da arttırdı.
4: Did they tell you why they kidnapped you? Yes, they claimed they wanted to liberate Turkey. And were they friendly? Were they intelligent people? Why do you think they let you go? Well, they kept telling us all along they didn't want to harm us. And I suppose that's the reason they let us go.
5: But were you ever really in fear of your life?
4: Yes, sir, I was.
5: Well, now, you were in fear of your life. Tell me about it.
4: When you're looking down a barrel machine gun, it makes anybody scared.
0: Tarih 9 Mart'tı ve kulaktan kulağa bir söylenti yayıldı. Darbe geliyor. Bu ne darbesi? Darbe değil ama 12 Mart 1971 saat 13'te haber bültenlerinin başında Türk Silahlı Kuvvetleri'nin meclise ve Cumhurbaşkanlığına vermiş olduğu bildiri okunuyordu.
6: Türk Silahlı Kuvvetleri kanunların kendisine vermiş olduğu Türkiye Cumhuriyeti'ni korumak ve kollamak görevini yerine getirerek idareyi doğrudan doğruya üzerine almaya kararlıdır.

28 Mart 1970 günüydü. Ege bölgesi tarihinin en büyük deprem felaketlerinden birini yaşadı. Kütahya'nın Gediz ilçesinde yaşayanlar uykuya hazırlanıyordu. Ancak saatler 23.05'i gösterdiğinde adeta yer yerinden oynadı. Elektrikler kesildi, zifiri karanlık içinden kopup gelen çığlıklarla, yardım dileyen iniltilerle acı dolu bağırış sardı etrafı.

0: sadece 6 saniye sürmüştü ama 1086 kişi hayatını kaybetti. Ve ne yazık ki ölenlerin çoğu evlerinde sobaların devrilmesi sonucu çıkan yangında can vermişti.
1: Başbakan Süleyman Demirel, beraberinde Maliye, Sanayi, İmar ve İskan bakanları olduğu halde Kütahya deprem bölgesindeki çalışmaları yerinde görmek, yapılması gerekli olanları ve halkın çeşitli ihtiyaçlarını tespit etmek için Kütahya'ya geldi.

0: Okay, Battle, how's it look?
1: Looks good here, flight. Good agreement.
0: Okay, Booster, how do you look?
2: That's what he looks.
3: 11 Nisan 1970 günü yerel saat 13:13'ü gösteriyor. Florida'daki Kennedy uzay üstünden Apollo 13 havalandı. Bu Amerika'nın 7. insanlı uzay yolculuğuydu. Görevin amacı ay üzerindeki Fromaro oluşumunu incelemekti. İlk saatlerde her şey planlandığı gibiydi. Ancak yolculuğun 55. saatinde bir sorun ortaya çıktı. Dünyadan 321.860 kilometre uzaklıktaki Apollo 13'ün oksijen tankı patladı. 3 astronot için ölüm kalım anları başladı.
4: These men have demonstrated that the American character is sound, strong, and capable of taking a very difficult situation and turning it into really a very successful venture.
5: Odyssey Houston, we show you on the mains. It really looks great.
3: Hemen uzay aracının rotası değiştirildi. Kalkıştan 2 gün sonra araç Güney Pasifik Okyanusu'na çakıldı. Fakat bir kurtarma gemisi konuşlanmıştı. Ekibin tamamı hayattaydı. Hatta kazayı burunları bile kanamadan atlattılar. Dünya, özellikle Orta Doğu hareketliydi. Orta Doğu'nun en büyük kanayan yarası Suriye'de tarihinin dönüm noktalarından biri yaşandı 1970'te. Ülkeyi adeta cehenneme çeviren Beşar Esad'ın babası Hafız Esad, dava arkadaşı Salah Cedid'i devirerek darbe yaptı. Tarih 13 Kasım 1970'ti. Şam'da 30 yıl hüküm süren Baba Esad döneminde devlet güçleriyle Sünni militanlar arasında çatışmalar yaşandı, katliamlar oldu. Hafız Esad, Suriye'yi adeta özel mülküymüş gibi yönetti. Ülkenin kaynakları, aile mensupları tarafından dışarı taşınırken çıkan ayaklanmalar acımasızca bastırıldı. Suriye'yi asıl idare edenler, bizzat aile mensupları tarafından yönetiliyor. Ordu ve istihbarat yalnızca Hafız Esad'a bağlıydı ve bir tek ona hesap veriyordu. Hafız Esad, sağlığı bozulunca da ülkeyi bir mirasmışçasına oğlu Beşar Esad'a bıraktı.
6: Bakın.

kameraların önünde linç edildiğinde bu artık onun son görüntüleriydi. ...1942'de Sirte'de dünyaya gelen Muammer Kahtafi, kraliyeti devirme planları yapmaya askeri lisedeyken başladı. İngiltere'de askeri eğitimini geliştirdikten sonra Bingazi'ye döndü ve 1 Eylül 1969'da Libya'da darbe yaptı. 1970'te de başbakanlık görevini üstlendi. Amerika'nın ve İngiltere'nin ülkedeki askeri üslerini kapattı.

ciddi insan hakları ihlalleriyle suçlanan Kaddafi'nin rejimi yüzlerce kişiyi hapse attı. Bazılarını ise yoktan sebeplerle idam cezasına çarptırdı.

Libya'da 42 yıllık diktatörlüğü 2011'de son bulan Muammer Kaddafi, sığındığı son kalesi Sirte'de ağır yaralı olarak yakalandı. 20 Ekim 2011'de ise Kaddafi'nin öldüğü dünya basınına duyuruldu.

1970 yılında Mısır'da da değişim yaşanıyordu. Enver Sedat, 5 Kasım 1970'te Cemal Abdülnasır'ın ölümünün ardından Cumhurbaşkanı oldu. 1981'de 63 yaşındayken Mısır'ın bağımsızlığının kutlandığı tören sırasında silahlı saldırıda öldürüldü.

1970'ler İstanbul'a hızlı göçün yaşandığı dönemdi. İşte tam da bu yüzden kent gecekondulaşma gerçeğiyle yüzleşiyordu. En çarpıcı örnekse Samalcılar, şimdiki adıyla Bayrampaşa'daydı. Ancak 1970'te şehrin altyapı eksikliğinden kaynaklanan ölümcül bir hata yaşandı. Semtteki Mimar Sinan'dan kalma temiz su kanallarına binaların atık su giderleri yanlışlıkla bağlandı. Suyun çeşmelerden akmasıyla İstanbul tarihinin ikinci büyük kolera salgınına sahne oldu. Mega kent alarmdaydı. Sağlık Bakanlığı her ne kadar bu kolera değil, koleranın hafifi yani para kolera açıklamasını yapsa da salgında 30'un üzerinde kişi yaşamını yitirdi.

Takvim yaprakları 12 Kasım 1970'i gösterdiğinde ise 20. yüzyılın en büyük doğa felaketi yaşandı. Saatteki hızı 150 mili bulan Bohola kasırgası Doğu Pakistan'ı vurdu. Birçok ada sular altında kaldı. Bir gecede yarım milyon insan öldü. Pakistan'da yönetim afet sonuçlarının giderilmesi yönünde yeterli önlemi almadığı gerekçesiyle eleştirildi. Bu durum Bangladeş'in Pakistan'dan ayrılmasının en önemli nedenlerinden biri oldu.

Efsanevi müzik grubu Beatles'ın eski üyesi George Harrison ise Bangladeş için kolları sıvamıştı bile. Bir konser organize etti. 40 bin Beatles hayranının izlediği dev konserin tüm geliri felaket zedeleri için harcandı.

O 85 yıllık ömrünün yarısından fazlasını siyasetin merkezinde geçirdi. Hayatı güçlüklerle, yargılamalarla, haksız ithamlarla geçti. Ama davasından bir an için vazgeçmedi. Necmettin Erbakan 26 Ocak 1970

sen gidince esmerim, küskünüm ben hayata. 1960'lı yılların ortasında kurulan Beyaz Kelebekler grubu çıkardığı 45'liklerle müzik dünyasında fırtına gibi esiyordu. Grup yurt içinde kayda değer bir hayran kitlesi yakaladı. Avrupa'ya birçok turne düzenledi. Ancak Beyaz Kelebekler'in bu yükselişi 8 Mart 1970'te trajik bir kazayla sonlandı. Pazar gününü pazartesiye bağlayan geceydi. Grup üyeleri Maxim'deki programlarının ardından Ada Pazarı'nda verecekleri konsere gidiyorlardı. Varacakları noktaya yaklaşıyorlardı ki önlerine aniden bir kamyon çıktı. Otomobil kaza sonrası çarampole yuvarlandı. Benzin deposu patlayan ve cayır cayır yanan araçta 3 beyaz kelebek üyesi can verdi.

27 Kasım 1970 akşamıydı. Dönemin İstanbul Kültür Sarayı Atatürk Kültür Merkezi'nde Arthur Miller'ın Cadı Kazanı oyunu sergileniyor. Yüzlerce İstanbullu salonu doldurmuştu. Üçüncü perdeye kadar her şey normaldi. Küçük bir aradan sonra oyuna devam ediliyordu. Çiftçi rolündeki Kerim Afşar, meşhur "Alev alev yanıyor dünya, yanacağız hep birlikte, yanacağız" cümleleriyle başlayan tiradını söylemeye hazırlanırken sahneye aniden bir dekorcu fırladı. Seyirciler doğaçlama gelişen bu olay karşısında gülerken durumun ciddiyeti alev alan panoların sahneye düşmesiyle anlaşıldı. Seyirciler hemen tahliye edildi ama Cüneyt Gökçel'in başrolünü oynayacağı 4. Murat galası için Topkapı Sarayı'ndan getirilerek sergilenen eşyaların bir kısmı, yani 4. Murat'ın kaftanı, kıyafeti, zırhı, onu resmeden tablo ve tarihi bir Kur'an-ı Kerim yangında küle döndü. Tarihimizin önemli emanetleri, çoğu uzmanca teknik altyapısı açılmaya hazır değildi denilen sabotaj ihtimali de değerlendirilen Atatürk Kültür Merkezi'nde çıkan yangında yok oldu.

hayal et bütün insanların hayatı barış içinde yaşadığını. Hırsa ve açgözlülüğe gerek yok. Hayal et bütün insanların tüm dünyayı paylaştığını.

Imagine. Efsane Beatles grubunun üyesi John Lennon'ın seslendirdiği bu kült şarkı 16 yıldır devam eden Vietnam Savaşı için barış çağrısı. Yıl 1971. Batı'da gençler savaş yanlısı hükümet politikalarına karşı isyankar tavrını yürüyüşlerle dile getiriyordu. Halklar yaşanan katliamlar ve keskin politik duruşa karşı adalet arayışı içindeydi. Türkiye'de ise bilindik senaryolar devreye sokulmaya çalışılıyordu. Muhtıranın ayak sesleri duyulmaya başlamıştı. 1965'te Adalet Partisi tek başına iktidar oldu. Partinin başında Süleyman Demirel vardı. 27 Mayıs ihtilali sonrasında ilk koalisyonsuz hükümet Demirel'le kurulmuştu. Dönemin Cumhurbaşkanı ise asker kökenli Cevdet Sunay'dı. Ancak birileri siyasi ve toplumsal kaos çıkarma peşindeydi. 1968'de başlayan öğrenci eylemleri ülke geneline yayılıyordu. Eylemciler 1969'da Orta Doğu Teknik Üniversitesi'ni ziyaret eden Amerika'nın Ankara Büyükelçisi'nin aracını yaktı. ODTÜ olaylar üzerine kapatıldı. Tansiyon gittikçe yükseliyordu. Sokaklarda anarşi, terör olayları arttı.

0: 2 Mart muhtırasından birkaç gün öncesiydi. Dönemin Genelkurmay Başkanı Memduh Tağmaç'ın 7 Mart'ta tüm kuvvet komutanlarını toplantıya çağırması cuntacıları telaşlandırdı. İbre artık tersine dönmeye başladı. Asker dönemin hükümetine muhtıra verdi. 9 Mart girişiminin başarısızlığı ise kendilerinin sonu oldu.
1: Türk Silahlı Kuvvetleri'nin de bu zafiyetten enfekte olabileceği tarzındaki anlayış. Hatta bir adım daha ileri giderek söyleyeyim. Türk Silahlı Kuvvetleri'nin enfekte olduğunun tespit edilmesi hali karşısında bu enfeksiyonu bertaraf etmek için 12 Mart tarihli mutlara bir zaruret halinde ortaya çıkmıştır o tarihte. Türkiye'nin önemli meseleleri var. Neydi o önemli meseleler? Su yüzüne çıkmış gibi görünen anarşi hareketleri. Ama anarşinin iceberg gibi büyük parçası denizin altında. Bu henüz daha su yüzüne çıkmamıştı.
0: Haber hızla yayıldı. Yapılan toplantılar artık basında, gazetelerin manşetlerinde yer almaya başladı.
2: Çıkarın kafanızdan böyle şeyler.
3: Efendim şimdi en uzun...
2: Herkes çıkarsın kafasından böyle şeyler. Bir memleketin, hür bir memleketin vatandaşları olarak, hür bir memleketin çocukları olarak hep beraber savunmasını yapacağımız cumhuriyetin ve hürriyetin tehlikede olabileceğini farz etmeyi aklım almaz.
0: Darbe toplantılarından Cumhurbaşkanı Cevdet Sunay ve Başbakan Süleyman Demirel'in de haberi vardı. Cevdet Sunay, meclisteki partilere ülke genelinde olayların tansiyonunun düşmesi için çağrıda bulundu. Ancak takvimler 12 Mart 1971'i gösterdiğinde muhtıra için hazırlanan bildiri tamamdı. Muhtıra, Genelkurmay Başkanı Memduh Tağmaç, Kara Kuvvetleri Komutanı Faruk Gürlen, Hava Kuvvetleri Komutanı Muhsin Batur ve Deniz Kuvvetleri Komutanı Celal Eyicioğlu'nun imzasını taşıyordu. Bildirinin bir nüshası meclise, diğeri ise okunmak için TRT'ye gönderildi. Bu emir komuta zinciri içinde verilen ilk muhtıra oldu.
4: Türk Silahlı Kuvvetleri, kanunların kendisine vermiş olduğu Türkiye Cumhuriyeti'ni korumak ve kollamak görevini yerine getirerek idareyi doğrudan doğruya üzerine almaya kararlıdır.
5: ...12 Mart günü sabahleyin rahmetli Adnan Öztürk genel müdürümüzdü, beni odasına çağırdı. Sabah 9-9.30 arası genel günlük şeyi konuştuktan sonra büyük bir rahatlıkla, ne var ne yok, ne oluyor, o gün ne bitiyor. Dedi ki bugün dedi size bir bildiri gelecek. Aman dedi, geldiği zaman mutlaka haberin olsun. Kendisine ben biraz üsteledim. Çünkü Adnan Bey ne bildirisi geldi? Canım dedi, sizi arayacak da bir bildiri gelecek. Haberiniz olsun, ama geldiği zaman mutlaka beni aradı. Saat yarıma doğru Musa Önpaşa, yanında bir denizci albay ve bir havacı albayla birlikte, yarbaydı zannederim o zaman, geldiler. Biz de kendilerine buyurun hoş geldiniz. Sarı bir zarfı verdiler. Açın dediler, açtık. O arada tabii sen yine müdür hemen haber verdik geldiler diye. O zarfı açtık. Zarfın içinden meşhur muhtıra çıktı. Nöbetçi spiker arkadaşımız Çetin Çekiydi. İndi aşağıya, bu muhtıra okudu.
6: Benim hiç beklemediğim bir hadiseydi. Son derece ters karşıladım. Yani hiç parlamentoya zaten parlamentonun üstünde bir güç düşünemiyorum. O şekilde bir müdahaleyi de kabul etmem mümkün değildi. Çok iyi hatırlıyorum, 1971 12 Mart'ının öğle haberlerini dinledik. Böyle bir müdahalenin olduğunu şey yaptık. Sonra öğleden sonra meclis toplandı ve heyecanla bekliyorduk acaba hükümet buna nasıl reaksiyon gösterecek diye. Sayın Demirel'in istifa ettiği haberi geldiği zaman çok üzüldüğümü biliyorum.
7: Saat 13'te radyoların bildirisiyle kamuoyuna intikal etmiş. Yavaşça radyoyu getirttim. Radyoda 12 Mart beyannamesini dinledim.
8: Muhtıra verildiği gün Sayın Demirel

0: makamından beni telefonla aradı. Uğur nihayet muhtara geldi dedi. Ve Bakanlar Kurulu'nun toplanacağını, zaten muhtaranın içeriği hükümetin istifa etmesine müteahhitti.
1: Muhtara verildiği zaman hükümette değildim. O tarihte Sayın Süleyman Demirel çok anlamlı bir istifa mektubu vermişti. Mektup gerçekten 2-3 satırdır ama ağırlığını bana sorarsanız tonlarla kaldırılamayacak kadar ağır, muhtevası fevkalade geçerli ve gerçekçi bir istifadır.
2: Bakanlar Kurulu toplantısına çağrıldım. Bakanlar Kurulu'nda 12 Mart muhtırası uzun uzun tartışıldı. İstifa edelim etmeyelim beyanları oldu. Başbakan Demirel, yani istifa yolunu hemen seçmek istemiyor, başka çareler alıyor. Fakat Demirel istifa mektubunu önce çok sert bir şekilde yazdırdı. Hasan Dincer onu kaleme alıyordu, o Adalet Bakanlığı'ydı. Hasan Dincer sonra redakte ederdi, biraz daha onu yumuşattı ve istifada Sunay'a gönderildi.
3: 12 Mart muhtırasından hemen sonra Demirel istifa mektubunu Cevdet Sunay'a verdi. Hükümet düştü ve milli irade hosalların gölgesinde kaldı. Tüm bunlar olurken Cumhurbaşkanı Cevdet Sunay'ın sessiz kalması ise yıllarca tartışılacaktı. Ve Türkiye tarihinde yeni bir dönem başladı. Peki Demirel istifayı verdi ama bunu yaparken ne düşünüyordu?
4: 12 Mart muhtırası ne diyor? Parlamento ve hükümet süre gelen tutum ve davranışları ile ülkeyi uçurumun kenarına getirdiler ve Atatürk devrimlerini, inkılaplarını, Atatürkçü bir gözle reformları yapmadılar. Ben söylüyorum. 1965'te seçim yapılmış, 69'da seçim yapılmış, buyur seçimlere 6-7 parti girmiş, o gün ülkeyi idare eden hükümete demokratiktir dememek mümkün değil. Zorla gelmiş buraya oturmuştur demek mümkün değil. Ve halkın iradesinden gelmiyor demek mümkün değil. Peki bunun o günkü hükümetin ve o günkü parlamentonun Atatürk'e ters düşen yeri neresi? Peki ne yapmış bu? Türkiye'de ülkenin her köşesinde böyle papatya gibi çıkan tesisler meydana getirmiş. Peki bunun neresi uçurum? Türkiye gayet sükunet içerisinde 5 sene içerisinde sadece 2 aylık bir sükunetim ilan edilmiş. O da bir işçi ayaklanması dolayısıyla Kocaeli'nde bir yerde. Reform. Ne istiyorsunuz reform? Efendim toprak reformu. Toprak reformu 1950-60 arasında 10 sene tartışıldı. 61'den 65'e kadar da 4 sene tartışıldı. 4 tane hükümet geldi. Toprak reformu denen bir olayı bir yere getiremediler. Nitekim 1971 muhtırasının gerekçe olarak gösterdiği toprak reformu o günden sonra da yapılamamıştır.
3: Ülke iyice karışmıştı. Mutura oldu. Peki ama hükümeti kim kuracak? Hükümet nasıl kurulacaktı?
5: Böyle bir hareketin sonunda yapılan 5 yıllık plandan tutun da hükümetin ekonomi tatbikatına kadar hep devletçi yönde ve liberalizmin aleyhinde olmuştur. Tabii bunun sanayinin gerilemesine, ekonominin gerilemesine çok büyük zararı olmuştur.
6: Adana'da bir toplantımız olacaktı, köylü kurultayı olacaktı. Bazı arkadaşlarımla birlikte o kurultaya giderken, yanlış anımsamıyorsam Şerefli Koçhisar civarında otomobilin radyosundan öğrendik. Arabayı durdurduk. Ben şoku olmuştum, yani gözlerim yaşarmıştı.
7: 12 Mart'tan sanıyorum bir hafta önce Amerikan Büyükelçisi evinde, rezidansta bir yemek verdi. Ve bu yemeğe parti üst kademesinden insanlar çağrılmış. Ve

0: beni de çağırmışlardı. Gittiğim zaman ilginç bir olay oldu. Washington'dan Türkiye masasına bakan çok yetkili biri gelmiş. Sonradan bu adamın 1964 yılında da Sayın Demirel'in AP Genel Başkanlığı'na seçilmesini izleyen ay içinde, yani 64 sonunda Türkiye geldiğini hatırladım ben. Çünkü o zaman da yine beni bir yemeğe çağırıp Süleyman Bey'le karşılıklı masaya oturtup, ben o zaman İktisadi Planlama Dairesi Başkanıydım. Ev sahibi olan müsteşar Amerikalı, bir de üst düzey yöneticisi gelmişlerdi. Süleyman Bey'le karşılıklı oturtarak belli bir konuyu bize tartıştırdılar. Fakat orada konuşulan olay önemli. Henüz yemeğe oturmamıştık. Bana şu soruyu sordular. Dediler ki Amerikalılar, farz edelim ki Cumhuriyet Halk Partisi bir hafta sonra iktidara geldi. Afyon ekimini yasaklayacak mısınız? Ben dedim ki yani şu anda seçim yok. Dolayısıyla Cumhuriyet Halk Partisi'nin iktidara gelmesi söz konusu değil. Bu yani böyle varsayımlar üzerine kurdum. Adamlar hayır dediler. Adam beni sözümü kesti. Dedi ki profesör, yan çizmek yok. Bana doğrudan doğruya cevap vereceksiniz. Evet, hayır. Onun üzerine ben dedim ki Cumhuriyet Halk Partisi'nin programında böyle bir şey yok. Amerika'nın gündeminde bu olabilir. Fakat Türk politikasının gündeminde haşhaş çekimini yasaklamak diye bir olay yoktur. Onun üzerine Washington'dan gelen adam döndü büyükelçiye. Nasıl olur dedi. Birkaç gün önce dedi burada dedi genel başkan yardımcısı CHP'nin bize kesin olarak haşhaş çekiminin yasaklanacağını söyledi dedi. CHP iktidara gelirse. Ben dedim ki bir yanlışlık olacak. Çünkü bizim partide genel başkan yardımcılığı diye bir statü yok. Makam yok. Neydi dedi adı dedi. Yine bir profesör gibi dedi. Sizin gibi dedi. Nihayet o Halk Partili'nin grup başkan vekili Profesör Nihat Erim olduğu anlaşıldı. İsmen de söylediler.
1: Bugün başbakan olarak Sayın Nihat Erim Bey'e vazife teklif etmiş bulunuyorum. Kendileri lütfen kabul buyurmuşlardır. Önünüzde yeni başbakanımızı tebrik ederim. Tebrik ederim. Hayırlı ve başarılı olsun. Teşekkür ederim.
2: O dönem Nihat Erim'in kabine kurması zor olmadı. Erim, hükümetini Hariciye Köşkü'nün bahçeye bakan bir odasında Sadi Kocaş'la birlikte kurdu. O güne kadar ne kadar muhalif, ne kadar Adalet Partisi karşıtı varsa bir listeye yazıldı ve kabine oluşmaya başladı.
3: Hükümetin teşkili Sayın Cumhurbaşkanı ile görüştükten sonra üzerinde durulacak bir konudur.
4: Nihat Erim'i talebeliğimden tanıyordum. Bana kabinede yer almam gerektiğini söyledi. Adalet Partisi'ne mensuptum. Verdiğim cevap, ben partimle görüşmeden herhangi bir görev alamam dedim. Ben dedi Sayın Demirel'le görüştüm. Onun için dedi görüşmene lüzum yok dedi. O zaman ben yarı askeri bir hükümette görev almayı İlerideki politik kariyerim bakımından riskli görüyordum. Hayır dedi, herhangi bir şeysi yok. Riski yoktur dedi. Ben seni düşünürüm dedi. Görev al dedi. Ondan sonra kabul ettim. Ama Turizm Bakanlığı'na kabul ettim.
5: Arkadaşlar, birkaç gün önce de söylediğim gibi yeni hükümeti hızla çalışarak ve aralıksız çalışarak bugün Sayın Cumhurbaşkanı'nın onayına sunabildim.

0: kendileri sunduğum listeyi lütfen tasdik buyurdular ve şu andan itibaren Türkiye'nin yeni hükümeti çalışmaya başlamıştır.
1: Nihat Erim darbeden kısa süre sonra, yani 26 Mart tarihinde yeni hükümeti açıkladı. Ardından 1961 Anayasası'nın temel hak ve özgürlüklerine ilişkin bazı maddeleri değiştirildi. Bu sırada Erim'in başbakan olması CHP'yi de karıştırdı. Bülent Ecevit 12 Mart'a karşı durdu ve evinde CHP'nin Merkez Yönetim Kurulu üyeleriyle bir toplantı yaptı. Toplantının sonunda CHP Genel Merkezi'nden arkadaşlarıyla istifa etti.

0: İsmet İnönü'yle evvelce ters düşmüş bir değerli bilim adamı parlamenterimiz. Cumhuriyet Halk Partisi'nden ayrıldı ve ona hükümet kurma görevi verildi askerler tarafından. Örtülü bir müdahaleydi. Yani partilere dokunulmuyordu, dokunulmadı, parlamentoya dokunulmadı, fakat hepsi askerlerin güdümü altına alınmak isteniyordu. Ben İsmet İnönü'nün bunu kabul, buna razı olmayacağını, olmamasını bekliyordum. Fakat razı oldu ve bakan vermeyi kabul etti. Adalet Partisi de tabii hükümette olduğu halde Sayın Demirel başbakanlıktan vazgeçmeyi kabul etti. O da bakan verdi. CHP'de bakan verdi. Ben ve arkadaşlarım bunu içimize sindiremedik. Fakat İnönü'yü ikna da edemedik vazgeçmeye. Onun üzerine ben istifa etmeye karar verdim.
1: Sayın Ecevit'in 12 Mart muhtırası bana karşı verildi demesi bizim o sırada içinde bulunduğumuz ruh haletinin bir sonucudur.
0: Ben istifa ediyorum tek başıma. Neden? Bir anlamda bana karşı yapılmıştır diyorum. Çünkü benim demokratik sol hareket içinde etkin bir yerim var. Ve inanıyorum ki askeri müdahaleyi yapan güçler bu demokratik sol hareketi engellemek istiyorlar.
2: Demokrasiyi kaybetmenin bedeli ağır oldu. Nihat Erim'in yani 33. hükümetin görev almasından kısa süre sonra 14 Nisan günü beklenmedik bir olay yaşandı. Anarşistler Ziraat Bankası'nın Kavaklıdere şubesini soydu. Haber Bakanlar Kurulu'na gitti. Sokaklardaki anarşi dinmemişti. Başbakan Nihat Erim haberin ardından Türk Silahlı Kuvvetleri'nden destek istedi. Basından gizli genelkurmayla görüşme sağlandı. Bu görüşmenin ardından sıkı yönetim hükümette ön karar olarak verildi. Hemen ertesi günde hükümet kararı olarak parlamentoya götürüldü. Ve tarih 22 Nisan 1971'i gösterdiğinde aralarında İstanbul, Ankara, İzmir'in de olduğu 11 ilde sıkı yönetim ilan edildi. Hemen ardından da tutuklamalar başladı.

0: Nihat Yerim'in Palyoz Harekatı diye bir hareketten söz etti televizyonda. Tabii bizlerin biraz danışarak yapılmış bir söz değil. Yani hükümetin pek benim şahsen haberim yoktu. Yani o gün öyle bir beyanatta bulundu.
1: Başkonsolos Eldron'un öldürülmesi dönemin büyük olaylarından biri oldu. Sonrasında dönemin aydınları, gazetecileri, özellikle de bakanların ideal arkadaşları gözaltına alınınca işler daha da karıştı. Palyoz harekatıyla Erim'in prestiji daha da sarsıldı. Bunun üzerine sinirlenen Erim, kafalarına balyoz gibi ineriz dedi. Bu söylemi onu diktatör Erim yaptı. Kabinede de gerginlik başladı.
2: Palyoz harekatıyla birlikte cuntalarla irtibatı olan basın mensupları, üniversite öğretim üyeleri, gençlik örgütlerinin temsilcileri bir gecede toplanmış, nezaret altına alınmıştır. Bunlar arasında Profesör Mümtaz Soysal vardır, Altan Öymen vardır.
3: Milli Emniyet'ten yüksek seviyeli 3 kişi Bakanlar Kurulu'na davet edildi. Davet edilmeleri nedeni kimin hangi nedenle nezaret altına alındığının belirtilmesi içindi. Orada sadece alabildiğimiz, onların neden dolayı bu tevkifleri yaptıklarının izahı oldu.
0: Bu olayların tabii hepimiz üzerine etkileri

0: olmuştur. Yani hükümet reform gerçekten olacak mı, olmayacak mı? Şüpheleri belirmeye başlamıştır. Nitekim şöyle bir olayla karşılaştım. Bugün meclise gittiğimde Sayın Ahmet Yıldız'la karşılaştım. Tabii senatördü. Sayın Yıldız dedim, bu 12 Mart bir oyun mudur? Bir oyun mu gibi geliyor bana dedim. Tabii ya, büyük oyun dedi.
1: Muhtırayla kaosun son bulması hedefleniyordu. Ancak sokaklardaki olaylar, soygunlar, tutuklamalar devam etti. ...1971 yılının sonlarında Nihat Erim'le Adalet Partisi Genel Başkanı Süleyman Demirel arasında anlaşmazlık ortaya çıktı. Bunun üzerine Adalet Partisi 5 Ekim'de partili bakanlarını hükümetten çekme kararı aldı. Sonunda parlamentoyla anlaşmazlığa düşen Erim 26 Ekim'de istifa etti. Ancak kabul edilmedi. Yaşanan bunalımı atlatmaksa uzun sürmedi. Adalet Partisi hükümetten çekilme kararını 6 Kasım'da geri aldı. 3 Kasım'da bu kez aralarında başbakan yardımcılarının da olduğu 11 bakan hükümetten istifa etti.
2: Özellikle 11 bakanın istifasını bir tek nedene bağlamak doğru değil. Yani birçok arkadaş bir süreden beri olayların gelişmesinden memnun değildiler.
0: Gidişten ben şahsen memnun değildim. Biz bir nevi ortada kalmıştık hükümet olarak kalınca. Şimdi bizi getiren askeri bir idare hareketti, askeri idare. Onlar ortada yoktu, göremiyorduk. Diğer taraftan parlamentonun çoğunluğu Adalet Partisi zaten bizim şeylere karşı, yapısı itibariyle. Cumhuriyet Halk Partisi'nde bir kısmı memnun değildi durumdan. Bizim çalışmalarımızın sonuç alınacağı hakkında artık bizde pek ümitte kalmamış. Ordu kumandanları bir temas etmeye ihtiyacını duydum. Ve gittim, ilk temasın Sayın Baturlu oldu. Kendisine dedim, biz getirdiniz, ortada kaldık. Bu gidişimiz ne olacak dedim. Yani sorun ne olacak? Yani biz hazırlanıyoruz ama yani pek ümit görünmüyor falan dedim. Ve size oturup konuşalım dedim. Biz getirenlerle hükümet beraber toplanalım, konuşalım. Bunun sonunda Genelkurmay Başkanı'nda bir toplantı yapıldı. Sayın Başbakan'ın, rahmetli Nihat Erim'in başkanlığında Tağmaç, kumandanlar ve bakanlar görüştük. Her bakan kendi görüşünü açıkladı. Tabii 12 Mart amacının farklı düşüncelerde olduğu kanısını bende uyandırmıştı. Bir taraftan da programı gerçekleştirmek için kuracağımız kadroların önleniyordu. Ve bundan sonra Eylül'de istifa ettim.
1: Bunun üzerine Nihat Erim, Cumhurbaşkanı Cevdet Sunay'a kabinenin istifasını sundu. Erim hükümeti dağılmıştı. Ancak Sunay 5 Aralık'ta hükümeti kurma görevini yine Nihat Erim'e verdi. 13 Aralık'ta yeni Bakanlar Kurulu listesi onaylandı. İkinci Erim hükümeti uzun sürmedi. Erim'le siyasi parti liderleri arasında anlaşmazlıklar çıktı. Nihat Erim bu kez 17 Nisan 1972 tarihinde görevinden istifa etti.
3: Milli Güvenlik Kurulu toplantısından önce kendilerine imzalı istifamı sundum.
1: Yerine vekaleten Milli Savunma Bakanı Ferit Melen'in geçmesini istedi. Çok geçmeden Melen hükümetin başına asaleten atandı. Tarih 22 Mayıs 1971. Türkiye izleri bölgede uzun yıllar silinmeyen bir deprem yaşadı. Merkez üssü Bingöl olan 6,8'lik depremde 878 kişi hayatını kaybetti, 700 kişi yaralandı. 9111 bina oturulamaz hale geldi ve artçılar bir ay boyunca sürdü.

Türk donanması ise gurur verici gelişmelere imza atıyordu o yıl. Türk mühendisinin bilgisi, teknisyeninin tecrübesi, işçisinin alın teri ve ordusuyla 3 yılda 100 milyon lira harcanarak inşa edilen Türkiye'nin ilk ve en büyük fırkateyni Berk, tarihler 25 Haziran 1971'i gösterdiğinde törenle denize indirildi. Berk daha sonra Kıbrıs Barış Harekatı'nda sahili top atışına tutarak çıkarmaya destek verdi. Fırkateynin hizmet süresi 1999 tarihinde doldu. Sonrasında Deniz Kurdu 2000 tatbikatında hedef gemi olarak kullanıldı. Tarih 17 Aralık.

0: Aralık 1971'i gösterdiğinde şimdilerde her gün üzerinden binlerce kişinin geçtiği İstanbul'un en görkemli köprülerinden biri olan Haliç Köprüsü'nün temeli atıldı. 995 metre uzunluğunda olan Haliç Köprüsü'nün yapımı 34 ay sürdü. 1974'te de hizmete girdi.
1: Mission, fly 248 million miles through space to Mars. Orbit the red planet for at least 90 days and send back pictures of the Martian surface and data on its atmosphere.
0: 1970'ler insanoğlunun Mars gezegenini keşif devriydi. Sovyetler Birliği ile uzay yarışındaki Amerika Birleşik Devletleri 1971'de Mars yörüngesine yerleştirme amacıyla Mariner 8 ve Mariner 9 araçlarını hazırladı. Mariner 8 kalkış sırasında arıza nedeniyle tahrip oldu. Ama 30 Mayıs'ta gönderilen Mariner 9 Mars'a ulaşmayı başardı ve Mars yörüngesine oturan ilk araç oldu. Böylece bir yıl boyunca 7000'den fazla fotoğraf çekerek Mars yüzeyinin haritasının çıkarılmasını sağladı. Keşif sırası bu kez Ay'daydı. Temmuz'da Amerikalı astronotlar David Scott ve James Irwin Ay yüzeyinde dört tekerlekli bir araçla gezdi.
2: From the stunned city of Glasgow, pictures of the aftermath of Britain's worst ever soccer disaster. 66 spectators, many of them children, lost their lives when these safety barriers gave way.
0: Takvim yaprakları 2 Ocak 1971'i gösterdiğinde dünyanın en büyük derbilerinden birinde Ibrox Stadyumunda facia yaşandı. 100 bin kişinin izlediği ve tarihe Ibrox faciası olarak geçen olayda Rangers-Celtic maçının 89. dakikasında Celtic 1-0 öne geçmişti. Son dakikalarda Rangers beraberlik golünü buldu. Binlerce taraftar stadı terk ediyordu artık. İşte tam da o anda ilginç bir şey oldu. Babasının omzunda taşıdığı bir çocuk yere düştü. O anda seyirciler arasında zincirleme bir reaksiyon gerçekleşti. Harbede yaşandı ve o faciada 66 kişi öldü, 200'den fazla kişi de yaralandı.

yarın asla iş işten geçmeden önce gelmez. Nakarat böyle. 1967'de İsrail Arap komşularına savaş açmış ve 6 gün sürmüş. Binlerce kişi o savaşta acı ve gözyaşı içinde hayatını kaybetti. Ama kimse neden kan döküldüğünü, savaşın neden çıktığını bilmedi. İngiliz müzik grubu Colonel Bagshot da 1971'de sonrasında yeni düzenlemeleriyle müzik hafızamızdaki yerini koruyan Six Days War şarkısını dinleyiciyle buluşturdu. İşte bu şarkı Orta Doğu'da tüm dengeleri değiştiren 6 gün savaşları üzerine yazılmıştı. Daha doğrusu o savaşta ölenlerin dilinden yazıldı. I see trees of green.

Amerika'da ırkçılığın tavan yaptığı Louisiana'da doğdu. Yoksul bir ailede büyüdü. Babası evi terk ettiği için ailesine o baktı. Kornet çalarak müziğe başladı. Sokaklarda şarkı söyledi. Derken bandolarda çalmaya başladı. Yavaş yavaş para kazanmaya başlıyordu. 1950'lerde artık klasik caz tarihinin en büyük isimlerinden biri olmuştu. Yaşamının 20 yılını turnelerde geçirdi. Altın Trompet lakabını aldı. Hatta 1959'da konser için Türkiye'ye de geldi. The colors of the rainbow, so pretty in the skies. Efsane gülüşü ve sesiyle cazı ve barışı tüm dünyaya

0: Haber Radyo. 24 saat haber.
1: A Haber Radyo'da günün öne çıkan haberleri.
2: Tekrardan giriyoruz. Demir Afay Karabızı'nın Hüseyin Kapı'dan hakkında bu belediye başkanı tasarrufudur müsaade. Ben konuşurken müsaade geçsiniz.
3: Önce sözlü tartışma çıktı. Ardından ortalık karıştı. Antalya Konyaaltı Belediyesi'nin Ekim ayı meclis toplantısında CHP'lilerle yeni partililer karşı karşıya geldi. Gerginlik belediye başkanı Cem Kota'nın konuşması sırasında başladı.
4: Sözü vermek zorundasınız.
5: Vermek zorunda değilim.
4: Bunu kabul etmiyoruz, sözü istiyoruz.
5: Müsaade eder misin?
3: CHP'li meclis üyesi Hürdiren daha söz istedi. Kota'nın söz vermemesi üzerine meclis üyesi masaya vurarak tepki gösterdi. Ardından Başkan Kotan, meclis üyesi Dağ'ın mikrofonunu kapatarak konuşmasına müsaade etmedi.
5: Müsaade eder misiniz?
4: Öyle bir dünya yok.
5: Düzgün
4: söz
5: konuş.
4: İstiyoruz. Yok.
5: Öyle bir dünya yok
4: dememiz lazım. Partim...
5: Müsaade eder misin?
3: Üyeler arasında da tepkiler yükselince tartışma büyüdü. CHP ve yeni parti üyeleri arasında tekme ve yumruklu arbede yaşandı. Belediye Başkanı Cem Kotan tarafları yatıştırmaya çalıştı. Arbede'ye neden olan CHP'li meclis üyesi Hürdiren Dağ ve beraberindekiler toplantıyı terk etti. Gerginlik bununla da bitmedi. Cem Kotan'la AK Partili meclis üyesi Özkan Avcıoğlu arasında da tartışma çıktı. Korumaların ve zabıta ekibinin araya girmesiyle toplantıya ara verildi. Belediye meclisindeki kavganın fitilini ateşleyense gelen istifa kararıydı. CHP Merkez Yönetim Kurulu Cem Kota'nın yeni parti ilçe kongrelerine katılarak Özgür Özel'e genel başkanımız dediği gerekçesiyle kesin ihraç talebiyle disipline sevk etmişti. Hakkındaki suçlamaları kabul etmediğini belirten Kotan da ihraç sürecini beklemeden CHP'den istifa etti.
6: Yeni parti genel başkanı Sayın Özgür Özel'e genel başkanımız dediğim için disipline sevk edildim. Yine söylüyorum, Sayın Genel Başkanımız Özgür Özel.
1: A Haber Radyo'da günün öne çıkan haberleri.
3: Sağlık alanında yapılan devrimle Türkiye çağ atladı. Sağlık hizmeti kırsal bölgelerde bile artık aksamıyor. Burası Van. Zorlu coğrafi şartlara rağmen sağlık hizmeti vatandaşın ayağına kadar gidiyor.
7: Sağlık ekipleri sınırda bulunan köylerdeki haneleri tek tek ziyaret ediyor ve buradaki vatandaşlar sağlık taramasından geçirildikten sonra gerekli görülen hastalar en yakın sağlık kuruluşuna sevk ediliyor.
3: Van'ın Saray ilçesindeki sınır köylerinde yaşayanların sağlık hizmetinden geri kalmaması için ekipler görev başında.
8: Toplum Sağlığı Merkezi hekimleri ve hemşireleri olarak sınırdaki köylere vatandaşın ayağına sağlık hizmeti getirmeye çalışıyoruz.
3: Kırsal bölgede vatandaşlar sağlık taramasından geçiriliyor. Kan şekeri, tansiyonu ölçülüyor. Kanser hakkında bilgilendirme yapılıyor.
8: Bu kapsamda kanser taramaları hakkında bilgilendirmeler veriyoruz.
3: Ayrıca yapılan kontrollerde kadın ve çocuk sağlığına da özen gösteriliyor.
8: Özellikle rahim ağzı kanserinde yaptığımız HPV taramaları ve belirli aralıklarla yaptığımız ilçemizde mamografi cihazı olmadığı için mamografi cihazı aracı geldiğinde yaptığımız mamografi taramaları hakkında 40 ile 70 yaş arası kadınların niçin başvurmaları gerektiğine dair bilgilendirmeler yapıyoruz.
3: Hamilelerde ise gebelik dönemi ve sonrası sıkı takiple süreci kolay şekilde geçirmeleri sağlanıyor.
9: Ajans hafta sonundan herkese merhaba. Ben Hasan Zaytezim. Türkiye'den ve dünyadan önemli gelişmelerle bültenimiz başlıyor. Acı bir haberle başlıyoruz. Manisa Soma'daki maden faciasında hayatını kaybeden 5 madenciden 4'ü gözyaşları ve dualarla son yolculuklarını uğurlandı. Olayda can veren Kerim Ören ve Ömer Karakaya Manisa'da, Halit Ersay Denizli'de, Ramazan İnce ise Balıkesir'de toprağa verildi. İsa Olcay'ın cenazesi ise Kütahya'da defnedilecek. İşte acının ve veda anların detayları.
3: Maden faciasında hayatını kaybeden işçiler gözyaşlarıyla uğurlandı. Manisa'nın Soma ilçesinde faaliyet yürüten kömür madeninde meydana gelen göçük sonrası 7 işçi enkaz altında kalmıştı. Başlatılan kurtarma çalışmalarında göçük altında kalan işçilerden ikisi kurtarılırken 5'inin cansız bedenlerine ulaşılmıştı. İşçilerden Kerim Ören'in naaşı otopsi işlemlerinin ardından Manisa'nın Kırkağaç ilçesine nakledildi. Helallik alındığı sırada eşi ve oğlunun tabutuna sarılarak gözyaşı döktüğü anlar yürekleri dağladı. Allahu Ekber! Cenazeye yakınları ve hemşehrilerinin yanı sıra Manisa Valisi Vahdettin Özkan ve AFAD Başkanı Ali Hamza Pehlivan da katıldı. Ören kılınan cenaze namazı sonrası dualar eşliğinde toprağa verildi. Evli ve iki çocuk babası olan Ören'in 2010'dan bu yana madende çalıştığı ve emeklilik planı içinde olduğu öğrenildi. Hayatını kaybeden işçilerden biri de Ömer Karakaya'ydı. Cenaze namazı öncesi gözyaşı sel oldu. Eşi tabuta sarılıp uzun süre gözyaşı döktü. Allahu Ekber! 34 yaşındaki işçi evli ve bir çocuk babasıydı. 2 yıldır madende çalıştığı öğrenildi.
10: Halit kardeşimizi bu dünya hayatında...
3: Faciada can veren Halit Ersay için de memleketi Denizli Çamelinde cenaze töreni düzenlendi. Ailesi ve hemşehrilerinin yanı sıra idari erkan omuz omuza saf tuttu.
10: Selamu aleyküm ve rahmetullah.
3: Cenaze namazı sonrası toprağa verilen Ersay evli ve 3 çocuk babasıydı. Ramazan İnce Balıkesir'in İvrindi ilçesinde defnedildi. İnce'nin nişanlı ve evlilik hazırlığında olduğu öğrenildi. Facianın hayattan kopardığı bir diğer işçi ise 20 yıldır maden ocağında çalışan İsa Olcay'dı. Olcay memleketi Kütahya Gediz'de kılınacak cenaze namazı sonrası toprağa verilecek.
9: Mersin'de serinlemek için denize giren 3 genç akıntıya kapıldı. Gençlerden ikisi çevredekiler tarafından kurtarılırken biri boğularak hayatını kaybetti. Detaylara bakalım. Acı olay Mersin'in Akdeniz ilçesinde yaşandı. Yaşları 15, 17 ve 20 olan 3 genç serinlemek için girdikleri denizde bir süre sonra akıntıya kapılarak çırpınmaya başladı. Daha sonrasında akıntıya kapılan gençlerin denizde çırpınışını gören çevredeki vatandaşlar boğulmak üzere olan iki genci kurtardı. 20 yaşındaki Emre Karaağaç ise gözden kayboldu. Sahil güvenlik, jandarma ve sağlık ekiplerinin çalışmaları sonucunda Karaağaç'ın cansız bedenine ulaşıldı. Karaağaç'ın cansız bedeni olay yerindeki incelemelerin ardından Tarsus Devlet Hastanesi morguna kaldırıldı. Jandarma suç araştırma teminin çalışmasıyla Artvin'de 30 yıl önce kaybolan Nigar Bilgin'in eşi tarafından öldürüldüğü ortaya çıkmıştı. Şimdi soruşturma kapsamında tutuklanan Bilgin'in eşinin kardeşi ifadesinde yengemi abim sopayla döverek öldürdü dedi.
11: Eşini öldürüp suçu kadının ölmüş babasının üzerine attı. Artvin'in Şavşat ilçesine bağlı Çoraklı köyünde yaşayan 33 yaşındaki Nigar Bilgin 1996'da kayboldu. Jandarma suç araştırma timi yıllar sonra dosyayı yeniden açtı. Yapılan incelemede Bilgin'in eşi Zeki Bilgin'in genç kadın için kayıp başvurusu yapmadığı belirlendi. Ayrıca Nigar Bilgin'in kimlik yenileme işlemini gerçekleştirmediği tespit edildi. Soruşturmayı derinleştiren ekipler Nigar Bilgin'in kaybolduğu dönemde eşiyle sık sık tartıştı ve Zeki Bilgin'in eşine şiddet uyguladığı yönünde bilgilere ulaştı. Jasat, 20 yıldır köydeki mağarada tek başına yaşayan Nigar Bilgin'in eşini gözaltına aldı. Zanlı ifadesinde suçu eşinin babasına attı.
12: Eşim o dönem beni terk etti. Eşimi almak için kayınpederimin evine gittim. Eşimin babasının onu dövdüğünü gördüm. Eşimi zorla alıp kendi evime getirdim. Babası onu bayağı dövmüştü. Eve geldiğimizde eşim bayıldı sandım. Bir süre sonra nefes almadığını fark ettim.
11: Bilgin ifadesinin devamında eşimi ben öldürmedim. Babası onu dövdü. Sonra benim evde öldü. Ben de onu gömdüm dedi. Sandının gözaltına alınan kardeşi ise ağabeyinin yengesini sopayla döverek öldürdüğünü belirtti. Zeki Bilgin'in tarif ettiği yerde yapılan aramada genç kadına ait olduğu değerlendirilen kemik ve kıyafet parçalarına ulaşıldı. 65 yaşındaki zanlı sevk edildiği mahkemece tutuklandı. Kardeşlerinden birine yurt dışı çıkış yasağı, diğer kardeşine ise ev hapsi kararı uygulandı.
9: Gaziantep'te anne, baba ve 6 yaşındaki çocukları ikinci kattaki evlerinin penceresinden düştü. Hastaneye kaldırılan aileden anne maalesef kurtarılamayarak hayatını kaybetti. Olay Gaziantep'in Şahinbey ilçesinde yaşandı. 5 katlı binanın ikinci katında ikamet eden 31 yaşındaki kadın, 36 yaşındaki eşi ve 6 yaşındaki çocukları pencereden düştü. Komşuların ihbarı üzerine bölgeye sağlık ekibi sevk edildi. Aile ilk müdahalenin ardından hastaneye kaldırıldı. Çocuğun ve ağır yaralı babanın tedavisi devam ederken anne yapılan tüm müdahalelere rağmen kurtarılamadı. İstanbul Kadıköy'de bir inşaatın dış koruma kaplaması kaldırımda yürüyenlerin üzerine düştü. O anlar bir iş yerinin güvenlik kamerasına yansıdı. Hastaneye kaldırılan ikiz kardeşlerin hayati riski ise devam ediyor.
11: İnşaat kaplaması yayaların üzerine böyle devrildi. Görüntüler 28 Eylül Pazartesi günü İstanbul Kadıköy'de kayda geçti. Bir inşaatın dış koruma kaplaması kaldırımda yürüyen iki kişinin üzerine düştü. İkiz kardeşler kaplamanın altında kaldı. İhbar üzerine olay yerine itfaiye ve sağlık ekipleri sevk edildi. Yaralanan iki kişi ilk müdahalenin ardından ambulansla hastaneye kaldırıldı. İkiz kardeşlerin hayati tehlikesini sürdüğü öğrenildi. Olayla ilgili inceleme başlatıldı.
9: Ünal ailesinin İstanbul Sarıyer'de yaşadığı dairenin tavanı yarıldı. Tamirat yapılamadığı için de aile fertlerinin gözlerine uyku girmiyor. İddia o ki üst katta oturanlar ısrarla sorunu gidermiyor. Arkadaşlarımız oraya gitti ve taraflara mikrofon uzattı. Meğer meselenin aslı bambaşkaymış ve göründüğünden çok daha fazlası varmış.

0: başımızdan aşağı akıyor yani bu. Son örneği bu. 9 kadın 9 da kaçacaklar.
1: İzinler alınmamış mı?
0: Alınmamış.
2: Altı balçık, üstü çamur, çatı çöktü çökecek. Ne bakım var, ne tadilat, üstelik yapıda kaçak.
0: Kum balçık yani.
3: Yağmurlar, rüzgarlar bu hale getirdi.
2: Sarıyer Bahçeköy'de yaşayan Ünal ailesi toprak sahibi oldukları bu apartmanın müteahhidiyle yıllardır sorun yaşıyor. Üstelik aralarındaki husumet yıllar öncesine dayanıyor. Mülk sahiplerinin iddiasına göre

0: Bu apartman kaçak yapılmış, hatta daha önce de mühürlenmiş. Ancak müteahhit daire satmaya, sakinleri de binada yaşamaya devam etmiş.
1: Özellikle belirtiliyor işte kat malikleri hepsi. Ama ne ruhsat var ne bir şey var.
0: Burası metruk bir bina değil. İnşaatı tamamlanmış bir daire. Ancak gördüğünüz gibi ciddi hasar var içeride. Sebebi ise kuvvetli fırtına ve şiddetli yağmur. Müteahhitle ev sahibi arasındaki anlaşmazlık yüzünden eksikler tamamlanamıyor.
1: Siz bana tapu verin. Yani tek derdi tapu almak. Biz de özellikle vermek istemiyoruz. Çünkü işte çatımızı yapamıyorlar yani.
2: Kirayı vermeye kalktım. Kiracıyı kovmuş buradan.
0: Dairenin çatısı neredeyse çökecek duruma geldi. Bakın, tahta parçaları birer birer kırılmış. Akan sularsa kovalar aracılığıyla dökülüyor. Aynı zamanda dairenin tavanı da tamamen rutubetle kaplı.
1: Bir yağmur yağıyor, bir rüzgar yağıyor, antenimiz yok.
2: Gün anteni ayarlıyordum, hatta kapattım. Hani içeriden telefonla konuşan bir bayan sesi geliyor. Zile ısrarla basıyorum. Hani televizyon gösteriyor mu? Bir şartel indirdim çünkü. Gösteriyor mu, göstermiyor mu? Bunu soracağım. Ama o kapı açılmadı.
0: Müteahhit burayı iddiaya göre bir kiracıya vermiş. Bu yüzden de apartman sakinleri içeriye girip çatıya çıkamıyor.
1: Kendi evimde 15 sene affedersiniz başımdan lağmaktı.
0: İddiaya göre kaçak olan yapının asansör boşluğunda da ciddi bir sorun var. Kuyu suyu direkt buraya akıyor. Aynı zamanda yukarıda da asansörü görüyorsunuz. Vatandaşlar korktukları için asansörü 0. kata çekemiyor.
2: Ceyran çarpabilir dedi. İşte çocuklar için de bayağı bir ben korkuyorum.
0: Çatısı kapalı olan daireye giremeyen apartman sakinleri şimdiye kadar müteahhidi defalarca şikayet etmiş ancak bir sonuç alamamışlar. Daire başlarına yıkılmak üzere. Tek istedikleri bir an önce sorunun çözülmesi.
1: Toprak sahibiyiz ama tapumuz yok. Kaçak bina. 2'de bitti, başladı bu bina. 2003'te bitmesi gereken bina. 2020'de yani bizim çabalarımızın işte son hali bu. Biz yıkılması taraftarıyız zaten ve yıkım kararı var.
3: İstanbul Güngören'de tramvay ters yöne giren minibüse çarptı. Kazada minibüste bulunan yolculardan 4'ü yaralandı.
4: Tramvay ters yöne giren minibüse çarptı. Korku dolu anlar yaşandı.
5: Tramvayın yolu kırmızı ışık yanarken bunlar dönüyor buradan.
4: Kaza İstanbul Güngören'de Abdülpekçi Caddesi'nde yaşandı. Minibüs hem ters yöne girmişti hem de kırmızı ışık yanıyordu. Tramvay batmanı duramadı ve minibüse çarptı. Kazada minibüsteki yolculardan 4'ü yaralandı.
5: Dönüşü olmayan yerden dönüş yapılıyor. Burada devamlı aynı kazalar oluyor kardeşim, tamam mı? Buna bir problem çözsünler yani.
4: İhbar üzerine bölgeye sağlık ve polis ekipleri sevk edildi. Yaralılar hastaneye kaldırıldı. Kazada hasar gören minibüs olay yerinden kaldırıldı. Bir süre aksayan tramvay seferleri normale döndü.
3: İstanbul Avcılar'da E5 karayolunda bir kişi otomobilin açık bagajında yolculuk yaptı. Hem kendi canını hem de trafiği tehlikeye atan adamın yolculuğu cep telefonu kamerasına yansıdı.
4: Otomobilin bagajına oturdu. Canını hiçe sayarak akan trafikte dakikalarca yolculuk yaptı.
6: Kediyi bagaja koymamızdaki asıl sebep de şu. Hayvan solunum almakta çok güçlükte zorluk çekiyordu.
4: Görüntülerin adresi İstanbul Avcılar. E5 karayolunda seyir halindeki otomobilin bagajı açıktı. Bagajın içinde ise bir kişi ayaklarını dışarı sallayarak yolculuk yapıyordu. Üstelik yaşlı adam bu yolculuğu yaparken hiçbir güvenlik önlemi alınmamıştı. Trafiğin yoğun olduğu yolda tehlikeli yolculuk bir başka vatandaşın cep telefonu kamerasına yansıdı. Otomobil bagajdaki adamla birlikte bir süre sonra gözden kayboldu. O yolculuğun arkasındansa içleri ısıtan bir sebep çıktı.
7: Bir doktor arkadaşımızdan seyir halinde bir yaralı kedi gördüm ve vicdan azabı duydum.
4: Bagajda yolculuk eden Gürsel Demir'in bir otomobilin çarptığı yaralı kediyi veterinere götürürken yanında durduğu öğrenildi.
7: kediye zarar gelmemesi için kendimizi bagajın bir tarafına oturup bir tarafına da kartonla kediye sağlıklı bir şekilde bir sedye yaptık daha doğrusu. Veterinerimize götürdük.

0: Tabii ki müdahale ettiler, iğne vurdular. Kurtarsaydık daha da güzel olurdu.
1: İstanbul Kadıköy'de 8 katlı binada yangın çıktı. Can pazarının yaşandığı yangında binada mahsur kalanları kurtarmak için zamana karşı yarış verildi.
2: Sekiz katlı binada yangın çıktı. Çok sayıda kişi ölümden döndü. Korku ve panik dolu anların adresi İstanbul Kadıköy. İddiaya göre 8 katlı binanın giriş katındaki elektrik panosundan yükselen alevler kısa sürede büyüyerek binaya sıçradı. Yoğun duman nedeniyle üst katlarda çok sayıda kişi mahsur kaldı. Pencereye çıkarak yardım istediler. İhbar üzerine olay yerine çok sayıda itfaiye ve sağlık ekibi sevk edildi. Can pazarının yaşandığı yangında mahsur kalanları kurtarmak için zamana karşı yarış verildi. Dumandan etkilenenler ambulansla hastaneye kaldırıldı. Yangın büyümeden itfaiye ekiplerince söndürüldü.
1: İstanbul'un en büyük mezarlıklarının başında geliyor Karacaahmet Mezarlığı. Son dönemde mezarlığa ziyarete gidenler gördükleri manzara karşısında şaşkınlık yaşıyor. Zira işler acısı bir durum söz konusu. Birçok kabir çökmüş ve şekil değiştirmiş durumda. O mezarlarda yakınları yatanlar durumu birçok kez ilgililere iletmiş. Ama sorunun giderilmesi için bulunan tek çözüm ne var ki yerleştirilen tehlikeli tabelası.
3: Hiçbir mezarlık böyle bu hale gelmeyi hak etmiyor.
4: Kabirler çöktü, istinat duvarı yarıldı. Birden fazla yerden toprak kaydı. Yakınlarını Karacaahmet Mezarlığı'nda toprağa verenlerin vicdanı sızlıyor.
5: Sonuçta hepimizin canları yatıyor orada. Bakımlı olmasını isteriz.
6: İstanbul Karacaahmet Mezarlığı belki de İstanbul'un en kalabalık mezarlıklarından bir tanesi. Ancak şu anki durumu içler acısı. Çünkü bulunduğumuz adadaki mezarlıkların birçoğu çökmüş durumda. Hemen arkamda duranlarsa yıkılacak.
4: Üstelik iddia o ki bu çökmenin nedeni sadece son yağan yağmur değil. Kabirler aylar öncesinde bu hale geldi. Üstelik defalarca da sorumlulara bildirildi. Ancak hiçbir şey düzelmedi.
6: Yakınlarının kabri burada olanlar aslında bir çözüm bekliyordu. Ancak onun yerine bu alan kapatıldı. Girişler yasaklandı ve bir de buranın tehlikeli olduğunu söyleyen bir tabela asıldı.
7: Bence uygun değil. Bunun belediyenin el atması lazım.
4: Mezarlığa gelenler sadece bu içler acısı manzarayla karşılaşmıyor. Hemen bitişikteki istinat duvarı yerle bir olmak üzere.
6: Mezarlıktaki tek riskli yer o çökmüş mezarlıklar değil. Mezarların arka tarafı da yine aynı riske sahip. Çünkü aradaki bu istinat duvarı da adeta boydan boya çatlamış durumda. Dikkatli bakıldığında da bu duvarın üzerimize doğru yatmış biçimde olduğunu görebiliyoruz.
8: Bir sürü insanlık için bu mezarlıkların korunması gerekiyor. Bunun için de bakıma ihtiyaçları var.
1: Ajans hafta sonundan devam ediyoruz haberlere kaldığımız yerden. Amerika Birleşik Devletleri Başkanı Donald Trump, Türkiye ve Başkan Erdoğan'la ilgili dikkat çeken açıklamalar yaptı. Türkiye'yi sevdiğini, Başkan Erdoğan'ı her zaman mutlu edeceğini söyledi. Trump'ın gündeminde küresel enerji krizi de vardı.
9: Başkan Recep Tayyip Erdoğan'la olan dostluğunu yineledi, onu her zaman mutlu ederim ifadesini kullandı.
10: O benim dostum ve onu her zaman mutlu ederim.
9: ABD Başkanı Trump, Alabama eyaletine hareketinden önce Beyaz Saray'ın bahçesinde konuştu. İran'la yaşanan sorun çözülürse petrolün eski seviyesine hatta daha da aşağı inebileceğini söyledi. Washington-Tahran arasındaki gerilimin uzun sürmeyeceğini dile getirdi.
10: İran savaşı biter bitmez ki uzun sürmeyecek, petrol fiyatları düşecek. Hatta belki de başta olduğundan daha düşük bir fiyata düşecek.
9: Trump Avrupa'nın elinde

0: seçiyorum. O benim dostum ve onu her zaman mutlu ederim.
1: Küresel enerji krizine karşı G7 ülkelerinden yeni hamle geldi. Amerika Başkanı Trump'ın Avrupa'nın dizel stoklarını piyasaya sürmeye hazırlandığının açıklamasının ardından G7 ülkeleri stratejik rezervlerini kullanma kararı aldı. Böylece 4 ayda 100 milyon varil dizel ve ham petrol piyasaya sürülecek.
2: Küresel enerji krizinde gözler bu kez G7 zirvesinden çıkan karara çevrildi. ABD-İran savaşının tetiklediği akaryakıt fiyatlarındaki sert yükselişe karşı G7 ülkeleri stratejik rezervlerini piyasaya sürme kararı aldı. ABD Başkanı Donald Trump, G7 toplantısı öncesinde Avrupa'nın dizel stoklarını piyasaya süreceğini duyurdu. Trump, Avrupa stoklarındaki büyük miktarda dizeli piyasaya sürmeyi kabul etti. Süreç derhal başlayacak dedi. Trump'ın açıklamasının ardından G7 liderleri enerji krizini görüşmek üzere toplandı. Fransa Cumhurbaşkanı Emmanuel Macron, stratejik rezervlerin piyasaya sürüleceğini açıkladı.
3: Uluslararası Enerji Ajansı'nın koordinasyonu altında stratejik dizel ve ham petrol stoklarını serbest bırakmaya karar verdik.
2: G7'nin planı 4 ay içinde 100 milyon varile kadar dizel ve ham petrolün piyasaya sürülmesini öngörüyor. İlk 20 günde ise özellikle dizelde yüksek miktarda rezervin piyasaya sürülmesi planlanıyor. Amaç enerji arzını artırmak, akaryakıt fiyatları ile birlikte taşımacılık ve lojistik maliyetlerini düşürmek.
3: Ulaşım ve lojistik maliyetlerini düşürmek için çabalarımızı koordine edeceğiz.
2: G7'nin bir diğer kararı da enerji ticaretine getirilecek kısıtlamalarla ilgili. Ülkeler enerji ve petrol ürünlerinin ticaretini daha da sınırlayacak, ihracat yasaklarına gitmeyecek.
3: G7 üyeleri arasında ihracat yasağı olmayacağı konusunda anlaştık.
2: Doğalgaz ve dizel fiyatlarındaki hızlı artışın vatandaş ve sanayi üzerindeki baskısı sürerken G7'nin rezerv hamlesiyle piyasaya ek arz sağlanması hedefleniyor.
1: Suudi Arabistan'la Yemenli Husiler arasındaki gerilim kutsal topraklara kadar sıçradı. Suudi Arabistan öncülüğündeki koalisyon Husilerin Medine'yi bir drone'la hedef aldığını açıkladı. Hatırlayacak olursanız geçtiğimiz haftalarda Mekke'ye de benzer bir saldırının hedefi olmuştu.

0: Önce Mekke, ardından Medine. Kutsal topraklar saldırı altında. İslam dünyasından ard arda tepkiler geldi. Kızıldeniz'de tırmanan gerilim hattı, İslam coğrafyasında kutsal toprakları tehdit etmeye başladı. Suudi Arabistan'la Yemenli Husiler arasında tansiyon düşmedi. Bölgede çatışmalar devam ediyor. Suudi Arabistan öncülüğündeki koalisyon, İran destekli Husilerin Medine'yi bir drone saldırısıyla hedef aldığını açıkladı. Riyad daha önce Husilerin Mekke-i Mükerreme'ye benzer bir saldırıda bulunduğunu açıklamış. Husi cephesi iddiayı reddetmişti.
1: Yemen'den kutsal mekanlara yönelik hiçbir tehdit yok. Operasyonlarımız kutsal yerlerden tamamen uzakta bulunan petrol tesislerini ve askeri üsleri hedef alıyor.
0: Tayba bölgesinde Mescid-i Nebevi'nin hemen yakınına düzenlenen saldırıda kamikaze insansız hava aracı elektrik dağıtım istasyonuna isabet etti. Patladıktan sonra parçalanan drone'un parçaları etrafa saçıldı. Koalisyon Mescid-i Nebevi'yi de besleyen enerji altyapısının bir parçası olan trafonun devre dışı kaldığını ancak elektrik kesintisi yaşanmadığını açıkladı. Koalisyon sözcüsü saldırıyı korkak bir terör eylemi olarak nitelendirdi. Ardından İslam dünyası da ayağa kalktı. Olaya tepki gösterdi. İslam İşbirliği Teşkilatı paylaştığı bir açıklama yazısıyla saldırıyı kınadı. Örgütün Husilere tepkisini Müslüman ülkelerinki izledi. Pakistan olayı büyük bir provokasyon olarak nitelendirdi. Riyad yönetimiyle sarsılmaz bir dayanışma içinde bulunduklarını duyurdu. Medine'ye yönelik İHA saldırısına Ürdün, Kuveyt, Bahreyn, Mısır ve Birleşik Arap Emirlikleri de sessiz kalmadı. Ülkelerin Dışişleri Bakanlıkları sosyal medyadan yaptıkları paylaşımla saldırıyı kınadı, sert tepki gösterdi. Olayın Suudi Arabistan'la kutsal toprakların güvenlik ve istikrarına yönelik doğrudan bir tehdit oluşturduğu belirtildi. Mekke ve Medine'nin ardı ardına hedef alınması bölgede tehlikeli bir tartışmayı yeniden alevlendirdi. Kutsal topraklara uzanan bu saldırılar Orta Doğu'da Şii

0: ünlü geriliminin bilinçli olarak tırmandırılmak istendiği ihtimalini akıllara getirdi.
1: İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından yürütülen fon soruşturmasında gözaltındaki 20 şüpheli tutuklama talebiyle mahkemeye sevk edildi. Soruşturma kapsamında daha önce 65 zanlı tutuklanmıştı.
2: Fon krizi soruşturması derinleşiyor. 20 şüphelinin daha tutuklanması istendi. İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı'nca yürütülen soruşturmada gözaltındaki 20 zanlının emniyetteki işlemleri tamamlandı. Adliyeye sevk edilen zanlılar savcılık ifadelerinin ardından Sulh Ceza Hakimliği'ne gönderildi. Savcı aralarında Ali Serhat Tüzün, Ali Yöney, Burak Sevindik ve İdris Çakır'ın da bulunduğu 20 şüphelinin tutuklanmasını talep etti. Soruşturmanın önceki aşamasında da 4 şüphelinin daha tutuklanmasıyla dosya kapsamındaki tutuklu sayısı 65'e yükselmişti. 9 kişi ise adli kontrolle serbest bırakılmıştı.
1: Fona yatırım yapan binlerce kişi ödemelerin ne zaman yapılacağını merak ediyor. Başkan Recep Tayyip Erdoğan talimat vermişti. Fon Koordinasyon Kurulu ikinci kez toplandı ve yatırımcıların beklediği ara ödemelerin ayrıntıları netleşti. İşte son gelişmeler ve ödeme takvimi.
3: Fon piyasasının belli bölümünde ortaya çıkan sorunun da üstesinden başarıyla geliyoruz. Bu konunun bir tehdit unsuruna dönüşmesine inşallah fırsat vermeyeceğiz.
4: Cumhurbaşkanı Erdoğan bu sözlerle vermişti mesajı. Fon krizinin çözümü için Fon Koordinasyon Kurulu ikinci kez toplandı. İki gün arayla gerçekleştirilen toplantıda bu kez doğrudan yatırımcıların alacakları tasfiye süreci ve ara ödeme gündeme geldi. 455 bin yatırımcının haklarını korumak için devreye giren kurul, tasfiye edilen fonlar için ödeme süreci ve uygulanacak yöntemi değerlendirdi. Bir süredir üzerinde çalışılan sermaye piyasası kanununda yapılacak değişiklik de toplantının gündemindeydi. Toplantının ardından verilen mesaj da netti. Ele alınan düzenlemelerde vatandaşlara herhangi bir ek yük getirilmemesi esas alınacak, fon piyasasındaki sorunun çözümü için çalışmalar hızlı ve etkili şekilde sürdürülecek. Ve yatırımcıların beklediği ara ödeme mekanizması devreye alındı. Sermaye Piyasası Kurulu'nun yeni kararıyla ödeme hesabında her yatırımcı için belirlenecek net yatırım tutarı esas alınacak. Net yatırım tutarı 1 milyon liranın altındaysa tamamı, 1 milyon lira ve üzerinde ise en fazla 1 milyon lira ara ödeme yapılacak. Üstelik 1 milyon liralık sınır her fon için ayrı ayrı uygulanacak. Tasfiye kapsamında yapılacak ödemelerde Ziraat Bankası ve İş Bankası görevlendirildi. Tasfiye sıralaması da belli oldu. İlk olarak para piyasası fonlarının tasfiyesine başlanacak. Bu gruptaki işlemler tamamlandıktan sonra diğer fonlara geçilecek. İşlemleri durdurulan ancak tasfiye edilmeyecek fonlar gerekli koşulların sağlanması halinde yeniden yatırımcı işlemlerine açılacak. Yatırımcıların beklediği ara ödeme sisteminin çerçevesi netleşti. Artık gözler yatırımcı bazında yapılacak hesaplamalarda ve ödemelerin başlayacağı tarihte. Süreçte nihai takvim, ilgili kurumların yapacağı çalışmaların ardından belli olacak.
1: Bu ara muhalefetteki gündem belediyelerdeki yolsuzluk soruşturmaları. Eyüp Sultan Belediyesi'nde operasyon vardı. CHP'li belediye başkanı Mithat Bülent Özmen'in de aralarında olduğu 28 kişi gözaltına alındı. Mersin'deki soruşturmada da milyonlarca liralık kamu zararı tespit edildi. İşte CHP ve Yeni Parti cephesinde yaşanan son gelişmeler.
5: Sonuçta güvenli bir evden teslim alacağımız, yani bir yere geçecek bir süreç olacak inşallah.
4: Bu sözlerle koltuğa oturmuştu ama suç örgütüne üye olma, rüşvet alma, rüşvet verme ve ihaleye fesat karıştırma suçlamalarından gözaltına alındı. CHP'li belediyelere yönelik soruşturmalarda yeni adres Eyüp Sultan Belediyesi oldu. Çankaya Belediyesi ile bağlantılı soruşturma kapsamında savcılık sabah

0: saatlerinde bastı düğmeye. Eyüp Sultan Belediye Başkanı Mithat Bülent Özmen'in de aralarında bulunduğu 28 kişi gözaltına alındı. Belediyede yapılan aramada ise dijital materyallere el konuldu. Belediyelerdeki operasyonlar sadece Eyüp Sultan'la sınırlı değil. Mersin'de Büyükşehir Belediye Başkanı Vahap Seçer'in de aralarında olduğu 3 belediyeye yönelik soruşturmanın yeni detayları ortaya çıktı. Belediyenin ihalelerine yönelik bilirkişi raporunda 13 ihalede 330 milyon 945 bin lira kamu zararı tespit edildi. Dosyanın 2 ilçe belediyesindeki bilançosuysa daha yüksek. Mezitli Belediyesi'nde 1 milyar 10 milyon lira, Yenişehir Belediyesi'nde ise 105 milyon lira kamu zararı tespit edildiği iddia edildi. Ayrıca gizli tanık iddiasına göre ise Yeni Partili Veli Ağbaba, Ahmet Serkan Tuncer'in Mezitli Belediye Başkan adaylığı için 20 milyon lira para aldı.
1: Burduydumuz belediye başkanı yanındayız.
0: Yeni Parti'nin İzmir Buca ilçe başkanlığı için yaptığı ön seçiminde ise partililer birbirine girdi. Yeni partili iki adayın destekçileri oy sayımı sırasında birbirine girdi, yumruk yumruğa tekmeli kavgayı polis güçlükle bastırdı. Konyaaltı Belediye Meclis toplantısında da kavga vardı. CHP'nin kesin ihraç talebiyle disipline sevk ettiği Konyaaltı Belediye Başkanı Cem Kotan, meclis toplantısında CHP'den istifa ettiğini açıkladı. Salonda tansiyon yükseldi.
2: Kırıkkale Belediyesi'ne yönelik rüşvet soruşturmasında yeni gelişme yaşandı. Gözaltına alınan 3 belediye personeli tutuklandı. Detaylara bakalım. Kırıkkale Belediyesi İmar ve Şehircilik Müdürlüğü'ne yönelik rüşvet soruşturması başlatılmıştı. Yapılan incelemede iş yeri ve ruhsat birimindeki teknikerin hesabına 1 milyon 56.880 lira, aynı birimdeki diğer çalışanın hesabına ise 3 milyon 120.885 lira, emlak birikimindeki ve bir çalışanın ve oğlunun hesabına ise 156.211 lira para girişi olduğu belirlenmişti. Banka hareketleri ve MASAK raporunun idari iddiaları desteklemesi üzerine operasyon düzenlendi. Operasyon kapsamında gözaltına alınan 3 belediye personeli sevk edildiği mahkemece tutuklanarak cezaevine gönderildi. İzmir Büyükşehir Belediye Başkanı Cemil Tugay'ın Başkan Erdoğan'la görüşmesi kulisleri hareketlendirdi. Kulislerde Cemil Tugay AK Parti'ye mi geçiyor sorusuna yanıt aranırken Tugay'ın Ekim ayının sonunda AK Parti rozeti takacağı iddialar arasında.
3: Başkan Erdoğan ve Cemil Tugay görüştü, Ankara hareketlendi. Gözler ise İzmir'e çevrildi. Mutlak Butan kararı sonrası CHP'den istifa eden Cemil Tugay yeni partiye katılmadı.
4: Cemil Bey'le benim kişisel olarak hiçbir sorunum yok ama Cemil Bey'le bizim zamanlama sorunlarımız olabiliyor, oldu. Severiz kendisini, bakacağız yani. Ne diyeyim Cemil Bey?
3: İzmir Büyükşehir Belediye Başkanı Cemil Tugay yoluna bağımsız olarak devam ediyor. Ancak hakkındaki iddialar kulisleri hareketlendiriyor. Tugay'ın AK Parti'ye geçeceği iddiaları gün geçtikçe güçleniyor. Cemil Tugay'ın özellikle Başkan Erdoğan'la görüşmesi, siyasi geleceğiyle ilgili iddiaları yepyeni bir boyuta taşıdı. Tugay daha önce, şu an bir partiye geçme gibi bir durumum yok diyerek kapıları kapatsa da Ankara'da gerçekleşen kritik görüşme tüm senaryoları yeniden yazdı. Kulislerde Cemil Tugay'ın Ekim ayının sonunda AK Parti'ye katılacağı iddiaları yer alıyor. İzmir'de 22 yıl sonra ilk kez CHP üyesi olmayan bir belediye başkanının koltukta oturmasıyla başlayan süreç, şimdi de AK Parti rozeti mi takacak tartışmalarıyla çalkalanıyor.
5: Cemil Tugay!
2: Süresiz nafaka devri resmen kapanıyor. Adalet Bakanlığı'nın üzerinde çalıştığı yeni yasal düzenleme taslağında son aşamaya gelindi. Yeni sisteme göre nafaka süresi artık sınırsız olmayacak. Evlilik süresi, tarafların yaşı ve ekonomik durumları doğrudan belirleyici olacak.
6: Nafaka düzenlemesi için taslakta sona gelindi. 10 yıla kadar evliliklerde nafakanın 5 yıl süreli olacağı belirtildi. Anayasa Mahkemesi süresiz nafaka uygulamasını iptal etti. Meclis yasal düzenleme yapmak zorunda. Önümüzdeki günlerde gündeme gelmesi beklenen yasal düzenleme için taslakta sona gelindi.
7: Hakkıyla yerine getirmemizi
6: edinilen bilgiye göre 10 yıla kadar

0: kadar olan evliliklerde nafakanın 5 yıl süreyle ödenmesi öngörülüyor. 10 yılın üzerindeki evliliklerde ise nafaka evli kalınan sürenin yarısı kadar olacak. Örneğin 20 yıl evli kalındıysa 10 yıl nafaka ödenmesi söz konusu olacak.
1: Sadece evlilik süresi değil, kadının yaşı, eğitim durumu, yani bundan sonra çalışıp çalışamayacağı da dikkate alınacak ve bunlar ayrıntılı olarak yasada belirtilecek.
0: 13. yargı paketinde sadece nafaka değil, boşanmalarla ilgili de düzenleme olacak. Boşanma davalarıyla mal paylaşımı davaları ayrılacak. Böylece yıllar süren boşanma davalarının önüne geçilecek.
2: Kültür ve Turizm Bakanlığı'nın başlattığı dijital dönüşüm projesiyle birlikte müze kart sistemi kimlik kartlarına entegre edilecek. Böylece vatandaşlar e-devlet üzerinden ödemelerini gerçekleştirebilecek. Gişelerden sıra beklemeden kimlik kartlarını okutabilecek. İşte detaylar.
0: Müze kart sistemi kimlik kartlarını entegre edilecek. Ödemeler e-devlet üzerinden hızla yapılabilecek. Kültür ve Turizm Bakanlığı 216 müze ve öğren yerini kapsayan dev dijital dönüşüm projesiyle müze kart sistemini TC kimlik kartlarına entegre ediyor. Vatandaşlar artık gişe sırası beklemeden kimlik kartlarıyla doğrudan giriş yapabilecek. Böylece Türkiye genelindeki kültürel mirasa erişim kolaylaştırılacak, müze deneyimi yeni nesil teknolojilerle buluşturulacak. Yeni sistemle birlikte kullanım süresi dolan müze kartların yerine doğrudan TC kimlik kartları geçecek. Vatandaşlar e-devlet veya mobil uygulama üzerinden ödemelerini tamamladıktan sonra turnikelerde sadece kimlik kartlarını okutarak müze ve öğren yerlerine anında giriş yapabilecek. Süresi devam eden mevcut müze kartlarsa geçerlilik süreleri bitene kadar kullanılmaya devam edilecek. Yeni düzenleme yıl sonuna kadar tamamlanacak. Yürütülen dönüşüm süreci yalnızca biletleme ve turnike sistemleriyle sınırlı kalmayacak. Proje kapsamındaki müze ve öğren yerleri fiber altyapı, 5G entegrasyonu gibi ileri teknolojilerle donatılacak. Ayrıca Türkiye'nin zengin kültürel mirasına ait tüm stratejik veriler, ülke sınırları içinde yer alan yerli ve milli altyapılarda üst düzey güvenlik protokolleriyle de koruma altına alınacak.
2: Hala kullanılabilir durumdaki eşyalar ikinci el satış siteleri üzerinden satışa sunulabiliyor. Kıyafetten elektronik ürüne, bebek eşyalarına kadar birçok ürün var bu sitelerde. Ama buralardan alışveriş yaparken dikkat etmemiz gerekenler de var. Zira bu platformlara satıcı gibi üye olup alışveriş yapmak isteyenlere tuzak kuran dolandırıcılar mevcut. Bakın kurbanlarını kurdukları tuzağa nasıl çekiyorlar.
3: Hiç kullanmadım bile diyebilirim. Bebeğim benim, çocuk çok sevmedi. O yüzden satmayı düşünüyorum.
4: Uygulama üzerinden alabilir miyim?
5: Uygulamadan kaldırsana. Oradan param falan değil alabiliyorsunuz.
6: İkinci el eşya almak isteyenleri uygulama komisyon kesiyor yalanıyla cep telefonuna yönlendiriyorlar. Sahte link üzerinden tuzak kuruyorlar.
7: Alıcının cep telefon numarasını isteyip direkt irtibat kurmaya kalkanlar, tuzak kurma ihtimali çok yüksek olanlar.
6: Az kullanılmış ürünler daha uygun fiyatlara bireysel kullanıcılar tarafından ikinci el satış uygulamaları üzerinden satılabiliyor.
8: İnsanlar kendi eşyalarını ikinci el olarak sisteme yüklüyorlar. Hani o şekilde kendi çaplarında bir satış sağlıyorlar.
9: İkinci el satış uygulamaları aslında alıcıyı da satıcıyı da koruyan belli prosedürlere sahip. Alıcının eline ürün geçmeden satıcıya para iletilmiyor. Ne var ki sözde satıcılar komisyon kesiliyor yalanıyla alıcılara özelden ulaşıyor ve onlara sahte linkler yolluyor.
8: Ben kullanıyorum, satın da alıyorum.
10: Sonraki süreçte tuzaklarına çekiyorlar.
6: ATV haberin ulaştığı o dolandırıcılardan biri şansını ekibimize karşı da denedi. Kiminle konuştuğunu bilmeden tuzağa çekmeye çalıştı.
4: Uygulama üzerinden alabilir miyim?
5: Uygulamadan kaldırsana. ettim. Oradan para güvenliği alabiliyorsunuz.
7: Kendisini kontrol alanından dışarı çıkarıp tüketiciyi de dolandırmak için uygun bir ortam hazırlıyor.
5: Ödeme yaptığınız 15 gün bekletiliyor. Sistemde siz de onaylarsınız, bana aktarılmıyor. Siz onaylanmadan bana aktarılmıyor.
9: Link mi yolluyorsunuz peki?
5: Hangi renk istiyorsanız ona ilan açıp link gönderiyorum ben size.
9: Aslında o sahtekarların elinde herhangi bir ürün yok. Onlar gerçek kullanıcıların sitelerine koymuş olduğu ürünleri kopyalayıp kendi sitelerine

0: de paylaşıyorlar. Öyle ki işte şu an bu gördüğünüz ürün 13.500 liraya satılıyor ve gerçek bir kullanıcı tarafından konulmuş durumda. Diğer tarafta ise 6.000 liraya satılan sahte ürün var.
1: Nasıl olsa para havuzda kalacak diyerek sizi ikna ediyorlar. Daha sonraki süreçte linki tıklayıp burada ürünü almak için parayı da gönderdiğinizde dolandırıcılar ya sırra kadem basıyorlar ya da kart bilgilerinizi ele geçirmiş oluyorlar.
2: Tüketiciler hem internet yer sağlayıcı o firmalara bildirsinler hem de kendilerine asla para göndermesinler.
3: Şimdi yapay zeka artık hemen hemen hepimizin telefonunda, tabletinde, bilgisayarında var ve hatta öyle ki artık gözlüğümüzde ve taktığımız saate kadar yapay zekayı kullanır hale geldik. Ve biz de şimdi sizler için yapay zekanın kullanım oranlarını araştırdık. Bir göz atalım. Yapay zeka kullanımı 2025 yılında %19,2 iken 2026 yılında %37,6'ya çıkmış durumda. Peki yaşlara göre yapay zeka kullanım oranları nasıl? 16 ile 24 yaş arasındaki kişiler %64,9, 25 ile 34 yaş arasındaki kişiler %55,7, 35 ile 44 yaşındaki kişilerin arasındakiler ve o yaşlar %38,1. Eğitim durumuna göre yapay zeka kullanımı nasılmış, bir ona da göz atalım. Yüksek öğretimde %62,7, lisede %45,4, ilk öğretim, ortaokul %35,5, ilkokulda %8,5, en fazla yüksek öğretimde kullanılıyor %62,7. İşletmelerde yapay zekaya bakalım, en çok kullanılan alanlardan bir tanesi de o bölgeler. 2025'te yine aynı şekilde %7,5 iken 2026'da %14'e çıkmış, hemen hemen iki katına kadar yükselmiş. Cinsiyete göre yapay zeka kullanım oranları kadınlarda %38,1 iken erkeklerde %37,2, oranlar hemen hemen birbirine yakın. Yapay zekanın kullanım alanlarına baktığımız zamansa pazarlama ve satış alanında %51, Ar-Ge yenilikte %46,3, üretim ve hizmette ise %43,4. Yaklaşık 2025'ten 2026'ya iki kat bir artış var. Eğer ki bu hızla giderse, yapay zekada gelişmeye devam ederse bu artış 2020'de daha da fazla olacak gibi duruyor. Devam edelim haberlerimize kaldığımız yerden. Yerli ve milli Tayfun füzesi Rize Artvin Havalimanı'ndan gerçekleştirilen yeni test atışını başarıyla tamamladı. Roketsan Genel Müdürü Murat İkinci ise son açıklamasında Tayfun Blok 2 ve Blok 3'ün seri üretimde olduğunu, Blok 4'ün de hazırlıklarının sona yaklaştığını ifade etti. Tayfun füze ailesine dair son gelişmeleri derledik ve izleyelim.

0: Türkiye'nin füzeleri Gökvatan'da adeta şov yapıyor.
1: Tayfun ailesi gelişmeye, daha da fazla özellik kazanmaya devam edecek.
0: Tayfun projesinde hem testler hem de seri üretim süreçleri hızlandı. Tayfun Block 2 füzesinin ardından Block 3 de yakında envantere dahil olacak. Hipersonik hızlara ulaşan Tayfun Block 4 ise kısa zaman içinde seri üretime girecek.
2: Tayfun biliyorsunuz bir balistik füze ailesi. Tayfun Block 2 var, 3 var, 4 planlanıyor.
0: Roketsan ve Savunma Sanayi Başkanlığı koordinesinde gerçekleştirilen test kapsamında Tayfun füzesi Rize Artvin Havalimanı'ndan bir kez daha ateşlendi. Test atışı öncesinde havalimanı içerisinde ve çevresinde geniş güvenlik önlemleri alındı. Atışın ardından testin başarıyla tamamlandığı bildirildi. Roketsan Genel Müdürü Murat İkinci ise son açıklamasında Tayfun Block 2 ve 3'ün seri üretimde olduğunu söyledi. Tayfun Block 3'ün bu yıl Türk Silahlı Kuvvetleri envanterine gireceğini ifade etti.
2: Tayfun Block 2 hali hazırda Türk Silahlı Kuvvetleri'nin envanterinde ve kullanıma hazır durumda. Tayfun Block 3 ile canlı atış testi yapıldığı için kısa dönemde, kısa vadede envantere alınmasını bekleyebiliriz.
0: Sonraki aşamada hipersonik hızlara ulaşan Block 4'ün üretim ve teslimat sürecinin başlayacağının altını çizdi.
3: Türkiye'nin uzun menzilli füze alanında geldiği noktayı gösteren Tayfun Block 4 kıtalar arasında hareket etme özelliğine sahip, 7 tonun üzerine bir ağırlığı olan Tayfun 10 metrede uzunluğa sahip.
0: Tayfun ailesinin en üst segmentindeki model olarak

0: tanımlanan Block 4, hız ve harp başlığı kapasitesi açısından önceki versiyonlardan ayrılacak. Typhoon Block 4, hipersonik hızlara ulaşacak ve ailenin daha büyük harp başlığına sahip modellerinden biri olacak.
1: Teknofest'in 3. gününe Şanlıurfa semalarında Türk helikopter pilotlarının zeybek oyunu damga vurdu. O unutulmaz görüntüleri ekranlara getiriyoruz.
2: Şimdi helikopterimizin gücü ve ataklılığın, yiğit ve gözü pek pilotlarımızın üstün kumanda koordinesiyle buluştuğu jandarma çelik kanatlar tarafından zeybek oynanacak. Jandarma havacılığının efeleri,

coştukça coşuyor her mızrapta. Yükseliyor göklerde mertlik, yiğitlik. Bağkur adımlarla birer dev gibi harman dolu oynuyor jandarmanın efeleri.

0: gösterimizin sonuna gelirken uçuşlarını sonlandırmak üzere olan Jandarma Çelik Kanatlar kol lideri binbaşı Gürhan Gürer'in telsizden sizlere kısa bir hitabı olacaktır.
1: Uganda sınırları içerisindeki Toro krallığının hükümdarı Kral Oyo hayatını kaybetti. Oğlu tahta geçmek istemeyince yeni kral gazeteci kuzeni Edward Rukidi oldu.
2: Beyaz camdan kral tahtına. Uganda'daki Toro krallığındaki gazeteci Edward Rukidi kral oldu.
3: Halkımızı birleştireceğim, birçoğunun farklı alanlarda bilgi ve deneyime sahip olması için çalışacağım.
2: Kral Oyo Nimba 27 Ağustos'ta 34 yaşında hayatını kaybetti. Çocuk yaşta tahta çıkan Oyo 1995'te henüz 3 yaşındayken kral olmuştu. Ölümü Toro'da taht tartışması başlattı. Oyo vasiyetinde kendisinden sonra oğlunun kral olmasını istedi. Ancak o kendisine başka bir kariyer seçti. İngiltere'de kaleci oldu. Tahtı babasının kuzeni Edward Rukidi'ye bıraktı. Rukidi devlet televizyonunda haber sunan bir isim.
3: Toro'yu ileri taşımak için çalışacağız.
2: 56 yaşındaki yeni kral geleneksel ritüeller eşliğinde tahta çıktı. Gece yarısı başlayan törende Rukidi yaklaşık 4 kilometrelik geleneksel yürüyüşün ardından Kraliyet Sarayı'na ulaştı. Tacını giyen Rukidi, Kraliyet Klanı üyeleri tarafından kutsandı ve tahtına oturdu.
1: İsrail bombalarının gölgesinde doğan ve prematüre olarak Mısır'a tahliye edilen minik Bissan 2 yıl sonra Gazze'deki ailesine kavuştu. İsrail'in henüz bebekken ailesinden kopardığı Bissan şimdi ölüm korkusu altında büyümek ve hayatta kalmak zorunda.

0: Daha doğmadan kız kardeşi elinden alındı. Annesi ona hamileyken İsrail katliamında ağır yaralandı. Onu 6 hafta erken dünyaya getirmek zorunda kaldı. Henüz anne kokusunu bile bilmeden hayatta kalması için Mısır'a gönderildi.
1: Bir seni ilk gördüğüm andan itibaren aklıma gelen ilk şey öldürülen kız kardeşi oldu.
0: Yıllar süren acı ve hasret nihayet sona erdi. Minik Bissan Gazze'deki ailesine kavuştu. İsrail'in soykırımı altındaki Gazze şeridi birbirinden acı hikayelerle dolu. Hikayelerden biri ise Minik Bissan'a ait. Filistinli Bissan 7 Ekim 2023'te gözlerini soykırıma açan ilk bebekler arasındaydı. Birleşmiş Milletler vasıtasıyla işgalci İsrail katletmesin diye yeni doğan ünitelerinden Mısır'a sevk edilen 29 bebekten biriydi. Onlardan 7'si yaşamını yitirdi. Ancak Minik Bissan hayatta kaldı.
1: Bissan Mısır'da bugün Gazze'de yaşadığı hayattan çok farklı bir hayat yaşıyordu. Eskiden yaşadığı yer eksiksizdi. Bissan'ın tüm ihtiyaçları karşılanıyordu. Bugün ise durum farklı.
0: Ayrılık hasretine rağmen annesi umudunu bir kez olsun yitirmedi. İnternet bulabildiği her fırsatta onu biraz olsun görebilmek için Bissan'la görüntülü görüştü. Filistinli kadın 3 yılın ardından kızına kavuşmanın mutluluğunu yaşadı.
1: Gazze'ye geldiğinde Bissan'a yaklaşan, onunla oynayan, ona yardım eden veya onunla nazikçe konuşan herkese anne derdi.
0: Şimdi İsrail'in birbirinden kopardığı Filistinli minik Bissan ve annesi yeniden bağ kurmaya ve bomba seslerine alışmaya çalışıyor.
1: Bissan Gazze'ye geldi ve hayatı değişti. Hayatı patlama sesleri, sayısız saldırı ve füze sesleri arasında uyuyup uyanmakla geçti. Bissan o sesi ilk duyduğunda korkudan birkaç dakika boyunca sessiz kalıyordu. Yanımdan ayrılamıyordu.
2: Sırada dünyadan derlediğimiz görüntüleri ekranlarınıza taşıyacağız. Dünya raporu başlıyor.

0: Kazanın adresi ABD'nin Güney Carolina eyaleti. Aralarında 15 tırında bulunduğu yaklaşık 50 araç zincirleme kazaya karıştı. Araçlar üst üste yığıldı. Onlarca otomobil ağır hasar gördü. Çok sayıda kişi de hastaneye kaldırıldı. Yetkililer kazanın yoğun sisten dolayı meydana geldiğini açıkladı. Otoyol geçici olarak kapatıldı. Bu görüntüler ise İspanya'nın Katalonya bölgesinden. Şiddetli yağışlar sele yol açtı. Sokaklar nehre dönüştü. Trafikte aksamalar meydana geldi. Bölgede kırmızı alarm ilan edilirken metro seferleri askıya alındı. Bu dikkat çekici törende Çin'de kayda geçti. Çinli askerler zırhlı araçları gelin arabalarına dönüştürerek toplu düğün töreni düzenledi. İki çift taşıyan çok sayıda zırhlı araçtan oluşan konvoy kente tur attı. Bu panikte olanlarsa Meksika'nın kuzeyinde bulunan bir Luna Park'tan. Bir çocuk dönme dolabın sepetlerinden birinde asılı kaldı. Neyse ki korkulan olmadı. Luna Park personeli çocuğu güvenli bir şekilde indirmeyi başardı. Kazakistan'ın Almaty kentinde bir aile oy kullanma merkezine gitmek için sıcak hava balonu kullandı. Balon binaların üzerinden uçarken aile üyeleri izleyenlere el salladı. Aile parlamento seçiminde oyunu kullandı. Çin Halk Cumhuriyeti'nin kuruluşunun 77. yıl dönümü için Çin'in dört bir yanında havai fişek ve ışık gösterileri düzenlendi. Hem Çinliler hem de turistler geceyi aydınlatan havai fişekleri hayranlıkla izledi.
1: Deniz Kuvvetleri Komutanlığı'na bağlı SAS komandoları en zorlu görevler için aylarca süren eğitimden geçiyor. Karadeniz'deki mayın tehdidinden terörle mücadeleye kadar yüksek riskli operasyonları üstlenen SAS timlerinin nefes kesen eğitimleri ve kritik görevlerini izleyelim.

0: yanda mayınlar, diğer yanda terör tehdidi. SAS komandoları Mavi Vatan'ın güvenliği için dosta güven, düşmana korku salıyor. Denizin her alanında en kritik görevlerin ön saflarında onlar var. Çünkü onlar SAS komandoları.
1: 1964 yılında kurulan SAS komutanlığı kurulduğu günden bugüne Türk Deniz Kuvvetleri'nin en kritik görevlerinde yer aldı.

0: Kıbrıs Barış Harekatı'ndan günümüze teröristle mücadele harekatlarına, denizlerdeki mayın ve kamikaze İDA tehditinden su altındaki patlayıcıların etkisiz hale getirilmesine kadar birçok yüksek riskli görevi başarıyla yerine getirmektedir.
1: Görevleri sordu. Risk yüksek, mayınlar, patlayıcılar ve su altı tehditleriyle mücadele ediyorlar.
2: TAS Komutanlığı personeli Kıbrıs Barış Harekatı başta olmak üzere birçok kritik harekatta görev almıştır. Teröristle mücadele kapsamında Hakkari Yüksekova, Çukurca, Bingöl bölgelerinde Fırat Kalkanı, Zeytin Dalı, Barış Pınarı ve Pençe serisi harekatlarda Hendek ve şehir iç operasyonlarında aktif bir şekilde görev icra etmiş olup sayısız el yapımı patlayıcıyı etkisiz hale getirmiştir.
1: Mavi Vatan'ın güvenliği için gece gündüz görev başında olan SAS komandoları yaklaşık bir yıl süren zorlu eğitimden geçiyor.
0: Öncelikle Türk Deniz Kuvvetleri Komutanlığı personeli subay ve ağsubaylardan tamamen gönüllülük esasına göre seçilen adaylar arasından yaklaşık bir yıl süren yoğun bir kurs eğitim dönemine maruz kalmanız gerekmektedir. Bu süreçte yalnızca fiziksel yeterlilik değil, psikolojik dayanıklılık, teknik bilgi, liderlik ve yoğun stres altında doğru karar verebilme becerileri de değerlendirilmektedir.
1: Karadeniz'deki mayın tehdidine karşı da aktif görevdeler. SAS Komutanı Deniz Albay Dr. İlhan Sayıcı görevlerde hata payının bulunmadığını vurguladı.
0: Bizim için ilk hata son hatadır. Karadeniz'de oluşabilecek deniz mayını ve mühimmat tehditlerine yönelik müdahaleler SAS komandaları tarafından gerçekleştirilmektedir. Amacımız deniz ulaşımının emniyetini sağlamak, mavi vatandaki hak ve menfaatlerimizi korumak ve oluşabilecek riskleri en kısa sürede bertaraf etmektir.
3: Güney Kore'de bir kanalda yaklaşık 2 haftadır mahsur kalan köpek balığı ülkede fenomen haline geldi. Bukangi adı verilen köpek balığını görmek için tam 500.000 kişi şehre akın etti. Turizmi canlandıran köpek balığı kentin fahri tanıtım elçisi seçildi.

0: Şehir kanalında sıkışıp kaldım. Bir anda fenomene dönüştüm. 3,5 metrelik köpek balığını görmek için 600 bin kişi kente akın etti. Burası Güney Kore. Ülkenin en büyük liman kentlerinden olan Busan'da 18 Eylül tarihinde bir köpek balığı su kanalında sıkışıp kaldı. Günler geçmesine rağmen açık denize dönemeyen yırtıcı için yetkililer harekete geçti. Köpek balığının kanaldan çıkarılması için kurtarma operasyonu başlatıldı. Ancak 3,5 metrelik dev köpek balığı tüm çabalara rağmen doğal yaşam alanına döndürülemedi. Bir anda fenomene dönüşen köpek balığını görmek için Güney Kore halkı Busan'a akın etti. Yerel halkın Bukangi adını verdiği hayvan, 2 haftada turizm sektöründe patlama meydana getirdi. Normal şartlarda 2000 ziyaretçi ağırlayan bölgeye 500,000'dan fazla turist geldi. Köpek balığı kentin fahri tanıtım elçisi seçildi. Yetkililer şimdi Bukangi'yi yeniden doğal habitatı olan açık denize döndürmenin yollarını arıyor.
1: Borsada yatırım yapmak kazanç beklentisiyle başlıyor. Ancak zamanla kişinin davranışları ve kararlarını etkileyebiliyor. Uzmanlar hızlı kazanç beklentisi ve daha fazla risk alma davranışının ruh sağlığı açısından önemli uyarı işaretleri olduğuna dikkat çekti.
0: Borsa kimi yatırımcı için birikimlerini değerlendirme aracı olurken kimi zaman kontrol edilmesi zor bir kazanç arayışına dönüşebiliyor.
2: Yatırım araçlarının içinde tabii bizim araçla kurduğumuz ilişkiye göre bu yatırım olabileceği gibi bir bağımlılık, davranışsal bir bağımlılık da olabiliyor.
0: Ruh sağlığı ve hastalıkları uzmanı doçent doktor Tahacan Tuman, yatırımla bağımlılık arasındaki farkın kullanım biçiminde ortaya çıktığını söyledi.
2: Daha çok böyle hızlı bir şekilde kazanma beklentisi, heyecan, kontrol kaybı oluşuyorsa veya ödül beklentisi çok yükseliyorsa burada bağımlılık riskinden söz edilebilir.
0: Doçent Doktor Tuman, borsaya yatırım yapan herkesin bağımlı olarak değerlendirilemeyeceğini vurguladı.
2: Burada bilgiye, analize dayandığında, sabır gerektirdiğinde ve uzun vadeli olduğunda bu bir yatırım aracı olarak kalıyor.
0: Doçent Doktor Tuman, kontrol kaybıyla birlikte devam eden finansal kayıpların kişinin yaşamının farklı alanlarını da etkileyebildiğini belirtti.
2: Depresyon çok sıklıkla eşlik etmekte bu durumlara. Yani yaşanan kayıplar aile ilişkilerinde bozduğu için kişinin iş hayatını da olumsuz etkilemekte. Aynı zamanda bir

0: depresif bir sürece girmesine neden olmakta. Çok daha büyük kayıplar aynı zamanda intihar davranışlarıyla da ilişkili olabilmekte. Kişi eğer bu kayıplarının geri dönmeyeceğini düşünüyorsa intihar düşünceleri de gelişebilmekte aynı zamanda. Bu nedenle bunun çok ciddi bir şekilde ele alınması gerektiğini söyleyebiliriz.
1: Pek çok evde süs bitkisi olarak yetiştiriliyor ama özellikle küçük çocuklar için ciddi risk taşıyabiliyor. Tokat'ta 2 yaşındaki bir çocuk halk arasında ağlayan çiçek olarak bilinen bir bitkiden bir parça yedi. Kısa süre sonra rahatsızlanan çocuk yoğun bakıma alındı. Doktorların müdahalesiyle çocuk sağlığına kavuştu. Ancak uzmanlar evdeki bitkiler konusunda aileleri uyarıyor.
2: Küçük çocuğun dudaklarında ve boğazında şişme başladı. Ailesi durumu fark edince hemen hastaneye götürdü.
3: Çocuk normal oturma odasında yanlarında dolaşırken fark etmemişler. Bunu koparmış, ağzına almış. Ağzı şişmiş dudaklar, yani ağzı dediğim şu kısımları evet. Bayağı şişmiş çocuğun. Öyle olunca acile götürmüşler çocuğu. Orada da bu çiçekten dolayı hani zehirlendiğini söylemişler.
4: Belki de birçoğumuzun evinde var, görüntüsüyle dikkat çekiyor. Ancak yaprakları kırıldığında ve öz suyu çıktığında ciddi sağlık problemlerine yol açabiliyor. Tokat'ta 2 yaşındaki çocuk ağlayan çiçek olarak bilinen difenbahya'dan yedi, yoğun bakıma kaldırıldı.
2: Difenbahya'nın öz suyunda bulunan kristaller ağız ve boğaz dokusunda tahrişe yol açabiliyor. Bitkinin çiğnenmesi durumunda şişlik, yanma ve yutma güçlüğü görülebiliyor.
5: Bu madde değdiği dokularda, eğer ağza alınmışsa ağız içinde, cilde değmişse cilde ya da göze değmişse gözde ciddi şekilde yanma, yangı, şişme ve tahrişe yol açar. Çocuk bulunan bir evde bu tarz bitkilerin çocuğun asla ulaşamayacağı yükseklikteki yerlerde muhafaza edilmesi gerekir. Ya da hiç olmaması belki de daha iyi. Çünkü küçük çocuklar çok meraklı olabiliyorlar. Bitkileri yiyecek zannedip yeşil oldukları için rahatça ısırıp yiyebiliyorlar. Oldukça tehlikeli aslında çocuk bulunan evler için.
6: Bence herkes atsın, yani dekor olarak kullanılmaması gereken bir şeymiş.
7: Asla eve sokmam ben bunu ya, hayatta sokmam.
4: Bu bitkiyi tanıyor musun?
8: Tanıyorum ama ismini tabii ki tam olarak bilmiyorum.
4: Evinizde var mı peki?
8: Evimizde şu anlık yok.
4: Bu bitki Difenbahya ismi, ağlayan çiçek olarak biliniyor. Belki de birçoğumuzun evinde var ve Tokat'ta 2 yaşındaki bir çocuk dalını kırdıktan sonra çıkan suya temas ettiği için yoğun bakıma kaldırılmış.
8: Evet, yani tabii zararlıysa evlere almamak lazım.
4: Şimdi artık bu bilgiye vakıfsınız. Ne gibi önlemler alırsınız?
8: Bitki seçerken öncelikle bir araştırma sonucunda bitki alırım eve, konumlandırırım. Hani zararlı mı değil mi? O tarz bilgiler edindikten sonra bitki alırım.
2: Yaşanan olaysa ellerdeki süs bitkilerinin çocukların ulaşamayacağı yerlerde tutulmasının önemini bir kez daha gösterdi.
4: Ağlayan çiçek olarak bilinen difenbahya. Tehlikelerinden belki de birçoğumuz haberdar değiliz. Evde bu bitkiyi nasıl yetiştirmek gerekiyor?
9: Difenbahya ev ve ofislerimizi süsleyen popüler bir salon bitkisi. Ancak göründüğü kadar masum olmayan bir bitki. Bir kırılma anında, budandığında veyahut da bir yaprak kırıldığında içerisinden çıkan toksik öz suyu cilde temas ettiğinde tahriş eder. Çiğnendiğinde de ciddi zehirlenmelere yol açabilir. Küçük çocuklu aileler ve evcil hayvan bakımı yapan aileler uzak tutması gereken bir bitki. Biz yetişkinler de bakımını yaparken eldivenle yapıyoruz.
4: Uzmanlarsa özellikle çocuklu ve evcil hayvana sahip aileleri uyarıyor. Ev için bitki seçerken yalnızca görünüşüne değil, olası zararlarına da dikkat edilmesi gerektiğini hatırlatıyor.
5: Çocuk bulunan bir evde aileler eve bitkiyi alırlarken, süs bitkisi alırlarken sadece görsel güzelliğine bakmamalılar. Bitkinin içeriğine ve olası risklerine, çocukların teması halinde bir zehirlenme yol açıp açmayacağını da göz önünde bulundurmalılardır.
1: Konya'da yaklaşık 60 yıllık bir iş hanı adeta botanik bahçesine dönüşmüş durumda. Pasajın içindeki yeni dünya ve incir ağaçları ziyaretçilerin ilgisini çekiyor.
10: Geçen yıl çok güzel meyvesi oldu. Tek çekirdek ve ince kabuk. Çok lezzeti var. Belki Alanya'da bu kadar lezzetli olan bir yeni dünya yoktur.
2: 60 yıllık hanın ortasında yükselen ağaçlar.
11: Bir yeşillik oluyor en azından yani. Hiçbir çarşıda yok buradaki olan yeşillik.
2: Sıra dışı görüntüler Konya'nın tarihi Bedesten Çarşısı'ndan.

0: Şehrin tam ortasında beton binaların içinde adeta bir botanik bahçesi. Görenleri hayrete düşüren bu ağaçlar bir pasajın içinde.
1: Yeni dünyada incir ağaçları yaklaşık 30 yıl önce ekildi. Hanın ortasındaki ağaçlar esnafın düzenli bakımı sayesinde yıllardır ayakta.
2: Çatıda havalan yerler var. Yazları açıyoruz, kışları kapatıyoruz. Dolayısıyla soğuk görmüyor.
0: İncirde bu yıl meyve olmadı. Fakat yeni dünya ağacında oldukça güzel meyve vardı.
3: Çok güzel bir meyvesi var yani bunun.
4: Son 3-4 yıldır meyvesini alınıyor. Buradaki komşularımız faydalanıyor.
1: Hanı gidenler ağaçları görünce şaşırıyor. Bazı vatandaşlar sıra dışı manzarayı fotoğraflamadan geçmiyor.
3: Burası diyor botanik bahçesi gibi diyor yani. Evet. Ondan dolayı burası geliyorlar, bazıları fotoğraf çekiyorlar telefondan.
5: Şimdi Ege'nin bereketli topraklarından yükselen peynir lezzetlerini ekranlarınıza getireceğiz. Bergama tulumu, sepet peyniri ve Torosların eşsiz mirası Divle Obruk peyniri. Doğal üretim ve köklü geleneklerle hazırlanan bu özel tatlar Anadolu'nun zengin peynir kültürünü yansıtıyor.

0: Türkiye'nin peynir altasında bugün rotamız Ege. Doğal meraların zengin bitki örtüsü ve köklü üretim gelenekleriyle Ege, birbirinden özel peynirleriyle damaklarda iz bırakmaya devam ediyor.
1: Peynir aslında soframızın vazgeçilmez bir parçası yaz ve kış sürecinde. Peynir çok önemli bir kalsiyum kaynağı. Doğal olarak kemik gelişiminde, aynı zamanda iskelet sistemini desteklemede çok önemli bir kaynak olarak karşımızda. Sadece kalsiyum değil, aynı zamanda fosfor içeriği sayesinde dişlerin oluşumunda, diş çürümelerini engellemede, diş minesini korumada da oldukça önemli. Tabii gastroenteroloji açısından da çok önemli bir yere sahip peynir. İçerisindeki protein, çok zengin protein içeriği var. Vücudumuzun yapamadığı bir sürü amino asit desteğini sağlamakta. İçerdiği yağlar sayesinde hem protein, midenin boşalma hızını yavaşlatmakta. Böylece hem tokluk hissini sağlamakta, hem de şeker dengesini kontrol sağlamamızı sağlamakta.
0: Peki Ege'de hangi peynirler birinci sırada, ön sırada yer alıyor? İşte birinci sırayı her zamanki gibi Bergama tulumu bırakmıyor. Görmüş olduğunuz gibi tüm haşmetiyle Bergama tulumu Ege'de birinci sırada. İkinci sırada yapılan Ege'nin en önemli peynirlerinden sepet peyniri. Sepet peyniri de görüyorsunuz çok güzel bir şekli var. Ve otlu peynir. Otlu peynir de Van'dan gelen özel otlarla yapılıyor ve şu anda da görüyorsunuz Ege'nin lezzetleri arasında bu da. Ve keçi peyniri. Keçi peyniri de Ege'de en önemli peynir lezzetlerinden bir tanesi. Ege'deki peynir lezzetlerini tek tek anlattık. İşte onları nasıl yapılıyor? Şu anda aşamasındayız. Sepet peyniri. Sepet peyniri nasıl yapılıyor? İşte şu anda görmüş olduğunuz alanda. Peki hangi işlemden geçiyor?
2: Süt mayalandıktan sonra teleme kırıldı. Kırılan teleme şu anda sepetlere, özellikle ürünün isminin geldiği sepetlere basılarak dolduruluyor.
0: Evet, şu anda sepet peynir söylenmesi sebebi sepete konması mı?
2: Evet, evet.
0: Doğru. Buraya tek tek bastırılıyor mu?
2: Bastırılıyor ve tamamen yerleşmesi, sepetin şeklini alacak şekilde kalıplar haline gelmesi sağlanıyor.
0: Sonra bu nereye gidiyor?
2: Bu dinlendirmeye alınacak.
0: Ne kadar dinleniyor? Yaklaşık ortalama...
2: 2 saat kadar dinlendirilecek, sonra salamuraya konulacak.
0: Evet. 2 saat dinlendirildikten sonra salamura olacak. Evet, sepet peynirimiz şu anda hazır. 2 saat dinlenecek ve ondan sonra da salamuraya bırakılacak. Sepet peynirimiz 4 saat dinlendi, ardından salamuraya konulacak ve 90 gün dinlendikten sonra tüketime hazır olacak. Ege peynirleri, Ege lezzetleri arasında birinci sıradaydı Bergama tulumu. Şu anda Bergama tulumunun yanındayız. Şu anda ne yapılıyor, nasıl yapıldı?
2: Bergama tulumu için Bergama bölgesindeki inek sütleri toplandı.

0: mayalandı, kırıldı. Baskıda bekletildikten sonra, 2 saat baskıda bekletildikten sonra porsiyonlandı, kesildi. Şimdi burada peynir altı suyunu saldıktan sonra bir tenekelere dolum yapıp 4 gün kadar yaklaşık olarak bir ön olgunlaştırma, dinlendirme sürecine tabi tutulacak. Ardından tenekelere son kez doldurulup salamurası verilip en az 120 gün boyunca olgunlaştırılacak. 120 günün sonunda tüketebileceğiz.
1: 120 gün, evet, sepet peynirimiz 90 gündü. Bergama tulumu, işte Bergama'nın özel sütleriyle, Bergama bölgesindeki özel sütleri toplandıktan sonra yapıldı. Ve 120 gün sonra, dinlendikten sonra tüketime hazır olacak. Ege peynirlerinden bu kez lezzetimiz beyaz peynir, keçi beyaz peyniri. Şu anda görmüş olduğunuz gibi burada yapılan işlem nedir?
0: Şu anda peynir işlendi, baskıdan çıktı. Kesim aşamasında, porsiyonlama aşaması.
1: Keçi peyniri, beyaz peynir Ege tatlarından.
0: Evet, doğrudur.
1: Meşhur peynir diyelim.
0: Evet, keçi beyaz peyniri.
1: Kesiliyor. Daha sonra?
0: Sonrasında bir salamurada bekletecek, dinlenecek. Evet. Ardından bir gece boyunca toplandıktan sonra yaklaşık 2 gün kadar dinlendirme, ön dinlendirme yapılacak.
1: Peynirlerde dinlendirme var.
0: Olgunlaşmış kuru peynirlerin tamamında dinlendirme var. Sonrasında 2 günün sonunda analizleri tamamlanıp kapanacak. En az 90 gün boyunca olgunlaştırılacak.
1: Otlu peynire baktığımızda otlu peynir aynı sistemde.
0: Otlu peynir de aynı proses basama, aynı işlemlerden geçiyor daha doğrusu. Evet. Sadece kırma aşamasında sirma otu dediğimiz ot içerisinde karıştırılıyor. Geri kalan tüm basamakları aynı.
1: Ege lezzeti katılıyor arasında, değil mi? Ege, evet, lezzeti oluyor diyor. Otlu peynir şimdi puan olarak geçiyor ama Ege'nin lezzetleri var değil mi içinde?
0: Doğrudan bu bölgedeki sütlerin işlenmesiyle yapılan bir peynir olduğu için zaten burada Ege lezzeti kaçınılmaz. Bergama bölgesinin, özellikle Ege bölgesinin sütleriyle elde edilen.
1: Nedir Bergama bölgesinin sütleri özellikleri? Yani bu keçi sütü, inek sütünün böyle dağdaki otları yemesi mi? Özelliği nedir?
0: Bu bölgede özellikle bu havada gelişen otların aroması daha farklı bir şekilde süte yansıyor tabii ki. Yağ, proteini, bütün dengeleri. Ayrıca yine bu bölgede toplanıp yapıldığı için havası da burada bayağı bir etken oluyor.
1: Bölgenin havası, suyu, otu yansıyor değil mi?
0: Evet.
1: Kolay gelsin. Evet, Ege peynirleri dedik. Ege peynirleri de işte şu anda beyaz peynir. Otlu peynir de sadece içine gelen, bandan gelen otlar atılıyor. Ve özelliği, Ege peynirinin özelliği ise dediğimiz gibi konuğumuzun da Ege otları, buradaki Ege sütleri, Ege sütlerindeki Ege otları, onların da yansıması, aroması ve Ege peynirine katkıda bulunuyor. Ege peynirleri ekranlara getirdik. Bergama tulumundan keçi peynirine, keçi peynirinden sepet peynirine ve otlu peynire kadar hepsinin aşamasını sizlere gösterdik. Şimdi onların artık tüketiciye yolculuğu başladı.
2: İçeride yoğun vitaminleri var, B12'si bu sinir sistemimizi korumakta. Çok önemli bir probiyotik kaynağı aynı zamanda. Bağırsaklarımızın probiyotiklerinizin artmasını, bu da iyi bir sindirim sistemi demek. Biliyorsunuz ki bağırsaklar ikinci beyin, iyi bir sindirim sistemi, iyi bir bağışıklık sistemini de beraberinde getirmekte. Tabii bunları tüketirken de hangi peynirler, özellikle rol peyniri, keçi peyniri, iyi fermente edilmiş peynirler anlamına geliyor. Bildiğimiz üzere aynı zamanda laktoz intoleransı da toplumumuzda çok yaygın. Süt içtiğinde şişkinliğe yol açabilmekle birlikte peynirde bu laktoz daha düşük olduğundan sütü tolere edemeyen hastalarımız peyniri çok daha rahat tolere edebilmektedir. Yine fermente edilmiş peynirlerde laktoz da düşük olduğundan daha iyi bir tüketim sağlayacaktır.

0: Anadolu'nun bereketli topraklarından çıkan eşsiz ve sağlıklı lezzetler hem sofralarda yerini alıyor hem de vücudu besliyor.
1: Yol sizin olsun.
0: Tadı kaymağa benzeyen ve kendine has aromasıyla peynir

0: Peynir severlerin favorisi Divle Obruk peyniri dünyanın en iyi 5 peynirinden biri. Yöresel üretim şekli ve doğal olgunlaşma süreci sayesinde benzersiz bir yapıya kavuşan bu peynir turistlerin de ilgisini çekiyor.
1: Bu özel peynir yine özel koyunların sütüyle yapılıyor. Efendim merhabalar, kolay gelsin.
2: Merhabalar, sağ olun.
1: Nedir bu koyunların özellikleri? Karaman koyunu.
2: Karaman koyunu yani sadece otlaklarda yayılıyor.
1: Evet.
2: Ekstra bir şey katılmıyor peynirin içinde, sadece süt ve maya. Bayağı dağlarımızda da ot çeşitliliği var. O yüzden özelliği o.
1: Neler var dağlarınızda?
2: Ya, kekik ağırlıklıdır bizim dağlarda. Birçok çeşitli ot var. O yüzden sadece Mera'da yayılır. Ekstra süte hiçbir şey koymayız. O yüzden peynir lezzetli ve mağarada beklettiğimiz için, evet, ya bekleme süresi de önemli. O yüzden güzel oluyor.
1: Divle peyniri çok özel. Koyunlar meralarda yayılıyor ve birbirinden güzel otlarla besleniyorlar. Onların içinde en önemlisi kekik var, geven otu var. İşte onlarla beslendikleri için sütleri de kaliteli oluyor. Bizler de sütümüzü aldık. Buradan yavaş yavaş sütümüzü mayalamak için hanımefendilerin bulunduğu yere doğru gidiyoruz.
3: Şimdi sütü süzeceğiz.
1: Evet.
3: Ondan sonra peynir çalacağız.
1: Evet.
3: Isıtacağız, peynir çalacağız.
1: Ne kadar kaynayacak, ne kadar süre?
3: İyice kaynamayacak, ırlık nımrık olacak. Öyle iyice kaynamayacak.
1: Süle mi dökeceğiz?
3: He, onu içine dökeceğiz.
1: Hadi süzelim o zaman. Bismillahirrahmanirrahim. Gel aslan Mustafa. Efendim sütümüz kaynadı. Artık bundan sonraki iş çok ince, ustalık istiyor değil mi?
3: Evet.
1: Ne kadar maya koyuyoruz?
3: Böyle şimdi kaçacak, buraya takılacağız.
1: Ne kadar?
3: Bak. Dur, az daha kadar.
1: Bir gram yetiyor.
3: He, bir gram.
1: Şuradan gösterelim sana. Bakın şöyle gördüğünüz gibi şu kadar bir maya annemizin o bereketli ellerinden.
3: Sağ ol kuzum, sağ ol.
1: Sonra?
3: Suyu getir olsun.
1: Orada mı, suda mı mayalıyoruz?
3: Bak dursun, bak, bak ben göstereyim. İş bak, şimdi suyu da içine dökeceğiz.
1: Evet.
3: Ha tamam, bunu böyle gezdireceğiz. Şimdi karıştıracağız.
1: Neden bu peynir kalıp gibi olmuş ama biz tekrar bunu bozuyoruz?
4: Suya ıslattım gecede.
1: Evet.
4: Sarı suyunu alsın diye.
1: Evet.
4: Bastırdım şeye, taşın altına. Evet. Sarı suyu kalmadı. Evet. Acır değilse peynirimiz özelliği gider.
1: Önemli olan bunun suyunu çıkarmak. Hı-hı.
4: Evet. Sulu olmayacak.
1: Peynir hazırlandı. Tuzlandı. Şimdi sıra neydi?
4: Hı-hı. Deriye basmakta.
1: Bu deri özel bir deri midir?
4: Özel. Koyun terimiz. Özel. Kendimiz hazırlıyoruz.
1: Deride daha mı iyi olur?
4: Hı, güzel olur.
1: Yani bir de onlara en basmıyoruz
4: güzel,
1: değil mi?
4: Özelliği deride.
1: Obruğa gidecek olan peynir hazırlandı, dikili. Hı-hı. Değil mi?
4: Evet, diktik, hazırladık, şimdi inleleyeceğiz.
1: İnelemeyi neden yaparız?
4: Suyu kalmasın içinde diye, peynirimiz acımasın diye.
1: Nasıl yapıyoruz?
4: Şimdi şöyle aynı tığlıyoruz, böyle her tarafını tığlıyoruz inleyle. Bozulmaması için sarı suyu dışına atar.
1: 6 ay boyunca obrukta, yani mağarada kalacak olan peynir hazırlandı. Şu anda mağaraya doğru yola çıkıyoruz. Nasıl bir mağara, biraz anlatabilir miyim?
5: Mağaramız bizim 32 metre derinliğinde, 256 metre uzunluğunda ve 10 metre civarında genişlikler, bazı yerlerde 10 metre, bazı yerlerde 5 metre. Bu şekilde bir mağaramız var bizim. 6 yıl bu peyniri biz, 6 ay bu peynir basılıp dinlendikten sonra, 10 gün dinlendikten sonra biz bu peyniri alırız, mağaramıza indiririz. 6 ay burada bekler. 6 ay sonra çıkarırız. Biz bu peyniri ihtiyacı olanlara satarız.
1: Peki bu peynir başkanım, bu deride olması önemli mi?
5: Tabii deride olması çok önemli. Çünkü deri kızaracak. Buradaki mağaranın doğal bakterisini kendi üzerine alacak.
1: İçeride ne var? Neden bu peynir özel oluyor?
5: Buranın peyniri diğer mağaralara benzemez. Bu peyniri Fransızlar geldi, İtalyanlar geldi. Bu peynirin kimyasal olarak, yani burada doğal şey olarak altından ne geçtiğini bilmiyoruz ama buradaki bakteriyi hiçbir kimse bulamadı.
1: Asansörle yaklaşık olarak 32 metre derinliğe indik ve devamında da 36 metreye kadar geldik. Şu anda gördüğünüz gibi burada bulunan peynirler 6 aydır burada ve artık o kırmızı bakterilerin de oluştuğunu söyleyebiliriz.
5: Burası asansörün iniş yeri 32 metre, burası 37 metre. Son derinliği yani. Biz buraya combara diyoruz. Yani buranın toplam uzunluğu 256 metredir. Genişliği de işte 5-6 metre, 10 metre bazı yerlerde.

0: Ajans hafta sonundan herkese günaydın. Artık saatlerimiz neredeyse 6'yı gösteriyor. Türkiye'den ve dünyadan önemli gelişmelerle A Haber ve A Haber Radyo ortak yayınıyla karşınızdayız. Haberlerimize başlayalım hemen. Hakemler dosya soruşturmasında Merkez Hakem Kurulu Başkanı Ferhat Gündoğdu'nun da aralarında bulunduğu 7 kişi tutuklama talebiyle nöbetçi sulh ceza hakimliğine sevk edildi. Detaylarına bakalım. İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı'nın yürüttüğü hakemler dosya soruşturması derinleşiyor. Soruşturma kapsamında Merkez Hakem Kurulu Başkanı Ferhat Gündoğdu'yla Ferdi Karadoruk, Ahmet Şahin, Arican Sağlar, Emre Kosif, Sebahattin Şahin ve Yunus Yıldırım gözaltına alınmıştı. Tehdit, görevi kötüye kullanma, kişisel verileri hukuka aykırı kaydetme ve resmi belgede sahtecilik suçlarından gözaltına alınan isimler tutuklama talebiyle nöbetçi sulh ceza hakimliğine sevk edildi. İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı Hakemler Derneği İstanbul Şubesi içinde fesih davası açtı. Asli Hukuk Mahkemesi'nde gönderilen dava dilekçesinde dernek başkanlığının futbol ve hakemlik camiası üzerinde bir güç unsuru olarak kullanılmaya çalıştığı iddia edildi. Devam edelim. İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından yürütülen fon soruşturmasında gözaltındaki 20 şüpheli tutuklama talebiyle mahkemeye sevk edildi. Soruşturmada daha önce 65 kişi de tutuklanmıştı.
1: Fon krizi soruşturması derinleşiyor. 20 şüphelinin daha tutuklanması istendi. İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı'nca yürütülen soruşturmada gözaltındaki 20 zanlının emniyetteki işlemleri tamamlandı. Adliyeye sevk edilen zanlılar savcılık ifadelerinin ardından sulh ceza hakimliğine gönderildi. Savcı aralarında Ali Serhat Tüzün, Ali Yöney, Burak Sevindik ve İdris Çakır'ın da bulunduğu 20 şüphelinin tutuklanmasını talep etti. Soruşturmanın önceki aşamasında da 4 şüphelinin daha tutuklanmasıyla dosya kapsamındaki tutuklu sayısı 65'e yükselmişti. 9 kişi ise adli kontrolde serbest bırakılmıştı.
0: Fon Koordinasyon Kurulu Cumhurbaşkanı Yardımcısı Cevdet Yılmaz'ın başkanlığında ikinci kez toplandı. Toplantı sonrası yapılan yazılı açıklamada sürecin vatandaşa ek yük getirmeyecek düzenlemelerle enine boyuna ele alındığı vurgulandı.
1: Fon Koordinasyon Kurulu ikinci toplantısını gerçekleştirdi. Toplantıda vatandaşa ek yük getirmeyecek düzenleme enine boyuna değerlendirildi. Cumhurbaşkanı Yardımcısı Cevdet Yılmaz Başkanlığı'nda gerçekleşen ikinci fon kurulu toplantısına dair açıklama İletişim Başkanlığı'ndan geldi. 3 saat süren toplantıda Sermaye Piyasası Kurulu'nun 30 Eylül tarihli kararları çerçevesinde yapılacak ikinci düzenlemeler ve ödeme takvimi ele alındı. Toplantıda bir süredir devam eden Sermaye Piyasası Kanunu'nda değişiklik yapılmasına ilişkin taslak üzerinde çalışılmış ve nihai halinin verilmesi için ilgili kurum ve kuruluşlara gerekli talimatlar iletilmiştir. Ele alınan bütün düzenlemelerde vatandaşlarımıza herhangi bir ek yük getirilmemesine yönelik anlayış vurgulanmıştır. Fon piyasasındaki krizin belirli ve sınırlı bir bölümde olduğunun vurgulandığı açıklamada, sorunun çözümüne ilişkin sermaye piyasası kuralları çerçevesinde hakkaniyet ve adalet gözeterek gerekli çalışmalar hızlı ve etkili bir şekilde sürdürülmektedir denildi. Toplantıya Hazine ve Maliye Bakanı Mehmet Şimşek, Adalet Bakanı Akın Gürlek, Merkez Bankası Başkanı Fatih Karahan, AK Parti Genel Başkan Vekili Efkan Ala ve AK Parti Meclis Grup Başkanı Abdullah Güler de katıldı.
0: Eyüp Sultan Belediyesi'ne yönelik yolsuzluk soruşturması başlatıldı. Belediye Başkanı Mithat Bülent Özmen'in de aralarında bulunduğu 28 kişi gözaltına alındı.
1: Suç örgütüne üye olmak, rüşvet, ihaleye fesat karıştırmak. Eyüp Sultan Belediye Başkanı Mithat Bülent Özmen dahil 28 kişi gözaltı.

0: Ankara Cumhuriyet Başsavcılığı'nca İstanbul'da Eyüp Sultan Belediyesi'ne yönelik geniş çaplı yolsuzluk soruşturması başlatıldı. 28 şüpheli hakkında gözaltı kararı verildi. Bu kişiler arasında Eyüp Sultan Belediye Başkanı Mithat Bülent Özmen de var. Ankara Emniyet Müdürlüğü Mali Suçlarla Mücadele ekipleri sabahın erken saatlerinde operasyon düğmesine bastı. Eş zamanlı baskınlar düzenlendi.
1: Eyüp Sultan Belediye Başkanı Mithat Bülent Özmen'in de aralarında bulunduğu 28 kişi hakkında gözaltı kararı verildi ve belediyede arama işlemleri tamamlandı.
0: Soruşturma çok yönlü sürüyor.
2: Yerel seçimde 416 belediyeyle yola çıkan CHP'de kan kaybı devam ediyor. 173 belediye yeni partiye, 44'ü AK Parti'ye geçti, 92 belediye bağımsız kaldı. Cumhuriyet Halk Partisi'nin elinde kalan belediye sayısı ise sadece 107.
0: CHP'li belediyelerdeki kan kaybı sürüyor. 416 belediyeyle yola çıkan Cumhuriyet Halk Partisi'nin 107 belediyesi kaldı.
3: Haydi arkadaşlar, başlıyoruz, başlıyoruz, başlıyoruz.
0: Yerel seçimler 31 Mart 2024'te yapıldı. Seçimlerin üzerinden yaklaşık 2,5 yıl geçti. Özellikle CHP'li belediyelerde büyük değişim yaşandı. Belediye başkanları CHP'den istifa ederek başka partilere geçtiler ya da bağımsız kaldılar.
4: Milletimizin her bir ferdine AK Parti çatısı altında yer vardır. Türkiye sevdasıyla yanan, ülkeye hizmet tutkusuyla çalışan, önce ülkem ve memleketim diyen herkes bizim tabii üyemizdir. Bu kardeşlerimize kapımızda, kollarımızda ardına kadar açıktır.
0: Seçimlerde CHP, büyükşehir, il, ilçe ve belde olmak üzere 416 yerde belediye başkanlığı kazandı. Kurultay'da genel başkan değişimi yaşandı. Kemal Kılıçdaroğlu genel başkanlık koltuğunu kaybetti, Özgür Özel seçildi. Özel'in bazı belediye başkanlarına yönelik tavrı ayrılıkları da beraberinde getirdi.
5: Anlamak, başım dik, yaşadığım sorunları burada açıklamaya siyasi ahlak açısından hiç uygun bulmuyorum. Ancak gerekirse tek tek de açıklarım.
6: Sayın Cumhurbaşkanımızın önderliğinde Afyon Karahisar'ımızda başta kentsel dönüşüm olmak üzere hemşerilerimize söz verdiğimiz birçok projeyi hayata geçirmek için, Afyon Karahisar'ımızı yeniden inşa etmek için memleketime Adalet ve Kalkınma Partisi saflarında hizmet edeceğim.
0: Sonrasında mutlak buttan kararıyla CHP'den istifalar çığ gibi büyüdü. 44 belediye başkanı AK Parti'ye katıldı. Bak. 173 belediye başkanı da CHP'den istifa ederek yeni partiye geçti. Bazıları da CHP tarafından ihraç edildi.
7: Cumhuriyet Halk Partisi'nin üyesi olup başka bir siyasal partiye çalışmak çok açık bir disiplin suçudur. Hiç kimse Cumhuriyet Halk Partisi'nin içinde olup Cumhuriyet Halk Partisi'ni üyelerini üyelikten istifaya zorlayamaz. Başka bir partinin lojistiğini üretmeye çalışamaz, oraya katkı veremez. Başka bir siyasal partinin genel başkanına genel başkanım diyemez.
0: Son istifalar Ankara'dan geldi. Ankara Büyükşehir Belediye Başkanı Mansur Yavaş'la birlikte 8 ilçe belediye başkanı CHP'den ayrılarak bağımsız olarak devam edeceklerini açıkladılar. Son durumda CHP'den istifa ederek bağımsız kalan belediye sayısı 92 oldu ve CHP'nin 107 belediyesi kaldı.
2: İzmir'de yeni parti Buca ilçe başkanlığı için yapılan ön seçime çıkan kavga adeta damga vurdu. Başkanlık için yarışan iki adayın taraftarları birbirine girdi.
8: Tekme ve yumruklar havada uçuştu. Arbede uzun süre devam etti. Yeni Parti İzmir Buca ilçe başkanlığı için ön seçim vardı. Seçimde Suat Bulut ve Hüseyin Duyan başkanlık için yarıştı. Oy verme işleminin ardından sandıklar kapandı. Hemen ardından ortalık karıştı.

0: İki adayın destekçileri tartışmaya başladı. Gerginlik kısa sürede kavgaya dönüştü. Taraftarlar yumruk ve tekmelerle birbirine girdi, arbede yaşandı. Kavga güvenlik güçlerinin müdahalesiyle son buldu. Salonun çevresinde önlem alındı.
1: Ajans hafta sonuyla devam ediyoruz. Saatlerimiz 6'yı 10 geçiyor. Bir gazetelere göz atalım. Bakalım hangi haberlere yer vermiş gazeteler. Sabah gazetesiyle başlayalım. Sabah gazetesinin manşetine bakalım ilk önce. Kaşeli soygun başlığı atılmış ve CHP'li Mersin Büyükşehir Belediyesi'nde kurulan yolsuzluk çarkını bagajdan çıkan 12 sahte kaşe deşifre etti. Çakma tekliflerle düzenlenen adrese teslim ihalelerle milyonlarca liralık vurgun yapıldı. Haberin devamına bakalım. Başkan Vahap Seçer'in gözaltına alındığı soruşturmaya yön veren kaşeler, belediyeden ihale alan Cihan Aslan'ın muhasebeci Ferit Bişkin'e ait otomobilde ele geçirildi. Başkan Seçer onayladı başlığı atılmış ve Bişkin'in çantacı şirketler adına sahte teklifler hazırladığı ortaya çıktı. 13 ihale, 58 doğrudan alım ve 5 temsil işleminde Seçer'in onayıyla 336 milyonluk vurgun yapıldı. Seçer 3,5 milyon liralık katı atık ihalesinin kasasını Bülent Sarpkaya'ya, otopark işletmesini akrabası Taner Seçer'e verdi. Vurgun paralarıyla limon bahçeleri alındı. Bekir Coşkun'un haberi sayfa 11'de, devamını okumak isteyenler için. Eyüp Sultan Belediyesi'nde yolsuzluk operasyonu başlığı atılmış. CHP'li Eyüp Sultan Belediyesi'ne dün sabah operasyon düzenlendi. Ankara Cumhuriyet Başsavcılığı'nın başlattığı yolsuzluk soruşturması kapsamında Başkan Mithat Bülent Özmen'in de aralarında bulunduğu 28 şüpheli gözaltına alındı. Ve vurgun şampiyonu başlığı atılmış. Fon vurgununda en çok kazanan isim 15.7 milyar lirayla Mustafa Sandal'ın eşi Melis Sütçürüp oldu. Sabah fon soruşturması dosyasındaki Melis Sütçürüp'le ilgili bilgilere ulaştı. Borsadan fahiş kazanç elde eden Sütçürüp'ün bu parayı Tera'nın TL'ye fonuna yatırarak 15.7 milyara çıkardığı belirlendi. Baba Cihan Sütçürüp ise 639 milyon milyonla vurgunda en çok kazanan 6. isim oldu. Sabah gazetesindeki haberler bu şekildeydi. Devam edelim gazetelere. Hürriyet gazetesine bir göz atalım. Hürriyet'in manşetinde Yasin kardeşim kimi atayım başlığı atılmış ve futboldaki sarsıntı Süper Lig'in gözde hakemi Yasin Kol'un gözaltına alınmasıyla büyüdü. MHK Başkanı Ferhat Gündoğdu'yla Yasin Kol arasında geçtiği öne sürülen bir yazışma kaydıysa görenleri şaşkına çevirdi. Haberin devamına bakalım. Yazışmada maçlara hakemleri atayan MHK'nın başkanı Ferhat Gündoğdu hangi maçta hangi hakemin görev yapacağını, VAR odasında kimlerin oturacağını kardeşim diye hitap ettiği Yasin Kol'a soruyor. Yasin Kol da ona kendi adının da bulunduğu bazı listeler gönderiyor. Ferhat Gündoğdu başka kim olabilir diye soruyor. Yasin Kol Özgür Yankaya olsa daha iyi olur başkanım diyor. Bahis oynamadım başlığı atılmış. Trabzon'da gözaltına alınan Yasin Kol'la yardımcı hakem Göktuğ Hazer Erel'e yasa dışı bahis, evrakta sahtecilik, görevi kötüye kullanma gibi suçlamalar yöneltildi. Yasin Kol ifadesinde bahis oynadığına ilişkin suçlamaya bahis oynamadım, benden borç para isteyen sevdiğim birkaç kişiye borç anlamında para gönderdim yanıtını verdi. Hürriyet'in manşeti de bu şekildeydi. Devam edelim hemen alt başlıkları haberlere bakalım. Fon kurulunda gündem ödeme başlığı atılmış. Fon kurulu İkinci toplantısını dün sabah yaptı. Cumhurbaşkanı yardımcısı Cevdet Yılmaz başkanlığındaki toplantıda fon mağdurlarına yönelik ödeme takvimi değerlendirildi. Vatandaşa yük olmayacak başlığıyla toplantıda net yatırım tutarı hesap yöntemine ilişkin ilgili kurumların çalışmalarıyla fonzedelere yapılacak ilk ödemeye ilişkin düzenlemeler ve ödeme takvimi ele alındı. Yapılan açıklamada düzenlemelerde vatandaşlarımıza herhangi bir ek yük getirilmemesine yönelik anlayış vurgulanmıştır. Hakkaniyet ve adalet gözetilerek gerekli çalışmalar hızlı bir şekilde sürdürecektir denildi. Hürriyet'in haberi de bu şekildeydi. Devam edelim yine gazetelerle kaldığımız yerden. Akşam gazetesine bir göz atalım. Akşam gazetesi bakalım hangi haberlere yer vermiş. Manşetinde zararı foncu ödeyecek başlığı atılmış ve yine fon skandalına ilişkin habere yer verilmiş. Takvim bir haftaya netleşecek başlığıyla Cumhurbaşkanı

0: Yardımcısı Cevdet Yılmaz Başkanlığındaki toplantıda yatırımcıların net yatırım tutarının hesaplanması ve ödemelere ilişkin ikinci il düzenlemeler ele alındı. Ödeme takviminin de bir hafta içerisinde netleşeceği öğrenildi. Yatırımcıların zarara uğramaması için ana para artı tüfe şeklinde yapılması öngörülen ödemeler tasfiye edilen fonlardan yapılacak. DDK raporu sonrası boşlukların tamamlanması için sermaye piyasası kanununda değişiklik yapılacak demiş. Akşam gazetesinin başlığı bu şekildeydi. Para trafiği olağan değil başlığı atılmış yine. Masak'ın raporunda kol hakkında yasa dışı bahis oynadığı kanaati hasıl olmuştur deniliyor. Yine önemli bir haber. Raporda kolun aralarında yaşadığı yasa dışı bahis şüphelisi onlarca kişiye büyük miktarda para transferi yaptığı belirtildi. Kolsa sevdiklerime borç gönderdim dedi. Eyüp Sultan'a yolsuzluk operasyonu. CHP'li Eyüp Sultan Belediyesi'nde başkan dahil 28 kişi gözaltına alındı. Belediye Başkanı Mithat Bülent Özmen ve diğer şüphelilerin suç örgütüne üye olma, rüşvet alma, rüşvet verme ve ihaleye fesat karıştırmayla suçlandığı belirlendi. Deniz Olgun'un cebi kayıp başlığı atılmış ve eski bakan Arif Ahmet Deniz Olgun'un ölümüyle ilgili 3 kamu davası açıldı. Abla Ayşe Gülderen Deniz Olgun'un Kuriş'e teslim edilen cep telefonunun da bulunmadığını öğrenildiği haberi yer vermiş Akşam gazetesinde. Son olarak Yeni Şafak gazetesine bakalım. Yeni Şafak gazetesinde ise manşetinde derbiye kendini atadı başlığı atılmış. Hakem skandalına ilişkin habere yer vermiş Yeni Şafak manşetinde. Merkez Hakem Kurulu'na yönelik soruşturma futboldaki birçok hakem atamasında usulsüzlüğü ortaya çıkardı. Dosyaya giren yazışmalara göre hakem Yasin Kol 4 Ekim 2025'teki Galatasaray Beşiktaş derbisinden 3 gün önce MHK Başkanı Ferhat Gündoğdu'ya maçı yönetecek hakem listesini gönderdi. Kolun da içinde olduğu liste VAR hakemi hariç aynen atandı. Devam edelim Yeni Şafak gazetesiyle kaldığımız yerden. Moralinizi bozmayın başlığı atılmış. Teşkilattaki kadınlara moral veren Başkan Erdoğan, son dönemdeki tartışmalar kadın kollarının motivasyonunu bozmasın. Gerekeni yapacağız, moralinizi bozmayın, çalışmalarınıza devam edin dediği öğrenildi. Şam'a Türk okulu haberimiz var. Şimdi ise sırada Şam Uluslararası Recep Tayyip Erdoğan Türk Okulu yarın açılıyor. Milli Eğitim Bakanlığı'na bağlı okulda öğrenciler Türkiye'deki müfredata göre eğitim görecek. Ana sınıfı ilkokul, ortaokul ve lisenin yer aldığı 1000 öğrenci kapasiteli okulda kayıt önceliği Türk öğrencilerde olacak. Kontenjan kalırsa Suriyeli öğrenciler de kabul edilecek. Hürmüz'de yeniden savaş çanları başlığı atıldı. Körfez'deki enerji tesislerini korumak için de Patriot sistemleri konuşlandırıldı. Ateşkes teklifini reddeden Trump'ın 3 Kasım'daki ara seçimden sonra İran'a saldırı emri verebileceği belirtiyor. İşte Yeni Şafak'taki haberlerimiz de bu şekildeydi. Yine ilerleyen dakikalarda, ilerleyen saatlerde haberlerimize kaldığımız yerden devam edeceğiz. Gazetelere kaldığımız yerden devam edeceğiz. Devam edelim bir yandan kendi haberlerimize. Türkiye, Azerbaycan ve Gürcistan savunma ve güvenlik işbirliğini güçlendirmek için Şuşa'da bir araya geldi. Üç ülkenin savunma bakanları bölgesel gelişmeleri, savunma işbirliğini ve ortak faaliyetleri masaya yatırdı. Milli Savunma Bakanı Yaşar Güler, Güney Kafkasya'nın yeni bir dönemden geçtiğine dikkat çekti. Azerbaycan'la Ermenistan arasındaki barışa yönelik gelişmelerin bölgede yeni işbirliği imkanlarının önünü söyledi.
1: Türkiye, Azerbaycan ve Gürcistan savunma işbirliğini güçlendirmek için Şuşa'da buluştu. Türkiye'den zirveye Milli Savunma Bakanı Yaşar Güler katıldı. Üç ülkenin savunma bakanları 13. kez aynı masada bir araya geldi. Görüşmenin adresi Azerbaycan'ın Şuşa kentiydi. Güler, Azerbaycanlı mevkidaşı Zakir Hasanov ve Gürcistan Savunma Bakanı Irakli Çikovani ile bir araya geldi. Masada savunma işbirliği, bölgesel gelişmeler ve ortak faaliyetler vardı.
2: Türkiye, Azerbaycan ve Gürcistan ortak tarih, ortak coğrafya, karşılıklı güven ve güçlü dostluk bağlarıyla birbirlerine bağlı 3 dost ve komşu ülkedir. Bu güçlü bağlar bugün giderek derinleşen çok boyutlu stratejik bir işbirliğine dönüşmüştür. Hepimizin yakından takip ettiği üzere Güney Kafkasya 2026 yılında önemli bir dönüşüm sürecinden geçmektedir.

0: Azerbaycan ile Ermenistan arasında barışın tesisine yönelik son dönemde kaydedilen gelişmeleri memnuniyetle takip ediyoruz. Bu yeni dönemin bölge ülkelerinin ortak çabalarıyla Güney Kafkasya'da yeni işbirliği imkanlarının ortaya çıkmasına vesile olacağına inanıyoruz. Bu noktada Türkiye-Azerbaycan-Kürdistan işbirliği özel bir önem taşımaktadır. Ülkelerimiz arasındaki mevcut enerji, ulaştırma ve iletişim projeleri yalnızca ekonomik kalkınmamıza değil, aynı zamanda bölgesel güvenlik ve istikrarına da önemli katkılar sağlamaktadır.
1: Güler Kafkasya'nın güvenliği Türkiye'nin, Azerbaycan'ın ve Gürcistan'ın güvenliğinden ayrı değil dedi.
0: Sayın Bakanlar, Kafkasya'nın güvenliği Türkiye'nin, Azerbaycan'ın ve Gürcistan'ın güvenliğinden ayrı düşünülemez. Bu anlayışla Gürcistan ve Azerbaycan'ın bağımsızlığı ve toprak bütünlüğüne olan güçlü desteğimizi huzurlarınızda bir kez daha ifade etmek istiyorum.
1: Toplantı 3 bakanın ortak toplantı protokolünü imzalamasıyla sona erdi. Türkiye, Azerbaycan ve Gürcistan savunma işbirliğini daha da ileri taşıma mesajı verdi.
2: Ukrayna, Rusya ile savaşta yerli balistik füzesini ilk kez kullandı. Yaklaşık 250 kilometre menzile sahip füzenin Rusya'nın lojistik merkezleri ve hava savunma tesislerine yönelik saldırılarda kullanılması bekleniyor.
3: Ukrayna, Rusya'ya karşı yerli balistik füzeyi kullanmaya başladı. Ukrayna Devlet Başkanı Volodymyr Zelenski sosyal medya hesabından yaptığı açıklamada yerli imkanlarla geliştirilen balistik füze FP-7'yi Rusya'ya karşı ilk kez kullandıklarını duyurdu. Zelenski füzenin seri üretiminin başlayacağını kaydetti. Saldırının hedefi, konumu ve kaç füze kullanıldıysa açıklanmadı. Ukrayna'nın yerli ve milli balistik füzesi FP-7'nin menzili yaklaşık 250 kilometre, savaş başlığı ise yaklaşık 150 kilogram. Füzenin Rusya'nın lojistik merkezleri, hava savunma tesisleri ve İHA üsleri gibi hedeflere karşı kullanılması planlanıyor. Moskova ise Ukrayna'nın uzun menzili saldırılarında Batı desteğine dikkat çekiyor.
4: Bir ülkeden diğerine silah tedariki yeni bir şey değil. Bu askeri teknik işbirliği anlamına gelir ve endişe kaynağı değildir. Ancak diğer ülkelerin doğrudan muharebe operasyonlarına dahil olması kesinlikle endişe oluşturmaktadır. Ne demek istiyorum? Rus topraklarının derinliklerine yapılacak saldırıların, Ukrayna Silahlı Kuvvetleri için uzay tabanlı keşif ve batılı uzmanların teknik yardımı olmadan bu kadar sorunsuz ilerleyemeyeceğini tamamen farkındayız.
3: Ukrayna'nın FP-7'yi Rusya'ya karşı ilk kez muharebede kullanması, Kiev'in yerli balistik silah kapasitesini sahaya taşıdığını gösteriyor.
2: Fly Dubai uçağında yaşananlar, İsrail'de seçimlere haftalar kala yeni soru işaretlerini gündeme taşıdı. Birleşik Arap Emirlikleri yaşanan olayı terör eylemi olarak nitelendirdi. Ancak soykırımcı Netanyahu'nun olayı Hollywood filmine benzetmesi dikkat çekti. Uçakta yaşananlara ilişkin cevap bekleyen çok sayıda soru var. Bağımsız soruşturmanın sonucu beklenirken kamuoyunda Hollywood mu, İsrail Wood mu tartışması başladı.
3: İsrail'de seçim yaklaştı. Orta Doğu'da düşmeyen gerilim tavan yaptı. Böylesine kritik bir dönemde Tel Aviv'e giden bir Fly Dubai uçağında akıllara durgunluk veren olay yaşandı. Kokpitte bıçaklı saldırı, pilot yaralı, uçak hızla irtifa kaybetti. Yolcular kokpite müdahale etti. Birleşik Arap Emirlikleri olayı terör eylemi olarak nitelendirdi. Yaşananlar Hollywood filmini aratmayan bir senaryo gibi. Ancak bu kez beyaz perdede değil, gerçek bir uçağın içinde.
5: Bu adeta steroid yüklenmiş Hollywood gibi bir şey. Bunu uyduramazsınız.
3: Netanyahu uçakta yaşananları Hollywood filmine benzetti. Ancak yapıt İsrail Wood gibi gözüküyor. Gözler filmin senaryosunda değil, olayın perde arkasında. Çünkü zamanlama dikkat çekici.

0: İsaide seçimleri sadece haftalar var. İşte tam da bu noktada sorular peş peşe geliyor. Kokpitte neler yaşandı? İsrail'de diplomatik ilişkisi olmayan ülke vatandaşları pilot olamıyor. Ancak yardımcı pilotun Umman uyruklu olduğu açıklandı. Umman uyruklu birisi nasıl yardımcı pilot yapıldı? Kaptan neden ve nasıl bıçaklandı? Acil irtifa kaybı yaşanırken otomatik oksijen maskeleri neredeydi? Uçak burun aşağıdalarken yolcular nasıl hareket edebildi? Uçağa silah ya da kesici alet nasıl sokulabildi? İsrail Başbakanı Netanyahu, olaya müdahale edenlerden birisini kanlı elbiseleriyle kameraların önüne geçirdi. Yolcuları kahraman olarak niteledi. Pilotun cesaretini övdü ve olayı İsrail'in güvenliğiyle ilişkilendirdi. Peki bu olay sadece uçakta yaşanan bir güvenlik krizi mi? Yoksa olayın daha derin bir perde arkası mı var? İşte bu sorular ve daha fazlası cevap bekliyor.
1: Fransa'da lise öğrencilerin eğitim talebiyle başlattığı eylemler ülke geneline yayıldı. Paris başta olmak üzere birçok kente okul girişleri kapatıldı. Polisle liseliler karşı karşıya geldi. Yaklaşık 2000 kişi ise gözaltına alındı.
0: Fransa'da okul kapılarında başlayan öğrenci eylemi sokaklara taştı. Paris başta olmak üzere birçok kente lise girişleri kapatıldı. Öğrencilerle polis karşı karşıya geldi. Göstericiler çöp konteynerleriyle barikatlar kurdu. Paris'in iki ayrı bölgesindeki iki lisenin girişinde yangın çıktı. Millet meydanında ise gerilim tırmandı. Polise havai fişe katılmasının ardından güvenlik güçleri göstericilere biber gazıyla müdahale etti. Eğitim talebiyle başlayan eylemlerin bilançosu da giderek ağırlaştı. Fransa Eğitim Bakanı, 400'den fazla eğitim kurumunun eylemler nedeniyle kapalı olacağını açıkladı. Eğitim Bakanlığı'na göre 564 okulda eylem ya da eğitim faaliyetlerini aksatan olay yaşandı. 65 eğitim personeli ve 170 öğrencinin yaralandığı, 100'den fazla lisede de ciddi hasar meydana geldiği bildirildi. Öğrencilerin talepleri ise net. Daha fazla öğretmen, daha iyi eğitim koşulları ve okullara daha fazla bütçe.
2: Burada bulunmamın sebebi, Ellen Bush Lisesi öğrencisi olan kızımın taleplerini duyurmak için arkadaşlarıyla birlikte lisesinin girişini kapatmaya karar vermesi. Bu yüzden hem onları desteklemek için buradayız. Çünkü daha fazla öğretmen, daha iyi öğrenme koşulları, aşırı ısınmayan sınıflar ve normal öğretmenleri olmadığında yedek öğretmen talep etmelerinin temelde haklı olduğuna inanıyoruz. Hem de herhangi bir sorunun çıkması durumunda bir tampon görevi görmek için buradayız. Kendilerini özgürce ifade etme haklarını destekliyor ve her türlü şiddete karşı çıkıyoruz.
0: Eylemlerde çok sayıda kişi gözaltına alınırken gözler şimdi hükümetin öğrencilerin taleplerine vereceği yanıta çevrildi.
1: Şam, uluslararası standartlarda yeni bir eğitim yuvasına kavuşuyor. Türkiye'nin eğitim alanındaki köklü tecrübesini Suriyeli çocuklarla buluşturacak olan Şam, uluslararası Recep Tayyip Erdoğan Türk Okulu yarın kapılarını açıyor.
0: Türkiye, eğitim alanındaki tecrübesini Suriyeli öğrencilerle buluşturacak. Şam'da Recep Tayyip Erdoğan Türk Okulu öğrencilere kapılarını açıyor. Türkiye ile Suriye arasında sürdürülen işbirliği çalışmaları kapsamında Suriye'de çocuklar ve gençlerin nitelikli eğitime erişimlerinin desteklenmesine yönelik çalışmalar devam ediyor. Bu kapsamda Suriye'nin başkenti Şam'ın Artuz bölgesinde Milli Eğitim Bakanlığı'na bağlı olarak faaliyet gösterecek yeni bir eğitim kurumunun açılmasına yönelik çalışmalar tamamlandı. Eyyüvel asfuru cemil tefaddal. Zehra. 2026-2027 eğitim öğretim dönemi itibarıyla öğrencilere eğitim hizmeti vermeye başlayacak okulun açılışı 4 Ekim Pazar günü yapılacak. Milli Eğitim Bakanlığı heyeti ise okulun açılışına ve ilk derse katılacak. Recep Tayyip Erdoğan Türk Okulu, ana sınıfı, ilkokul, ortaokul ve lise kademelerinin tamamını kapsayacak şekilde tasarlandı. Toplam 36 derslik ve yaklaşık 1000 öğrenci kapasitesine sahip olacak. Bakanlığın Suriye'deki eğitim diplomasisi faaliyetlerinin sonucu olarak açılacak okulun amacı, Türkiye'nin eğitim alanındaki birikim ve tecrübesini bölgedeki öğrencilerle

0: buluşturmak. Ayrıca Recep Tayyip Erdoğan Türk Okulu'nun iki ülke arasındaki dostluk ve kardeşlik bağlarının güçlendirilmesine katkı sağlaması hedefleniyor.
1: Milli İstihbarat Teşkilatı tarihi bir belgeyi daha gün yüzüne çıkardı. Dönemin Cumhurbaşkanı İsmet İnönü ile İngiltere Başbakanı Winston Churchill arasında 83 yıl önce gerçekleştirilen Adana görüşmesine ilişkin tarihi istihbarat belgesini paylaştı. Bir bakalım.

0: 1983 yıllık tarihi belgeyi yayınladı. Milli İstihbarat Teşkilatı, Türkiye'nin 2. Cumhurbaşkanı İsmet İnönü ile İngiltere Başbakanı Winston Churchill arasında 1943 yılında gerçekleştirilen görüşmenin belgesini yayınladı. Belge, MIT'in resmi internet sitesinde özel koleksiyon başlığı altındaki belgeler kısmında yer aldı. Raporun 30-31 Ocak 1943 tarihlerinde Adana'nın Yenice beldesinde tren vagonunda gerçekleşen zirvenin hemen ardından hazırlandığı görüldü. Raporda Almanya'nın Türkiye'nin müttefiklerle yakınlaşmasından duyduğu endişe açıkça gözler önüne serildi. Belge İnönü ile Churchill arasında gerçekleştirilen Adana görüşmesine ilişkin Alman konsolosunun değerlendirmelerinin aktarıldığı yazıdan oluştu. Belgede yer alan ifadelere göre zirve haberi duyulur duyulmaz büyük bir panik ve telaş yaşayan Alman konsolosu birkaç gün sonra Türkiye'nin tarafsızlık garantisini içeren şifreli mesajı alınca rahatladı.
1: İngiliz Başvekili Churchill'in Adana ziyareti üzerine ilk gün büyük bir telaş gösteren Alman konsolosu 4 Şubat 1943 günü 160 ve tercüman 501 şehreyle odasına çağırmış ve aynen şunları söylemiştir. Şimdi sefarethaneden bir şifre aldım. Bu şifrede Türk hükümetinin Alman dostluğundan ayrılmayacağına dair Van Poppen'a kati teminat verdiği bildiriliyor. Bundan başka dostlarınız sizden bu mülakat hakkında biz Almanların ne düşündüğünü soracak olursa Almanya'nın bu mülakatı büyük bir soğukkanlılıkla karşıladığını söylersiniz. Saygılarımla arz eylerim.
0: Üzerinde Churchill ziyareti ve Alman konsolosu konu başlığı bulunan belgede kaynak olarak İzmir yuvası ibaresi yer alırken evrak üzerinde 12 Şubat 1943 tarihli kayıt damgasının da bulunduğu görüldü.
2: Milli teknoloji hamlesinin gurur abidesi Teknofest Şanlıurfa'da devam ediyor. Festivalin 3. gününde binlerce kişi etkinlik alanına akın etti. Sola Türk, Türk Yıldızları ve Bayraktar TB2 gökyüzünde nefes kesen gösteriler sundu. Karate yapan robot Jidoka'ya da ilgi yoğundu.
3: Tam bağımsız Türkiye, vazgeçer miyim senden?
0: Bir yanda bordo bebeklerin nefes kesen gösterisi, diğer yanda birbirinden gerçekçi savaş simülasyonları. Teknofest'in 3. gününde heyecan yine doruktaydı. Şanlıurfa'daki etkinlik alanı binlerce kişiyi ağırladı.
4: Yağmur altında bile vatandaşlar Teknofest'ten vazgeçmedi. Sabah saatleri itibariyle alan adeta tıklım tıklım dolu ve akın akın hala gelmeye devam ediyorlar.
5: Büyük gurur, büyük sevinç, büyük heyecan, her şey çok güzel.
6: Her şey çok güzel ayarlanmış, çok güzel yapılmış, müthiş güzel, çok güzel.
7: Çok mutluyuz. Böyle bir program düzenlemişler, böyle Türkiye'miz çok şeyler yani başarmış.
0: Helikopterlerin zeybek gösterisi büyük ilgi gördü.
8: Harman dolu oynuyor jandarmanın efeleri.

0: Solo Türk ve Türk Yıldızları'nın gösterisi nefesleri kesti. Bayraktar TB2'nin akrobasi uçuşu büyük beğeni topladı.
1: Türk milletinin gökyüzündeki milli takımı Türk Yıldızları!
2: Gökyüzünde takip ettikleri...
0: Jidoka isimli robota festivalde ilgi yoğundu.
3: Jidoka bir taraftan da karate yapabiliyor. Karate figürleriyle burada gösteri düzenliyor ve izleyenleri de adeta mest ediyor. Ama müzik çaldığında, sahneden Şanlıurfa oyun havaları yükseldiğinde bir anda Jidoka oynamaya dalıyor.
0: Jidoka

0: Selam verdiği yaşlı kadınlar önce şaşırdı, sonrasında ise robotla iletişim kurup el sıkıştı.
1: Kışı, sol tüplemizlerle olacak bir atış alalım.
2: Gökyüzü muhafızları, nedir gökyüzü muhafızları? Çocuklar bu alana girdiklerinde büyük bir heyecan yaşıyor. Önce buraya giriyorlar, giyiniyorlar ve yapay zeka desteğiyle bir hatıra fotoğrafı oluşturuluyor. Çocuklar buradaki görevlerden birini seçiyor ve bu fotoğraf çekildikten sonra çocuklar ikinci alana geçiyor. İkinci alanda komutanları tarafından onlara bir görev veriliyor. Gökyüzü muhafızları bu görevi başarıyla icra edebilecek mi? Heyecan aslında burada başlıyor.
3: Bu görmüş olduğunuz alanda hava komuta kontrolle ilgili yeteneklerimizi sergilemek için müşterek bir hava savunma harekatını çocuklara oyunlaştırdık. Bu oyunlarda 6 tane operatörümüz farklı hava savunma sistemini komuta kontrolünü gerçekleştirerek şehirlerine gelen, kritik tesise gelen bir düşman uçağını imha ediyorlar, yok ediyorlar. Böylece tehlikeyi elimine ediyorlar.
2: Havelsan tarafından geliştirilen bir diğer önemli teknoloji de buradaki paraşüt simülasyonu. Yani gökyüzü keşfi. Buraya gelen gençler 3 boyutlu olarak bu şekilde simülasyonla gökyüzünü keşfediyor ve bir paraşüt deneyimi kazanıyor. Ekrana baktığımızda yine gökyüzünü burada görebiliyoruz. Yani onun gözüne 3 boyutlu gözlükten ne verildiğini buradan çok net bir şekilde görmek mümkün. Böylece onlara, hatta hiç hayatında paraşüt denememiş gençlere paraşüt deneyimi kazandırılıyor.
0: Festival alanına Güneydoğu Anadolu yöresine özgü genel kıyafetlerde gelenler de vardı.
4: Vallahi bulduk, sevindik, keyif ettik. Ya biz gurur duyduk. Bak nasıl olduk. Cennet bir şey. Cennet biz. Türkiye cennet.
2: Bir tarafta yerli milli gururlarımız, çelik kubbe hava savunma sistemimiz. Hemen onun önünde ise Şanlıurfa renkleri. Elbette Teknofest Şanlıurfa'da olur da Şanlıurfa'nın kültürü, halayları, türküleri Teknofest olmadan olur mu? İşte burada çocuklar, gençler Teknofest'e geliyor. Hem yerli milli gururlarımızı yakından inceliyor hem de doyasıya eğleniyor.
5: Ajans hafta sonuyla devam ediyoruz. Gazetelere tekrardan bir göz atalım. Önce Türkiye Gazetesi'ne bakalım hangi haberlere yer vermiş. Türkiye Gazetesi'nin manşetinde infaz yasası değişiyor demiş. PKK silahlarını bırakınca infaz kanunu, terörle mücadele kanunu ve ceza kanununda sürece uygun adımlar atılacak. Devamına bakalım haberin. Cumhur İttifakı hazırlık yapıyor başlığı atılmış. Terörsüz Türkiye sürecinde yeni adım yolda. PKK'nın silah bıraktığı teyit edilirse infaz kanunu, terörle mücadele kanunu ve ceza kanununda değişiklik gündeme gelecek. Cumhurbaşkanı yardımcısı Cevdet Yılmaz başkanlığındaki kurul ihtiyaçları belirleyip meclise tavsiyeleriyle iletecek. AK Parti ve MHP'de infaz sistemi için hazırlıklar sürüyor. Yeni sistemde 4 temel ilke var. Yeni infaz sisteminin caydırıcılık, hakkaniyet, mağduriyetin korunması ve hükümlülüğün toplanması, topluma kazandırılması ilkeleri doğrultusunda ele alınması bekleniyor. Adalet Bakanlığı denetim serbestlikte alternatif infaz modelleri geliştiriyor. Bu arada cezaevlerindeki hükümlü ve tutuklu sayısı 430 bini aştı. Yaklaşık 190 bini uyuşturucu suçlusu demiş Türkiye Gazetesi. Manşetine bakalım Türkiye Gazetesi'nin. Para fondan mı çıktı başlığı atılmış. Bankaya son 15 gün 545 milyar yatmış. Fon krizinin hemen ardından mevduatta ciddi artış görüldü. 11-25 Eylül dönemi bankacılık sistemine 545,3 milyar lira giriş oldu. Bir haftada 6,2'ye katlandı. Yaz boyunca bankalara yatırılan para Ağustos'un son haftasında bir anda bıçak gibi kesildi. Haftalık mevduat girişi 70,4 milyar liraya kadar geriledi. Eylül'ün ilk haftasında 504 milyar liralık büyük para çıkışının ardından piyasa tekrar hareketlendi ve bankalara giren para bir hafta içinde 6,2 katına çıktı. Son 15 günde bankalara 545,3 milyarlık giriş, yatırımcı fondan kaçarak mevduata mı yöneldi sorusunu akıllara getirdi. Rakamlardaki hızlı tırmanışı değerlendiren uzmanlar bu devasa rakamın kaynağı kaynağını net olarak söylemek için erken, henüz elimizde veri yok dedi. Devam edelim. Türkiye Gazetesi ile Eyüp Sultan Belediyesi'nin operasyon haberine yer verilmiş. Ankara'daki soruşturma kapsamında düzenlenen operasyonda Başkan Özmen'le birlikte 28 kişi yolsuzluktan gözaltına

alındı demiş Türkiye Gazetesi'ndeki haberler. İşte bu şekildeydi. Devam edelim gazetelerimizde kaldığımız yerden Türk Gün Gazetesi'ne bir göz atalım. Hangi haberlere yer verilmiş? Türk Gün Gazetesi'nin sür manşetinde sağlık teknolojileri halkla buluşuyor başlığı atılmış. Sağlık Bakanı Kemal Memişoğlu Teknofest kapsamında bakanlığın dijital sağlık uygulamaları, medikal robotlar ve afet teknolojilerin vatandaşlarla buluşturduğunu belirterek stand alanımızda geleceğin rehber ve medikal robotlarını VR simülasyonlarıyla 3 boyutlu anatomi deneyimini güncel sağlık bilişimi projelerimizi sergiliyoruz dedi Türk Gün'ün sür manşeti bu şekildeydi. Manşetine bakalım MHP lideri Bahçeli'den terörsüz Türkiye mesajı gelecekten umutluyum başlığı atılmış. MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli terörsüz Türkiye'nin artık hükümetin devlet politikası haline geldiğini belirterek onların alacağı tedbirleri saygıyla karşılamak lazım. Ben gelecekten umutluyum dedi Bahçeli. MHP'nin yeni anayasa tasarısının da hazır olduğunu söyledi. Yeni parti yeni olmalı başlığı atılmış. Bahçeli TBMM'nin 28. dönem 5. yasama yılı dolayısıyla meclis tören salonunda verilen resepsiyonda soruları yanıtladı. Yeni partinin Cumhurbaşkanı Erdoğan genel kuruldayken salonu terk etmesinin siyasi açıdan çok doğru olmadığını belirten Bahçeli yeni bir parti siyasete yenilikler getiren bir parti olması lazım değerlendirmesinde bulundu. Her Ekim'de selamlaşırız. Terörsüz Türkiye sürecine ilişkin bir soru üzerine ise Bahçeli, artık bu hükümetin devlet politikası haline geldi. Onların alacağı tedbirleri saygıyla karşılamak lazım. Ben gelecekten umutluyum dedi. Bahçeli, İYİ Parti Genel Başkanı Müsavat Dervişoğlu'yla selamlaşmanın hatırlatılması üzerine biz her Ekim ayında birileriyle selamlaşıyoruz yanıtını verdi. Ve seçim zamanı geldiğinde başlığı atılmış. Yeni anayasa tartışmalarına ilişkin soru üzerine de Bahçeli, bizim anayasa tasarımız var hazır halde. Konu gündeme geldiği zaman bütün siyasi partilerle paylaşırız. Ülkemiz için en hayırlısı neyse ona evet deriz diye konuştu. Seçimi de yıllara bağlamanın doğru olmadığını dile getiren Bahçeli, zamanı geldiğinde yapmak lazım ifadesini kullandı. Türk Gün Gazetesi'ndeki haberlerde işte bu şekildeydi. Devam edelim gazetelerimize kaldığımız yerden Takvim Gazetesi'ne göz atalım. Hangi haberlere, hangi başlıklara ve manşetlere yer verilmiş. Takvim Gazetesi'nin manşetinde hayat nakli başlığı atılmış. Milyonlarca hastanın beklediği tarihe adım atıldı. Organ naklinde donör masraflarından transfer parasına, çocuk cerrahisinden meme kanseri ilaçlarına kadar tüm kritik harcamaları SGK karşılayacak demiş. Sosyal Güvenlik Kurumu sağlık uygulama tebliğinde yaptığı değişiklikle birçok kalemde masrafları ödeme kararı aldı. İşte yeni düzenlemenin detayları. Göz atalım. Organ vericisinin yani donör tedavi giderleri ve şehirler arası nakliye masrafları SGK tarafından karşılanacak. Organ nakilleri sadece organ nakli merkezi bulunan resmi yetkili merkezlerde yapılacak. Kadavra için sağlık kuruluşlarına bedel ödenecek. Kan grubu uyumsuz böbrek nakli kapsam dışı yapılacak. Meme kanseri, göz ve omirilik tedavisinde kullanılan milyonluk ilaçlarda geri ödeme listesine alındı. Yeni doğan ve çocuk hastalarının ihtiyacı olan tüm ileri teknoloji cerrahi işlemleri SGK kapsamına dahil edildi. Takvim Gazetesi'nin manşeti işte bu şekildeydi. Devam edelim yine Takvim Gazetesi ile Zafer'e engel yok başlığı atıldı ve dört duvar arasından çıkıp dünyaya meydan okuyan kas hastası milli yıldız Öner Bozbıyık Borçya sporunda madalyaları silip süpürdü başlığı atılmış. Kayseri'de kas hastası Öner Bozbıyık 25 yaşına kadar köydeki odasında yaşadı. 2015 yılında ağır engellilerin oynayabileceği Borçya sporunu oynamaya başladı. Aynı yıl Türkiye şampiyonu oldu. Daha sonra Borçya hakemi Sema Bozbıyık'la evlendi. Eşinin antrenörlüğü sayesinde Türkiye'de 4, dünyada 6 altın madalya aldı. Üst üste 3 uluslararası turnuva kazanıp dünya rekoru kırdı demiş Takvim Gazetesi'ndeki haberlerimizde işte bu şekildeydi. Devam edelim son olarak Milliyet Gazetesi'ne bakalım. Milliyet Gazetesi'nin manşetinde kolu uzun Yasin başlığı atılmış ve MK Başkanı Ferhat Gündoğdu'yla hakem Yasin Kol arasında hakem atamalarına ilişkin yazışmalar ortaya çıktı. Yazışmalarda Gündoğdu'yla Kol maçlara hakem ataması yapıyor. İfade
vadede suskun kaldı başlığıyla MK Başkanı Gündoğdu emniyetteki ifadesinde suçlamaları kabul etmedi. 4 günlük gözaltı süresinin son gününde en son şüpheli olarak ifadeye alınan Gündoğdu

0: yarısına kadar süren ifadesinde önüne konan WhatsApp yazışmaları ve diğer belgeler karşısında suskun kalırken diğer 6 şüpheliyle adliyeye sevk edildi. Hani otomatikti başlığıyla TFF geçen sezon 20. haftadan itibaren hakem ve yardımcı hakem atamalarının belirlenen kriterler doğrultusunda sistem üzerinden otomatik gerçekleştirileceğini duyurmuş. Gündoğdu da veri tabanlı atama sisteminin amacının hakem atamalarında insan unsurunu en aza indirmek olduğunu ifade etmişti. Yine devamına bakalım haberlerin. WhatsApp'tan atama başlığıyla soruşturma dosyasına yansıdığı belirtilen WhatsApp mesajlarında Gündoğdu'yla kolun hakem ve VAR görevlendirmelerini görüştüğü görülüyor. Mayıs ve Ekim 2025'e ait yazışmalarda kol Gündoğdu'ya kendi adında geçtiği isim listeleri göndererek siz nasıl uygun görürseniz başkanım diyor. Gündoğdu'nun başka kim olabilir sorusu üzerine kol bazı hakemler öneriyor. Yazışmalarda bir ayrıntı daha dikkat çekti. Yasin Kol 29 Mayıs 2025'te Fatih Karagümrük Bandırma Spor Trendyol 1. Lig Playoff finalinde hakem olarak görev yaptı. Karşılaşmayı Fatih Karagümrük 3-1 kazandı. Dosyadaki 26 ile 27 Mayıs tarihli yazışmalar finalden yalnızca birkaç gün önce yapıldı. Yazışmaların hangi hukuki sonucu doğuracağı ayrıntılı incelenmeyle belirlenecek. Soma 5 işçiye mezar oldu başlığı atılmış hemen Milliyet'in manşetinin altındaki haberde. Manisa Soma'da İmbat Madenciliğe ait maden ocağında meydana gelen göçükte 5 işçi yaşamını yitirdi. Göçüye ilişkin başlatılan soruşturmada ilgili firmanın genel müdürünün de aralarında bulunduğu 9 kişi gözaltına alındı. Enerji Bakanı Bayraktar, Maden ve Petrol İşleri Genel Müdürlüğümüzce uzman bir heyet görevlendirilecek, gerekli incelemeler başlamıştır dedi Milliyet'teki haberlerde. İşte bu şekildeydi. Yine ilerleyen saat dilimlerinde farklı gazetelerle haberlerimize gazete haberlerine kaldığımız yerden devam edeceğiz. Devam edelim haberimize kaldığımız yerden. Sağanak yağışlar biliyorsunuz artık etkili oldu ve yurdun birçok noktasında ise hasara yol açtı. Diyarbakır'da minare yıkıldı. Batman'da sel bir evi kullanılamaz hale getirdi. Tekirdağ'da ise yollardaki su 50 santimetreye ulaştı.
1: Sağanak ve şiddetli fırtına yurdun büyük bir bölümünü etkiledi. Diyarbakır'ın Bismil ilçesi sağanak sebebiyle en ağır hasar alan bölgelerden biri oldu.
2: Tepe mahallesini tabiri caiz ise savaş alanına çevirdi. Fırtınanın etkisiyle beraber İhlas Camii'nin minaresi yıkıldı ve şu anda ekranlara taşıyoruz. Minarenin taşları şu anda caminin avlusunda.
1: Minarenin yıkılmasıyla camide ve yandaki bir evde hasar oluştu. Ağaçlar devrildi. Bazı evlerin çatıları uçtu. Elektrik hatları zarar gördü. Ekipler bölgede hasar tespit çalışması başlattı. Mardin'de ise sağanağa kuvvetli rüzgar ve dolu eşlik etti. Artuklu, Nusaybin ve Kızıltepe'de yağış kısa sürede etkisini artırınca yollar göle döndü. Araçlar ilerlemekte zorlandı. Artuklu'da bazı binaları su bastı. Yağış nedeniyle oluşan su birikintisinden geçemeyen öğrencileri bir kadın kucağına alarak taşıdı. Batman'ın Gercüş ilçesinde ise sağanak sele dönüştü. Poyraz köyünü vuran sel bir evde büyük hasara yol açtı. Ev kullanılamaz hale geldi. Tekirdağ'ın Çerkezköy ilçesinde ise sağanak yolları göle çevirdi. Kızılpınar Mahallesi Çerkezköy Caddesi'nde su yüksekliği yer yer 50 santimetreye ulaştı. Bazı sürücüler yükselen suya rağmen ilerlemeye çalıştı. Hatay'da yağış bu kez toprak kaymasına neden oldu.
3: Toprak kayması oldu ve hala devam ediyor.
1: Dörtyol ilçesindeki Kocadüz Yaylası'ndaki toprak kayması sonucu yol ulaşıma kapandı. Sağanağın ardından dikkatleri çeken bir başka görüntü de Sakarya'dan geldi.
4: Evet, deniz kenarı uzun doldu bile. Odun ihtiyacı olan gelsin.
1: Yükselen Sakarya Nehri'nin sürüklediği dallar, çalılar ve odun parçaları Karasu sahili

0: Diline vurdu.
1: Odun ihtiyacı olan varsa toplayabilir.
2: Sağlık için köy köy dolaşıyorlar. Haberimizin manşeti bu. Sağlık Bakanlığı bünyesindeki ekipler zor koşulları aldırmadan Van'ın sınır köylerinde hastanın ayağına kadar gidiyor. Onlara ne zorlu coğrafya ne de çetin hava şartları engel olabiliyor.
3: Sağlık hizmeti kırsal bölgelerde bile artık aksamıyor. Burası Van. Zorlu coğrafi şartlara rağmen sağlık hizmeti vatandaşın ayağına kadar gidiyor.
4: Sağlık ekipleri sınırda bulunan köylerdeki haneleri tek tek ziyaret ediyor ve buradaki vatandaşlar sağlık taramasından geçirildikten sonra gerekli görülen hastalar en yakın sağlık kuruluşuna sevk ediliyor.
3: Van'ın Saray ilçesindeki sınır köylerinde yaşayanların sağlık hizmetinden geri kalmaması için ekipler görev başında.
5: Toplum Sağlığı Merkezi hekimleri ve hemşireleri olarak sınırdaki köylere vatandaşın ayağına sağlık hizmeti getirmeye çalışıyoruz.
3: Kırsal bölgede vatandaşlar sağlık taramasından geçiriliyor. Kan şekeri, tansiyonu ölçülüyor. Kanser hakkında bilgilendirme yapılıyor.
5: Bu kapsamda kanser taramaları hakkında bilgilendirmeler veriyoruz.
3: Ayrıca yapılan kontrollerde kadın ve çocuk sağlığına da özen gösteriliyor.
5: Özellikle rahim ağzı kanserinde yaptığımız HPV taramaları ve belirli aralıklarla yaptığımız ilçemizde mamografi cihazı olmadığı için mamografi cihazı aracı geldiğinde yaptığımız mamografi taramaları hakkında 40 ile 70 yaş arası kadınların niçin başvurmaları gerektiğine dair bilgilendirmeler yapıyoruz.
3: Hamilelerde ise gebelik dönemi ve sonrası sıkı takiple süreci kolay şekilde geçirmeleri sağlanıyor.
6: Kadınlara, gebelere yönelik ve loğusalara yönelik izlemlerimiz mevcuttur. MBS sistemi üzerinden 28 hafta ve sonrası tüm gebelerimize, risk tüm gebelerimize aramalarımızı yapıyoruz. Daha sonrasında hepsine teker teker ev ziyareti yapıyoruz. Loğusalık dönemlerinde de riskli ve yüksek riskli gebelerimize, loğusalarımıza da ev ziyareti yapıyoruz ve aramalarımızı gerçekleştiriyoruz.
3: Ve en önemlisi çocuk sağlığı.
5: İlkokul çocuklarının hem görme, hem işitme, hem yürüme, hem de işte herhangi bir boyunda eğrilik var mı, omurilikte bir eğrilik, bir skolyoz durumu var mı, dişlerde herhangi bir problem var mı veya çocukların söyleyebileceği herhangi şikayet ettiği herhangi bir hastalık, semptom, bulgu var mı? Bunların hem bilgilendirmelerini yapıyoruz hem de taramalarını yapıyoruz.
3: Yapılan bilgilendirme ve taramalardan sonra hastalar en yakın sağlık kuruluşuna sevk ediliyor.
2: A milli takımımız Uluslar A Ligi'ndeki 3. karşılaşmasından da mağlubiyetle ayrıldı.
7: Milli takımımız Uluslar Ligi'nde 3. maçında Belçika'nın konuğu. İlk düdük çalıyor. Belçika Türkiye maçı başlıyor. Başarılar Türkiye. Yine sol tarafı kullandılar. Ceza alanında tehlike. Hayır dedi. Penaltı için bir an baktılar. Roit Sagi'ye devam dedi Norveç hakem.
8: Dave Kuyper de çok önemli bir oyuncuları.
7: Verdi, baskı yaptı. O kalabalıktan çıktılar. Şut ve gol. Topu alırınızda. Kevin De Bruyne. Dakika 10. Belçika 1-0 öne geçiyor. İşte Kevin De Bruyne böyle girdi cezalarımıza. Sonrası da şutu topu ağlarımıza gönderiyor. Top hala Lamens'te. Uzun gönderdi. Zeki ile karşıladık o topu. İsmail orada. Orada uzaktan vurdu. Kalecide kaldı Lamens.
8: Deneme yaptı ama biraz uzaktı da.
7: Uzak noktalardan vurmayı evet, sever Arda. Evet. Şimdi Zeki. Arda Güler cezalarını topla buluştu. Önü kapalı Arda. Dilemas var karşısında. Geçti onu Arda. Harika hareketler. Vuruşu kalıştan döndü.
8: Yazık oldu pozisyona.
7: Arda cezalarını gönderdi. Kafa. Top dışarıya gidiyor Abdülkerim. Çok net bir pozisyon, çok net. Nasıl kaçtı bu gol? İşte pozisyon. Böyle yükseldi. Böyle vurdu. Hop, direğin yanından dışarıya

0: gidiyor. Arda Güler. Arda cezalarını gönderdi. Kapas! Ulan'da!
1: Offside kaldı.
0: Offside. Çok çabuk geldiler. Luke Bakio ile. Luke Bakio cezalarımıza girdi. Luke Bakio topu herkesle desteklendi. Kendine buruyu da çevirdi. Gol pozisyonu Uğurcan. Uğurcan Van Eken'in vuruşunda başarılı. Gastanye top geçmedi. Şimdi onlar çıkıyor. Gonsini. Onun pası. Luke Bakio cezalarında. Luke Bakio direkt. Uğurcan ve direkt. Arda'dan Martu'ya, Martu orta şansı, yükseklik kazandı top. Top yine bizde cezalandırdı. Gol pozisyonu dışarıya gitti. Bomboş, bomboş pozisyonda. İstediği vuruşu yapamıyor Merih.
1: %100 bir golü kaçırdı.
0: Beraberlik golüne çok yaklaştı. Merih kötü bir vuruş yapıyor, top dışarıya gidiyor. Kronometresini kontrol etti. Norveç hakem düdüğü çaldı, ikinci yarı başlıyor. Oğuz. Gol var karşısında Oğuz. Sıyrılma çabası ondan geriye oynadı. Şimdi Ferdi Kadıoğlu. Ferdi uzaktan vurdu dışarıya Ferdi. Böyle vurdu Ferdi. Top dışarıya gidiyor. Kevin De Bruyne. Sağ tarafa Luke Bakio. Luke Bakio Ferdi var karşısında, cezalarına girdi. Şut direkten döndü. Direkten dönen top ekrana geldi. Ferdi. Bravo Ferdi. Milli takımımızı destekleyen taraftarlarımızdan da alkış alıyor Ferdi'nin çabası. Şimdi Ferdi'nin pası. Oğuz Arda'yı topla buluşturdu. Arda Güler önü bomboş. Arda gidiyor. Sağdan olmasını verdi. Yunus Cezalı'nın topla buluştu. Yunus açtı önünü. Yunus vurdu. Kaleciler döndü. İkinci pozisyon. Defans giriyor araya. Götz. Derin bir top. Cezalı'nda tehlike. Defansımızın müdahalesi. Şimdi Yunus. Tielemans. Kevin De Bruyne uzaktan vurdu topu alanda. Dakika 60. 2-0. Bir gol daha. Belçika'dan yine Kevin De Bruyne. Milli takımda 40 gole ulaşıyor. Yunus Akgün. Arda Güler iki kişi basmasını verdi. Deniz topla buluştu. Deniz gidiyor. Deniz cezalarında. Deniz iki kişinin arasında açısını kaybetti. Deniz şimdi vurdu yanağlar. Deniz Gül. Gomez uzun gönderdi. Faul düdüğü çalıyor. Serbest duruşu kullanacak Belçika. Serbest duruş hemen kullanıldı. Ceza alanında tehlike Lukaku. 3-0. Üçüncü gol 76'da Lukaku'dan geliyor. Bu sezon Fenerbahçe'ye geldi. Dünya Kupası'nda da gol attı. Uluslar Ligi'nde de bu maçta filelerimizi o havalandırıyor. Tielemans. Lukaku. Lukaku. Lukaku çok hızlı. Geçti Abdülkerim'i. Lukaku cezalarını girdi. Lukaku dışarıya. Müdahalede bulunamadık. Cezalarına girdi. Şutunu da çekti. Lukaku dördüncü gole çok yaklaştı. Belçika. Arda kullanıyor. Serbest vuruşu milli takımımızda. Arda. Kaleyi düşündü kaleci. Lamens. Ve son düdük. Belçika 3, Türkiye 0 maçın sonucu.

0: Eyaletine hareketinden önce Beyaz Saray'ın bahçesinde konuştu. İran'la yaşanan sorun çözülürse petrolün eski seviyesine hatta daha da aşağı inebileceğini söyledi. Washington-Tahran arasındaki gerilimin uzun sürmeyeceğini dile getirdi.
1: İran savaşı biter bitmez ki uzun sürmeyecek, petrol fiyatları düşecek, hatta belki de başta olduğundan daha düşük bir fiyata düşecek.
0: Trump, Avrupa'nın elindeki dizel stoklarını piyasaya sunacağını söyledi. Fiyat baskısının azalacağını iddia etti. Avrupa'ya ihracat yasağı uygulamayacağını da açıkladı.
1: Avrupa'da çok fazla dizel var ve onlar büyük bir katkı yapacaklar ve ihracat yasağını uygulamayacağız.
0: Trump'ın gündeminde Türkiye'de vardı. Kendisine katsa yaptırımları hakkında verdiği söz hatırlatıldı. Türkiye'yi sevdiğini söyledi, Başkan Erdoğan'la olan yakın diyaloğuna dikkati çekti.
1: Türkiye'yi seviyorum. Başkan Erdoğan'la her zaman görüşüyorum. O benim dostum ve onu her zaman mutlu ederim.
2: Küresel enerji krizine karşı G7 ülkelerinden yeni hamle geldi. Amerika Başkanı Trump'ın Avrupa'nın dizel stoklarını piyasaya sürmeye hazırlandığını açıklamasının ardından G7 ülkeleri stratejik rezervlerini kullanma kararı aldı. Böylece 4 ayda 100 milyon varil dizel ve ham petrol piyasaya sürülecek.
3: Küresel enerji krizinde gözler bu kez G7 zirvesinden çıkan karara çevrildi. ABD-İran savaşının tetiklediği akaryakıt fiyatlarındaki sert yükselişe karşı G7 ülkeleri stratejik rezervlerini piyasaya sürme kararı aldı. ABD Başkanı Donald Trump, G7 toplantısı öncesinde Avrupa'nın dizel stoklarını piyasaya süreceğini duyurdu. Trump, Avrupa stoklarındaki büyük miktarda dizeli piyasaya sürmeyi kabul etti. Süreç derhal başlayacak dedi. Trump'ın açıklamasının ardından G7 liderleri enerji krizini görüşmek üzere toplandı. Fransa Cumhurbaşkanı Emmanuel Macron, stratejik rezervlerin piyasaya sürüleceğini açıkladı.
4: Uluslararası Enerji Ajansı'nın koordinasyonu altında stratejik dizel ve ham petrol stoklarını serbest bırakmaya karar verdik.
3: G7'nin planı 4 ay içinde 100 milyon varile kadar dizel ve ham petrolün piyasaya sürülmesini öngörüyor. İlk 20 günde ise özellikle dizelde yüksek miktarda rezervin piyasaya sürülmesi planlanıyor. Amaç enerji arzını artırmak, akaryakıt fiyatları ile birlikte taşımacılık ve lojistik maliyetlerini düşürmek.
4: Ulaşım ve lojistik maliyetlerini düşürmek için çabalarımızı koordine edeceğiz.
3: G7'nin bir diğer kararı da enerji ticaretine getirilecek kısıtlamalarla ilgili. Ülkeler enerji ve petrol ürünlerinin ticaretini daha da sınırlayacak, ihracat yasaklarına gitmeyecek.
4: G7 üyeleri arasında ihracat yasağı olmayacağı konusunda anlaştık.
3: Doğalgaz ve dizel fiyatlarındaki hızlı artışın vatandaş ve sanayi üzerindeki baskısı sürerken G7'nin rezerv hamlesiyle piyasaya ek arz sağlanması hedefleniyor.
2: İran savaşının çıkmaza girdiği bir dönemde Washington yönetiminden dikkat çeken bir hamle geldi. Amerika bölgeye 3. uçak gemisiyle deniz piyade tümeni gönderme kararı aldı.
5: ABD İran arasında gerilimin yükseldiği dönemde Washington'dan kritik bir adım daha geldi. Bölgeye 3. uçak gemisi gönderme kararı aldı. Binlerce asker ve deniz piyadesi Orta Doğu'ya doğru harekete geçecek. ABD basınına göre donanmanın nükleer uçak gemisi USS Theodore Roosevelt'in 27 Eylül'de San Diego'dan ayrıldığı açıklandı. Dev uçak gemisine savaş ve destek gemileri eşlik ediyor. Washington'ın askeri hazırlığı uçak gemisiyle sınırlı değil. USS Macon Island Amfibi Hazırlık Grubu da deniz piyadeleriyle birlikte Orta Doğu'ya doğru ilerliyor. 3 amfibi gemiden oluşan grupta yaklaşık 2000 deniz piyadesi bulunuyor. Takviyelerle birlikte ABD'nin bölgedeki askeri varlığının daha da artırılması bekleniyor. USS Theodore Roosevelt'in de bölgeye ulaşmasıyla ABD'nin uçak gemisi gücü 3'e çıkacak. Washington'ın bu hamlesi İran'la gerilimin yeniden tırmandığı bir dönemde geldi. ABD Başkanı Donald Trump, Kasım ayındaki ara seçimlerin ardından İran'a yönelik yeni saldırı ihtimalini gündeme getirmişti.
6: Bu savaş seçimlerimizden hemen sonra sona erecek.

Suudi Arabistan'la Yemenli Husiler arasındaki gerilim kutsal topraklara kadar sıçradı. Suudi Arabistan öncülüğündeki koalisyon Husilerin Medine'yi bir drone'la hedef aldığını açıkladı. Geçtiğimiz haftalarda hatırlayacak olursanız Mekke'ye de benzer bir saldırı olmuştu.

0: Önce Mekke, ardından Medine. Kutsal topraklar sadırı altında. İslam dünyasından ard arda tepkiler geldi. Kızıldeniz'de tırmanan gerilim hattı, İslam coğrafyasında kutsal toprakları tehdit etmeye başladı. Suudi Arabistan'la Yemenli Husiler arasında tansiyon düşmedi. Bölgede çatışmalar devam ediyor. Suudi Arabistan öncülüğündeki koalisyon, İran destekli Husilerin Medine'yi bir drone saldırısıyla hedef aldığını açıkladı. Riyad daha önce Husilerin Mekke-i Mükerreme'ye benzer bir saldırıda bulunduğunu açıklamış. Husi cephesi iddiayı reddetmişti.
1: Yemen'den kutsal mekanlara yönelik hiçbir tehdit yok. Operasyonlarımız kutsal yerlerden tamamen uzakta bulunan petrol tesislerini ve askeri üsleri hedef alıyor.
0: Tayba bölgesinde Mescid-i Nebevi'nin hemen yakınına düzenlenen saldırıda kamikaze insansız hava aracı elektrik dağıtım istasyonuna isabet etti. Patladıktan sonra parçalanan drone'un parçaları etrafa saçıldı. Koalisyon Mescid-i Nebevi'yi de besleyen enerji altyapısının bir parçası olan trafonun devre dışı kaldığını ancak elektrik kesintisi yaşanmadığını açıkladı. Koalisyon sözcüsü saldırıyı korkak bir terör eylemi olarak nitelendirdi. Ardından İslam dünyası da ayağa kalktı. Olaya tepki gösterdi. İslam İşbirliği Teşkilatı paylaştığı bir açıklama yazısıyla saldırıyı kınadı. Örgütün Husilere tepkisini Müslüman ülkelerinki izledi. Pakistan olayı büyük bir provokasyon olarak nitelendirdi. Riyad yönetimiyle sarsılmaz bir dayanışma içinde bulunduklarını duyurdu. Medine'ye yönelik İHA saldırısına Ürdün, Kuveyt, Bahreyn, Mısır ve Birleşik Arap Emirlikleri de sessiz kalmadı. Ülkelerin Dışişleri Bakanlıkları sosyal medyadan yaptıkları paylaşımla saldırıyı kınadı, sert tepki gösterdi. Olayın Suudi Arabistan'la kutsal toprakların güvenlik ve istikrarına yönelik doğrudan bir tehdit oluşturduğu belirtildi. Mekke ve Medine'nin ardı ardına hedef alınması bölgede tehlikeli bir tartışmayı yeniden alevlendirdi. Kutsal topraklara uzanan bu saldırılar Orta Doğu'da Şii-Sünni geriliminin bilinçli olarak tırmandırılmak istendiği ihtimalini akıllara getirdi.
2: Ajans hafta sonuyla devam ediyoruz. Gazeteleri tekrardan bir bakalım. Önce Hürriyet gazetesine bakalım. Hangi haberlere ve manşetlere yer vermiş Hürriyet gazetesi? Manşetinde Yasin kardeşim kime atayım başlığı atılmış ve futboldaki sarsıntı Süper Lig'in gözde hakemi Yasin Kol'un gözaltına alınmasıyla büyüdü. MHK Başkanı Ferhat Gündoğdu'yla Yasin Kol arasında geçtiği öne sürülen bir yazışma kaydıysa görenleri şaşkına çevirdi. Kendi adı da var başlığıyla yazışmada maçlara hakemleri atayan MHK'nın başkanı Ferhat Gündoğdu hangi maçta hangi hakemin görev yapacağını, VAR odasında kimlerin olacağını kardeşim diye hitap ettiği Yasin Kol'a soruyor. Yasin Kol da ona kendi adının da bulunduğu bazı listeler gönderiyor. Ferhat Gündoğdu başka kim olabilir diye soruyor. Yasin Kol Özgür Yankaya olsa daha iyi olur başkanım diyor. Trabzon'da gözaltına alınan Yasin Kol'la yardımcı hakem Göktuğ Hazer Erel'e yasa dışı bahis, evrakta sahtecilik ve görevi kötüye kullanma gibi suçlamalar yöneltildi. Yasin Kol ifadesinde bahis oynadığına ilişkin suçlamayla bahis oynamadım, benden borç para isteyen sevdiğim birkaç kişiye borç anlamında para gönderdim yanıtını verdi. Gözler TFF Başkanı'na çevrildi başlığıyla Federasyon Başkanı Hacı Osmanoğlu'nun gelişmelere karşı nasıl tavır alacağı netleşmedi. Disipline sevk edilen yönetim kurulu üyesi Ural Aküzüm'ün istifasının ardından bazı yedek üyeler de istifa mektuplarını Riva'ya gönderdi. Ayrılıkların resmiyet kazanması için dün akşamki Belçika maçı beklendi. TFF'de yeni istifaların da sırada olduğu konuşuluyor. MHK koltuğuna kim oturacak başlığıyla MHK Başkanı Ferhat Gündoğdu'nun tutuklanmasının ardından bu koltuğa kimin oturacağı merak konusu oldu. Kulislerde bir yabancı şu üç isim üzerinde duruluyor. Dünyaca tanınmış İngiliz hakem Anthony Taylor, ünlü hakemlerimizden Fırat Aydınus, eski hakem ve akademisyen Profesör Doktor Sürhat Müniroğlu. Hürriyet'in manşeti bu şekildeydi. Devam edelim yine Hürriyet gazetesiyle kaldığımız

0: Üzerinden fon kurulunda gündem ödeme. Fon kurulu ikinci toplantısı dün sabah yapıldı. Cumhurbaşkanı yardımcısı Cevdet Yılmaz başkanlığındaki toplantıda fon mağdurlarına yönelik ödeme takvimi değerlendirildi. Detaylarına bakalım. Toplantıda net yatırım tutarı hesap yöntemine ilişkin ilgili kurumların çalışmalarıyla fonzedelere yapılacak ilk ödemeye ilişkin düzenlemeler ve ödeme takvimi ele alındı. Yapılan açıklamada düzenlemelerde vatandaşlarımıza herhangi bir ek yük getirilmemesine yönelik anlayış vurgulanmıştır. Hakkaniyet ve adalet gözetilerek gerekli çalışmalar hızlı bir şekilde sürdürülecektir denildi haberine yer verilmiş. Alman dergisi açıkladım. En zengin 500'de 3 Türk de var. Almanya Ekonomi Dergisi Manager ülkenin en zengin 500 kişi aile ve şirketlerini açıkladı. Koronavirüs aşısını geliştiren Özlem Türeci ile Uğur Şahin çiftçi listenin 71. sırasında yer aldı. Berlin merkezli ikinci el otomobil satış platformu Auto1'in kurucusu Hakan Koç listeye 200. sıradan girdi. Hürriyet'teki haberlerde işte bu şekildeydi. Yine ilerleyen saat dilimlerinde farklı gazeteleri tekrardan gündeminize taşıyacağız ve devam edelim haberlerimize kaldığımız yerden. İzmir Büyükşehir Belediye Başkanı Cemil Tugay'ın Başkan Erdoğan'la görüşmesi kulisleri hareketlendirdi. Kulislerde Cemil Tugay AK Parti'ye mi geçiyor sorusuna yanıt aranıyor şu anda. İddia o ki Tugay Ekim ayının sonunda AK Parti rozetini yakasına takacak gibi duruyor.
1: Başkan Erdoğan ve Cemil Tugay görüştü, Ankara hareketlendi. Gözler ise İzmir'e çevrildi. Mutlak buttan kararı sonrası CHP'den istifa eden Cemil Tugay yeni partiye katılmadı.
2: Cemil Bey'le benim kişisel olarak hiçbir sorunum yok ama Cemil Bey'le bizim zamanlama sorunlarımız olabiliyor, oldu. Severiz kendisini, bakacağız yani. Ne diyeyim Cemil Bey?
1: İzmir Büyükşehir Belediye Başkanı Cemil Tugay yoluna bağımsız olarak devam ediyor. Ancak hakkındaki iddialar kulisleri hareketlendiriyor. Tugay'ın AK Parti'ye geçeceği iddiaları gün geçtikçe güçleniyor. Cemil Tugay'ın özellikle Başkan Erdoğan'la görüşmesi siyasi geleceğiyle ilgili iddiaları yepyeni bir boyuta taşıdı. Tugay daha önce şu an bir partiye geçme gibi bir durumum yok diyerek kapıları kapatsa da Ankara'da gerçekleşen kritik görüşme tüm senaryoları yeniden yazdı. Kulislerde Cemil Tugay'ın Ekim ayının sonunda AK Parti'ye katılacağı iddiaları yer alıyor. İzmir'de 22 yıl sonra ilk kez CHP üyesi olmayan bir belediye başkanının koltukta oturmasıyla başlayan süreç, şimdi de AK Parti rozeti mi takacak tartışmalarıyla çalkalanıyor.
3: Cemil Tugay!
0: Kesin ihraç talebiyle disipline sevk edilen Konyaaltı Belediye Başkanı Cem Kotan, CHP'den istifa etmişti. Kotan'ın katıldığı belediye meclis toplantısında ortalık karıştı. Söz kesme gerginliğiyle başlayan tartışma kısa sürede arbedeye dönüştü.
4: Bize kapıdan verdin bu belediye başkanı tasarrufunu müsaade edin. Ben konuşurken müsaade edeceksiniz.
5: Önce sözlü tartışma çıktı. Ardından ortalık karıştı. Antalya Konyaaltı Belediyesi'nin Ekim ayı meclis toplantısında CHP'lilerle yeni partililer karşı karşıya geldi. Gerginlik belediye başkanı Cem Kota'nın konuşması sırasında başladı.
6: Sözü vermek zorundasınız.
7: Vermek zorunda değilim.
6: Bunu kabul etmiyoruz, sözü istiyoruz.
7: Müsaade eder misin?
5: CHP'li meclis üyesi Hürdiren daha söz istedi. Kota'nın söz vermemesi üzerine meclis üyesi masaya vurarak tepki gösterdi. Ardından Başkan Kotan, meclis üyesi Dağ'ın mikrofonunu kapatarak konuşmasına müsaade etmedi.
7: Müsaade eder misiniz?
6: Öyle bir dünya yok.
7: Düzgün
6: söz istiyoruz. Yok.
7: Öyle bir dünya yok
6: deriz. Bizim partim...
7: Müsaade eder misin?
5: Üyeler arasında da tepkiler yükselince tartışma büyüdü. CHP ve yeni parti üyeleri arasında tekme ve yumruklu arbede yaşandı. Belediye Başkanı Cem Kotan tarafları yatıştırmaya çalıştı. Arbedeye neden olan CHP'li meclis üyesi Hürdiren Dağ ve beraberindekiler toplantıyı terk etti. Gerginlik bununla da bitmedi.
4: Arkadaş, çıkıyorsa bir şey sanırım.

0: Cem Kotan'la AK Partili meclis üyesi Özkan Avcıoğlu arasında da tartışma çıktı. Korumaların ve zabıta ekibinin araya girmesiyle toplantıya ara verildi. Belediye meclisindeki kavganın fitilini ateşleyense gelen istifa kararıydı. CHP Merkez Yönetim Kurulu Cem Kotan'ın yeni parti ilçe kongrelerine katılarak Özgür Özel'e genel başkanımız dediği gerekçesiyle kesin ihraç talebiyle disipline sevk etmişti. Hakkındaki suçlamaları kabul etmediğini belirten Kotan da ihraç sürecini beklemeden CHP'den istifa etti.
1: Yeni parti genel başkanı Sayın Özgür Özel'e genel başkanımız dediğim için disipline sevk edildim. Yine söylüyorum, Sayın Genel Başkanımız Özgür Özel.
2: Giresun'da görevinden uzaklaştırılan Göreli Belediye Başkanı Hasbi Dede'ye çocuğa karşı cinsel taciz suçundan verilen 1 yıl 6 ay hapis cezası istinaf mahkemesince onandı. Sürecin tamamlanmasının ardından Göreli'de yeni belediye başkanı için seçim yapılacak.
3: Musun? Kızıyla aynı yaşta olduğumu defalarca belirtmeme rağmen olsun sorun yok gibi cevaplar verdi.
0: Hasbi Dede'nin taciz cezası onandı. Karar sonrası Göreli Belediyesi'nde yeniden başkan seçilecek. Hasbi Dede, Giresun Göreli Belediye Başkanı görevini yürütürken 16 yaşındaki Tuğan Elif Torun'a sosyal medya üzerinden cinsel içerikli mesaj gönderdiği iddiasıyla hakim karşısına çıktı. Davanın mağduru Tuğan Elif Torun yargılama süreci devam ederken yol kenarında yürürken otomobilin çarpmasıyla yaşamını yitirdi. Tuğan'a çarpan şüpheli sürücü tutuklandı. Tutuksuz yargılanan dedeye çocuğa karşı cinsel taciz suçundan 1 yıl 6 ay hapis cezası verildi. Ceza istinaf mahkemesi tarafından onandı. Kesinleşen mahkumiyetin ardından Hasbi Dede'nin belediye başkanlığının sona ermesine ilişkin hukuki sürecin tamamlanması bekleniyor. Danıştay'ın vereceği kararın ardından cezanın kesinleşmesiyle daha önce başkan vekili seçen Göreli Belediye Meclisi yeniden sandık başına gidecek. Belediye meclisinde yapılacak seçimle belediye başkanı yeniden belirlenecek.
2: Mersin Büyükşehir Belediyesi'ne yönelik yolsuzluk ve rüşvet soruşturmasında yeni detaylar ortaya çıktı. Masak verileri ve gizli tanık beyanlarıyla rüşvet çarkı deşifre oldu. Milyonluk ihaleler öncesi bağış adı altında rüşvet istendiği belirlendi.
4: Belediyenin bütçesi kimsenin parası değil.
5: Halı saha işte tıkın.
6: Yolsuzluk, rüşvet, görevi kötüye kullanma. Mersin Büyükşehir Belediyesi'ne yönelik yolsuzluk soruşturmasında 314 dosya tek tek incelendi. Masak verileri rüşvet çarkını gözler önüne serdi. Usulü aykırılık tespit edilen 41 milyon 419 bin liralık 13 ihalede Büyükşehir Belediye Başkanı Vahap Seçer'in imzasının bulunduğu tespit edildi.
4: Halkın parası, halkın parası!
6: Belediyede toplam mal ve hizmet alımı bedeli ise 336 milyon lirayı aştığı belirlendi. Katı atık ihalesindeki usulsüzlükler de deşifre edildi. Dosyada Vahap Seçer'in kasası olduğu iddia edilen Bülent Sarpkaya'nın şirketleriyle belediye ve Seçer'e ait şirketler arasındaki parasal ilişki ağı yer aldı. İhaleden 6 ay önce Büyükşehir'e belediye hizmetlerinde kullanılmak üzere bağış açıklamasıyla 1 milyon 800 bin lira transfer edildiği masak raporlarında yer aldı. Kültür AŞ makam şoförü Ahmet Özcan'ın işçi giyimleri ihalesi hakkında yaptığı görüşmede Vahap Başkan'ın emri olmadan hiçbir satım olmaz dediği öğrenildi. İhalelerde çantacı firmalar kullanılarak usulsüz teklifler verildiği gizli tanık beyanlarında yer aldı. Öte yandan Seçer'in danışmanının ihale bağlantılı şahısları arayarak operasyonu haber verdiği de öne sürüldü. Soruşturma çok yönlü olarak sürüyor.
2: Ergenekon'da savcılara taşeron diyen

0: Ner 17-25 Aralık'ta aynı yargıyı sahipleniyor. İstanbul Büyükşehir Belediyesi ve CHP'li belediyelere yönelik soruşturmalara yargı darbesi diyen muhalefet, fon krizinde de aynı tutumu sürdürmeye devam ediyor. Fon soruşturmasında savcılar kim olursa olsun isim, parti, unvan bakmıyor. Fakat yeni parti ve CHP zihniyeti adalet sistemini hedef alıyor.
1: Yeter! Yeter artık!
2: Adaleti katleden bu savcı ve yargıçlardan önünde sonunda hesabını soracak.
3: Takvimler 2013 yılını gösteriyordu. Türkiye Ergenekon ve balyoz davalarıyla çalkalanıyordu. CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu kürsüye her çıktığında o davaları yürüten savcı ve hakimlerin meşruiyetini sorguluyor, adalet sistemini yerden yere vuruyordu.
2: Siz savcı da değilsiniz, yargıç da değilsiniz. Siz yasal iktidarın taşeronluğunu yapıyorsunuz. Bunu herkes bilmeli.
4: Hukukun üstünlüğü denen bir kavram var. Adil yargılamanın yolu açılmalı.
3: Adil yargılama çağrısı yapan muhalefet için 17-25 Aralık'la birlikte rüzgar tersine döndü. MİT tırlarına yönelik operasyon CHP'nin yargıya bakışındaki kırılma noktası oldu. Silivri'deki savcılara taşeron diyen o zihniyet, devletin gizli operasyonunu deşifre etmeye çalışan aynı yargı mekanizmasını birdenbire sahiplendi.
2: Bu tırın içinde silah var deniyor. Kime gidiyor? Savcıya gidiyor. Savcı ne yapacak? Görevini yapacak. Hani bunlardan yeni bir bakan var ya, ne diyordu? Herkes işini yapsın. Savcı da işini yapıyor. Ne yapsın?
3: İstanbul Büyükşehir Belediyesi ve CHP'li belediyelere yönelik yolsuzluk soruşturmalarında aynı zihniyet yeniden yargıyı hedef almaya başladı.
5: Mahkemenin verdiği karar hukuken de siyaseten de yok hükmündedir. O mahkemenin verdiği kararın hiçbir tarafını tanımıyoruz.
3: Sık sık bu bir yargı darbesidir söylemi dillendirildi.
6: Elbette hukuka sığınacağız, elbette hukuka güveneceğiz, elbette yargının, bağımsız yargının her şey olduğunu bileceğiz. Ama onun için önce bu yargıdaki çeteyi dağıtacağız, yargı kollarını dağıtacağız.
3: Şimdi ise fon krizi patladı. Aynı yargı, aynı savcılar, aynı mahkemeler kim olursa olsun dosyayı önüne koyuyor. İsim, parti, ünvan bakmıyor. Kimsenin bu dosya siyasi diye kurtulamadığı bir süreç işliyor. Ancak yeni parti ve CHP zihniyeti tüm bu süreci görmezden gelip geçmişte yaptığı hatayı bir kez daha tekrarlıyor. Adalet mekanizmasını sert ifadelerle eleştiriyor.
6: Gün gelecek, devran değişecek, keser dönecek, sap dönecek.
0: Yeni partinin Türkiye Büyük Millet Meclisi'nin açılışında Başkan Erdoğan kürsüdeyken salonu terk etmesine MHP lideri Devlet Bahçeli'den tepki geldi. Bahçeli, Cumhurbaşkanı varken gitmeleri doğru olmadı, yeni partiden yenilik bekliyoruz dedi.
7: Türkiye Büyük Millet Meclisi yeni yasama yılı başladı. Meclis açılışında Özgür Özel ve ekibi yine kendine yakışanı yaptı. Başkan Erdoğan kürsüdeyken siyasi nezaketten uzak bir tavır sergileyerek salonu terk ettiler. Siyaset sahnesine yenilik iddiasıyla çıkan, ancak ilk sınavında geçmişin kısır, gerilim siyasetine sığınan yeni partiye en net tepki MHP lideri Devlet Bahçeli'den geldi.
8: Yeni parti, Sayın Cumhurbaşkanımız açıdan çok doğru olmamıştır.
7: MHP lideri yeni partinin yenilikler getirmesi gerektiğine dikkat çekti.
8: Yeni bir parti, siyasete yenilikler getiren bir parti olması
0: lazım. Ajans hafta sonuyla haberlerimize kaldığımız yerden devam ediyoruz. Gazetelere bir bakalım, gazetelere bir göz gezdirelim. Akşam gazetesine bakalım hangi haberlere yer verilmiş. Akşam gazetesinin sür manşetine bakalım öncelikle. Gündem yerel yönetimler başlığı atılmış ve Başkan Erdoğan 4 ilçe belediye başkanını kabul etti başlığıyla. Erdoğan dün Çekmeköy Belediye Başkanı Orhan Çerkez ve Tuzla Belediye Başkanı Eren Ali Bingöl'le buluştu. Üsküdar Beşiktaş Belediye Başkan Vekilleri Dündar Ziya Gültekin'le Sacit Terzi de Erdoğan'la bir araya noktaya geldi. Sürmanşet bu şekildeydi. Zararı foncu ödeyecek başlığı atılmış manşetinde. Fon krizinin ardından oluşturulan kurulun ikinci toplantısının ardından vatandaşa herhangi bir ek yük getirilmeyecek mesajı çıktı. Takvim bir haftaya netleşecek. Cumhurbaşkanı Yardımcısı Yılmaz Başkanlığındaki toplantıda yatırımcıların net yatırım tutarının hesaplanması ve ödemelere ilişkin ikincil düzenlemeler ele alındı.

0: Ödeme takviminin de bir hafta içinde netleşeceği öğrenildi. Yatırımcıların zarar uğramaması için ana para artı tüfe şeklinde yapılması öngörülen ödemeler tasfiye edilen fonlardan yapılacak. DDK raporu sonrası boşlukların tamamlanması için sermaye piyasası kanununda değişiklik yapılacak. Türkiye'nin notunu etkilemez başlığı atılmış. 16 Ekim'de Türkiye değerlendirmesi yayınlanması beklenen kuruluşun yetkileri fon krizi sırasında politika tepkisinin hızlı ve ikna edici olduğunu belirtti demiş Akşam gazetesi. Devam edelim. Yapay zeka değil Yasin Kol atamış başlığında. Yasa dışı bahis dosyasında hakem Yasin Kol'un atamalarda da yer aldığı ortaya çıktı. Kol geçen yıl 1 Ekim'de MHK Başkanı Ferhat Gündoğdu'ya bir liste yolladı. Sonunda da başkanım siz de uygun görürseniz yazdı. 7 kişilik liste tek değişiklikle 4 Ekim'de Galatasaray Beşiktaş derbisine çıktı. Para trafiği olağan değil. Masak'ın raporunda kol hakkında yasa dışı bahis oynadığı kanaati hasıl olmuştur deniliyor. Raporda kolun aralarında yasa dışı bahis şüphelisi onlarca kişiye büyük miktarda para transferi yaptığı belirtildi. Kolsa sevdik borç gönderdim dedi. Eyüp Sultan'a yolsuzluk operasyonu başlığında CHP'li Eyüp Sultan Belediyesi'nde başkan dahil 28 kişi gözaltına alındı. Belediye Başkanı Mithat Bülent Özmen ve diğer şüphelilerin suç örgütüne üye olma, rüşvet alma, rüşvet verme ve ihaleye fesat karıştırmayla suçlandığı belirlendi. Gemi faciasında ihmaller zinciri Girne açıklarında batan ve 18 kişinin öldüğü feribotta mürettebatın hataları ortaya çıktı. Girne'deki duruşmada okunan rapora göre gemideki su geçirmez bölmelerin kapılarının bazıları açıktı. Kapılar kapalı olsaydı gemi bu kadar su almayacaktı. Kazadan kurtulan yolcu Selmen Akbaş da gemi yan yatınca büyük panik yaşandığını, yolcular binmeden filika halatlarının erkenden kesildiğini anlattı demiş. Akşam gazetesindeki haberlerde işte bu şekildeydi. Yine ilerleyen dakikalarda ve ilerleyen saatlerde gazete gündem haberlerimizde kaldığımız yerden devam edeceğiz. Şimdi Bankacılık Düzenleme ve Denetleme Kurulu cep telefonu kredileri ve kredi kartlarında yeni düzenleme yaptı. Cep telefonu kredilerinde vade telefonun fiyatına göre belirlenecek. 40 bin lira ve altındaki telefonlarda vade 12 ay olacak. İşte yeni düzenlemenin detayları.
1: BDDK cep telefonu kredi taksitlerini yeniden belirledi. 40 bin lira ve altındaki telefonlarda kredi vadesi 12 ay oldu. Bankacılık Düzenleme ve Denetleme Kurulu cep telefonu kredileri ve kredi kartlarında yeni düzenleme yaptı. Buna göre cep telefonu kredilerinde vade telefonun fiyatına göre belirlenecek. 40 bin lira ve altındaki telefonlarda vade 12 ay olacak. 40 bin lira üzerindeki telefonlarda vade 3 ayda sınırlı olacak. Kredi kartlarında asgari ödeme için esas alınan limit 100 bin liraya yükseltildi. 100 bin lira ve altındaki kartlarda asgari ödeme %20 olacak. 100 bin lira üzerindeki kartlarda ise %40 olacak. Cep telefonu alımında kredi kartı taksitlerinde değişiklik yapılmadı. Yenilenmiş telefonlarda ise tutar sınırı olmaksızın 12 aya kadar taksit uygulanabilecek.
0: Süresiz nafaka devri resmen kapanıyor. Adalet Bakanlığı'nın üzerinde çalıştığı yeni yasal düzenleme taslağında son aşamaya gelindi. Yeni sisteme göre nafaka süresi artık sınırsız olmayacak. Evlilik süresi, tarafların yaşı ve ekonomik durumları doğrudan belirleyici olacak.
2: Nafaka düzenlemesi için taslakta sona gelindi. 10 yıla kadar evliliklerde nafakanın 5 yıl süreli olacağı belirtildi. Anayasa Mahkemesi süresiz nafaka uygulamasını iptal etti. Meclis yasal düzenleme yapmak zorunda. Önümüzdeki günlerde gündeme gelmesi beklenen yasal düzenleme için taslakta sona gelindi.
3: Hakkıyla yerine getirmemizi.
2: Edinilen bilgiye göre 10 yıla kadar olan evliliklerde nafakanın 5 yıl süreyle ödenmesi öngörülüyor. 10 yılın üzerindeki evliliklerde ise nafaka evli kalınan sürenin yarısı kadar olacak. Örneğin 20 yıl evli kalındıysa 10 yıl nafaka ödenmesi söz konusu olacak.
4: Sadece evlilik süresi değil, kadının yaşı, eğitim durumu, yani bundan sonra çalışıp çalışamayacağı da dikkate alınacak ve bunlar ayrıntılı olarak yasada belirtilecek.
2: 13. yargı paketi

0: şirketinde sadece nafaka değil, boşanmalarla ilgili de düzenleme olacak. Boşanma davalarıyla mal paylaşımı davaları ayrılacak. Böylece yıllar süren boşanma davalarının önüne geçilecek.
1: Sıradaki haberimiz milyonlarca kiracıyı yakından ilgilendiriyor. Ev kiralarken ya da sözleşme yenilerken imzaladığınız tahliye taahhütnamesindeki boşluklar beklemediğiniz bir anda evden çıkarılmanıza sebep olabilir. Peki sonradan yazılan tarih hukuken ne anlama geliyor? Kiracılar hakları nasıl korumalı? İzleyelim.
2: Siz aslında bir senelik kira sözleşmesi yapmış olabilirsiniz. Ama boş bıraktığınız bir tahliye taahhüdüyle 6 ay sonra doldurularak tahliye edilebilirsiniz.
3: Kiracıların tahliye taahhütnamesinde yaptıkları bir hata ileride büyük sorunlara yol açabiliyor.
4: Bir şey imzalıyorsanız mutlaka tarihlere bakıp yani öyle okuyacaksınız, metni ona göre imzalayacaksınız.
5: Kiracılar sözleşmeyi imzalamadan önce dikkat etmesi gereken şey hiç şüphesiz tahliye taahhütnamesi. Özellikle bu taahhütname boş kalırsa kiracılar beklemedikleri bir anda evlerinden tahliye edilmeyle karşı karşıya gelebilirler. Peki bu hususta kiracılar sözleşmeyi imzalamadan önce nelere dikkat etmeli?
2: Kiracının yapabileceği husus sözleşmesine dikkat edecek. Bununla birlikte tahliye taahhüt verdiğinde de boş vermeyecek. Ne zaman tahliye edeceğini bilerek verecek. Neden boş veriliyor ki? Ne zaman tahliye etmeyi düşünüyorsa ona göre yazsın. 3 yıl sonrasına, 4 yıl sonrasına, 2 sene sonrasına neyse tarihler belirlenebilir bir şekilde yazılması gerekiyor. Burada tahliye taahhüdünün de geçerli olması için ucu açık tarihler değil. 3 ila 5 arası 5 sene arasında tahliye edebilir. Böyle bir ifade değil. Belirlenebilir net tarihler olması gerekiyor.
6: Kirada biliyorsunuz süre önemlidir. Yani yıllık yapılır. O süreye göre giriş çıkış yapılır.
3: Tahliye taahhütnamesinde tarihin boş bırakılması kiracıların en sık yaptığı hatalardan biri.
2: Şayet imza kiracıya aitse, onun dışındaki kısımları boş bırakmışsa kiracı, daha sonra icra takibiyle karşılaştığında bu geçersiz diyemeyecek. Çünkü bu geçerli, hukuken geçerli bir evrak niteliğinde.
6: Zaten önemli olan oradaki giriş çıkış tarihi.
3: Ay ve Cay kira sözleşmesiyle tahliye taahhütnamesinin aynı tarihte imzalanmaması gerekiyor.
2: Örneğin sözleşme tarihiyle yani kira sözleşmesini imzaladığınız tarih ile tahliye taahhüdünü imzaladığınız tarihin aynı olmaması gerekir. Bugün kira sözleşmesini imzaladıysanız bugünün tarihiyle de tahliye taahhüdü imzalarsanız o taahhüt geçersiz olur. O yüzden taahhütün farklı bir tarih olması gerekir.
6: Bunlar dikkat etmediğiniz zaman başınıza geleceklere de katlanırsınız.
1: İçişleri Bakanlığı 81 ilde düzenlenen gıda güvenliği operasyonunda yaklaşık 61 milyon lira değerinde sahte, taklit ve tahşiş edilmiş ürün ele geçirdiğini açıkladı. 3050 personelin katıldığı operasyonda 73 şüpheli hakkında adli işlem yapıldı.
0: Türkiye genelinde 1908 adreste gıda denetimi yapıldı. Piyasa değeri yaklaşık 61 milyon lira olan taklit ürün ele geçirildi. İçişleri Bakanlığı'nın 81 ilde gıda güvenliğine yönelik operasyonları sürüyor. Bakanlıktan yapılan açıklamada operasyonlarda piyasa değeri yaklaşık 61 milyon lira olan sahte taklit ve tahşiş edilmiş ürünün ele geçirildiği ve 73 şüphelinin gözaltına alındığı belirtildi. Operasyonlara toplam 3050 personel katıldı. 1900 adreste kontrol ve denetim yapıldı.
3: Denetimlerde piyasa değeri yaklaşık 61 milyon lira olan çok sayıda gıda, içecek ve takviye edici ürünle üretim, dolum, etiketleme ve ambalajlamada kullanılan materyal ele geçirildi. 73 şüpheli hakkında adli işlem yapıldı.
0: Bakanlık, gıda güvenliğine yönelik operasyonlara kesintisiz şekilde devam edileceğini belirtti.
1: Osmaniye'de iki çiftçi yan yana olan arazilerine aynı gün mısır ekti. Bir tarlada mısırların boyu 2,5 metreyi aştı. Diğerinde 1,5 metrede kaldı. Mahsulün kalitesi çok farklıydı.

0: 1 milyon lira zararı uğrayan Adem Erdem ziraat mühendislerine başvurdu. Kullandığı gübreyi analiz ettirdi. Gübre tahşişli çıktı.
1: Parmağımla aynı kalınlıkta. Bir tane parmağımla aynı kalınlıkta. Hatta serçe parmağım kadar kalınlıkta var. Azot ve fosfor eksikliğinden dolayı mısırdaki oluşan kalitesizlik. Bu kadar.
2: Komşusuyla aynı gün arazisine mısır ekti. Tahşişli gübre nedeniyle ektiği mısırlar büyümeyince mağdur oldu.
1: Komşumun mısırı aynı gün ekmiştik. Onun mısırı 2 metre oldu. Benim mısırım 1,5 metre kaldı. Büyümedi.
2: Burası Osmaniye Kadirli. İki çiftçi yan yana olan arazilerine mısır ekti. Hasat zamanı geldiğinde Adem Erdem şoke oldu.
1: Mısır kucanları hepsi bu şekilde. Bitişik. Parseldeki komşunun mısırına bakıyoruz. Yaklaşık 2,60.
2: İddiaya göre tahşiş edilen gübre nedeniyle 1 milyon zararı uğrayan çiftçi ziraat mühendislerine başvurdu, ürünü analiz ettirdi, tahlilde gübrenin değerleri düşük çıktı.
1: Gübrenin değerlerinin çok düşük olduğu, tahşiş bir gübre olduğu, hileli bir gübre olduğunu bilirkişi raporuyla ortaya koymuş oldular bunu.
3: Evet, mısır koçanı bu ya, böyle.
1: Fosfor ve azot içeriği çok düşük olduğu için mısır olağanüstü büyümedi.
2: Firmaya başvurup zararın karşılanmasını isteyen çiftçi olumsuz yanıt alınca konuyu yargıya taşıdı.
0: Saatlerimiz 7.36. Ajans hafta sonu kaldığı yerden devam ediyor. Gazetelere bir göz atalım. Şimdi Yeni Şafak gazetesine bakalım. Hangi haberlere yer vermiş Yeni Şafak gazetesi? Manşetinde derbiye kendini atadı başlığı atılmış. Merkez Hakem Kurulu'na yönelik soruşturma futboldaki birçok hakem atamasında usulsüzlüğü ortaya çıkardı. Dosyaya giren yazışmalara göre hakem Yasin Kol, 4 Ekim 2025'teki Galatasaray Beşiktaş derbisinden 3 gün önce MHK Başkanı Ferhat Gündoğdu'ya maçı yönetecek hakem listesi gönderdi. Kolun da içinde olduğu liste VAR hakemi hariç aynen atandı. Detaylara bakalım. Gündoğdu tam isabet dedi başlığıyla. Gündoğdu'nun kolun talebine tam isabet anlamına gelen emojiyle cevap vermesi ikili arasındaki etik olmayan ilişkiyi gözler önüne seriyor. Yasin Kol'un hakem belirlediği tek maç derbi değildi. Yine yazışmalarda 29 Mayıs 2025'teki Fatih Karagümrük Bandırma Spor 1. Lig playoff maçının tüm hakemlerini de Kol'un belirlediği görülüyor. Birçok hakem tanık oldu. Soruşturmada 9 eski hakemle görevdeki birçok hakem tanık olarak ifade verdi. Savcıya ifade veren TFF Hakem İşleri Müdürlüğü eski çalışanı Eren Acar da hakemlere HTS'leriniz elimde diye baskı yapıldığını söyledi. Acar istedikleri mahkeme istedikleri notu verip klasmanlarını belirliyorlardı dedi. Yeni Şafak gazetesinin manşeti işte bu şekilde. Moralinizi bozmayın başlığı atıldı. Cumhurbaşkanı Tayyip Erdoğan'ın Ankara'da önceki gün AK Parti İstanbul İl Kadın Kolları Mahalle Başkanları İstişare ve Değerlendirme Toplantısına katıldı. Teşkilattaki kadınlara moral veren Erdoğan'ın son dönemdeki tartışmalar kadın kollarının motivasyonunu bozmasın. Gerekeni yapacağız. Moralinizi bozmayın. Çalışmalarınıza devam edin dediği öğrenildi. Yeni Şafak gazetesinde Şam'a Türk Okulu başlığıyla Şam Uluslararası Recep Tayyip Erdoğan Türk Okulu yarın açılıyor. Milli Eğitim Bakanlığı'na bağlı okulda öğrenciler Türkiye'deki müfredata göre eğitim görecek. Ana sınıfı ilkokul, ortaokul ve lisenin yer aldığı 1000 öğrenci kapasiteli okulda kayıt önceliği Türk öğrencilerde olacak. Kontenjan kalırsa Suriyeli öğrenciler de kabul edilecek. Yine Yeni Şafak'ın önemli haberlerinden bir tanesi, gündeme taşıdığı haberlerinden bir tanesi fon ödemeleri hızlı olsun toplantısı. Fon Koordinasyon Kurulu Cumhurbaşkanı Yardımcısı Cevdet Yılmaz Başkanlığında ikinci kez toplandı. Ekonomi yönetiminin katıldığı toplantıda fonda parası kalanlara ödemelerin nasıl daha hızlı yapılacağı ele alındı. Ayrıca sermaye piyasası kanununda değişiklik öngören taslak görüşüldü. AK Parti Grup Başkanı Abdullah Güler ile Başkan Vekili Mustafa Elitaş'ın masada olması mecliste bir çalışma olacağı anlamına geliyor. Yine devam edelim Yeni Şafak'la. Balıkçı İsmet tutuklandı. Tutuklananlar arasında eski CHP'li vekil Ensar Öğüt'ün kardeşi Balıkçı İsmet lakablı İsmet Öğüt ile Özata Denizcilik Yönetim Kurulu yetkilisi Ali Çil de bulunuyor. Öğüt'ün 1 Temmuz 16 Eylül arasında fondan 3 milyar 92 milyon lira çıkardı.

0: tespit edilmişti. Yeni Şafak'ın yine haberlerinden bir tanesi KOBİ'ye kredi arttırımı. Merkez Bankası KOBİ kredileri için %4,5 olan büyüme sınırını %5'e yükseltirken Türk lirası zorunlu karşılıklarda bloke tesis oranlarını da düşürdü. İşte Yeni Şafak gazetesindeki haberler bu şekildeydi. Yine ilerleyen saat dilimlerinde farklı gazetelerle yine gazete gündemlerini izleyicilerimize aktaracağız diyelim. Devam edelim haberlerimize kaldığımız yerden, zira Doğu Anadolu bölgesinde kış kendini artık iyiden iyiye göstermeye başladı. Bitlis'in Süphan Dağı'na mevsimin ilk karı düştü. Ağrı Dağı'nda da benzer görüntüler vardı. Bölgede kışın habercisi olarak tanımlanan Ağrı Dağı'nın zirvesi beyaz örtüyle kaplandı.
1: Hava soğudu, doğuda kış etkisini gösterdi.
2: Süphan Dağı gelinliğini giymiş vaziyette şu an.
1: Bu görüntüler Bitlis'ten. Süphan Dağı'na mevsimin ilk karı düştü. Adilcevaz ilçesinde bulunan 4058 rakımlı Süphan Dağı beyaza büründü. Türkiye'nin önemli volkanik dağlarından olan Süphan'ın zirvesinde etkili olan kar yağışı görsel şölen oluşturdu. Bölge halkı eşsiz manzarayı fotoğraf çekerek ölümsüzleştirdi.
2: Muazzam görüntüler aldık burada, göz kamaştırıcı görüntüler aldık.
1: Bu görüntüler de Ağrı Dağı'ndan. Kentte etkili olan sağanak 5137 metre rakımla Türkiye'nin en yüksek dağı olan Ağrı Dağı'nda yerini kara bıraktı. Dağın zirvesi beyaz örtüyle kaplandı.
0: Konya'da yaklaşık 60 yıllık bir iş anı adeta botanik bahçesine dönüşmüş durumda. Pasajın içindeki yeni dünya ve incir ağaçları ziyaretçilerin ilgisini çekiyor.
3: Geçen yıl çok güzel meyvesi oldu. Tek çekirdek ve ince kabuk. Çok lezzeti var. Belki Alanya'da bu kadar lezzetli olan bir yeni dünya yoktur.
4: 60 yıllık hanın ortasında yükselen ağaçlar.
5: Bir yeşillik oluyor en azından yani. Hiçbir çarşıda yok buradaki olan yeşillik.
4: Sıra dışı görüntüler Konya'nın tarihi Bedesten Çarşısı'ndan.
6: Şehrin tam ortasında beton binaların içinde adeta bir botanik bahçesi. Görenleri hayrete düşüren bu ağaçlar bir pasajın içinde.
4: Yeni dünyada incir ağaçları yaklaşık 30 yıl önce ekildi. Hanın ortasındaki ağaçlar esnafın düzenli bakımı sayesinde yıllardır ayakta.
3: Çatıda havalan yerler var. Yazları açıyoruz, kışları kapatıyoruz. Dolayısıyla soğuk görmüyor.
6: İncir de bu yıl meyve olmadı. Fakat yeni dünya ağacında oldukça güzel meyve vardı.
7: Çok güzel bir meyvesi var yani bunun.
8: Son 3-4 yıldır meyvesini alınıyor. Buradaki komşularımız faydalanıyor.
4: Hanı gidenler ağaçları görünce şaşırıyor. Bazı vatandaşlar sıra dışı manzarayı fotoğraflamadan geçmiyor.
7: Burası diyor botanik bahçesi gibi diyor yani. Ondan dolayı burası geliyorlar, bazıları fotoğraf çekiyorlar telefondan.
0: Kültür ve Turizm Bakanlığı'nın başlattığı dijital dönüşüm projesiyle birlikte müze kart sistemi kimlik kartlarına entegre edilecek. Böylece vatandaşlar devlet üzerinden ödemelerini gerçekleştirecek ve gişelerden sıra beklemeden kimlik kartlarını okutarak geçebilecek. Detaylara bakalım.
1: Müze kart sistemi kimlik kartlarını entegre edilecek. Ödemeler e-devlet üzerinden hızla yapılabilecek. Kültür ve Turizm Bakanlığı 216 müze ve öğren yerini kapsayan dev dijital dönüşüm projesiyle müze kart sistemini TC kimlik kartlarına entegre ediyor. Vatandaşlar artık gişe sırası beklemeden kimlik kartlarıyla doğrudan giriş yapabilecek. Böylece Türkiye genelindeki kültürel mirasa erişim kolaylaştırılacak, müze deneyimi yeni nesil teknolojilerle buluşturulacak. Yeni sistemle birlikte kullanım süresi dolan müze kartların yerine doğrudan TC kimlik kartları geçecek. Vatandaşlar e-devlet veya mobil uygulama üzerinden ödeyebilir.

0: Belgelerini tamamladıktan sonra turnikelerde sadece kimlik kartlarını okutarak müze ve öğren yerlerine anında giriş yapabilecek. Süresi devam eden mevcut müze kartlarsa geçerlilik süreleri bitene kadar kullanılmaya devam edilecek. Yeni düzenleme yıl sonuna kadar tamamlanacak. Yürütülen dönüşüm süreci yalnızca biletleme ve turnike sistemleriyle sınırlı kalmayacak. Proje kapsamındaki müze ve öğren yerleri fiber altyapı, 5G entegrasyonu gibi ileri teknolojilerle donatılacak. Ayrıca Türkiye'nin zengin kültürel mirasına ait tüm stratejik veriler, ülke sınırları içinde yer alan yerli ve milli altyapılarda üst düzey güvenlik protokolleriyle de koruma altına alınacak.
1: Çin topraklarından altın kadar değerli bir ürün haset ediliyor. İç Moğolistan özerk bölgesinde ulusal selenyum zengini sertifikası alan tatlı mısırların ve şifa deposu mor mısırların hasatı başladı. A Haber ekibi çiğ yenilebilen bu özel mahsulün fabrikaya zamanla yarışı ve bölgede kurulan devasa ekonomiyi yerinde görüntüledi.

0: uçsuz bucaksız tarladar, hummalı bir çalışma. Kuru toprağın içinden adeta altın çıkıyor.
1: A Haber olarak Çin'in kuzeyinde İç Moğolistan bölgesindeki Ulançap kentindeyiz. Eylül ayıyla birlikte bu geniş coğrafyada mısır hasadı başladı. Bizler de bugün tarlada işçilerin mesaisine katılacağız ve tarladan sofraya uzanan mısırın hikayesini inceleyeceğiz.
0: Burada kelimenin tam anlamıyla zamanla yarışılıyor. Tarladan çıkan ürünün oksijenle teması kesiliyor. Fabrikaya ulaştırılması için dakikalar sayılıyor.
1: Bu devasa tarlalardaki mısırlar makinelerle dakikalar içinde hasat ediliyor ve hemen tırlara yükleniyor. Çünkü bu mısırların tazeliğini koruması en önemli unsur ve saatler içinde tarladan fabrikaya lezzeti mühürleniyor.
2: Burası geç hasat edilen tatlı mısır ekimi sümüz. Şu an gördüğünüz tür bölgenin iklimine özel bir süt mısırı. Neden bu kadar lezzetli, yumuşak ve tatlı derseniz, Ulançap'ın soğuk iklimi, uzun güneşlenme süresi toprağı ve havasıyla birleştiğinde ürünün kalitesi artıyor. Ekolojik üretim ve iyi tasarım sertifikamızı aldık. Soğuk iklimimiz sayesinde hastalık ve haşere olmuyor.
0: Hasat doğal yöntemlerle yapılıyor. Ürün, zirai ilaç kullanılmadan yetiştiriliyor. Bu özel mısır türü tarladan toplandığı an tüketime hazır hale geliyor.
1: Pişmeden mi yiyeceğiz?
2: Evet, tamamen doğal ve ilaçsız yetiştirildiği için tarlada doğrudan kabuğunu soyup yiyebilirsiniz. Bu sıfır katkılı, tamamen doğal.
1: Öyle pişmeden Liu Bey yemeği tavsiye etti. İlk kez tadına bakacağız. Gerçekten pişmiş gibi ve oldukça yoğun bir aroması var. Süt tadı geliyor. Sanki haşlanmış da çıkmış gibi ama gördüğünüz gibi kabuğunu yeni soyduk.
0: Tarladaki bu tazelik devasa teknolojik tesislerde güvence altına alınıyor. Tarladan kalkan tırların fabrikaya ulaşması sadece dakikalar sürüyor. A Haber ekibi o anları görüntüledi.
2: Banttan geçerek önce kabukları soyuluyor. Baş ve uç kısımları kesiliyor. Ardından 4 aşamalı yüksek basınçlı temizleme sisteminden geçiyor. Yıkandıktan sonra vakumlanıp 123 derecelik yüksek ısıda sterilize ediliyor. Sonrasında da depolara alınıp paketlenerek sevkiyata hazır hale geliyor.
0: Tesiste hiçbir şey israf edilmiyor. Geri dönüşüm, bölgenin bir diğer güçlü sektörü olan hayvancılıkla entegre edilmiş durumda.
1: Bu alanda bantlara yerleştiriliyor ve fabrikanın içinde birçok farklı alanda işlemden geçmeye hazırlanıyorlar. Ayrıştırılan kabuklar vakit kaybetmeden hemen burada hayvan yemi olarak hazırlanıyor.

0: geliyor. İç Moğolistan hayvancılığıyla da ön plana çıkan bir bölge ve bu bereketli topraklardan elde edilen mısır yemleriyle de hayvanlar besleniyor.
1: Süt mısırın dışında bu yıl ekimi %30 arttırılan güçlü antioksidan kaynağı mor mısırlar da dikkat çekiyor. İçerdiği yüksek antosiyanin sayesinde hücre yenilenmesini destekleyen ve bağışıklığı güçlendiren bu özel tür tam bir şifa deposu. Kurulan bu devasa sanayi zinciri sadece damakları tatlandırmakta kalmıyor, bölge halkının da kaderini değiştiriyor. Yoksullukla mücadele kapsamında hayata geçirilen sözleşmeli tarım modeli çiftçiye can suyu oluyor.
2: Çiftçilere siparişe dayalı sözleşmeli bir ekim modeli yürütüyoruz. Biz onlara tohum ve teknik destek sağlıyoruz. Hasat zamanı geldiğinde önceden belirlediğimiz sabit fiyatla alım yapıyoruz. Böylece piyasa risklerinden etkilenmiyorlar. Bu modelle bölgedeki 600'den fazla çiftçi hanesine destek olduk. Sadece ekimden hane başı 20 bin yuanın üzerinde ek gelir elde ediyorlar. Ayrıca fabrikamızda çalışan işçilere aylık 4 bin ila 5 bin yuan arası maaş ödüyoruz.
3: A milli takımımız Uluslar A Ligi'ndeki 3. karşılaşmasından da mağlubiyetle ayrıldı.
4: Milli takımımız Uluslar Ligi'nde 3. maçında Belçika'nın konuğu. İlk düdük çalıyor. Belçika-Türkiye maçı başlıyor. Başarılar Türkiye. Yine sol tarafı kullandılar. Ceza alanında tehlike. Hayır dedi. Penaltı için bir an baktılar. Roy Tsagi'ye devam dedi. Norveç hakem.
5: Kuiper de çok önemli bir oyuncuları.
4: Baskı yaptı. O kalabalıktan çıktılar. Şut ve gol. Topu alırınızdan. Kevin De Bruyne. Dakiko. Belçika 1-0 öne geçiyor. İşte Kevin De Bruyne. Böyle girdi ceza alanımıza. Sonrası da şutu. Topu alırımıza gönderiyor. Top hala Lamens'te. Uzun gönderdi. Zeki ile karşıladık o topu. İsmail orada uzakta vurdu. Kalecide kaldı Lamens.
5: Deneme yaptı ama biraz uzaktı da.
4: Uzak noktalardan vurmayı evet, sever Arda. Evet. Şimdi Zeki. Arda Güler ceza alanında topla buluştu. Önü kapalı Arda. Dilemas var karşısında. Geçti onu Arda. Harika hareketler vuruşu Kalecide'den döndü.
5: Yazık oldu pozisyona.
4: Cezalarına gönderdi. Kafa! Top dışarıya gidiyor Abdülkerim. Çok net bir pozisyon. Çok net. Nasıl kaçtı bu gol? İşte pozisyon. Böyle yükseldi. Böyle vurdu. Top direğin yanından dışarıya gidiyor. Arda Güler. Arda cezalarına gönderdi. Kafa! Son anda.
5: Offside kaldı.
4: Offside. Çabuk geldiler. Luke Bakio'yla. Luke Bakio. Cezalarımıza girdi. Luke Bakio. Top hala kesti. Destek geldi. Kendine bölüğüne çevirdi. Gol pozisyonu Uğurcan. Uğurcan. Van Eken'in vuruşunda başarılı. Gastanye. Top geçmedi. Şimdi onlar çıkıyor. Gonsini. Onun pası. Luke Bakio cezalarına. Luke Bakio direkt. Uğurcan ve direkt. Arda'dan Martu'ya, Martu orta şansı, yükseklik kazandı top. Top yine bizde cezalandırdı. Gol pozisyonu dışarıya gitti. Bomboş, bomboş pozisyonda. İstediği vuruşu yapamıyor Merih.
5: %100 bir golü kaçırdık.
4: Beraberlik golüne çok yaklaştık. Merih kötü bir vuruş yapıyor, top dışarıya gidiyor. Kronometresini kontrol etti. Norveç hakem düdüğü

0: ikinci yarı başlıyor. Oğuz. Gol var karşısında Oğuz. Sıyrılma çabası ondan geriye oynadı. Şimdi Ferdi Kadıoğlu. Ferdi. Uzaktan vurdu dışarıya Ferdi. Böyle vurdu Ferdi. Top dışarıya gidiyor. Kevin De Bruyne. Sağ tarafa Luke Bacchio. Luke Bacchio Ferdi var karşısında. Cezalarına girdi. Şut direkten döndü. Direkten dönen top ekrana geldi. Ferdi. Bravo Ferdi. Milli takımımızı destekleyen taraftarlarımızdan da alkış alıyor Ferdi'nin çabası. Şimdi Ferdi'nin pası. Oğuz Arda'yı topla buluşturdu. Arda Güler önü bomboş. Arda gidiyor. Sağ tarafa pası verdi. Yunus Cezalı'nın topla buluştu. Yunus aşağı önünü. Yunus vurdu. Kalıştan döndü. İkinci pozisyon. Defans giriyor araya. Bir top. Cezalı'nda tehlike. Defansımızın müdahalesi. Şimdi Yunus. Tielemans. Kevin De Bruyne. Uzaktan vurdu topu alanda. Dakika 60. 2-0. Bir gol daha. Belçika'dan. Yine Kevin De Bruyne. Milli takımda 40 gole ulaşıyor. Yunus Akgün, Arda Güler, iki kişi basmasını verdi. Deniz topla buluştu. Deniz gidiyor. Deniz cezalarında. Deniz iki kişinin arasında aksını kaybetti. Deniz şimdi vurdu yanağlar. Deniz Gül. Gomez uzun gönderdi. Faul düdüğü çalıyor. Serbest duruşu kullanacak Belçika. Serbest duruş hemen kullanıldı. Ceza alındı tehlike Lukaku. 3-0. Üçüncü gol 76'da Lukaku'dan geliyor. Bu sezon Fenerbahçe'ye geldi. Dünya Kupası'nda da gol attı. Uluslar Ligi'nde de bu maçta filelerimizi o havalandırıyor. Tielemans. Lukaku. Lukaku. Lukaku çok hızlı. Geçti Abdülkerim'i. Lukaku cezalarını girdi. Lukaku dışarıya. Müdahalede bulunamadık. Cezalarına girdi. Şutunu da çekti. Lukaku dördüncü gole çok yaklaştı. Belçika. Arda kullanıyor. Serbest duruşu milli takımımızda. Arda. Kaleyi düşündü. Kaleci. Lamens. Ve son düdük. Belçika 3, Türkiye 0 maçın sonucu.
1: Halkbank'ın katkılarıyla. Amerika Birleşik Devletleri Başkanı Donald Trump, Avrupa'nın stoklarında bulunan dizelin büyük bir miktarını piyasaya sürmeyi kabul ettiğini bildirdi. Amerika Birleşik Devletleri Başkanı Trump, Avrupa, stoklarında yüksek miktarda bulunan dizelin büyük bir miktarını piyasaya sürmeyi kabul etti. Süreç derhal başlayacak, ifadelerini kullandı. Amerikan Otomobil Birliği verilerine göre, Amerika Birleşik Devletleri'nde motorinin ortalama galon fiyatı 22 Eylül'de 6,53 dolarla rekor seviyeye ulaşmıştı. Halkbank'ın katkılarıyla.

0: Haber Radyo.
1: Ferhat Gündoğdu'yla Ferdi Karaduruk, Ahmet Şahin, Alican Sağlar, Emre Kosif, Sabahattin Şahin ve Yunus Yıldırım gözaltına alınmıştı. Tehdit, görevi kötüye kullanma, kişisel verileri hukuka aykırı kaydetme ve resmi belgede sahtecilik suçlarından gözaltına alınan isimler tutuklama talebiyle nöbetçi sulh ceza hakimliğine sevk edildi. İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı Hakemler Derneği İstanbul Şubesi içinde fesih davası açtı. Asliye Hukuk Mahkemesi'nde gönderilen dava dilekçesinde dernek başkanlığının futbol ve hakemlik camiası üzerinde bir güç unsuru olarak kullanılmaya çalıştığı iddia edildi.

0: Sözlük ifadelerinin ardından suç ceza hakimliğine gönderildi. Savcı aralarında Ali Serhat Küz'ün, Ali Yöney, Burak Sevindik ve İdris Çakır'ın da bulunduğu 20 şüphelinin tutuklanmasını talep etti. Soruşturmanın önceki aşamasında da 4 şüphelinin daha tutuklanmasıyla dosya kapsamındaki tutuklu sayısı 65'e yükselmişti. 9 kişi ise adli kontrolde serbest bırakılmıştı.
1: Fon Koordinasyon Kurulu Cumhurbaşkanı Yardımcısı Cevdet Yılmaz'ın başkanlığında ikinci kez toplandı. Toplantı sonrası yapılan yazılı açıklamada sürecin vatandaşa ek yük getirmeyecek düzenlemelerle enine boyuna ele alındığı vurgulandı.
0: Fon Koordinasyon Kurulu ikinci toplantısını gerçekleştirdi. Toplantıda vatandaşa ek yük getirmeyecek düzenleme enine boyuna değerlendirildi. Cumhurbaşkanı Yardımcısı Cevdet Yılmaz Başkanlığında gerçekleşen ikinci fon kurulu toplantısına dair açıklama İletişim Başkanlığından geldi. 3 saat süren toplantıda Sermaye Piyasası Kurulu'nun 30 Eylül tarihli kararları çerçevesinde yapılacak ikinci düzenlemeler ve ödeme takvimi ele alındı. Toplantıda bir süredir devam eden Sermaye Piyasası Kanunu'nda değişiklik yapılmasına ilişkin taslak üzerinde çalışılmış ve nihai halinin verilmesi için ilgili kurum ve kuruluşlara gerekli talimatlar iletilmiştir. Ele alınan bütün düzenlemelerde vatandaşlarımıza herhangi bir ek yük getirilmemesine yönelik anlayış vurgulanmıştır. Fon piyasasındaki krizin belirli ve sınırlı bir bölümde olduğunun vurgulandığı açıklamada, sorunun çözümüne ilişkin sermaye piyasası kuralları çerçevesinde hakkaniyet ve adalet gözeterek gerekli çalışmalar hızlı ve etkili bir şekilde sürdürülmektedir denildi. Toplantıya Hazine ve Maliye Bakanı Mehmet Şimşek, Adalet Bakanı Akın Gürlek, Merkez Bankası Başkanı Fatih Karahan, AK Parti Genel Başkan Vekili Efkan Ala ve AK Parti Meclis Grup Başkanı Abdullah Güler de katıldı.
1: Alihan Kurus Çörgüsü'nü yönelik operasyon sonrası eski Ulaştırma Bakanı Arif Ahmet Deniz Olgun'un şüpheli ölümüne ilişkin başlatılan soruşturmada sıcak gelişmeler yaşanıyor. Deniz Olgun'un özel doktoruyla adli tıp görevlilerinin de aralarında olduğu 6 zanlı hakkında 3 kamu davası açıldı.
2: Sevgili bakanım, benim bir talebim olacak sizden.
3: Yavaş yavaş sakin.
4: Şüpheli ölümde sır perdesini aralayabilecek delil niteliğindeki cep telefonu yok edildi. Alihan Kuris suç örgütüne yönelik operasyon sonrası eski Ulaştırma Bakanı Arif Ahmet Deniz Olgun'un 2016 yılındaki şüpheli ölümü yeniden gündeme gelmişti. Yeni açılan dosyaya ilişkin soruşturmada dikkat çekici gelişme daha yaşandı. Başsavcılık, eski bakanın özel doktoru ve 3 adli tıp kurumu görevlisinin de aralarında olduğu 6 şüpheli hakkında 3 ayrı iddianame düzenledi. Şüpheliler hakkında kamu davası açıldı. İddianamelerin ilkinde Deniz Olgun'un özel doktoru Nurettin Demirkol'a yalan tanıklık suçlaması, ikinci iddianamede de 3 adli tıp görevlisi hakkında belgede sahtecilik suçlaması yöneltildi. Üçüncü iddianamede ise Alihan Kuriş'in annesi Ayşe Gülderen Deniz Olgun Kuriş ve kardeşi Hilmi Tuna Kuriş'in suç delillerini yok etme, gizleme veya değiştirme suçundan cezalandırılmaları talep edildi.
5: Yıllar önce beyin kanaması denilerek kayıtlara geçen ölüm yeni soruşturma ile birlikte yeniden gündemde. Üstelik bu kez sadece dosyada ölümle ilgili yeni iddialar da yok. Olayın ardından toplanan delillerin akıbeti de soruşturuluyor. Bu kapsamda cep telefonu detayı ise dosyanın en dikkat çeken noktalarından biri.
4: İddianamede Hilmi Tuna Kuriş'in eski Ulaştırma Bakanı Arif Ahmet Deniz Olgun'un şüpheli ölümünde sır perdesini aralayabilecek delil niteliğindeki cep telefonunu yok ettiğine işaret edildi. Telefona olay sonrasında herhangi bir teknik ve bilirkişi incelemesi yapılmadığı belirtildi. Öte yandan ölümü 10 yıl boyunca beyin kanaması olarak gösterilen Deniz Olgun'un mezarı geçen ay açılmış, yeni otopside göğsünde 4 ayrı morluk tespit edilmişti.
1: Manisa Soma'daki maden faciasında hayatını kaybeden 5 madenciden 4'ü gözyaşları ve dualarla son yolculuklarına uğurlandı. Kerim Ören ve Ömer Karakaya Manisa'da, Halit Ersay Denizli'de, Ramazan İnci ise Balıkesir'de toprağa verildi. İsa Olcay'ın cenazesi ise Kütahya'da defnedilecek. İşte acının ve veda anların detayları.

0: Maden faciasında hayatını kaybeden işçiler gözyaşlarıyla uğurlandı. Manisa'nın Soma ilçesinde faaliyet yürüten kömür madeninde meydana gelen göçük sonrası 7 işçi enkaz altında kalmıştı. Başlatılan kurtarma çalışmalarında göçük altında kalan işçilerden ikisi kurtarılırken 5'inin cansız bedenlerine ulaşılmıştı. İşçilerden Kerim Ören'in naaşı otopsi işlemlerinin ardından Manisa'nın Kırkağaç ilçesine nakledildi. Helallik alındığı sırada eşi ve oğlunun tabutuna sarılarak gözyaşı döktüğü anlar yürekleri dağladı. Allahu Ekber! Cenazeye yakınları ve hemşehrilerinin yanı sıra Manisa Valisi Vahdettin Özkan ve AFAD Başkanı Ali Hamza Pehlivan da katıldı. Ören kılınan cenaze namazı sonrası dualar eşliğinde toprağa verildi. Evli ve iki çocuk babası olan Ören'in 2010'dan bu yana madende çalıştığı ve emeklilik planı içinde olduğu öğrenildi. Hayatını kaybeden işçilerden biri de Ömer Karakaya'ydı. Cenaze namazı öncesi gözyaşı sel oldu. Eşi tabuta sarılıp uzun süre gözyaşı döktü. Allahu Ekber! 34 yaşındaki işçi evli ve bir çocuk babasıydı. 2 yıldır madende çalıştığı öğrenildi.
1: Halit kardeşimizi bu dünya hayatında...
0: Faciada can veren Halit Ersay için de memleketi Denizli Çameli'nde cenaze töreni düzenlendi. Ailesi ve hemşehrilerinin yanı sıra idari erkan omuz omuza saf tuttu.
1: Selamu aleyküm ve rahmetullah.
0: Cenaze namazı sonrası toprağa verilen Ersay evli ve 3 çocuk babasıydı. Ramazan İnce Balıkesir'in İvrindi ilçesinde defnedildi. İnce'nin nişanlı ve evlilik hazırlığında olduğu öğrenildi. Facianın hayattan kopardığı bir diğer işçi ise 20 yıldır maden ocağında çalışan İsa Olcay'dı. Olcay memleketi Kütahya Gediz'de kılınacak cenaze namazı sonrası toprağa verilecek.
2: Süleyman Şakrak, Manisa'nın Soma ilçesindeki çöken madenden kurtuldu. Doğum günü olan 1 Ekim'de ölümle burun buruna gelen Şakrak yaşadıklarını anlattı.
3: Kurtardılar yerin altından ama ilk beni çıkartmışlar muhtemelen, öyle konuşuyorlardı.
4: Göçük faciasından kurtuldu, doğum gününde yeniden doğdu. Manisa'nın Soma ilçesindeki kömür madeninde 1 Ekim'de göçük meydana geldi. Göçük altında kalan 5 işçi yaşamını yitirdi. İbrahim Çimen ve Süleyman Şakrak ise kurtarıldı. Yaşama tutunan madencilerden Süleyman Şakrak o anları anlattı.
3: İkinci oğlu götüreceğimiz zaman yolumuz kırılıyor. Yolumuz kırılınca biz makineyi geri çekiyoruz. Ben monorail yolcusu olduğum için müdahale edeceğim. Oradayım. Yanımda 2 tane de arkadaşım var. Onlar da aşağıdan yol getirecekler. O esnada yukarıda da tamir tarama ekibimiz çalışıyor. Yukarı tarafımda. O esnada işte ben yol hani işlerini yapalım derken o arada birden göçük meydana geliyor.
5: Süleyman Şakrak madende göçükte kalan maden işçilerinden bir tanesiydi. İlk kurtulanlardan bir tanesi oldu.
3: 100 metre civarında boydan boya ayak olarak düşündüğümüz zaman. Ama basılan yani çöken yerimiz arkadaşlarının söylemesiyle işte buraya gelen arkadaşlar var, işte büyük arkadaşlar var. Onlar söylüyor işte 20 metre 25 metre civarı diyor çökmüş diyorlar. Yani komple çökme değil de 20-25 metre aralıklı çökmüş dediler.
4: Göçün yaşandığı 1 Ekim aynı zamanda Şakrak'ın doğum günüydü. 11 yıldır kömür madeninde çalışan Şakrak doğduğu günde ölümden kurtuldu.
5: Senin kurtulduğun gün dün doğum günü müydü?
3: Evet, doğum günümdü. 1 Ekim.
5: Tekrardan
3: yeniden doğmuş olduk. Rabbim izin verdi.
4: Arkadaşlarını kaybettiği için üzgün olan madenci şimdi 3. çocuğunu kucağına alacağı günü bekliyor.
3: 2 çocuğum var, 2 oğlum var. Bir tanesi de 20 Ahmet Amin abi cümlemizin. Bir tanesi de 20 gün sonra nasipse Rabbim izin verirse o günleri görürsek
5: inşallah.
3: O da olacak. 3 tane oğlum olacak nasip olursa.
5: 3 oğlum
3: olacak.

Saatlerimiz 8'i 10 geçiyor. Ajans hafta sonuysa kaldığı yerden devam ediyor. Gazetelere göz atalım. Sabah gazetesine bakalım hangi haberlere yer vermiş. Sabah gazetesinin manşeti Kaşeli soygun başlığı atılmış ve CHP'li Mersin Büyükşehir Belediyesi'nde kurulan yolsuzluk çarkını bagajdan çıkan 12 sahte kaşe deşifre etti. Çakma tekliflerle düzenlenen adrese teslim ihalelerle milyonlarca liralık vurgun yapıldı. Haberin devamına bakalım. Başkan Vahap Seçer'in gözaltına alındığı soruşturmaya yön veren kaşeler, belediyeden ihale alan Cihan Aslan'ın muhasebecisi Ferit Bişkin'e ait otomobilde ele geçirildi. Bişkin'in çantacı şirketler adına sahte teklifler hazırladığı ortaya çıktı. 13 ihale, 58 doğrudan alım ve 5 temsil işleminde Seçer'in onayıyla 336 milyonluk vurgun yapıldı. Aile şirketi gibi yönetti başlığıyla Seçer 3,5 milyon liralık katı atık ihalesini kasası Bülent Sarpkaya'ya, otopark işletmesini akrabası Tener Seçer'e verdi. Vurgun paralarıyla limon bahçeleri alındı. Bekir Coşkun'un haberi devamını okumak isteyenler için sayfa 11'de. Devam edelim. Eyüp Sultan Belediyesi'ne yolsuzluk operasyonu. CHP'li Eyüp Sultan Belediyesi'ne dün sabah operasyon düzenlendi. Ankara Cumhuriyet Başsavcılığı'nın başlattığı yolsuzluk soruşturması kapsamında Başkan Mithat Bülent Özmen'in de aralarında bulunduğu 28 şüpheli gözaltına alındı. Suriye'ye Türk Okulu başlığıyla Şam Uluslararası Recep Tayyip Erdoğan Türk Okulu yarın eğitime açılacak. Suriye'ye her alanda olduğu gibi eğitimde de en büyük desteği veren Türkiye, başkent Şam'da bir okul inşa etti. Başkan Erdoğan'ın adı verilen 36 derslikli okulda 1000 öğrenci eğitim görecek. Okul iki ülke dostluk ve kardeşliğinin sembolü olacak. Şanlıurfa'ya Teknofest akını. Türkiye'nin dört bir yanından yüz binlerce kişi Teknofest Güneydoğu'yu ziyaret etmek için Şanlıurfa'ya akın etti. Festival 500 binden fazla öğrenciyi ağırladı. Yerli ve milli teknoloji ürünleri meraklı gözlerle inceleyen çocuklar özellikle uçak, roket ve savunma sanayi ürünlerine ilgi gösteriyor. Vurgun şampiyonu başlığı atılmış ve fon vurgununda en çok kazanan isim 15.7 milyar lirayla Mustafa Sandal'ın eşi Melis Süt Şurup oldu. Sabah fon soruşturması dosyasındaki Melis Süt Şurup'la ilgili bilgilere ulaştı. Borsadan fahiş kazanç elde eden Süt Şurup'un bu parayı Terra'nın TL'ye fonuna yatırarak 15.7 milyara çıkardığı belirlendi. Baba Cihan Süt Şurup ise 639 milyonla vurgunda en çok kazanan 6. isim oldu. İşte Sabah gazetesindeki haberlerde bu şekildeydi. Devam edelim kaldığımız yerden. Hafta sonu mesaisini Başkan Recep Tayyip Erdoğan İstanbul'da devam ediyor ve iki belediye başkanıyla başkan vekilini kabul etti. Kabullerin adresi Vahdettin Köşkü'ydü. Detaylarına bakalım. Başkan Recep Tayyip Erdoğan ilk olarak Çekmeköy Belediye Başkanı Orhan Çerez'i kabul etti. Sonrasında da Şile Belediye Başkan Vekili Sacit Terzi ile görüştü. Erdoğan ardından Tuzla Belediye Başkanı Eren Ali Bingöl ve Üsküdar Belediye Başkan Vekili Dündar Ziya Gültekin'i kabul etti.

0: Devam edelim. İzmir Büyükşehir Belediye Başkanı Cemil Tugay'ın Başkan Erdoğan'la görüşmesi kulisleri hareketlendirmişti hatırlayacak olursanız. Kulislerde Cemil acaba AK Parti'ye mi geçiyor sorusuna bir yandan da yanıt aranıyor. İddia o ki Tugay Ekim ayının sonunda AK Parti rozetini yakasına takacak.
1: Başkan Erdoğan ve Cemil Tugay görüştü, Ankara hareketlendi. Gözler ise İzmir'e çevrildi. Mutlak buttan kararı sonrası CHP'den istifa eden Cemil Tugay yeni partiye katılmadı.
2: Cemil Bey'le benim kişisel olarak hiçbir sorunum yok ama Cemil Bey'le bizim zamanlama sorunlarımız olabiliyor, oldu. Severiz kendisini, bakacağız yani ne diyeyim Cemil Bey'e.
1: İzmir Büyükşehir Belediye Başkanı Cemil Tugay yoluna bağımsız olarak devam ediyor. Ancak hakkındaki iddialar kulisleri hareketlendiriyor. Tugay'ın AK Parti'ye geçeceği iddiaları gün geçtikçe güçleniyor. Cemil Tugay'ın özellikle Başkan Erdoğan'la görüşmesi siyasi geleceğiyle ilgili iddiaları yepyeni bir boyuta taşıdı. Tugay daha

0: Önce şu an bir partiye geçme gibi bir durumum yok diyerek kapıları kapatsa da Ankara'da gerçekleşen kritik görüşme tüm senaryoları yeniden yazdı. Kulislerde Cemil Tugay'ın Ekim ayının sonunda AK Parti'ye katılacağı iddiaları yer alıyor. İzmir'de 22 yıl sonra ilk kez CHP üyesi olmayan bir belediye başkanının koltukta oturmasıyla başlayan süreç, şimdi de AK Parti rozeti mi takacak tartışmalarıyla çalkalanıyor.
1: Cemil Tugay!
2: Yerel seçimde 416 belediye ile yola çıkan CHP'de kan kaybı devam ediyor. 173 belediye yeni partiye, 44'ü AK Parti'ye geçti. 92 belediye bağımsız kaldı. CHP'nin elinde kalan belediye sayısı ise sadece 107.
0: CHP'li belediyelerdeki kan kaybı sürüyor. 416 belediyeyle yola çıkan Cumhuriyet Halk Partisi'nin 107 belediyesi kaldı.
1: Haydi arkadaşlar, başlıyoruz, başlıyoruz, başlıyoruz.
0: Yerel seçimler 31 Mart 2024'te yapıldı. Seçimlerin üzerinden yaklaşık 2,5 yıl geçti. Özellikle CHP'li belediyelerde büyük değişim yaşandı. Belediye başkanları CHP'den istifa ederek başka partilere geçtiler ya da bağımsız kaldılar.
3: Milletimizin her bir ferdine AK Parti çatısı altında yer vardır. Türkiye sevdasıyla yanan, ülkeye hizmet tutkusuyla çalışan, önce ülkem ve memleketim diyen herkes bizim tabii üyemizdir. Bu kardeşlerimize kapımızda, kollarımızda ardına kadar açıktır.
0: Seçimlerde CHP, büyükşehir, il, ilçe ve belde olmak üzere 416 yerde belediye başkanlığı kazandı. Kurultay'da genel başkan değişimi yaşandı. Kemal Kılıçdaroğlu genel başkanlık koltuğunu kaybetti, Özgür Özel seçildi. Özel'in bazı belediye başkanlarına yönelik tavrı ayrılıkları da beraberinde getirdi.
4: Anlamak, başım dik, yaşadığım sorunları burada açıklamaya siyasi ahlak açısından hiç uygun bulmuyorum. Ancak gerekirse tek tek de açıklarım.
5: Sayın Cumhurbaşkanımızın önderliğinde Afyon Karahisar'ımızda başta kentsel dönüşüm olmak üzere hemşerilerimize söz verdiğimiz birçok projeyi hayata geçirmek için, Afyon Karahisar'ımızı yeniden inşa etmek için memleketime Adalet ve Kalkınma Partisi saflarında hizmet edeceğim.
0: Sonrasında mutlak buttan kararıyla CHP'den istifalar çığ gibi büyüdü. 44 belediye başkanı AK Parti'ye katıldı. Alnımıza geleceğe bak. 173 belediye başkanı da CHP'den istifa ederek yeni partiye geçti. Bazıları da CHP tarafından ihraç edildi.
6: Cumhuriyet Halk Partisi'nin üyesi olup başka bir siyasal partiye çalışmak çok açık bir disiplin suçudur. Hiç kimse Cumhuriyet Halk Partisi'nin içinde olup Cumhuriyet Halk Partisi'ni üyelerini üyelikten istifaya zorlayamaz. Başka bir partinin lojistiğini üretmeye çalışamaz, oraya katkı veremez. Başka bir siyasal partinin genel başkanına genel başkanım diyemez.
0: Son istifadan Ankara'dan geldi. Ankara Büyükşehir Belediye Başkanı Mansur Yavaş'la birlikte 8 ilçe belediye başkanı CHP'den ayrılarak bağımsız olarak devam edeceklerini açıkladılar. Son durumda CHP'den istifa ederek bağımsız kalan belediye sayısı 92 oldu ve CHP'nin 107 belediyesi kaldı.
2: Yeni Parti'nin Türkiye Büyük Millet Meclisi'nin açılışında sergilediği tavır tepki çekti. Yeni partililer Başkan Recep Tayyip Erdoğan hitabı öncesi salonu terk etti. Yenilik adıyla yola çıkan partinin ortaya koyduğu bu tavır 10 gün önce Birleşmiş Milletler Genel Kurulu'nda yaşananları akıllara getirdi.

Benim için çok ilginç iki sahne var. Birisi 22 Eylül 2026 Birleşmiş Milletler Genel Kurulu Cumhurbaşkanı Tayyip Erdoğan kürsüye çıktığında salonu boşaltanlar. 1 Ekim 2026 Sayın Cumhurbaşkanı konuşmak için kürsüye geldiğinde evet eş anlı olarak salonu boşaltanlar ve Sayın Cumhurbaşkanı'nın da çıktığında

0: İşlerini sonuna kadar beklemiş olması.
1: Bir tarafta terör devleti İsrail'in temsilcileri, diğer tarafta Türkiye'ye yenilikler getireceğini iddia eden Yeni Parti'nin temsilcileri. Salonlar farklı ama kameralara yansıyan görüntüler aynıydı. İlk görüntü Birleşmiş Milletler Genel Kurulu'ndan. Başkan Erdoğan kürsüde zulme karşı çıkıyor. Dünyaya birlik mesajı veriyor.
2: Uzakta konfor içinde yaşayabiliriz. Fakat yarın ne olacağını, başımıza ne geleceğini hiçbirimiz bilemeyiz.
1: İşte tam da bu sözler sonrası İsrail heyeti salonu terk etti. Bu görüntülerin üzerinden 10 gün geçti. Adres bu kez Türkiye Büyük Millet Meclisi. Yeni yasama yılının açılışı var. Başkan Erdoğan kürsüde yerini aldı. Mecliste de yeni parti sahneye çıktı. İsrail heyeti benzer bir tavır sergileyerek salonu terk etti. 10 gün arayla yaşanan aynı manzara dikkat çekti. Sabah gazetesi Ankara temsilcisi Okan Müderrisoğlu her iki sahneyi, yaşananları değerlendirdi.
0: 22 Eylül 2026'da Cumhurbaşkanı konuşurken salonu boşaltan aslında ya da boşaltanlar derken İsrail temsilcisiydi, Birleşmiş Milletler'deki daimi temsilcisiydi. Bu çok dikkate değerdi.
1: Müderrisoğlu Yeni Parti'nin ortaya koyduğu tavrın siyasetin nezaketine uymadığını belirtti.
0: Yeni partilerin sergilediği tavır siyasetin nezaketine, demokrasinin kalitesine ve bizim arzu ettiğimiz Büyük Millet Meclisi tablosuna denk düşmedi.
1: MHP liderinin yeni partiye ilişkin sözlerini de hatırlattı Müderrisoğlu.
0: Sayın Bahçeli'nin dediği gibi yenilikler getirmesi gereken bir partinin eski kodlarla, eski zihniyetle hareket ettiğinin de yine tipik bir göstergesiydi.
1: Müderrisoğlu, Özel ve ekibinin istediği siyasi politikanın kendilerine zarar verdiğini belirtti.
0: Sayın Cumhurbaşkanı'nın şahsıyla uğraşma adına Cumhurbaşkanlığı makamının değerini ve anlamını azaltmaya dönük bir hareketin içine girmek aslında yapanların kendi değeriyle ilgili sonuçlar ya da değersizliğiyle ilgili sonuçlar üretir.
3: Ajans hafta sonuyla haberlerimize kaldığımız yerden devam ediyoruz. Gazetelere bakalım. Takvim gazetesini bir inceleyelim, bir okuyalım hangi haberlere ve başlıklara yer vermiş. Takvim gazetesinin manşetinde organ nakli ve kanser tedavisinde ücretsiz dönem başlığı atılmış. Hayat nakli manşete atılmış. Milyonlarca hastanın beklediği tarihe adım atıldı. Organ naklinde donör masraflarından transfer parasına, çocuk cerrahisinden meme kanseri ilaçlarına kadar tüm kritik harcamaları SGK karşılayacak. Sosyal Güvenlik Kurumu sağlık uygulama tebliğinde yaptığı değişiklikle birçok kalemde masrafları ödeme kararı aldı. İşte yeni düzenlemenin detayları. Organ vericisinin yani donörün tedavi giderleri ve şehirler arası nakliye masrafları SGK tarafından karşılanacak. Organ nakilleri sadece organ nakli merkezi bulunan resmi yetkili merkezlerde yapılacak. Kadavra için sağlık kuruluşlarına bedel ödenecek. Kan grubu uyumsuz böbrek nakli kapsam dışı olacak. Meme kanseri göz ve omurilik tedavisinde kullanılan milyonluk ilaçlarda geri ödeme listesine alındı. Yeni doğan ve çocuk hastalarının ihtiyacı olan tüm ileri teknoloji cerrahi işlemler SGK kapsamına dahil edildi. Takvim gazetesinin manşeti işte bu şekildeydi. Hemen yanda yine dikkat çeken bir haber var. Sucuk veya suçuk başlığı atılmış. Tarım Bakanlığı'nın hileli gıdalar listesi 53 yeni ürün daha eklendi. Bunların 13'ünün doğrudan halk sağlığını tehlikeye düşürecek nitelikte olduğu açıklandı. Bursa'daki bir kasabın sucuğunda at ve eşek eti saptanırken ünlü markaların manda yoğurdundan inek sütü, kaşar peynirinden eritme tuzu çıktı demiş Takvim Gazetesi de bu habere yer vermiş. Kara haber başlığı atılmış. Manisa Soma'da meydana gelen göçük faciasında 5 işçiden acı haber geldi. Maden şirketinin genel müdürü müdürü dahil 9 yetkili gözaltına alındı. Eyüp Sultan'da hesap zamanı başlığıyla birlikte belediyede şok yolsuzluk. CHP'li Eyüp Sultan Belediye Başkanı Mithat Bülent Özmen ve 27 kişi şafak operasyonuyla gözaltına alındı. Zanlılara suç örgütüne üye olma, rüşvet ve ihaleye fesat karıştırma suçlamaları yönetiliyor. Takvim gazetesindeki haberler de işte bu şekildeydi. Yine ilerleyen dakikalarda, ilerleyen saatlerde haberlerimize gazete

0: haberlerine, gazete küpürlerine kaldığımız yerden devam edeceğiz. Devam edelim haberlerimize. Yine günün önemli başlıklarından bir tanesi aslında bu. Zira Amerika Birleşik Devletleri Başkanı Donald Trump, Beyaz Saray'ın bahçesinde gazetecilere açıklamada bulundu. İran'la yaşanan sorun çözülürse petrolün eski seviyesine, hatta daha da aşağı inebileceğini söyledi. Trump'a Türkiye'ye uygulanan kassa yaptırımları hakkında verdiği söz hatırlatıldı. Trump'ın cevabı ise, Başkan Erdoğan benim dostum ve onu her zaman mutlu edebilir mi oldu?
1: Başkan Recep Tayyip Erdoğan'la olan dostluğunu yineledi, onu her zaman mutlu ederim ifadesini kullandı.
2: O benim dostum ve onu her zaman mutlu ederim.
1: ABD Başkanı Trump, Alabama eyaletine hareketinden önce Beyaz Saray'ın bahçesinde konuştu. İran'la yaşanan sorun çözülürse petrolün eski seviyesine, hatta daha da aşağı inebileceğini söyledi. Washington-Tahran arasındaki gerilimin uzun sürmeyeceğini dile getirdi.
2: İran savaşı biter bitmez ki uzun sürmeyecek, petrol fiyatları düşecek, hatta belki de başta olduğundan daha düşük bir fiyata düşecek.
1: Trump, Avrupa'nın elindeki dizel stoklarını piyasaya sunacağını söyledi. Fiyat baskısının azalacağını iddia etti. Avrupa'ya ihracat yasağı uygulamayacağını da açıkladı.
2: Avrupa'da çok fazla dizel var ve onlar büyük bir katkı yapacaklar ve ihracat yasağını uygulamayacağız.
1: Trump'ın gündeminde Türkiye'de vardı. Kendisine katsa yaptırımları hakkında verdiği söz hatırlatıldı. Türkiye'yi sevdiğini söyledi, Başkan Erdoğan'la olan yakın diyaloğuna dikkati çekti.
2: Türkiye'yi seviyorum, Başkan Erdoğan'la her zaman görüşüyorum. O benim dostum ve onu her zaman mutlu ederim.
0: İsrail bombalarının gölgesinde doğan ve prematüre olarak Mısır'a tahliye edilen minik Pisan 2 yıl sonra Gazze'deki ailesine kavuştu. İsrail'in henüz bebekken ailesinden kopardığı Pisan şimdi ölüm korkusu altında büyümek ve hayatta kalmak zorunda.
3: Daha doğmadan kız kardeşi elinden alındı. Annesi ona hamileyken İsrail katliamında ağır yaralandı. Onu 6 hafta erken dünyaya getirmek zorunda kaldı. Henüz anne kokusunu bile bilmeden hayatta kalması için Mısır'a gönderildi.
4: Bir seni ilk gördüğüm andan itibaren aklıma gelen ilk şey öldürülen kız kardeşi oldu.
3: Yıllar süren acı ve hasret nihayet sona erdi. Minik Pisan Gazze'deki ailesine kavuştu. İsrail'in soykırımı altındaki Gazze şeridi birbirinden acı hikayelerle dolu. Hikayelerden biri ise Minik Pisan'a ait. Filistinli Pisan, 7 Ekim 2023'te gözlerini soykırıma açan ilk bebekler arasındaydı. Birleşmiş Milletler vasıtasıyla işgalci İsrail katletmesin diye yeni doğan ünitelerinden Mısır'a sevk edilen 29 bebekten biriydi. Onlardan 7'si yaşamını yitirdi. Ancak Minik Pisan hayatta kaldı.
4: Pisan Mısır'da bugün Gazze'de yaşadığı hayattan çok farklı bir hayat yaşıyordu. Eskiden yaşadığı yer eksiksizdi. Pisan'ın tüm ihtiyaçları karşılanıyordu. Bugün ise durum farklı.
3: Ayrılık hasretine rağmen annesi umudunu bir kez olsun yitirmedi. İnternet bulabildiği her fırsatta onu biraz olsun görebilmek için Pisan'la görüntülü görüştü. Filistinli kadın 3 yılın ardından kızına kavuşmanın mutluluğunu yaşadı.
4: Gazze'ye geldiğinde Pisan'a yaklaşan, onunla oynayan, ona yardım eden veya onunla nazikçe konuşan herkese anne derdi.
3: Şimdi İsrail'in birbirinden kopardığı Filistinli minik Pisan ve annesi yeniden bağ kurmaya ve bomba seslerine alışmaya çalışıyor.
4: Pisan Gazze'ye geldi ve hayatı değişti. Hayatı patlama sesleri, sayısız saldırı ve füze sesleri arasında uyuyup uyanmakla geçti. Pisan o sesi ilk duyduğunda korkudan birkaç dakika boyunca sessiz kalıyordu. Yanımdan ayrılamıyordu.
0: Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin, Urallardaki Chelyabinsk bölgesinde Center 2026 askeri tatbikatının son aşamasını seyretti. Putin'e Savunma Bakanı da eşlik etti. 47 binden fazla Rus askeri personelin katıldığı tatbikata 7 ülkede birlik gönderdi.
1: Tanklar, silahlar, İHA'lar sergilendi. Putin 47 binden fazla askerin katıldığı dev tatbikatı yerinde izledi. Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin, Rusya'nın

0: Yabinsk bölgesinde Center 2026 tatbikatının son aşamasını izlemek için Çebarkulski eğitim sahasına gitti. Yanında Savunma Bakanı Andrei Belousov ve üst düzey askeri yetkililer vardı. Tatbikatın boyutu dikkat çekti. 47 binden fazla asker, 11 eğitim sahası, hatta Hazar Denizi'ndeki askeri unsurlar bile vardı. Putin tatbikatta görev yapan askerleri denetledi.
1: Tatbikatların temel amacı her seviyedeki personel komutanlarının birlikleri komuta etme becerilerini geliştirirken dış saldırıyı püskürtmektir.
0: Tatbikata 7 ülkeden askeri birlikler katıldı. 55 ülkeden temsilci de tatbikatı gözlemci olarak izledi. Askerler farklı çatışma senaryolarına karşı ortak harekat kabiliyetlerini sınadı. Putin ise tatbikatın ülkelerinin güvenliğine yönelik dış tehditlere karşı kapasiteyi arttıracağını söyledi. Tatbikatın Avrupa ile gerilim sırasında gerçekleşmesi ise dikkati çekti.
2: Deniz Kuvvetleri Komutanlığı'na bağlı SAS komandaları en zorlu görevler için aylarca süren eğitimden geçiyor. Karadeniz'deki mayın tehdidinden terörle mücadeleye kadar yüksek riskli operasyonları üstlenen SAS timlerinin nefes kesen eğitimleri ve kritik görevlerini ekrana getirelim.

0: Ada mayınlar, diğer yanda terör tehdidi. SAS komandoları Mavi Vatan'ın güvenliği için dosta güven, düşmana korku salıyor. Denizin her alanında en kritik görevlerin ön saflarında onlar var. Çünkü onlar SAS komandoları.
1: 1964 yılında kurulan SAS komutanlığı kurulduğu günden bugüne Türk Deniz Kuvvetleri'nin en kritik görevlerinde yer aldı. Kıbrıs Barış Harekatı'ndan günümüze teröristle mücadele harekatlarına, denizlerdeki mayın ve kamikaze İDA tehditinden su altındaki patlayıcıların etkisiz hale getirilmesine kadar birçok yüksek riskli görevi başarıyla yerine getirmektir.
0: Görevleri zorlu, risk yüksek, mayınlar, patlayıcılar ve su altı tehditleriyle mücadele ediyorlar.
2: SAS komutanlığı personeli Kıbrıs Barış Harekatı başta olmak üzere birçok kritik harekatta görev almıştır. Teröristle mücadele kapsamında Hakkari Yüksekova, Çukurca, Bingöl bölgelerinde Fırat Kalkanı, Zeytin Dalı, Barış Pınarı ve Pençe serisi harekatlarda Hendek ve şehir iç operasyonlarında aktif bir şekilde görev icra etmiş olup sayısız el yapımı patlayıcıyı etkisiz hale getirmiştir.
0: Mavi Vatan'ın güvenliği için gece gündüz görev başında olan SAS komandoları yaklaşık bir yıl süren zorlu eğitimden geçiyor.
1: Öncelikle Türk Deniz Kuvvetleri Komutanlığı personeli subay ve assubaylardan tamamen gönüllülük esasına göre seçilen adaylar arasından yaklaşık bir yıl süren yoğun bir kurs eğitim dönemine maruz kalmanız gerekmektedir. Bu süreçte yalnızca fiziksel yeterlilik değil, psikolojik dayanıklılık, teknik bilgi, liderlik ve yoğun stres altında doğru karar verebilme becerileri de değerlendirilmektedir.
0: Karadeniz'deki mayın tehdidine karşı da aktif görevdeler. SAS Komutanı Deniz Albay Dr. İlhan Sayıcı görevlerde hata payının bulunmadığını vurguladı.
1: Bizim için ilk hata son hatadır. Karadeniz'de oluşabilecek deniz mayını ve mühimmat tehditlerine yönelik müdahaleler SAS komandaları tarafından gerçekleştirilmektedir. Amacımız deniz ulaşımının emniyetini sağlamak, mavi vatandaki hak ve menfaatlerimizi korumak ve oluşabilecek riskleri en kısa sürede bertaraf etmektir.
3: Uganda sınırları içerisindeki Toro Krallığı'nın hükümdarı Kral Oyo hayatını kaybetti. Oğlu tahta geçmek istemeyince yeni kral gazeteci kuzeni Edward Rukidi oldu.
4: Beyaz camdan kral tahtına. Uganda'daki Toro Krallığı'ndaki gazeteci Edward Rukidi kral oldu.
5: Halkımızı birleştireceğim, birçoğunun farklı alanlarda bilgi ve deneyime sahip olması için çalışacağım.
4: Kral Oyo Nimba 27 Ağustos'ta 34 yaşında hayatını kaybetti. Çocuk yaşta tahta çıkan Oyo 1995'te henüz 3 yaşındayken kral olmuştu. Ölümü Toro'da taht tartışması başlattı. Oyo vasiyetinde kendisinden sonra oğlunun kral olmasını istedi. Ancak o kendisine başka bir kariyer seçti. İngiltere'de kaleci oldu. Tahtı babasının kuzeni Edward Rukidi'ye bıraktı. Rukidi devlet televizyonunda haber sunan bir isim.
5: Toro'yu ileri taşımak için çalışacağız.
4: 56 yaşındaki yeni kral geleneksel ritüeller eşliğinde tahta çıktı. Gece yarısı başlayan törende Rukidi yaklaşık 4 kilometrelik geleneksel yürüyüşün ardından Kraliyet Sarayı'na ulaştı. Tacını giyen Rukidi, Kraliyet Klanı üyeleri tarafından kutsandı ve tahtına oturdu.
3: Türkiye Ziraat Odaları Birliği Eylül ayına ilişkin tarla ve market fiyatları arasındaki dengesizlikleri gözler önüne seren raporunu açıkladı. Şimdi rapora göre üretici ile market arasında fiyat makasının en çok açıldığı ürün %633'lük farkla limon oldu. Bahçede kilosu 7 liraya kadar düşen limon market raflarında 51 liradan satılıyor.
4: Bahçede 7, markette 51 lira. Türkiye Ziraat Odaları Birliği Eylül ayı fiyat verilerini açıkladı. Üretici ile satıcı arasındaki fiyat makasının en çok açıldığı ürün limon oldu. Bahçede kilosu 7 liradan alıcı bulan limon market raflarında 51 liraya kadar yükseldi. Aradaki fark 7,3 kata ulaştı. Markette fiyatı en çok düşen ürün limon olmasına rağmen aradaki devasa uçurum bir türlü kapanmıyor. Limondan sonra fiyat makasının en çok açıldığı ürünler %339 ile kuru incir ve %337 ile havuç oldu. Eylül'de markette en çok zam %26 ile patlıcana geldi. Üreticide en yüksek artış ise %62,5 ile kuru fasulyede yaşandı.
3: Hala kullanılabilir durumdaki eşyalar ikinci el satış siteleri üzerinden satışa sunulabiliyor. Kıyafetten elektronik ürüne, bebek eşyalarına kadar birçok ürün bu sitelerde yer alıyor. Ama buralardan alışveriş yaparken dikkat etmemiz gerekenler de var. Zira bu platformlara satıcı gibi üye olup alışveriş yapmak isteyenlere tuzak kuran dolandırıcılar oldukça fazla. Bakın kurbanlarını kurdukları tuzağa nasıl çekiyorlar.
6: Hiç kullanmadım bile diyebilirim. Bebeğim benim, çocuk çok sevmedi. O yüzden satmayı düşünüyorum zaten.
7: Uygulama üzerinden alabilir miyim?
8: Uygulamadan kaldırsana. Oradan param falan değil alabiliyorsunuz.
9: İkinci el eşya almak isteyenleri uygulama komisyon kesiyor yalanıyla cep telefonuna yönlendiriyorlar. Sahte link üzerinden tuzak kuruyorlar.
10: Alıcının cep telefon numarasını isteyip direkt irtibat kurmaya kalkanlar tuzak kurma ihtimali çok yüksek olanlar.
9: Az kullanılmış ürünler daha uygun fiyatlara bireysel kullanıcılar tarafından ikinci el satış uygulamaları üzerinden satılabiliyor.
11: İnsanlar kendi eşyalarını ikinci el olarak sisteme yüklüyorlar. Hani o şekilde kendi çaplarında bir satış sağlıyorlar.
12: İkinci el satış uygulamaları aslında alıcıyı da satıcıyı da koruyan belli prosedürlere sahip. Alıcının eline ürün geçmeden satıcıya para iletilmiyor. Ne var ki sözde satıcılar komisyon kesiliyor yalanıyla alıcılara özelden ulaşıyor ve onlara sahte linkler yolluyor.
11: Ben kullanıyorum, satın da alıyorum.
13: Sonraki süreçte tuzaklarına çekiyorlar.
9: ATV haberin ulaştığı o dolandırıcılardan biri şansını ekibimize karşı da denedi. Kiminle konuştuğunu bilmeden tuzağa çekmeye çalıştı.
7: Uygulama üzerinden alabilir miyim?
8: Uygulamadan kaldırsana. Oradan param falan değil alabiliyorsunuz.
10: Kendisini kontrol alanından dışarı çıkarıp tüketiciyi de dolandırmak için uygun bir ortam hazırlıyor.
8: Ödeme yaptığınız 15 gün bekletiliyor. Sistemde siz onaylarsınız, bana aktarılmıyor. Onaylanmadan bana aktarılmıyor.
7: Link mi yolluyorsunuz peki?
8: Hangi renk istiyorsanız ona ilan açıp link gönderiyorum
12: ben size. Aslında o sahtekarların elinde herhangi bir ürün yok. Onlar gerçek kullanıcıların sitelerine koymuş olduğu ürünleri kopyalayıp kendi sitelerinde paylaşıyorlar. Öyle ki işte şu an bu gördüğünüz ürün 13.500 liraya satılıyor ve gerçek bir kullanıcı tarafından konulmuş durumda. Diğer tarafta ise 6.000 liraya satılan sahte ürün var.
13: Nasıl olsa para havuzda kalacak diyerek sizi ikna ediyorlar. Daha sonraki süreçte linki tıklayıp burada ürünü almak için parayı da gönderdiğinizde dolandırıcılar ya sırra kadem basıyorlar ya da kart bilgilerinizi ele geçirmiş oluyorlar.
10: Tüketiciler hem internet yer sağlayıcı o firmalara bildirsinler hem de kendilerine asla para göndermez.

0: Şimdi burası İstanbul'un en büyük mezarlıklarından biri Karacaahmet Mezarlığı. Karacaahmet Mezarlığı'na gelenler maalesef büyük bir şaşkınlık yaşıyor. Çünkü görmüş olduğunuz gibi adeta içler acısı bir durum söz konusu. Mezarlar çökmüş, mezar taşları kırılmış bir şekilde burada duruyor ki oldukça aslında skandal bir durumla karşı karşıya kaldığımızı da söylemek istiyorum. Buraya gelenler, yakınları durumu birçok kez ilgililere iletmiş ama sorunun giderilmesi için bulunan tek çözüm ne var ki? Yerleştirilen tehlikeli tabelası.
1: Hiçbir mezarlık böyle bu hale gelmeyi hak etmiyor.
2: Kabirler çöktü, istinat duvarı yarıldı. Birden fazla yerden toprak kaydı. Yakınlarını Karacaahmet Mezarlığı'nda toprağa verenlerin vicdanı sızlıyor.
3: Sonuçta hepimizin canları yatıyor orada. Bakımlı olmasını isteriz.
4: İstanbul Karacaahmet Mezarlığı belki de İstanbul'un en kalabalık mezarlıklarından bir tanesi. Ancak şu anki durumu içler acısı. Çünkü bulunduğumuz adadaki mezarlıkların birçoğu çökmüş durumda. Hemen arkamda duranlarsa yıkıldı yıkılacak.
2: Üstelik iddia o ki bu çökmenin nedeni sadece son yağan yağmur değil. Kabirler aylar öncesinde bu hale geldi. Üstelik defalarca da sorumlulara bildirildi. Ancak hiçbir şey düzelmedi.
4: Yakınlarının kabri burada olanlar aslında bir çözüm bekliyordu. Ancak onun yerine bu alan kapatıldı. Girişler yasaklandı ve bir de buranın tehlikeli olduğunu söyleyen bir tabela asıldı.
5: Bence uygun değil, bunun belediyenin el atması lazım.
2: Mezarlığa gelenler sadece bu içler acısı manzarayla karşılaşmıyor. Hemen bitişikteki istinat duvarı yerle bir olmak üzere.
4: Mezarlıktaki tek riskli yer o çökmüş mezarlıklar değil. Mezarların arka tarafı da yine aynı riske sahip. Çünkü aradaki bu istinat duvarı da adeta boydan boya çatlamış durumda. Dikkatli bakıldığında da bu duvarın üzerimize doğru yatmış biçimde olduğunu görebiliyoruz.
6: Bir sürü insanlık için bu mezarlıkların korunması gerekiyor. Bunun için de bakıma ihtiyaçları var.
0: Ünal ailesinin İstanbul Sarıyer'de yaşadığı dairenin tavanı yarıldı. Tamirat yapılmadığı için aile fertlerinin gözlerine uyku girmiyor. İddia o ki üst katta oturanlar ısrarla sorunu gidermiyor. Arkadaşlarımız o bölgeye gitti ve taraflara mikrofon uzattı. Meğer meselenin aslı bambaşkaymış ve göründüğünden çok daha fazlası varmış.

0: başımızdan aşağı akıyor yani bu. Son örneği bu. 9 kadın 9 dakika çakrası.
1: Peki, izinler Ruhsat alınmamış mı?
0: Alınmamış.
2: Altı balçık, üstü çamur, çatı çöktü çökecek. Ne bakım var, ne tadilat, üstelik yapıda kaçak.
0: Kum balçık yani.
3: Yağmurlar, rüzgarlar bu hale getirdi.
2: Sarıyer Bahçeköy'de yaşayan Ünal ailesi toprak sahibi oldukları bu apartmanın müteahhidiyle yıllardır sorun yaşıyor. Üstelik aralarındaki husumet yıllar öncesine dayanıyor. Mülk sahiplerinin iddiasına göre bu apartman kaçak yapılmış. Hatta daha önce de mühürlenmiş. Ancak müteahhit daire satmaya, sakinleri de binada yaşamaya devam etmiş.
0: Özellikle belirtiliyor işte kat malikleri hepsi. Ama ne ruhsat var ne bir şey var.
1: Burası metruk bir bina değil. İnşaatı tamamlanmış bir daire. Ancak gördüğünüz gibi ciddi hasar var içeride. Sebebi ise kuvvetli fırtına ve şiddetli yağmur. Müteahhitle ev sahibi arasındaki anlaşmazlık yüzünden eksikler tamamlanamıyor.
0: Bana tapu verin. Yani tek derdi tapu almak. Biz de özellikle vermek istemiyoruz. Çünkü işte çatımızı yapamıyorlar yani.
3: Kiraya vermeye kalktım. Kiracıyı kovmuş buradan.
1: Dairenin çatısı neredeyse çökecek duruma geldi. Bakın tahta parçaları birer birer kırılmış. Akan sularsa kovalar aracılığıyla dökülüyor. Aynı zamanda dairenin tavanı da tamamen rutubetle kaplı.
0: Bir yağmur yağıyor, bir rüzgar yağıyor. Antenimiz yok.
3: Gün anteni ayarlıyordum. Hatta kapattım. Hani içeriden telefonla konuşan

0: Bir bayan sesi geliyor. Zile ısrarla basıyorum. Hani televizyon gösteriyor mu? Bir şartel indirdim çünkü. Gösteriyor mu, göstermiyor mu? Bunu soracağım. Ama o kapı açılmadı.
1: Müteahhit burayı iddiaya göre bir kiracıya vermiş. Bu yüzden de apartman sakinleri içeriye girip çatıya çıkamıyor.
2: Kendi evimde 15 sene affedersiniz başımdan lağmaktı.
1: İddiaya göre kaçak olan yapının asansör boşluğunda da ciddi bir sorun var. Kuyu suyu direkt buraya akıyor. Aynı zamanda yukarıda da asansörü görüyorsunuz. Vatandaşlar korktukları için asansörü 0. kata çekemiyor.
0: Ceyran çarpabilir dedi. İşte çocuklar için de bayağı bir ben korkuyorum.
1: Çatısı kapalı olan daireye giremeyen apartman sakinleri şimdiye kadar müteahhidi defalarca şikayet etmiş ancak bir sonuç alamamışlar. Daire başlarına yıkılmak üzere. Tek istedikleri bir an önce sorunun çözülmesi.
2: Toprak sahibiyiz ama tapumuz yok. Kaçak bina. 2002'de bitti, başladı bu bina. 2003'te bitmesi gereken bina. 2020'de yani bizim çabalarımızın işte son hali bu. Biz yıkılması taraftarıyız zaten ve yıkım kararı var.
3: Akıllı telefonların çocuklar üzerindeki olumsuz etkisi artık herkes tarafından biliniyor. İspanya'da yeni bir araştırma daha yapıldı. Bununla alakalı küçük yaşta telefon kullanmaya başlayan çocukların ergenlik dönemindeki beyin gelişimleri incelendi. Telefondan uzak duranlarla aralarında ciddi fark var.

0: 18 yaşına girince.
1: 14 yaşından sonra verilmeli.
2: 16'dan sonra alınabilir bence.
3: Akıllı telefonların çocukların beyin gelişimini son derece olumsuz etkilediği bir kez daha belgelendi. Bu kez araştırma ergenlik çağındaki çocuklar baz alınarak yapıldı. Küçük yaşta telefon kullanmaya başlayan çocukların beyin gelişimlerinin yaşıtlarından daha geride olduğu ortaya çıktı. Uzmanlar çocukların telefona en erken 13 yaşında sahip olması gerektiği görüşünde birleşti.
4: 15 yaşından önce olmamalı bence. Pedagoglar daha iyi bilir ama.
5: 13 yaş tabii ki birazcık daha bu çocukların ulaşabilmeleri adına mümkün olan bir yaş olmakla birlikte neye ulaştıkları önemli.
6: Artık her yaştan çocuğun elinde bir cep telefonu var. Ebeveynlerin asıl korktukları çocuklarına cep telefonu almak değil, o cep telefonundaki sanal alemde çocuklarını kaybetmek. Peki çocuğa cep telefonu almanın yaşı nedir ve o yaş geldiğinde ebeveyn nasıl anlayacak?
7: Da genel olarak araştırmalara baktığımızda sınır 12 yaş gibi görülüyor aslında sosyal medya ve telefon kullanımı konusunda. Ancak bu çocuğun gelişimsel olgunluğuyla çok ilişkili.
8: Benim torunlarım hepsi de kullanıyor.
6: Kaç yaşındalar?
8: Biri 16 yaşında, biri 9 yaşında. Telefondan ayrılmıyor ki.
3: Uzmanlara göre yaş düştükçe ekran kullanım süresi artıyor. Bu da belirli tehlikeleri beraberinde getiriyor.
5: Gözlerde kırma kusurlarının olması, aşırı bir yorgunluk, gözde batmalar, kaşınmalar, kızarmalar. Tabii ki uzun süre ekrana maruz kalınca hem gerilim tipi baş ağrısı hem de görme kusurlarına bağlı baş ağrısı hem duruş bozuklukları ortaya çıkabiliyor.
0: Bizim gençlerimiz kullanmasını bilmiyorlar. Anne bir şey soruyor, cevap vermiyorlar. Ancak telefona bakıyor.
6: Tüm şartlar tamamlandığında diyelim çocuğa cep telefonu alındı. Ancak konu bununla da bitmiyor. O cep telefonunda çocuğun girdiği sanal alemlerin düzenli olarak kontrol edilmesi gerekiyor.
7: Telefonda ne yapıyor, hangi oyunları oynuyor, sosyal medyası var mı, orada kimlerle iletişim halinde, bunları öğrenebiliriz. Ve bence telefon kullanmaya başlamadan önce de çocukla bunları konuşmakta fayda var.
9: UEFA Uluslararası Ligi'nde mücadele eden milli futbol takımımız gruptaki 3. maçından da mağlubiyetle ayrıldı. Sahada arzuladığı oyunu sergilemekte zorlanan Ay Yıldızlar rakibi karşısında aradığı golleri bulamayınca sahadan puansız ayrıldı. Bu haberle de bültenimizi sonlandırıyoruz. Birazdan Esra Kürek sizlerle birlikte olacak. Bizden ayrılmayın.
10: Takımımız Uluslar Ligi'nde 3. maçında Belçika'nın konuğu. İlk düdük çalıyor. Belçika-Türkiye maçı başlıyor. Başarılar Türkiye. Yine sol tarafı kullandılar. Ceza alanında tehlike. Hayır dedi. Penaltı için bir an baktılar. Roit Sagi'ye devam dedi Norveç hakem.
11: Kuiper de çok önemli bir oyuncuları.
10: Ferdi baskı yaptı. O kalabalıktan çıktılar. Şut ve gol. Topu alırınızda. Kevin De Bruyne. Dakika. Belçika 1-0 öne geçiyor. İşte Kevin De Bruyne. Böyle girdi cezalarımıza. Sonrası da şutu. Topu alırımıza gönderiyor. Top hala Lamens'te, uzun gönderdi. Zeki ile karşıladık o topu. İsmail orada Oğuz Oktan vurdu, kalede kaldı Lamens.
11: Deneme yaptı ama biraz uzaktı da.
10: Uzak noktalardan vurmayı evet, sever Arda. Evet. Şimdi Zeki. Arda Güler cezalarını topla buluştu. Önü kapalı Arda. Lamens var karşısında. Geçti onu Arda. Harika hareketler. Vuruşu kaleciden döndü.
11: Yazık oldu pozisyona.
10: Arda cezalarını gönderdi. Kafa. Top dışarıya gidiyor Abdülkerim. Çok net bir pozisyon. Çok net. Nasıl kaçtı bu gol? İşte pozisyon. Böyle yükseldi. Böyle vurdu. Top direğin yanından dışarıya gidiyor. Arda Güler. Arda cezalarını gönderdi. Kafa son anda.
11: Offside kaldı.
10: Offside. çabuk geldiler. Luke Bacchio ile. Luke Bacchio cezalarımıza girdi. Luke Bacchio top hala gizli. Destek geldi. Kevin de Bruyne çevirdi. Gol pozisyonu Uğurcan. Uğurcan Van Aken'in vuruşunda başarılı. Gastanye top geçmedi. Şimdi onlar çıkıyor. Gonsini. Onun pası. Luke Bacchio cezalarında. Luke Bacchio direkt. Uğurcan ve direkt. Arda'dan Martu'ya, Martu orta şansı, yükseklik kazandı top. Top yine bizde cezalandırdı. Gol pozisyonu dışarıya gitti. Bomboş, bomboş pozisyonda. İstediği vuruşu yapamıyor Merih.
11: %100 bir golü kaçırdı.
10: Beraberlik golüne çok yaklaştı. Merih kötü bir vuruş yapıyor, top dışarıya gidiyor. Kronometresini kontrol etti. Norveç hakem düdüğü çaldı, ikinci yarı başlıyor. Oğuz. Gol var karşısında Oğuz. Sırılma çabası ondan geriye oynadı. Şimdi Ferdi Kadıoğlu. Ferdi uzaktan vurdu dışarıya Ferdi. Böyle vurdu Ferdi. Top dışarıya gidiyor. Kevin De Bruyne. Sağ tarafa Luke Bacchio. Luke Bacchio Ferdi var karşısında, cezalarına girdi. Şut direkten döndü. Direkten dönen top ekrana geldi. Ferdi. Bravo Ferdi. Milli takımımız destekleyen taraftarlarımızdan da alkış alıyor Ferdi'nin çabası. Şimdi Ferdi'nin pası. Oğuz. Arda'yı topla buluşturdu. Arda Güler. Önü bomboş. Arda gidiyor. Sağ tarafa pası verdi. Yunus cezalarına topla buluştu. Yunus açtı önünü. Yunus vurdu. Kaleciler döndü. İkinci pozisyon. Defans giriyor araya. Gott. Derli bir top. Cezalarında tehlike. Defansımızın müdahalesi. Şimdi Yunus. Tielemans. Kevin De Bruyne. Uzaktan vurdu topu Arda. Dakika 60, 2-0. Bir gol daha Belçika'dan, yine Kevin De Bruyne. Milli takımda 40 gole ulaşıyor. Yunus Akgün, Arda Güler iki kişi basmasını verdi. Deniz topla buluştu. Deniz gidiyor. Deniz cezalarına. Deniz iki kişinin arasında açısını kaybetti. Deniz şimdi vurdu Yanağlar. Deniz Gül. Lamez uzun gönderdi. Faul düdüğü çalıyor. Serbest

vuruşu kullanacak Belçika. Serbest vuruş hemen kullanıldı. Ceza alanında tehlike Lukaku. 3-0. Üçüncü gol 76'da Lukaku'dan geliyor. Bu sezon Fenerbahçe'ye geldi. Dünya Kupası'nda da gol attı. Uluslar Ligi'nde de bu maçta filelerimizi o havalandırıyor. Tielemans. Lukaku. Lukaku. Lukaku çok hızlı. Geçti Abdülkerim'i. Lukaku cezalarına girdi. Lukaku dışarıya. Müdahalede bulunamadık. Cezalarına girdi. Şutunu da çekti. Lukaku dördüncü gole çok yaklaştı. Belçika. Arda kullanıyor. Serbest vuruşu milli takımımızda. Arda. Kaleyi düşündü kaleci. Lammens. Ve son düdük. Belçika 3. Türkiye 0. Maçın sonucu.

0: Vakıf Faktöring ekonomi haberlerini sunar.
1: Bankacılık Düzenleme ve Denetleme Kurulu'ndan cep telefonu kredileri ve kredi kartlarına ilişkin düzenleme. Bankacılık Düzenleme ve Denetleme Kurulu'ndan yapılan açıklamaya göre kurul, cep telefonu alımı amacıyla kullandırılan tüketici kredilerinde fiyatı 40 bin lira ve altında olan cep telefonları için vade sınırını 12 ay, 40 bin lira üzerinde olanlar için 3 ay olarak belirledi. Kredi kartlarında ise asgari tutar, limiti 100 bin lira ve altında olanlar için dönem borcunun %20'si, 100 bin liranın üzerinde olanlar içinse dönem borcunun %40'ı olarak belirlendi.
0: Vakıf Faktöring ekonomi haberlerini sundu.
2: Şansa kalmaz işimiz, Umran Oto Ekspertiz.
3: Umran Oto Ekspertiz trafik kurallarını sunar.
4: Emniyet kemerinizi takın. Araca bindiğiniz anda yapmanız gereken ilk şeydir. Sadece sürücü için değil, araçtaki tüm yolcular için zorunludur. Olası bir sarsıntı veya kazada hayata tutulmanızı sağlar.
2: Şansa kalmaz işiniz, Umran Oto Ekspertiz.
3: Umran Oto Ekspertiz trafik kurallarını sundu.
5: A Haber Radyo.
6: Hakemler dosyası soruşturmasında Merkez Hakem Kurulu Başkanı Ferhat Gündoğdu'nun da aralarında bulunduğu 7 kişi tutuklama talebiyle nöbetçi sulh ceza hakimliğine sevk edildi. İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı'nın yürüttüğü hakemler dosyası soruşturması derinleşiyor. Soruşturma kapsamında Merkez Hakem Kurulu Başkanı Ferhat Gündoğdu ile Ferdi Karadoruk, Ahmet Şahin, Ali Can Sağlar, Emre Kosif, Sebahattin Şahin ve Yunus Yıldırım gözaltına alınmıştı. Tehdit, görev kötüye kullanma, kişisel verileri hukuka aykırı kaydetme ve resmi belgede sahtecilik suçlarından gözaltına alınan isimler tutuklama talebiyle nöbetçi sulh ve ceza hakimliğine sevk edildi. İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı Hakemler Derneği İstanbul Şubesi içinde fesih davası açtı. Asli Hukuk Mahkemesi'ne gönderilen dava dilekçesinde dernek başkanlığının futbol ve hakemlik camiası üzerinde bir güç unsuru olarak kullanılmaya çalışıldığı iddia edildi. Efendim, Fon Koordinasyon Kurulu Cumhurbaşkanı Yardımcısı Cevdet Yılmaz Başkanlığı'nda dün toplandı. Toplantıda vatandaşa ek yük getirmeyecek düzenleme enine boyuna değerlendirildi. Peki üçüncü toplantı ne zaman yapılacak? Ödeme takvimi nasıl işleyecek? Tüm bu ayrıntıları ise Mert Hacıalioğlu'ndan alacağız. Günaydın Mert. Detaylar için sözü sana bırakayım.
7: Teşekkürler Esra. Dün Cevdet Yılmaz Başkanlığı'nda gerçekleşen toplantı sonrası İletişim Başkanlığı'ndan yazılı açıklama geldi. Aslında vatandaşa yük bindirmeyeceğiz diyor ek düzenlemelerle birlikte ve bu hususta bilgili kurum ve kuruluşlarla görüşülerek takvim üzerinde çalışıldı. Hangi takvim? Ödeme takvimi. Bilindiği üzere fon mağdurlarına bir ödeme yapılması planlanmakta. Bu kapsamda özellikle belirli orandaki ücretlerin ya da ana paraların ödenmesi yönünde bir çalışma devam ettiriliyor. Bu hususta da tabii ki tespitlerin gerçekleştirilmesi için biliyorsunuz borsada yapmış olduğunuz işlemler dakika dakika

0: şekilde gerçekleştirilmesi planlanıyor. Ancak ifade ettiğimiz gibi bunlar planlanıyor ve bunun üzerine ilgili kurum ve kuruluşlar çalışmalarını gerçekleştiriyor. Amaç sermaye piyasalarındaki güvenin tekrardan sağlanması ve buradaki bu adaletsizliğin, hukuksuzluğun aslında önüne geçilmesi. Hukuksuzluk diyorum, bu aslında bir suç ve manipüle ediliyor bilindiği üzere borsa, sermaye piyasaları. Bu usta dünkü toplantı Adalet Bakanı Akın Gürlek de vardı. Bu da oldukça önemli ve değerliydi. Öte yandan sermaye piyasaları kurulu artık bundan sonra böyle konularla karşı karşıya kalmamak adına bir kanun değişikliğine gidilmesi planlanıyor. Bununla üzerine aslında uzun süredir devam eden bir çalışma vardı. Dünkü toplantıda AK Parti Meclis Grup Başkan Vekili Abdullah Güler ve AK Parti Genel Başkan Vekili Efkan Ala da vardı. Bu da aslında mecliste yapılacak bu konuya ilişkin kanun teklifine dair, daha doğrusu düzenlemeye dair önemli bir parametreydi. Bunun da altını çizelim. Evet, ödemelerden bahsettik. Bu ödemelerin bu şekilde gerçekleştirilmesi bekleniyor. Tabii bazı yatırım şirketleri var, operasyonlarda adı geçen, biliyorsunuz. Bunlar üzerinden özellikle vatandaşların mağdur olduğu net bir şekilde görünüyor. Özellikle ilk öncelik bu 4 şirket var. Şu an ismini paylaşmayayım, ancak bu 4 şirket üzerinden mağdur olan vatandaşlara öncelikli olarak ödemelerin gerçekleştirilmesi planlanıyor. Dün yapılan toplantı da aslında 3 saate yakın sürdü ve kurulun ikinci toplantısıydı. Bu konular ele alındı. Bu takvim nasıl işletilecek? Ödemeler nasıl gerçekleştirilecek? Vatandaşın bu mağduriyetinin giderilmesi ve güven ortamının sağlanması için neler yapılacak? Bunlar değerlendirildi. Arka plandan bizim edindiğimiz bilgilerde ifade ettiğimiz gibi bu yöndeydi. 1 milyona kadar olan ödemelerin ara ödeme şeklinde gerçekleştirilmesi ve öncelikli olarak bu mağduriyetin bir nebze olsun düşürülmesi planlanıyor diyelim ve sözü yeniden size bırakalım Esra.
1: İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından yürütülen fon soruşturmasında gözaltındaki 20 şüpheli tutuklama talebiyle mahkemeye sevk edildi. Soruşturmada daha önce 65 kişi tutuklanmıştı.
2: Fon krizi soruşturması derinleşiyor. 20 şüphelinin daha tutuklanması istendi. İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı'nca yürütülen soruşturmada gözaltındaki 20 zanlının emniyetteki işlemleri tamamlandı. Adliyeye sevk edilen zanlılar savcılık ifadelerinin ardından suç ceza hakimliğine gönderildi. Savcı aralarında Ali Serhat Tüzün, Ali Yöney, Burak Sevindik ve İdris Çakır'ın da bulunduğu 20 şüphelinin tutuklanmasını talep etti. Soruşturmanın önceki aşamasında da 4 şüphelinin daha tutuklanmasıyla dosya kapsamındaki tutuklu sayısı 65'e yükselmişti. 9 kişi ise adli kontrolde serbest bırakılmıştı.
1: Mersin Büyükşehir Belediyesi'ne yönelik yolsuzluk ve rüşvet soruşturmasında yeni detaylar ortaya çıktı. Masak verileri ve gizli tanık beyanlarıyla rüşvet çarkı deşifre oldu. Milyonluk ihaleler öncesi bağış adı altında rüşvet istendiği belirlendi.
3: Belediyenin bütçesi kimsenin parası değil.
4: Alırsa işte tutun.
2: Yolsuzluk, rüşvet, görevi kötüye kullanma. Mersin Büyükşehir Belediyesi'ne yönelik yolsuzluk soruşturmasında 314 dosya tek tek incelendi. Masak verileri rüşvet çarkını gözler önüne serdi. Usulü aykırılık tespit edilen 41 milyon 419 bin liralık 13 ihalede Büyükşehir Belediye Başkanı Vahap Seçer'in imzasının bulunduğu tespit edildi.
3: Halkın parası, halkın parası.
2: Belediyede toplam mal ve hizmet alımı bedelinin ise 336 milyon lirayı aştığı belirlendi. Katı atık ihalesindeki usulsüzlükler de deşifre edildi. Dosyada Vahap Seçer'in kasası olduğu iddia edilen Bülent Sarpkaya'nın şirketleriyle belediye ve Seçer'e ait şirketler arasındaki parasal ilişki ağı yer aldı. İhaleden 6 ay önce Büyükşehir'e belediye hizmetlerinde kullanılmak üzere bağış açıklamasıyla 1 milyon 800 bin lira transfer edildiği masak raporlarında yer aldı. Kültür AŞ makam şoförü Ahmet Özcan'ın işçi giyimleri ihalesi hakkında yaptığı görüşmede Vahap Başkan'ın emri olmadan hiçbir satım olmaz dediği öğrenildi. İhalelerde çantacı firmalar kullanılarak usulsüz teklifler verildiği gizli tanık beyanlarında yer aldı. Öte yandan Seçer'in danışmanının ihale bağlantılı şahısları arayarak operasyonu haber verdiği de öne sürüldü. Soruşturma çok yönlü olarak

0: olarak sürüyor.
1: Efendim, hafta sonu mesaisini İstanbul'da sürdüren Başkan Recep Tayyip Erdoğan iki belediye başkanıyla iki belediye başkan vekilini kabul etti. Kabullerinin adresi ise Bahçettin Köşkü oldu. Başkan Recep Tayyip Erdoğan ilk olarak Çekmeköy Belediye Başkanı Orhan Çerkez'i kabul etti. Sonrasında da Şile Belediye Başkan Vekili Sacit Terzi ile görüştü. Erdoğan ardından Tuzla Belediye Başkanı Eren Ali Bingöl ve Üsküdar Belediyesi Başkan Vekili Dündar Ziya Gültekin'i kabul etti. Efendim, muhalefette gündem belediyelerdeki yolsuzluk soruşturmaları. Eyüp Sultan Belediyesi'nde bir operasyon vardı. CHP'li belediye başkanı Mithat Bülent Özmen'in de aralarında bulunduğu 28 kişi gözaltına alındı. Mersin'deki soruşturmada da milyonlarca liralık kamu zararı tespit edildi. İşte CHP ve Yeni Parti cephesinde yaşanan o son gelişmeler.
2: Sonuçta güvenli bir evden teslim alacağımız, güvenli bir eve geçecek bir süre tutacak inşallah.
0: Bu sözlerle koltuğa oturmuştu ama suç örgütüne üye olma, rüşvet alma, rüşvet verme ve ihaleye fesat karıştırma suçlamalarından gözaltına alındı. CHP'li belediyelere yönelik soruşturmalarda yeni adres Eyüp Sultan Belediyesi oldu. Çankaya Belediyesi ile bağlantılı soruşturma kapsamında savcılık sabah saatlerinde bastı düğmeye. Eyüp Sultan Belediye Başkanı Mithat Bülent Özmen'in de aralarında bulunduğu 28 kişi gözaltına alındı. Belediyede yapılan aramada ise dijital materyallere el konuldu. Belediyelerdeki operasyonlar sadece Eyüp Sultan'la sınırlı değil. Mersin'de Büyükşehir Belediye Başkanı Vahap Seçer'in de aralarında olduğu 3 belediyeye yönelik soruşturmanın yeni detayları ortaya çıktı. Belediyenin ihalelerine yönelik bilirkişi raporunda 13 ihalede 330 milyon 945 bin lira kamu zararı tespit edildi. Dosyanın 2 ilçe belediyesindeki bilançosuysa daha yüksek. Mezitli Belediyesi'nde 1 milyar 10 milyon lira, Yenişehir Belediyesi'nde ise 105 milyon lira kamu zararı tespit edildiği iddia edildi. Ayrıca gizli tanık iddiasına göre ise Yeni Partili Veli Ağbaba, Ahmet Serkan Tuncer'in Mezitli Belediye Başkan adaylığı için 20 milyon lira para aldı.
3: Gurur duyduğumuz belediye başkanı yanındayız.
0: Yeni Parti'nin İzmir Buca ilçe başkanlığı için yaptığı ön seçiminde ise partililer birbirine girdi. Yeni Partili iki adayın destekçileri oy sayımı sırasında birbirine girdi, yumruk yumruğa tekmeli kavgayı polis güçlükle bastırdı. Konyaaltı Belediye Meclis toplantısında da kavga vardı. CHP'nin kesin ihraç talebiyle disipline sevk ettiği Konyaaltı Belediye Başkanı Cem Kotan, meclis toplantısında CHP'den istifa ettiğini açıkladı. Salonda tansiyon yükseldi.
1: Efendim, Süleyman Çakrak Manisa'nın Soma ilçesindeki o çöken madenden kurtuldu. Doğum günü olan 1 Ekim'de ölümle burun buruna gelen Çakrak yaşadıklarını arkadaşlarımız anlattı.
4: Bizi kurtardılar yerin altından ama ilk beni çıkartmışlar muhtemelen, öyle konuşuyorlardı.
0: Küçük faciasından kurtuldu, doğum gününde yeniden doğdu. Manisa'nın Soma ilçesindeki kömür madeninde 1 Ekim'de göçük meydana geldi. Göçük altında kalan 5 işçi yaşamını yitirdi. İbrahim Çimen ve Süleyman Şakrak ise kurtarıldı. Yaşama tutunan madencilerden Süleyman Şakrak o anları anlattı.
4: İkinci oğlu götüreceğimiz zaman yolumuz kırılıyor. Yolumuz kırılınca biz makineyi geri çekiyoruz. Ben monorail yolcusu olduğum için müdahale edeceğim, oradayım. Yanımda iki tane de arkadaşım var. Onlar da aşağıdan yol getirecekler. O esnada yukarıda da tamir tarama ekibimiz çalışıyor. Yukarı tarafımda. O esnada işte ben yol işlerini yapalım derken o arada

0: birden göçük meydana geliyor. Süleyman Şakrak madende göçükte kalan madenciilerinden bir tanesiydi. İlk kurtulanlardan bir tanesi oldu.
1: 100 metre civarında boydan boya ayak olarak düşündüğümüz zaman, ama basılan yani çöken yerimiz arkadaşlarının söylemesiyle, işte buraya gelen arkadaşlar var, işte büyük arkadaşlar var, onlar söylüyor işte 20 metre 25 metre civarı diyor, çökmüş diyorlar. Yani komple çökme değil de 20-25 metre aralıklı çökmüş dediler.
2: Göçüğün yaşandığı 1 Ekim aynı zamanda Şakrak'ın doğum günüydü. 11 yıldır kömür madeninde çalışan Şakrak doğduğu günde ölümden kurtuldu.
0: Senin kurtulduğun gün dün doğum günü müydü?
1: Evet, doğum günümdü. 1 Ekim.
0: Tekrardan
1: yeniden doğmuş olduk. Rabbim izin verdi.
2: Arkadaşlarını kaybettiği için üzgün olan madenci şimdi 3. çocuğunu kucağına alacağı günü bekliyor.
1: İki çocuğum var, iki oğlum var. Bir tanesi de 20 Ahmet Amin abi cümlemizin. Bir tanesi de 20 gün sonra nasipse Rabbim izin verirse o günleri görürsek
0: inşallah.
1: O da olacak. 3 tane oğlum olacak nasip olursa.
0: 3
1: oğlum olacak.
3: Efendim, Doktor Özlem Gültekin Çelik'in ölümüne ilişkin başlatılan soruşturmada 5 şüpheli gözaltına alındı. Peki gözaltına alınan 5 kişi ifadelerinde neler anlattı? Detayları ise Kübra Tepeci'den alacağız. Detaylar için Kübra, söz sana bırakalım.
4: Evet, Esra 48 yaşındaki kadın hastalıkları ve doğum uzmanı Doktor Özlem Gültekin İzmir'de Ağustos ayında kendi kliniğinde şüpheli bir şekilde yaşamını yitirmişti. Olayla ilgili soruşturma başlatılmıştı ki yaşamını yitiren Doktor Özlem Gültekin'in ölümüne ilişkin Adli Tıp Kurumu'ndaki raporda hazırlandı. Raporda dikkat çeken bir şey vardı. Gültekin'in anestezide kullanılan bir maddeye bağlı zehirlenmesi sonucu hayatını kaybettiği ortaya çıktı. Olayla ilgili 5 şüpheli gözaltına alınmıştı. Bu kişilerin tabii henüz emniyetteki işlemleri devam ediyor. İfadeleri ortaya çıkmadı. Ama bir yazışma ortaya çıktı. İlacı yasa dışı yollarla temin ettiği iddia edilen şüpheliyle hayatını kaybeden doktorun bir yakın arkadaşı var. O kişiyle arasında dönen WhatsApp yazışmaları da savcılığa teslim edildi. Peki o diyalogda neler dönüyordu? İsterseniz bir bakalım. H.O. isimli şahıs ilacı temin eden şahısla 7 Ağustos günü gerçekleştirdiği konuşmayı kendi rızasıyla savcılığa teslim etti demiştik. Dosyaya giren WhatsApp yazışmalarında hayatını kaybeden doktorun kullandığı belirtilen ilaçla ilgili dikkat çekici yazışmalar da söz konusu. Mesajlarda ilacı temin eden kişi yapmasına izin verme, bütün elindeki ilaçları at, laf dinlemiyor, beyaz olanları bitirdin de diyor. İlacı getirdiği iddia edilen şüpheli kendisini savunmak amacıyla karşı tarafa laf dinlemiyor, beyaz olanları bitirdin de yapmasına izin verme, elindeki ilaçları at şeklinde mesajlar atıyor. Doktorun durumunun tehlikeli olduğunu bildiğini gösteren şüpheli mesajlarında şunu da belirtiyor. Yemin ederim öldürecek kendini, bir daha yok. Bana neler yazıyor, günde kaç defa baskı yapıyor diyerek Doktor Özlem Gültekin'in maddeleri almak için kendisine yoğun ısrar ve baskı uyguladığını yine öne sürmüş. Mesajların devamına bakacak olduğumuzda ise doktorun arkadaşı şüpheliye getirme bir daha, ne olur yalvarırım, evladı var yapma, bir daha tedarik edersen neler yapabileceğimi tahmin bile edemezsin diyerek şüpheliyi açıkça engellemeye çalıştığı da ortaya çıkıyor. Dediğimiz gibi olayla ilgili 5 kişi şu anda gözaltında. Bu kişilerin emniyetteki işlemleri de devam ediyor. Ağustos ayında kendi kliniğinde ilk olarak kalp krizi geçirerek yaşamını yitirdiği ortaya çıkmıştı. Otopsi raporunda ise aslında aldığı bir maddeden dolayı zehirlenme yaşayarak hayatını kaybettiği ortaya çıktı. Konuyla ilgili soruşturma devam ediyor diyelim ve sözü size bırakalım.
3: Evet efendim, fon soruşturması ile ilgili sıcak gelişmeler de elimize gelmeye devam ediyor. İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından yürütülen o soruşturma kapsamında yeni gözaltılar geldiği bilgisi de elimize ulaşıyor. Elbette şu aşamada yeni gözaltılarla birlikte sürecin genişleyerek devam ettiği de yansıyan bilgiler arasında yer alıyor. Soruşturma bir süredir sermaye piyasasında gerçekleştirilen işlemler üzerinden devam ediyordu. Konuya ilişkin daha detaylı bilgi almak için haber muhabiri Meral Dağlılar telefon attığında.
5: Evet, İstanbul'da sermaye piyasalarındaki işlemlere ilişkin

0: plan fon soruşturmasında yeni bir gelişme yaşandı. Öncelikle sizlere dilerseniz bir son dakika bilgisini paylaşarak başlayalım. Fon soruşturması kapsamında 20 yeni tutuklamanın gerçekleştiği an itibariyle haber merkezlerimize ulaştığını söyleyelim. Esra Keskin, soruşturma kapsamında gözaltına alınan 20 şüphelinin emniyetteki işlemleri tamamlanmış. Ardından sağlık kontrollerinin ardından Çağlayan'daki İstanbul Adliyesi'ne getirilmişti ve savcılık ifadelerinin tamamlamasının ardından da işte o 20 şüphelinin tamamı tutuklama talebiyle suç ceza hakimliğine sevk edilmişti. İşte o sevk işleminden sonucunda da 20 kişinin şu anda tutuklanması kararına varıldığını söylemek mümkün. Peki soruşturmanın geldiği son aşamada tablo ne, dilerseniz bir de özet geçelim sizlere. Sermaye piyasalarında gerçekleştirilen işlemlere ilişkin soruşturma İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından yürütülüyordu. Soruşturmanın önceki aşamalarında çok sayıda şirket yöneticisi ve finans sektöründe görev yapan isim hakkında işlem yapılmıştı. Son gelişmelerde ise önce dosyada 65 kişinin tutuklandığı açıklanmıştı. Yine önceki operasyonlarda bazı şüpheliler adli kontrol şartıyla bırakılmış. İşte bu 65 sayısı şu anda toplamda 85 sayısına ulaşmış oldu son tutuklamalarla birlikte.
1: Evet. Evet, Meral Dağlıları anlattı. Teşekkür ediyoruz efendim. Yeni gelişmelerde peş peşe gelmeye devam ediyor. Konuyla ilgili MYK Başkanı Ferhat Gündoğdu'nun da aralarında bulunduğu 7 şüpheli tutuklama talebiyle sevk işlemleri gerçekleştirilmişti. Konuya ilişkin gelişmeler var. Ramazan Almaçayır, A Haber İstanbul İstihbarat Şefi telefon hattımızda olacak. Sözü Almaçayır'a bırakın.
2: Esra, gündemin en önemli başlıklarından bir tanesiydi. Hakemler soruşturması ile ilgili MHK Başkanı Ferhat Gündoğdu'nun da aralarında bulunduğu 7 şüpheli ile ilgili yürütülen soruşturma kapsamında emniyet işlemleri tamamlandıktan sonra adliyeye sevk edilmişlerdi. Ve çok sıcak bir gelişme, hakemler dosyası soruşturmasında MHK Başkanı Ferhat Gündoğdu'nu tutuklandı. Önemli bir gelişme olduğunu altını çizerim. Özellikle futbol camiasında çok ciddi suçlamalar olduğu ile ilgili geçmiş dönemde de bir soruşturma yürütülüyordu. Hakemler soruşturması kapsamında ve hakem atamaları ile ilgili olarak da yine gündemde olan birçok iddia söz konusuydu. Şaibeli olduğu iddia edilen durumlar söz konusuydu. Hatta bazı hakemlerle ilgili de yazışmalar atama konusunda usule uygun olmayan şekilde yine ilk soruşturma açıldığında savcılığın hazırlamış olduğu, savcılığın yürütmüş olduğu soruşturmada iddia edilen suçlar, aramalarda mobbing iddiaları da vardı. Bu kapsamlı araştırmalarda, araştırma neticesinde önce gözaltı işlemleri gerçekleşmişti. MHK Başkanı Ferhat Gündoğdu'nun da aralarında bulunduğu 7 şüpheliyle ilgili olarak bugün de bu emniyet işlemleri tamamlandıktan sonra dün adliye sevk işlemleri vardı. Yapılan savcılık soruşturmasında tutuklama istemiyle 7 şüpheli suç ceza hakimliğine sevk edilmişti savcılık tarafından ve bugün 5 şüphelinin de tutuklandığı bilgisini geldi. Bu şüphelilerin arasında da en dikkat çekici isimlerden birisi tabii ki de MHK Başkanı Ferhat Gündoğdu. Tabii şunu da belirtmek gerekiyor Esra. Türk futbolunda geçtiğimiz dönemde başlayan özellikle bahis skandalı ve bu skandalla ilgili yürütülen soruşturma kapsamında İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı koordinesinde önemli bir soruşturma yürütülmüştü. Akabinde yine bazı hakemlerle ilgili de iddialar vardı. Hakemler dosyası kapsamında son flaş gelişmede hakemlerin, maç yöneten hakemlerin tayininin yapıldığı Merkez Hakem Kurulu'yla ilgili olarak da flaş bir gelişme, Ferhat Gündoğdu ile ilgili gözaltı kararı verilmişti. Bu gözaltı işlemlerinin ardından tekrar etmek gerekirse dün 7 şüpheliyle ilgili suç ceza hakimliğinin savcılık tutuklama istemiyle sevk etmişti. Yeni gelen bilgiler doğrusunda da çıkarıldıkları hakimlikte suç ceza hakimliği tarafından Ferhat Gündoğdu ile birlikte 5 şüphelinin tutuklanmasına karar verildi. Tabii bundan sonraki süreç nasıl olacak, nasıl ilerleyecek? Çünkü sosyal medyada olsun, basın olsun yansıyan bazı yazışmalarda özellikle WhatsApp konuşmalarında, hakem atamalarında bir yönlendirme, bazı konularda da mobbing iddiaları, oldukça ciddi suçlamalar vardı. Biz de süreci şu an için takip ediyor olacağız Esra.
1: Evet efendim, sıcak gelişmeyi aktardık. MYK Başkanı Ferhat Gündoğdu tutuklandı. Şimdi devam edelim. Gaziantep'te anne, baba ve 6 yaşlarındaki çocukları ikinci kattaki evlerinin penceresinden düştü. Hastaneye kaldırılan aileden anne kurtarılamayarak hayatını kaybetti. Olay Gaziantep'in Şahinbey ilçesinde yaşandı. 5 katlı binanın 2. katında ikamet eden 31 yaşındaki kadın, 36 yaşındaki eşi ve 6 yaşındaki çocukları pencereden düştü. Komşularının ihbarı üzerine bölgeye sağlık ekibi sevk edildi. Aile ilk müdahalenin ardından hastaneye kaldırıldı. Çocuğun ve ağır yaralı babanın hastanedeki tedavisi devam ederken anne ise yapılan tüm müdahalelere rağmen kurtarılamadı. Efendim, Sivas'ta 10 Eylül'de kaybolan 11 aylık Büşra bebeğin koruma altındaki kardeşlerinin yeniden ifadelerine başvuruldu. Kardeşlerin olay günü babalarının annelerine şiddet uyguladığını, Büşra bebeğin annesiyle birlikte yere düşüp darbe alarak hayatını kaybettiğini söyledikleri belirtildi. Tutuklu bulunan 6 şüphelinin ifadesi ise yeniden alınacak. Daha fazla detay ise A Haber muhabiri Murat Onur bizlere aktaracak. Günaydın diyerek sözü Onur'a bırakayım.
3: Teşekkür ederim Esra. Bizler de sizlere günaydın, iyi yayınlar dileyelim. Evet, 10 Eylül tarihinde 11 aylık Büşra Bebek Sivas'ın Diri ilçesinde kırsalda ailesinin kurmuş olduğu çadırın kenarından kaybolduğu ihbarı yapılmıştı. O günden bugüne kadar aralıksız bir şekilde ekiplerin arama faaliyetleri ve savcılığın da yürüttüğü soruşturma devam ediyordu. Anne, baba, amca, hala, bu 6 kişi şu an itibariyle tutuklandı ve cezaevine gönderildi. 4 kardeşi daha bulunuyordu 11 aylık Büşra bebeğin. O 4 kardeşin daha önce aslında ifadeleri alındı psikolog eşliğinde. Kardeşler devlet korumasına alındı. Psikologlar eşliğinde de o 4 kardeşin ifadesi alınmıştı. O 4 kardeş ilk ifadelerinde 11 aylık Büşra bebeğe Diyarbakır'dan gelen bir kişinin çadırdan alıp götürdüğünü söylemişti. İlerleyen süreçte dün itibariyle o 4 kardeşin yeniden ifadelerine başvuruldu psikolog eşliğinde. Bu sefer çocuklar çok çarpıcı açıklamalarda bulundu. Anneme şiddet uyguladı. O esnada da Büşra annemin kucağındaydı. Annemle birlikte 11 aylık Büşra bebek düştü ve yere çarptı. O esnada hayatını kaybetti ifadelerini kullandı o 4 kardeşi Büşra bebeğin. Bunun üzerine savcılık tarafından yürütülen soruşturma üzerine tutuklu bulunan 6 kişinin yeniden ifadelerine başvurulacak. Peki Büşra bebeğe ne oldu? Günlerdir haber alınamıyor. Kardeşlerin ifadeleri değişti. Anne baba zaten sürekli değişken ifadeler veriyordu. Savcılık konuyla ilgili kapsamlı bir soruşturmaya devam ettiğini söyleyebiliriz. Kardeşlerin verdiği ifade doğrultusunda da şu an itibariyle savcılık tarafından o cezaevinde tutuklu bulunan anne, baba, amca, hala ve akrabaların 6 kişinin yeniden ifadeleri alınacak. Bu ifadeler doğrultusunda da olay biraz daha net kazanacağını söyleyebiliriz. Hemen şu detayı da hatırlatalım. Büşra bebeğe ait olduğu iddia edilen bir kıyafetler bulunmuştu kırsal alanda. O kıyafetler de adli tıpa gönderildi. Adli tıptan gelecek rapor sonucunda da yeniden savcılık bunu da değerlendirmeye alıp olayın seyrini daha da genişleteceğini ifade edelim. Bizler de A Haber ekipleri olarak bölgedeyiz. Gelişmeleri anbean takip ediyoruz. Yeni gelişmeler oldukça da aktaracağımızı belirtelim ve sözü İstanbul'a sana bırakalım Esra.
1: Efendim, Suudi Arabistan'la Yemenli Husiler arasındaki gerilim kutsal topraklara sıçradı. Suudi Arabistan öncülüğündeki koalisyon Husilerin Medine'yi bir drone'la hedef aldığını açıkladı. Geçtiğimiz haftalarda Mekke'de yine benzer bir saldırının hedefi olmuştu.

Önce Mekke, ardından Medine. Kutsal topraklar saldırı altında. İslam dünyasından ard arda tepkiler geldi. Kızıldeniz'de tırmanan gerilim hattı, İslam coğrafyasında kutsal toprakları tehdit etmeye başladı. Suudi Arabistan'la Yemenli Husiler arasında tansiyon düşmedi. Bölgede çatışmalar devam ediyor. Suudi Arabistan öncülüğündeki koalisyon, İran destekli Husilerin Medine'yi bir drone saldırısıyla hedef aldığı

0: yaptığını açıkladı. Riyad daha önce Husilerin Mekke-i Mükerreme'ye benzer bir saldırıda bulunduğunu açıklamış. Husi cephesi iddiayı reddetmişti.
1: Yemen'den kutsal mekanlara yönelik hiçbir tehdit yok. Operasyonlarımız kutsal yerlerden tamamen uzakta bulunan petrol tesislerini ve askeri üsleri hedef alıyor.
0: Tayba bölgesinde Mescid-i Nebevi'nin hemen yakınına düzenlenen saldırıda kamikaze insansız hava aracı elektrik dağıtım istasyonuna isabet etti. Patladıktan sonra parçalanan dronun parçaları etrafa saçıldı. Koalisyon Mescid-i Nebevi'yi de besleyen enerji altyapısının bir parçası olan trafonun devre dışı kaldığını ancak elektrik kesintisi yaşanmadığını açıkladı. Koalisyon sözcüsü saldırıyı korkak bir terör eylemi olarak nitelendirdi. Ardından İslam dünyası da ayağa kalktı. Olaya tepki gösterdi. İslam İşbirliği Teşkilatı paylaştığı bir açıklama yazısıyla saldırıyı kınadı. Örgütün Husilere tepkisini Müslüman ülkelerinkiyiz dedi. Pakistan olayı büyük bir provokasyon olarak nitelendirdi. Riyad yönetimiyle sarsılmaz bir dayanışma içinde bulunduklarını duyurdu. Medine'ye yönelik İHA saldırısına Ürdün, Kuveyt, Bahreyn, Mısır ve Birleşik Arap Emirlikleri de sessiz kalmadı. Ülkelerin Dışişleri Bakanlıkları sosyal medyadan yaptıkları paylaşımla saldırıyı kınadı, sert tepki gösterdi. Olayın Suudi Arabistan'la kutsal toprakların güvenlik ve istikrarına yönelik doğrudan bir tehdit oluşturduğu belirtildi. Mekke ve Medine'nin ardı ardına hedef alınması bölgede tehlikeli bir tartışmayı yeniden alevlendirdi. Kutsal topraklara uzanan bu saldırılar Orta Doğu'da Şii-Sünni geriliminin bilinçli olarak tırmandırılmak istendiği ihtimalini akıllara getirdi.
2: Efendim ABD Başkanı Trump İran savaşı bitecek diyor ancak bir yandan da bölgeye askeri yığınak yapmayı sürdürüyor. Orta Doğu dışındaki yerlerde mi hedefte şimdi? Peki gelişmeler neler? Ekber Karabağ bizleri bekliyor efendim Tahran'da gelişmeleri aktarmak üzere. Ekber'e günaydın diyerek sözü bırakayım.
3: Esra teşekkür ederim. Benim de İran'dan size selamlarım var. Belirttiğim üzere Amerika Birleşik Devletleri'nin bölgeye yığınağı söz konusu. Bu kapsamda son olarak bölgeye İran yakınlarına yeni bir uçak gemisinin gönderileceği ifade edildi. An itibariyle bölgede Amerika Birleşik Devletleri'nin 2 uçak gemisi bulunmaktadır. Ve ay sonuna kadar bu bölgeye gelecek 3. Roosevelt uçak gemisiyle birlikte bu bölgedeki İran etrafındaki Amerikan uçak gemilerinin sayısı böylelikle 3'e yükselecek. Olacak. Malum biliyorsunuz önümüzdeki ayın başlarında da Amerika Birleşik Devletleri'nde bir ara seçim söz konusu. Az önce senin de belirttiğin üzere Donald Trump yaptığı konuşmada muhtemelen savaşın bu seçimlerden hemen sonra bitebileceğini ifade etti. Savaş bir şekilde ya uzlaşıyla ya savaşarak İran'ı yenilgiye uğratılarak bitecektir yönünde Donald Trump'ın ifadeleri söz konusu oldu. Diğer taraftan bu gelişmeler yaşanırken ABD'de üst düzey güvenlik toplantısı yapıldı. Bu güvenlik toplantısını J.D. Vance başkan yardımcısı işte başkanlık etti. Dışişleri Bakanı, Savaş Bakanı, CIA Başkanı, Genelkurmay Başkanı ve diğer ABD'li güvenlik üst düzey yetkililer bu kapsamda bir araya geldi. Resmi olarak bu toplantının sonuçlarıyla ilgili bir açıklama yapılmasa da özellikle İran meselesi ve aynı zamanda az önce haberimize de izlediğimiz üzere Suudi Arabistan cephesinde Husiler konusunda yaşanan gelişmeler ele alınmış oldu. İran cephesine gelince Donald Trump'ın İran'ı yok edeceğiz yönündeki ifadelerini Yüksek Ulusal Güvenlik Konseyi Genel Sekreteri Musa Nizai cevap verdi. Rızai bunları bir hayal ürünü olarak değerlendirdi. Ancak gerçekleri bizim füzelerimiz yazar yönünde ifadesi söz konusu oldu. Mesela son olarak da şunu belirteyim ki Hürmüz'deki gerilim de devam etmektedir. Gelen bilgilere göre sabaha karşı bir gemiye yönelik yine Umman açıklarında bir petrol tankerine saldırı söz konusu oldu. Dün de yine benzeri bir şekilde söz konusu bölgede saldırılar olmuştu. Dikkat çeken bir husus var. Artık Amerika Birleşik Devletleri İran'ın bu yöndeki saldırılarına yanıt vermiyor diyor ve sözü başkent Tahran'dan İnkılap Meydanı'na merkeze bırakıyor.
2: Fransa'da lise öğrencilerinin eğitim talebiyle başlattığı eylemler ülke geneline yayıldı. Paris başta olmak üzere birçok kentte okul girişleri kapatıldı. Polisle liseliler karşı karşıya geldi. Yaklaşık 2000 kişi gözaltına alındı.
4: Fransa'da

0: Okul kapılarında başlayan öğrenci eylemi sokaklara taştı. Paris başta olmak üzere birçok kentte lise girişleri kapatıldı. Öğrencilerle polis karşı karşıya geldi. Göstericiler çöp konteynerleriyle barikatlar kurdu. Paris'in iki ayrı bölgesindeki iki lisenin girişinde yangın çıktı. Millet Meydanı'nda ise gerilim tırmandı. Polise havai fişe katılmasının ardından güvenlik güçleri göstericilere biber gazıyla müdahale etti. Eğitim talebiyle başlayan eylemlerin plançosu da giderek ağırlaştı. Fransa Eğitim Bakanı, 400'den fazla eğitim kurumunun eylemler nedeniyle kapalı olacağını açıkladı. Eğitim Bakanlığı'na göre 564 okulda eylem ya da eğitim faaliyetlerini aksatan olay yaşandı. 65 eğitim personeli ve 170 öğrencinin yaralandığı, 100'den fazla lisede de ciddi hasar meydana geldiği bildirildi. Öğrencilerin talepleri ise net. Daha fazla öğretmen, daha iyi eğitim koşulları ve okullara daha fazla bütçe.
1: Burada bulunmamın sebebi, Ellen Bushe Lisesi öğrencisi olan kızımın taleplerini duyurmak için arkadaşlarıyla birlikte lisesinin girişini kapatmaya karar vermesi. Bu yüzden hem onları desteklemek için buradayız. Çünkü daha fazla öğretmen, daha iyi öğrenme koşulları, aşırı ısınmayan sınıflar ve normal öğretmenleri olmadığında yedek öğretmen talep etmelerinin temelde haklı olduğuna inanıyoruz. Hem de herhangi bir sorun çıkması durumunda bir tampon görevi görmek için buradayız. Kendilerini özgürce ifade etme haklarını destekliyor ve her türlü şiddete karşı çıkıyoruz.
0: Eylemlerde çok sayıda kişi gözaltına alınırken gözler şimdi hükümetin öğrencilerin taleplerine vereceği yanıta çevrildi.
2: Efendim bir son dakika gelişmesini de paylaşalım. Bu sabah Ataşehir Belediyesi'ne yönelik bir operasyon düzenlendi. Düzenlenen bu operasyonda Ataşehir Belediyesi Başkan Vekili Murat Güneş dahil 13 kişi gözaltına alındı. Gelişmeleri ise Kübra Tepeci telefon hattımızda aktaracak efendim.
3: Evet Esra, senin de belirtmiş olduğun gibi sıcak bir gelişmeden bahsediyoruz. 13 kişi gözaltına alınmıştı. Ataşehir'deki soruşturmanın konusu ise imar ve iskan konularıyla ilgili olarak rüşvet talep etmek, rüşvet karşılığı hediye kartları alıp kullanmak ve menfaat karşılığı imar değişikliğine imar değişikliği kararlarına onay vermekle suçlandıklarını belirtmiş olalım. Ataşehir Belediyesi'nin düzenlenen yeni bir operasyondan bahsediyoruz ve aralarında Başkan Vekili Murat Güneş dahil toplam 13 kişi gözaltına alındı yapılan operasyonda. Ataşehir Belediye Başkanı Onursal Adıgüzel belediye yapılan operasyonlar kapsamında Nisan ayında hatırlayacak olursanız gözaltına alınıp tutuklanmıştı. Murat Güneş rakibinden 8 oy fazla alarak toplam 22 oyla Başkan Vekili seçilmişti. Ataşehir'de önceki gün CHP listesinde seçilen 6 belediye meclis üyesinin AK Parti'ye geçmesi belediye meclisindeki siyasi dengeleri yeniden gündeme getirmişti. Başkan Vekili Güney ise söz konusu geçişlerin ardından yaptığı açıklamada Ataşehir'de seçme iradesine yönelik müdahaleleri yakından takip ettiklerini belirtmişti. Yine belediye yönetiminin görev başında olduğunu vurgulamıştı. Güneş açıklamasında Ataşehir'de seçmen iradesine yönelik müdahalelerini yakından takip ediyoruz demişti. Ataşehir'in geleceğine Ataşehir halkı karar verir demişti ve 18 meclis üyemiz beraber görev başındayız demişti. Bu sabah dediğim gibi bir operasyon düzenlendi. Ataşehir Belediyesi'nin yeni bir operasyonu düzenlendi. Başkan Vekili Murat Güneş dahil 13 kişi bu operasyonda gözaltına alındı. Yöneltilen suçlamalara baktığımızda soruşturma kapsamında imar ve iskan konularıyla ilgili olarak rüşvet talep etmek, rüşvet karşılığı hediye kartları alıp kullanmak ve menfaat karşılığı imar değişikliği kararlarına onay vermekle suçlanıyor bu kişiler. Konuyla ilgili yeni gelişmeler detayları oldukça dediğimiz gibi bizler de aktarmaya devam edeceğiz diyelim ve sözü size bırakalım.
2: Kübra Tepeci yaşanan son gelişmeleri aktardı. Şimdi efendim Uganda'dan bir haber var. Uganda sınırları içerisindeki Toro Krallığı'nın hükümdarı Kral Oyo hayatını kaybetti. Oğlu tahta geçmek istemeyince yeni kralsa gazeteci kuzeni Edward Rukide oldu.
4: Beyaz camdan kral tahtına. Uganda'daki Toro krallığındaki gazeteci Edward Rukide kral oldu.
5: Halkımızı birleştireceğim, birçoğunun farklı alanlarda bilgi ve deneyime sahip olması için çalışacağım.
4: Kral Oyo Nimba 27 Ağustos'ta 34 yaşında hayatını kaybetti. Çocuk yaşta tahta çıkan Oyo 1995'te henüz 3 yaşındayken kral olmuştu. Ölümü Toro'da taht tartışması başlattı. Oyo vasiyetinde kendisinden sonra oğlunun kral olmasını istedi. Ancak o kendisine başka bir kariyer seçti. İngiltere'de kaleci oldu. Tahtı babasının kuzeni Edward Rukidi'ye bıraktı. Rukidi devlet televizyonunda haber sunan bir isim.
5: Toro'yu ileri taşımak için çalışacağız.
4: 56 yaşındaki yeni kral geleneksel ritüeller eşliğinde tahta çıktı. Gece yarısı başlayan törende Rukidi yaklaşık 4 kilometrelik geleneksel yürüyüşün ardından Kraliyet Sarayı'na ulaştı. Tacını giyen Rukidi, Kraliyet Klanı üyeleri tarafından kutsandı ve tahtına oturdu.
2: Bingöl'ün Kığ ilçesinde vicdanları sızlatan bir olay yaşandı efendim. Bölgede yiyecek arayan 3 boz ayı silahla vurularak öldürüldü. Ayıların öldürülmesiyle ilgili ise bir soruşturma başlatıldı.
0: Yiyecek arayan 3 boz ayı vurularak öldürüldü.
6: Ayıları vurmuşlar, yani bunlar zehirlenmemiş. Kafasından ve sırtından kurşunlanarak öldürülmüş bu hayvanlar.
0: Vicdanları sızlatan olay Bingöl'ün Kığ ilçesinde yaşandı. Çöp depolama alanında 3 boz ayı ateşli silahla vurulmuş halde bulundu.
7: Son zamanlarda buradaki hayvanların öldürüldüğü söylemleri kulağımıza geliyordu ama ihtimal vermiyorduk.
0: Bölgeye yiyecek aramak için gittikleri değerlendirilen ayıların baş ve sırt bölgelerinde kurşun izleri tespit edildi.
7: Bu coğrafyada dağa, doğaya, hayvanlara çok büyük saygı duyulan bir coğrafya. Bunların derhal araştırılmasını istiyoruz. Yapanların da mutlak surette cezalandırılmasını istiyoruz.
0: Konuya ilişkin Bingöl Valiliğinden yapılan açıklamada olayın tüm yönleriyle aydınlatılması ve sorumluların yakalanması için soruşturma başlatıldığı bildirildi.

0: İstanbul Ataşehir'de inekler caddeye inerek trafiği birbirine kattı efendim. Caddede ilerleyen hayvanlar sürücülere zor anlar yaşattı. O anlar ise cep telefonu kamerasına yansıdı.
1: Abi daha kötü yaptım var ya.
2: Caddeye çıkan inekler trafiği alt üst etti. İstanbul Ataşehir'de sahipleri tarafından başıboş bırakılan inekler caddeye indi. Akan trafiğin ortasında ilerleyen hayvanlar sürücülere zor anlar yaşattı.
1: Abi daha kötü yaptım var ya.
2: Bazı sürücüler ise hayvanları yoldan uzaklaştırmak için kornaya basıp yavaşladı. İneklerin geçmesini bekledi. O anlar çevredekilerin cep telefonu kamerasına yansıdı.
0: UEFA Uluslararası Ligi'nde mücadele eden milli futbol takımımız gruptaki 3. maçından da mağlubiyetle ayrıldı efendim. Bununla birlikte Edin Dzeko'nun milli takıma veda maçında Bosna Hersek sahasında İsveç'le 1-1 beraber kaldı. Şimdi maç özetlerini izleyelim.
3: Milli takımımız Uluslararası Ligi'nde 3. maçında Belçika'nın konuğu. İlk düdük çalıyor. Belçika Türkiye maçı başlıyor. Başarılar Türkiye. Yine sol tarafı kullandılar. Ceza alanında tehlike. Hayır dedi. Penaltı için bir an baktılar. Roy Tsagi'ye devam dedi. Norveç hakem.
4: Kuiper de çok önemli bir oyuncuları.
3: Verdi baskı yaptı. O kalabalıktan çıktılar. Şut ve gol. Topu alırınızdan. Kevin De Bruyne. Dakiko. Belçika 1-0 öne geçiyor. İşte Kevin De Bruyne. Böyle girdi ceza alanımıza. Sonrası da şutu. Topu alırımıza gönderiyor. Top hala Lamens'te. Uzun gönderdi. Zeki ile karşıladık o topu. İsmail orada. Orada uzaktan vurdu. Kalecide kaldı.

0: deneme yaptı ama biraz uzaktı da.
1: Uzak noktalardan vurmayı evet, sever Arda. Evet. Şimdi Zeki. Arda Güler cezalarını topla buluştu. Önü kapalı Arda. Tilemans var karşısında. Geçti onu Arda. Harika hareketler vuruşu. Kalıştan döndü.
0: Yazık oldu pozisyona.
1: Arda cezalarını gönderdi. Kafa. Top dışarıya gidiyor Abdülkerim. Çok net bir pozisyon. Çok net. Nasıl kaçtı bu gol? İşte pozisyon. Böyle yükseldi. Böyle vurdu. Top direğin yanından dışarıya gidiyor. Arda Güler. Arda cezalarına gönderdi. Kafa son anda.
0: Offside kaldı.
1: Offside. Çok çabuk geldiler. Luke Bakio ile. Luke Bakio cezalarımıza girdi. Luke Bakio top hala kesti. Destek geldi. Kendine burayı da çevirdi. Gol pozisyonu Uğurcan. Uğurcan Vanaken'in vuruşunda başarılı. Gastanye top geçmedi. Şimdi ondan çıkıyor. Gonsini. Onun pası. Luke Bakio cezalarına. Luke Bakio direkt. Uğurcan ve direkt. Arda'dan Martu'ya, Martu orta şansı, yükseklik kazandı top. Top yine bizde cezanın önünde, gol pozisyonu dışarıya gitti. Bomboş, bomboş pozisyonda. İstediği vuruşu yapamıyor Merih.
0: %100 bir golü kaçırdık.
1: Beraberlik golüne çok yaklaştık. Merih kötü bir vuruş yapıyor, top dışarıya gidiyor. Kronometresini kontrol etti. Norveç hakem düdüğü çaldı, ikinci yarı başlıyor. Oğuz. Gol var karşısında Oğuz. Sırılma çabası ondan geri oynadı. Şimdi Ferdi Kadıoğlu. Ferdi uzaktan vurdu dışarıya Ferdi. Böyle vurdu Ferdi. Top dışarıya gidiyor. Kevin De Bruyne. Sağ tarafa Luke Bakio. Luke Bakio Ferdi var karşısında, cezalarına girdi. Şut direkten döndü. Direkten dönen top ekrana geldi. Ferdi. Bravo Ferdi. Milli takımımızı destekleyen taraftarlarımızdan da alkış alıyor Ferdi'nin çabası. Şimdi Ferdi'nin pası. Oğuz Arda'yı topla buluşturdu. Arda Güler önü bomboş. Arda gidiyor. Sağ tarafa pası verdi. Yunus Cezalı'nın topla buluştu. Yunus açtı önünü. Yunus vurdu. Kalıştan döndü. İkinci pozisyon. Defans giriyor araya. Götz. Derin bir top. Cezalı'nda tehlike. Defansımızın müdahalesi. Şimdi Yunus. Tilemans. Kevin De Bruyne uzaktan vurdu topu Arda. Dakika 60, 2-0. Bir gol daha Belçika'dan, yine Kevin De Bruyne. Milli takımda 40 gole ulaşıyor. Yunus Akgün, Arda Güler, iki kişi basmasını verdi. Deniz topla buluştu, Deniz gidiyor, Deniz cezalarında. Deniz iki kişinin arasında açısını kaybetti. Deniz şimdi vurdu yanağına. Deniz Gül. Gomez uzun gönderdi. Faul düdüğü çalıyor. Serbest vuruşu kullanacak Belçika. Serbest vuruş hemen kullanıldı. Ceza alındı, tehlike Lukaku. 3-0. Üçüncü gol 76'da Lukaku'dan geliyor. Bu sezon Fenerbahçe'ye geldi. Dünya Kupası'nda da gol attı. Uluslar Ligi'nde de bu maçta filelerimizi o havalandırıyor. Tilemans. Lukaku. Lukaku. Lukaku çok hızlı. Geçti Abdülkerim'i. Lukaku cezalarını girdi. Lukaku dışarıya. Müdahalede bulunamadık. Cezalarına girdi. Şut

0: çekti. Lukaku 4. gole çok yaklaştı. Belçika Arda kullanıyor. Serbest vuruşu milli takımımızda. Arda kaleyi düşündü. Kaleci Lammens. Ve son düdük. Belçika 3, Türkiye 0. Maçın sonucu.
1: İşte Zenisa'da stadyon Bilinopolye'nin üstten görünümü. Tribünler tamamen dolu. Takımlar yavaş yavaş yeşil zemine ayak basıyor. En önce kaptan Edin Dzeko. Haziran 2027'de başlayan bir milli takım macerası. 40 yaşında Edin Dzeko devasa bir miras bırakarak bugün taraftarına veda edecek. Ve işte onun için Zenisa'da açılmış pankartlar. Zenisa'da ilk düdük sesi geldi. Edin Dzeko'nun son dansı. Edin Dzeko'nun vedası başlıyor. Keyifli seyirler. Derevinski. Gyökeres açıdır. Gyökeres vurdu. Son anda müdahale geldi Hamzic'ten. Tam köşeyi düşündü. İyi uzantı. İlk milli maçını oynayan Hamzic. Baskı geldi. Pasla geldi. İsveç etkili geliyor. Bernardson yaptı ortayı arka direğe doğru. Gyökeres gol şansı attı çalımı. Gyökeres gol! Victor Gyökeres! Gollerine milli formayla devam ediyor Gyökeres. İsveçli taraftarlar seviniyor. Ve elle bir kontrolü belirliyor. Maçın hakemi Oleksiy Derevinski. VAR odasından gelen, Deniz Şurman'dan gelen bilgiyle. Orta geldi. Arka bölüm açıldı top. Alay Begoviç. Top oyunda. Alay Begoviç orta. Kaleye yönlendi. Savunma gol. Şansı gol! Edin Dzeko! Oyuncular onun çevresinde. İsveçlilerin itirazları var. Bostonlu oyuncular da şu anda itirazlı. Kornerde arka bölüme açılan top. Alay Begoviç bu top çıktı mı çıkmadı mı devam dedi. Sonrasında golü vermedi, iptal etti. İkinci yarıya Bosna başlıyor. Bernardson takipte aldı topu. Gyökeres gole gidiyor. Gyökeres gol! Victor Gyökeres! İlk yarıda da atmıştı. VAR'a takılmıştı. Bu kez bir sorun yok gibi görünüyor. Bernardson çaldı topu. Gyökeres'e verdi. Gyökeres gol vuruşunu yapıyor. Edin Dzeko, Bosna'nın elması, Saraybosna'nın kuğusu, Bosna formasına başladığı yerde Zenisa'da veda ediyor. İlk milli maç 2 Haziran 2007 bu statta Bosna Hersek Türkiye maçında bize karşı oynamıştı. İlk golünü de o maçta attı. Son gol 26 Mart 2026'da 40 yaşında devasa bir miras bırakarak veda ediyor. Bayraktarević yaptı ortayı. Top boşta kaldı. Savunma uzaklaştırdı. Atak devam edecek. Orta etkili. Kaleye doğru gol! Bosna beraberliği buluyor. İşte Alay Begoviç böyle çevirdi. Katic hareketlendi. Top doğrudan kaleye yöneldi. Direğe çarptı, ağlara gitti. Ve son düdüğünü çalıyor Oleksiy Derevinski. Bosna Hersek'le İsveç 1-1 berabere kalıyor. Edin Dzeko da taraftar önünde Zenisa'da milli formaya veda ediyor.

0: Uluslar A Ligi 2. grupta 3. maçların heyecanı yaşanacak. A Ligi'nin kayıpsız takımlarından son dünya şampiyonu İspanya, grupta henüz galibiyeti bulunmayan Çekya'yı ağırlayacak. Luis de la Fuente'nin öğrencileri seri sürdürme, Santi Denia'nın Çekyası ise ilk galibiyetini alma peşinde.
1: Topalarda gol!
0: A Ligi 3. gruptaki İspanya-Çekya maçı bu akşam 21.45'te A Haber'de.
2: Türkiye'nin haber radyosu A Haber Radyo.
3: Halkbank'ın katkılarıyla.
4: Bitcoin yeniden 86 bin doların üzerine çıktı. Analiz şirketi CoinMarketCap'in verilerine göre küresel kripto para piyasasının toplam değeri son 24 saatte %2,27 artışla 2 trilyon 930 milyar dolara ulaştı. Geçmiş 15 yılın 10'unda Ekim aylarını ortalama %27,4 değer kazancıyla tamamlayan Bitcoin bugün saat 12.45 itibarıyla %3'ün üzerinde artışla 86.347 dolardan işlem görüyor. Lider kripto para biriminin haftalık değer kazancı ise %2,6'ya ulaştı. Piyasa değeri bakımından ikinci sırada yer alan Ethereum ise yaklaşık %2 artışla 2745 dolar seviyesine yükseldi.
3: Halkbank'ın katkılarıyla.
5: Haberin radyosu A Haber Radyo.
6: Reklam. Kahve makinesinden köpek mamasına, kış lastiğinden cep telefonuna. Akakçe, en ucuzu bulmak içindir.
7: Akakçe. Reklam.
5: Türkiye'nin en çok dinlenen haber radyosu. A Haber Radyo.
3: Halkbank'ın katkılarıyla.
4: Yatırım araçlarının haftalık performansı belli oldu. Borsa İstanbul'da BIST 100 endeksi haftalık bazda %4,88, altının gram fiyatı %1,53 ve avro lira %0,69 değer kaybederken dolar lira %0,14 değer kazandı. BIST 100 endeksi en düşük 11.926,04 puanı ve en yüksek 12.750,45 puanı gördükten sonra haftayı önceki hafta kapanışının %4,88 altında 12.270,18 puandan tamamladı. Yatırım fonları bu hafta %1,86, emeklilik fonları %0,96 değer kaybetti. Kategorilerine göre bakıldığında yatırım fonları arasında en çok kazandıran %0,64 ile para piyasası fonları oldu.
3: Halkbank'ın katkılarıyla.
5: Haberin radyosu A Haber Radyo.
7: Reklam.
6: Kahve makinesinden köpek mamasına, kış lastiğinden cep telefonuna. Akakçe, en ucuzu bulmak içindir.
7: Akakçe.
5: Reklam. Türkiye'nin en çok dinlenen haber radyosu. A Haber Radyo.
8: Vakıf Yatırım, yatırım gündemini sunar.
4: Toprak Mahsulleri Ofisi, 5 Ekim'den itibaren 5,5 milyon ton ekmeklik ve makarnalık buğdayın satışa sunulacağını duyurdu. Yapılan yazılı açıklamada, yakından takip edilen piyasa gelişmeleri ve sektör ihtiyaçları doğrultusunda, 1 Eylül'den itibaren TÜRİP üzerinden yapılan hububat satışlarının miktarı ile usul ve esaslarının yeniden değerlendirildiği belirtildi. Açıklamada, lisanslı depolarda bulunan stokların, Türkiye Ürün İhtisas Borsası üzerinden serbest satışının devamının ve Toprak Mahsulleri Ofisi depolarında bulunan stokların ise kullanıcılara serbest satışa açılmasının uygun görüldüğü ifade edildi.
8: Vakıf Yatırım, yatırım gündemini sundu.
9: A Haber Radyo'da günün öne çıkan haberleri.
10: Başkan Recep Tayyip Erdoğan, Meclis Genel Kurulu'nda konuşurken yeni partiler salonu terk etti. Hükümetten peş peşe tepkiler geldi.
11: Gönlümüz arzu ederdi ki bu sefer de yeni parti mensubu milletvekili arkadaşlar Cumhurbaşkanı'nın konuşmasını dinlesinler ve böyle bir yola tevessül etmeselerdi.
10: Resepsiyonda konuşan Meclis Başkanı Numan Kurtulmuş, yeni partili vekillerin salonu terk etmesinin demokratik nezakette bağdaştırılamayacağını söyledi.
11: Hiç şık olmamıştır. Demokrasi bakımından bunlar bir protesto mahiyetinde görülüyor.

0: edilebilir ama demokratik nezaket içerisinde kabul edilemez. Ben şahsen doğru bulmadım. Böyle bir davranışın yakışmadığını ifade etmek istedim.
1: AK Parti sözcüsü Ömer Çelik, yeni partili vekillerin hareketini meclis ve Cumhurbaşkanlığı makamına saygısızlık olarak nitelendirdi.
2: Sayın Cumhurbaşkanımızın konuşması başlamadan yeni partili milletvekillerinin genel kurulu terk etmeleri meclisimize ve Türkiye Cumhurbaşkanlığı makamına saygısızlıktır. Sürekli meclisin güçlenmesi gerektiğinden bahsedenlerin meclisi hak ettiği değeri verme konusunda ne kadar zaaf içinde olduğu görülmüştür. Meclisin güçlenmesi gerektiği konusunda sık sık konuşma yapanların meclisi terk etmesi büyük bir çelişkidir.
1: Yeni partilere bir tepki de İletişim Başkanı Burhanettin Duran'dan geldi.
2: Bugün Cumhurbaşkanımız Sayın Recep Tayyip Erdoğan yeni yasama yılının açılışı dolayısıyla genel kurula hitap etmek üzere kürsüye çıktığında yeni parti grubunun salonu terk etmesi Cumhurbaşkanlığı makamına yönelik siyasi bir tavrın ötesinde milli iradeye, devlet geleneğine ve parlamenter teamüllere karşı da ciddi bir saygısızlıktır. Bu tavır Gazi Meclisimizin mehabetine uygun olmayan, nezaketsiz ve yakışıksız bir tutumdur.
3: A Haber Radyo'da günün öne çıkan haberleri.
1: Otomobilin bagajına oturdum. Canını hiçe sayarak akan trafikte dakikalarca yolculuk yaptım.
4: Dediği bagaja koymamızdaki asıl sebep de şu. Hayvan solunum almakta çok güçlükte zorluk çekiyordu.
1: Görüntülerin adresi İstanbul Avcılar. E5 karayolunda seyir halindeki otomobilin bagajı açıktı. Bagajın içinde ise bir kişi ayaklarını dışarı sallayarak yolculuk yapıyordu. Üstelik yaşlı adam bu yolculuğu yaparken hiçbir güvenlik önlemi alınmamıştı. Trafiğin yoğun olduğu yolda tehlikeli yolculuk bir başka vatandaşın cep telefonu kamerasına yansıdı. Otomobil bagajdaki adamla birlikte bir süre sonra gözden kayboldu. O yolculuğun arkasındansa içleri ısıtan bir sebep çıktı.
5: Bir doktor arkadaşımızdan seyir halinde bir yaralı kedi gördüm ve vicdan azabı duydum.
1: Bagajda yolculuk eden Gürsel Demir'in bir otomobilin çarptığı yaralı kediyi veterinere götürürken yanında durduğu öğrenildi.
5: Kediye zarar gelmemesi için kendimizi bagajın bir tarafına oturup bir tarafına da kartonla kediye sağlıklı bir şekilde bir sedye yaptık daha doğrusu. Veterinerimize götürdük. Tabii ki müdahale ettiler. İğne vurdular. Kurtarsaydık daha da güzel olurdu.
3: Türkiye'nin haber radyosu. A Haber Radyo.
6: Efendim Ajans hafta sonunun ilk saatini geride bıraktık. Yeni bir saate başlıyoruz. Saatlerimiz artık ona ulaşmak üzere. Türkiye'den ve dünyadan en sıcak başlıkları aktarıyoruz. Merkez Hakem Kurulu soruşturmasında Başkan Ferhat Gündoğdu dahil 5 kişi tutuklandı. Diğer yandan FOL soruşturması da derinleşerek devam ediyor. 20 şüpheli daha tutuklandı efendim. Son gelişmelere bakacağız. A Haber muhabiri Meral Dağlılar notlarıyla karşımızda olacak. Yeni gelişmeler için sözü Meral'e bırakalım.
7: İstanbul merkezde yürütülen ve kamuoyunda hakemler dosyası olarak bilinen soruşturma kapsamında yeni gelişmeler bu sabah itibariyle yapılmış oldu. Aslında bu kapsamda da MHK Başkanı Ferhat Gündoğdu ile birlikte 5 kişi tutuklandı ve beraberindeki 2 kişi de adli kontrol şartıyla serbest bırakılmıştı. Geçtiğimiz günlerde MHK Başkanı Ferhat Gündoğdu'nun ifadesi ortaya çıkmıştı. Yaklaşık 51 sayfalık ifade kapsamında 6-7 saatlik süren bir ifade vermişti ve bu kapsamda da hem kamuoyunda hem de sosyal medyada var olan iddiaları yanıtlamıştı. İşte bu sabah itibariyle de hem Gündoğdu'nun hem de beraberindeki 5 kişinin tutuklaması kesinleşmiş oldu. Peki fon soruşturmasında yeni gelişmeler neler? Bu sabah oldukça hareketli bir güne uyandığımızı söyleyebiliriz. Fon soruşturmasında da yeni tutuklamalar var. Hemen onları da sizlerle paylaşalım. İstanbul'da sermaye piyasalarındaki işlemlere ilişkin yürütülen fon soruşturmasında yeni bir gelişme yaşandı ve 20 kişi daha tutuklama gerçekleşti ve bu 20 kişiyle birlikte toplam tutuklu sayısı 85'e ulaşmış oldu. Peki neler yaşandı geçtiğimiz günlerde? Soruşturma kapsamında gözaltına alınan 20 kişi vardı ve bu kişilerin işlemleri emniyette tamamlanmış, ardından adliyeye sevk edilmişti. İşte adliyedeki süreçte nihayet ermiş oldu ve tutuklama talebiyle artık tutuklanmış oldular. Bunları da söyleyebiliriz. Geçtiğimiz günlerde Sermaye Piyasası Kurulu bazı fonlarda yaşanan usulsüz kazançlarla ilgili olarak

0: Bu da oldukça önemli, özellikle fon mağdurları için. Bu ara ödeme yapılırken yatırımcının elindeki fon payları da geri alınmayacağını duyurdu. Bunun yanı sıra fon payları tasfiye sonunda yapılacak. Nihai ödemede de hesaplaşılacak diye belirtildi. Son olarak tasfiye işlemlerine önce para piyasası fonlarından başlanacak ve öncelikli yatırımcı sayısına da göre belirlenmiş olacak. Fon piyasasına ilişkin fon koordinasyon kurulu Cumhurbaşkanı yardımcısı Cevdet Yılmaz da bu fon soruşturmasına ilişkin bir açıklama yapmıştı yine geçtiğimiz günlerde. Ve ikinci kez bir toplantı gerçekleştirilmişti. Toplantı sonrasında ise yapılan yazılı açıklamada sürecin vatandaşa ek yük getirmeyecek şekilde düzenlemelerle enine boyuna ele alındığı da bildirilmişti. Elbette ki gün geçtikçe fon soruşturması oldukça detaylanmaya ve derinleşmeye devam ediyor. İşte bugün de 20 kişi daha tutuklandığı kesinleşmiş oldu ve toplam tutuklu sayısı 85'e yükselmiş oldu diyelim. Ve gelişmeler oldukça yine A Haber ekranlarından sizlere aktarmaya devam edeceğiz diyelim ve sözü sizlere bırak.
1: Efendim, bu sabah Ataşehir Belediyesi'nde bir operasyon düzenlendi ve aralarında başkan vekili Murat Güneş dahil 13 kişi o operasyonda gözaltına alındı. Detayları alacağız. Kübra Tepeci ayrıntıları aktarmak üzere hazır. Kübra, detaylar için sözü sana bırakayım.
2: Evet Esra, sen de belirtmiş olduğun gibi bugün sabah saatlerinde Ataşehir Belediyesi'ne yönelik bir operasyon düzenlendi ve operasyonda 13 kişi gözaltına alındı. Mali Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri bu operasyonu gerçekleştirdi. Ataşehir Belediyesi'ne yönelik yürütülen soruşturmada inşaat firmalarında iskan ve imar izinleri karşılığında rüşvet talep edildi ve menfaat karşılığında imar değişikliğine onay verildiği iddia ediliyor. Soruşturma kapsamında tabii aralarında belediye başkan vekili Murat Güneş'in de bulundu. 13 şüpheli gözaltına alınmıştı. Murat Güneş'in de aralarında bulunduğu 13 kişi suç işlemek amacıyla örgüt kurma, kurulan örgütü üye olma ve rüşvetle suçlanıyor. Gözaltına alınan bu 13 kişinin emniyette olduğunu da belirtmiş olalım. Peki daha önce neler yaşanmıştı? İsterseniz bir o geçmiş süreci de hatırlayalım, izleyicilerimize hatırlatmış olalım. Ataşehir Belediyesi'ne yönelik ilk operasyon aslında geçtiğimiz Nisan ayında gerçekleşmişti. Belediye Başkanı o dönem Onursal Adıgüzel'de 18 Nisan günü gözaltına alınmıştı ve ardından Adıgüzel'le beraber 19 kişi tutuklanmıştı. Görevden uzaklaştırılan Ataşehir Belediye Başkanı Onursal Adıgüzel 22 Nisan'dan bu yana tutuklu. Soruşturma kapsamında şüphelilere ihale, imar ve iskan işlemlerinde rüşvet aldığı suçlaması yöneltilmişti. Tutuklanan Adıgüzel daha sonra İçişleri Bakanlığı tarafından görevden uzaklaştırılmıştı ve Adıgüzel'in tutuklanmasının ardından belediyede başkan vekili seçimi yapılmıştı. CHP'nin adayı Murat Güneş kazanmıştı. Rakibinden 8 oy fazla almıştı. 22 oy ile başkan vekili seçilmişti. Ve dediğimiz gibi bu sabah saatlerinde Ataşehir Belediyesi'nin yeni bir operasyon daha gerçekleşti. Mali Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri bu operasyonu gerçekleştirdi ve yapılan operasyonlarda 13 kişi gözaltına alındı. Bu kişilere yöneltilen suçlamalarsa suç işlemek amacıyla örgüt kurma, kurulan örgütü üye olma ve rüşvet suçlamaları yöneltildi. Konuyla ilgili yeni gelişmeler, detayları oldukça sizlere aktarmaya devam edeceğiz diyelim ve sözü size bırakalım.
1: Efendim, Ergenekon'da savcılara taşeron diyenler 17-25 Aralık'ta da aynı yargıya sahipleniyor. İstanbul Büyükşehir Belediyesi ve CHP'li belediyelere yönelik soruşturmalara yargı darbesi diyen muhalefet fon krizinde de aynı tutumu sürdürüyor. Fon soruşturmasında savcılar kim olursa olsun isim, parti, unvan bakmıyor. Fakat yeni parti ve CHP zihniyeti adalet sistemine hedef almaya devam ediyor.
3: Yeter! Yeter artık!
4: Adaleti katleden bu savcı ve yargıçlardan önünde sonunda hesabını soracak.
5: Takvimler 2013 yılını gösteriyordu. Türkiye Ergenekon ve balyoz davalarıyla çalkalanıyordu. CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu kürsüye her çıktığında o davaları yürüten savcı ve hakimlerin meşruiyetini sorguluyor, adalet sistemini yerden yere vuruyordu.
4: Siz savcı da değilsiniz, yargıç da değilsiniz. Siz yasal iktidarın taşeronluğunu yapıyorsunuz. Bunu herkes bilir.
6: Hukukun üstünlüğü denen bir kavram var. Adil yargılamanın yolu açılmalı.
5: Adil yargılama çağrısı yapan muhalefet için 17-25 Aralık'la birlikte rüzgar tersine döndü. MİT tırlarına yönelik operasyon CHP'nin yargıya bakışındaki kırılma noktası oldu. Silivri'deki savcılara taşeron diyen o zihniyet, devletin gizli operasyonunu deşifre etmeye çalışan aynı yargı mekanizmasını birdenbire sahiplendi.
4: Bu tırın içinde silah var deniyor.

0: Kime gidiyor? Savcıya gidiyor. Savcı ne yapacak? Görevini yapacak. Hani bunlardan yeni bir bakan var ya, ne diyordu? Herkes işini yapsın. E savcı da işini yapıyor. Ne yapsın?
1: İstanbul Büyükşehir Belediyesi ve CHP'li belediyelere yönelik yolsuzluk soruşturmalarında aynı zihniyet yeniden yargıyı hedef almaya başladı.
2: Mahkemenin verdiği karar hukuken de siyaseten de yok hükmündedir. O mahkemenin verdiği kararın hiçbir tarafını tanımıyoruz.
1: Sık sık bu bir yargı darbesidir söylemi dillendirildi.
3: Elbette hukuka sığınacağız, elbette hukuka güveneceğiz, elbette yargının, bağımsız yargının her şey olduğunu bileceğiz. Ama onun için önce bu yargıdaki çeteyi dağıtacağız, yargı kollarını dağıtacağız.
1: Şimdi ise fon krizi patladı. Aynı yargı, aynı savcılar, aynı mahkemeler kim olursa olsun dosyayı önüne koyuyor. İsim, parti, ünvan bakmıyor. Kimsenin bu dosya siyasi diye kurtulamadığı bir süreç işliyor. Ancak yeni parti ve CHP zihniyeti tüm bu süreci görmezden gelip geçmişte yaptığı hatayı bir kez daha tekrarlıyor. Adalet mekanizmasını sert ifadelerle eleştiriyor.
3: Gün gelecek, devran değişecek, keser dönecek, sap dönecek.
4: Giresun'da görevinden uzaklaştırılan Görele Belediye Başkanı Hasbi Dede'ye çocuğa karşı cinsel taciz suçundan verilen 1 yıl 6 ay hapis cezası istinaf mahkemesince onandı. Sürecin tamamlanmasının ardından Görele'de yeni belediye başkanı için bir seçim yapılacak.
5: Beni beğeniyor musun? Kızıyla aynı yaşta olduğumu defalarca belirtmeme rağmen olsun sorun yok gibi cevaplar verdi.
1: Hasbi Dede'nin taciz cezası onandı. Karar sonrası Görele Belediyesi'nde yeniden başkan seçilecek. Hasbi Dede, Giresun Görele Belediye Başkanı görevini yürütürken 16 yaşındaki Tuana Elif Torun'a sosyal medya üzerinden cinsel içerikli mesaj gönderdiği iddiasıyla hakim karşısına çıktı. Davanın mağduru Tuana Elif Torun, yargılama süreci devam ederken, yol kenarında yürürken otomobilin çarpmasıyla yaşamını yitirdi. Tuana'ya çarpan şüpheli sürücü tutuklandı. Tutuksuz yargılanan dedeye çocuğa karşı cinsel taciz suçundan 1 yıl 6 ay hapis cezası verildi. Ceza istinaf mahkemesi tarafından onandı. Kesinleşen mahkumiyetin ardından Hasbi Dede'nin belediye başkanlığının sona ermesine ilişkin hukuki sürecin tamamlanması bekleniyor. Danıştay'ın vereceği kararın ardından cezanın kesinleşmesiyle daha önce başkan vekili seçen Görele Belediye Meclisi yeniden sandık başına gidecek. Belediye meclisinde yapılacak seçimle belediye başkanı yeniden belirlenecek.
4: Mersin Büyükşehir Belediyesi'nde yürütülen dev yolsuzluk soruşturmasında 336 milyon liralık ihalelerde kurulan organize vurgun çarkı ve sahte kaşe oyunu deşifre oldu efendim. Tüm ayrıntılarsa A Haber muhabiri Halil İbrahim Uğur'da olacak. Sözü Uğur'a bırakayım.
6: Operasyon Perşembe günü düzenlenmişti, hatırlayacaksınız. Mersin Cumhuriyet Başsavcılığı koordinesinde Mersin Polisi, Mersin Büyükşehir Belediyesi'nin, Mezitli Belediyesi'nin ve Yenişehir Belediyesi'nin kapılarını çalmıştı. Ve aralarında Mersin Büyükşehir Belediye Başkanı Vahap Seçer, Mezitli Belediye Başkanı Abdullah Özyiğit ve yine Mezitli Belediye Başkanı Ahmet Serkan Tunçer'in de aralarında bulunduğu 59 kişi gözaltına almıştı. Gözaltı sürecinde bugün 3. gün. Tabii ki aynı soruşturma kapsamında 4 kişi daha önceden tutuklanmıştı. Şu anda soruşturmada adı geçen 63 kişi bulunuyor. 3 belediyede kamuyu zarara uğratmıştı. Peki o kamu zararları ne kadardı? Hemen hatırlatalım. Mersin Büyükşehir Belediyesi 330 milyon 945 bin. Mezitli Belediyesi 1 milyar 10 milyon 914 bin. Yenişehir Belediyesi 105 milyon. Yani toplamda 1 milyar 436 milyon 859 bin bir zarardan bahsediyoruz ve tabii ki soruşturma kapsamında şu anda özellikle de ihale süreci, ihale dosyaları tek tek inceleniyor ve onlara da baktığımızda 314 ihalede Büyükşehir Belediyesi tarafından gerçekleştirilmiş.

0: verilen 314 ihalede incelendi ve 41.4 milyon liralık yani 13 alımla ilgili Vahap Seçer'in, Mersin Büyükşehir Belediye Başkanı Vahap Seçer'in doğrudan onay verdiği tespit edildi. Tabii ki daha öncesinde de yine operasyonlar yapılmıştı ve o süreçlerde de yine ihale dosyaları alınmıştı. Onlar da yine incelendi, incelenmeye de devam ediyor. Tabii ki burada baktığımızda ihale şartlarında kısıtlamalar yapılıyordu. Özellikle de araç alımında belli bir marka ve model belirleniyordu. Yine ihaleyle yapılması gereken alımlarında yine kısımlara bölünerek burada da yine doğrudan teminle alınabilecek limite düşürülüyordu. Ve diğer taraftan da yine bu ihalelere katılan 51 şirket yöneticisi ve sahibi yine ifadelerini verdiler. Onlardan da yine çok sayıda yani 34 kişi de yine bu dosyalar altındaki teminlerle ilgili kaşelerin ve imzaların kendilerine ait olmadığını ifade ettiler. Soruşturma süreci devam ediyor, gözaltı süreci devam ediyor. Gelişmeler oldukça bizler sizlere aktarmaya devam edeceğimizi ifade edelim ve sözü tekrar size bırakalım.
1: Efendim, Ticaret Bakanı Ömer Bolat Eylül ayı ihracat rakamlarını açıklıyor. Kulak verelim.
2: Eylül ayında %15,4'lük çok önemli bir artış sağlandı. Burada özellikle orta, yüksek ve yüksek teknolojili ürün ihracatında da geçen yıl 2025 yılında 112 milyar dolardı. Şimdi 117,6 milyar dolarla tüm zamanların en yüksek rakamına ulaştık ve %43,7'ye yükseldi toplam ihracatımızdaki payı. Geçen yıla göre de 5.6 milyar dolar ekstra bir artış başarıldı. Çok önemli bir gösterge de şu: sektörlerde durum nedir acaba? Eylül ayında 26 sektörün 19'unda, Ocak-Eylül arası 9 ayda da 26 sektörün 18'inde ihracat artışları başarılmıştır. Ve yıllıklandırılmış ihracatta Eylül itibariyle 5 bölgede, 46 ülkede, 23 fasılda rekor rakamlara ulaşılmıştır. Evet, bir mukayese de şu: 2023 Haziran itibariyle baktığımızda son 40 ayda yıllıklandırılmış ihracatta, mal ihracatında 32,1 milyar dolarlık artışa ulaştık. Hizmet ihracatına baktığımızda ise 89 milyar dolardı Haziran 2023'te. Orada da 125,5'a geldiğimize göre orada da 36,5 milyar dolar ilave hizmetler ihracatı artmış bulunmaktadır. Yine çok önemli bir gösterge söyleyeceğim: çeyreklik ihracat. Çeyreklik ihracata da baktığımızda değerli arkadaşlar, burada da önemli bir gelişme var. Ve özellikle 3. çeyrekte ciddi bir artışımız söz konusu. Şöyle söyleyeyim: 1. çeyrek Ocak, Şubat, Mart'ta 63,2 milyar dolar ihracatımız vardı. 2. çeyrek Nisan, Mayıs, Haziran'da 72,5 milyar dolara çıktık. Yaklaşık 9,3 milyar dolar artışımız oldu. 3. çeyrek Temmuz, Ağustos, Eylül'de 75 milyar dolara çıktık. Bir 2,5 milyar dolar daha artışımız oldu. Ve
1: İzmir Büyükşehir Belediye Başkanı Cemil Tugay'ın Başkan Erdoğan'la görüşmesi kulisleri hareketlendirdi efendim. Kulislerde Cemil Tugay AK Parti'ye mi geçiyor sorusuna yanıt aranıyor. İddia o ki Tugay Ekim ayının sonunda AK Parti rozetini yakasına takacak.
3: Başkan Erdoğan ve Cemil Tugay görüştü, Ankara hareketlendi. Gözler ise İzmir'e çevrildi. Mutlak buttan kararı sonrası CHP'den istifa eden Cemil Tugay yeni partiye katılmadı.
4: Cemil Bey'le benim kişisel olarak hiçbir sorunum yok ama Cemil Bey'le bizim zamanlama sorunlarımız olabiliyor, oldu. severiz kendisini, bakacağız yani. Ne diyeyim Cemil Bey?
3: İzmir Büyükşehir Belediye Başkanı Cemil Tugay yoluna bağımsız olarak devam ediyor. Ancak hakkında...

0: Daki iddialar kulisleri hareketlendiriyor. Tugay'ın AK Parti'ye geçeceği iddiaları gün geçtikçe güçleniyor. Cemil Tugay'ın özellikle Başkan Erdoğan'la görüşmesi, siyasi geleceğiyle ilgili iddiaları yepyeni bir boyuta taşıdı. Tugay daha önce şu an bir partiye geçme gibi bir durumum yok diyerek kapıları kapatsa da Ankara'da gerçekleşen kritik görüşme tüm senaryoları yeniden yazdı. Kulislerde Cemil Tugay'ın Ekim ayının sonunda AK Parti'ye katılacağı iddiaları yer alıyor. İzmir'de 22 yıl sonra ilk kez CHP üyesi olmayan bir belediye başkanının koltukta oturmasıyla başlayan süreç, şimdi de AK Parti rozeti mi takacak tartışmalarıyla çalkalanıyor.
1: Cemil Tugay!
2: ABD Başkanı Donald Trump, Beyaz Saray'ın bahçesinde gazetecilere açıklamalarda bulundu. İran'la yaşanan sorun çözülürse petrolün eski seviyesine hatta daha da aşağıya inebileceğini söyledi. Trump'a Türkiye'ye uygulanan katsa yaptırımları hakkında verdiği sözler hatırlatıldı. Trump'ın cevabı ise Başkan Erdoğan benim dostum ve onu her zaman mutlu ederim oldu.
3: Başkan Recep Tayyip Erdoğan'la olan dostluğunu yineledi, onu her zaman mutlu ederim ifadesini kullandı.
4: O benim dostum ve onu her zaman mutlu ederim.
3: ABD Başkanı Trump, Alabama eyaletine hareketinden önce Beyaz Saray'ın bahçesinde konuştu. İran'la yaşanan sorun çözülürse petrolün eski seviyesine hatta daha da aşağı inebileceğini söyledi. Washington-Tahran arasındaki gerilimin uzun sürmeyeceğini dile getirdi.
4: İran savaşı biter bitmez ki uzun sürmeyecek, petrol fiyatları düşecek, hatta belki de başta olduğundan daha düşük bir fiyata düşecek.
3: Trump, Avrupa'nın elindeki dizel stoklarını piyasaya sunacağını söyledi. Fiyat baskısının azalacağını iddia etti. Avrupa'ya ihracat yasağı uygulamayacağını da açıkladı.
4: Avrupa'da çok fazla dizel var ve onlar büyük bir katkı yapacaklar ve ihracat yasağını uygulamayacağız.
3: Trump'ın gündeminde Türkiye'de vardı. Kendisine katsa yaptırımları hakkında verdiği söz hatırlatıldı. Türkiye'yi sevdiğini söyledi, Başkan Erdoğan'la olan yakın diyaloğuna dikkati çekti.
4: Türkiye'yi seviyorum. Başkan Erdoğan'la her zaman görüşüyorum. O benim dostum ve onu her zaman mutlu ederim.
2: Efendim, rotamızı Çorum'a çevireceğiz. Çorum'un Oğuzları ilçesinde 15 bin dekar arazide ceviz üretimi yapılıyor. Detayları alacağız. Haber muhabiri Murat Onur bizlerle birlikte olacak. Hemen sözü Murat'a bırakalım.
5: Evet, teşekkür ederim. Bizler de sizlere iyi yayınlar dileyelim. Ceviz diyarındayız. Çorum'un Oğuzlar ilçesindeyiz. Buranın cevizi oldukça meşhur. İnce kabuklu, aroması çok farklı. Ve şu anda çiftçilerimiz cevizlerde hasata başladılar. Çok kıymetli Oğuzhan Tal, Ceviz Üreticileri Birlik Başkanımız yanımızda. Başkanım hayırlı olsun, yeni sezon, verim nasıl?
6: Çok güzel, çok sağ olun, bereket versin Allah'tan. Çok güzel bu sene ürünlerimiz. İçi de, doluluğu da iyi. İyi vaziyette şu anda.
5: Peki şimdi traktörlerle şöyle çırpmayı göstereceğiz. Abimiz bir traktörle çırpma işlemini bize, evet, ağacı sallayacak. Traktörün arkasına halatlar bağlı.
6: Evet, evet, halatlarla bunu sallamasını yapıyoruz. Bir de Cumhurbaşkanımız Recep Tayyip Erdoğan'dan Allah razı olsun. Hı hı. Sanayi Teknoloji Bakanımızdan. Biz aynı zamanda da uzaktan kumandalı sirkeleme makinemizle de hasada çift taraflı devam ediyoruz şu anda.
5: Evet, şu anda çırpılırken o uzaktaki aleti de, traktörü de bir gösterir misin Ali İbrahim? O da sizlere hibe,
6: evet,
5: olarak
6: geliyor. Evet, biz de birliğe hibe olarak Doğu Karadeniz Kalkınma Ajansı'ndan, Doğu Karadeniz Kalkınma Ajans Başkanımız Hakan Gültekin Başkanıma da çok teşekkür ediyorum.
5: Evet, şu anda çırpıldı. Bir taraftan da tabii, gel şimdi Ali İbrahim, böyle ellerinde çubuklarla, bakın o ceviz ağaçları uzun, fındık ağacından yapılmış çırpacaklar var ellerinde, çubuklar var. O çubuklarla tek tek böyle kalan cevizlerde ayıklanıyor. Şöyle kadınların yanına doğru bir gidelim mi Ali İbrahim? Evet, ablalarımız da burada dökülen cevizleri topluyor aslında. Onları böyle kırıyorlar elleriyle. Ellerinde sopalar var. Kolay gelsin diyelim. Bereketli olsun abla.
7: Sağ olun, hoş geldiniz.
5: Şimdi ne yapıyoruz burada?
7: Cevizlerimizi topladık. Şimdi yeşil kabuğunu ayırıyoruz. Daha sonra kurutacağız. Yemeğe hazır olacak.
5: Peki ceviz ne kadar sürede kuruyor?
7: Yani yaklaşık eğer hava güneşliyse güzelse 3 günde kurur. Eğer yağışlıysa 1 haftaya kadar bulur.
5: Evet, şu anda kadınlar tabii cevizlerini kırıyorlar. Böyle kabuğundan, yeşil kabuğundan ayırıyorlar ama ellerinde de eldiven var.

0: Abla eldiven olmazsa olmaz mı?
1: Olmuyor. Siyah olduğu önemli değil. Yakıyor cevizin çirke asitli olduğu için. Bak ellerim biraz karardı. İçinden çekiyor.
0: Bu şimdi eldiveni çıkart da bir göstersene kameraya abla elleri.
1: Ellerim siyahlaşıyor diye böyle değil, yakıyor diye onun için takıyoruz biz bunları. Evet.
0: Peki başkanım hemen şey soracağım sana şimdi. Bu cevizin özelliği nedir?
2: Bu cevizin kabuğu çok incedir.
0: Şimdi kıralım bir tane.
2: Bir tane kırıyorum şu anda. Bütün olarak çıkma özelliğine sahiptir. Beyin yapısı komple bu cevizdedir. Yağ oranı %77'dir. Dünyada rakibi yoktur bu cevizin. Sabah softada kullanılan bir ceviz çeşididir bu. İçi rengi beyazdır. Aroması çok ağızda bir tatlılık verir. Böyle yani verdiğin zaman bir yarım dili alıp bir 50 metre gidip geri döndüğünüz kişileri biliyorum ben bunda.
0: Bir tane daha ver diye istiyorlar.
2: Evet
0: yani.
2: Tekrar bir tane daha istiyorlar.
0: Peki nerelere gidiyor bu ceviz?
2: Bu ceviz büyük çoğunluğu İstanbul, Ankara, bütün illere perakende olarak satışı yapılıyor buradan. Üreticilerimiz kendi destekleriyle, herkesin kendi tanıdığı etrafıyla
0: satışı gerçekleşiyor. Peki çok teşekkür ediyoruz. Evet şu anda Çorum'un Oğuzlar ilçesindeyiz. Oğuzlar'ın cevizi gerçekten Türkiye'de nam salmış cevizlerden bir tanesi. Çok büyük bir arazide de ceviz hasatına başladı çiftçilerimiz. Onlara bereketli bir sezon dileyelim, kolaylıklar dileyelim ve sözü İstanbul'a sizlere bırakalım.
3: Efendim şimdi sizleri Tuzla'ya götüreceğiz. Sahiliyle, sessizliğiyle, sanki bir Ege kasabasını andıran İstanbul'un Tuzla ilçesine gidiyoruz. İşte İstanbulluların nefes almak için kaçtığı noktalardan biri olan Tuzla'nın isim hikayesi.

0: Tuzla İstanbul'un en güneydoğusundaki ilçesi. Yaklaşık 274 bin nüfusa sahip. Peki Tuzla'nın isminin nereden geldiğini hiç düşündünüz mü? İşte gelin bu sorunun cevabını birlikte arayalım. Tuzla'nın ismi sizce nereden geliyor?
1: Tuzdan geliyor olabilir, deniz tuzundan geliyor olabilir. Belki de tuz ticareti yapmışlardır zamanında, araştırmadım ama.
2: Merak ettim, araştırdım. Tuzla'da daha önce bir şu an aktif olmayan Tuz Gölü var. Oradan geliyor Tuzla'nın adı.
3: Tuzla olmasının nedeni şu andaki Deniz Harp Okulu'nun olduğu yerde bir Tuzla Gölü var. Osmanlı Devleti döneminde 31 tane de Tuzcihan diye çalışanlar var.
4: İstanbul'un Tuzla ilçesi ismini Osmanlı döneminde aldı. Ancak Tuzla'nın tarihi yapılan son kazı çalışmalarına göre M.Ö. kadar dayanıyor. M.Ö. sonra ise Bizans egemenliğine giriyor.
3: Gerçek tarihi tarih öncesine dayanıyor ki bu M.Ö. 5000 yıllarına denk geliyor. Ama 600 yılından bu yana biliniyor. 600 yılında burada bir Rum köyü var. Bu Balıkçı köyü. Köyün adı Akra olarak geçiyor. Akra'nın kelime anlamı burun. Burun. Daha sonra Akritas oluyor.
0: Son yıllarda deniz sularının çekilmesiyle birlikte ortaya bazı kayalıklar çıktı. İşte o kayalıklar araştırıldı ve sonucunda Bizans dönemine ait oldukları tespit edildi. Çünkü Bizans döneminde Tuzla özellikle bir balıkçı köyüydü ve balıkçılar teknelerine zarar gelmemesi için bu dalga kıranı yapmışlardı. İşte günümüzde de o dalga kıran denizin çekilmesiyle birlikte ortaya çıkıyor.

0: Bölgede Bizans dönemine ait başka eserler de günümüze kadar ulaşmış durumda.
1: Burada bir su kuyusu var, antik su kuyusu. Ondan sonra hamam olduğu tahmin edilen bir binanın temelleri var. Ve bir de direk altı taşları var, sütun başlıkları var. Bir tane kazı yaparken şu yolun kenarında bir lahit bulundu. Bunu da aldı götürdüler buradan.
0: Tuzla Bizans'ın elindeyken bir dönem Selçuklu İmparatorluğu'nun kontrolüne girdi.
1: Umur Bey buranın fethiyle çok ilgili, hatta alıyor da burayı bir zaman. Fakat sürekli el değiştiriyorlar Bizanslılarla Osmanlılar arasında. İstanbul'un fethine kadar bu el değiştirme devam ediyor.
0: İstanbul'un fethiyle Osmanlı'nın hakimiyetine geçen ilçe başka isimlerle de anıldı.
1: Tuzla'nın adı Niğde ve Yiğitli, daha sonra Tuzla oluyor.
0: 1923 yılındaki Türk-Yunan nüfus mübadelesiyle birlikte ilçenin yeni sakinleri Selanik göçmenleri oluyor.
1: 1923'e kadar burada 3 mahalle Rum, bir mahallede Müslüman mahallesi var. Ancak bu mübadele sonunda buradaki Rumlar Yunanistan'a, Selanik'teki, Kırgız'daki Rukçiler de, Türkler de oradan buraya geliyor, buraya yerleştiriliyor. Da Türk'ün yakın hemşeriler olduğu için burada Selanik'ten tanışık oldukları da var söylentiye göre.
2: Tuzla çok güzel bir yer. Atatürk'le beraber de daha çok gelişti. Şu anda da bence yaşanılması bir yer. Ben doğma büyüme buralıyım. Çok seviyorum.
3: Buradan her yıl Selanik'e mübadele turları yapılıyor. Oradan da buraya yapılıyor.
0: Günümüzde ise Tuzla, sahiliyle ve sakinliğiyle İstanbulluların gözde ilçelerinden biri.
2: Tuzla'yı çok seviyorum. Şu anda çalışıyoruz burada ama dönüp gelip yine Tuzla'ya gelirim diye düşünüyorum. Buraya yerleşirim emekli olursam da. Çünkü İstanbul'un en sakin, en kibar yeri gibi geliyor bana. İstanbul'un o kalabalığı Tuzla'da yok.
4: Daha çok hani bir samimi ortam var.
5: Sahil kasabası havası halen devam ediyor.
4: Devam ediyor. İnşallah da bozulmaz diyoruz.

0: Efendim Marmara ve Ege için fırtına uyarısı var. İstanbul başta olmak üzere soğuk hava ve yağmur Marmara bölgesinde etkili olmaya başladı. Peki hafta sonu hava nasıl olacak? Merve Köroğlu bizleri bekliyor efendim. Haber muhabiri yanında da konuğu olacak. Merve günaydın. Havanın notlarını senden alalım.
1: Günaydın sevgili Esra, iyi yayınlar diliyorum. Evet, geçtiğimiz haftadan bu yana İstanbul'u etkisi altına alan sağanak yağış bakalım Ekim ayının ilk günlerinde tekrar yüzünü gösterecek mi? Yanımızda canlı yayın konuğumuz meteoroloji mühendisi Adil Tek var. Havanın notlarını kendisiyle değerlendirelim. Hocam yayınımıza hoş geldiniz. Geçtiğimiz haftadan bu yana İstanbul ağlamaklıydı. Peki bundan sonraki süreçte bizi neler bekliyor?
2: Evet, aslında düne kadar İstanbul'daki ağlamaklı o hava devam ediyordu. Yani yağış biraz zayıflamış olsa da dün de devam etti. Bu sabah saatlerinde biraz daha İstanbul'un daha çok Avrupa yakasının iç kesimlerine doğru, yani Büyükçekmece yeni havalimanı hattında sabah yağışlar vardı. O yağışlar da artık kesilmiş vaziyette. Şu anda gördüğünüz gibi parçalı bulutlu bir hava var ve bu hafta artık o yağışlı hava etkisini İstanbul'da kaybetti. Kuzeyden gelen bir sistemdi ve özellikle Avrupa üzerine oturmuş olan yüksek basıncın nedeninden dolayı o kuzeyli serin havalar bizim üzerimize aktı. Beraberinde Karadeniz'in sıcak suyuyla buluşunca da İstanbul'da yağışları oluşturdu. İstanbul'da yağışlar artık bitti. Yaklaşık yani bir hafta boyunca yağış yok diyebiliriz. Bizim ensemble model diye, çoklu model diye tanımladığımız modellerin içerisinde önümüzdeki hafta Perşembe, Cuma günü çok çok düşük olasılıklarla hafif yağışlar gözüküyor ama genel olarak yani yağış yok da diyebiliriz. Sıcaklıklar yalnız çok fazla değişmiyor. Yağış olmamakla birlikte o gelen serin hava biraz daha üzerimizde kalmaya devam edecek. Yani bugün şu saatler itibariyle İstanbul'da 19 ile 16 derece arasında bir hava sıcaklığı var şu saatlerde. Gün içerisinde de bu sıcaklık en fazla 20-21 derecelere kadar çıkıyor. Gece sıcaklıkları oldukça düştü. 14-15 derecelere kadar indi. Sıcaklık değerleri bu haftada yine 20-21 derecelere kadar en fazla çıkacak gözüküyor. Yani çok büyük böyle bir artış yok. Ama tabii ki bu sıcaklıktan ziyade İstanbul'u etkileyen kuvvetli Poyraz o daha çok üşütüyordu. Yani o serinliği hissettiren o Poyraz'dı. Poyraz'dan esen rüzgar şu anda da esmeye devam ediyor. Zaman zaman şiddeti saatte 30-40 kilometreye kadar çıkıyor bulunduğumuz noktada da. Gün içerisinde bunun şiddeti zaman zaman özellikle deniz üzerinde 60-70 kilometreye kadar da çıkması muhtemel gözüküyor. Ama yarından itibaren artık bu rüzgar da etkisini kaybedecek ve önümüzdeki haftadan itibaren de rüzgar da yok, kuvvetli yani yağış da yok. İstanbullular o 15-20 derecelik hava sıcaklığı arasında parçalı bulutlu, bulutların bol olduğu bir havayı görecek gözüküyor. İstanbul için genel tablo böyle. Bu arada yurt geneline de bakalım ne var. Şu saatlerde kritik olan bir nokta var. Özellikle Akdeniz'de Antalya'nın doğusunda yani Alanya çevresinde çok kuvvetli bir

0: Sağanak yağış var ve burada etkili olmaya devam ediyor ki dünden bu yana devam eden Akdeniz'deki yağışlar var. O yağışlar bugün de etkisini sürdürüyor olacak. Akdeniz'de yağışla birlikte özellikle deniz üzerinde kıyı bölgelerde hortum meydana gelme olasılığı da bulunuyor. Çünkü Akdeniz'in deniz suyu sıcaklıkları şu anda 28-29 derecelerde ve üzerinde serin bir hava var. Bu da o hortumları oluşturan, o kuvvetli yağışları oluşturan yapıyı meydana getiriyor. Bugün için Akdeniz'de devam edecek yağışlar. Yine Akdeniz'in doğusunda özellikle Hatay, Osmaniye, Adana civarlarında da yağışlar var. Aynı zamanda bugün yine Akdeniz'de birlikte Güneydoğu Anadolu, Ege'nin güneyinde Muğla, Aydın, Denizli, Burdur, Isparta ve Konya'nın güney ilçeleri, yine biraz daha İç Anadolu'nun doğusuna doğru Nevşehir, Karaman, Kırşehir, Kayseri, buralar yağış alacak yerler arasında. Yine Doğu Anadolu'da da bugün yağışları göreceğiz. Akşam ve gece saatlerinde bu yağışlar biraz azalmakla birlikte yine Karadeniz'de de ayrıca yağışlar var. Bugün özellikle doğusunda devam edecek yağışlar var. Akşam ve gece saatlerinde Akdeniz'de ve Karadeniz'de yağışlar devam ediyor olacak. Ve yarına baktığımızda da yani Akdeniz'de ve Ege'nin güneyindeki yağışları göreceğiz. İç Anadolu'nun güneyinde de yine yağış sistemler var. Özellikle bu hafta yurdun orta ve doğu kesimlerinde güneyinde yağışlar devam edecek. Ama Marmara'da, Ege'de, İç Anadolu'nun batısında, başkent Ankara'da da yağış olmadığını söyleyebiliriz.
1: Teşekkür ediyorum hocam. Evet, İstanbul'un eşsiz boğaz manzara şeysliğinde havanın notlarını aktardık. Canlı yayın konuğumuz meteoroloji mühendisi Adil Tek bizimleydi. Sözü yeniden merkeze bırakalım.
2: İstanbul Avcılar'da E5 karayolunda bir kişi otomobilin açık bagajında yolculuk yaptı. Hem kendi canına hem de trafiği tehlikeye atan adamın yolculuğu ise cep telefonu kamerasına yansıdı.
3: Otomobilin bagajına oturdum. Canını hiçe sayarak akan trafikte dakikalarca yolculuk yaptı.
4: Dediği bagaja koymamızdaki asıl sebep de şu. Hayvan solunum almakta çok güçlükte zorluk çekiyordu.
3: Görüntülerin adresi İstanbul Avcılar. E5 karayolunda seyir halindeki otomobilin bagajı açıktı. Bagajın içinde ise bir kişi ayaklarını dışarı sallayarak yolculuk yapıyordu. Üstelik yaşlı adam bu yolculuğu yaparken hiçbir güvenlik önlemi alınmamıştı. Trafiğin yoğun olduğu yolda tehlikeli yolculuk bir başka vatandaşın cep telefonu kamerasına yansıdı. Otomobil bagajdaki adamla birlikte bir süre sonra gözden kayboldu. O yolculuğun arkasındansa içleri ısıtan bir sebep çıktı.
5: Bir doktor arkadaşımızdan seyir halinde bir yaralı kedi gördüm ve vicdan azabı duydum.
3: Bagajda yolculuk eden Gürsel Demir'in bir otomobilin çarptığı yaralı kediyi veterinere götürürken yanında durduğu öğrenildi.
5: Kediye zarar gelmemesi için kendimizi bagajın bir tarafına oturup bir tarafına da kartonla kediye sağlıklı bir şekilde bir sedye yaptık daha doğrusu. Veterinerimize götürdük. Tabii ki müdahale ettiler. İğne vurdular. Kurtarsaydık daha da güzel olurdu.
2: Efendim, Çin'de teknoloji ve eğlence dünyası aynı parkta buluştu. Dünyanın ilk büyük ölçekli yapay zeka temalı parkında 300'den fazla robot ziyaretçilere hem gösteri sunuyor hem de günlük hizmetlerde görev alıyor. Robotların insanlarla doğrudan etkileşime girdiği park geleceğin eğlence ve hizmet anlayışına da yeni bir pencere açıyor.
6: Çin'de teknoloji ve eğlence dünyası aynı parkta buluştu. Dünyanın ilk büyük ölçekli yapay zeka temalı parkı ziyaretçilere kapılarını açtı. Çin'in Guangdong eyaletinde bulunan Shimelong Uzay Gemisi Parkı'nda 300'den fazla robot günlük faaliyetlere katılıyor. Görevleri ise sadece gösteri yapmak değil. Kimi ziyaretçileri karşılıyor, kimi yol tarif ediyor, kimi sergileri tanıtıyor. Bazıları ise masa tenisi oynuyor, dövüş sanatları ve jimnastik gösterileri yapıyor. Parkta 100'den fazla robot deneyim noktası bulunuyor. Ziyaretçiler robotların gösterilerini izleyebiliyor, onlarla etkileşime girebiliyor, hatta bizzat yarışabiliyor.
7: En çok çekmek istediğimiz ziyaretçiler teknolojiye gerçekten ilgi duyan kişiler, gençler ve ebeveynler. Burada onların merak duygusunu harekete geçirebiliriz.
6: Parktaki uygulama insansı robotların sergi salonlarından çıkıp doğrudan günlük hayata girdiğini gösteriyor. Üstelik bu sadece bir gösteri değil. Şirket robotları eğlence, eğitim, rehberlik, otel hizmetleri ve spor gibi alanlarda kullanıyor.
2: Müzik. UEFA

0: Uluslararası Ligi'nde mücadele eden milli takımımız gruptaki 3. maçından da mağlubiyetle ayrıldı efendim. Aynı zamanda Uluslararası Ligi 3. grupta mücadele eden Fero Adaları da sahasında Slovakya ile puanları paylaştı.
1: Milli takımımız Uluslararası Ligi'nde 3. maçında Belçika'nın konuğu. İlk düdük çalıyor. Belçika-Türkiye maçı başlıyor. Başarılar Türkiye. Yine sol tarafı kullandılar. Ceza alanında tehlike. Hayır dedi. Penaltı için bir an baktılar. Ruud Sagi'ye devam dedi. Norveç hakem.
2: Dave Kuyper de çok önemli bir oyuncuları.
1: Verdi, baskı yaptı. O kalabalıktan çıktılar. Şut ve gol. Topu alırınızda. Kevin De Bruyne. Dakika 10. Belçika 1-0 öne geçiyor. İşte Kevin De Bruyne. Böyle girdi cezalarımıza. Sonrası da şutu. Topu alırımıza gönderiyor. Top hala Lamens'te. Uzun gönderdi. Zeki ile karşıladık o topu. İsmail orada uzaktan vurdu. Kalecide kaldı Lamens.
2: Deneme yaptı ama biraz uzaktı da.
1: Uzak noktalardan vurmayı evet, sever Arda. Evet. Şimdi Zeki. Arda Güler cezalarını topla buluştu. Önü kapalı Arda. Dilemas var karşısında. Geçti onu Arda. Harika hareketler. Vuruşu Kalecide'den döndü.
2: Yazık oldu pozisyona.
1: Cezalarına gönderdi. Kafa. Top dışarıya gidiyor Abdülkerim. Çok net bir pozisyon. Çok net. Nasıl kaçtı bu gol? İşte pozisyon. Böyle yükseldi. Böyle vurdu. Top direğin yanından dışarıya gidiyor. Arda Güler. Arda cezalarına gönderdi. Kafa. Son anda.
2: Offside kaldı.
1: Offside. Çabuk geldiler. Luke Bakio ile. Luke Bakio cezalarımıza girdi. Luke Bakio top hala kesinlikle destek geldi. Kendine buruyla çevirdi. Gol pozisyonu Uğurcan. Uğurcan Vanaken'in vuruşunda başarılı. Gastanye top geçmedi. Şimdi onlar çıkıyor. Gonsini. Onun pası. Luke Bakio cezalarında. Luke Bakio direkt. Uğurcan ve direkt. Arda'dan Martu'ya, Martu orta şansı, yükseklik kazandı top. Top yine bizde cezalandırdı. Gol pozisyonu dışarıya gitti. Bomboş, bomboş pozisyonda. İstediği vuruşu yapamıyor Merih.
2: %100 bir golü kaçırdık.
1: Beraberlik golüne çok yaklaştık. Merih kötü bir vuruş yapıyor, top dışarıya gidiyor. Kronometresini kontrol etti. Norveç hakem düdüğü çaldı, ikinci yarı başlıyor. Oğuz. Gol var karşısında Oğuz. Sıyrılma çabası ondan geriye oynadı. Şimdi Ferdi Kadıoğlu. Ferdi uzaktan vurdu dışarıya Ferdi. Böyle vurdu Ferdi. Top dışarıya gidiyor. Kevin De Bruyne. Sağ tarafa Luke Bakio. Luke Bakio Ferdi var karşısında, cezalarına girdi. Şut direkten döndü. Direkten dönen top ekrana geldi. Ferdi. Bravo Ferdi. Milli takımımız destekleyen taraftarlarımızdan da alkış alıyor Ferdi'nin çabası. Şimdi Ferdi'nin pası. Oğuz Arda'yı topla buluşturdu. Arda Güler önü bomboş. Arda gidiyor. Sağ tarafa pası verdi. Yunus Cezalı'nın topla buluştu. Yunus açtı önünü. Yunus vurdu. Kalecide'den döndü. İkinci pozisyon. Defans gidiyor araya. Götz. Derin bir top. Cezalı'nda tehlike. Defansımızın müdahalesi. Şimdi Yunus. Tielemans. Kevin De Bruyne uzaktan vurdu topu alarda. Dakika 60.

0: participants. Bir gol daha Belçika'dan, yine Kevin De Bruyne. Milli takımda 40 gole ulaşıyor. Yunus Akgün, Arda Güler iki kişi basmasını verdi. Deniz topla buluştu. Deniz gidiyor. Deniz cezalarında. Deniz iki kişinin arasında açısını kaybetti. Deniz şimdi vurdu yanağına. Deniz Gül. Gomez uzun gönderdi. Faul düdüğü çalıyor. Serbest vuruşu kullanacak Belçika. Serbest vuruş hemen kullanıldı. Ceza alanında tehlike Lukaku. 3-0. Üçüncü gol 76'da Lukaku'dan geliyor. Bu sezon Fenerbahçe'ye geldi. Dünya Kupası'nda da gol attı. Uluslar Ligi'nde de bu maçta filelerimizi o havalandırıyor. Tielemans. Lukaku. Lukaku. Lukaku çok hızlı. Geçti Abdülkerim'i. Lukaku cezalarını girdi. Lukaku dışarıya. Müdahalede bulunamadık. Cezalarına girdi. Şutunu da çekti. Lukaku dördüncü gole çok yaklaştı. Belçika. Arda kullanıyor. Serbest vuruşu milli takımımızda. Arda. Kaleyi düşündü. Kaleci. Lamens. Ve son düdük. Belçika 3. Türkiye 0. Maçın sonucu.
1: Uluslar Ligi C Ligi 3. grupta Faroe Adaları ile Slovakya karşı karşıya geliyor. Aydın Klakstein Faroe Adaları teknik direktör ekranda. Slovakya korneri kullandı. İyi bir şans ama kaleci başarılı. Matias Lamauge. Faroe Adaları atakta. Şut şansı, vuruş geldi. Son anda dokundu kaleci Dominic Graif. Müthiş bir refleks Dominic Graif'ten. Son bir temas da var. Ceza sahası içerisinde Graif başarılı. Bir korner daha, yine etkili geldi Slovakya. Milan Škriniar'ın kafası dışarı gitti. Üst üste kornerler Slovakya'dan. Savunma karşıladı. Ceza sahasında çevrilen top. Kale alanında son bir dokunuş, ters bir dokunuş ağlara gidiyor. Bozenik seviniyor. Gunnar Vantamar. Faroe Adaları'nda son dokunuşu yapan isim. Vantamar'ın kendi kalesine attığı golle Slovakya 38'de öne geçiyor. Görüntüler ikinci yarıdan. İlk yarı Slovakya önde tamamladı. Beraberlik arıyor Faroe Adaları. Kaleci Graif başarılı. Bjarne Talić şansını denedi. Graif gole izin vermedi. Çıkamadı Slovakya. Faroe atakta. Çaprazdan bir vuruş. Son anda kaleci Graif, sonrasında direkt. Şanssız bir an Faroe Adaları için. Sorensen böyle vurdu. Ters eliyle çıkardı Graif. Direğe de çarpan top oyun alanına geri döndü. Dakika 66. Uzun bir top.

Boşta kaldı. Vuruş geldi. Top ağlara gidiyor. Adrian Justinussen. Faroe Adaları beraberlik golünü Justinussen'le buluyor. Slovakya savunmasında hata. Top boşta kaldı. Bekletmeden yakın köşeye vurdu. Golü attı. Justinussen. Son bölümde Slovakya yeniden öne geçmek için geliyor. Strelek çalım attı. Orta yaptı arka bölüme. Kafa vuruşunda kaleci başarılı. Schranz vurdu. Kaleci Lamhauge gole izin vermiyor. Maçta duraklama anları, son bir şans arıyor Faroe Adaları. Ama 90 dakika bu kadar diyor Muhammed El Hakim. Maçın skoru Faroe Adaları 1, Slovakya 1.

0: ikinci grupta üçüncü maçların heyecanı yaşanacak. A Ligi'nin kayıpsız takımlarından son dünya şampiyonu İspanya, grupta henüz galibiyeti bulunmayan Çekya'yı ağırlayacak.
1: Lamine Yamal ve gol!
0: Luis de la Fuente'nin öğrencileri seri sürdürme, Santi Denia'nın Çekyası ise ilk galibiyetini alma peşinde.
1: Topalarda gol!
0: A Ligi 3. gruptaki İspanya-Çekya maçı bu akşam 21.45'te A Haber'de.

0: Halkbank'ın katkılarıyla. Aselsan'dan 488,5 milyon avroluk hava savunma sistemi ihracat sözleşmesi. Aselsan, yurt dışındaki bir son kullanıcıyla hava savunma sistemlerinin ihracına ilişkin 488,5 milyon avro tutarında satış sözleşmesi imzaladı. Aselsan tarafından kamuoyu aydınlatma platformundan yapılan açıklamada, Aselsan, yurt dışındaki bir son kullanıcı ile hava savunma sistemlerinin ihracatına ilişkin toplam tutarı 488,5 milyon avro olan bir satış sözleşmesi imzalamıştır. Bilgisi verildi. Halkbank'ın katkılarıyla.
1: Haberin radyosu A Haber Radyo.
2: Reklam.
3: Hayalleriniz için bugünden bir adım atın. Geleceğinizden emin olun. Emin Evin. Ev, araç ve iş yeri almanın en kolay yolu.
1: A Haber Radyo. Haberin radyosu.
4: Kadın girişimciler, girişiminizi geleceğe taşımaya hazır mısınız? Halkbank 6. Üreten Kadınlar Yarışması başladı. Yarışma ile kategori birincilerini uluslararası fuarlarla buluşturuyor, girişimcilerin kitle fonlamasından yararlanmasını sağlıyoruz. Çünkü biliyoruz, geleceğimizi dönüştüren her hikaye desteklenen bir girişimle başlar. Halkbank 6. Üreten Kadınlar Yarışması için başvurular devam ediyor. Detaylı bilgi ve başvuru için halkbank.com.tr.
5: Kahve makinesinden köpek mamasına, kış lastiğinden cep telefonuna. Akakçe, en ucuzu bulmak içindir. Akakçe.
6: İşletmenizin ihtiyaçlarına kulak verin. Küçük büyük tüm ekipmanlara vakıf katılım finansal kiralamayla sahip olun, işinizi geleceğe taşıyın. Ayrıntılı bilgi vakıf katılım şubeleri, vakıfkatılım.com.tr ve mobil şubede. Vakıf katılım.
1: Reklam. Türkiye'nin en çok dinlenen haber radyosu. A Haber Radyo.
2: Reklam.
7: Son 10 kişi, son 5 kişi, son 1 kişi. Oh, aldım. İnanılmaz uygun fiyata aldım.
8: Siz de sizinle aynı ürünü almak isteyenlerle İdefix grup alışverişinde bir araya gelin. Stoklarla sınırlı ürünleri inanılmaz fiyatlarla alın. Üstelik 200 TL'ye varan ideal puan fırsatını kaçırmayın. Grup alışverişine hemen başlayın. İdefix. Alışılmadık alışveriş.
7: Son 10 kişi, son 5 kişi, son 1 kişi. Oh! İdefix grup alışverişiyle çok uygun fiyata aldım. İdefix. Alışılmadık alışveriş.

0: sayın dinleyiciler, Türkiye'nin dört bir yanından Aygaz 100 oktana geçene tam bir geçiş töreni. Aileler, taksiciler, beyaz yakalılar, gençler, patronlar da filolarıyla performans ve tasarrufu seçtiler. Aygaz 100 oktana geçtiler ve hep bir ağızdan coşkuyla şöyle söylediler: A Haber Radyo.
1: Şansa kalmaz işimiz, Umran Oto Ekspertiz.
2: Umran Oto Ekspertiz trafik kurallarını sunar.
3: Trafik ışıklarına ve işaretlerine uyun. Kırmızıda durmak, yeşilde geçmek ve sarıda hazırlıklı olmak trafiğin temel dilidir. Ayrıca yol kenarındaki hız sınırı ve yön tabelaları yolun durumuna dair size rehberlik eder.
1: Şansa kalmaz işimiz, Umran Oto Ekspertiz.
2: Umran Oto Ekspertiz trafik kurallarını sundu.
4: A Haber Radyo'da günün öne çıkan haberleri.
5: UEFA Uluslar A Ligi için Danimarka kampında bulunan Portekiz milli takımında Cristiano Ronaldo şoku yaşanıyor. 41 yaşındaki süper yıldız Instagram hesabından yaptığı açıklamada milli takım kampından ayrıldığını duyurdu. Federasyon başkanıyla görüştükten sonra ayrılma kararı aldığını belirten Ronaldo açıklamasında şu ifadeleri kullandı: "Her zaman büyük bağlılık duyduğum milli takımdan ayrılmamın ardındaki gerçekleri zamanı geldiğinde Portekiz halkına açıklayacağım. Şimdi milli takıma ve tüm takım arkadaşlarıma başarılar ve iyi şanslar diliyorum." Ronaldo'nun bu kararı teknik direktör Jorge Jesus'la önceden yaşadığı gerilime dayanıyor. Uluslar Ligi'nde Norveç'i 2-1 yendikleri maçta süre alamayan Ronaldo doğrudan soyunma odasına gitmişti. Jorge Jesus sonuç antrenmana da çıkmayan yıldız futbolcu hakkında gelen soruya şu yanıtı vermişti: "Cristiano ile aramızda herhangi bir çatışma yok. Ona Norveç ve Danimarka maçlarında oynayamayacağını söylemiştim. Planım böyleydi. Eğer ona 30 dakika ihtiyacım olursa oyuna girer, olmazsa girmez. Hiçbir oyuncu veya başkan asla benim kararımı değiştiremez. Ben de futbolcuydum. Hiç kimse 20-30 dakika ısındıktan sonra oyuna girmediğine memnun olmaz. Hele Ronaldo. Onun da bir statüsü var. Pele'de, Maradona'da mutlu olmaz. Ama takımdaki haklar eşit." Portekiz basınında yer alan haberlere göre Cristiano Ronaldo kampı terk etmesi nedeniyle 6 ay men ve para cezası alabilir. Gelişme üzerine Portekiz milli takımının Instagram hesabının 1 milyon takipçi kaybetmesi de dikkat çekti. Öte yandan Ronaldo'nun kamptan ayrılmasıyla birlikte 7 numaralı efsane forma Galatasaray'ın yıldız futbolcusu Rafael Leao'ya verildi.
4: A Haber Radyo'da günün öne çıkan haberleri.
6: Suç örgütüne üye olmak, rüşvet, ihaleye fesat karıştırmak. Eyüp Sultan Belediye Başkanı Mithat Bülent Özmen dahil 28 kişi gözaltında. Ankara Cumhuriyet Başsavcılığı'nca İstanbul'da Eyüp Sultan Belediyesi'ne yönelik geniş çaplı yolsuzluk soruşturması başlatıldı. 28 şüpheli hakkında gözaltı kararı verildi. Bu kişiler arasında Eyüp Sultan Belediye Başkanı Mithat Bülent Özmen de var. Ankara Emniyet Müdürlüğü Mali Suçlarla Mücadele ekipleri sabahın erken saatlerinde operasyon düğmesine bastı. Eş zamanlı baskınlar düzenlendi.
7: Eyüp Sultan Belediye Başkanı Mithat Bülent Özmen'in de aralarında bulunduğu 28 kişi hakkında gözaltı kararı verildi ve belediyede arama işlemleri tamamlandı.
6: Soruşturma çok yönlü sürüyor.
4: A Haber Radyo'da günün öne çıkan haberleri.
8: Çocuklarda idrar tutma alışkanlığı böbrekleri riske atıyor.
9: Özellikle işte çocuklar arkadaşlarına kavuşuyorlar, oyunlar oynuyorlar, teneffüslerde tuvalete gitmeyi ihmal edebiliyorlar. Bu sırada idrar tutma manevraları gerçekleştiriyorlar.
8: Çocuklar oyun ve ders yoğunluğu nedeniyle tuvalet ihtiyacını erteleyebiliyor. Ancak uzmanlar uyardı, bu durum idrar yolu enfeksiyonlarına zemin hazırlayabiliyor.
9: Tabi bu idrar tutma manevraları çok sık olursa mesanenin kasılması bozuluyor. İleride gülerken, öksürürken idrar kaçıran çocukları görebiliyoruz. Hatta daha ileriz dönemlerde bazen mesanenin çalışması tamamen bozuluyor. O zaman sonda takıp günde 3 kere 4 kere mesaneyi boşaltmamız gibi bir durum söz konusu.

0: olabiliyor. Bunlar ileri durumlarda böbrek yetmezliğine ve böbrek kaybına sebep olabilmektedir.
1: Çocuk nefrolojisi uzmanı Profesör Doktor Cihangir Akgün, okul tuvaletlerinin hijyenik olması ve çocukların tuvaleti kullanmaktan çekinmemesinin önemine dikkat çekti.
0: Okul yönetiminin yapması gereken bir takım görevler var. Tuvaletin hijyeninin sağlanması. Bir diğeri ailelerin bu konudaki yanlış tembihlemelerinden vazgeçmeleri, çocukların en azından iki teneffüste bir tuvalete gitmeleri çok önemli.

0: Ajans hafta sonuna devam ediyoruz efendim. Birlikte 2 saati geride bıraktık. Saatlerimiz artık 11'e ulaşmak üzere. Hatay Reyhanlı'da Mayıs 2013'te bomba yüklü 2 araçla düzenlenen terör saldırısının faillerinden terörist Bülent Dükkancı jandarma ekiplerince düzenlenen operasyonla yakalandı efendim. Ayrıntılar için Mehmet Geçgel telefon attığımızda.
1: Evet, jandarmadan nokta operasyon Reyhanlı faillerinden biri daha yakalandı. Hatay Reyhanlı'da 2013 yılında düzenlenen terör saldırısının faillerinden DHKPC'li terörist Bülent Dükkancı jandarma ekiplerince düzenlenen nokta operasyonla yakalandı. Hatay'ın Reyhanlı ilçesinde teröristler tarafından bomba yüklü iki araçla düzenlenen saldırıda 53 kişi hayatını kaybetmişti. Güvenlik güçlerince yürütülen çalışmalar çerçevesinde saldırıyla bağlantılı olduğu tespit edilen DHKPC mensubu 59 yaşındaki Bülent Dükkancı Hatay'ın Antakya ilçesine bağlı Gülderen mahallesindeki adrese düzenlenen operasyonla yakalanarak gözaltına alındı. Hatay İl Jandarma Komutanlığı koordinesinde Hatay İl Emniyet Müdürlüğü ve Milli İstihbarat Teşkilatı Başkanlığı'nın desteğiyle icra edildi operasyon ve operasyonda şüphelinin ikametinde aramalarda 2 cep telefonu, 1 ruhsatsız tabanca, 1 şarjör ve 7 fişeğinde ele geçirildiğini ifade edelim. Milli İstihbarat Teşkilatı geride bıraktığımız günlerde yine Hatay'ın Reyhan ilçesindeki gerçekleştirilen saldırıda faillerden Ömer El Hatibi de deniz yoluyla Avrupa'ya kaçmak üzereyken nokta operasyonla yakalayarak gözaltına almıştı. Bugün de yine yapılan açıklamada jandarma tarafından nokta bir operasyon düzenlendi ve jandarma tarafından yine olayın faili olan Bülent Dükkancı da jandarma tarafından gözaltına alındı. Başarılı bir operasyon gerçekleştirildi. Hatay'ın Antakya ilçesine bağlı Gülderen mahallesindeki adreste yakalan ifade edelim. Zira geride bıraktığımız günlerde de MİT'ten bir nokta operasyonla Ömer El Hatip de yakalanmıştı. Biz gelişmeleri takip edeceğiz. Söz tekrar sizde.
0: Merkez Hakem Kurulu soruşturmasında Başkan Ferhat Gündoğdu dahil 5 kişi tutuklandı. Diğer yandan fon soruşturması da derinleşerek devam ediyor efendim. 20 şüpheli daha tutuklandı. Son gelişmelere bakacağız. A Haber muhabiri Meral Dağlılar notlarıyla karşımızda olacak.
2: 3 Ekim Cumartesi sabahı itibariyle 2 soruşturma kapsamında da yeni tutuklama kararları alındı ve oldukça hareketli bir güne uyandığımızı söyleyebiliriz. Dilerseniz ilk önce İstanbul Merkezi yürütülen ve kamuoyunda hakemler dosyası olarak bilinen soruşturmanın detaylarından bahsedelim. Peki en son hangi gelişme yaşandı? Öncelikle o son gelişmeyi verelim. MHK Başkanı Ferhat Gündoğdu ile birlikte 5 kişinin tutuklandığını bildirelim ve beraberinde de 2 şüpheli olan 2 şüpheli de adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı. Geçtiğimiz günlerde bu aslında gözaltına alınan kişilerin ifadeleri de ortaya çıkmıştı. Özellikle Gündoğdu'nun verdiği ifadeler oldukça dikkat çekiciydi. Yaklaşık 6-7 saatlik bir ifade ve 51 sayfalık bir ifade vermişti. Bu kapsamda da aslında kamuoyunda birçok soruyu da ve iddiayı da yanıtlamış oldu ve bugün de işte Ferhat Gündoğdu ile birlikte 5 kişi daha tutuklanmış oldu. Peki bir yanda fon soruşturması da giderek aslında derinleşmeye devam ediyor. Bu sabah itibariyle de yeni tutuklamalar gelmişti. Fon soruşturması kapsamında 20 yeni tutuklamayla birlikte toplam tutuklu sayısı 85'e yükselmiş oldu. 3 Ekim Cumartesi sabahı itibariyle. Hemen detayları da paylaşalım. Soruşturma kapsamında 20 kişi gözaltına alınmış. Emniyetteki işlemleri tamamlanmış. Ardından adliyeye sevk edilmişti. Adliyede de alınan ifadelerle birlikte tutukluluk gerçekleşmiş oldu. Peki nasıl süreç başlamıştı? Biraz orayı özet geçelim. İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından yürütülen soruşturmadaki önceki aşamalarda çok sayıda aslında şirket yöneticisi ve finans sektöründe bulunan kişiler gözaltına alınmış ve bazıları tutuklanmıştı.

0: geçmeyecek şekilde ara ödeme yapılmasına da karar verdi. Bu da elbette ki fon mağdurları için oldukça önemli bir gelişmeydi. Bu ara ödemeler yapılırken yatırımcının elindeki fon payları da geri alınmayacağı da yine eklenmişti. Bunun yanı sıra tasfiye işlemlerine önce para piyasası fonlarından başlanacak ve önceki yatırımcı sayısına göre de belirlenmiş olacaktı. Fon soruşturmasına ilişkin bir de Fon Koordinasyon Kurulu Cumhurbaşkanı Yardımcısı Cevdet Yılmaz'ın başkanlığında ikinci kez toplanmıştı ve Cevdet Yılmaz da bu toplantıya ilişkin sürecin vatandaşa ek yük getirmeyecek şekilde detaylı bir şekilde ilerletileceğini bildirmişti. İşte son gelişmeyle birlikte tutuklu sayısını tekrar hatırlatalım. Bu sabah itibariyle 20 kişi daha tutuklandı ve toplam tutuklu sayısı fon soruşturması kapsamında 85 oldu diyelim ve sözü merkeze bırakalım.
1: Kırıkkale Belediyesi'ne yönelik rüşvet soruşturmasında da yeni bir gelişme yaşandı. Gözaltına alınan 3 belediye personeli tutuklandı. Kırıkkale Belediyesi İmar ve Şehircilik Müdürlüğü'ne yönelik rüşvet soruşturması başlatılmıştı. İncelemede iş yeri ve ruhsat birimindeki teknikerlerin hesabına 1.056.880 lira, aynı birimdeki diğer çalışanın hesabına 3.120.885 lira, emlak birimindeki bir çalışanın ve oğlunun hesabına ise 156.211 lira para girişi olduğu belirlenmişti. Banka hareketleri ve Masak raporunun iddiaları desteklemesi üzerine operasyon düzenlendi. Operasyon kapsamında gözaltına alınan 3 belediye personeli sevk edildiği mahkemece tutuklanarak cezaevine gönderildi. Yani kaç
2: çatlasın? Milyondan az başlıyor.
1: Eyüp Sultan Belediyesi'ne yönelik yolsuzluk soruşturmasında Belediye Başkanı Mithat Bülent Özmen'in de aralarında bulunduğu 28 şüpheli dün gözaltına alınmıştı. Şüphelilerin sorgusu sürüyor efendim. Peki Eyüp Sultan'la Çankaya Belediyesi arasında hangi ihaleler yapıldı? Eyüp Sultan Belediye Başkanı Bülent Özmen ifadesinde neler anlattı? Şener Çetin çok daha fazlasını ve ayrıntıları aktarmak için hazır efendim. Hemen sözü Çetin'e bırakalım.
3: Evet, belediyelere yönelik yolsuzluk ve rüşvet soruşturmaları, operasyonları devam ediyor. Bu kapsamda Mersin'in yanı sıra az önce ekranlara gelen Kırıkkale ve akabinde geride bıraktığımız günlerde yine İstanbul'da Eyüp Sultan Belediyesi'ne yönelik bir yolsuzluk operasyonu düzenlendi ki bu operasyonunda Çankaya Belediyesi'ne yönelik yolsuzluk operasyonu ile ilgili bağlantılı olduğunu söylemek mümkün. Ankara Cumhuriyet Başsavcılığı Koordinesi'nde İl Emniyet Müdürlüğü'ne bağlı ekipler ve yine Mali Suçları Araştırma Kurulu koordinasında gerçekleştirildi bu operasyon. Eyüp Sultan Belediye Başkanı Mithat Bülent Özmen'in de yer aldığı toplam 28 kişinin gözaltına alındığını söylemek mümkün. Peki şüpheliler ne ile suçlanıyor? Özellikle rüşvet alma, rüşvet verme, ihaleye fesat karıştırma suçlarından aynı zamanda gözaltına alındığını söylemek mümkün. Şüpheliler İstanbul'da gözaltına alındıktan sonra gerekli adli ve sağlık kontrollerinin ardından Ankara'ya sevkleri gerçekleştirildi. An itibariyle şu dakikalarda henüz ifadeler ortaya çıkmış değil elbette. Fakat o ifadeler ortaya çıktıktan sonra da gelişmeleri paylaşacağımızı hatırlatalım ve sözü size bırakalım.
1: Bankacılık Düzenleme ve Denetleme Kurulu cep telefonu kredileri ve kredi kartlarında yeni düzenleme yaptı. Cep telefonu kredilerinde vade telefonun fiyatına göre belirlenecek. 40 bin lira ve altındaki telefonlarda vade ise 12 ay olacak. İşte yeni düzenlemenin ayrıntıları.
4: BDDK cep telefonu kredi taksitlerini yeniden belirledi. 40 bin lira ve altındaki telefonlarda kredi vadesi 12 ay oldu. Bankacılık Düzenleme ve Denetleme Kurulu cep telefonu kredileri ve kredi kartlarında yeni düzenleme yaptı. Buna göre cep telefonu kredilerinde vade telefonun fiyatına göre belirlenecek. 40 bin lira ve altındaki telefonlarda vade 12 ay olacak. 40 bin lira üzerindeki telefonlarda vade 3 ayda sınırlı olacak. Kredi kartlarında asgari ödeme için esas alınan limit 100 bin liraya yükseltildi. 100 bin lira ve altındaki kartlarda asgari ödeme %20 olacak. 100 bin lira üzerindeki kartlarda ise %40 olacak. Cep telefonu alımında kredi kartı taksitlerinde değişiklik yapılmadı. Yenilenmiş telefonlarda ise tutar sınırı olmaksızın 12 aya kadar taksit uygulanabilecek.

0: Efendim, fona yatırım yapan binlerce kişi ödemelerin ne zaman yapılacağını merak ediyor. Başkan Recep Tayyip Erdoğan da bir talimat vermişti. Fon Koordinasyon Kurulu ikinci kez toplandı. Ve yatırımcıların beklediği ara ödemelerin ayrıntıları da böylece netleşti. Ayrıntılar ve detaylar Mert Hacıalioğlu'nda olacak. Hemen dönelim efendim. Gelişmeler için özellikle binlerce kişi bu ara ödemelerle ilgili soruları merak ediyor.
1: Özellikle toplantılar ve çalışmalar devam ediyor. Bu kapsamda sorunun çözülmesi için de şu an itibariyle sorular ve cevaplar noktasında oldukça dikkat çekici başlıklar yer alıyor. Bizler de onları arkamızda bulunan tabloda derledik. Birinci soru, el konulan tasfiyedeki fonlardan paramı çekebilecek miyim? Cevap, mutabakatı tamamlanan yatırımcılara nihai tasfiye beklemeden her fon için ayrı ayrı en fazla 1 milyon TL ara ödeme yapılacak. Bunu şu şekilde açmakta da fayda var. Örneğin 1,5 milyonunuz var. Ara ödemede 1 milyonunu alacaksınız. Başka bir hisse senedinde 800 bininiz var. Orada da 800 binin tamamını alabileceksiniz. Yani 1,8 milyonluk bir ödeme almış olacaksınız. Daha sonraki süreçlerde ise bu ücret eğer o fondan çıkış gerçekleştirirseniz 1,8 milyon ayrılarak size ödemesi gerçekleşecek. İkinci soru, başvuru yapmam gerekiyor mu? Başvuru yapılmayacak. Ödeme bilgisi yatırımcıya sistem üzerinden iletilebilecek. Üçüncü soruya geçecek olursak eğer, kaç kişi yararlanabilecek? Krizden etkilenen yaklaşık 455-460 bin tekil yatırımcının %85'ine yakının ara ödemeden faydalanabileceği belirtiyor. Bunun üzerine çalışmalar devam ediyor. Yani bunlardan kastımız mağdurlardan söz etmekteyiz. Birden fazla fonda param varsa 1 milyon TL sınırı nasıl uygulanacak? Sınır yatırımcının toplam varlığına göre değil, her fon için ayrı ayrı. Az önce anlattığım konu aslında burada da detaylanmış durumda. Bir diğer soru cevaba geçecek olursak, ödeme sadece para piyasası fonlarını mı kapsıyor? Ara ödemeden önce ünvanında para piyasası ibaresi bulunan ve yatırımcı sayısı en fazla olan fonlardan başlayacak. Altıncı soru, tüm portföy şirketleri için aynı sistem mi geçerli olacak? Burada öncelik tanınan, özellikle bu mağdurların, çok sayıda insanın mağdur olmuş olduğu, bu sebebiyet vermiş olduğu şirketler dikkat çekiyor. Tera, Pusula, Atlas ve Hedef Portföy fonlarında mutabakatı bitenlere nihai tasfiye beklemeden ara ödeme kararı verilmiş durumda. Öncelik bunlara verilmiş durumda. Bunu belirtelim. Bir diğer soru, ödemeler hangi hesaba yatırılacak? İşlemler Ziraat Bankası veya İş Bankası'nda yürütülecek. Ödeme mutabakat sonrası yatırımcının sistemdeki kayıtlı hesabına aktarılacak. Ki zaten IBAN'ları vesaireleri yatırımcıların bulunmakta o noktada. Faiz kazanç elde edenlerle ilgili düzenleme var mı? Sermaye piyasaları kurulu ve fonlardan olağan dışı getiri elde edenlerin bu tutarları gönüllü iade etmesi için faiz kazanç hesabı açıldığı duyurulmuş durumda, biliyorsun. Onlar da ücretlerini bu noktaya aktarabilecekler. Faiz kazanç sağlamışlar. Aslında gönüllü bir durumdan söz etmekteyiz. Faiz kazanç nasıl hesaplanacak? Olağan dışı örneğin 10, 50 veya 100 kat getiri sağlayan faiz kazanç hesap kapsamındaki kazançlar bu şekilde değerlendirecek. Tasfiye yatırımcıların tüm alacağını karşılayacak mı? Bu henüz netlik kazanmış değil. Hisse fonlarındaki kaybın derinliğine göre netleşecek. Öte yandan tabii ki bu faiz kazanç sağlayanlar nasıl tespit ediliyor? Bu da işlem yapmış oldukları, işlemden çıkmış oldukları saat, dakika, her şey bilindiği üzere tarih kayıtlarda yer alıyor. Bunlar da bu şekilde tespit edilecek ve 10, 50 veya 100 kat çok daha fazla getiri sağladığı tespit edilen üzerine gidecek. Bu usta tabii ki yapılacak değerlendirmelerde oldukça önemli ve dikkat çekici olacak. Genel detaylar bu yöndeydi. Merak edilen sorular bu yöndeydi. Şimdilik bu yönde. Koordinasyon kurulu da biliyorsunuz bir takvim oluşturdu bu ödemeler noktasında. Bu takvim üzerine çalışmalar halen daha sürüyor. Önümüzdeki süreçte daha da netlik kazanacak. Belki de önümüzdeki hafta bir başka toplantıyla birlikte bunu da duyurabilirler diyelim ve sözü yeniden size bırakalım.
0: AK Parti genişletilmiş il başkanları toplantısı Türk siyasetindeki en yoğun katılımlardan birine sahne oldu. CHP, Yeniden Refah Partisi ve İYİ Parti'den toplam 9 belediye başkanı daha AK Parti'ye katıldı. Bu isimlerin rozetlerini ise bizzat Başkan Recep Tayyip Erdoğan taktı. Peki muhalefet belediyeleri neden AK Parti'ye geçiyor? Belediye başkanlarının partilerinden istifa edip AK Parti saflarına katılmalarında hangi etkenler rol oynuyor? Sırada bu sorulara yanıt aradığımız dosyamız var.

Özlem Çelçioğlu, Aydın Büyükşehir Belediye Başkanı. Rasim Arı, Nevşehir Belediye Başkanı. Mesut Özarslan, Ankara Keçiören Belediye Başkanı ve son olarak 29 Eylül'de AK Parti rozetini takan 9 ilçe belediye başkanı. Hepsi hizmet odaklı belediyeciliğin tarafını seçti.

son yerel seçimler 31 Mart 2024 tarihinde yapıldı. Yüksek Seçim Kurulu verilerine göre CHP 14, AK Parti 12, DEM Parti 3, Yeniden Refah Partisi 1 Büyükşehir Belediye Başkanlığı kazandı. İl ve ilçe belediyelerinde de benzer bir tablo vardı. AK Parti 538, CHP 416, MHP 223, DEM Parti 81, Yeniden Refah Partisi 63, İyi Parti 31, Büyük Birlik Partisi 21 belediye kazanmıştı. Ancak aylar geçtikçe özellikle önceki dönem AK Parti'de olup daha sonra seçimle muhalefet partilerine geçen belediyelerin politikalarında sıkıntılar ortaya çıkmaya başladı. Vatandaş hizmet alamıyordu, çöpler toplanmıyor, yeni yollar yapılmıyor, gelişen şehirciliğe ayak uydurulamıyordu. Yeni projeler üretilmediği gibi bir önceki yönetimin projeleri durduruluyor, hatta betonla dolduruluyordu. Adeta makamlar rant kapısı haline getirilmişti. Baklava kutularında rüşvetler, para kuleleri. Muhalefetin belediyelerinde rüşvet çarkı açığa çıkıyordu. Bu durum seçmende ve hizmet için yola çıkmış belediye başkanlarında rahatsızlığa sebep oluyordu. Toplumun da baskısıyla o makamlar bir bir parti değiştirmeye başladı. Hepsinin adresi AK Parti oldu. İlk kopuş seçimden 7 ay sonra Batman'dan 2 ilçe 1 belde belediye başkanının parti değiştirmesiyle başladı. Yeniden Refah Partisi'nden Beşiri Belediye Başkanı seçilen Alparslan Karabulut, DEM Parti'den 2 Köprü Belde Belediye Başkanı seçilen Halil İbrahim Karabulut ve Yeniden Refah Partisi'nden Balpınar Belde Belediye Başkanı seçilen İmadettin Ekmiş aynı anda AK Parti'ye geçti. Gerisi çorap söküğü gibi geldi. Geçişler daha sonraki aylarda da devam etti. AK Parti'ye katılan ilk Büyükşehir Belediye Başkanı, Aydın Büyükşehir Belediye Başkanı Özlem Çerçioğlu oldu. Nevşehir Belediye Başkanı Rasim Arı da AK Partili olan bir diğer belediye başkanıydı. Keşiören Belediye Başkanı Mesut Özarslan'ın katılımı siyasette büyük ses getiren bir geçişti. Sadece CHP'den kopuş yoktu. İyi Parti'den, Yeniden Refah Partisi'nden ve Bağımsızlar'dan çok sayıda belediye başkanı AK Parti'ye geçti. Hızlıca geçiş süreçlerine bakalım. 14 Ağustos 2025'te 9 belediye başkanı AK Parti'ye katıldı. 26 Ocak 2026'da CHP ve Yeniden Refah Partisi'nden 4 belediye başkanı daha AK Parti'ye geçti. 12 Mayıs 2026'da Afyonkarahisar Belediye Başkanı Burcu Köksal ve Dinar Belediye Başkanı Veysel Topçu AK Parti'ye katıldı. 1 Ağustos 2026'da ise İstanbul'da Tuzla Belediye Başkanı Eren Ali Bingöl ve Çekmeköy Belediye Başkanı Orhan Çerkez AK Parti'ye geçti. Şile'de de Belediye Başkan Vekili ve Meclis Üyeleri katıldı AK Parti'ye. Son olarak 29 Eylül'deki genişletilmiş il başkanları toplantısında 9 belediye başkanı daha AK Parti'ye katıldı. Çerkezköy Belediye Başkanı Vahap Akay, Çiğli Belediye Başkanı Onur Emrah Yıldız, Elmalı Belediye Başkanı Halil Öztürk, Şenkaya Belediye Başkanı Görbil Özcan, Marmara Belediye Başkanı Aydın Dinçer, Dulkadiroğlu Belediye Başkanı Mehmet Akpınar, Türkoğlu Belediye Başkanı Mehmet Karaca, Palu Belediye Başkanı Muhammed Septioğlu, Koyulhisar Belediye Başkanı Bora Karakullukçu'ya rozetlerini Başkan Recep Tayyip Erdoğan bizzat taktı. Son katılımla AK Parti'deki belediyelerin sayısı 659'a yükselmiş oldu. Peki neden AK Parti? Tek bir cevap yok. Bunun temel 3 sebebi var. Birincisi, eser hizmet yoksunluğundan bıkan seçmenin belediye başkanına baskı yapması. Öyle ki Batman'daki Alparslan Karabulut, İmadettin Ekmiş ve Halil İbrahim Karabulut geçişlerini seçmenlerin yönlendirmesi ve isteği üzerinden açıkladılar. İkincisi, merkezi hükümetle aynı çatı altında olmanın yatırım ve hizmete olan etkisi. Üçüncüsü, belki de en önemli sebebi, yolsuzluk, parti içi çekişmeler, parti içinde yaşanan rüşvet çarkı, baskı ve kişisel çıkar çatışması. Muhalefet kan kaybını kendi içinde aramaktansa bu isimler neden aday gösterildi diye soruyor. Halbuki asıl mesele insanların sorunlarını çözmek, eser ve hizmet siyasetini vatandaşla tanıştırmak olmalıydı.

0: Ali Ankuri suç örgütüne yönelik operasyon sonrası eski Ulaştırma Bakanı Arif Ahmet Denizolgun'un şüpheli ölümüne ilişkin başlatılan soruşturmada sıcak gelişmeler yaşanıyor efendim. Denizolgun'un özel doktoruyla adli tıp görevlilerinin de aralarında bulunduğu 6 zanlı hakkında 3 kamu davası açıldı.
1: Sevgili bakanım, benim bir talebim olacak sizden.
2: Yavaş yavaş, sakin.
3: Şüpheli ölümde sır perdesini aralayabilecek delil niteliğindeki cep telefonu yok edildi. Alihan Kuris suç örgütüne yönelik operasyon sonrası eski Ulaştırma Bakanı Arif Ahmet Denizolgun'un 2016 yılındaki şüpheli ölümü yeniden gündeme gelmişti. Yeni açılan dosyaya ilişkin soruşturmada dikkat çekici gelişme daha yaşandı. Başsavcılık, eski bakanın özel doktoru ve 3 adli tıp kurumu görevlisinin de aralarında olduğu 6 şüpheli hakkında 3 ayrı iddianame düzenledi. Şüpheliler hakkında kamu davası açıldı. İddianamelerin ilkinde Denizolgun'un özel doktoru Nurettin Demirkol'a yalan tanıklık suçlaması, ikinci iddianamede de 3 adli tıp görevlisi hakkında belgede sahtecilik suçlaması yöneltildi. Üçüncü iddianamede ise Alihan Kuriş'in annesi Ayşe Gülderen Denizolgun Kuriş ve kardeşi Hilmi Tuna Kuriş'in suç delillerini yok etme, gizleme veya değiştirme suçundan cezalandırılmaları talep edildi.
4: Yıllar önce beyin kanaması denilerek kayıtlara geçen ölüm yeni soruşturma ile birlikte yeniden gündemde. Üstelik bu kez sadece dosyada ölümle ilgili yeni iddialar da yok. Olayın ardından toplanan delillerin akıbeti de soruşturuluyor. Bu kapsamda cep telefonu detayı ise dosyanın en dikkat çeken noktalarından biri.
3: İddianamede Hilmi Tuna Kuriş'in eski Ulaştırma Bakanı Arif Ahmet Denizolgun'un şüpheli ölümünde sır perdesini aralayabilecek delil niteliğindeki cep telefonunu yok ettiğine işaret edildi. Telefona olay sonrasında herhangi bir teknik ve bilirkişi incelemesi yapılmadığı belirtildi. Öte yandan ölümü 10 yıl boyunca beyin kanaması olarak gösterilen Denizolgun'un mezarı geçen ay açılmış. Yeni otopside göğsünde 4 ayrı morluk tespit edilmişti.
0: Efendim, 75 ilde uyuşturucu satıcılarına yönelik dev bir operasyon düzenlendi. Bu operasyonun detaylarını ise haber muhabiri Burcu Özüduru bizlere aktarmak için hazır efendim. Hemen dönelim. Gelişmeler için sözü Burcu'ya bırakalım.
5: Türkiye genelinde uyuşturucuyla mücadele kapsamında önemli operasyonlar gerçekleştiriliyor elbette. Bu kapsamda Emniyet Genel Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele Başkanlığı'yla Cumhuriyet Başsavcılığı koordinasyonunda 75 ilde son 10 gün içerisinde uyuşturucu madde satıcılarına yönelik operasyonlar düzenlendi. Operasyonların özellikle uyuşturucunun sokak düzeyinde satışının ve dağıtımın önüne geçmesine yönelik gerçekleştirildiği de bildirildi. Çalışmalarda son sayıda ekip ve personel katıldı. Toplam 1945 ekip, 4863 personel operasyonlarda görev aldı. Ayrıca operasyonların daha etkin yürütebilmesi amacıyla 18 hava aracı ve 45 narkotik dedektör köpeği de kullanıldı gerçekleştirilen operasyonlarda. Yapılan operasyonlarda ortaya çıkan tabloda oldukça dikkat çekici. Bunlara bakacak olursak ekipler tarafından toplam 985 kilogram 777 gram uyuşturucu madde ele geçirildi. Bunun yanı sıra da 1.537.667 adet uyuşturucu hap da operasyonlarda ele geçirildi. Operasyonların bir diğer önemli sonucuysa gözaltına alınan şüpheliler oldu. Bunların detayına bakacak olursak uyuşturucu madde ticareti yaptığı değerlendirilen 1.297 şüpheli yakalandı gerçekleştirilen operasyonlarda. Bu şüphelilerden 714'ünün çıkarıldıkları mahkemece tutuklandı. 179 şüpheli hakkındaysa adli kontrol hükümleri uygulandı. Diğer şüphelilerin ise işlemleri hala devam ediyor. Burada özellikle dikkat çeken noktalardan biri de operasyonların tek bir ilde değil, Türkiye genelinde 75 ilde gerçekleşmesiyle son 10 günde gerçekleşen operasyonların rakamları bunlar. Ekiplerin saha çalışmaları kapsamında bu kapsamda uyuşturucu maddelerin bulunduğu değerlendirilen adresler ve şüphelilere yönelik operasyonlarda gerçekleştirildi. Narkotik ekiplerin yanı sıra dedektör köpekler ve hava araçları da çalışmalara destek verdi. Toparlayacak olursak toplamda 75 ilde son 10 günde narkotik ve uyuşturucu

0: maddelere yönelik operasyonlar gerçekleştirildi.
1: Efendim, İstanbul'un en büyük mezarlıklarının başında geliyor Karacaahmet Mezarlığı. Son dönemde mezarlığa ziyarete gidenler gördükleri manzara karşısında şaşkınlık yaşıyor. Çünkü içler acısı bir durum söz konusu. Birçok kabir çökmüş ve şekil değiştirmiş vaziyette. O mezarlıkta yakınları yatanlar durumu birçok kez ilgililere iletmiş ama sorunun giderilmesi için bulunan tek çözüm yerleştirilen tehlikeli tabelası olmuş.
2: Hiçbir mezarlık böyle bu hale gelmeyi hak etmiyor.
3: Kabirler çöktü, istinat duvarı yarıldı. Birden fazla yerden toprak kaydı. Yakınlarını Karacaahmet Mezarlığı'nda toprağa verenlerin vicdanı sızlıyor.
4: Sonuçta hepimizin canları yatıyor orada. Bakımlı olmasını isteriz.
5: İstanbul Karacaahmet Mezarlığı belki de İstanbul'un en kalabalık mezarlıklarından bir tanesi. Ancak şu anki durumu içler acısı. Çünkü bulunduğumuz adadaki mezarlıkların birçoğu çökmüş durumda. Hemen arkamda duranlarsa yıkıldı yıkılacak.
3: Üstelik iddia o ki bu çökmenin nedeni sadece son yağan yağmur değil. Kabirler aylar öncesinde bu hale geldi. Üstelik defalarca da sorumlulara bildirildi. Ancak hiçbir şey düzelmedi.
5: Yakınlarının kabri burada olanlar aslında bir çözüm bekliyordu. Ancak onun yerine bu alan kapatıldı. Girişler yasaklandı ve bir de buranın tehlikeli olduğunu söyleyen bir tabela asıldı.
6: Bence uygun değil, bunun belediyenin el atması lazım.
3: Mezarlığa gelenler sadece bu içler acısı manzarayla karşılaşmıyor. Hemen bitişikteki istinat duvarı yerle bir olmak üzere.
5: Mezarlıktaki tek riskli yer o çökmüş mezarlıklar değil. Mezarların arka tarafı da yine aynı riske sahip. Çünkü aradaki bu istinat duvarı da adeta boydan boya çatlamış durumda. Dikkatli bakıldığında da bu duvarın üzerimize doğru yatmış biçimde olduğunu görebiliyoruz.
7: Bir sürü insanlık için bu mezarlıkların korunması gerekiyor. Bunun için de bakıma ihtiyaçları var.
1: Güneydoğu Anadolu bölgesinin en büyük sağlık yatırımları arasında yer alan 1700 yataklı Şanlıurfa Şehir Hastanesi Başkan Erdoğan'ın katılımıyla hizmete açılıyor efendim. Ayrıntılarsa A Haber muhabiri Sinan Yılmaz'da olacak.
8: Şanlıurfa bugün çok önemli bir misafirini ağırlıyor. Başkan Recep Tayyip Erdoğan bugün Şanlıurfa'da olması bekleniyor. Hazırlıklar da tamamlandı. İki önemli programa katılacak. Saat 13'te Teknofest alanında bazı incelemelerde bulunacak ve dereceye giren öğrencilere, gençlere ödüllerini verecek. Sonra şehir hastanesine gelecek. Çünkü buranın açılışı söz konusu. Hemen şehir hastanesini de bir yandan ekranlara taşıyalım. Burası Şanlıurfa Şehir Hastanesi. Dev sağlık kompleksi artık hasta kabulüne hazırlanıyor. 330 dönümlük olan alan üzerinde inşa edildi ve 1700 yatak kapasitesine sahip olduğunu, kentin sağlık hizmetlerinde önemli bir yükü üstlenecek. Hastanenin dikkat çeken özelliklerinden biri de deprem güvenliği. Yapı 1101 sismik izolatöre depremi etkilere karşı korunacak şekilde tasarlandı. Rakamlar da hastanenin büyüklüğünü ortaya koyuyor aslında. Burada 433 poliklinik bulunuyor. Ameliyatlar için 53 ameliyathane yer alıyor. Yoğun bakım kapasitesi de oldukça dikkat çekici, oldukça yüksek. Hastanede toplam 547 yoğun bakım yatağı bulunuyor. Yani yalnızca Şanlıurfa için değil, çevre illerinden gelecek hastalar açısından da önemli bir sağlık merkezi olması hedefleniyor. Şu an burada hazırlıklar da yapılıyor ve Başkan Recep Tayyip Erdoğan saat 15'te dev sağlık üssünün, sağlık yatırımının açılışını gerçekleştirmiş olacak. Yoğun bir katılımın olacağını söyleyebiliriz. Biz Diyarbakır'dan geldik ve Teknofest alanından geçtik. Gerçekten yoğun bir kalabalık vardı, yoğun bir trafik vardı. Neredeyse Şanlıurfa'da yaşayan insanlar Teknofest alanına gidiyordu. Yani Diyarbakır'da, yani hem Teknofest alanında hem de şehir

0: hastanesi bulunduğu yerde insanların yoğun bir ilgi gösterdiğini söyleyebiliriz ve saat 15'te Başkan Recep Tayyip Erdoğan'ın katılımıyla dev projenin açılışı gerçekleşmiş olacak. Şanlıurfalılar bölge insanı yoğun bir ilgi gösteriyor. Dediğimiz gibi ilk önce Başkan Erdoğan Teknofest alanında saat 13'te o bölgeyi ziyaret edecek, gençlere seslenecek ve dereceye giren gençlere ödüllerini takdim edecek. Daha sonra da dev projenin açılışını gerçekleştirmek üzere bulunduğumuz bu noktaya gelecek ve Şanlıurfa Şehir Hastanesi'nin açılışını gerçekleştirecek diyelim. Sözü tekrardan size bırakalım.
1: Efendim şimdi Fırat ve Karakaya'nın serin sularından Çanakkale balık haline, Orkinos ihracatından konserve fabrikalarına uzanan Türkiye'nin balıkçılık sektörünü ekranlarınıza taşıyoruz.
2: Fırat'ta Karakaya'nın birleştiği noktanın üzerindeyiz. Burada mavi suların, serin suların ortasında balıkçıların mesaisine ortak oluyoruz. Fırat'ta en çok kendini gösteren balık türü sazan diyebiliriz. Yine Berat Kaptan bize anlatacak bu durumu. Şu anda sazanları görüyorsunuz.
3: Evet, bu aynalı sazanlar. Sabahleyin çektiğimiz ağlardan çıkan balıklar. Tabii devamını daha çekeceğiz.
2: Başka ne tür balıklar çıkıyor? Hangi cins?
3: Yani alabalık çıkıyor, somon balığı.
4: İnci kefal.
3: Aynen, turna, kurşun balığı. İnci kefal kışın, şu an sıcak olduğu için pek şey değil.
2: Bereketli bir sezon mu geçiriyoruz kaptanım?
3: Evet, çok şükür bu sene iyi bir sezon geçiriyoruz.
2: Maşallah, işte görüyorsunuz balıkları. Bizler de şöyle elimizi sürelim. Artık bu işin içine girdik. Ne yapalım? İşte görüyorsunuz. Maşallah, barekallah. Hakikaten bir tanesi 2-2,5 kilo rahatlıkla gelir diyelim ki bunlar küçükleri değil mi Berat Kaptan? Daha büyüğünü burada işte görüyorsunuz. Sadullah Kaptan çıkarıyor. Derya kuzusu.
4: Kaptanım kolay gelsin.
3: Sağ olun.
2: Bunu nereden çıkardın? Az önce bulunduğumuz noktadan.
3: Aynen. Az önce bulunduğumuz noktadan.
2: Diğer ağlar da hemen ileride değil mi? Böyle iz atmışsınız.
3: Aynen. Bidon bağlamışsınız.
2: Bunun türü ne cinsi?
3: O da aynalı sazan.
2: Aynalı sazan. Kaptanım bölgenin en genç kaptanısın sen bu arada. Zor mu, zorlanıyor musun?
3: Yani şartlar, kış şartları daha zor.
2: Zor değil
3: Hava
2: mi?
3: Hava soğukluğu. Çünkü gün tamamında soğuk ve yağmurun altındasın. Bu sezon yine emeğimizin karşılığını alıyoruz.
2: İyi, çok güzel, çok güzel diyelim. Tabii belli kriterler ölçüsünde dikkat ediyorsunuz. Yavru balıklara dikkat ediyorsunuz avlanma yaparken ki sahil güvenliğimizin botu da bizleri takip ediyor. An be an bu serin sularda hiçbir dakika olsun ayrılmıyorlar onlar da. Balıkçılığın, avcılığın doğru yapılması noktasında çok hassas davranıyorlar. İşte Fırat Karakaya'dayız. İşte sizler için ağ çekimine birlikte bu mesaiye ortak olduk. Görüyorsunuz kaptanımız Sadullah ağ çekmeye başladı. Vira bismillah deyip ağı çekmeye başladı. Az önce çektiği ağdan çıkan bir derya kuzusunu sizlerle paylaşmıştık. Şöyle bizler de bir yoklayalım bakalım. Bismillah, bismillah diyelim. Şöyle elimizle koruyalım. İşte görüyorsunuz hemen şuradaki bunlar dişi mi kaptanım? Şu sivri noktalar.
3: Yok, hayır.
2: Ne o, bıyığı mı?
3: Bıyığı.
2: İşte görüyorsunuz. Yani abartmayayım ama bir 6-7 kilo rahat var değil mi kaptanım?
3: Evet.
2: 6-7 kilo rahat var işte görüyorsunuz. Maşallah diyelim. Bu sularda hep böyle bereketli ağlar çekiliyor diyelim. Sizinle de paylaşıyoruz bu görüntüleri. Kaptanım işte dün serdiği, gece serdiği ağı bizler için çekiyor. Bu balıklar çıkarıldıktan sonra hemen soğuk hava da muhafaza ediliyor değil mi? Soğuk hava depolarında.
3: Bu gördüğünüz fileye koyuyoruz. İlk önce suda kalsınlar, ölmesinler diye. Ondan sonra da suyun en dibine bırakıyoruz. Suyun en dibi en soğuk yer olduğu için.
2: Evet. Hemen böyle kasaya koymak yok.
3: Evet, kasadan hemen buna koyup suyun en dibine gönderiyoruz. Sonra da balıkçıya teslim ettiğimiz zaman onu çekiyoruz.
2: Taze taze Malatya balık haline
3: canlı gidiyor.
2: Kilosu bu sene tatmin ediyor mu?
4: Fiyatlar.
3: Daha iyi.
4: Daha iyi.
3: Evet.
5: Türkiye balık ihracatının 2026 Ocak ayında 207 milyon dolarlık ihracat gerçekleştirdi.
6: Teslimimize gelen balıklar hijyenik şartlarda pişirilip daha sonrasında ise tam otomatik makinelerle konserve kutularına konularak halkımızla ve tüm dünya vatandaşlarıyla
5: buluşuyor.
6: Evet.

0: Akdeniz'e gelen Atlantik mavi yüzgeçli okyanusta 2024 yılında kotamız 2400 ton avlayarak 130 milyon dolar geri elde ettik. 2025 yılında tekrar yine kotamız 2400 ton olduğu için de bu sefer daha yüksek katma değer ve yaptığımız işlemler sayesinde 166 milyon dolara ulaştı. Türkiye yani bu konuda uzun yıllardan beri bir gelir elde etmekte. Buradaki bu fırsatı değerlendirmekte. Böyle katma değer yaratan bir sektör bu.
1: Bir yanda Sardanya, bir yanda Palamut, Çanakkale balıkhanesine özellikle Marmara'dan, Ege'den gelen balıklar mezat öncesi istifleniyor. Ve en çok da Palamutluluğu yaşanıyor. Palamut'un Çanakkale balıkhanesi çifti 140 ve 150 liradan satılıyor. Balıkhane, Çanakkale Balıkhanesi'nde sistem nasıl işliyor? Balıklar nasıl geliyor? Burada nasıl perakendeciyle buluşuyor?
2: Şimdi sistem genelde hallerde hep aynıdır sistem. Tekneciler avladıkları balıkları gönderirler. Gece avlanan balıklar sabahleyin hallere gelir. Hallerde mezat olur balıklar. 1 Eylül itibariyle Kırgırlar Denizi açıldı. Sezon açıldı. Palamut iyi gösterdi fakat... Havalar henüz soğumadığı için, deniz suyu biraz sıcak olduğu için çok daha av vermiyor Palamut. Yani deniz suyu soğursa, havalar biraz daha soğursa daha çok, daha bol olacağını tahmin ediyoruz Palamut'un. Ama şu anda da kötü değil yani, oluyor Palamut, oluyor.
3: Beyaz altın hareketliliği başladı. Bölgenin en önemli geçim kaynaklarından biri olan şeker pancarında hasat mesaisi de tüm hızıyla sürüyor efendim. Bölgeye uzanacağız. A Haber muhabiri Ahmet Çelik ve konuğu aktaracak.
4: Evet, Türkiye'nin en büyük ovasında hasat devam ediyor. Pancar hasadındayız. Hasatlar yavaş yavaş başladı. Peki bu sene hasat nasıl? Yayın konuğum var, ona soracağım. Mesut İncekara, Ziraat Yüksek Mühendisi. Efendim yayınımıza hoş geldiniz. Bereketli olsun.
5: Sağ olun, size de hoş geldiniz. Teşekkür ediyoruz.
4: Maşallah diyelim, bereketli olsun diyelim. Nasıl bu sene pancar? Neler söyleyeceksiniz?
5: Bereketli Konya topraklarında en fazla pancarın ekildiği, en kaliteli pancarların yetiştiği bölgemizdeyiz. Şu anda Karatay ilçemizdeyiz. Burada 2026'nın ilk pancar hasatlarına başlamıştık. Bulunmaktayız. Geçtiğimiz haftalarda ise 2026-2027 pancar kampanya dönemlerinde fabrikalarımız başlatmıştı. Şu anda hasatlarımızı yapıyoruz. Görmüş olduğunuz gibi 6 sıralı hasat söküm makinemizle beraber söküm işlemlerini gerçekleştiriyoruz. Söktüğümüz pancarları da pancar kamyonlarına, kamyonlarla beraber de randevu sistemine göre de fabrikalara gönderiliyor. Fabrikalarda bu ürünler işlenecek. Bizim yine sofralarımıza şeker olarak tekrar geri gelecek.
4: Peki ne kadar pancardan 1 kilogram şeker çıkar?
5: Şöyle, bu polar oranları var. Polar dediğimiz yani şeker aroma oranları pancarın içerisinde. Bu oranlar yaklaşık olarak 16 ile 20 arasında değişiklik gösteriyor. 16 polar olduğunda 10 kilogram bir pancardan yaklaşık olarak 1600 gram yani 1.6 kilogram şeker elde edilebiliyor. Yani fabrikalar işledikten sonra bu şekeri çıkartabiliyorlar. Polarımızın 20 olduğunu varsayarsak bu noktada da 10 kilogram pancardan 2 kilogram şeker çıkıyor. Bu şekerin serüveni diyebiliriz. Yani küçük bir tohumla başlayan tekrar döngüyle beraber bizim sofralarımıza şeker olarak tekrar gelebilen bir serüven içerisindeyiz şu anda. 2026'nın bu ilk hasatları, ilk hasat ve erken sökümler olmasına rağmen de verimlerimiz gerçekten şu anda dekara 10 ton ve çok güzel bir rakam. Polar oranlarımız da şu anda 16 ve 17 geliyor. Ve şeker pancarının da poların artması için şu anda tam uygun hava koşulları gerçekleşiyor. Biraz daha geç sökmüş olsaydık polar ve verimlere etkisi olacaktı. Ama kış biraz çetin geçecek gibi duruyor. Hem yağmurlar hem de karla dolu bir bereketli bir kış geçeceği için, öyle düşündüğümüz için kar akışa çamura kalmadan ürünlerimiz hasat etmeye çalışıyoruz.
4: Tabii burada dev makinalarla söküm yapılıyor. Eskiden elle bir söküm vardı ama şu anda dev makinalarla söküm yapılıyor. Daha mı hızlı oluyor?
5: Buradaki makine son sistem bir makine ve 6 sıra götüren bir makine. Daha önceki yıllarda ise bildiğiniz gibi tekli sıralar ve ikinci sıralılar vardı. Son yıllarda Konya yaklaşık olarak 900 bin dekar pancar ekim alanına sahip bir bölgemiz ve yaklaşık olarak Türkiye'deki şeker pancarı ekiminin de %30'unu karşılayan bir bölgedeyiz. Dolayısıyla burada hem hasadı hem işçiliği kolaylaştıracak bütün makine ve ekipmanlarımız bulunuyor. Ve tek seferde 6 sıra götürerek bizim işimizi kolaylaştırıyor.
4: Peki, çok teşekkür ederiz.
5: Biz teşekkür ederiz.
4: Konya Ovası'nda hasat devam ediyor. Bereketli Konya Ovası'nda bakın pancarlar dev makinelerle sökülerek kamyonlara yükleniyor ve buradan da şeker fabrikalarına gönderiliyor diyelim ve sözü buradan size bırakalım.
3: UEFA Uluslar A Ligi'nde mücadele eden Amilli futbol takımımız gruptaki 3. maçından da mağlubiyetle ayrıldı efendim. Uluslar B Ligi 4. grupta Polonya ise sahasında Romanya'yı 6-0 mağlup ederek ilk 3 puanını kazandı.
6: Milli takımımız Uluslar Ligi'nde 3. maçında Belçika'nın konuğu. İlk düdük çalıyor. Belçika Türkiye maçı başlıyor. Başarılar Türkiye. Yine sol tarafı kullandılar. Ceza alanında tehlike. Hayır dedi. Penaltı için bir an baktılar. Roy Tsangi'ye devam dedi Norveç hakem.
7: Kuiper de çok önemli bir oyuncuları.
6: Ferdi baskı yaptı. O kalabalıktan çıktılar. Şut ve gol. Topu alır Hristan. Kevin De Bruyne. Dakiko. Belçika 1-0 öne geçiyor. İşte Kevin De Bruyne. Böyle girdi ceza alanımıza. Sonrası da şutu. Topu ağlarımıza gönderiyor. Top hala Lamens'te, uzun gönderdi. Zeki ile karşıladık o topu. İsmail orada uzak top vurdu. Kalecide kaldı Lamens.
7: Deneme yaptı ama biraz uzaktı da.
6: Uzak noktalardan vurmayı evet, sever Arda. Evet. Şimdi Zeki. Arda Güler cezalarını topla buluştu. Önü kapalı Arda. Lamens var karşısında. Geçti onu Arda. Harika hareketler. Vuruşu kalıştan döndü.
7: Yazık oldu pozisyona.
6: Arda cezalarını gönderdi. Kafa. Top dışarıya gidiyor Abdülkerim. Çok net bir pozisyon. Çok net. Nasıl kaçtı bu gol? İşte pozisyon. Böyle yükseldi. Böyle vurdu. Top direğin yanından dışarıya gidiyor. Arda Güler. Arda cezalarını gönderdi. Kafa son anda.
7: Offside kaldı.
6: Offside. Çok çabuk geldiler. Luke Bakio ile. Luke Bakio cezalarımıza girdi. Luke Bakio topa herkeste destek geldi. Kevin'le buruyu da çevirdi. Gol pozisyonu Uğurcan. Uğurcan Vaneke'nin vuruşunda başarılı. Gastanye top geçmedi. Şimdi onlar çıkıyor. Gonsini. Onun pası. Luke Bakio cezalarında. Luke Bakio direkt. Uğurcan ve direkt. Arda'dan Bartu'ya, Bartu orta şansı, yükseklik kazandı top. Top yine bizde cezalandırdı. Gol pozisyonu dışarıya gitti. Bomboş, bomboş pozisyonda. İstediği vuruşu yapamıyor Merih.
7: %100 bir golü kaçırdık.
6: Beraberlik golüne çok yaklaştık. Merih kötü bir vuruş yapıyor, top dışarıya gidiyor. Kronometresini kontrol etti. Norveç hakem düdüğü çaldı. İkinci yarı başlıyor. Oğuz. Gol var karşısında Oğuz. Sırılma çabası ondan geriye oynadı. Şimdi Ferdi Kadıoğlu. Ferdi uzaktan vurdu dışarıya Ferdi. Böyle vurdu Ferdi. Top dışarıya gidiyor. Kevin De Bruyne. Sağ tarafa Luke Bakio. Luke Bakio Ferdi var karşısında cezalarına girdi. Şut direkten döndü. Direkten dönen

0: top ekrana geldi. Ferdi. Bravo Ferdi. Milli takımımız destekleyen taraftarlarımızdan da alkış alıyor. Ferdi'nin çabası. Şimdi Ferdi'nin pası. Oğuz Arda'yı topla buluşturdu. Arda Güler. Önü bomboş. Arda gidiyor. Sağdan olması verdi. Yunus Cezalı'nın topla buluştu. Yunus Avşar'ın. Yunus vurdu. Kalışlar döndü. İkinci pozisyon. Defans giriyor araya. Götz. Derin bir top. Cezalı'nda tehlike. Defansımızın müdahalesi. Şimdi Yunus. Tielemans. Kevin De Bruyne. Uzaktan vurdu topu Arda. Dakika 60, 2-0. Bir gol daha Belçika'dan, yine Kevin De Bruyne. Milli takımda 40 gole ulaşıyor. Yunus Akgün, Arda Güler, iki kişi basmasını verdi. Deniz topla buluştu. Deniz gidiyor. Deniz cezalarında. Deniz iki kişinin arasında açısını kaybetti. Deniz şimdi vurdu yanağına. Deniz Gül. Gomez uzun gönderdi. Faul gücü çalıyor. Serbest duruşu kullanacak Belçika. Serbest duruş hemen kullanıldı. Ceza alındı, tehlike Lukaku. 3-0. Üçüncü gol 76'da Lukaku'dan geliyor. Bu sezon Fenerbahçe'ye geldi. Dünya Kupası'nda da gol attı. Uluslar Ligi'nde de bu maçta filelerimizi o havalandırıyor. Tielemans. Lukaku. Lukaku. Lukaku çok hızlı. Geçti Abdülkerim'i. Lukaku cezalarını girdi. Lukaku dışarıya. Müdahalede bulunamadık. Cezalarına girdi. Şutunu da çekti. Lukaku dördüncü gole çok yaklaştı. Belçika. Arda kullanıyor. Serbest duruşu milli takımımızda. Arda. Kaleyi düşündü. Kaleci. Lamens. Ve son düdük. Belçika 3, Türkiye 0 maçın sonucu.
1: Uluslar Ligi B Ligi 4. grupta Varşova'da Polonya'nın konuğu Romanya. Jan Urban, Polonya teknik direktörü. Metikeş ve Daniel Biligea. Urs Schneider düdüğünü çaldı. Romanya serbest vuruşu kullanacak. Giorgiaci, Romanya teknik direktörü ekrandaydı. Arka bölümde vuruş, kaleci başarılı. Marcin Bulka. Önce Baluta, devamında Denizman sonuç alamıyor. Dakika 22. Polonya yetkili geldi. Lewandowski yerde. Dragosin faul yapan isim. Urs Schneider beyaz noktaya işaret ediyor. Penaltı kazanıyor Polonya. Dragosin kırmızı kartı görüyor. 10 kişi kaldı Romanya. Polonya penaltıyı kullanacak. Robert Lewandowski. 24'te Lewandowski'nin penaltısıyla öne geçiyor Polonya. Otto Hindrich ve top farklı noktalarda. Perdeyi Lewandowski ile açıyor Polonya. Uzaktan bir vuruş direkten döndü. Frankowski çok sert vurdu. Direkt gole izin vermedi. Atak devam ediyor. Orta arka bölüme gelişine vurdu Lewandowski. Farklı bir şekilde top dışarıya gidiyor. İlk yarıyı 1-0 önde tamamladı Polonya. Görüntüler ikinci yarıdan. Ceza sahasında tehlike. Açı dar. Çevrilen topta ikinci gol geldi. Nikola Zalewski ve Lewandowski seviniyor. Ceza sahasına girdi Zalewski. Asisti yaptı. Golü atan Robert Lewandowski.

Kendisinin ve takımının ikinci golünü attı Lewandowski. 47'de fark 2'ye çıktı. Farkı arttırmak için geliyor Polonya. Zalewski araya bıraktı. Frankowski savunmaya çarptı, 3. gol. Virgil Gita topu kendi ağlarına yolladı. Zalewski'den ceza sahasına. Frankowski vurdu. Gita'ya çarpan top kaleye yöneldi. 3-0. Polonya'nın durmaya niyeti yok. 4. gol arayışı. Szymanski vurdu. Direğe çarpan top dışarı gitti. Sebastian Szymanski. Dakika 62. Yine yükleniyor Polonya. Savunmanın arkasına bir koşu. Romanya savunması araya girdi ama çok büyük bir hata. Zielinski. 4-0. Çok çok büyük bir hata Romanya savunmasında. Razvan Marin hata yapıyor. Zielinski affetmiyor. Bu kez de 5. golü arıyor Polonya. Korner kullanıldı. Kafa vuruşu. 5-0. Jan Bednarek. Sebastian Szymanski ortaya yaptı. Bednarek'ten kafa. 5-0. Polonya Varşova'da gol olup yağıyor Romanya'nın üzerine. Maçta son bölümler. Yine gol arıyor Polonya. Piatuszewski. Vuruş geldi. Ceza sahasında karambol. Lewandowski çıkardı oradan topu. Lewandowski. Hat-trick yapıyor Robert Lewandowski. Kalabalığın içerisinde çekti topu. Yakın köşeye vurdu, golü attı Robert Lewandowski. 86'da skor 6-0 oluyor. Son düdük sesi geliyor. Varşova'da tarihi bir gece, tarihi bir skor. Lewandowski'nin hat-trick yaptığı maçta Polonya Romanya'yı 6-0 mağlup ediyor.

0: Türkiye'nin haber radyosu. A Haber Radyo.
1: Halkbank'ın katkılarıyla.
2: Amerika Birleşik Devletleri Başkanı Donald Trump, Avrupa'nın stoklarında bulunan dizelin büyük bir miktarını piyasaya sürmeyi kabul ettiğini bildirdi. Amerika Birleşik Devletleri Başkanı Trump, Avrupa, stoklarında yüksek miktarda bulunan dizelin büyük bir miktarını piyasaya sürmeyi kabul etti. Süreç derhal başlayacak, ifadelerini kullandı. Amerikan Otomobil Birliği verilerine göre, Amerika Birleşik Devletleri'nde motorinin ortalama galon fiyatı 22 Eylül'de 6,53 dolarla rekor seviyeye ulaşmıştı.
1: Halkbank'ın katkılarıyla.
3: Haberin radyosu A Haber Radyo.
1: Reklam.
3: İşletmenizin ihtiyaçlarına kulak verin. Küçük büyük tüm ekipmanlara vakıf katılım finansal kiralamayla sahip olun. İşinizi geleceğe taşıyın. Ayrıntılı bilgi vakıf katılım şubeleri, vakıfkatılım.com.tr ve mobil şubede. Vakıf katılım.
4: Kahve makinesinden köpek mamasına, kış lastiğinden cep telefonuna. Akakçe, en ucuzu bulmak içindir.
5: Akakçe. Herkes kullansın diye Shell'de boş yok. Club Smart üyelerine kampanya boyunca milyonlarca TL değerinde yakıt puan. Tek seferde 2000 TL ve üzeri yakıt alarak kampanyaya katılın, 1250 TL'ye varan yakıt puan kazanın. Detaylı bilgi shell.com.tr'de.
1: Reklam.
3: Türkiye'nin en çok dinlenen haber radyosu. A Haber Radyo.
1: Reklam.
6: Hayalleriniz için bugünden bir adım atın. Geleceğinizden emin olun. Eminim. Ev, araç ve iş yeri almanın en kolay yolu.
3: A Haber Radyo. Haberin radyosu.

0: Kahve makinesinden köpek mamasına, kış lastiğinden cep telefonuna. Akakçe, en ucuzu bulmak içindir.
1: Akakçe. Vakıf yatırım olarak 25 yılı aşkın deneyimimiz, ülkemizin dört bir yanına yayılan hizmet ağımız, kolay ve hızlı şekilde işlem yapmanızı sağlayacak dijital altyapımızla borsa işlemlerinizde hizmetinizdeyiz. Web sitemizden kolayca hesap açarak siz de vakıf yatırımlı olun, bu ayrıcalığı siz de yaşayın.
2: Reklam. A Haber Radyo.
3: Umran Oto Ekspertiz trafik kurallarını sunar.
4: Hız limitlerine sadık kalın. Her yolun bir kapasitesi ve güvenlik sınırı vardır. Şehir içinde, okul geçitlerinde veya virajlı yollarda hızınızı düşürmek, beklenmedik durumlarda tepki vermeniz için size zaman kazandırır.
5: Şansa kalmaz işiniz, Umran Oto Ekspertiz.
3: Umran Oto Ekspertiz trafik kurallarını sundu.
6: A Haber Radyo'da günün öne çıkan haberleri.
7: Nafaka düzenlemesi için taslakta sona gelin. 10 yıla kadar evliliklerde nafakanın 5 yıl süreli olacağı belirtildi. Anayasa Mahkemesi süresiz nafaka uygulamasını iptal etti. Meclis yasal düzenleme yapmak zorunda. Önümüzdeki günlerde gündeme gelmesi beklenen yasal düzenleme için taslakta sona gelindi.
8: Hakkıyla yerine getirmemizi.
7: Edinilen bilgiye göre 10 yıla kadar olan evliliklerde nafakanın 5 yıl süreli ödenmesi öngörülüyor. 10 yılın üzerindeki evliliklerde ise nafaka evli kalınan sürenin yarısı kadar olacak. Örneğin 20 yıl evli kalındıysa 10 yıl nafaka ödenmesi söz konusu olacak.
9: Sadece evlilik süresi değil, kadının yaşı, eğitim durumu, yani bundan sonra çalışıp çalışamayacağı da dikkate alınacak ve bunlar ayrıntılı olarak yasada belirtilecek.
7: 13. yargı paketinde sadece nafaka değil, boşanmalarla ilgili de düzenleme olacak. Boşanma davalarıyla mal paylaşımı davaları ayrılacak. Böylece yıllar süren boşanma davalarının önüne geçilecek.
6: A Haber Radyo'da günün öne çıkan haberleri.
10: Borsa kimi yatırımcı için birikimlerini değerlendirme aracı olurken kimi zaman kontrol edilmesi zor bir kazanç arayışına dönüşebiliyor.
11: Yatırım araçlarının içinde tabii bizim araçla kurduğumuz ilişkiye göre bu yatırım olabileceği gibi bir bağımlılık, davranışsal bir bağımlılık da olabiliyor.
10: Ruh sağlığı ve hastalıkları uzmanı doçent doktor Tahacan Tuman, yatırımda bağımlılık arasındaki farkın kullanım biçiminde ortaya çıktığını söyledi.
11: Daha çok böyle hızlı bir şekilde kazanma beklentisi, heyecan, kontrol kaybı oluşuyorsa veya ödül beklentisi çok yükseliyorsa burada bağımlılık riskinden söz edilebilir.
10: Doçent Doktor Tuman, borsaya yatırım yapan herkesin bağımlı olarak değerlendirilemeyeceğini vurguladı.
11: Burada bilgiye, analize dayandığında, sabır gerektirdiğinde ve uzun vadeli olduğunda bu bir yatırım aracı olarak kalıyor.
10: Doçent Doktor Tuman, kontrol kaybıyla birlikte devam eden finansal kayıpların kişinin yaşamının farklı alanlarını da etkileyebildiğini belirtti.
11: Depresyon çok sıklıkla eşlik etmekte bu durumlara. Yani yaşanan kayıplar aile ilişkilerini de bozduğu için kişinin iş hayatını da olumsuz etkilemekte. Aynı zamanda bir depresif bir sürece girmesine neden olmakta. Çok daha büyük kayıplar aynı zamanda intihar davranışlarıyla da ilişkili olabilmekte. Kişi eğer bu kayıplarının geri dönmeyeceğini düşünüyorsa intihar düşünceleri de gelişebilmekte aynı zamanda. Bu nedenle bunun çok ciddi bir şekilde ele alınması gerektiğini söyleyebiliriz.
7: Çin'de teknoloji ve eğlence dünyası aynı parkta buluştu. Dünyanın ilk büyük ölçekli yapay zeka temalı parkı ziyaretçilere kapılarını açtı. Çin'in Guangdong eyaletinde bulunan Shimelong Uzay Gemisi Parkı'nda 300'den fazla robot günlük faaliyetlere katılıyor. Görevleri ise sadece gösteri yapmak değil. Kimi ziyaretçileri karşılıyor, kimi yol tarif ediyor, kimi sergileri tanıtıyor. Bazıları ise masa tenisi oynuyor, dövüş sanatları ve jimnastik gösterileri yapıyor. Parkta 100'den fazla robot deneyim noktası bulunuyor. Ziyaretçiler robotların gösterilerini izleyebiliyor, onlarla etkileşime girebiliyor, hatta bizzat yarışabiliyor.
12: En çok çekmek istediğimiz ziyaretçiler, teknolojiye gerçekten ilgi duyan kişiler, gençler ve ebeveynler. Burada onların merak duygusunu harekete geçirebiliriz.
7: Parktaki uygulama, insansı robotların sergi salonlarından çıkıp doğrudan günlük hayata girdiğini gösteriyor. Üstelik bu sadece bir gösteri değil. Şirket robotları eğlence, eğitim, rehberlik, otel hizmetleri ve spor gibi alanlarda kullanıyor.
13: Artık öğleye ulaşmak üzere. Bizler Türkiye'den ve dünyadan en sıcak başlıkları bu saatimizde de aktarmayı sürdürüyoruz. İstanbul Ataşehir Belediyesi'ne yönelik rüşvet ve yolsuzluk operasyonu düzenlendi. Aralarında belediye başkan vekili Murat Güneş'in de olduğu 13 şüpheli gözaltına alındı.
7: Ataşehir Belediyesi'ne rüşvet operasyonu düzenlendi. 13 şüpheli gözaltına alındı. İstanbul Anadolu Cumhuriyet Başsavcılığınca yürütülen soruşturma kapsamında imar ve iskan işlemlerinde usulsüzlük tespit edildi. İddiaya göre bazı inşaat firmalarından imar ve iskan izinleri karşılığında rüşvet talep edildi. Menfaat karşılığında imar değişikliklerine onay verildiği, rüşvet karşılığında hediye kartlarının alınıp kullanıldığı da suçlamalar kapsamındaydı. Tespitler sonrası operasyonun düğmesine basıldı. Mali suçlarla mücadele ekipleri eş zamanlı baskınlar düzenledi.
13: Ataşehir Belediyesi'ne yönelik yürütülen soruşturma kapsamında yeni bir operasyon daha gerçekleştirildi. Ve yapılan son operasyonda başkan vekili Murat Güneş'in beraberinde toplam 13 kişi gözaltına alındı.
7: Ataşehir Belediyesi daha önce de benzer bir rüşvet soruşturmasıyla gündeme gelmişti. Nisan ayında yapılan operasyonda dönemin belediye başkanı Onursal Adıgüzel'in de aralarında bulunduğu 20 kişi gözaltına alınmış, 19 şüpheli tutuklanmıştı. Adıgüzel'in tutuklanmasının ardından yapılan başkan vekilliği seçiminde Murat Güneş göreve gelmişti.
13: Cumhurbaşkanı Yardımcısı Cevdet Yılmaz Başkanlığı'nda gerçekleşen Fon Koordinasyon Kurulu toplantısı yaklaşık 3 saat sürdü. Herkesin aklındaki tek soru fon mağdurları için ara ödeme ne zaman yapılacak ve nasıl yapılacak? Bu hususta takvim netleşti mi? Ayrıntılar şimdi haberimizde olacak.
14: Zaten herkesin oraya yatırdığı gün belli, yaptığı işlem belli, bütün bunlar kayıt altında. İşte kimin fahiş para kazandığı ortaya çıkacak.
10: Fon Koordinasyon Kurulu ikinci toplantısını gerçekleştirdi. Fon mağdurları için takvim kurul tarafından enine boyuna ele alındı. Peki süreç nasıl işleyecek?
14: Bu ara ödeme meselesi para çekme şeklinde olmayacak. Yani sen işte fonda payların var ya da hisselerin var. Onları satıp para çekmeyeceksin. Sana 1 milyon liraya kadar olan kısım ödenecek bir ara ödeme şeklinde.
10: Cumhurbaşkanı Yardımcısı Cevdet Yılmaz Başkanlığı'nda gerçekleşen fon toplantısı yaklaşık 3 saat sürdü. Herkesin aklındaki tek soru fon mağdurları için ara ödeme süreçleri.
14: Daha sonra nihai tasfiyede senin payların satılıp ortaya çıkan bir para olduğu zaman sana yapılacak ödemeden bu 1 milyon lira düşülecek. Bir başvuruya gerek yok şu anda. Böyle bir açıklamada yapılmadı. Dolayısıyla bir başvuru yapılmayacak.
10: Ana para ödemelerinin fon bazlı gerçekleştirilmesi bekleniyor.
14: Bir fonda 1 milyon 500 bin liram var. Tamam. Bir fonda da 800 bin liram var. Sana o fondan 1 milyon 500 bin liralık fondan 1 milyon lira ödenecek. Diğer fondan da 800 bin lira ödenecek. Dolayısıyla 1.8 milyon lirayı almış olacaksın.
10: Fahiş kazanç elde edenlerden kazancını kendi isteğiyle geri vermek isteyenler için de isteğe bağlı iade hesapları açıldı.
14: Fonda 131 tane şirket var ya, onlar tamam. için geçerli mi diye bir soru o. Şu anda yapılan açıklamada Tera Portföy, Pusula Portföy, Atlas Portföy ve Hedef Portföy için geçerli. Öncelikle bu 4 şirket için bu işlem yapılacak.
10: Geri dönen paralar doğrudan ilgili fonun tasfiye mal varlığına eklenecek ve fon yatırımcılarına yapılacak ödemelerde kullanılacak. İade hesaplarının açılmasıyla eş zamanlı olarak fon sedelere yapılacak ödemelere başlanacak.
13: Efendim, Adalet Bakanı Akın Gürlek 7 faili meçhul dosyasında 8 cinayetin daha aydınlatıldığını açıkladı. Ayrıntıları alacağız. A Haber muhabiri Şener Çetin detayları aktaracak. Efendim hemen dönelim ve Çetin'e sözü bırakalım.
15: Evet, tozlu raflardan kaldırılan dosyalarla birlikte faili meçhul kalan cinayetler bir bir aydınlatılmaya devam ediyor ve son olarak 8 cinayetle ilgili yine bir aydınlanma söz konusu olduğunu söylemek mümkün. 7 faili meçhul dosyada 8 cinayeti daha aydınlattık açıklamasıyla Adalet Bakanı Akın Gürlek

0: Sonucunda yapılan kazıda kemik kalıntılarına ulaşıldı. Şüphelilerden ZB tutuklandı ve bir kişi hakkında da ev hapsi kararının verildiğini söylemek mümkün. Bir diğer nokta Yozgat Şefaatli ilçesindeydi. Faili meçhul kalan cinayetlerden diğeri Hamza Gedik 21 yıllık faili meçhuldu bu dosyada. 8 Temmuz 2005 tarihinde görev yaptığı TMO yerleşkesinde öldürülen Hamza Gedik'in dosyasında eski ihbarlar yeniden alınan ifadeler ve elde edilen delillerle birlikte değerlendirildi. Cinayetin azmettirme ve iştirak halinde gerçekleştirildiğine ilişkin bulgular üzerine Kırşehir ve İstanbul'da düzenlenen operasyonlarla birlikte 6 şüpheli yakalandı. Diyarbakır'da var bir faili meçhul, 19 yıllık faili meçhulden bahsediyoruz. Bu da 2007 tarihinde bağla boğularak öldürülen Erhan Kurt'un dosyasında yeni tanık beyanları dinlendi ve bu beyanlar doğrultusunda HTS ve bas kayıtları Adli Tıp Kurumu değerlendirme ile önceki ifadelerdeki çelişkiler yeniden incelendi bu dosyada ve bunun üzerine elde edilen yeni bulgularla birlikte de eş zamanlı operasyon düzenlendi ve 6 şüpheli yakalandı. Eskişehir'in Seyit Gazi ilçesinde Yakup Bozkurt isimli kişinin de yine 14 yıllık faili meçhul kalan dosyası üzerine yapılan çalışmalarla birlikte 2,5 yaşındayken 2012 tarihinde kaybolan ve cansız bedeni bulunan Yakup Bozkurt'un dosyasında teknik çalışmalarla birlikte yeni ifadeler sonucu bu dosyada da 6 şüpheli gözaltına alındı. Şüphelilerden baba tutuklandı. Bunun altını çizelim. Trabzon'daki dosyaya bakacak olursak 12 yıllık faili meçhul 26 Haziran 2014 tarihinde kaybolan Köksal Kol ve Mehmet Kaplan'ın dosyasında yeni tanık beyanlarıyla birlikte kovuşturmaya yer olmadığı kararı kaldırıldı. İki kişinin öldürülerek gömüldüğüne ilişkin yeni delil ve beyanlara ulaşılması üzerine iki kişi bu noktada tutuklandı. Yine Kilis'te 12 yıllık faili meçhul kalan dosyada yeni adli tıp incelemesi, tanık beyanları ve baz analizleri sonucu bu noktada da başlatılan soruşturma kapsamında 3 şüphelinin yakalandığını söyleyelim. Bir diğer dosya Kayseri'deydi. 3 yıllık faili meçhul kalan Fehmi Lupa aitti bu dosyada. Yine Kayseri Asri Mezarlığı'nda ölü bulunan %84 engeli bulunan Fehmi Lupa'nın dosyasında kamera görüntüleri ve yeni baz verileriyle birlikte yeni tanık beyanları yeniden değerlendirildi. Olayla bağlantısı tespit edilen bir kişi tutuklandı. Yeni delillerin, gelişen teknolojinin ve uzmanlaşmış birimlerimizin sağladığı imkanlarla faili meçhul dosyaların üzerine kararlılıkla gitmeye devam edeceğiz açıklaması yaptı. Bu operasyonların detaylarını paylaştıktan sonra Adalet Bakanı Akın Gürlek bu noktada operasyonlara ilişkin emeği geçen tüm ilgili birimlere de teşekkür etti diyelim ve sözü bu noktadan size bırakalım.
1: Suudi Arabistan'la Yemenli Husiler arasındaki gerilim kutsal topraklara sıçradı efendim. Suudi Arabistan öncülüğündeki koalisyon Husilerin Medine'yi bir drone'a hedef aldığını açıkladı. Geçtiğimiz haftalarda Mekke'de de yine benzer bir saldırının hedefi olmuştu.

0: Önce Mekke, ardından Medine. Kutsal topraklar saldırı altında. İslam dünyasından ard arda tepkiler geldi. Kızıldeniz'de tırmanan gerilim hattı, İslam coğrafyasında kutsal toprakları tehdit etmeye başladı. Suudi Arabistan'la Yemenli Husiler arasında tansiyon düşmedi. Bölgede çatışmalar devam ediyor. Suudi Arabistan öncülüğündeki koalisyon, İran destekli Husilerin Medine'yi bir drone saldırısıyla hedef aldığını açıkladı. Riyad daha önce Husilerin Mekke-i Mükerreme'ye benzer bir saldırıda bulunduğunu açıklamış. Husi cephesi iddiayı reddetmişti.
1: Yemen'den kutsal mekanlara yönelik hiçbir tehdit yok. Operasyonlarımız kutsal yerlerden tamamen uzakta bulunan petrol tesislerini ve askeri üsleri hedef alıyor.
0: Tayba bölgesinde Mescid-i Nebevi'nin hemen yakınına düzenlenen saldırıda kamikaze insansız hava aracı elektrik dağıtım istasyonuna isabet etti. Patladıktan sonra parçalanan drone'un parçaları etrafa saçıldı. Koalisyon Mescid-i Nebevi'yi de besleyen enerji altyapısının bir parçası olan trafonun devre dışı kaldığını ancak elektrik kesintisi yaşanmadığını açıkladı. Koalisyon sözcüsü saldırıyı korkak bir terör eylemi olarak nitelendirdi. Ardından İslam dünyası da ayağa kalktı. Olaya tepki gösterdi. İslam İşbirliği Teşkilatı paylaştığı bir açıklama yazısıyla saldırıyı kınadı. Örgütün Husilere tepkisini Müslüman ülkelerinki izledi. Pakistan olayı büyük bir provokasyon olarak nitelendirdi. Riyad yönetimi

ile sarsılmaz bir dayanışma içinde bulunduklarını duyurdu. Medine'ye yönelik İHA saldırısına Ürdün, Kuveyt, Bahreyn, Mısır ve Birleşik Arap Emirlikleri de sessiz kalmadı. Ülkelerin Dışişleri Bakanlıkları sosyal medyadan yaptıkları paylaşımla saldırıyı kınadı, sert tepki gösterdi. Olayın Suudi Arabistan'la kutsal toprakların güvenlik ve istikrarına yönelik doğrudan bir tehdit oluşturduğu belirtildi. Mekke ve Medine'nin ardı ardına hedef alınması bölgede tehlikeli bir tartışmayı yeniden alevlendirdi. Kutsal topraklara uzanan bu saldırılar Orta Doğu'da Şii-Sünni geriliminin bilinçli olarak tırmandırılmak istendiği ihtimalini akıllara getirdi.

0: Efendim gözler Orta Doğu'ya çevrilmiş durumda. Çünkü Amerika Birleşik Devletleri Orta Doğu'ya bir kez daha askeri yığınak yapıyor. Bu kapsamda Orta Doğu'daki o gerilim de tırmanmaya devam ediyor. Tüm süreci konuşacağız. Daha fazlasını konuşacağız. Bir yandan da Husilerin Suudi Arabistan'a yapmış olduğu İHA saldırıları var elbette. Tüm detayları askeri stratejist Eray Güçler'le birlikte konuşuyor olacağız. Hoş geldiniz.
1: Teşekkür ederim. İyi yayınlar.
0: Çok teşekkür ediyoruz. Öncelikle Amerika Birleşik Devletleri'nin bölgeye 3. uçak gemisi gönderme kararı almasının ardından şimdi gözler tekrar Orta Doğu'ya çevrildi. Şimdi Amerika bir yandan bölgedeki askeri varlığını arttırmaya devam ediyor ama şunu da konuşuyoruz. 23 yıl sonra Amerika Birleşik Devletleri Irak'tan da çekilme kararı aldı. Bir yandan Irak'taki askeri gücünü sona erdirmesi ama diğer yandan da bu askeri gücünü İran tarafında yoğunlaştırması bize ne anlatıyor? Amerika Birleşik Devletleri bölgedeki askeri varlığını sadece başka noktaya mı yönlendiriyor? Bunların hepsini soracağım ama bir bakalım öncesinde. ABD bölgede konuşlu olan USS George Washington ve USS George Bush uçak gemilerine ek olarak USS Theodore Roosevelt. Evet, uçak gemisi taarruz grubunu San Diego'dan Orta Doğu'ya hareket ettirdi. Kasım ayı sonuna kadar İran açıklarında aynı anda 3 ABD uçak gemisi bu şekilde görev yapıyor olacak. Bu ne anlama geliyor?
1: Evet, teşekkür ederim. Tabii bunu yakinen takip ettiğimiz bir konu. Baştan beri hep şunu söyledik. İran'la ABD arasındaki savaş donduruldu. Kasım seçimlerinden sonra yeniden başlayacak. Hatta daha iki özellikli olarak başlama ihtimali var. Biri daha güçlü şekilde yüksek yoğunluklu konvansiyonel harp şeklinde. İki birden fazla cephede olma ihtimali yüksek diye söylemiştik. Neden Kasım? Kasım seçimleri çünkü bir şeyi geçirmeleri gerekiyor. Bir de 40 günlük savaşta lojistik hesabını ABD mahdut hedefli taarruza göre yaptığı için 40 gün sürdürebildi. Lojistik hesabını iyi yapamadı yani. Şimdi daha stratejik bir hazırlıkla daha uzun süreli, daha yüksek yoğunluklu ve muhtemelen birden fazla cepheli olacak şekilde İran'a karşı ABD'nin bir stratejik saldırı hazırlığı içerisinde olduğunu söyleyebiliriz. Bunun bir enteresan gelişmesi daha oldu. Geçtiğimiz hafta içerisinde ABD Kongresi'nde Donald Trump'ın ABD ordusunu İran'a yönelik taarruz ettirmesiyle ilgili, yani ABD'nin İran'a saldırısı ya da savaşı devam ettirmesiyle ilgili yapılan oylamada şeyin yetkisi, başkanlık yetkisi onaylandı. Yani savaşı devam ettirebilirsin dendi. Şimdi bu da çok enteresan bir gelişme. Dolayısıyla burada şimdi iki şeye dikkat etmek lazım. Bir, ABD aynı Venezuela örneğinde olduğu gibi İran'daki emperyalist amaçlarından vazgeçmiş değil. Bir kere bunu çok net ortaya koyalım. Yok efendim benzin fiyatı yükseliyormuş, yok işte seçimler varmış vesaire. Hayır, yani aslında askeri mülazalara göre hareket ediyorlar. Başlangıçta lider odaklı saldırı için lojistiği dar planladıklarından dolayı 40 gün savaş sürdürebildiler. Şimdi bundan ders alıp daha uzun süreli bir savaşın stratejik hazırlığını yapıyorlar. Ama bu arada işte taktik vuruşlarla ne olayı soğutuyorlar ne de çok yüksek yoğunluklu bir harbe doğru evriliyorlar. Arada tutuyorlar. Yani hem seçim geçecek hem stratejik yığınaklanma tamamlanacak. Özellikle kritik seviyeye düşen mühimmat stokları ikmal edilecek. Bu çünkü bütünleme ikmaliyle falan ikmal edilemezdi. Daha uzun süreye ihtiyaç vardı. İşte bunun için gerekli çalışmaları anladığımız kadarıyla ABD yapıyor. Ve daha büyük bir stratejik saldırının hazırlıkları şu an gerçekleştiriyor. Burada da tabii

0: neden 3 uçak gemisi?
1: Tam onu soracağım. Yani evet. Siz bir askeri stratejist olarak buna nasıl bakıyorsunuz? Diyelim ki çok daha kapsamlı bir operasyon planlıyor ve bunun belki de en son aşaması bir kara harekat. Ama yollanan 3 askeri uçak gemisi ve bununla birlikte de deniz piyadeleri, onunla ilgili de bir barkomuz olacak. Yaklaşık 9-11 civarında bir deniz piyadesinin oraya sevk edileceği ifade ediliyor. Doğru. Şimdi hemen bakın, arkamızda
0: bunların hepsinin
1: var.
0: Bir manası var ama askerlikte.
1: Yani şunu görüyoruz, evet. Sevkiyat kapsamında özellikle denizciler ve deniz piyadeleri bölgeye konuşlandırılıyor. Ve bölgede aylardır bulunan USS Boxer grubuna ek olarak bünyesinde binlerce elit deniz piyadesi ve F-35B savaş uçakları barındıran yine Mekin Iceland amfibi hazırlıkları grubu da yine bölgeye doğru yola çıktı. Ama daha çok deniz üzerinden bir hareketlilik.
0: Yok, bakın bunu şöyle okumak lazım. Bunlar çok önemli işaretler. Hı hı. Bu yani şöyle yığınaklanma yapanın harekat planlarıyla ilgili size bilgi verir. Nasıl bir savaş planı yaptıklarını gösteriyor. Burada artık birinci 40 günlük savaştan farklı olarak işte Boxer deniz grubu amfibi Tugay seviyesinde bir amfibi birlik. Yine Tripoli grubu vardı. Kore'den gelmişti. 2 daha gidiyor. 4. Bu ne biliyor musun? Bir kolordu falan yapıyor yani. Bir kolordu seviyesinde bir amfibi güç hazırlıyorlar. Neden amfibi gücü diğer gemilerle birlikte hazırlıyorlar? Sebebi şu. Çünkü karada İran'ın füzelerine karşı koruma sağlayamıyorlar. Yani koruma sağlayamadıkları için bu sefer taarruz gruplarını denize taşıdılar. O yüzden 3 tane uçak gemisi. Çünkü bunlar hareket ettiği için sadece hipersonik füzelerle vurulabiliyor. Menzil dışında da kaldığın zaman İran'ın elinde bir tek Fettah füzesi var. Evet. Fettah 110 füzesi var. Bu hipersonik. Diğerleri hipersonik değil. Şimdi hipersonik olmayınca, yani daha doğrusu hipersonik füzeler uçak gemilerini vurabiliyor. Diğerleri kara hedeflerini vurabiliyor. Şimdi kara hedeflerinden kurtulabilmek için de taarruz gücünü denize taşıdılar. 3 uçak gemisi, muhtemelen bir tanesi Kızıldeniz'de olacak. Diğer ikisi büyük bir ihtimal Hint Okyanusu'nda, Hürmüz Boğazı'na yakın bölgede olacak. Çünkü menzil itibariyle orada olmaları gerekiyor. Ama peki bu arada bakın, bir taraftan taarruz gücünü denize taşırken diğer taraftan bir amfibi kolorduyu bölgeye yığmanın manası nedir? Şimdi o zaman bunlar yani gelişigüzel yapılan hareketler değil. Bir harekat planlaması yapılmış. Evet. Yeni bir savaş planı yapmış. Bakın ABD yeni bir savaş planı ve bu savaş planında da özellikle bir amfibi kolorduyu bölgede tutarak muhtemelen şunu hesaplıyorlar. Bir yerden İran'ın harp gücünü kırıp, belli bölgelerden kırıp muhtemelen girme yapacaklar. Yani bu sefer kesin sonuçlu muharebeye de girmeyi anladığım kadarıyla ABD göze almış durumda. Yani bu çok çok riskli bir hareket tarzı ama yani yığınaklanma demek ki bir kendilerine göre tabii bu sahada karşılığı olur olmaz göreceğiz. Ama ABD belli bir bölgeden taarruz gücünü akıtırken içeriye doğru belli yarma gedikleri oluşturup bu yarma gediklerinden başarıdan faydalanacak şekilde amfibi güçleri İran topraklarına sokmayı düşünüyorlar.
1: Bir de şunu soracağım.
0: Yani bütün bu şeylerin hani bütün bu işaretleri böyle bir harekat planı
1: daha ciddi bir senaryoya doğru ilerliyor, evet. Gibi görünüyor. Şimdi Amerika Birleşik Devletleri'nin bölgedeki askeri üslerini görüyoruz burada, evet. Da. Bahreyn'de, Ürdün'de, Kuveyt'te, Suudi Arabistan'da, Birleşik Arap Emirlikleri, Katar'da. Böyle bir durumda şimdi ilerleyen süreçte daha ciddi senaryoların ortaya çıktığı süreçte İran'ın ki yaptığını da biliyoruz geçmiş dönemde bu bölgeleri hedef aldığını görmüştük. Şimdi doğru. Amerika Birleşik Devletleri buralarda nasıl bir strateji uygulayacak böyle bir senaryoda, bahsettiğim bir senaryoda?
0: Yani şimdi burada tabii gene bu üsler kalacak. Hani hı hı. Bu üslerden çekilme değil ama bu üslerde ne yapıyorlar? İşte özellikle yeraltı sığınaklarını aynı İran'da olduğu gibi derinleştirip İran'ın dronlarını ve füzelerine karşı yapıyorlar. Neydi onun ismi? Tedbir almaya çalışıyorlar. Tabii büyük bir ihtimal bilmiyoruz ama aldığımız bilgiler hani kargo uçaklarını falan zaman zaman görebiliyoruz açık kaynak bilgilerinden. Hava savunma sistemleri de buraya yığıyorlar. Yani bir taraftan da bu bölgedeki işte güçlerini belli alanlara toplayıp daha dar alanda yüksek yoğunluklu hava savunma sistemleriyle bir kuşak oluşturmaya çalışıyor ABD. Bunun için de zamana ihtiyaçları vardı. Yani bir taraftan denizde taarruz gruplarını ve amfibi grupları oluştururken karada da belli bölgelerde yoğun hava savunma sistemleriyle birlikleri konuşuyorlar.

0: dostu birliklerini muhafaza edecek tedbirler alıyor. Tabii ki bunların o taarruz gruplarıyla da doğrudan irtibatı olacak. Niye? Çünkü bir taraftan evet ağırlıklı olarak artık anladık hava taarruzları yoğun şekilde uçak gemilerinden olacak ama diğer alanlarda da işte lojistik ikmal vesaire muhabere gibi işte hava savunma komuta kontrol gibi unsurları da karada muhafaza etmek zorunda. Bunun için de yüksek yoğunluklu hava savunma sistemlerine ihtiyacı var. Aldığımız bilgilerde bunu özellikle işte Katar, Bahreyn, Kuveyt, Ürdün hattında ve Suudi Arabistan hattında gerçekleştirmeye çalıştığına dair de açık kaynak bilgileri var. Daha bir iki hafta içerisinde tablo daha da netleşir. O zaman harekat planı daha net şekilde anlayabiliriz. Ama bu hazırlıklar artık yani şunu diyemem size. Hocam acaba bu bir aldatma, taktik aldatma mı yapıyor abi? Hayır. Ya bu seviyede taktik aldatma olmaz. Ya bu şekilde bu seviyede taktik aldatma değil. Bu basbayağı bir savaş hazırlığı yani harekat hazırlığı. Bunu şimdiden söylemiş olan ki daha önce söylemiştim. Yani bir hazırlık içerisinde olacaklar. Kasım sonrası İran'a daha büyük bir saldırı yapma ihtimalleri yüksek demiştik. Bugünkü şeylerde bu önceki öngörüleri haklı çıkıyor.
1: Hocam şöyle haberler de gelmişti. Konuyla ilgili çok uzun süredir bölgede görev yapan askeri uçak gemileri bulunuyor. Oradaki personellerin artık zor durumda olduklarına dair haberler paylaşılmıştı. Yine Amerikan medyasında da buna rağmen bir geri çekilme olmayıp yerine yeni uçak gemilerinin gönderilmesi, bölgede yoğun bir konuşlanma olması bize ilerleyen süreçte sanırım dediğiniz gibi.
0: Yani şimdi Amerika'nın elinde 12 tane uçak gemisi var. Yani isterse bunları değiştirebilir. Yani o birazcık da propaganda amaçlı yani bir algı yönetimi olarak okumak lazım. Neticede bunları değiştirebilecek gücü var. Yani geriye çekebilir. Mesela bu şeyi en son Roosevelt'ti sanırım. Mayıs ayı sonunda emir verildi. Dendi ki hazırlan göreve gideceksin diye. 2 aylık bir hazırlanma süresi var ama işi uzattılar. Çünkü buraya bunu getirmenin çok fazla anlamı yok. Öncelikle kritik mühimmat stoklarının takviye edilmesi gerekiyordu. Onlarla birlikte işte adım adım yeni taşıyıcı taarruz grupları ve amfibi güçleri de bölgeye sevk ederek şimdi bir yığınaklanma içerisinde, stratejik bir yığınaklanma içerisindeler.
1: Peki şunu da sormak istiyorum. Yani bir kara operasyonunun özellikle bu düzeyde bir harekatta oldukça önemli olduğunu biliyorum. Bu anlamda diyelim ki bir operasyon başlatıldı ve özellikle savaş gemileri ile bir havadan taarruz başlatıldı. Ardından bir kara operasyonu başlatılması gerekirse Amerika Birleşik Devletleri bu anlamda İran'da hangi noktalardan özellikle giriş yapacak ya da nerelerde konuşulacak? Nasıl bir indirme gerçekleşecek sizce?
0: İndirme değil de tabii hava indirme, doğru söylüyorsunuz. Hava 82. tümenin bir tugayı orada. Hava indirme tugayı orada ama bunun tabii taktik derini 150 kilometre. Yani tutup da Tahran'a falan atamazlar. Yani hani yok olur yani. Bu 100-150 kilometre bandında atma. Bunun için en uygun yer ve başka da yer yok. Ben size söyleyeyim. Şurası Hürmüz Boğazı'nın kuzey kesimleri. Çünkü burada yaklaşık her bir tugayın cephe genişliği ve derinliği düşünüldüğünde 150 kilometre karelik bir alana ihtiyaç var. Bu 150 kilometre karelik alanda bir tek burada var. Yani diğer yerlerde dağlar denize dik oluştuğu için, dik bir şekilde kıyıdan itibaren yükseldiği için oralara bir amfibi hareket yapamazsınız. Yani coğrafya izin vermez. Coğrafyanın amfibi harekata izin verdiği tek yer burası. Bura düşün. Peki burayı nasıl aşacaklar? Yani şimdi bir amfibi harekatın için iki temel şart gerekir. Bir, bölgedeki tahkimatın bu bölgede kırılmış olması lazım. Çünkü bu bölgede Basra Körfezi'ne paralel uzanan devrim muhafızlarının şeyleri var. Neydi onun ismi? Mevziler var, tahkimatları var, gemi savar füze bataryaları var, ateş destek vasıtaları var. Bu bölgede buranın kırılması lazım. Bu da yetmez. Çünkü bu bölgeye çıkan birlikleri de korumanız gerekiyor yani eğer yapmak gerekiyorsa. Bunun için de bu bölgeye ateş edebilecek taktik füze bataryalarının yok edilmesi ya da büyük oranda baskı altına alınmış olması lazım. Bu zor. Çünkü hakikaten zor. Neden? Çünkü İran'ın elindeki füze stokları yaklaşık 150-200 metre derinlikte. Evet. Buraya inemiyorlar. Ha bunu nasıl başaracaklar? Yani önce deminki sözünüzde kritik bir şey vardı. Onun için söylüyorum. Yani hemen bir amfibi hareket beklemiyorum ben. Ama yoğun, yorucu ve yıpratıcı bir süreçten sonra İran'ın elindeki füze stok

0: ve füze atma kabiliyeti baskı altına alınıp azaltılabilir, minimize edilebilir ya da belli yerlerde yok edilebilirse ancak buradan girme yapılır. Bunun içinde bu girme içinde bu dediğim şartların yani füze stoklarının ve füze atma evet. kabiliyetinin baskılanması ya da azaltılması beklenecektir diye
1: Hocam,
0: düşünüyorum.
1: Çok teşekkür ediyoruz aktardıklarınız için. Askeri stratejist Eray Güçler bizlerle birlikteydi. Yaşanan son süreci değerlendirmiş olduk. Şimdi bizler yeni gelişmelerle devam edeceğiz. Sağ olun, teşekkür ediyorum tekrardan. Meksika'da ilginç bir kaza anı var efendim. Bir haber ekibi toprak kayması nedeniyle motosikletin ağacın dallarına çarptığı kaza için canlı yayın yapıyordu. Tam o sırada bir araç muhabir ve kameramana çarptı. O anlarsa canlı yayına saniye saniye yansıdı.
2: Şunu belirtmek gerekir ki burada uyarı levhaları var. Ancak görünüşe göre sürücü bu uyarıları zamanında fark edemedi.
3: Kaza haberi için canlı yayındalardı. Kendileri kazanın ortasında kaldılar. Görüntüler Meksika'nın Monterrey kentinden. Haber ekibi şiddetli yağışların ardından toprak kayması yaşanan bölgeye gitti. Muhabir canlı yayında hasarı anlatmaya başladı.
2: Burada kısa bir süre önce kaza meydana geldi. Bir motosikletle yağışlar nedeniyle yaşanan toprak kayması sonucu yola devrilen ağacın dallarına çarptı.
3: Tam o esnada ıslak zeminde sürücünün kontrolünü kaybettiği araç haber ekibine çarptı.
2: Şunu belirtmek gerekir ki burada uyarı levhaları var. Ancak görünüşe göre sürücü bu uyarıları zamanında fark edemedi.
3: Stüdyodaki sunucuysa ne olduğunu anlayamadı.
4: Az önce canlı olarak bir kaza izledik. Yağmur suları nedeniyle uyarı yapan muhabirimiz ezildi.
3: Kazada yaralanan muhabir ve kameraman ilk müdahalenin ardından hastaneye kaldırıldı. Sağlık durumlarının ise iyi olduğu öğrenildi.
1: Efendim, Fransa'da eğitim koşullarının iyileştirilmesi talebiyle başlayan lise eylemleri dalga dalga yayılıyor. Sokaklar yangın yerine döndü. En az 2000 kişi gözaltına alındı. Şimdi Fransa'ya uzanacağız. A Haber muhabiri Ömer Aydın bizleri orada bekliyor. Hemen dönelim, son gelişmeleri almak için sözü Aydın'a bırakayım.
5: Esra, teşekkür ediyorum. Fransa Strasbourg'da Strasbourg Üniversitesi'ni ikiye ayıran Boulevard de la Victoire'dayız. Şu an tramvay yolunun geçtiği bir cadde burası. Sağlı sollu Strasbourg Üniversitesi fakülteleri yer alıyor. Tabii dünkü gösterilerin şiddet olaylarının yaşandığı noktalardan biri burası. Fransa genelinde senin de söylediğin gibi yayılmış durumda bu gösteriler ve başkent Paris'te banliyölerde başladı biliyorsunuz. Eğitim koşullarını, öğretmen eksikliğini, üniversite liselerin fiziki koşullarının yetersizliğini protesto amacıyla bir araya gelen öğrencilerin gösterileri olarak başladı. Fakat üniversitelerde dün itibarıyla yansıyan, üniversitelere sıçrayan gösterilerdi. Burada dün çok büyük bir gösteri gerçekleşti. Hem liseliler hem de üniversiteliler şu noktada hemen kameraman arkadaşım Osman'dan da rica ediyorum. Buradaki tramvay duraklarının camlarının indirildiğini görüyorsunuz. Tabii hemen olaylardan hemen sonra buralar toplandı, temizlendi. Fakat durakların camları indirildi. Etraftaki binalarda da büyük hasarın olduğunu söyleyebiliriz. Sadece burada değil, Strasbourg'da çok farklı liselerde, farklı fakültelerde yine bu gösteriler gerçekleşti. Fransa çapında yine buna benzer gösterilerin yüzlerce kentte, kasabada, şehirde liselilerin katıldığı gösteriler üniversitelerinde katıldığı gösteriler olduğunu söylemek gerekiyor. Üniversitelerin gösterilere katılması tabii olayların boyutunu daha da değiştirdi. Hükümetin sert tedbirler alacağız şeklindeki açıklamaları yine olayların alevlenmesine neden oldu diyebiliriz.

0: Dışişleri Bakanı kesinlikle güvenlik güçlerine yumuşak davranın şeklinde bir açıklama yapmadık, bir talimatta bulunmadık şeklindeki açıklaması yine tabii ki tepkileri çekti, tepkileri çektiğini söyleyebiliriz. Fransa'da seçimler yaklaşıyor, Cumhurbaşkanlığı seçimleri yaklaşıyor. Bu nedenle de sokakların gittikçe gerildiğini söyleyebiliriz. Ülkede bir ekonomik darboğaz söz konusu. Bu darboğazında yine sarı yelekleri yeniden sokaklara çıkaracak mı, çıkarmayacak mı şeklindeki soru işaretlerinde artırıyor. Fransa okul dernekleri, öğrenci dernekleri, üniversite derneklerinin çağrıları vardı. Gösterileri artırma noktasında ve sendikalar da bu çağrıya yanıt verdi. Salı günü Fransa'da ülke çapında gösteriler gerçekleştirilecek. Hem liselerde, hem üniversitelerde, hem de sokaklarda grev ve gösteri olarak bu rahatsızlıkların, şikayetlerin, protestoların sokağa yansımasını bekliyoruz. Tabii pazartesi gününden itibaren de yine her gün olduğu gibi sabah saatlerinde, sabahın erken saatlerinden itibaren liselerdeki blokaj eylemlerinin, gösterilerinin devam edeceğine dair açıklamalarda söz konusu. Şimdiye kadar son olarak aktarmak istiyorum. Şimdiye kadar 5000'den fazla öğrenci gözaltına alındı, haklarında işlem yapıldı. Çok sayıda öğretmen, okul yöneticisi veya güvenlik görevlisinin de yaralandığına dair yapılan resmi açıklamalar söz konusu diyelim ve sözü merkeze bırakalım.
1: Afyonkarahisar 8. Uluslararası Gastroafyon Turizm ve Lezzet Festivali'ne ev sahipliği yapıyor efendim. Festivalin en dikkat çekici anı rekor denemesiyle yaşandı. 257 metre uzunluğunda dünyanın en büyük Anadolu sofrası 81 ilden getirilen 1000'e yakın yöresel yemekle donatıldı.
2: Gastro Afyon Festivali coşkuyla başladı. Dünyanın en büyük Anadolu sofrası kuruldu.
3: Afyon'un sofrası bütün dünyaya yayılmış durumda. Zaten gastronomi şehri olması da bizim için ayrı bir değer.
2: Afyon Karahisar dev bir lezzet buluşmasına ev sahipliği yaptı. 8.'si düzenlenen Uluslararası Gastro Afyon Turizm ve Lezzet Festivali kapılarını açtı. Kapçam çıkmış
4: ormandan. Afyonkarahisar Türkiye'deki 3 gastronomi şehrinden bir tanesi. Kente özgü yüzlerce lezzet bu festivalde yine görücüye çıktı. Hem göze, hem damağa, hem de mideye hitap edildi.
5: Birbirinden güzel yöresel lezzetlerimizi burada gelen herkese, dünyanın dört bir yanından, ülkemizin dört bir yanından gelen tüm misafirlerimize sunmaktan dolayı çok mutluyuz.
2: Anadolu'nun köklü mutfak kültürünü ve yerel üreticileri dünyanın farklı noktalarından gelen şeflerle buluşturan festival tarihi bir rekor denemesine de sahne oldu.
4: Festival kapsamında 257 metre uzunluğunda ve 81 metre çapında dünyanın en büyük sofrası kuruldu ve 81 ilin tam 963 tescilli lezzeti tek bir sofrada buluştu.
5: Geçtiğimiz 2 yıl, ilk yıl dünyanın en uzun lokum rekoruyla Guinness Rekorlar kitabına girmiştik. Geçen yılda dünyanın en büyük sucuklu yumurtasıyla Guinness Rekorlar kitabına girmeyi başardık. Bu yıl 3. kez Afyonkarahisar'ımızın adını dünyanın en uzun sofrasıyla Guinness Rekorlar kitabına bir kez daha girmeyi planlıyoruz.
2: Festival kapsamında yemek yarışmaları, ünlü şefler tarafından workshoplar, paneller ve konserler düzenlenecek.
1: Efendim şimdi ise Samsun'a uzanacağız. Türkiye'nin en önemli tarım merkezlerinden Samsun Bafra Ovası'nda kapya biber hasadına devam ediliyor. Hemen dönelim o noktaya. Detaylar Sağ Haber muhabiri Mahmut Erdoğan ve konuğunda olacak.
6: İyi yayınlar diyelim. Alüvyonlu topraklarıyla Türkiye'nin en önemli ovalarından birisi Bafrovası'nda günlerdir süren yağışın ardından üreticiler tarlalar çamurlu olmasına rağmen bahçeye girdi. Çünkü kapya biberin hasatının devam etmesi ve kapya biberin sofralara ulaşması, kullanılacak salçalıktan tutun da közlenmesine kadar birçok alanda kullanılabilmesi ve vatandaşların kapya biberi ulaşımının rahatça sağlanabilmesi için bölgedeki hasat çamurlu tarlalarda aralıksız bir şekilde sürdürülüyor. Bu yıl Bafrovası'nda yaklaşık 125 bin tonun üzerinde bir rekoltenin beklendiğini de belirtelim. Bakın o kapya biberler yılda bir kez aslında hasattan sonra toplanıyor. Konumuza da soralım. Efendim kapya biberlerin hasatı başladı. Bereketli olsun.
7: Teşekkür ederim.
6: Nasıl gidiyor hasat? Ne zaman başladı? Bize anlatır mısınız?
7: Hasatımız 3 ay önce başladı. Şu anda beklenen yağmurlar da geldi. Yağmurların ardından yine yağmur da olsa çamur da olsa kapya biberi toplamaya başladık. Çünkü bu kırmızı altın diyorlar buna. Bafra yöresinde. Bu yıl takriben 32 bin hektar kapya biberi ekildi. Bundan da beklentimiz %120 bin ton beklentimiz var. İnşallah kapya biberi üreticinin yüzünü güldürecek.
6: Şimdi tabii zor bahçede, tarlada hasat işi, ancak hasatta devam ettiğini belirtelim. Peki ne zaman ektik ve hasat ne zaman başlıyor?
7: Hasatı 6. ayda ekmeye başlıyoruz. Erken örtü altı yapıyoruz. Bazıları örtü altı yapmıyor. Normal bizden bir ay sonra başlıyor. 7. ayda ekiyoruz, öyle diyelim. 9. ayın 15'inde 9. aylarda toplamaya başlıyoruz.
6: Şöyle bir tane kıralım mı, açalım mı? İçini de bir gösterelim. Hemen, çünkü hemen, kırmızı hemen. Altın diyoruz. Onun evet, niye olduğunu evet, da gösterelim. Diğerlerini bırakabilirsiniz. Bir anlatalım,
7: altın
6: bir gösterelim.
7: Altını yere bırakırken de dikkat edelim. Tabii. Şimdi şöyle yardığımız zaman nasıl bir etli olduğunu şu şekilde şöyle evet, etini görüyoruz.
6: Gayet etli.
7: Evet, şu anda zaten
6: teyzeciğim,
7: içi de çok güzel. Bu da çok
6: kadın,
7: güzel.
6: Kadın gözüyle de bir bakalım abi. Bunu gösterelim. Şimdi etli butlu kapya biberi. Evet. Neleri yapılıyor? Neler yapılır bundan?
8: Salça yapılıyor, gözleme yapılıyor, yemeklere koyuluyor.
6: Her alanda kullanılıyor.
8: Evet, her alanda kullanabiliyorsun.
6: Hasata başladınız.
8: Evet.
6: Sabahın erken saatinde evet, başlıyorsunuz.
8: Evet.
6: Nasıl gidiyor hasat?
8: İyi, fena değil.
6: Harika. Peki ne kadar daha sürecek hasat?
7: Hasat eğer havalar güzel giderse, inşallah tahmin ediyoruz güzel gidecek. Bunun kapya biberi 12. aya kadar hasatı olur.
6: Evet, teşekkür ediyoruz. Hemen şöyle yapalım. Toplanan hasatlar, bakın orada römorklar hazır. Hemen römorklara toplanıyor, yükleniyor. Başta Karadeniz bölgesi olmak üzere Doğu ve Güneydoğu bölgelerine de pul biber, kırmızı biber ve isotta da kullanılmak üzere gönderildiği bilgisini paylaşalım. Türkiye'nin en önemli ovalarından Bafra Ovası'ndan sözü tekrar size bırakalım.
1: Efendim, dünya şehirlerinde bu hafta rotamızı Türk dünyasına, Kırgızistan'ın başkenti Bişkek'e çeviriyoruz. A Haber muhabiri Mert Hacı Ayaoğlu gezdi. Şimdi biz de izleyelim.
9: Vakıfbank sunar.

Dünya şehirlerinde bugün Kıbrıs'ta başkenti Ştekliyiz ve şehri keşfetmeye tam merkezden Ali Hatun Meydanı'ndan başlıyoruz. Burası devlet törenlerinin büyük etkinliklerin yapılmış olduğu bir buluşma noktası. Hemen arka tarafımızda Sultan Selim'le ilerisinde ise Sultan Tarihi Müzesi yer almakta. Öte yandan diğer tarafa baktığımızda ise Manas izlerini görmek mümkün.

Kırgızistan'da hangi şehre giderseniz gidin mutlaka bir isim karşınıza çıkıyor. O da Manas. Manas destanı Kırgızlar için yalnızca bir hikaye değil, aynı zamanda toplumsal hafızanın güçlü bir parçası ve Manas'ı sembolize eden o heykelde hemen arkamızda. Onun arkasında ise Ulusal Filarmoni yer almakta ve Ulusal Filarmoni'de hem Komuz'un hem de Kırgız müzikliğinin esintileri halen daha yaşamaya ve yaşatılmaya devam ediyor.

Kırgızistan'ın başkenti Bişkek'te, hemen arkamızda bulunan Kırgızistan bayrağı ve tabii ki bu bayrağın önünde de tıpkı aslında Türkiye'de Anıtkabir'de gördüğümüz gibi, görmüş olduğunuz gibi bir devir teslim töreni var. Nöbet değişimi sırası gerçekleşti. Burada bulunan askerler de hemen Alotu Meydanı'nda bulunan alanda nöbet değişimini yaptı. Tabii ki bu da ülkenin aslında farklı noktalarında hem turistlerin yoğun bir şekilde ilgi odağı olmuşundu. Onlar da bu anı görüntülüyorlar. Hem de aslında bu simge noktada oldukça önemli lokasyonda dikkat çekici bir an olarak kayıtlara geçiyor. Belirli sürelerle birlikte bunu gerçekleştiriyorlar. Birçok turist de aslında onların bu nöbet değişimini, bayrak değişimini yakından takip ederek aslında fotoğraflıyorlar.

biraz daha geriye gidiyoruz. Kırgızistan'ın geçmişine. Arkamızda bulunan Ulusal Tarihi Müzesi'nde göçebe yaşamdan arkeolojik buluntulara, geleneksel kıyafetlerden Sovyetler dönemine ve bağımsızlık yıllarına ilişkin oldukça önemli veriler var. Aslında Bişkek'i tanımadan önce Kırgızistan'ın nereden geldiğini görmek için bu müzede her şey mevcut.

Türkiye'den Kırgızistan'a gelenleri etkileyen yapılardan birinin hemen önündeyiz. Burası İmam Serahsi Merkez Camii. Burası Türkiye'nin katkılarıyla birlikte yapıldı. Hatta açılışı Başkan Recep Tayyip Erdoğan'ın katılımlarıyla birlikte 2 Eylül 2018 tarihinde gerçekleştirildi. Arkamızda bulunan bu camide toplam 4 minare yer almakta. Oldukça büyük bir kubbe ve bunun yanı sıra Türk-Osmanlı cami mimarisinin de oldukça özenli örneklerini bünyesinde barındırıyor. Yalnızca bir ibadethane olarak tabii ki burayı görmemek lazım. Bu cami aynı zamanda Türkiye ile Kırgızistan arasındaki o güçlü bağın önemli bir simgesi olarak Bişkek'in merkezinde yükselmeye ve var olmaya devam ediyor.

İşte bu kez hüzünlü bir lokasyondayız. Burası Zafer Meydanı. Bu meydanda bulunan işte bu anıt, İkinci Dünya Savaşı'nda hayatını kaybedenlerin anısına yapıldı ve arka tarafta bulunan kadın figürü dikkat çekiyor. O kadın İkinci Dünya Savaşı'na gitmiş olan eşini bekliyor ve bu sembol oldukça dikkat çekici. Öte yandan burada yapılmış olan bu anıt da oldukça dikkat çekici özelliklere sahip.

3 koldan ulaşıyor. Bu da aslında Kırgız Gurdu'nun yani tündüğü sembolize ediyor. Öte yandan bu anıt içerisinde hem Sovyet geçmişini hem de Kırgız kültürüne ilişkin oldukça önemli detayları görmek mümkün. Hemen anıtın orta tarafında ise hiç sönmeyecek bir ateş yanıyor.

0: Vakıfbank sundu.
1: UEFA Uluslar A Ligi 1. grup 3. maçında Fransa İtalya'yı konuk etti. Müsabaka 1-1 sona erdi efendim. Şimdi izleyeceğiz, ardından Ajans hafta sonunun bu saatini noktalayacağız.
2: Paris'te, Saint-Denis'te, Stade de France'da harika bir ambiyans. Kale arkasında Zizou yazılı pankart hemen dikkat çekiyor. Manzano İlk düdüğü çalıyor ve mücadeleye Fransız oyuncular başlıyor değerli izleyiciler. Sağ tarafa doğru Frattesi'den iyi bir top gitti. Esposito ceza sahası, Kayode çevirdi, gol pozisyonu inanılmaz. Mike Maignan topu çizgiden çıkarıyor. Kullandılar Desire Doué. Kaleyi gördü. Vurmadı Desire Doué. Bıraktı Olise'ye. Michael Olise ortaya yaptı. Kaleye doğru gitti üst direkten dışarıya. Çok ilginç bir an. Tonali'den sekti top. Kaleye doğru yöneldi. Üst direkten dışarı gitti. Köşe vuruşu kullanacak bir kez daha Fransa. Fagioli ortaya yaptı. Ön direkte kafa vuruşu. Frattesi tamamlayamadı. Takunya, ardından Olise. Büyük bir karambol. Şut ve gol. Top ağlarda Keane ama bayrak havada. İşte Keane. Burada offside'da Keane. Pamecano'dan nefis top Rabiot'a. İyi kontrol. Attı Desire Doué'ye. Desire Doué. Kapandı İtalya savunması. Donnarumma'dan döndü. Dembele ikinci pozisyon. Yine Donnarumma. Fransa'nın en net pozisyonu. Dembele ile gole çok yaklaştı Fransa. Şimdi Dembele, sarı kartı da elindeydi bu arada hakemin. Olise, Donnarumma ikinci yarının başında fazla mesaiye başladı Donnarumma. Ryan Cherki ve Michael Olise ikilisi topun arkasında. Olise, Olise mükemmel bir gol. Michael Olise. Ryan Cherki bıraktı. Olise direğe çarptırıp ağlara yolladı. Mükemmel bir gol. Mükemmel bir gol. İşte Cherki, Olise üst direğin altına çarpan top ağlara gitti. Meksika dalgası Stade de France'da. Şimdi iyi aldı Vergara. Gitmeye çalışıyor. Upamecano yanında. Vergara, Upamecano. Onun bu mücadelesi büyük alkış alıyor bir kez daha Fransa taraftarından. Baskı geldi şimdi. Top kaybı. Bastoni! Alessandro Bastoni! Nereden çıktın geldin sen? Nereden geldin? Topu aldın da golü attın Bastoni. İtalya'nın stoperi gol attı, 1-1'e getirdi skoru. Topu kapıyor.

0: orada. Bastoni görev bölgesinden çok çok uzakta ve nefis bir bitiricilik. Alessandro Bastoni. Fransa 1, İtalya 1. Dacunha. Due. Bayan Şerki. Dacunha. Topu alan Rabiot. Rabiot Donnarumma. Parmaklarının ucuyla mükemmel uzandı topa. Vergara. Vergara. Ortayı yaptı arka tarafa doğru. Kafa vuruşu son anda Maignan. Kane vurdu kafayı. Mike Maignan kornere tokatladı. Dembele döndü sağ kanada. Kamavinga orada. Kalulu da geldi desteğe. Kamavinga. Kamavinga. Kamavinga Donnarumma. Kamavinga Donnarumma. Müthiş bir mesai yapıyor Donnarumma. Harika uzandı yine. 1 metre 96 santimetrelik boyuyla topa. Nefis tokatladı. Kin. Mücadeleyi kazanma çabasında. Upamecano'nun faulü var. Sarı kart ve kırmızı kart Upamecano'ya. Daha önce Kin'le girdiği sürtüşmede sarı kart görmüştü Upamecano. İşte Kin Upamecano mücadelesi. Yükleniyor Fransa. Barcola. Barcola ortaya. Camavinga Donnarumma. Dönen top Barcola çevirdi ortaya. Scalvini. Büyük bir tehlike İtalya kalesinde. Fransa 10 kişiyle yaklaştı gole. Camavinga vurdu yine Donnarumma başarılı. Uzaklaştırdı Camavinga. Tekrar Maldini. Hilmanzano bitirdi. İtalya hücumunu bitirdi. Maç bitti. Fransa 1 İtalya 1 değerli izleyiciler maç sonucu.
1: Türkiye'nin haber radyosu. A Haber Radyo.
2: Halkbank'ın katkılarıyla.
3: Bitcoin yeniden 86 bin doların üzerine çıktı. Analiz şirketi CoinMarketCap'in verilerine göre küresel kripto para piyasasının toplam değeri son 24 saatte %2,27 artışla 2 trilyon 930 milyar dolara ulaştı. Geçmiş 15 yılın 10'unda Ekim aylarını ortalama %27,4 değer kazancıyla tamamlayan Bitcoin bugün saat 12.45 itibarıyla %3'ün üzerinde artışla 86.347 dolardan işlem görüyor. Lider kripto para biriminin haftalık değer kazancı ise %2,6'ya ulaştı. Piyasa değeri bakımından ikinci sırada yer alan Ethereum ise yaklaşık %2 artışla 2745 dolar seviyesine yükseldi.
2: Halkbank'ın katkılarıyla.
4: Haberin radyosu A Haber Radyo.
5: Hayalleriniz için bugünden bir adım atın. Geleceğinizden emin olun. Emin Evi. Ev, araç ve iş yeri almanın en kolay yolu.
4: A Haber Radyo. Haberin radyosu.
6: Kadın girişimciler, girişiminizi geleceğe taşımaya hazır mısınız? Halkbank 6. Üreten Kadınlar Yarışması başladı. Yarışma ile kategori birincilerini uluslararası fuarlarla buluşturuyor, girişimcilerin kitle fonlamasından yararlanmasını sağlıyoruz. Çünkü biliyoruz, geleceğimizi dönüştüren her hikaye desteklenen bir girişimle başlar. Halkbank 6. Üreten Kadınlar Yarışması için başvurular devam ediyor. Detaylı bilgi ve başvuru

0: İşletmenizin ihtiyaçlarına kulak verin. Küçük büyük tüm ekipmanlara vakıf katılım finansal kiralamayla sahip olun, işinizi geleceğe taşıyın. Ayrıntılı bilgi vakıf katılım şubeleri, vakıfkatılım.com.tr ve mobil şubede. Vakıf katılım.
1: Reklam. Türkiye'nin en çok dinlenen haber radyosu. A Haber Radyo.
2: Reklam. Herkes kullansın diye Shell'de boş yok. Club Smart üyelerine kampanya boyunca milyonlarca TL değerinde yakıt puan. Tek seferde 2000 TL ve üzeri yakıt alarak kampanyaya katılın, 1250 TL'ye varan yakıt puan kazanın. Detaylı bilgi shell.com.tr'de.
3: Son 10 kişi, son 5 kişi, son 1 kişi. Oh, aldım. İnanılmaz uygun fiyata aldım.
4: Siz de sizinle aynı ürün almak isteyenlerle İdefix grup alışverişinde bir araya gelin. Stoklarla sınırlı ürünleri inanılmaz fiyatlarla alın. Üstelik 200 TL'ye varan ideal puan fırsatını kaçırmayın. Grup alışverişine hemen başlayın. İdefix. Alışılmadık alışveriş.
3: Son 10 kişi, son 5 kişi, son 1 kişi. Oh! İdefix grup alışverişiyle çok uygun fiyata aldım. İdefix. Alışılmadık alışveriş. İdefix,
1: İdefix. Reklam. A Haber Radyo. Vakıf Yatırım, yatırım gündemini sunar.
5: Toprak Mahsulleri Ofisi, 5 Ekim'den itibaren 5,5 milyon ton ekmeklik ve makarnalık buğdayın satışa sunulacağını duyurdu. Yapılan yazılı açıklamada, yakından takip edilen piyasa gelişmeleri ve sektör ihtiyaçları doğrultusunda, 1 Eylül'den itibaren TÜRİP üzerinden yapılan hububat satışlarının miktarı ile usul ve esaslarının yeniden değerlendirildiği belirtildi. Açıklamada, lisanslı depolarda bulunan stokların, Türkiye Ürün İhtisas Borsası üzerinden serbest satışının devamının ve Toprak Mahsulleri Ofisi depolarında bulunan stokların ise kullanıcılara serbest satışa açılmasının uygun görüldüğü ifade edildi.
1: Vakıf Yatırım, yatırım gündemini sundu.
2: Reklam.
6: Bu ses değişimin habercisi. Eski model Beko yazar kasaposunuzu yenileyin, işinize hız katacak. Beko X30TR yazar kasaposa 2000 TL indirimle sadece 7999 TL'ye sahip olun. Arçelik, Beko mağazaları ve web sitelerinde indirimden hemen faydalanın.
2: Reklam.
1: Türkiye'nin en çok dinlenen haber radyosu. A Haber Radyo.
7: Tekrardan gidiyoruz. Birisi Afayet Kavrısı'nın. Bizim kapıdan yakın bu. Belediye Başkanı tasarrufunu müsaade. Ben konuşurken müsaade edeceksiniz.
8: Önce sözlü tartışma çıktı. Ardından ortalık karıştı. Antalya Konyaaltı Belediyesi'nin Ekim ayı meclis toplantısında CHP'lilerle yeni partililer karşı karşıya geldi. Gerginlik belediye başkanı Cem Kota'nın konuşması sırasında başladı.
9: Vermek zorundasınız.
10: Vermek zorunda değilim.
9: Bunu kabul etmiyoruz, söz istiyoruz.
10: Müsaade eder misin?
8: CHP'li meclis üyesi Hürdiren daha söz istedi. Kota'nın söz vermemesi üzerine meclis üyesi masaya vurarak tepki gösterdi. Ardından Başkan Kotan, meclis üyesi Dağ'ın mikrofonunu kapatarak konuşmasına müsaade etmedi.
10: Müsaade eder misiniz?
9: Öyle bir dünya yok.
10: Düzgün
9: söz
10: konuş.
9: İstiyoruz. Yok.
10: Öyle bir dünya yok demeyeceğimiz
9: zaman. Partim...
10: Müsaade eder misin?
8: Üyeler arasında da tepkiler yükselince tartışma büyüdü. CHP ve yeni parti üyeleri arasında tekme ve yumruklu arbede yaşandı. Belediye Başkanı Cem Kotan tarafları yatıştırmaya çalıştı. Arbedeye neden olan CHP'li meclis üyesi Hürdiren Dağ ve beraberindekiler toplantıyı terk etti. Gerginlik bununla da bitmedi. Cem Kotan'la AK Partili meclis üyesi Özkan Avcıoğlu arasında da tartışma çıktı. Korumaların ve zabıta ekibinin araya girmesiyle toplantıya ara verildi. Belediye meclisindeki kavganın fitilini ateşleyense gelen istifa kararıydı. CHP Merkez Yönetim Kurulu Cem Kota'nın yeni parti ilçe kongrelerine katılarak Özgür Özel'e genel başkanımız dediği gerekçesiyle kesin ihraç talebiyle disipline sevk etmişti. Hakkındaki suçlamaları kabul etmediğini belirten Kotan da ihraç sürecini beklemeden CHP'den istifa etti.
11: Yeni parti
10: Genel Başkanı Sayın Özgür Özel'e genel başkanımız dediğim için disipline sevk edildim. Yine söylüyorum, Sayın Genel Başkanımız Özgür Özel.
11: Bulunduğunuz bölgede A Haber yayınlarını verimli dinleyemiyorsanız lütfen bizi bilgilendirin. 444-88-81 444-88-81
12: A Haber Radyo'da günün öne çıkan haberleri.
13: Başkan Recep Tayyip Erdoğan Meclis Genel Kurulu'nda konuşurken yeni partiler salonu terk etti. Hükümetten peş peşe tepkiler geldi.
14: Gönlümüz arzu ederdi ki bu sefer de yeni parti mensubu milletvekili arkadaşlar Cumhurbaşkanı'nın konuşmasını dinlesinler ve böyle bir yola tevessül etmeselerdi.
13: Resepsiyonda konuşan Meclis Başkanı Numan Kurtulmuş, yeni partili vekillerin salonu terk etmesinin demokratik nezakette bağdaştırılamayacağını söyledi.
14: Hiç şık olmamıştır. Demokrasi bakımından bunlar bir protesto mahiyetinde görülebilir ama demokratik nezaket içerisinde kabul edilemez. Ben şahsen doğru bulmadım. Böyle bir davranışın yakışmadığını ifade etmek istedim.
13: AK Parti sözcüsü Ömer Çelik, yeni partili vekillerin hareketini meclis ve Cumhurbaşkanlığı makamına saygısızlık olarak nitelendirdi.
15: Sayın Cumhurbaşkanımızın konuşması başlamadan yeni partili milletvekillerinin genel kurulu terk etmeleri meclisimize ve Türkiye Cumhurbaşkanlığı makamına saygısızlıktır. Sürekli meclisin güçlenmesi gerektiğinden bahsedenlerin meclisi hak ettiği değeri verme konusunda ne kadar zaaf içinde olduğu görülmüştür. Meclisin güçlenmesi gerektiği konusunda sık sık konuşma yapanların meclisi terk etmesi büyük bir çelişkidir.
13: Yeni partilere bir tepki de İletişim Başkanı Burhanettin Duran'dan geldi.
15: Bugün Cumhurbaşkanımız Sayın Recep Tayyip Erdoğan yeni yasama yılının açılışı dolayısıyla genel kurula hitap etmek üzere kürsüye çıktığında yeni parti grubunun salonu terk etmesi Cumhurbaşkanlığı makamına yönelik siyasi bir tavrın ötesinde milli iradeye, devlet geleneğine ve parlamenter teamüllere karşı da ciddi bir saygısızlıktır. Bu tavır Gazi Meclisimizin mehabetine uygun olmayan, nezaketsiz ve yakışıksız bir tutumdur.
11: A Haber Radyo, haberin radyosu. Manisa 95.2, Muğla 93.7, Kütahya 88.4, Afyonkarahisar 88.8. Bulunduğunuz ilin frekansını öğrenmek için turkuazradyolar.com'u ziyaret edin.
16: Mutlu hafta sonları değerli izleyenler. Saatlerimiz 13 olmak üzere. Ajans hafta sonuyla karşınızdayız. Yaklaşık 4 saat boyunca gündemin en sıcak başlıklarını konuşacağız. Haberin kalbinden, hayatın tam içinden sesleniyoruz sizlere. Bugün masamızda yüz binlerce yatırımcıyı ilgilendiren fon soruşturmasındaki yeni gelişmeler, kredi kartlarına yönelik yeni düzenlemeler, Orta Doğu'daki son durum, iç ve dış politikaya dair gelişmeler ve çok daha fazlası var. Haber turumuz başlıyor. Buyurun ajans hafta sonuna. Arkadaşlarımız da şimdi haber duraklarında bizleri bekliyor. Kim nerede hangi haberleri bizimle paylaşacaklar bakalım hemen. Teknofest Güneydoğu devam ediyor. Bugün Başkan Erdoğan da Şanlıurfa'da olacak. Mehmet Geçgel takip ediyor. Girne'de 18 kişinin hayatını kaybettiği feribot faciasında yeni ihmal ortaya çıktı. Rıza Açıkgöz detayları aktaracak birazdan. Amerika Birleşik Devletleri 3. uçak gemisini Orta Doğu'ya gönderiyor. İran'ın yanıtı ne olacak? Ekber Karabağ Tahran'dan aktaracak. Dünyanın nazar boncuğu olarak anılan Mekke Gölü'nün UNESCO miras listesinde yer alması için resmi başvuru süreci başlatıldı. Ahmet Çelik detayları aktaracak. Ankara Sincan'da yağlı güreş organizasyonu yapılıyor. Burcu Özüduru o noktada bizi bekliyor ve ajans hafta sonu başlıyor. Sevgili izleyenler, Başkan Recep Tayyip Erdoğan Teknofest Güneydoğu'nun son gününde Şanlıurfa'ya gidiyor. Erdoğan ödül törenine katılacak. Ayrıntıları alacağız. A Haber muhabiri Mehmet Geçgel bizi bekliyor o noktada. Öncelikle nasıl bir atmosfer var o noktada? Başkan Erdoğan'ı bekliyoruz. Bir tarafta vereceği mesajları merak ediyoruz. Hemen sözü sana bırakayım Mehmet.
17: Ben de abi, tamam. yoğun bir katılım olduğunu ifade edelim. Zira sabah erken saatleri itibariyle alanı dolduran 10 binler hatta 100 binleri bulmuş durumda. Zira yolda da yoğun bir araç trafiği olduğunu da ifade etmek gerekir. Sadece Şanlıurfa değil, Güneydoğu ileri hatta Türkiye'nin birçok ilinden bu noktaya gelen vatandaşlar var. Teknofest Güneydoğu 4. günde de tüm coşkuyla devam ederken Başkan Erdoğan da bekleniyor. Elbette ki Başkan Erdoğan ilk önce Teknofest alanına gelecek. Burada ödül törenine katılacak. Ardından Şanlıurfa Şehir Hastanesi, yapımı tamamlanan şehir hastanesinin açılışını gerçekleştirecek ve ardından da AK Parti Şanlıurfa İl Başkanlığı binasının açılışını gerçekleştireceğini de ifade etmemiz gerekir. Sizler de alanı görüyorsunuz. Sabah erken saatleri itibariyle tıklım tıklım dolmuş durumda. Hala binlerce insan bu noktada Başkan Erdoğan'ı karşılamak üzere alana gelmeye devam ediyor. Bir taraftan Teknofest heyecanı yaşıyor vatandaşlar. Bir taraftan da burada Başkan Erdoğan'ı heyecanla beklediklerini ifade etmemiz gerekir. Elbette ki burada

0: oldukça büyük bir heyecan olduğunu da ifade edelim. Geride bıraktığımız günler itibariyle de yerli ve milli gururlarımız hava gösterileri gerçekleştirmişti. Bugün de yine çeşitli hava gösterileri gerçekleştireceğini de ifade etmek gerekir. Bir taraftan vatandaşlar hava araçlarının bulunduğu sergi alanını, yani şu anda ekranlarınızda gördüğünüz helikopterlerimiz ve yine insansız hava araçlarımızın bulunduğu, yerli ve milli insansız hava araçlarımızın bulunduğu alanları geziyorlar. Hem burada teknolojiyle buluşuyor vatandaşlar, hem de bugün Başkan Erdoğan'la buluşacaklar. Bu sebeple de her birinin gözlerinde heyecan olduğunu da ifade etmek gerekir. Tabii çevrelilerden çok büyük bir katılım olduğunu ifade edelim ki şu anda alan tamamen neredeyse dolmuş durumda. Sabah saatleri itibariyle zaten büyük bir yoğunluk yaşanıyordu. Özellikle sabahın erken saatlerinde buraya gelen vatandaşlar vardı ama hala yoğun bir araç kuyruğunun olduğunu ve buraya ulaşmaya çalışan binlerce vatandaşın olduğunu ifade edelim. On binleri buldu ve geride bıraktığımız günler itibariyle Teknofest alanındaki ziyaretçi sayısı da 100 binleri geçmiş durumda ki yoğun bir katılım var, yoğun da bir heyecan var. Önümüzdeki saatte Başkan Erdoğan bu noktada olacak. Vatandaşları hitap edecek. Şüphesiz yerli ve milli gururlarımızla ilgili önemli mesajlar vermesi bekleniyor saat 14'te ve ardından da Şanlıurfa Şehir Hastanesi'nin açılış törenini gerçekleştirecek Başkan Erdoğan. Bizler de alandayız, gelişmeleri takip ediyoruz.
1: Mehmet Geçgel'e teşekkür ediyoruz paylaştığı bilgiler için. Sevgili izleyenler, fon soruşturmasında adliyeye sevk edilen 20 şüpheli daha tutuklandı. Tutuklananlar arasında borsacı Burak Sevindik'le şarkıcı Nil Özalp de var. Soruşturmada tutuklu sayısı 85'e yükseldi. Diğer tarafta da şarkıcı Mustafa Sandal'ın eşi Melis Sütşurup cephesinde de yeni bir bilgiye ulaşıldı. Sütşurup'un fondan 15 milyar liraya aşkın vurgun yaptığı iddialar arasında. Bakalım hemen son gelişmeleri.
2: Fon soruşturmasında her gün yeni bir gelişme yaşanıyor. 5. dalga operasyonda gözaltına alınan 34 şüpheli adliyeye sevk edildi.
3: Şüphelilerden 20'sinin tutuklanmasına karar verildi. Borsacı Burak Sevindik'le şarkıcı Nil Özalp de o listenin içerisinde. Soruşturmadaki toplam tutuklu sayısı ise 85'e yükseldi.
2: İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı Masak'tan Pusula, Tera, Hedef ve Buz Holding'le bunların alt şirket yöneticilerine ilişkin mali verilerin teminini istedi. 17 Eylül'den bu yana yüzlerce isim mercek altına alındı. En çok da şarkıcı Mustafa Sandal'ın eşi Melis Sütşurup'un fon işlemleri ve elde ettiği yüksek kazanç dikkat çekti. Sütşurup'un fondan 15 milyar 793 milyon lira vurgun yaptığı öne sürüldü.
3: Melis Sütşurup borsadan kazandığı yaklaşık 13 milyarı fona yatırarak kısa sürede 2 milyar kar elde etti. Bu sayede 2026 yılının kar rekortmeni oldu.
2: Cihan Sütşurup ise 640 milyon liraya yakın karla 6. sırada yer aldı. Baba ve kızı hakkında geçtiğimiz günlerde yakalama kararı çıkarıldı. Tüm mal varlıklarına da el konuldu. Ayrıca İstanbul Barosu'na kayıtlı avukat Yasemin Yavuz Koçyiğit'le eşi Gökhan Koçyiğit'in son bir yıllık borsa hareketleri de deşifre edildi. Avukat çiftin adli süreç başlamadan hemen önce tek hissede 4,8 milyar liralık satış yaparak 2,5 milyar lira net kazanç sağladığı anlaşıldı. Soruşturma tüm yönleriyle sürüyor.
1: Ve önemli bir gelişme daha, hakemler dosyası soruşturması kapsamında gözaltına alınan MHK Başkanı Ferhat Gündoğdu dahil 5 kişi tutuklandı sevgili izleyenler. 2 şüpheli ise adli kontrol kararıyla serbest bırakıldı.
4: İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı'nın Merkez Hakem Kurulu'na yönelik soruşturması derinleşiyor. Adliyeye sevk edilen Merkez Hakem Kurulu Başkanı dahil 5 şüpheli tutuklandı.
5: Futbol hakem kararları...
4: Türkiye Futbol Federasyonu Merkez Hakem Kurulu Başkanı Ferhat Gündoğdu, Mali Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü'nce evrakta sahtecilik suçundan gözaltına alınmıştı.
5: Futbol broşü de bütün dünyada çok eleştiriliyor, çok konuşuluyor.
4: Soruşturma kapsamında Türkiye Futbol Federasyonu, Faal Hakemler Derneği Başkanı Ferdi Karadoruk, eski Merkez Hakem Kurulu yöneticileri Ahmet Şahin ve Yunus Yıldırım da Merkez Hakem üyesi Sebahattin Şahin'in yanı sıra Alican Sağdar ve Emre Kosif'in de adı yer aldı. Adliyeye sevk edilen 7 şüpheli

0: Savcılık sorgusunun ardından tutuklama talebiyle mahkemeye sevk edildi. Merkez Hakem Kurulu Başkanı Ferhat Gündoğdu'yla Ferdi Karaduruk, Yunus Yıldırım, Alican Sağdar ve Emre Kusif tutuklandı. Ahmet Şahin ve Sebahattin Şahin ise adli kontrol ve yurt dışına çıkış yasağı şartıyla serbest bırakıldı. Ferhat Gündoğdu mahkemedeki savunmasında emniyetteki ifadesini tekrar etti. Kendisini çağırıp bir abisi olarak konuşarak ne saatlerde bulundum ifadelerini kullanan Ferhat Gündoğdu, Ersoy'u tehdit etmediğini ve suçsuz olduğunu öne sürdü.
1: Futbol bulaşıcı bütün dünyada çok eleştiriliyor, çok konuşuluyor.
0: Gündoğdu ayrıca telefonundaki kayıtlara ilişkin farkında bile olmadığını iddia etti.
2: Ve 2013 yılında 53 kişinin hayatını kaybettiği Reyhanlı saldırısının faillerinden Bülent Dükancı Hatay, Antakya'da yakalandı. Bülent Dükancı'nın terör örgütü TKPC üyesi olduğu belirlendi.
3: Reyhanlı saldırısının bir faili daha yakalandı. 2013 yılında Hatay Reyhanlı'da bomba yüklü iki araçla yapılan terör saldırısında 53 kişi hayatını kaybetmişti.
4: Bülent Dükancı kalabalık içerisinde kamufle olmaya çalışıyordu. Emniyet teşkilatı ise onun adım adım izini sürdü. Yürütülen çalışmalar neticesinde THKPC'li Bülent Dükancı'nın adresi tespit edildi.
3: 59 yaşındaki Bülent Dükancı'nın adresine operasyon düzenlendi. Antakya ilçesine bağlı Gülderen mahallesinde yapılan baskınla yakalandı. Şüphelinin ikametindeki aramalarda iki cep telefonu, bir ruhsatsız tabanca, bir şarjör ve 7 fişek ele geçirildi. Geçtiğimiz günlerde de saldırının Suriyeli faillerinden Ömer El Hatip, deniz yoluyla Avrupa'ya kaçmak üzereyken yakalanıp Türkiye'ye getirilmişti.
2: Efendim, Girne açıklarında 18 kişinin hayatını kaybettiği feribot faciası ile ilgili yeni ihmaller ortaya çıkmaya devam ediyor. Gemide su geçirmez kapıların açık tutulduğu belirlendi şimdi de. Gelin Lefkoşa'ya gidelim hemen ayrıntıları almak için. A Haber muhabiri Rıza Açıkgöz bizi bekliyor. Rıza, her gün yeni bir ihmal ortaya çıkıyor ve her defasında da ayrı ayrı üzülüyoruz hakikaten. Nedir son gelişmeler şimdi?
5: Evet Merve Özkan, sizin de ifade ettiğiniz gibi çok derinleşiyor aslında. Hukuksu boyutlar devam ederken tabii 30 Ekim'de meydana gelen bu gemi faciasında 35. günündeyiz ve her geçen gün yaralar derinleşmeye devam ediyor. Şunu ifade edelim, biraz önce de siz ifade ettiniz, her duruşmada farklı bir ihmalden bahsediyorsunuz. Bir önceki duruşmada geminin sol kızağında bir darbe alındı ve bunu kaptanın ve mürettebatın bilgisi dahilinde uygun olmayan koşullarda tedavi edildi, yani tamir edildiğine yönelik bulguları polis paylaşmış ve bu da mahkemede doğrulanmış bir bilgiydi. Şimdiki ihmal ise daha derin bir ihmal. Çünkü geminin daha önce batmasına ve daha önce su alarak alabora olmasına sebep olan, gemide kapalı olarak tutulması gerekli olan kapıların açık olduğu ifade edildi. Ve bu kapıların açık olması demek geminin daha fazla su almasını ve akabinde hızlı bir şekilde yan yatmasını, dolayısıyla batışının hızlandırıldığına dair çok net bilgiler konuşuldu. Tabii mahkeme koridorlarında bunlar, mahkeme salonlarında bunlar konuşulurken koridorlarda ailelerin feryatları sadece Girne'de değil Kıbrıs'ın genelinde hissedildi. Çünkü halen daha 10 kişinin arama çalışmaları devam ediyor. Cenazelerine ulaşamayan aileler çok fazla üzgün ve kaptanın, mürettebatın, gemi yetkililerinin ve hatta bu sefere izin veren yetkililerin bile bu noktada çok ciddi anlamda ihmalleri ve bu ihmallerden dolayı bir cinayet işlendiği ve bu cinayetin hesabının sorulması gerektiğine dair sürekli sloganlar, sürekli gözyaşları ve maalesef isyanlar var. Bizler o tabloları gördükçe üzüntümüz daha da derinleşmeye devam ediyor bizlerin de. Bir an önce o kayıp 10 kişinin bulunmasını

0: dair temennilerimizden başka bir şey elimizden de gelmiyor Merve Özkan. Çünkü 18 kişi cenazeleri çıkarılmıştı denizden ve 10 kişinin arama kurtarma çalışmaları, devam ediyordu. Ve bu facia Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti tarihinin en derin, en feci facialarından biri olarak kayıtlara da girdi. Bizler takip ediyoruz. Bir taraftan kayıp olan insanların ulaşılmasına olanak sağlanması için dualarımızla birlikte takip ediyoruz. Diğer taraftan mahkeme sürecini ve bakalım hangi ihmallerin daha çıkacağını sizlerle paylaşmaya devam edeceğiz diyelim. Ve Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti'nden sözü tekrardan size bırakalım.
1: Rıza Açıkgöz, teşekkür ediyoruz paylaştığın bilgiler için. Sevgili izleyenler, Trump'tan gelen bazı açıklamalar var. Şimdi onları paylaşacağız. Amerika Birleşik Devletleri Başkanı Donald Trump, Beyaz Saray'ın bahçesinde gazetecilere açıklamalarda bulundu. İran'la yaşanan sorun çözülürse petrolün eski seviyesine, hatta daha da aşağıya inebileceğini söyledi. Trump'a Türkiye'ye uygulanan Katsa yaptırımları hakkında verdiği sözde hatırlatıldı. Ve Trump'ın cevabı da, Başkan Erdoğan benim dostum ve onu her zaman mutlu ederim oldu.
2: Başkan Recep Tayyip Erdoğan'la olan dostluğunu yineledi, onu her zaman mutlu ederim ifadesini kullandı.
3: O benim dostum ve onu her zaman mutlu ederim.
2: ABD Başkanı Trump, Alabama eyaletine hareketinden önce Beyaz Saray'ın bahçesinde konuştu. İran'la yaşanan sorun çözülürse petrolün eski seviyesine, hatta daha da aşağı inebileceğini söyledi. Washington-Tahran arasındaki gerilimin uzun sürmeyeceğini dile getirdi.
3: İran savaşı biter bitmez ki uzun sürmeyecek, petrol fiyatları düşecek, hatta belki de başta olduğundan daha düşük bir fiyata düşecek.
2: Trump, Avrupa'nın elindeki dizel stoklarını piyasaya sunacağını söyledi. Fiyat baskısının azalacağını iddia etti. Avrupa'ya ihracat yasağı uygulamayacağını da açıkladı.
3: Avrupa'da çok fazla dizel var ve onlar büyük bir katkı yapacaklar ve ihracat yasağını uygulamayacağız.
2: Trump'ın gündeminde Türkiye'de vardı. Kendisine Katsa yaptırımları hakkında verdiği söz hatırlatıldı. Türkiye'yi sevdiğini söyledi, Başkan Erdoğan'la olan yakın diyaloğuna dikkati çekti.
3: Türkiye'yi seviyorum, Başkan Erdoğan'la her zaman görüşüyorum. O benim dostum ve onu her zaman mutlu ederim.
1: Evet, Trump'ın açıklamaları böyleydi. Amerika Birleşik Devletleri Orta Doğu'ya 3. uçak gemisiyle 10 bin askerlik bir deniz piyade tümeni daha gönderme kararı aldı. Peki İran'da neler konuşuluyor? Gelin hemen bir Tahran'a uzanalım. A Haber muhabiri Ekber Karabağ gelişmeleri aktarmak için bizi bekliyor. Ekber, hoş geldin yayına öncelikle. Ne anlama geliyor 3. uçak gemisini göndermesi ve Tahran'da bu konuya dair nasıl gelişmeler var?
4: Evet Merve, belirttiğin üzere 3. uçak gemisi İran'a doğru yola çıktı ve ayın sonunda İran etrafında olması öngörülmektedir. Ve bu şekilde Amerika Birleşik Devletleri'nin İran'ın etrafında bulunduracağı uçak gemisi sayısı 300'e yükselmiş oldu. Ve bu da savaş olasılığının Amerika Birleşik Devletleri'nin kapsamlı bir şekilde İran'a saldırması yönündeki ihtimalleri de arttırmış oluyor. Az önce Donald Trump'ın seçim kampanyasından bahsettiniz. Kendisi orada konuştu. Bir kez daha İran'la savaşın yakında, çok yakında sona ereceğini, hatta ara seçimlerden sonrası sona erebileceği yönünde ifadeler kullanmış oldu. İran'ı yok edebileceklerini ifade etti. İran'la bir şekilde anlaşacaklarını, yani İran'la bir şekilde bu savaşın biteceği, ya savaş yöntemiyle ya uzlaşma yöntemiyle bu meselenin biteceğini ifade etti. İran cephesine gelince Donald Trump'ın bu tehditlerine karşı Yüksek Ulusal Güvenlik Konseyi Genel Sekreteri Mohsen Rezai bunların bir hayal ürünü olduğunu ifade etti. Donald Trump'ın sadece hayalinde kazandığını, ancak gerçekleri İran füzelerinin yazdığını ifade etti. Tahran sokaklarında aynı zamanda olası savaşa karşı insanlara, gönüllü bir şekilde bir araya gelen insanlara silah eğitimi de verilmektedir. Bu da oldukça dikkat çekici bir mesele. Çünkü İran'ın da işte bu savaş olasılığını göz ardı etmediğini bu belirtiyor. Az önce bir soru sordun. Tahran sokaklarında ne konuşuluyor? Esasında şunu söyleyeyim Merve, savaştan ziyade ekonominin konuşulduğunu ifade edebilirim. Bugün itibariyle İran parası, İran para birimi tümen döviz karşısında, dünya paraları karşısında tarihinin en düşük seviyesine ulaşmış durumda ve bu da ekonomiyi ciddi anlamda

0: da ekonomide vatandaşların rahatsızlığına neden olmaktadır. Amerika Birleşik Devletleri an itibariyle savaştan ziyade ekonomik meselelerle İran ekonomisini çökertmeye çalışıyor ve bu kapsamda İran'ın en büyük gelir kaynağı olan petrol satışının önünü almış durumda. ABD'nin önceliği ise işte ekonomi. Buradan sonu çıkmazsa görünen o ki tekrardan bir savaş olasılığından bahsedebiliriz.
1: Evet, evet Ekber Karabağ hakikaten son cümlende çok önemliydi. Takip edeceğiz biz de son yaşananları. Devam edelim şimdi ülke gündemine bakacağız. Fon krizinin çözümü için hükümet harekete geçti. SPK ve BDDK yasasında değişiklikler düşünülüyor. Denetim mekanizmasının daha sağlıklı işlemesine yönelik düzenlemeler öngörülüyor.
2: Sermaye piyasalarımızda yaşanan gelişmeleri yakından takip ediyoruz. Ekonomi kurmaylarımız, diğer sorumlu birimlerimizle koordinasyon içinde yoğun bir mesaiyle çalışmaktadır. Biz de ilgili arkadaşlarımızla istişare halinde gerekli adımların atılmasını süratle temin ediyoruz.
3: Hükümet fon krizini çözmek için hızlı müdahalelerde bulunmaya devam ediyor. Geçtiğimiz günlerde Cumhurbaşkanı Yardımcısı Cevdet Yılmaz başkanlığında fon toplantısı düzenlenmişti. Bu toplantıda alınan kararlardan biri de BDDK ve SPK yasasında değişiklik yapılması. AK Parti grubu bu değişiklikler üzerinde çalışma yürütüyor. Bir daha kriz yaşanmaması için yeni denetim mekanizmalarının da gündeme gelmesi söz konusu. Edinilen bilgiye göre BDDK ve SPK'nın yetkileri yeniden değerlendirilecek. Tespit edilen manipülatif bir hareketlilik olduğunda SPK izni olmadan savcıların harekete geçmesine imkan tanınabileceği ifade ediliyor. Düzenlemeyle hisse sınırlamasının getirilmesi de düşünülüyor. Bu durumda alım ve satımlara kademeli sınır konulacak. Çalışmalar kapsamında risk merkezi kurulması da yapılması hedeflenen planlar arasında.
1: Efendim şimdi ekranlarınıza gelen bu görüntüler İstanbul Kadıköy'de kayda geçti. 8 katlı bir binada yangın çıktı. Can pazarının yaşandığı yangında binada mahsur kalanları kurtarmak için zamana karşı yarış vardı.
3: Sekiz katlı binada yangın çıktı. Çok sayıda kişi ölümden döndü. Korku ve panik dolu anların adresi İstanbul Kadıköy. İddiaya göre 8 katlı binanın giriş katındaki elektrik panosundan yükselen alevler kısa sürede büyüyerek binaya sıçradı. Yoğun duman nedeniyle üst katlarda çok sayıda kişi mahsur kaldı. Pencereye çıkarak yardım istediler. İhbar üzerine olay yerine çok sayıda itfaiye ve sağlık ekibi sevk edildi. Can pazarının yaşandığı yangında mahsur kalanları kurtarmak için zamana karşı yarış verildi. Dumandan etkilenenler ambulansla hastaneye kaldırıldı. Yangın büyümeden itfaiye ekiplerince söndürüldü.
1: Ve SAS komandoları Mavi Vatan'da görevde sevgili izleyenler. Deniz Kuvvetleri Komutanlığı'na bağlı SAS komandoları en zor görevler için aylarca süren eğitimden geçiyor. Karadeniz'deki mayın tehdidinden terörle mücadeleye kadar yüksek riskli operasyonları üstlenen SAS timlerinin nefes kesen eğitimleri ve kritik görevlerini ekrana taşıyacağız şimdi.

0: Hollanda mayınlar, diğer yanda terör tehdidi. SAS komandoları Mavi Vatan'ın güvenliği için dosta güven, düşmana korku salıyor. Denizin her alanında en kritik görevlerin ön saflarında onlar var. Çünkü onlar SAS komandoları.
1: 1964 yılında kurulan SAS komutanlığı kurulduğu günden bugüne Türk Deniz Kuvvetleri'nin en kritik görevlerinde yer aldı. Kıbrıs Barış Harekatı'ndan günümüze teröristle mücadele harekatlarına, denizlerdeki mayın ve kamikaze İDA tehditinden su altındaki patlayıcıların etkisiz hale getirilmesine kadar birçok yüksek riskli görevi başarıyla yerine getirmektir.
0: Görevleri zordu. Risk yüksek, mayınlar, patlayıcılar ve su altı tehditleriyle mücadele

0: Gördel.
1: TAS Komutanlığı personeli Kıbrıs Barış Harekatı başta olmak üzere birçok kritik harekatta görev almıştır. Teröristle mücadele kapsamında Hakkari Yüksekova, Çukurca, Bingöl bölgelerinde Fırat Kalkanı, Zeytin Dalı, Barış Pınarı ve Pençe serisi harekatlarda Hendek ve şehir iç operasyonlarında aktif bir şekilde görev icra etmiş olup sayısız el yapımı patlayıcıyı etkisi hale getirmiştir.
0: Mavi Vatan'ın güvenliği için gece gündüz görev başında olan SAS komandoları yaklaşık bir yıl süren zorlu eğitimden geçiyor.
2: Öncelikle Türk Deniz Kuvvetleri Komutanlığı personeli subay ve assubaylardan tamamen gönüllülük esasına göre seçilen adaylar arasından yaklaşık bir yıl süren yoğun bir kurs eğitim dönemine maruz kalmanız gerekmektedir. Bu süreçte yalnızca fiziksel yeterlilik değil, psikolojik dayanıklılık, teknik bilgi, liderlik ve yoğun stres altında doğru karar verebilme becerileri de değerlendirilmektedir.
0: Karadeniz'deki mayın tehdidine karşı da aktif görevdeler. SAS Komutanı Deniz Albay Dr. İlhan Sayıcı görevlerde hata payının bulunmadığını vurguladı.
2: Bizim için ilk hata son hatadır. Karadeniz'de oluşabilecek deniz mayını ve mühimmat tehditlerine yönelik müdahaleler SAS komandaları tarafından gerçekleştirilmektedir. Amacımız deniz ulaşımının emniyetini sağlamak, mavi vatandaki hak ve menfaatlerimizi korumak ve oluşabilecek riskleri en kısa sürede bertaraf etmektir.
3: Efendim, Türkiye'nin nüfus yapısı değişmeye devam ediyor. Doğurganlık hızındaki düşüş çocuk nüfusunun toplam nüfus içindeki payını da aşağı çekiyor. Şimdi bir yanda çocuk ve genç nüfusu azalırken diğer yanda da yaşlı nüfus giderek artıyor ve uzmanlar bu tablonun eğitimden ekonomiye, istihdamdan sosyal hayata kadar pek çok alanda etkileri olacağına dikkat çekiyor.
0: Nüfusumuz acil durum çağrısı veriyor.
4: Ülkemizi ve milletimizi özellikle nüfus konusunda endişe verici bir gelecek bekliyor. Bu bir beka sorunudur.
5: Çocuk nüfusu azalma eğilimine girecek, %14'lere kadar inecek.
6: Bir yandan nüfusu yaşlanıyor, bir yandan da çocuk ve genç nüfusunda bir azalma eğilimi düzenli olarak takip edilebiliyor.
7: Zaman akıp gidiyor, ülkelerin kaderi de her gün yeniden yazılıyor. Türkiye'de uzun süredir gerilemeye devam eden doğurganlık hızı etkilerini göstermeye başlıyor. Türkiye'nin çocuk nüfusuysa tarihin en düşük oranlarından birini yaşıyor.
6: Çocuk nüfus oranı %24,5, %24,8 gibi bir oran ama yaşlı nüfus oranımız da %11 olmuş vaziyette. Şimdi bu dengesizlik daha da artacak. Yani bir yandan çocuk nüfus oranı %10'lu seviyelere giderken yaşlı nüfus oranı da Türkiye'de %20'ler ve 30'lar seviyesine doğru gitmeye başlayacak.
5: Evet, Avrupa Birliği'ne göre daha genç bir nüfus yapısına sahibiz. Fakat zaman geçtikçe bu eğilimler devam ederse ne yazık ki bizim toplam doğurganlık hızlarımız nasıl hızlı düşüyorsa çocuk nüfus oranımız da giderek Avrupa Birliği ülkelerine yaklaşma ihtimaline çok çok yakın gözüküyor.
7: Türkiye çocuk nüfusunun toplam nüfus içindeki oranı gün geçtikçe düşmeye devam ediyor. Yıl 2026 ve o oran 24,8 olarak belirlenmiş durumda. Düşüş hızına baktığımızda ise geleceğimiz için oldukça risk oluşturuyor.
6: Bunun hızlanması büyük ihtimalle Türkiye'de ciddi anlamda sosyal hayatı etkileyecek. En başta. Yani Türkiye örneğin göçmen politikasıyla ilgili yeni adımlar atmak zorunda kalacak. Çünkü çocuk ve genç nüfus kendi ülkenizde, kendi kaynaklarınız, kendi vatandaşlarınız üzerinden yetişmiyorsa siz başka insanlara muhtaç hale gelmeye başlarsınız.
0: Nüfus tablosu yalnızca demografik değil, ekonomik ve toplumsal açıdan olumsuz sonuçları da beraberinde getiriyor. Peki azalan çocuk nüfusu gelecekte Türkiye'yi nasıl etkileyecek?
6: Avrupa ülkelerinde de zaman geçtikçe çok çocuk sayısından daha az çocuk sayısına doğru, hatta çocuksuzluğa bile evrilebilecek bir süreklilik. Türkiye'de de büyük ihtimalle 2040'lar itibariyle bir %20'nin altında bir yere doğru gidecek. Yani o düşme eğilimi projeksiyonlara bakıldığında öyle bir yere doğru gidecek. Dolayısıyla hani ekonomiye de tekrar bakacak olursak Avrupa ülkelerinde de refahın artışı çocuk sayısını arttırmamıştır.
5: Sınıf başına düşen öğrenci sayısı azalır. İlkokullar nasıl köy okulları kapandıysa kapanıp okulların birleştirilmesi durumu meydana gelebilir. Bu durum yeni öğretmen ihtiyacını doğurmaz.
7: Türkiye'nin nüfus geleceğini yapay zekaya sorduk. Mevcut doğurganlık hızına göre 2040 yılında yaklaşık 91 milyonluk bir nüfusa sahip olmamız bekleniyor. Peki genç ve nitelikli bir nüfus için hangi rakamlara sahip olmak gerekir diye sorduğumuzda ise yanıt 95 ila 100 milyonluk bir nüfus.
0: 3 çocuk doğurganlık hızının yeniden yükselmesi için kritik eşik olarak öne çıkıyor.
4: Esasen karşımıza dikilen bu tehlikeyi yaklaşık 20 sene evvel sezmiştik. 2007 yılında doğurganlık ve nüfus artış hızındaki gerilemeye dikkat çekme adına en az 3 çocuk çağrısı yapmıştık.
5: Mesela 3 çocuk çok önemli 2,1 yenilemek açısından. Fakat Türkiye'de bir çocuktan ikinci çocuğa geçişte ciddi bir tıkanma var. Mesafe süre uzuyor. Dolayısıyla bir yandan da evet bir çocuk çok iyi, iyi bir başlangıç ama bir çocuğa bir kardeş de lazım.
3: Efendim Ankara'ya gideceğiz. Şimdi Ankara Sincan'da yağlı güreş organizasyonu yapılıyor. Pehlivanlar Er Meydanı'nda renkli görüntüler var. Şimdi ayrıntıları alacağız. A Haber muhabiri Burcu Özüduru o noktada bizi bekliyor şimdi. Nasıl bir atmosfer var orada Burcu?
8: Bizler şu anda Ankara'nın Sincan ilçesindeyiz. Aslında burada oldukça renkli görüntüler ve bir organizasyon var. Organizasyon da oldukça önemli çünkü 9 yılların ardından ilk defa Sincan'da yağlı güreş organizasyonları düzenleniyor. Hemen detaylara bakacak olursak Türkiye'nin dört bir yanından gelen güreşçiler burada Er Meydanı'nda ter döküyor. Yaklaşık 500 güreşçi katılım sağladı organizasyona ve bunların arasında tam 26 baş pehlivan bulunuyor. Şu anda Er Meydanı'nda bulunan güreşçilerin baş pehlivan kimler var? Yusuf İslam Taş, Furkan Durmuş Altın, Bekircan Öztürk, İsmail Balaban ve Orhan Okullu var. Ve geçtiğimiz günlerde Yağlı Güreş Cumhurbaşkanlığı Kupası'nda güreşi kazanan ardından da baş pehlivanlığa yükselen Necip Alda bugün Sincan Park'ta düzenlenen güreş yağlı güreşte yer alıyor. Şu anda da Er Meydanı'nda ter döküyorlar. Bugün burada gerçekleşen organizasyon Türk güreş geleneğinin önemli bir parçası aslında. Yağlı güreşin yeniden Sincan'da yaşatılmasına tanık oluyoruz bizler de. Güreşler sabahın erken saatinden itibaren Er Meydan'daki yerlerini aldı. Gün boyunca da farklı kategorilerde müsabakalar gerçekleşiyor. Şu anda da baş pehlivanların güreşini izliyoruz. Pehlivanlar rakipleri karşısında güçlerini ve tekniklerini, tecrübelerini kullanıyor. Tabii oldukça yoğun da bir katılım var. Vatandaşlar burada güreşleri izliyorlar. Hepsi deneyimli güreşçiler elbette. Tecrübelerini de şu an gösteriyorlar meydanda. Özellikle baş pehlivanların mücadeleleri de büyük önem taşıyor. Türkiye'nin farklı bölgelerinden gelen 26 baş pehlivan şu anda Sincan Park'ta kıyasıya bir mücadele veriyor. Yağlı güreşin en dikkat çekici özelliklerinden biri de elbette pehlivanların zeytinyağıyla birlikte güreşmesi. Bu durum mücadelede yalnızca fiziksel güç açısından değil teknik açıdan da oldukça farklı bir hale getiriyor güreşleri. Pehlivanların rakibini kavraması, dengesini bozması ve doğru hamleyle yapılan mücadelelerde bu noktada büyük önem taşıyor. Burada gün boyunca pehlivanların mücadelesini izleyeceğiz. Sabah başlayan organizasyon tüm gün boyunca devam edecek. Sincan açısından da oldukça bir önemli organizasyon elbette. Çünkü 9 yılların ardından yağlı güreşler gerçekleştiğini ifade ettik. Dolayısıyla bugün burada hem sporcular için hem de güreş camiası açısından önemli bir gün yaşanıyor. Türkiye'nin dört bir yanından gelen güreşçiler Er Meydanı'nda buluşmasıyla yağlı güreşin ülke genelindeki güçlü geleneğini bir kez daha bu noktada ortaya koyuyorlar. Sincan Park'tayız dedik. Burada tam 9 yıl ardından tekrar yağlı güreş organizasyonları başladı. Yaklaşık 500 güreşçi yer alıyor. Türkiye'nin dört bir yanından gelen güreşçiler bu noktada Er Meydanı'nda ter döküyorlar. Şu anda da 26 baş pehlivanın Er Meydanı'nda ter döktüğünü ekranlarımızda getirdik diyelim bizler de ve sözü tekrar sizlere bırakalım.
3: Burcu teşekkür ederiz. Hakikaten oldukça renkli görüntüler. Hemen arkanda biz de bir taraftan izledik o anları. Devam ediyoruz şimdi yaban hayatıyla. Sırada yurttan derlediğimiz yaban hayatı var.
9: Sarp Kayalıklar Kızıl Akbaba ailesine yuva oldu. Artvin'in Ardanuç ilçesindeki Cehennem Deresi Kanyonu yaban hayatı yaşamıyla dikkat çekiyor. Kayalıkları yaşam alanı olarak seçen Kızıl Akbaba ailesi, doğa koruma ve milli

0: parklar personeli tarafından görüntülendi. Geçtiğimiz aylarda da yavruyken kayda alınan akbabaların büyüdüğü ve bu kez kayalıklar üzerinde kanatlarını açarak uçuşa hazırlandığı görüldü. Bu görüntülerde Malatya'dan.
1: Gelecek korkuyor.
0: Yaban keçileri Darende ilçesindeki Tohma çayında su içerken görüntülendi. Bir süre su içen keçiler yeniden yüksek kesimlere yönelerek gözden kayboldu. Anne ayı ve 3 yavrusu gece gezintisi yaparken görüntülendi. Görüntüler Tunceli'nin Pülümür ilçesinden. Otoyoldan geçen sürücü ayı ailesini fark etti. Çekinmeden yanlarına yaklaştı. Farlardan rahatsız olan anne ve 3 yavrusu koşarak tepeyi tırmandı. Daha sonra gözden kayboldu. Türkiye'de doğan tek Sibirya kaplanı Virginia'nın dünyadaki 100. günü kutlandı. Virginia, Bursa Büyükşehir Belediyesi Hayvanat Bahçesi'nde kısa sürede ziyaretçilerin ilgi odağı oldu. Daha önce de oyun oynarken bacağı kırılan Virginia sağlığına kavuştu. Dünyaya gelişinin 100. gününü kutladı.
2: Dünyaya gelmesinin 100. gününe özel olarak bir tane pasta hazırladık.
0: Virginia, Sibirya kaplanları neslinin korunmasına yönelik yürütülen üretim programı kapsamında Victor ve Zeya'nın yavrusu olarak doğmuştu.
3: Ve şimdiki durağımız da Konya olacak. Konya'nın Karapınar ilçesinde bulunan ve dünyanın nazar boncuğu olarak bilinen Meke Gölü, Karapınar Jeopark'ın UNESCO süreciyle yeniden gündemde. Ayrıntıları alacağız. A Haber muhabiri Ahmet Çelik ve konuğu bizi bekliyor. Şimdi hemen sözü size bırakalım Ahmet.
4: Dünya mirası listesi yolunda, UNESCO yolunda Meke Gölü ilerlemeye devam ediyor. Çalışmalar hızla sürüyor. Jeopark yapıldı buralar. Çalışmalar da başladı. Yayın konuğum var. Jeopark koordinatörü Cevar Süzet. Efendim yayınımıza hoş geldiniz.
5: Teşekkür ederim. Hoş geldiniz Meke mağaramıza, Meke Gölü'müze. Burası dünyanın nazar boncuğu dediğimiz, nazar boncuğu olarak bilinen Meke Krater Gölü'müz. Meke Mağarı Gölü'müz. Buranın oluşumundan kısaca bahsedeyim sizlere. Meke Mağarı jeolojik olarak çift patlamalı bir evreyle oluşmuştur. Patlama milyonlarca yıl öncesinden hidrostatik basınçla yeraltı sularının mağmanın yeraltı sularını ısıtmasıyla oluşarak ilk patlama oluşuyor ve bu devasa mağar çukurumuz oluşuyor.
4: Mağar çukuru mu diyoruz buraya? Evet,
5: buraya bilimsel adı mağar ama patlama çukuru olarak literatürde geçiyor. Daha sonra Meke krater milyonlarca yıl sonra Meke kraterimiz oluşuyor ve bundan 50 yıl önce, 100 yıl önce burası kahverengi mavi tonlarının olduğu ve yüksekten bakıldığında nazar boncuğu olarak nitelendirilen harika bir alan. Burası sadece jeolojik açıdan değil, kültürel açıdan da çok önemli bir alan. Konya'nın sadece jeolojik, kültürel mirası değil, yani bütün alan olarak biz zaten jeopark olarak bunu 13 Nisan'da çalışmaya başladık.
4: UNESCO'ya başvurduk.
5: UNESCO'ya niyet mektubumuzu gönderdik ve resmi olarak başvurumuzu yaptık. Daha sonraki süreçlerde COP ve MEVKA'dan desteklerimizle fizibilite çalışmalarına başladık. Konya Büyükşehir Belediye Başkanımız Uğur İbrahim Altay'ın destekleriyle, iradesiyle jeopark projemizi 1 Ekim itibariyle dosyamızı UNESCO Türkiye Milli Komisyonu'na sunduk. Bundan sonraki süreçte masa başı incelemeleri ve ardından saha incelemelerinden sonra Konya Karapınar Jeopark projemiz inşallah UNESCO Milli Komisyon Milli Jeopark etiketini alarak küresel jeopark olma yolunda ilerleyecek.
4: Tabii burası sadece burası değil. Birkaç tane daha burada dünya mirasına girecek tabii, yerler var.
5: Konya Jeopark projemiz Karapınar idari sınırlarının

0: tamamını kapsıyor. Sadece dediğimiz gibi Meke Gölü değil, Kumullardan Acıgöl'e, Karacadağ'dan Obruklar'a, biliyorsunuz Karapınar'da yüzlerce obruk var. Bu obruklar da bir riskten biz değere dönüştürmeyi hedefliyoruz. Buradaki halkımızın, insanların, doğa severlerin, bilimle uğraşan akademisyenlerin bu alanı keşfedip buradan jeoratolarla hazırladığımız jeoratolarla bu alanı gezerek bunları gelecek nesillere aktarmalarını hedefliyoruz.
1: Çok teşekkür ederiz.
0: Ben teşekkür ederim.
1: Sağ olun, var olun. Efendim, yayın konuğum anlattı. Tabii ki burayı anlatmak bu yayına sığmadı ama birçok yer var burada. UNESCO Dünya Mirası'na girecek, işte dünyanın nazar boncuğu. İlk buradan başladı çalışmalar. Yakında çalışmalar sonuçlanacak. 2028 yılının ya başı ya da sonuna doğru artık burası da UNESCO Dünya Mirası listesine girmiş olacak.
2: Efendim, UEFA Uluslar A Ligi'nde mücadele eden A Milli Futbol takımımız gruptaki 3. maçında da mağlubiyetle ayrıldı. Tam tersini söylemeyi çok isterdik. Ne yazık ki sahada arzuladığı oyunu sergilemekte zorlanan Ay Yıldızlılar rakibi karşısında aradığı golleri bulamayınca sahadan yine puansız ayrıldı.
3: Milli takımımız Uluslar Ligi'nde 3. maçında Belçika'nın konuğu. İlk düdük çalıyor. Belçika-Türkiye maçı başlıyor. Başarılar Türkiye. Yine sol tarafı kullandılar. Ceza alanında tehlike. Hayır dedi. Penaltı için bir an baktılar. Ruud Sagi'ye devam dedi Norveç hakem.
4: Dave Kulter de çok önemli bir oyuncuları.
3: Verdi, baskı yaptı. O kalabalıktan çıktılar. Şut ve gol. Topu alırınızda. Kevin De Bruyne. Dakika 10. Belçika 1-0 öne geçiyor. İşte Kevin De Bruyne. Böyle girdi cezalarımıza. Sonrası da şutu. Topu alırımıza gönderiyor. Top hala Lamens'te. Uzun gönderdi. Zeki'yle karşıladık o topu. İsmail orada. Orada uzaktan vurdu. Kalecide kaldı Lamens.
4: Deneme yaptı ama biraz uzaktı da.
3: Uzak noktalardan vurmayı evet, sever Arda. Evet. Şimdi Zeki. Arda Güler cezalarında topla buluştu. Önü kapalı Arda. Dilemas var karşısında. Geçti onu Arda. Harika hareketler. Vuruşu Kalecide'den döndü.
4: Yazık oldu pozisyona.
3: Sallanma gönderdi, kafa, top dışarıya gidiyor Abdülkerim. Çok net bir pozisyon, çok net. Nasıl kaçtı bu gol? İşte pozisyon, böyle yükseldi, böyle vurdu. Top direğin yanından dışarıya gidiyor. Arda Güler, Arda cezalarına gönderdi, kafa son anda.
4: Offside kaldı.
3: Offside. Çok çabuk geldiler. Luke Bakio'yla. Luke Bakio cezalarımıza girdi. Luke Bakio top hala gizli, destek geldi. Kendine buruyla çevirdi. Gol pozisyonu Uğurcan. Uğurcan Van Eken'in vuruşunda başarılı. Gastanye top geçmedi. Şimdi onlar çıkıyor. Gonsini. Onun pası. Luke Bakio cezalarında. Luke Bakio direkt. Uğurcan ve direkt. Arda'dan Martu'ya, Martu orta şansı, yükseklik kazandı top. Top yine bizde cezalandı. Gol pozisyonu dışarıya gitti. Bomboş, bomboş pozisyonda. İstediği vuruşu yapamıyor Merih.
4: %100 bir golü kaçırdık.
3: Beraberlik golüne çok yaklaştık. Merih kötü bir vuruş yapıyor, top dışarıya gidiyor. Kronometresini kontrol etti. Norveç hakem düdüğü çaldı, ikinci yarı başlıyor. Oğuz en Gol var karşısında. Oğuz sıyrılma çabası, ondan geriye oynadı. Şimdi Ferdi Kadıoğlu. Ferdi,

0: verdi. Top dışarıya gidiyor. Kevin De Bruyne sağ tarafa, Luke Bacchio. Luke Bacchio perde var karşısında, ceza alanına girdi. Şut direkten döndü. Direkten dönen top ekrana geldi. Verdi. Bravo verdi. Milli takımımız destekleyen taraftarlarımızdan da alkış alıyor. Ferdi'nin çabası. Şimdi Ferdi'nin pası. Oğuz Arda'yı topla buluşturdu. Arda Güler önü bomboş. Arda gidiyor. Sağ tarafa pası verdi. Yunus Cezalı'nın topla buluştu. Yunus açtı önünü. Yunus vurdu. Kalıştan döndü. İkinci pozisyon. Defans giriyor araya. Götz. Derin bir top. Cezalı'nda tehlike. Defansımızın müdahalesi. Şimdi Yunus. Tielemans. Kevin De Bruyne. Uzaktan vurdu topu alanda. Dakika 60. 2-0. Bir gol daha. Belçika'dan. Yine Kevin De Bruyne. Milli takımda 40 gole ulaşıyor. Yunus Akgün, Arda Güler, iki kişi bastı, pasını verdi. Deniz topla buluştu. Deniz gidiyor. Deniz cezalarında. Deniz iki kişinin arasında açısını kaybetti. Deniz şimdi vurdu yana alan. Deniz Gül. Gomez uzun gönderdi. Faul düdüğü çalıyor. Serbest duruşu kullanacak Belçika. Serbest duruş hemen kullanıldı. Ceza alanında tehlike Lukaku. 3-0. Üçüncü gol 76'da Lukaku'dan geliyor. Bu sezon Fenerbahçe'ye geldi. Dünya Kupası'nda da gol attı. Uluslar Ligi'nde de bu maçta filelerimizi o havalandırıyor. Tielemans. Lukaku. Lukaku. Lukaku çok hızlı. Geçti Abdülkerim'i. Lukaku cezalarını girdi. Lukaku dışarıya. Müdahalede bulunamadık. Cezalarına girdi. Şutunu da çekti. Lukaku dördüncü gole çok yaklaştı. Belçika. Arda kullanıyor. Serbest duruşu milli takımımızda. Arda. Kaleyi düşündü. Kaleci. Lamens. Ve son düdük. Belçika 3, Türkiye 0. Maçın sonucu.
1: Evet, bir başka maç özetiyle devam edeceğiz. Uluslar C Ligi 3. grupta Moldova deplasmanda Kazakistan'ı mağlup etti.
2: UEFA Uluslar C Ligi 3. grup maçında Kazakistan ve Moldova kozlarını paylaşıyor. Fanship görüntüde Kazakistan teknik direktörü. Moldova atakta. Uzaklardan sert vuruş, kaleci başarılı. Perçun'un şutunda kaleci Zarutski gole izin vermedi. Kenjebek, onun vuruşu, müdahale var, korner. Kaleci Dumitru Seladnitz topu kornere çeldi. Köşe vuruşunu kullandı Kazakistan. Kenjebek şut pozisyonu, top savunmadan dışarıda, korner. Popescu sert vuruyor. Zarutski başarılı. Petru Popescu uzaklardan denedi şansını. İlk yarıda son bölümler oynanıyor.

Kazakistan atağında Seladnik iki hamlede topun sahibi. Ramazan Orazov döndü, vuruşunu yaptı. Kaleci zor da olsa topu kontrol etti. İlk yarıda uzatma bölümünün içindeyiz. Moldova etkili geldi. Savunma topu uzaklaştıramadı. Şut pozisyonu ve gol. Niki Klaşenko ile Moldova öne geçiyor. Topu önünde buldu Klaşenko. Yakın köşeye çok net bir gol vuruşu.

İkinci yarıdayız. Perciun kullandı korneri. Petru Popescu vurdu kafayı. Fark 2'ye çıktı. Moldova durumu 2-0'a getirdi.

Gol farklı açılardan tekrar tekrar görüntüdeydi. Kazakistan serbest vuruş kullandı. İslam Andan orta kafayı vuran Nurali Alip 2-1 oldu durum. Bayurjan İslam Andan iyi orta. Nurali Alip böyle yükseldi. Kafayı vurdu, farkı 1'e indirdi. Serbest vuruş kullanıyor yine ev sahibi takım. Orta kale alanına, kaleye doğru gitti top. Kaleci gole izin vermiyor. Seladnic başarılı. Maçta son düdük geliyor. Moldova Kazakistan'ı deplasmanda 2-1 mağlup ediyor.

0: A Haber Radyo, haberin radyosu. Bursa 88.8, Balıkesir 106.8, Çanakkale 88.8, Edirne 104.3. Bulunduğunuz ilin frekansını öğrenmek için turkuazradyolar.com'u ziyaret edin.
1: Halkbank'ın katkılarıyla. Yatırım araçlarının haftalık performansı belli oldu. Borsa İstanbul'da BIST 100 endeksi haftalık bazda %4,88, altının gram fiyatı %1,53 ve avro lira %0,69 değer kaybederken dolar lira %0,14 değer kazandı. BIST 100 endeksi en düşük 11.926,04 puanı ve en yüksek 12.750,45 puanı gördükten sonra haftayı önceki hafta kapanışının %4,88 altında 12.270,18 puandan tamamladı. Yatırım fonları bu hafta %1,86, emeklilik fonları %0,96 değer kaybetti. Kategorilerine göre bakıldığında yatırım fonları arasında en çok kazandıran %0,64 ile para piyasası fonları oldu.
2: Halkbank'ın katkılarıyla.
0: Haberin radyosu A Haber Radyo.
3: Reklam.
4: Hayalleriniz için bugünden bir adım atın. Geleceğinizden emin olun. Emin Evin. Ev, araç ve iş yeri almanın en kolay yolu.
0: A Haber Radyo. Haberin radyosu.
5: İşletmenizin ihtiyaçlarına kulak verin. Küçük büyük tüm ekipmanlara vakıf katılım finansal kiralamayla sahip olun, işinizi geleceğe taşıyın. Ayrıntılı bilgi vakıf katılım şubeleri, vakıfkatılım.com.tr ve mobi şubede. Vakıf katılım.
6: Kahve makinesinden köpek mamasına, kış lastiğinden cep telefonuna. Akakçe, en ucuzu.

0: olmak içindir.
1: Herkes kullansın diye Shell'de boş yok. Club Smart üyelerine kampanya boyunca milyonlarca TL değerinde yakıt puan. Tek seferde 2000 TL ve üzeri yakıt alarak kampanyaya katılın, 1250 TL'ye varan yakıt puan kazanın. Detaylı bilgi shell.com.tr'de.
2: Reklam. Türkiye'nin en çok dinlenen haber radyosu. A Haber Radyo.
3: Reklam.
4: Sayın dinleyiciler, Aygaz 100 oktana geçen geçene performans ve tasarrufu seçenler Aygaz 100 oktana geçtiler ve şöyle söylediler.
5: Aygaz diyoruz, 100 oktan diyoruz. Aygaz diyoruz, 100 oktan diyoruz.
6: Son 10 kişi, son 5 kişi, son 1 kişi. Oh, aldım. İnanılmaz uygun fiyata aldım.
7: Siz de sizinle aynı ürünü almak isteyenlerle İdefix grup alışverişinde bir araya gelin. Stoklarla sınırlı ürünleri inanılmaz fiyatlarla alın. Üstelik 200 TL'ye varan ideal puan fırsatını kaçırmayın. Grup alışverişine hemen başlayın. İdefix. Alışılmadık alışveriş.
6: Son 10 kişi, son 5 kişi, son 1 kişi. Oh! İdefix grup alışverişiyle çok uygun fiyata aldım. İdefix. Alışılmadık alışveriş. İdefix.
3: Reklam.
2: A Haber Radyo.
8: A Haber Radyo'da günün öne çıkan haberleri.
9: Otomobilin bagajına oturdum. Canını hiçe sayarak akan trafikte dakikalarca yolculuk yaptım.
10: Kedi bagaja koymamızdaki asıl sebep de şu. Hayvan solunum almakta çok güçlükte zorluk çekiyordu.
9: Görüntülerin adresi İstanbul Avcılar. E5 karayolunda seyir halindeki otomobilin bagajı açıktı. Bagajın içinde ise bir kişi ayaklarını dışarı sallayarak yolculuk yapıyordu. Üstelik yaşlı adam bu yolculuğu yaparken hiçbir güvenlik önlemi alınmamıştı. Trafiğin yoğun olduğu yolda tehlikeli yolculuk bir başka vatandaşın cep telefonu kamerasına yansıdı. Otomobil bagajdaki adamla birlikte bir süre sonra gözden kayboldu. O yolculuğun arkasındansa içleri ısıtan bir sebep çıktı.
11: Bir doktor arkadaşımızdan seyir halinde bir yaralı kedi gördüm ve vicdan azabı duydum.
9: Bagajda yolculuk eden Gürsel Demir'in bir otomobilin çarptığı yaralı kediyi veterinere götürürken yanında durduğu öğrenildi.
11: Kediye zarar gelmemesi için kendimizi bagajın bir tarafına oturup bir tarafına da kartonla kediye sağlıklı bir şekilde bir sedye yaptık daha doğrusu. Veterinerimize götürdük. Tabii ki müdahale ettiler, iğne vurdular. Kurtarsaydık daha da güzel olurdu.
8: A Haber Radyo'da günün öne çıkan haberleri.
12: UEFA Uluslar A Ligi için Danimarka kampında bulunan Portekiz milli takımında Cristiano Ronaldo şoku yaşanıyor. 41 yaşındaki süper yıldız Instagram hesabından yaptığı açıklamada milli takım kampından ayrıldığını duyurdu. Federasyon başkanıyla görüştükten sonra ayrılma kararı aldığını belirten Ronaldo açıklamasında şu ifadeleri kullandı. Her zaman büyük bağlılık duyduğum milli takımdan ayrılmamın ardındaki gerçekleri zamanı geldiğinde Portekiz halkına açıklayacağım. Şimdi milli takıma ve tüm takım arkadaşlarıma başarılar ve iyi şanslar diliyorum. Ronaldo'nun bu kararı teknik direktör Jorge Jesus'la önceden yaşadığı gerilime dayanıyor. Uluslar Ligi'nde Norveç'i 2-1 yendikleri maçta süre alamayan Ronaldo doğrudan soyunma odasına gitmişti. Jorge Jesus sonuç antrenmana da çıkmayan yıldız futbolcu hakkında gelen soruya şu yanıtı vermişti. Cristiano ile aramızda herhangi bir çatışma yok. Ona Norveç ve Danimarka maçlarında oynayamayacağını söylemiştim. Planım böyleydi. Eğer ona 30 dakika ihtiyacım olursa oyuna girer, olmazsa girmez. Hiçbir oyuncu veya başkan asla benim kararımı değiştiremez. Ben de futbolcuydum. Hiç kimse 20-30 dakika ısındıktan sonra oyuna girmediğine memnun olmaz. Hele Ronaldo. Onun da bir statüsü var. Pele'de, Maradona'da mutlu olmaz. Ama takımdaki haklar eşit. Portekiz basınında yer alan haberlere göre Cristiano Ronaldo kampı terk etmesi nedeniyle 6 ay men ve para cezası alabilir. Gelişme üzerine Portekiz milli takımının Instagram hesabının 1 milyon takipçi kaybetmesi de dikkat çekti. Öte yandan Ronaldo'nun kamptan ayrılmasıyla birlikte 7 numaralı efsane forma Galatasaray'ın yıldız futbolcusu Rafael Leao'ya verildi.
8: A Haber Radyo'da günün öne çıkan haberleri.

0: suç örgütüne üye olmak, rüşvet, ihaleye fesat karıştırmak. Eyüp Sultan Belediye Başkanı Mithat Bülent Çözmen dahil 28 kişi gözaltında. Ankara Cumhuriyet Başsavcılığı'nca İstanbul'da Eyüp Sultan Belediyesi'ne yönelik geniş çaplı yolsuzluk soruşturması başlatıldı. 28 şüpheli hakkında gözaltı kararı verildi. Bu kişiler arasında Eyüp Sultan Belediye Başkanı Mithat Bülent Özmen de var. Ankara Emniyet Müdürlüğü Mali Suçlarla Mücadele ekipleri sabahın erken saatlerinde operasyon düğmesine bastı. Eş zamanlı baskınlar düzenlendi.
1: Eyüp Sultan Belediye Başkanı Mithat Bülent Özmen'in de aralarında bulunduğu 28 kişi hakkında gözaltı kararı verildi ve belediyede arama işlemleri tamamlandı.
0: Soruşturma çok yönlü sürüyor.
2: A Haber Radyo, haberin radyosu.
3: Zonguldak 100, Karabük 88, Kastamonu 89, Çankırı 104. Bulunduğunuz ilin frekansını öğrenmek için turkuazradyolar.com'u ziyaret edin.

0: efendim, yeniden hoş geldiniz. A Haber ekranlarına ajans hafta sonunda yeni saat dilimindeyiz. Saatlerimiz 14 olmak üzere, gelişmeleri aktarmaya devam ediyoruz. Ve bugün 3 Ekim sevgili izleyenler, artık kar manzaralarını da konuşmaya başladık. Rize'nin yüksek kesimlerinde aralıklarla etkili olan sağanak hava sıcaklığının düşmesiyle yerini kara bırakmış durumda. Karla kaplanan yaylalarda güzel manzaralar ortaya çıkmaya başladı. Görüntüler Çamlıhemşin ilçesinden. İlçenin yüksek kesimlerinde sağanağın ardından kar etkili oldu. Kaçkar Dağları'nın eteklerindeki Avusor, Huser, Kavrun ve Samistal yaylaları beyaz örtüyle kaplandı. Yağışın ardından karla kaplanan yaylalarda görmeye değer manzaralar ortaya çıktı. Ve bir sıcak gelişmeyle devam edeceğiz sevgili izleyenler. Bir operasyon haberi. İçişleri Bakanlığı 16 ilde DAEŞ terör örgütüne yönelik operasyon yapıldığını, 51 şüphelinin yakalandığını duyurdu. Detayları paylaşalım hemen. Bakanlık Jandarma Genel Komutanlığı Terörle Mücadele Daire Başkanlığı ile Cumhuriyet Başsavcılıkları koordinesinde il jandarma komutanlıklarınca 16 ilde düzenlenen operasyonlarda yakalanan şüphelilerin DAEŞ terör örgütüne üye oldukları, terör örgütüyle iltisaklı kişiler ve sözde yardım kuruluşları vasıtasıyla örgüte finans sağladıkları, sosyal medya hesapları üzerinden terör örgütünün propagandasını yaptıklarını tespit etti. Ülkemizin huzur ve güvenliği için DAEŞ terör örgütünün faaliyet ve finans yapılanmalarına karşı operasyonlarımızı kararlılıkla sürdürüyoruz açıklaması yapıldı yine İçişleri Bakanlığı'nda. Değerli izleyenler, İstanbul Ataşehir Belediyesi'ne yönelik rüşvet ve yolsuzluk operasyonu düzenlendi. Aralarında belediye başkanı vekili Murat Güneş'in de olduğu 13 şüpheli gözaltına alındı.
1: Ataşehir Belediyesi'ne rüşvet operasyonu düzenlendi. 13 şüpheli gözaltına alındı. İstanbul Anadolu Cumhuriyet Başsavcılığınca yürütülen soruşturma kapsamında imar ve iskan işlemlerinde usulsüzlük tespit edildi. İddiaya göre bazı inşaat firmalarından imar ve iskan izinleri karşılığında rüşvet talep edildi. Menfaat karşılığında imar değişikliklerine onay verildiği, rüşvet karşılığında hediye kartlarının alınıp kullanıldığı da suçlamalar kapsamındaydı. Tespitler sonrası operasyonun düğmesine basıldı. Mali suçlarla mücadele ekipleri eş zamanlı baskınlar düzenledi.
2: Ataşehir Belediyesi'ne yönelik yürütülen soruşturma kapsamında yeni bir operasyon daha gerçekleştirildi. Ve yapılan son operasyonda başkan vekili Murat Güneş'in beraberinde toplam 13 kişi gözaltına alındı.
1: Ataşehir Belediyesi daha önce de benzer bir rüşvet soruşturmasıyla gündeme gelmişti. Nisan ayında yapılan operasyonda dönemin belediye başkanı Onursal Adıgüzel'in de aralarında bulunduğu 20 kişi gözaltına alınmış, 19 şüpheli tutuklanmıştı. Adıgüzel'in tutuklanmasının ardından yapılan başkan vekilliği seçiminde

0: resmi sınavdan sonra yayımlandığı, yapay zeka kullanılarak oluşturulduğu ve yapılan paylaşımın sınavın güvenilirliğine ilişkin provokatif bir amaç taşıdığı da belirlendi. Operasyon kapsamında halkı yanıltıcı bilgiyi alenen yayma suçundan 2 kişi gözaltına alındı. Şüphelilerin emniyetteki işlemleri de devam ediyor. Aleyna Çakır'ın şüpheli ölümünü konuşmaya devam ediyor sevgili izleyenler. Haziran 2020'de Ankara'nın Keçiören ilçesinde Aleyna Çakır ismini kullanan Sema Esen evinde ölü bulunmuş. Söz konusu şüpheli ölüm tüm Türkiye'nin gündemine oturmuştu hatırlarsanız. İşte o olaya ilişkin dikkat çeken tek şüpheli ise erkek arkadaşı Ümitcan Uygun'du. Söz konusu olaya dair mahkeme gerekçeli kararını açıkladı ve Ümitcan Uygun hakkında 4 yıl hapis cezasına hükmetti.
1: Aleyna Çakır'ın ölümüyle bir alakanız var mı?
2: Ben hiçbir zaman yıkılmadım.
3: Bu rahatlık nereden geliyor sana?
2: Kimse beni yıkamayacak.
4: Aleyna Çakır davasında gerekçeli karar açıklandı. Mahkeme Ümitcan Uygun hakkında 4 yıl hapis cezasına hükmetti. Ümitcan Uygun 3 Haziran 2020'de Ankara'nın Keçiören ilçesinde yaşayan ve Aleyna Çakır ismini kullanan kız arkadaşı Sema Esen'in evine gitmiş. Kapıyı açmaması üzerine çilingir çağrılması sonrası kadının cesediyle karşılaşmıştı. Söz konusu şüpheli ölüme ilişkin süren davada Ankara 34. Ağır Ceza Mahkemesi gerekçeli kararını paylaştı. Kararda Uygun'la Esen arasında yaklaşık bir yıl süren duygusal birliktelik bulunduğu, bu süreçte Esen'e yönelik baskı, tehdit, hakaret ve fiziksel şiddetin sistematik şekilde uygulandığı belirtildi.
5: Gözünün suyunu dökmüş, kafası çok aşırı derecede şiddet görerek, işkence yaparak yavrumu katletmiş. Kuşaktan aşağı yani zaten bitik. Yani hiç bir moral madık yeri kalmamış.
6: Gözünün biri içine çökmüş. Sol gözü içine çökmüş böyle. Bu boynu komple buraya kadar yüzülmüş. Yani deri kalkmış böyle. Deriler. Ondan sonra kafasında darbe vardı. Gözlerin önleri böyle morudu. Şu dizleri sürütlemişler böyle, sürümüşler.
4: Mahkeme Uygun'un intihara yönlendirme suçundan 4 yıl hapis cezasıyla cezalandırılmasına karar verirken, eziyet etme suçundansa beraatine hükmetti. Tanık beyanları ve dosyada yer alan delillerin değerlendirildiği gerekçeli kararda, sanığın eylemlerinin münferit olmadığı, süreklilik gösterdiği ve Esen üzerinde ağır bir ruhsal ve fiziksel baskı oluşturduğu vurgulandı. Öte yandan olay gecesine ait mesajlarda dikkat çekti. ETS kayıtlarının ayrıntılı aktarıldığı gerekçeli kararda olay gecesi Sema Esen'in Ümit Uygun'a ben çok kötüyüm eve gel anlamıyor musun? Allah'a emanet ol kendine çok iyi bak olur mu benim canımı aldın bu sana attığım son mesaj olacak belki. Değil hayatta rüyanda bile göremeyeceksin artık geldiğinde bu evde beni canlı bulamayacaksın şeklinde veda ve yardım çağrısı niteliğinde birden fazla mesaj gönderdiği tespit edildi. Mahkeme Ümitcan Uygun'un Esen'in içinde bulunduğu ağır ruhsal çöküntüyü ve kendisine yönelik duygusal bağımlılığını bilmesine rağmen bu yardım taleplerine bilinçli şekilde duyarsız kaldığını ve iletişimini kestiğini değerlendirdi. Mahkeme heyeti Ümitcan Uygun'u intihara yönlendirme suçundan 4 yıl hapis cezasına mahkum etti. Ayrıca sanık hakkında takdiri indirim hükümlerinin uygulanmasına yer olmadığına karar verdi.
0: Havacılık Uzay ve Teknoloji Festivali'nin 15.si Şanlıurfa'da sürüyor. A Haber muhabiri Mehmet Geçgel, festival konuğu Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanı Mahinur Özdemir Göktaş'la bizi bekliyor.
7: Fest Güneydoğu tüm coşkusuyla devam ediyor. Yanımızda çok değerli bir yayın konuğumuz var. Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanı Sayın Mahinur Özdemir Göktaş bizimle birlikte. Sayın Bakanım hoş geldiniz.
8: Hoş bulduk. Teşekkür ediyoruz.
7: Coşkuyu görüyoruz. Etrafını sürekli kalabalık. Sizleri de çok seviyorlar. Öncelikle bundan bahsetmek
8: istiyorum. Sağ olun. Teşekkür ediyoruz. Cumhurbaşkanımıza yürütülen teveccüh çok fazla.
7: Alan oldukça heyecanlı. Biz günlerdir buradayız. Hem birlikte alanı gezmek isterim. Hem de elbette ki burada biz aslında gençlerin geleceklerini görüyoruz. Yani buraya gelen her genç bir hayal kuruyor. Ben de mühendis olurum, olacağım. Bunları söylüyorlar bize. Elbette ki çocuklar, gençler önce ailede yetişiyor. Sizin de çok önemli çalışmalarınız var.
8: Kesinlikle.
7: Nasıl gördünüz, neler söylerdiniz?
8: Şimdi Şanlıurfa biliyorsunuz Türkiye'nin en genç ilimiz. En kalabalık illerimizden de, ailelerin kalabalık olduğu illerinden, aile değerlerinin çok yaygın olduğu, değerlerine çok önem verdiği bir ilimiz. Aynı zamanda da vatansever,

0: Milli duyguları yüksek bir ilimiz. Bugün burada 7'den 70'e pek çok ailemiz var. Çocuklarımız inanılmaz heyecanlı. Ben de yapabilirim heyecanlı yaşıyorlar. Ve buraya gelen her çocuk hayallerini gerçeğe dönüştürmek için bir hedef koydu kendine. Ben inanıyorum ki burada nice doktor, mühendis, bilim insanı buradan çıkacak. Şanlıurfa'dan çıkacak ve Teknofest heyecanıyla bu heyecanını daha da büyütecek. Biz de devlet korumasındaki çocuklarımızla beraber buradayız. Onlardan da takımlar kurduk. Onlar da yarıştılar. 3 takımımız var. Onlar kadar bizler de gururlu ve heyecanlıyız. Diğer yandan engelliler, çocuklar, kadınlar ve ailelere yönelik yürüttüğümüz çalışmalarla burada standımızda yerimizi aldık. Aynı zamanda bütün mutlu aileler birbirine benzer sergimizle beraber, canlı sergimizle beraber özellikle Gazze'li ailelere de dikkat çekmek istedik. Çünkü onlar da aslında mutlu aileydi savaş olana kadar ve 40 yıldır abluka altında olan bu aileler her şartta yine hayata tutunmaya gayret ediyorlar. Bununla beraber teknolojinin aslında hem olumlu yönleri var burada, teknolojiyi doğru kullandığımızda insanın lehine ne kadar güzel hamleler yürütebildiğimizi, teknolojik milli teknoloji hamlesinin ülkemizin yarınlarına ne güzel faydalar sağladığını, İHA'larımız, SİHA'larımız, Hürkuşumuz, Anka'mız ve Kızıl Elmamızla beraber gerçekten milli gururumuzun ne kadar daha yoğunlaştığını görüyoruz. Ve Teknofest Şanlıurfa hayırlı uğurlu olsun.
1: Çok teşekkürler Sayın
0: Bakanım. Sağ olun, ben teşekkür ederim.
1: Evet, Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanı Sayın Mahinur Özdemir Göktaş Teknofest ile ilgili hem izlenimlerini paylaştı hem de Aile Bakanlığı'nın yapmış olduğu çalışmaları paylaştı. Elbette ki Teknofest heyecanı devam ediyor. Bugün Sayın Cumhurbaşkanımızın buraya teşrif etmesinden dolayı da heyecan katlanmış durumda diyelim. Söz tekrar merkeze bırakalım.
2: Sevgili izleyenler, şimdi önemli bir operasyon haberi paylaşacağız sizinle. Bağcılar'da ilginç bir operasyon gerçekleştirildi. Bağcılar Asayiş Şube Müdürlüğü ekipleri uyuşturucu ihbarı aldıkları eve baskın düzenledi. O evde sadece uyuşturucu değil, bir yasa dışı bahis çetesini de yakalayıp çökertti. Şimdi operasyonun ayrıntılarını konuşacağız. A Haber muhabiri Ahmet Nazif Fural stüdyomuzda. Hoş geldin Ahmet.
3: Hoş bulduk. Yayına. Teşekkür ediyorum. Çok sağ olun.
2: Evet, ilginç hakikaten. Evet. Anlatırken şimdi bir uyuşturucu operasyonu diye gidiliyor ancak bakılıyor ki orada bir de yasa dışı bahis çetesi var. Evet. Neler yapıyorlarmış orada?
3: Evet, aslında olayın başlangıcı şu şekilde: Bağcılar'da bulunan bir rezidansta olay cereyan ediyor. Peki nasıl? Rezidansta bir dairenin içerisinde hiçbir şekilde ses çıkartmadıkları, sadece orada yaşadıkları ancak hiçbir şekilde dışarı çıkmadıkları tespit edilen kişiler var. Hmm. Ve bunlarla alakalı bir ihbar geliyor. Bağcılar Asayiş Şube Müdürlüğü ekipleri elbette Bağcılar her tarafına hakim oldukları için rezidansla alakalı ve aynı zamanda orada oturan kişilerle alakalı da listelerini en baştan itibaren derleyip toplamaya başlıyor ve çalışmalara başlıyor. Çalışmalarda dikkat çeken unsur şu: uyuşturucuyla alakalı ev sahibinin ciddi bir suç kaydı var. O rezidanstaki, o dairedeki kişilerin bulunduğu dairenin ev sahibinin ciddi bir uyuşturucu geçmişi var. Ve bunun üzerine de olayla alakalı da saha çalışmasında şöyle bir şey de yaşanıyor. Hemen rezidansın girişinden sürekli bir kurye akışı oluşuyor. Her saat içerisinde neredeyse o daireye gelen kuryeler var.
2: Evden çıkan yok ancak sürekli bir kurye var.
3: Gelip gidiyor. Hı hı. Evet. Yani dışarıdan bakıldığı zaman sürekli yemek sipariş ediyor gibi algılanabilir ama o kuryelerin sayısı 1, 3, 5 değil. Hı. Yüzlerce. Yani çok sayıda. Ve işte gece saatlerinde, saatler 00:30, 00:45 sıralarında o saatlerde yine bir kurye geliyor o binaya. Ve girişi esnasında polis ekipleri kime geldiğini öğreniyor ve ilk başta tabii ki operasyonun gizliliği sebebiyle renk verilmiyor. Hı hı. Sonrasında o kurye dışarıya çıktığı zaman polis ekipleri o kuryeyi durduruyor ve kime ne getirdiğini soruyor. Öğrendikleri şey şu: kurye o saatte o daireye evrak getirdiğini söylüyor. Saatler gece yarısını geçmiş.
2: Ve bir
3: saatler
2: evraktan
3: artık 01'e doğru geliyor. Herhangi bir resmi kurumda böyle bir işlem yapılma imkanı yok. O saatte evrak getirdiğini söylüyor. Elbette Bağcılar Asayiş Şube Müdürlüğü ekipleri de bunu tespit ediyor. Olayın ne olduğunu anlıyor. Hemen arama emri çıkartılıyor ve arama emrinin ardından işte o daireye giriş yapılıyor. Arama görüntüleri de görmüş olduğunuz gibi.
2: Bu dairenin içinden görüntüler.
3: Evet, garip şekilde bir de kılıç bulunuyor. Bunun da hikayesi şu: dede mirası diyor.
2: Kılıç için.
3: Evet. dede mirası diyor. Yani evde ne kadar uzun süre geçirdiklerini, ne kadar özümsediklerini buradan daha rahat anlayabiliriz. Tabii. Elbette onların vermiş olduğu beyan bu şekilde ama bir yandan da işte görmüş olduğunuz mermiler gibi çok ciddi mermiler bulunuyor. Bu mermilerle alakalı şu detayı verelim. Evde silah yok. Ancak evde yüksek tahribat gücüne sahip yivli mermi bulunuyor. Bu şu demek, yani yüksek kalibre ve yüksek tahribat gücüne sahip uzun namlulu tüfekleri, mermileri evde, ancak tüfek yok.
2: Evet, çok
3: buradan algıladığımız şey şu, elbette operasyonun daha farklı bir ayağı da olacağı yönünde. Öyle ki Bağcılar Asayiş Şube Müdürlüğü ekipleri şu an olayla alakalı araştırmalarını da hala sürdürüyor. Hı hı. Evde iki kişi bulunuyor ve bu iki kişi operasyonda gelip bakıldığı zaman bilgisayarlardan hiçbir şekilde kalkmadığı tespit ediliyor. Nasıl ki şöyle, hiçbir şekilde bilgisayar kapanmıyor. Uyku moduna dahi alınmıyor. Çünkü bilgisayarların kullanılan panel sistemleri sebebiyle 24 saat boyunca açık olması gerekiyor.
2: Yasa dışı bahis de orada,
3: evet,
2: dönüyor.
3: Yasa dışı bahis de bu panel sistemleri olarak adlandırılan o noktada çevriliyor. Hı hı. Peki nasıl? Orada birçok kişinin farklı bilgileri elde edilerek bu bilgiler üzerinden, farklı kişilerin banka hesapları üzerinden, farklı kişilerin belki de kenara biriktirmiş olduğu o paralar üzerinden yasa dışı bahis oynanıyor. Veya bir kişi Türkiye'de olmayan illegal sitelere ulaşabilmek için bu kişilerle iletişim sağlıyor. Hmm. Ve ardından bu kişilere işte o kuryelerde tam da burada devreye giriyor. Kartlarını, dekontlarını veya daha başka evraklarını gönderiyorlar. Hmm. Ardından o panel sistemine giriş yapılıyor. Evet. Giriş yapıldıktan sonra da oyunlar oynanıyor. Her çeşit. Ve buradan çok ciddi gelir elde ediyorlar. Geliri size söyleyelim. Günlük 250-300 bin lira bandında ve bu aya döndüğü zaman bu kişilerin işlem hacmi 10 milyonu geçmiş vaziyette.
2: Bunların bir patronları var ama.
3: Evet. Onu o patronların görüyoruz. Alakalı da çalışmaların devam ettiğini söyleyelim. Çok evet. Kısa vaktimiz varsa fotoğrafları rica edeceğim ekibimizden. O banka işlemlerinin döndüğü fotoğraflar var.
2: Hızlıca
3: o banka işlemlerinin döndüğü fotoğraflardan aslında olayın ciddiyetini anlayabiliyoruz. Çünkü bu işlemlerde yasa dışı bahis oynandığı zaman oynanılan o oyunları her zaman kazanmıyorsunuz.
2: Evet.
3: Kazanmadığınız takdirde faiziyle yatırmış olduğunuz o paranın tamamı zaten bu kişilere kalıyor.
2: Hmm.
3: İşin bir de o kısmı var.
2: Burada
3: evet,
2: bir
3: bakın.
2: WhatsApp konuşması var burada.
3: Kasa nedir? 64K yeni çekilesildi anlık kasa bilgisi. Yani aslında bunlar çok ciddi bir yapılanma. Kendi içlerinde ciddi şekilde birbirleriyle iletişim halindeler. Bakın, onaylanan yatırım 1.193.150 lira.
2: Evet.
3: Onaylanan çekim 1.061.000 lira. Bunlar günlük, hatta saatlik işlemler.
2: Evet.
3: Yapılan işlemin önemi ve Bağcılar Asayiş Şube Müdürlüğü ekiplerinin o tecrübesiyle beraber nasıl ciddi bir iş başardı, nasıl ciddi bir operasyon ortaya çıktığını buradan çok daha net bir şekilde
2: görebiliyoruz ki devamı da gelecek. Öyle görünüyor.
3: Öyle
2: bu
3: görünüyor.
2: Operasyonları çok teşekkür ediyoruz.
3: Ben teşekkür ederim.
2: A Haber muhabiri Ahmet Nazif Vural detayları aktardı. Bağcılar'da düzenlenen bu operasyona dair veda edeceğiz. Birazdan sana da teşekkür edelim bir kez daha. Devam edeyim şimdi sevgili izleyenler, dünyadan gelişmelerle. İran savaşının çıkmaza girdiği bir dönemde Washington yönetiminden dikkat çeken bir hamle geldi. Amerika Birleşik Devletleri bölgeye 3. uçak gemisiyle deniz piyade tümeni gönderme kararı aldı.
4: ABD İran arasında gerilimin yükseldiği dönemde Washington'dan kritik bir adım daha geldi. Bölgeye 3. uçak gemisi gönderme kararı aldı. Binlerce asker ve deniz piyadesi Orta Doğu'ya doğru harekete geçecek. ABD basınına göre donanmanın nükleer uçak gemisi USS Theodore Roosevelt'in 27 Eylül'de San Diego'dan ayrıldığı açıklandı. Dev uçak gemisine savaş ve destek gemileri eşlik ediyor. Washington'ın askeri hazırlığı uçak gemisiyle sınırlı değil. USS Macon Island Amfibi Hazırlık Grubu da deniz piyadeleriyle birlikte Orta Doğu'ya doğru ilerliyor. 3 amfibi gemiden oluşan grupta yaklaşık 2000 deniz piyadesi bulunuyor. Takviyelerle birlikte ABD'nin bölgedeki askeri varlığının daha da artırılması bekleniyor. USS Theodore Roosevelt'in de bölgeye ulaşmasıyla ABD'nin uçak gemisi gücü 3'e çıkacak. Washington'ın bu hamlesi İran'la gerilimin yeniden tırmandığı bir dönemde geldi. ABD Başkanı Donald Trump, Kasım ayındaki ara seçimlerin ardından İran'a yönelik yeni saldırı ihtimalini gündeme getirmişti.
5: Bu savaş seçimlerimizden hemen sonra sona erecek.
2: Ve Suudi Arabistan'la Yemenli Husiler arasındaki gerilim kutsal topraklara sıçramış durumda sevgili izleyenler. Suudi Arabistan öncülüğündeki koalisyon Husilerin Medine'yi bir drone ile hedef aldığını açıkladı. Geçtiğimiz haftalarda Mekke-i Mükerreme'de benzer bir saldırının hedefi olmuştu hatırlarsınız. Neler yaşandı peki son saldırıda bakalım hemen.

0: Önce Mekke, ardından Medine. Kutsal topraklar saldırı altında. İslam dünyasından ard arda tepkiler geldi. Kızıldeniz'de tırmanan gerilim hattı, İslam coğrafyasında kutsal toprakları tehdit etmeye başladı. Suudi Arabistan'la Yemenli Husiler arasında tansiyon düşmedi. Bölgede çatışmalar devam ediyor. Suudi Arabistan öncülüğündeki koalisyon, İran destekli Husilerin Medine'yi bir drone saldırısıyla hedef aldığını açıkladı. Riyad daha önce Husilerin Mekke-i Mükerreme'ye benzer bir saldırıda bulunduğunu açıklamış. Husi cephesi iddiayı reddetmişti.
1: Yemen'den kutsal mekanlara yönelik hiçbir tehdit yok. Operasyonlarımız kutsal yerlerden tamamen uzakta bulunan petrol tesislerini ve askeri üsleri hedef alıyor.
0: Tayba bölgesinde Mescid-i Nebevi'nin hemen yakınına düzenlenen saldırıda kamikaze insansız hava aracı elektrik dağıtım istasyonuna isabet etti. Patladıktan sonra parçalanan dronun parçaları etrafa saçıldı. Koalisyon Mescid-i Nebevi'yi de besleyen enerji altyapısının bir parçası olan trafonun devre dışı kaldığını ancak elektrik kesintisi yaşanmadığını açıkladı. Koalisyon sözcüsü saldırıyı korkak bir terör eylemi olarak nitelendirdi. Ardından İslam dünyası da ayağa kalktı. Olaya tepki gösterdi. İslam İşbirliği Teşkilatı paylaştığı bir açıklama yazısıyla saldırıyı kınadı. Örgütün Husilere tepkisini Müslüman ülkelerinki izledi. Pakistan olayı büyük bir provokasyon olarak nitelendirdi. Riyad yönetimiyle sarsılmaz bir dayanışma içinde bulunduklarını duyurdu. Medine'ye yönelik İHA saldırısına Ürdün, Kuveyt, Bahreyn, Mısır ve Birleşik Arap Emirlikleri de sessiz kalmadı. Ülkelerin Dışişleri Bakanlıkları sosyal medyadan yaptıkları paylaşımla saldırıyı kınadı, sert tepki gösterdi. Olayın Suudi Arabistan'la kutsal toprakların güvenlik ve istikrarına yönelik doğrudan bir tehdit oluşturduğu belirtildi. Mekke ve Medine'nin ardı ardına hedef alınması bölgede tehlikeli bir tartışmayı yeniden alevlendirdi. Kutsal topraklara uzanan bu saldırılar Orta Doğu'da Şii-Sünni geriliminin bilinçli olarak tırmandırılmak istendiği ihtimalini akıllara getirdi.
2: Dünyadaki gelişmeleri konuşmaya devam ediyoruz. Fransa'nın öncülüğündeki G7 ülkeleri, Amerika Birleşik Devletleri Başkanı Donald Trump'ın dizel ihracatını yasaklama tehdidinin ardından acil durum rezervlerinden 100 milyon varil dizel ve ham petrolü piyasaya sürme kararı aldı şimdi. Bakalım neler konuşuluyor, başka hangi hamleler var? A Haber muhabiri Fatih Özyar detayları aktarmak için bizi bekliyor. Fatih, hoş geldin yayına. Avrupa'da çok ciddi bir enerji krizi vardı. Bir de şimdi Donald Trump'ın açıklamasıyla birlikte iyice artık gerilim de artmış durumda. Bir panik havası var gördüğümüz kadarıyla. Nedir son durum şimdi?
3: Evet Merve Özkan, sizin de söylemiş olduğunuz gibi aslında Avrupa'da bir panik havası var. Özellikle akaryakıt konusunda, enerji konusunda önümüzdeki süreç içerisinde neler olup biteceğini henüz Avrupa buna bir fikir yürütemiyor. Bunun da tabii ki en büyük nedeni bir taraftan Amerika Birleşik Devletleri Başkanı Donald Trump'ın yapmış olduğu açıklamalar. Diğer taraftan da sizin de söylemiş olduğunuz gibi G7 liderlerinin gerçekleştirmiş olduğu toplantı sonunda yapılan açıklama. Bu önemli bir açıklama çünkü G7 zirvesi liderlerinin toplantı sonucundaki açıklamalara da bakıldığında yapmış oldukları, almış oldukları karar arasında 100 milyon varillik rezervleri uluslararası Enerji Ajansı koordinasyonunda önümüzdeki 4 ay süreç içerisinde piyasaya sürülmesi yönünde bir karar aldı. Önemli bir karar. Bu önemli bir karar çünkü bu alınan bu kararın büyük çoğunluğunun da ilk 20 gün içerisinde uygulanması öngörülüyor. Önemli ağırlık da özellikle de dizel konusunda. Ki tabii ki diğer bölümü de petrol ürünleri olacak ama ağırlık olarak da dizelin olması ön plana çıkarılıyor. Tabii ki burada alınan bu kararın en önemli nedenlerinden bir tanesi arz talebi üzerindeki baskının azaltılması ve her geçen gün Avrupa'da yükselen enerji fiyatlarının önüne geçmek. Ama geçecek mi belli değil çünkü önümüzdeki süre içerisindeki bu rezerv depolarının boşalması sonrasında Avrupa bu boşalan rezerv depolarını nasıl dolduracak? Acaba Amerika Birleşik Devletleri'ne,

0: Avrupa boyun mu eğdi sorusunu şu anda gündeme getirdi. Tabii ki tüm bu gelişmeler yaşanırken şu anda bilinmiş olduğumuz ülke Hollanda'da son dakika gelişmesini açıklamak istiyorum, aktarmak istiyorum aslında Merve Özkan. Bunun da gelişmeye de bakıldığında önümüzdeki süreç içerisinde Hollanda rezerv depolarındaki 50 bin ton dizeli piyasaya sürme kararı aldı. Bunun da 45 bin ton da benzin olarak. Bunu tabii birlikte toparlayacak olursak bunların da yaklaşık 753 bin ton varil olduğunu varile denk geldiğinde belirtmek istiyorum. Önümüzdeki süreç içerisinde ne olacağı bilinmez ama şunu belirtmek istiyorum Merve Özkan, şu anda Hollanda'da 1 litre benzinin fiyatı 2 euro 70 senti bulmuş durumda. 1 litre mazotun fiyatı da 2 euro 76 sent. 1 euro premium dizelin fiyatı da 2 euro 85. Premium benzinin fiyatı da 2 euro 92'ye ulaşmış durumda. Görünen o ki eğer önümüzdeki süreç içerisinde Avrupa boşalttığı rezervleri eğer doldurma imkanına bulunmazsa o zaman 1 litrenin dizelin veyahut da benzinin fiyatı 3 euroyu geçecek. Önümüzdeki süreç içerisinde Avrupa'yı zor bir dönem bekliyor diyerek sözü bulunmuş olduğumuz ülke Hollanda'dan şimdilik size bırakalım Merve Özkan.
1: Fatih Özyar, çok teşekkür ediyoruz paylaştığın bilgiler için. Avrupa'daki son durumu Hollanda'dan aktardı bizimle. Devam edelim şimdi. Süresiz nafaka devri artık resmen kapanıyor. Adalet Bakanlığı'nın üzerinde çalıştığı yeni yasal düzenleme taslağında son aşamaya gelindi artık. Yeni sisteme göre nafaka süresi artık sınırsız olmayacak. Evlilik süresi tarafların yaşı ve ekonomik durumları doğrudan belirleyici olacak.
2: Nafaka düzenlemesi için taslakta sona gelindi. 10 yıla kadar evliliklerde nafakanın 5 yıl süreli olacağı belirtildi. Anayasa Mahkemesi süresiz nafaka uygulamasını iptal etti. Meclis yasal düzenleme yapmak zorunda. Önümüzdeki günlerde gündeme gelmesi beklenen yasal düzenleme için taslakta sona gelindi.
3: Hakkıyla yerine getirmemizi.
2: Edinilen bilgiye göre 10 yıla kadar olan evliliklerde nafakanın 5 yıl süreli ödenmesi öngörülüyor. 10 yılın üzerindeki evliliklerde ise nafaka evlilik alınan sürenin yarısı kadar olacak. Örneğin 20 yıl evlilik alındıysa 10 yıl nafaka ödenmesi söz konusu olacak.
4: Sadece evlilik süresi değil, kadının yaşı, eğitim durumu, yani bundan sonra çalışıp çalışamayacağı da dikkate alınacak ve bunlar ayrıntılı olarak yasada belirtilecek.
2: 13. yargı paketinde sadece nafaka değil, boşanmalarla ilgili de düzenleme olacak. Boşanma davalarıyla mal paylaşımı davaları ayrılacak. Böylece yıllar süren boşanma davalarının önüne geçilecek.
1: Ve şimdiki durağımız Kayseri sevgili izleyenler. Kayseri'de tarlalardan ve bahçelerden toplanan domatesler binbir emekle salça haline getiriliyor. Şimdi gidelim hemen oradaki ummalı çalışmayı görelim. A Haber muhabiri Yağmur Aksu bizi bekliyor. Yağmur, kolaylıklar dileyelim. Oradaki herkese de bereketli olsun aynı zamanda. Nasıl bir çalışma var orada, dinleyelim senden.
5: Merve Özkan, amin inşallah, bereketli bir sezonda başlamış oldu elbette. Kayseri'de tarlalardan ve bahçelerden toplanan, özenle toplanan domateslerin de salça dönüşüm mesaisi başlamış oldu. Kadınların binbir emeğiyle ellerinden topladık domatesler görmüş olduğunuz gibi kazanlarda kaynatılarak salçaya dönüştürülüyor. Peki bu salçanın sırrı nedir? Hemen üreticiye dönmek istiyorum. Şimdi binbir emekle yapıyorsunuz, üretiyorsunuz. Nedir salça yapmanın sırrı?
6: Salça yapmanın sırrı birincilikle doğru domates seçimi. Ondan sonra bakır kazanda kaynatılması, doğru oran, katılık oranının ayarlanması, tuz ve steril koşullarda güzel, hani steril edilmiş kavanozlara doldurumu. Bunlardır yani etkileyen en önemli şey.
5: Peki şimdi salça mesaisi başladı.
6: Başladı. Evet, bahçelerden kendi ürettiğimiz sağlıklı domates ve kapyalardan salçalarımızı yapıyoruz.
5: Peki kaç kilo domatesten kaç kilo işte salça üretiyorsunuz şu anda, yapıyorsunuz?
6: Ya şimdi şöyle, domatesin katılık oranı dediğimiz 1x oranına göre değişir bu. Hani her domatesten işte köy domatesin daha sulu olur. Salçalık domates dediğimiz, San Marzona dediğimiz, bizde çok çeşitli domatesler var. Bunların katı oranı çok yüksek olduğu için onlardan biraz daha fazla domates salçası çıkar.
5: Tabii süreçleri de çok titizlikle yürütülüyor. Aynı zamanda toplanan domatesler bir yandan yıkanıyor, ardından kesiliyor. Hemen ardından da kazanlarda kaynatılıyor. Görmüş olduğunuz gibi arkada da işte o toplanan domateslerin kesilim işlemleri yapılıyor. Tabii özenle devam eden bir

0: süreç kesinlikle, var burada.
1: Kesinlikle. Bizim salçalarımızda zaten kesinlikle kimyasal yok. Herpesiz ot ilacı falan kullanmadık. Burada tarımsal destekler bize çok güzel bir yer yaptı. Burada üretim yapıyoruz. Kadın kooperatifi, özellikle Gevher Nesibe Kadın Kooperatifi. Burada Koca Sinan'a bağlı. Biz burada üretim yapmaktayız. Salçalarımızı sağlıklı, güzel bakır kazanlarda kaynatarak halkımıza sunmaktayız.
0: Tabii özellikle müşterisi de çok. Şimdi kış sofralarının vazgeçilmezi. Tabii. Doğal ve özellikle o lezzetiyle sofralarda yerini alıyor.
1: Tabii ki talep çok sağ olsun. Yani Kayseri halkı Gevher Nesibe'yi tanıdı. Çok da işte talep var. Sağ olsunlar, kaynatıyoruz arkadaşlarla birlikte böyle. Taleplere göre siparişleri sunuyoruz.
0: Peki nerelere gönderiyorsunuz bu lezzetli salçaları?
1: Bu sene sadece Antalya'ya, Ordu'ya gönderdik ama talep çok, oldukça göndereceğiz yani.
0: Peki salçanın iyi bir muhafaza edilmesi için neye dikkat etmek lazım?
1: Ya doğru dolum yaptıktan sonra, doğru tuz oranıyla doğru dolum yaptıktan sonra, katı oranını da sağladıktan sonra bir yıl, iki yıl kesinlikle dayanıyor. Rengi açılma yapmadan aynı şekilde lezzetini koruyor.
0: Çok teşekkür ederim. Hemen size de mikrofonu uzatayım. Tabii sizin de mesai başladı. Toplanıyor. Hemen ardından evet. Kazanlarda salçaya dönüştürülüyor. Peki nasıl bir süreç işleniyor burada?
2: Ya bizler için hem zevkli hem zor bir süreç. Bayan arkadaşız. Biz hep birlikte en son bir tona yakın bir domates topladık. Daha sonra yıkaması, doğraması, bekletmesi, kazanlar aktarması şeklinde bir sürecimiz geçiyor. Hem zor hem zevkli. Zevkle yapıyoruz. İnşallah yiyen herkese de şifa olsun. Bu şekilde.
0: Peki sofralara kadar uzanmasında ne kadar bir süreç var? Ne kadar zaman alıyor bir sofra?
2: Bir zaman alıyor. Yani neredeyse 6 ay gibi bir süreç alıyor. Öncelikle ekimi, ektikten sonra dediğim gibi toplama süreci neredeyse 2 gün gibi bir sürede hem toplanıp hem paylaşılma süreci oldu. Daha sonra yıkaması, 3-4 gün beklemesi şeklinde. Yani çok uzun bir süreç. Dediğim gibi kolay bir iş değil ama biz zevkle yapıyoruz. Yiyenlere de afiyet şifa olsun inşallah.
0: Teşekkürler. Hemen İbrahim'e de rica edeceğim. Şimdi arka tarafı görüyorsunuz aslında. O bereket toprakları diye yetişen domatesler bu tarlalarda toplanıyor elbette. Şimdi ucu bucağı görünmeyen bir tarla var burada. Evet. Siz de emekle burada yetiştiriyorsunuz. Aynen. Büyük bir emek var burada.
2: Tabii ki. Büyük bir alan. Biz bu sene bir de ilk defa malç yöntemini denedik. O yüzden daha verimli bir şekilde domatesimizi aldık. Koca Sinan Belediyesi'ne de çok teşekkür ederiz bize bu alanı sağladığı için. Bu şekilde.
0: Çok teşekkür ederim. Tabii yazın toplanan domatesler kış sofralarında da yerini almaya devam ediyor. Kadınların emeğiyle salçalar sofralara geliyor. Diyelim ve tekrar sizlere bırakalım Merve Özkan.
3: Uluslar C Ligi'nde Karadağ yoluna tam gaz devam ediyor. İlk iki maçını kazanan Karadağ deplasmanda Letonya'yı da mağlup etti.
4: Uluslar Ligi ikinci grup üçüncü hafta mücadelesinde Letonya ile Karadağ karşı karşıya geliyor. Siyah formayla Letonya'yı, beyaz formayla konuk Karadağ'ı izliyoruz. Sol kanattan gelişen hücum, ceza sahası içi, kaleciyle karşı karşıya gol. Adzic topu ağlara yolluyor. Henüz 3. dakikada deplasmanda golü buluyor. Vasilya Adzic topu ağlara yolladı. Risto Radunovic'in asistini geri çevirmiyor. Tekrar tekrar izliyoruz golü. Karadağ hücumu. Cikanex ortasını yaptı. Kafa vuruşu direkten dönüyor. Ardından savunma uzaklaştırdı. Cikanex ortayı yaptı. Udrikis'in kafa vuruşu. Önce direk, ardından kaleci. Popovic Udrikis'in kafa vuruşunda soluna uzanıyor. Direğe çarpan top önce elini ardından kafasına çarpıyor. İkinci yarıyı izliyoruz. Letonya beraberlik golünü arıyor. Ceza sahası içi Udrikis direğe takılıyor bir kez daha. Letonya yine gole yaklaştı. Ama yine şans yanlarında değil.

0: Udrikis düştü kalktı, topu önünde buldu. Ardından sert vurdu. Top direğe çarptı. Karadağ hücumu. Şık bir paslaşma. Savunma uzaklaştıramadı. Vuruş ve gol. Aynı isim sahnede. Vasilije Adžić. 2-0. 56. dakikada deplasmanda farkı 2'ye çıkardı. Vasilije Adžić ile Karadağ Jovetić topu taşıdı. Takım kaptanı pasını verdi. Ardından savunma ayak koydu. Orada pozisyonun içindeki isim Vasilije Adžić güzel bir tek vuruşla takımının ve kendisinin ikinci golünü attı. Uzun oynanan top. Letonya savunması uzaklaştıramadı. Ceza sahası içi kaleciyle karşı karşıya. Vuruş, top direkten dönüyor. Bu kez Karadağ direğe takıldı. Jovetić aldı götürdü fakat direği geçemedi. Köşe vuruşunu Letonya kullandı. Top bir türlü uzaklaştırılamıyor. İlginç bir an. Vuruş top ağlara gidiyor. Karambolden gol çıktı. Letonya 82. dakikada farkı 1'e indirdi. Markus Strots. Bir türlü uzaklaştırılamayan top. Burada o yoğun kalabalığa rağmen başarılı pas Kudars'tan ve Strots golü atıyor. Bu gol aynı zamanda maçtaki son gol oluyor. Letonya 1, Karadağ 2.
1: Ekim 2023 Hamas'ın Aksa Tufanı operasyonu ve İsrail'in Gazze'ye başlattığı yoğun bombardıman. Savaşın ilk günlerinde dünya İsrail'e destek mesajları verirken sadece haftalar içinde o tablo tamamen değişti. Peki uluslararası izolasyonun ilk kıvılcımı nasıl çakıldı? İsrail siyasetten kültüre nasıl bir dışlanmaya maruz kaldı? İşte bir yalnızlığın kronolojisi.

0: 7 Ekim 2023. Hamas'ın İsrail'e yönelik operasyonuyla başlayan savaş yalnızca Gazze'yi değil, İsrail'in dünya ile ilişkilerini de değiştirdi. İlk günlerde İsrail'e verilen uluslararası destek zamanla yerini diplomatik krizlere, Filistin'i tanıma kararlarına, uluslararası hukuk süreçlerine, boykot çağrılarına ve giderek büyüyen toplumsal protestolara bıraktı. Takvimler 7 Ekim'i gösteriyordu. Aksa Tufanı operasyonu deyim tam da yerinde, tüm dünyada şok etkisi yarattı. İlk 48 saatte Washington'dan Berlin'e, Paris'ten Londra'ya, dünyanın pek çok başkentinden İsrail'e tam destek açıklamaları geldi. Öyle ki neredeyse liderler birbirleriyle yarıştı. İsrail'e meşru müdafaa hakkı vurgusu yapılıyordu ağızlardan dökülen her cümlede.
1: And my administration's support for Israel's security is rock solid and unwavering.
2: Let me express once again my solidarity, my friendship, and the fact that France stands with you.
3: We will stand with you in solidarity. We will stand with your people, and we also want you to win.
0: Sesleri sağır etmeye başladı kulakları Gazze'de. İsrail'in açıklamalarında Hamas yönetimi hedefti sözde. Ama

0: Görünen köy kılavuz istemiyordu. Aslında Gazze halkı bunu en başından biliyordu. Yaşananlar bir soykırımın henüz başlangıcıydı. Şifa Hastanesi'yle çakıldığı ilk kıvılcımın ateşi, ilk büyük katliamın habercisiydi olanlar. Her geçen dakika artıyordu ölü sayısı. Yaralıları hayatta tutabilmek için görev yapan sağlık görevlileriydi artık yardıma muhtaç olanlar. Ve hastane vurulmaz diye çatısının altına saklanan Gazze'liler. Durmadı İsrail, durdurulamadı. Dedik ya, bu daha başlangıçtı. Gazze'de can kaybı önce yüzleri, binleri aştı. Şimdi basit bir rakam gibi ağızlardan dökülen o sayılar anneydi, evlattı, babaydı. Yani Gazze'nin canlarıydı. İlk tepki meşru müdafaa hakkını savunan liderlerden, başkentlerden değil, kampüslerden, meydanlardan geldi. Londra'da, New York'ta, Berlin'de on binler sokağa çıktı. Ateşkes sloganıyla inledi tüm meydanlar. Başkan Erdoğan dışında liderler dilsizdi, sağırdı. Uzun süre gözler apaçık ortada olan katliamı görmedi, görmek istemedi.
1: Açıkça savaş suçu işliyor. Şimdi İsrail, biz de seni savaş suçlusu olarak dünyaya ilan edeceğiz. Ve şimdi bunun hazırlığı içindeyiz. Bunun çalışmasını yapıyoruz ve savaş suçlusu olarak İsrail'i dünyaya tanıtacağız.
0: Diplomatik alanda ilk kırılma ise 18 Ekim'de yaşandı. Birleşmiş Milletler Güvenlik Konseyi'nde Brezilya'nın sunduğu insani ateşkes tasarısı vardı gündemde. İsrail'e bomba ve silah desteği sağlamaktan çekinmeyen Amerika veto hakkını kullandı. İşte bu veto çifte standart tartışmasının da fitilini ateşledi.
2: Amerikalı arkadaşlarımızın ikiyüzlülüğüne bir kez daha şahit olduk ve MGK'daki tasarıyı veto ederek çözüm istemediklerini gösterdiler.
0: Türkiye, İsrail'le diplomatik ve ticari ilişkilerini kesen ilk ülkeydi. Güney Afrika ise İsrail'e karşı uluslararası hukuk mekanizmalarının devreye sokulması yönünde adım attı. Çok geçmedi. Güney Afrika, İsrail aleyhine Uluslararası Adalet Divanı'nda dava açtı. İsrail'e yönelik geçici tedbirler açıklandı. Bu karar, İsrail-Gazze Savaşı'nı yalnızca siyasi değil, uluslararası hukuk açısından da dünyanın merkezine taşıdı.
3: Israel has a genocidal intent against the Palestinians in Gaza. That is evident from the way in which Israel's military attack is being conducted.
4: I can also confirm today that I have reasonable grounds to believe, on the basis of evidence collected and examined by my office, that Israeli Prime Minister Benjamin Netanyahu and Minister of Defense Yoav Gallant bear criminal responsibility for the following international crimes committed on the territory of the State of Palestine from at least...
0: Nisan ayında Dünya Merkez Mutfağı adlı yardım kuruluşunun 7 çalışanının İsrail saldırısında hayatını kaybetmesi, Gazze'de yaşanan soykırımın artık İsrail'in müttefiklerinin de görmesine neden oldu. Ölenler kendi kanlarından olunca tepkiler yükseldi. Başta İngiltere, Almanya ve Avustralya gibi geleneksel olarak İsrail'e yakın ülkelerde de tutumlar değişmeye başladı.
5: Gazze'deki yardım görevlilerinin ölüm haberini duyunca şok oldum ve çok üzüldüm. İsrail'den olup bitenleri acilen araştırmasını istiyoruz. Çünkü açıkça cevaplanması gereken sorular var.
0: Avrupa'da ilk kurumsal boykotun adresi üniversiteler oldu. Belçika'da Gent Üniversitesi, İsrail ordusuyla bağlantılı projelere fon vermeyeceğini duyurdu. Kültürde ise ilk çağrı Venedik Biennale'ne yapıldı. Sanatçılar İsrail pavyonunun kapatılmasını istedi. Aslında bu süreç yukarıdan aşağı değil, aşağıdan yukarı başladı. Önce sokak protestosu

0: Sonra üniversite boykotları, ardından devletlerin büyükelçilerini çekmesi ve o günlerde küçük görünen bu tepkiler 3 yıl içinde bugün konuştuğumuz küresel izolasyonun da temelini oluşturdu.
1: İsrail silahlı kuvvetlerine yakıt taşıyan tüm gemilerin İspanya limanlarından geçişi yasaklanıyor. İsrail'e savunma malzemesi taşıyan tüm devlet uçaklarının İspanya hava sahasına girişi yasaklanacak.
0: 2024 Temmuz'u İsrail için artık dönülmez bir yolun başlangıcıydı. Birleşmiş Milletler Genel Kurulu'nda İsrail'in işgal altındaki Filistin topraklarındaki varlığına son vermesi yönünde karar 124 oyla kabul edildi. Eylül 2024'te de Birleşmiş Milletler Genel Kurulu'ndaki kararların dili daha da sertleşti. Artık mesele yalnızca Gazze Savaşı değildi. İsrail'in işgal politikası da uluslararası diplomasinin ana başlıklarından biri haline gelmişti.
2: İsrail hükümetine şunu söylemeliyiz: artık yeter.
3: Filistin gözlerimizin önünde kanıyor. Gazze'de yaşananlara göz yummak mümkün değil.

0: diplomasinin yanında ikinci bir cephe daha açıldı İsrail'e karşı. Dünya kamuoyu Londra'dan Madrid'e, New York'tan İstanbul'a, üniversite kampüslerinden sanat dünyasına kadar Gazze Savaşı İsrail'e yönelik protestoların büyümesine neden oldu. Boykotları, yatırımların geri çekilmesi ve yaptırımlar takip etti. Mızrak artık çuvala sığmıyordu. On binleri aşan ölü sayısı, aralarında Hollywood'dan tanınmış isimlerinde bulunduğu 1800'den fazla oyuncunun İsrail film şirketleriyle çalışmamayı taahhüt eden bir bildiriye imza atmasına neden oldu. Yani artık savaş yalnızca siyasetin değil, kültür endüstrisinin de konusu haline gelmişti.
1: Gazze'de bir soykırım işlendi ve hala işleniyor. Bu bir gerçek.
0: İsrail'in kültürel alandaki tartışması bu kez Eurovision'a taşındı. İspanya'dan Hollanda'ya 5 ülkenin kamu yayıncıları İsrail'in katılımını protesto ederek yarışmadan çekildi. Böylece Eurovision'daki katılımcı sayısı 35'e düştü. 2026'da gerilim İsrail'in batılı müttefikleriyle ilişkilerine de yansıdı. İspanya, İngiltere, Fransa ve Kanada İsrail yerleşimlerinden gelen bazı ürünlere yönelik ticari önlemler almaya karar verdi.
2: Batı Şeria'daki yasa dışı yerleşimleri finanse eden veya kolaylaştıranlara şunu söylemek istiyorum. İngiltere'nin tüm yaptırımlarıyla karşı karşıya kalacaksınız.
0: 7 Ekim 2023'te İsrail'in yanında duran birçok batılı hükümet bugün İsrail'in Gazze politikalarını açık biçimde eleştiriyor. Filistin'i tanıyan ülkelerin sayısı artıyor. İsrail'e yönelik bazı ekonomik ve diplomatik yaptırımlar gündeme geliyor. Uluslararası hukuk süreçleri ise savaş suçluları için hala devam ediyor. ABD ise Netanyahu'yu silse de stratejik ilişkilerini sürdürüyor.

Sözün özü 7 Ekim 2023'te başlayan savaşın bir cephesi Gazze'de, bir başka cephesi ise dünya başkentlerinde açılıyor artık. İlk günlerde İsrail'e verilen siyasi destek 2 yıl içinde yerini Filistin'i tanıma kararlarına, hukuki süreçlere, diplomatik gerilimlere, boykotlar ve kültürel protestolara bırakıyor.

0: 7 Ekim'den önce Filistin'i tanıyan ülke sayısı 140 iken şimdi 160'a yükseldi. Üstelik de bunların 21'i Avrupa Birliği üyesi.
1: Je déclare que la France reconnaît aujourd'hui l'État de Palestine.
2: That the United Kingdom formally recognizes the state of Palestine.
3: The Commonwealth of Australia recognizes the state of Palestine.
4: Canada recognizes the state of Palestine.
5: Portugal

0: formally recognize the state of Palestine as a sovereign state with full rights.
1: Ireland last year, with Spain, Norway and Slovenia, recognized the state of Palestine.
2: 7 Ekim'de başlayan soykırımın yankıları sadece siyaset meydanlarında değil elbette. Futbol sahalarında ve tribünlerde de hissediliyor. Artık İsrail'e yönelik tepkiler Avrupa futbolunda giderek daha da görünür hale gelirken, soykırımın başından bu yana İskoçya'nın köklü kulübü Celtic'in tribünleri dikkat çekiyor. Çok değil, 7 Ekim'den 2 hafta sonra Celtic'in Atletico Madrid'le oynadığı Şampiyonlar Ligi karşılaşmasında tribünlerde yüzlerce Filistin bayrağı açıldı. UEFA siyasi mesaj içerdiği gerekçesiyle Celtic'e para cezası verse de protestoların önü kesilemedi. Şubat 2025'te hedef daha açıktı. Celtic tribünlerinden dev bir mesaj yansıdı kameralara. İsrail'e kırmızı kart göster. Taraftarların kırmızı kart görüntüsü oluşturduğu statta UEFA ve FIFA'ya mesaj açıktı. İsrail'in uluslararası futboldan çıkarılması. Şili'ye, İskoçya'dan İspanya'ya, İtalya'dan Belçika'ya 90 dakika boyunca farklı ülkelerden taraftarlar Filistin'e destek mesajları veriyor artık. Uluslar Ligi'nde İrlanda ile İsrail karşı karşıya geldi. İrlandalı futbolcuların siyah kol bantlarıyla çıktıkları yeşil sahada da protesto sürdü. İrlanda milli takım kaptanı İsrail kaptanının elini sıkmazken İsrail milli marşı okunduğu sırada tüm İrlandalı futbolcular başlarını öne eğdi. İsrail sahadan 3-0 mağlup ayrıldı. Şimdi soru şu, 27 Ekim'de sandık başına gidecek olan İsrail, dünyadan gelen tepkilere rağmen mevcut politikasıyla Netanyahu'yla yola devam mı edecek?
3: Netanyahu'yla aynı topraklarda bulunmamız beni utandırıyor.
2: Yoksa küresel izolasyonun sorumlusu katile veda mı edecek?

0: Halkbank'ın katkılarıyla. Aselsan'dan 488,5 milyon avroluk hava savunma sistemi ihracat sözleşmesi. Aselsan, yurt dışındaki bir son kullanıcıyla hava savunma sistemlerinin ihracına ilişkin 488,5 milyon avro tutarında satış sözleşmesi imzaladı. Aselsan tarafından kamuyu aydınlatma platformundan yapılan açıklamada, Aselsan, yurt dışındaki bir son kullanıcı ile hava savunma sistemlerinin ihracatına ilişkin toplam tutarı 488,5 milyon avro olan bir satış sözleşmesi imzalamıştır. Bilgisi verildi. Halkbank'ın katkılarıyla.
1: Haberin radyosu A Haber Radyo.
2: Reklam. Kadın girişimciler, girişiminizi geleceğe taşımaya hazır mısınız? Halkbank 6. Üreten Kadınlar Yarışması başladı. Yarışma ile kategori birincilerini uluslararası fuarlarla buluşturuyor, girişimcilerin kitle fonlamasından yararlanmasını sağlıyoruz. Çünkü biliyoruz, geleceğimizi dönüştüren her hikaye desteklenen bir girişimle başlar. Halkbank 6. Üreten Kadınlar Yarışması için başvurular devam ediyor.

0: Her marka araca bakım ve onarım Bosch Car Servis noktalarında.
1: Kahve makinesinden köpek mamasına, kış lastiğinden cep telefonuna. Akakçe, en ucuzu bulmak içindir.
2: Akakçe. Herkes kullansın diye Shell'de boş yok. Club Smart üyelerine kampanya boyunca milyonlarca TL değerinde yakıt puan. Tek seferde 2000 TL ve üzeri yakıt alarak kampanyaya katılın, 1250 TL'ye varan yakıt puan kazanın. Detaylı bilgi shell.com.tr'de.
3: Reklam. Türkiye'nin en çok dinlenen haber radyosu. A Haber Radyo.
4: Reklam.
5: Son 10 kişi, son 5 kişi, son 1 kişi. Oh, aldım. İnanılmaz uygun fiyata aldım.
6: Siz de sizinle aynı ürünü almak isteyenlerle İdefix grup alışverişinde bir araya gelin. Stoklarla sınırlı ürünleri inanılmaz fiyatlarla alın. Üstelik 200 TL'ye varan ideal puan fırsatını kaçırmayın. Grup alışverişine hemen başlayın. İdefix. Alışılmadık alışveriş.
7: Son 10 kişi, son 5 kişi, son 1 kişi. Oh! İdefix grup alışverişiyle çok uygun fiyata aldım. İdefix. Alışılmadık alışveriş.
8: Çocukların eve her gün hastalık ihtimalleriyle döndüğünü anne olunca anlarsın. Allianz'la olunca sağlık sigortasının %20 indirimiyle rahatlarsın. Sen de 18 yaş altındaki çocuğunun Allianz sağlık sigortasını bugün başlat, %20 indirimi kaçırma. Allianz ailemle. Allianz seninle. Detaylar ve koşullar için allianz.com.tr.
4: Reklam.
3: A Haber Radyo. Vakıf Faktöring ekonomi haberlerini sunar.
9: Bankacılık Düzenleme ve Denetleme Kurulu'ndan cep telefonu kredileri ve kredi kartlarına ilişkin düzenleme. Bankacılık Düzenleme ve Denetleme Kurulu'ndan yapılan açıklamaya göre kurul, cep telefonu alımı amacıyla kullandırılan tüketici kredilerinde fiyatı 40 bin lira ve altında olan cep telefonları için vade sınırını 12 ay, 40 bin lira üzerinde olanlar için 3 ay olarak belirledi. Kredi kartlarında ise asgari tutar, limiti 100 bin lira ve altında olanlar için dönem borcunun %20'si, 100 bin liranın üzerinde olanlar içinse dönem borcunun %40'ı olarak belirlendi.
3: Vakıf Faktöring ekonomi haberlerini sundu. A Haber Radyo'yu YouTube üzerinden dinlemek için Turkuvaz Radyolar kanalına abone olun. A Haber Radyo, haberin radyosu.
10: Şansa kalmaz işiniz, Umran Oto Ekspertiz.
11: Umran Oto Ekspertiz trafik kurallarını sunar.
12: Takip mesafesini koruyun. Öndeki araçla aranızda her zaman güvenli bir boşluk bırakın. Genel kural, öndeki araçla aranızda en az 2 saniye mesafe olmasıdır. Bu, ani fren durumlarında zincirleme kazaları önler.
10: Şansa kalmaz işiniz, Umran Oto Ekspertiz.
11: Umran Oto Ekspertiz trafik kurallarını sundu.
13: Türkiye'nin haber radyosu. A Haber Radyo.
14: Çocuklarda idrar tutma alışkanlığı böbrekleri riske atıyor.
15: Özellikle işte çocuklar arkadaşlarına kavuşuyorlar, oyunlar oynuyorlar, teneffüslerde tuvalete gitmeyi ihmal edebiliyorlar. Bu sırada idrar tutma manevraları gerçekleştiriyorlar.
14: Çocuklar oyun ve ders yoğunluğu nedeniyle tuvalet ihtiyacını erteleyebiliyor. Ancak uzmanlar uyardı, bu durum idrar yolu enfeksiyonlarına zemin hazırlayabiliyor.
15: Tabi bu idrar tutma manevraları çok sık olursa mesanenin kasılması bozuluyor. İleride gülerken, öksürürken idrar kaçıran çocukları görebiliyoruz. Hatta daha ileri dönemlerde bazen mesanenin çalışması tamamen bozuluyor. O zaman sonda takıp günde 3 kere 4 kere mesaneyi boşaltmamız gibi bir durum söz konusu olabiliyor. Bunlar ileri durumlarda böbrek yetmezliğine ve böbrek kaybına sebep olabilmektedir.
14: Çocuk nefrolojisi uzmanı Profesör Doktor Cihangir Akgün, okul tuvaletlerinin hijyenik olması ve çocukların tuvaleti kullanmaktan çekinmemesinin önemine dikkat çekti.
15: Okul yönetiminin yapması gereken bir takım görevler var. Tuvaletin hijyeninin sağlanması. Bir diğeri ailelerin bu konudaki yanlış tembihlemelerinden vazgeçmeleri. Çocukların en azından iki teneffüste bir tuvalete gitmeleri çok önemli. Yani gidebiliyorlarsa her teneffüs, gitmiyorlarsa iki teneffüste bir tuvalete gitmeler. Çünkü en iyi mesane boş mesanedir. Bir diğeri de çocuklara tuvaletlerini tutup ertelememelerini, geciktirmemelerini gerektirdiği anlatılmalı. Bu öğretmenler tarafından, aileler tarafından ya da...
13: Türkiye'nin haber radyosu. A Haber Radyo.
16: Tekrar hoş geldiniz. A Haber ekranlarına ajans hafta sonunda yeni saat diliminde sıcak gelişmeleri aktarmaya devam ediyoruz. Sizinle A Haber ve A Haber Radyo ortak yayınında ve bir kaza haberiyle başlayacağız bu saatimize. Sivas'ın Kangal ilçesinde kontrolden çıkan yolcu otobüsü tarlaya girdi. Kazada ikisi çocuk, 9 kişi yaralandı. Detayları paylaşalım hemen. İlk görüntüler bu şekilde. Kaza Sivas-Malatya Karayolu'nun Yeşildere Köyü mevkiinde meydana geldi. Yolcu otobüsü şoförü direksiyon hakimiyetini kaybetti. Kontrolden çıkan otobüs tarlaya girdi. İhbar üzerine bölgeye sağlık ekipleri sevk edildi. Kazada sürücüyle otobüste bulunan yolculardan 8'i yaralandı. Yaralıların ikisinin çocuk olduğu öğrenildi ve kazayla ilgili de inceleme başlatıldı. Emniyet ekipleri 75 ilde uyuşturucu satıcılarına yönelik dev bir operasyon düzenledi. Operasyon sonucunda 714 şüpheli tutuklanırken baskınlarda yüklü miktarda da uyuşturucu madde ele geçirildi.
17: Uyuşturucuyla mücadele beka meselemiz.
14: Uyuşturucu tacirlerine geçit verilmedi. 75 ilde uyuşturucu madde satıcılarına yönelik yapılan operasyonlarda 1297 şüpheli yakalandı. Emniyet ekipleri alınan istihbari bilgiler sonucunda son 10 günde 75 ilde uyuşturucu tacirlerini yakalamaya yönelik çok sayıda baskın yaptı. 1945 ekip, 4863 personel, 18 hava aracı ve 45 narkotik dedektör köpeğinin katılımıyla operasyonlar düzenlendi. Operasyonlarda 985 kilo 777 gram uyuşturucu madde, 1.537.667 adet uyuşturucu hap ele geçirildi. Yapılan baskınlar sonucunda 1297 şüpheli yakalandı, 714'ü tutuklandı, 179'u hakkında adli kontrol hükümleri uygulandı. Diğerlerinin işlemleri devam ediyor.
16: Efendim, 2013 yılında 53 kişinin hayatını kaybettiği Reyhanlı saldırısının faillerinden Bülent Dükancı Hatay Antakya'da yakalandı. Bülent Dükancı'nın terör örgütü THKPC üyesi olduğu belirlendi.
14: Reyhanlı saldırısının bir faili daha yakalandı. 2013 yılında Hatay Reyhanlı'da bomba yüklü iki araçla yapılan terör saldırısında 53 kişi hayatını kaybetmişti.
18: Bülent Dükkancı kalabalık içerisinde kamufle olmaya çalışıyordu. Emniyet teşkilatı ise onun adım adım izini sürdü. Yürütülen çalışmalar neticesinde THKPC'li Bülent Dükkancı'nın adresi tespit edildi.
14: 59 yaşındaki Bülent Dükancı'nın adresine operasyon düzenlendi. Antakya ilçesine bağlı Gülderen mahallesinde yapılan baskınla yakalandı. Şüphelinin ikametindeki aramalarda iki cep telefonu, bir ruhsatsız tabanca, bir şarjör ve 7 fişek ele geçirildi. Geçtiğimiz günlerde de saldırının Suriyeli faillerinden Ömer El Hatip, deniz yoluyla Avrupa'ya kaçmak üzereyken yakalanıp Türkiye'ye getirilmişti.
16: Milli İstihbarat Teşkilatı tarihi bir belgeyi daha gün yüzüne çıkardı. Sevgili izleyenler, o belgeyi de şimdi ekranlarınıza taşıyoruz. Dönemin Cumhurbaşkanı İsmet İnönü ile İngiltere Başbakanı Winston Churchill arasında 83 yıl önce gerçekleştirilen Adana görüşmesine ilişkin tarihi istihbarat belgesini paylaştı.

83 yıllık tarihi belgeyi yayınladı. Milli İstihbarat Teşkilatı, Türkiye'nin 2. Cumhurbaşkanı İsmet İnönü ile İngiltere Başbakanı Winston Churchill arasında 1943 yılında gerçekleştirilen görüşmenin belgesini yayınladı.

0: yapılan ifadelere göre zirve haberi duyulur duyulmaz büyük bir panik ve telaş yaşayan Alman konsolosu birkaç gün sonra Türkiye'nin tarafsızlık garantisini içeren şifreli mesajı alınca rahatladı.
1: İngiliz Başvekili Churchill'in Adana ziyareti üzerine ilk gün büyük bir telaş gösteren Alman konsolosu 4 Şubat 1943 günü 160 ve tercüman 501 çehreyle odasına çağırmış ve aynen şunları söylemiştir. Şimdi sefarethaneden bir şifre aldım. Bu şifrede Türk hükümetinin Alman dostluğundan ayrılmayacağına dair Van Poppen'a kadi teminat verdiği bildiriliyor. Bundan başka dostlarınız sizden bu mülakat hakkında biz Almanların ne düşündüğünü soracak olursa Almanya'nın bu mülakatı büyük bir soğukkanlılıkla karşıladığını söylersiniz. Saygılarımla arz eylerim.
0: Üzerinde Churchill ziyareti ve Alman konsolosu konu başlığı bulunan belgede kaynak olarak İzmir yuvası ibaresi yer alırken evrak üzerinde 12 Şubat 1943 tarihli kayıt damgasının da bulunduğu görüldü.
2: Efendim şimdi de ekranlarınıza yansıyan görüntüler Suudi Arabistan'dan. Suudi Arabistan'ın başkenti Riyad burası. Peş peşe patlama sesleri vardı. Patlamalar sonrası petrol depolama tesislerinden de alevler yükseldi. Detayları paylaşalım hemen. Husilerin saldırısı altındaki Suudi Arabistan'da bir kez daha patlama sesleri duyuldu. Yerel kaynaklar Husilerin başkent Riyad'ı balistik füzelerle hedef aldığını açıkladı. Patlamalar sonrası Ey Falsaliye bölgesindeki petrol depolama tesislerinden dumanların yükseldiği anlarda kameralara böyle yansıdı. Yemen'deki Husiler geçtiğimiz saatlerde ise Suudi Arabistan'a ait savaş uçaklarının ülkenin batısındaki Hacce, Taiz ve Lahiç vilayetlerinde bazı noktalara hava saldırıları düzenlediğini duyurmuştu. Devam edelim yine dünyadan gelişmelerle. Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin, Urallardaki askeri tatbikatının son aşamasını yerinde izledi. Putin'e Savunma Bakanı da eşlik etti. 47 binden fazla Rus askeri personelin katıldığı tatbikata 7 ülkede birlik gönderdi.
3: Tanklar, silahlar, İHA'lar sergilendi. Putin 47 binden fazla askerin katıldığı dev tatbikatı yerinde izledi. Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin, Rusya'nın Chelyabinsk bölgesinde Center 2026 tatbikatının son aşamasını izlemek için Chebarkulski eğitim sahasına gitti. Yanında Savunma Bakanı Andrei Belousov ve üst düzey askeri yetkililer vardı. Tatbikatın boyutu dikkat çekti. 47 binden fazla asker, 11 eğitim sahası, hatta Hazar Denizi'ndeki askeri unsurlar bile vardı. Putin, tatbikatta görev yapan askerleri denetledi.
4: Tatbikatların temel amacı her seviyedeki personel komutanlarının birlikleri komuta etme becerilerini geliştirirken dış saldırıyı püskürtmektir.
3: Tatbikata 7 ülkeden askeri birlikler katıldı. 55 ülkeden temsilci de tatbikatı gözlemci olarak izledi. Askerler farklı çatışma senaryolarına karşı ortak harekat kabiliyetlerini sınadı. Putin ise tatbikatın ülkelerinin güvenliğine yönelik dış tehditlere karşı kapasiteyi arttıracağını söyledi. Tatbikatın Avrupa ile gerilim sırasında gerçekleşmesi ise dikkati çekti.
2: Ve yine dünyadan ilginç bir haber paylaşacağız şimdi sevgili izleyenler. Uganda'da gazeteci kral oldu. Bakın ekranlarınızda yansıyor şimdi o kral olma anlarına dair görüntüler. Uganda sınırları içerisindeki Toro krallığının hükümdarı Kral Oyo hayatını kaybediyor. Oğlu tahta geçmek istemiyor ve yeni kral da gazeteci kuzeni Edward Rukide oluyor.
3: Beyaz camdan kral tahtına. Uganda'daki Toro krallığındaki gazeteci Edward Rukide kral oldu.
4: Halkımızı birleştireceğim, birçoğunun farklı alanlarda bilgi ve deneyime sahip olması için çalışacağım.
3: Kral Oyo Nimba 27 Ağustos'ta 34 yaşında hayatını kaybetti. Çocuk yaşta tahta çıkan Oyo 1995'te henüz 3 yaşındayken kral olmuştu. Ölümü Toro'da taht tartışması başlattı.

0: Oyo vasiyetinde kendisinden sonra oğlunun kral olmasını istedi. Ancak o kendisine başka bir kariyer seçti. İngiltere'de kaleci oldu. Tahtı babasının kuzeni Edward Rukidi'ye bıraktı. Rukidi devlet televizyonunda haber sunan bir isim.
1: Toro'yu ileri taşımak için çalışacağız.
0: 56 yaşındaki yeni kral geleneksel ritüeller eşliğinde tahta çıktı. Gece yarısı başlayan törende Rukidi yaklaşık 4 kilometrelik geleneksel yürüyüşün ardından Kraliyet Sarayı'na ulaştı. Tacını giyen Rukidi, Kraliyet Klanı üyeleri tarafından kutsandı ve tahtına oturdu.
2: Ve devam edelim şimdi iç siyasetle. CHP'de eski yönetimin enkazı kaldırılıyor. Öyle ki mutlak butlan sonrası CHP'nin genel merkezi dahil birçok il ve ilçe binası tahribata uğratıldı. Partiye verilen zararınsa 500 milyon TL'yi aştığı belirtildi. Kılıçdaroğlu yönetimi ise partiyi sıfırdan kurmak için çalışma başlattı.
3: Buradan çıkmayacağız. Ne kadar dayanabiliriz bilmiyorum. Sonuçta devletin polisine el kaldıracak halimiz yok.
4: Zararlar tek tek tespit edildi, maliyetler hesaplandı. Eski yönetimin CHP'ye verdiği zarar 500 milyon lirayı aştı.
5: Yani içim burkularak izledim yani. Bunlar olmamalı. Hiçbir dönemde olmayan bir gerçekle karşılaşıyoruz. Hiçbir dönemde olmuyor. Ne demek ya? Bir partinin kapısı mı kapatılır ya vatandaşlara, milletvekillerine? Bunun mutlaka gerekçelerinin, haklı gerekçelerinin anlatılması lazım. Orası kimsenin mülkiyetinde değildir. Orası halkındır.
4: CHP'de yeni partiye geçen eski yöneticiler binalara zarar verdi. Kılıçdaroğlu yönetimi ise tahribat nedeniyle örgütsel ve teknolojik altyapıyı sıfırdan kurma sürecine girdi. Binalardaki tahribatlarla bırakılan borçların toplam maliyetinin 500 milyon lirayı aştığı öğrenildi. Hasar tespit çalışmaları sürerken işlemleri tamamlayan il ve ilçe başkanları sorumlular hakkında suç duyurusunda bulundu. Ciddi bir mali yükle karşılaştıklarını belirten parti kurmayları birçok alanda yapılanmaya gittiklerini, bir bakıma CHP'yi sıfırdan kurduklarını belirtti.
2: Efendim şimdi ekranlarınıza gelen görüntüler de Trabzon'un Ortahisar ilçesinde kayda geçti. Yaklaşık 40 yıl önce yapılan köprünün dökülen betonları sebebiyle demirler ortaya çıktı. Ağır tonajlı araçların da kullandığı köprüde yaşanan sallantı mahalle sakinlerini tedirgin ediyor şimdi.
6: Aşağı yukarı günde 700-800 civarı bir araç geçiyor ki bunların çoğu da tır.
4: Betonları döküldü, demirler ortaya çıktı.
6: Ya burada illa bir can kaybı mı olması lazım?
4: Trabzon, Ortahisar'da Değirmendere üzerinde bulunan ve 1980'li yıllarda inşa edilen köprü yıllar içinde yıprandı. Köprünün özellikle bazı bölümlerindeki betonların kopmasıyla donatı demirleri açığa çıktı.
6: Ana yola çıkamıyorsun. Burada bir kuyruk, tır kuyruğu oraya. Üstünde 2-3 tane rahat bir tır oluyor.
4: Ağır tonajlı araçların geçişi sırasında yaşanan sallantı çevrede yaşayanları endişelendiriyor.
6: Kirişlerin demirleri aşağı asılıyor. Bu da altta temelde hiçbir şey kalmamış. Temelde demirler yüze çıkmış.
4: Üstelik köprüde yaya kaldırımı da bulunmuyor. Araçlarla aynı yolu paylaşmak zorunda kalanlar büyük bir risk altında köprüyü kullanmaya devam ediyor.
7: 90'dan önceki şartlarda yapılan köprümüz şu anda bakımı bile olmuyor. 2026'ya geldik, herhangi bir bakım yok.
2: Hemen hemen herkesi ilgilendiren bir haberle devam edeceğiz şimdi. Bankacılık Düzenleme ve Denetleme Kurulu cep telefonu kredileri ve kredi kartlarında yeni bir düzenleme yaptı. Cep telefonu kredilerinde vade telefonun fiyatına göre belirlenecek. 40 bin lira ve altındaki telefonlarda vade 12 ay olacak. İşte yeni düzenlemenin ayrıntıları.
8: BDDK

0: Cep telefonu kredi taksitlerini yeniden belirledi. 40 bin lira ve altındaki telefonlarda kredi vadesi 12 ay oldu. Bankacılık Düzenleme ve Denetleme Kurulu cep telefonu kredileri ve kredi kartlarında yeni düzenleme yaptı. Buna göre cep telefonu kredilerinde vade telefonun fiyatına göre belirlenecek. 40 bin lira ve altındaki telefonlarda vade 12 ay olacak. 40 bin lira üzerindeki telefonlarda vade 3 ayda sınırlı olacak. Kredi kartlarında asgari ödeme için esas alınan limit 100 bin liraya yükseltildi. 100 bin lira ve altındaki kartlarda asgari ödeme %20 olacak. 100 bin lira üzerindeki kartlarda ise %40 olacak. Cep telefonu alımında kredi kartı taksitlerinde değişiklik yapılmadı. Yenilenmiş telefonlarda ise tutar sınırı olmaksızın 12 aya kadar taksit uygulanabilecek.
1: Sayın seyirciler, Türkiye Ziraat Odaları Birliği Eylül ayına ilişkin tarla ve market fiyatları arasındaki dengesizlikleri gözler önüne seren raporunu açıkladı. O rapora göre üretici ile market arasında fiyat makasının en çok açıldığı ürün %633'lük farkla limon oldu. Bahçede kilosu 7 liraya kadar düşen limon market raflarında 51 liradan satılıyor.
2: Bahçede 7, markette 51 lira. Türkiye Ziraat Odaları Birliği Eylül ayı fiyat verilerini açıkladı. Üretici ile satıcı arasındaki fiyat makasının en çok açıldığı ürün limon oldu. Bahçede kilosu 7 liradan alıcı bulan limon market raflarında 51 liraya kadar yükseldi. Aradaki fark 7,3 kata ulaştı. Markette fiyatı en çok düşen ürün limon olmasına rağmen aradaki devasa uçurum bir türlü kapanmıyor. Limondan sonra fiyat makasının en çok açıldığı ürünler %339 ile kuru incir ve %337 ile havuç oldu. Eylül'de markette en çok zam %26 ile patlıcana geldi. Üreticide en yüksek artış ise %62,5 ile kuru fasulyede yaşandı.
1: Denizli'nin Acıpayam ilçesinde tescilli kavununda hasat devam ediyor. Ayrıntıları alacağız. Hemen bölgeye gidelim biz de. A Haber muhabiri Atagündüz Kurşun bizi bekliyor.
3: Anadolu'nun verimli topraklarında hasat heyecanı ve aynı zamanda da hasat bereketi aralıksız devam ediyor. A Haber ekibi olarak kameraman arkadaşım Köksal Kılıç'la birlikte Denizli'nin Acıpayam ilçesine bağlı Akalan mahallesindeyiz. Burada bostanlarda kimisi işçilerle birlikte, kimisi de aile üyeleriyle birlikte bu hasata ortak oluyor. Şu anda da tescilli bir kavunun hasadı gerçekleştiriliyor. Yanımızda da mahalle muhtarı Ahmet Çakmakçı var. Muhtarım hoş geldiniz A Haber yayınına. Nasıl gidiyor hasat?
4: Siz de hoş geldiniz. Hasadımız tüm hızıyla devam ediyor. Hasatlarımız Temmuz 15'te başladı kavun hasadı. Kasım sonuna kadar devam edecek.
3: Yani bir 4 aylık süreçte devam ediyor öyle mi bu hasat?
4: Evet, 4 aylık bir süreçte devam ediyor. Kademeli ekim yapıyoruz. Kademeli ekimde de her aya bir kavun kesimi gerçekleşiyor.
3: Peki neden tescilli bu Akalan Mahallesi'nin kavunu?
4: Akalan'ın hava sıcaklıkları, gece ve gündüz sıcaklıkları çok farklı. 10-15 derece oynuyor. Bu yüzden de bitki şoka giriyor. Şoka girdiğinden de tat yapıyor. Tat yaptığı için de biz bu kavunu bu sene tescilini aldık.
3: Yani şoka girdiği için tatlanıyor öyle mi? Bu çok garip. Evet,
4: şoku girdiği için tatlanıyor. Şöyle, gece sıcaklığı ve gündüz sıcaklığı 15-20 derece oynuyor. Bu oynadığından kavun da tat yapıyor yani.
3: Çok enteresan. Ben ilk kez duydum gerçekten. Ve 4 aylık bir süreç. Peki bu kavunları nerelere gönderiyorsunuz?
4: Kavunlar Aydın, Muğla, Antalya, Ankara, İstanbul, Mersin, Adana her tarafa kavun gönderiyoruz.
3: Şimdi bir de pazar var değil mi burada?
4: Evet, pazarımız 1980 yılında kuruldu. Şu anda aktif olarak çalışan pazarlardan bir tanesi. Ege'nin de en büyük pazar yerlerinden bir tanesi diyebiliriz.
3: Çok teşekkür ediyoruz Köksal. Gel şöyle bir bakalım. Dedik ya, burada bir aile var.

0: Karı koca ve çocukları gördüğünüz gibi burada bahçenin içerisinde, bostanın içerisinde denk geldik. Bir tanesi traktörü kullanıyor. Diğer taraftan orada olan kavunlar, muhtarımız dedi ya, kademeli bir şekilde ekimi ve kesimi yapılıyor bu kavunların. Ve büyüklüklerine göre, olgunluklarına göre gördüğünüz gibi burada kesimi yapılıyor. Tek tek traktörlere yükleniyor. Ardından da buradaki, yani Akalan mahallesindeki o kavun karpuz pazarına götürülüyor. Oradan da tüccarlara veriliyor. Bunlar tabii önceden de kesilenler var ama kesilmeyenler de var. Gördüğünüz gibi neredeyse 8-10 kilogram ağırlığında bu muhtemelen birazdan kesilecek bu kavunda burada üreticiler tarafından. Evet, toparlayalım. Dediğimiz gibi Anadolu'nun verimli topraklarında hasat heyecanı devam ediyor. Akalan Mahallesi'nin tescilli kavunu da muhtarımızın da söylediği gibi Kasım ayına kadar hasat edilmeye ve üreticiden tüketiciye ulaştırılmaya devam edecek diyelim. Sözü tekrar size bırakalım.
1: Değerli izleyenler, şimdi bazı meslekler vardır, yıllar geçse de ellerden bırakılmaz. Şimdi onlardan birine tanıklık edeceğiz biz de. 75 yaşındaki Abdullah Eltam 61 yıldır iğnesini, ipliğini elinden hiç düşürmüyor. 1965'ten bu yana da yorganlara sadece el emeğini değil, ömrünün yıllarını da işliyor. Bugün hala aynı dükkanda, aynı sabırla unutulmaya yüz tutmuş mesleğini yaşatmaya devam ediyor.

0: Mesleğimi çok seviyorum. Sabah dükkanı, akşam eve, bu şekilde devam ediyoruz. Pazar günü geliyorum. İşim olmasa bile dükkanımı temizliyorum, şey yapıyorum. Yarınki işleri hazırlıyorum.
1: Asırdan fazladır iğnesini ipliğini elinden hiç düşürmüyor. 75 yaşındaki Abdullah Al tam 61 yıldır yorgan dikiyor. Ömrünü bu mesleğe adayan ustamızın bu güzel hikayesini birlikte dinleyelim.

İlkokulu bittikten sonra 65 senesinde Üsküdar'a geldim. Dayım yorgancıydı. Onun yanına mesleği öğrenmek için girdim. 73'e kadar yanında çalıştım. Ben dükkan açmak istedim ve o da yardımcı oldu bana dayım. Dedi oğlum ilk sermayen müşterine git gel yapmayacaksın. Düzgün olacaksın, dürüst olacaksın, temiz olacaksın. Önce yaptığın işi kendin beğeneceksin. Ondan sonra bu tip öğütleri aldım. Ve onun için dükkanımda bu düzende devam ediyorum.

0: İyi ustalar vardı. Ben pazar günü dükkanı açardım. Anahtar bende vardı, dayımın dükkanı olduğu için. Girerdim, ustaların yorganlarını dikerdim, bozardım tabii biraz. Gelirdim sabah pazartesi dükkanları açtığımız zaman kim yaptı bunu? Bana kıvırcık derlerdi. Ondan sonra dedi kıvırcık başladı. Biraz da tabii sopa mopa yerdik. Ama sanat öğrenmek için o dayak yemeye veyahut da ne diyeyim sopa yemeye razıydım. Çok sevdiğim bir meslekte. El sanatını çok seviyorum. Onun için ben 2 senede usta olunuyor. Ben 6 ayda usta oldum.
1: Çok uzun bir zaman. Evet. Sıkılmadınız mı?
0: Hiç sıkılmadım. Çünkü mesleğimi çok seviyorum. El sanatını çok seviyorum.
1: El sanatları, zanaatkar olsun birçok meslek türü aslında bu caddede, bu sokaklarda iş yürütüyorlardı. Evet. Ama hepsi tek tek kapandı ve o tarihlerde...
2: Sevgili izleyenler, Başkan Recep Tayyip Erdoğan Teknofest 2026 Güneydoğu için şimdi Şanlıurfa'da Teknofest alanında ve kürsüye çıktı. Büyük bir coşkuyla karşılanıyor Başkan Erdoğan vereceği mesajları. Hepimiz merakla bekliyoruz. Alkışlar eşliğinde Başkan Erdoğan an itibariyle Teknofest sahnesinde
3: birlikte şimdi geleneksel Teknofest pozumuzu veriyorlar.

0: gelenek haline gelen Teknofest pozunu da Başkan Erdoğan verdi ve o karelerde artık yerini aldı.
1: Hoş geldiniz.
0: Büyük bir coşku var sevgili izleyenler. Başkan Erdoğan'ı bekliyor. Şanlıurfa'da Teknofest alanında yoğun bir kalabalıkla karşılandı Başkan Erdoğan ve birazdan konuşmasını gerçekleştirecek. O noktadan vereceği mesajlar oldukça önemli. Biz de takip ediyoruz Başkan Erdoğan'ın vereceği mesajları ve kürsüye yaklaşıyor Başkan Erdoğan.
2: Efendim uğraşıyoruz ama...
3: Sevgili Şanlıurfalılar, Teknofest kuşağının kıymetli neferleri, istikbalimizin teminatı, sevgili gençler, kıymetli misafirler, sizleri en kalbi duygularımla, hürmetle, muhabbetle selamlıyorum. Maşallah. Bu ne muhteşem bir katılım. Maşallah. Bu ne muhteşem bir merasim. Sizlerin şahsında büyük ve güçlü Türkiye'nin müjdecisi olan tüm gençlerimizi buradan yürekten selamlıyorum. Konuşmamın hemen başında Perşembe günü Manisa Soma'da meydana gelen göçükte hayatını kaybeden 5 madenci kardeşimize Yüce Allah'tan gani gani rahmet niyaz ediyorum. Madencilerimizin acılı ailelerine, çalışma arkadaşlarına sabır, yaralı olarak kurtarılan ve tedavileri devam eden 2 madencimize acil şifalar diliyorum. Göçük'te ilgili Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanlığımız idari soruşturma, Soma Cumhuriyet Başsavcılığımız ise adli tahkikat başlatmıştır. Aralarında madeni işleten şirketin yetkililerinin de olduğu 9 kişi gözaltına alınmıştır. Soruşturma çok yönlü bir şekilde devam etmektedir. İhmali veya suçu olan kim varsa hesabını mutlaka verecektir. Biz de bunun takipçisi olacağız. Sevgili genç kardeşlerim, akılla emeği, zeka ile bilgiyi, fikirle projeyi buluşturan bir Teknofest'te sizlerle yine beraberiz. Türkiye'nin teknolojide ulaştığı seviyeyi Teknofest kuşağının ürettiği nitelikli eserleri bugün bir kez daha gururla seyrediyoruz. Ürünlerini sergileyen, kurduğu hayalleri Teknofest Güneydoğu'da gerçeğe dönüştüren tüm gençlerimizi ayrı ayrı tebrik ediyorum. Havalimanımızdaki bu muazzam atmosfer, buradaki gençlerimizin azmi, heyecanı, kararlılığı bizlere

0: şunu çok net bir şekilde gösteriyor. Türkiye'nin geleceği hamdolsun emin ellerdedir. Ülkemin önü de, ufku da, bahtı da sonuna kadar açıktır. Türkiye yüzyılı teknofest kuşağının izini, mührünü, damgasını taşıyacaktır. Buradaki gençler bu milletin yüz akıdır. Bu ülkenin göz bebeğidir. Müreffeh ve muteber Türkiye'nin en güçlü nişanesidir. Her birinizle iftihar ediyorum.
1: Yakışıklı olsun.
0: Böylesine bilgili, ahlaklı, cesur ve özgüvenli bir gençlikle yol yürüdüğüm için Cenab-ı Allah'a sonsuz hamd ediyorum. Gözlerinizdeki şu ışık hiç sönmesin. Kalplerinizdeki şu coşku hiç ama hiç dinmesin. Rabbim sizleri nazarlardan muhafaza eylesin diyorum. Sanayi ve Teknoloji Bakanlığımızı, Türkiye Teknoloji Takımı T3 Vakfımızı, bu görkemli şölene katkı sunan tüm paydaşlarımızı yürekten kutluyorum. Sevgili gençler, başından sonuna kadar sizlerin imzasını taşıyan dünyanın en büyük havacılık, uzay ve teknoloji festivali Teknofest'in coşkusunu bu kez Şanlıurfa'mızda yaşıyoruz. Rabbimize hamdolsun. Peki Şanlıurfa'yı neden tercih ettik? Selçuk Bey nerede bu programı yapalım dediğinde ben de kendisine dedim ki buraya Şanlıurfa yakışır. Gerçekten de Şanlıurfa'da bu programın bu kadar coşkulu, bu kadar katılımı yüksek şekilde oluşması şu anda ben de uçakta izlediğimde bu güzelliği gördüm ve iftihar ettim. Yakışır mı? Şanlıurfa'ya bu yakışır ve yakıştı. Unutmayın, burası her şeyden önce peygamberler şehridir. Burası binlerce yıllık bilim, kültür ve medeniyet birikimine sahiptir. Tarihin sıfır noktası olan Göbekli Tepe bu şehrin sınırları içindedir. Tıpta, matematikte, astronomide, geometride, fizik ve felsefede binlerce alim en seçkin eserlerini bu şehirde vermiştir. El-Battani'den Sinan bin Sabit'e, Harranlı İbni Vasıf'tan Yunus el-Harrani'ye, onlarca, yüzlerce bilim insanı burada yaptıkları çalışmalarla insanlığa çok kıymetli eserler hediye etmiştir. İşte bu yüzden mazinin birikimini bugünün gençleri ve geleceğin teknolojileriyle buluşturmak için Teknofest'i Şanlıurfa'da düzenledik.

Damada dedim ki Şanlıurfa'ya bu yakışır. Şanlıurfa'yla inşallah şöyle bir semaya doğru huruc ederiz. İstedik ki gençlerimiz köklerini unutmasın. Ecdadın eserlerinden güç ve ilham alsın. Türkiye'nin istikbalini bu şuurla inşa etsin. İstedik ki dünyanın farklı ülkelerinden Teknofest'e katılan gençler Türkiye'nin bu değerlerini, bu derinliğini daha yakından görsün, tanısın. Biliyorsunuz bu etkinliğe 2018 yılında 4333 takım başvuruyla başlamıştık. Başvuru sayısı her sene daha da yükseldi. Maşallah bu yıl Teknofest Güneydoğu'ya ilgi itibariyle gerçekten çok yoğundu. Teknoloji yarışmalarına 81 ilimizden ve dünyanın 97 ülkesinden 730 bini aşkın takım 1 milyon 600 binin üzerinde yarışmacı başvurdu. Bugüne kadar ziyaretçi sayımız ise ne oldu? 1 milyona yaklaştı. Elhamdülillah. Bu ne güzellik. Bu ne büyük coşku. Bu sene Teknofest'e yeni kategoriler ilave ettik. 5G, yapay zeka, elektronik harp, birinci şahıs görüşlü drone izleme, ileri otonom sistemler, robotik uygulamalar, savaşan İHA'lar, hava yolu optimizasyonu ve bağımlılıkla mücadele gibi alanlarda 11 yeni yarışma kategorisi eklendi. Yeni deneyim, sergi, uçuş ve etkinlik alanları ise organizasyona ayrı bir zenginlik kazandırdı. Finale çıkanlar başta olmak üzere bu yarışmalara katılan tüm takımlarımızı, yarışmacılarımızın tamamını gönülden tebrik ediyorum. Rabbim bu başarılarınızı inşallah daim eylesin. Sevgili genç kardeşlerim, şunu özellikle merak ediyor, sizler ne düşünüyorsunuz? Bilmek istiyorum. Burada sergilenen yerli ve milli savunma ürünlerini gördünüz değil mi? Kızıl Elma'yı, Kaan'ı, Gökbey'i, Atağı, Hürjet'i, Anka'yı, Bayraktar TB2'yi ve son teknolojiye sahip diğer hava platformlarını beğendiniz değil mi? Zaha, Pars, Gezgin, Voran, Fırtına, Korkut, Gökberk, Kalkan, Hisar, Ejderha ve diğer kara araçlarımız sizden tam not aldı değil mi? Albatros insansız deniz aracımız, TürkSat 6A uydumuz, Hisep roketimiz, Yener tespit sistemimiz, gösteri uçuşlarımız, bunlar sizi heyecanlandırdı, gururlandırdı değil mi? Evet. Bizler de tıpkı sizin gibi düşünüyoruz. Heyecanlıyız. Coşkuluyuz. Her birinin arkasında büyük emek olan buradaki teknolojilerin tamamıyla kıvanç duyuyoruz. Savunma sanayimizde kendi mühendislerimizin, yazılımcılarımızın, teknisyenlerimizin hayata geçirdiği

bu platformlarla iftihar ediyoruz. Bakın, bu ülkenin cumhurbaşkanı olarak hayatı boyunca gençlerle yol yürümüş, gençlerin daima arkasında durmuş bir siyasetçi olarak şunu tüm kalbimle ifade etmek isterim. Burada izlediğiniz, beğendiğiniz, hayran kaldığınız, görünce gururlandığınız tüm bu teknolojileri ileride inşallah sizler üreteceksiniz. Bu ürünleri tasarlayan, geliştiren, test eden abilerinizle, ablalarınızla ileride inşallah beraber çalışacaksınız. Onların Vecihi Hürkuş, Nuri Killigil, Nuri Demira ve Özdemir Bayraktar gibi bu davaya ömrünü vermiş kahramanlardan devraldığı emaneti sizler yaşatacak, daha ileri noktalara sizler taşıyacaksınız. Türkiye'nin istikbalini sizler omuzlayacaksınız. Şehit ve gazilerimizin yücelttiği mücadele sancağını sizler başarıya, özellikle başarıyla dalgalandıracaksınız. Şunu hiçbir zaman unutmayın. Bu millet asırlardır sizi bekliyor. Bu ümmet yüzyıllardır sizden işaret bekliyor. Mazlum ve mağdurlar çağlardır sizi dört gözle bekliyor. Fakat şunu da asla aklınızdan çıkarmayın sevgili gençler. Sizi durdurmak, sizi yavaşlatmak, sizin ümitlerinizi kırmak isteyenler de var. Asırlardır tetikte bekliyor, yüzyıllardır pusuda bekliyor. Bekledikleri fırsatı onlara vermeyeceksiniz. Sizi yolunuzdan döndürmek isteyenlere aman vermeyeceksiniz. İlkelerinizden, değerlerinizden, kimliğinizden unutmayın. Kızıl elma mefkurenizden en küçük bir taviz vermeyeceksiniz. Hani merhum Erdem Beyazıt abimiz bir şiirinde diyor ya, zaman akar, yer direnir, gökyüzü kanat gerer. Siz ölümsüz çiçeği taşırsınız göğsünüzde. Karanlığın ormanında iman güneşidir gözünüz. Soluğunuz umutsuz ceylanların gözyaşına sünger. Şimdi siz taşıyorsunuz müjdenin kurşun yükünü. Çatlayacak yalanın çelik kabuğu. Sizin bahçenizde büyüyecek aşkın ve inancın güneş yüzlü çocuğu. Sizler, yani müjdenin kurşun yükünü taşıyanlar, savaş suçlularını, insanlık düşmanlarını, soykırımcıları sizler durduracaksınız. Geliştirdiğiniz ürünlerle, hayata geçirdiğiniz projelerle, şahsiyetinizle, cesaretinizle, bilginizle, şefkat ve merhametinizle Filistin'den Lübnan'a, Yemen'den Libya'ya, gönül coğrafyamızda kanayan yaraları sizler taşıyacaksınız. Yalanın çelik kabuğunu, doğrunun, vicdanın, hakkın ve hakikatin ışığıyla sizler kıracaksınız. Sizlere inanıyorum. Hepinize güveniyorum. Kıymetli misafirler, sevgili genç kardeşlerim, Türkiye olarak savunma sanayindeki başarılarımızı sürdürüyoruz. Bu alanda tam

0: bir devrime imza atıyoruz. 4500'den fazla firmamız, 100.000'in üzerinde insanımız, savunma sanayi başkanlığımızın koordinasyonunda başarı çıtasını her gün daha yükseğe taşıyor. Havada, karada, denizde ve uzayda devreye aldığımız projeler, geliştirdiğimiz ürünlerle destan yazmaya devam ediyoruz. Yerli ve milli imkanlarla ürettiğimiz savunma ürün, yazılım, platform ve ekipmanlarımızı kahraman ordumuzun ve güvenlik birimlerimizin envanterine dahil ediyoruz. Etkinlik ve caydırıcılığımızı artırırken talep etmeleri durumunda dost ve müttefiklerimizin de savunma ihtiyaçlarını karşılıyoruz. Kardeşliğimizin kader birliği yaptığımız dostlarımız ne kadar güçlü olursa Türkiye'nin de o derece kuvvetli ve kudretli olacağına inanıyoruz. Bakın, biz yokluğun, başkalarına muhtaç olmanın acısını bilen bir milletiz. Bir dönem savunma sanayinde %80 dışa bağımlı olan bir ülkeydik. Savunma ihracatında şu anda dünyanın en büyük 11. ülkesiyiz. Sadece bu yılın Ağustos ayında 511,4 milyon dolar değerinde savunma ve havacılık ürünü ihraç ettik. Ocak-Ağustos dönemi ihracatımızı geçtiğimiz senenin aynı dönemine kıyasla %16,2 oranında artırdık ve 6,3 milyar dolara ulaştık. Bu rakam, biz göreve geldiğimizde yıllık sadece 248 milyon dolardı. Türkiye ürünlerini burada gördüğünüz firmalarımızın gayretleri, bizlerin de destekleriyle işte bugünlere geldi. Çalıştık, çabaladık, zorluklar karşısında pes etmedik ve bunları başardık. İnşallah daha iyi yerlere geleceğiz. İnşallah bu başarıları yeni rekorlarla rekabet gücü ve katma değeri yüksek yeni platformlarla daha da güçlendireceğiz. Rabbim yar ve yardımcımız olsun diyorum. Bu düşüncelerle Teknofest Güneydoğu'nun bir kez daha ülkemiz, milletimiz ve gençlerimiz için hayırlara vesile olmasını diliyorum. Ödül sahipleri ve finalistler başta olmak üzere tüm takımları, yarışmacıları tekrar tebrik ediyorum. 5 gün boyunca burayı ziyaret eden ve edecek olan tüm misafirlere, katılımcılara şükranlarımı sunuyorum. Organizasyonda emeği geçen herkese yürekten teşekkür ediyorum. Sizleri bir kez daha sevgiyle selamlıyor. Hepinizi Allah'a emanet ediyorum. Kalın sağlıcakla.
1: Cumhurbaşkanımız Sayın Recep Tayyip Erdoğan'a hitapları için şükranlarımızı sunuyoruz. Sayın Cumhurbaşkanımızı ana sahnemizde ağırlamaya devam edeceğiz. Önce Şanlıurfa Bilim Merkezimizin açılış törenini gerçekleştireceğiz. Dünyanın en büyük havacılık, uzay ve teknoloji festivali Teknofest ile birlikte Şanlıurfa'mıza kazandırılan Sanayi ve Teknoloji Bakanlığımız destekleriyle TÜBİTAK ve Şanlıurfa Büyükşehir Belediyesi öncülüğünde hayata geçirilen Şanlıurfa Bilim Merkezi'nin açılışını Sayın Cumhurbaşkanımız gerçekleştirecek. Bilim merkezimizin açılışına teşrif etmek üzere Sanayi ve Teknoloji Bakanımız Sayın Mehmet Fatih Kacır'ı, Teknofest Yönetim Kurulu Başkanı Sayın Selçuk Bayraktar'ı, Şanlıurfa Valimiz Sayın Hasan Şıldağ, Sayın Şanlıurfa Milletvekillerimizi, Şanlıurfa Büyükşehir Belediye Başkanımız Sayın Mehmet Kasım Gülpınar'ı ve Cumhur İttifakı Şanlıurfa

0: alkışlarınızla sahneye davet ediyorum.
1: Evet sevgili izleyenler, Başkan Recep Tayyip Erdoğan Teknofest'te Şanlıurfa'da ve konuşmasını gerçekleştirdi. Peşini de Şanlıurfa Bilim Merkezi'nin açılışı gerçekleştiriliyor. Başkan Erdoğan'ın ilk durağı GAP Havalimanı'nda düzenlenen Teknofest Güneydoğu. Başkan Erdoğan programı kapsamında Şanlıurfa Şehir Hastanesi'nin açılış törenine de katılacak bu arada. Onun da hatırlatmasını yapalım sevgili izleyenler. Çok önemli mesajlar verdi geçtiğimiz dakikalarda Başkan Erdoğan. Konuşmasında ilk olarak Soma'da hayatını kaybeden 5 madenciye ilişkin mesajları, taziyeleri vardı. Diğer yanda yine Türkiye'nin teknoloji hamlesi ve gençlere yönelik güçlü mesajları vardı Başkan Erdoğan'ın. Ve şimdi ekranlarınıza gelen görüntüler de Şanlıurfa Bilim Merkezi'ne ait sevgili izleyenler. An itibarıyla Şanlıurfa Bilim Merkezi'nin açılışını yine Başkan Recep Tayyip Erdoğan yapıyor.
0: Evet, şimdi
1: Teknofest kapsamında
0: bilim merkezimize
1: önemli açılışlardan bir tanesi elbette Şanlıurfa'da hayata geçirilen bilim merkezi. Başkan Erdoğan konuşmasında az evvel de söylediğimiz gibi Soma'da meydana gelen göçükte hayatını kaybeden 5 madenciyi anarak başladı sevgili izleyenler.
2: Şanlıurfa'dan türküler yok mu?
3: Teknofest Şanlıurfa'yı açalım.
4: DJ oradan. DJ'yi

Sağım solum Teknofest. Maşallah. Hazır mısınız Teknofest'e? Hazır mıyız? Ya Allah! Bismillah!

0: matematik, uzay ve havacılık, teknoloji, keşif ve tasarım alanında pek çok atölyesi bulunan merkezimiz Şanlıurfa'mıza hizmet verecek. Şimdi alkışlarınızla ödül törenimize geçiyoruz. Gençlerimiz ödüllerini Cumhurbaşkanımız Sayın Recep Tayyip Erdoğan'ın elinden alacaklar.
1: Teknofest Mesleki Yetenek Yarışması kaynakçılık kategorisi lise seviyesi birincisi Lav takımı. Serbest seviyesi birincisi takımı Uzman Paslanmaz. Marangozluk kategorisi lise seviyesi birinci takımı Oymacılar. Serbest seviyesi birinci takımı ASMC. Su tesisatçılığı kategorisi lise seviyesi birincisi Sıfır Sızıntı. Serbest seviyesi birincisi takımı Hilal. Elektrik tesisatı ve pano monitörlüğü kategorisi lise seviyesi.
2: Evet sevgili izleyenler. Yine yöreye ait müziklerin, türkülerin Teknofest versiyonlarıyla birlikte önce açılış töreni gerçekleşti. Şanlıurfa Bilim Merkezi'nin şimdi de ödül töreni var. Tek tek alanlar, kategoriler sayılıyor. Başkan Erdoğan ödülleri takdim edecek. Oldukça coşkulu bir hava var, atmosfer var. Çok önemli mesajları vardı Başkan Erdoğan'ın gençlere. Ve yine oldukça dinamik giden bir programı da görüyoruz. Başkan Erdoğan'ın da yine cümleleri, konuşması yine bu minvaldeydi. Şanlıurfa'nın binlerce yıllık bilim, kültür ve medeniyet birikimine dikkat çekerek böylesine önemli bir teknoloji organizasyonunun burada düzenlenmesinden duyduğu memnuniyeti dile getirdi Başkan Erdoğan konuşmasının başında. En güçlü vurgusu da gençlereydi. Türkiye'nin geleceği emin ellerdedir dedi. Gençlerin ortaya koyduğu azim ve kararlılığın Türkiye'nin teknoloji alanındaki geleceğine ilişkin önemli bir gösterge olduğunu söyledi geçtiğimiz dakikalarda. Teknofest'in ulaştığı rakamlara da dikkat çekti Başkan Erdoğan. Bu yıl teknoloji yarışmalarına 730 binin üzerinde takım ve 1.600.000'in üzerinde yarışmacı başvurdu. Organizasyona 81 ilin yanı sıra dünyanın farklı ülkelerinden de gençlerin katıldığını söyledi. Erdoğan, Türkiye yüzyılının Teknofest kuşağının izini ve mührünü taşıyacağını ifade ederken gençlere de önemli bir çağrıda bulundu. Türkiye'nin istikbalini sizler omuzlayacaksınız dedi. Gençlerin yalnızca Türkiye'nin değil mazlum ve mağdur coğrafyaların da umudu olduğunu vurguladı Başkan Erdoğan. Onları yollarından döndürmek isteyenlere karşı kararlı olmalarını da özellikle vurguladı. Konuşmasının bir başka dikkat çeken bölümünde ise bugün Teknofest alanında gençlerin hayranlıkla izlediği teknoloji gelecekte bizzat onların üreteceğini söyledi Başkan Erdoğan ve şimdi de yine hatıra fotoğrafı çekiliyor.
1: İnsansız su altı sistemleri yarışması
2: tek tek kategoriler birincisi takımı Talur söylenerek İnsansız yine ödül töreninin de bir taraftan gerçekleştiğini söyleyelim ekranlarınıza gelen görüntülerde.
1: İnsansız kara aracı yarışması birincisi takımı
2: ve elbette Başkan Erdoğan'ın geçtiğimiz dakikalardaki önemli mesajlarını da sizlerle paylaşmaya devam edelim. Bir yandan akıl ve emeğin, zeka ile bilginin buluştuğu Teknofest'in Türkiye'nin teknoloji yolculuğunda geldiği noktayı gösterdiğini belirten Erdoğan, gençlere duyduğu güveni de şu sözlerle ortaya koydu. Burada izlediğiniz, beğendiğiniz, hayran kaldığınız, görünce gururlandığınız tüm bu teknoloji ileride inşallah sizler üreteceksiniz dedi. Ve yine konuşmasındaki ana mesaj netti Başkan Erdoğan'ın. Türkiye'nin geleceği, teknoloji üreten, bilimle buluşan, kendi hayallerini gerçeğe dönüştüren gençlerin omuzlarında şekillenecek dedi. Ve Şanlıurfa'da tarihin ve medeniyetin mirasıyla teknolojinin geleceği aynı sahnede buluşurken Teknofest Güneydoğu'da Türkiye'nin gençlerine yönelik bu güçlü mesajlarında adresi oldu sevgili izleyenler. Ve yine ekranlarınıza geliyor bu KJ'mizde. Gençler soykırımları sizler durduracaksınız dedi. En önemli mesajlarından biriydi. Gençlerin yalnızca Türkiye'nin değil mazlum ve mağdur coğrafyaların da umudu olduğunu vurguladı Başkan Erdoğan. Şimdi de yine ödül töreninde de gençlere eşlik ettiğini görüyoruz. Başkan Erdoğan'ın
0: yarışmalarında muhteşem bir mücadele verdiler.
2: Yine oraya da bir kulak verelim dilerseniz.
0: Ödüllerini de Cumhurbaşkanımızın ellerinden alıyorlar. Şimdi roket yarışmalarına geçiyorum. Roket yarışması lise kategorisinde birinci Aurora roket takımı. Orta irtifada birinci Ironist Aerospace. Yüksek irtifa birincisi İstikamet. Zorlu görev kategorisinde birinci 1.5 Adana AGM roket takımı. Uluslararası kategoride birinci Turbos Roketeri. Roket yarışması sıvı yakıtı roket motoru geliştirmesi yarışmasında birinci Gökbörü roket takımı. Sualtı roket

Başkan Erdoğan da yörenin özel türkülerinin Teknofest versiyonunu dinliyoruz efendim. Bir tarafta oldukça coşkulu bir kalabalık var ve Başkan Erdoğan da eşlik ediyor hem müziğe hem de gençlerin o coşkusuna. Yine Başkan Erdoğan'ın verdiği mesajlara bakmaya devam edelim ödül töreni devam ederken. Başkan Erdoğan yine savunma sanayimizin, teknolojilerimizin geldiği noktayı da vurguladı. Türkiye olarak savunma sanayinde başarımızı sürdürüyoruz dedi. Bu alanda tam bir devrime imza atıyoruz diye ekledi. Talep etmeleri durumunda dostlarımızın da savunma ihtiyaçlarını karşılıyoruz. Dostlarımız ne kadar güçlü olursa o derece kuvvetli olacağımıza inanıyoruz diye de devam etti cümlelerine. Ve inşallah daha iyi yerlere geleceğiz. İnşallah bu başarıları yeni rekorlarla, rekabet gücü ve katma değeri yüksek yeni platformlarla daha da güçlendireceğiz dedi. Ve elbette burada da en büyük mesajı gençlere verdi. Ve burada artık bu teknolojileri siz üreteceksiniz dedi Başkan Erdoğan. Oldukça önemli mesajıydı. Başkan Erdoğan'ın Teknofest kuşağının izini, mührünü, damgasını taşıyacaktır Türkiye yüzyılı dedi. Buradaki gençler bu milletin yüz akıdır. Bu ülkenin göz bebeğidir. Müreffeh ve muteber Türkiye'nin en güçlü nişanesidir diye de ekledi cümlesine. Gençlere yönelik yine mesajları oldukça kıymetliydi. Ülkemin önü de, ufku da, bahtı da sonuna kadar açıktır dedi Başkan Recep Tayyip Erdoğan. Ve bu muazzam atmosfer, gençlerin kararlılığı bize Türkiye'nin geleceğinin emin ellerde olduğunu gösteriyor diye de ekledi yine yaptığı konuşmasında sevgili izleyenler. Rakamlar vermişti Başkan Erdoğan. Yine onu da bir kez daha paylaşalım sizinle. Teknofest'in ulaştığı rakamlara dikkat çekti Başkan Erdoğan. Bu yıl teknoloji yarışmalarına 730 binin üzerinde takım ve 1 milyon 600 binin üzerinde yarışmacı başvurdu. Organizasyona 81 ilin yanı sıra dünyanın farklı ülkelerinden de gençlerin katıldığını yine ekledi cümlelerine Başkan Erdoğan. Ve bakın o kadar kalabalık ki ödül töreni hala devam ediyor. Başkan Erdoğan onlara eşlik ediyor. Ara ara yine sohbetlerinin olduğunu da görebiliyoruz. O noktaya gelen gençlerle birlikte samimi sohbetler de gerçekleşiyor bir taraftan. Müzik eşliğinde Teknofest'te özel düzenlenen Şanlıurfa'nın Güneydoğu Anadolu bölgesinin o müziklerinin Teknofest versiyonlarını dinliyoruz. Öyle ki Başkan Erdoğan o müziklerden sonrasında sağım solum Teknofest diyerek de eşlik etti. Ve gençler ödüllerini almaya devam ediyorlar. Tek tek kategoriler açıklanıyor. Başkan Erdoğan hepsiyle gördüğünüz üzere yakın bir sohbet kurarak bir taraftan onlara sorular soruyor, bir taraftan elbette mesajlarını iletiyor. Biz de o görüntüleri canlı olarak ekranlarınıza getiriyoruz. Türkiye'nin istikbalini sizler omuzlayacaksınız demişti Başkan Erdoğan. Gençlere her zaman ne kadar kıymet verdiğini, her zaman öncelik verdiğini dile getirdi. Yalnızca Türkiye'nin değil, mazlum ve mağdur coğrafyaların da umudu olduğunu söyledi gençlerin. Onları yollarından döndürmek isteyenlere karşı da kararlı olmaları gerektiğini söyledi. Bu vurgular çok önemliydi sevgili izleyenler. Öyle bir dönemden geçiyoruz ki hakikaten gençlerimizin her zaman daha dikkatli olması gerekiyor. Özümüzü, kökümüzü, gelenek ve göreneklerimizi yine Başkan Erdoğan vurguladı. Ve bu noktada da ne kadar önemli olduğunu bir kez daha söyledi. Kızıl elma hedefimizden taviz vermeyiz diye de ekledi Başkan Erdoğan. Yine savunma sanayi teknolojilerinde geçmişte yaş

0: Üniversite yarışmaları akıllı şehirlerle...
1: Akıl ve emeğin, zeka ile bilginin buluştuğu Teknofest'in Türkiye'nin teknoloji yolculuğunda geldiği noktayı gösterdiğini söyledi Başkan Erdoğan. Gençlere duyduğu güveni de şu sözlerle ortaya koydu. Burada izlediğiniz, beğendiğiniz, hayran kaldığınız, görünce gururlandığınız tüm bu teknolojileri ileride inşallah sizler üreteceksiniz dedi. Ve mesajı netti Başkan Erdoğan'ın ana mesajı. Türkiye'nin geleceği teknoloji üreten, bilimle buluşan, kendi hayallerini gerçeğe dönüştüren gençlerin omuzlarında şekillenecek dedi. Ve Şanlıurfa'da tarihi ve medeniyetin mirasıyla teknolojinin geleceği aynı sahnede buluşuyor. Teknofest Güneydoğu'dan gelen görüntüleri canlı olarak ekranlarınıza taşıyoruz. Ödül töreni şu anda devam ediyor. Ve Türkiye'nin gençlerine yönelik bu güçlü mesajların adresi Teknofest Güneydoğu Şanlıurfa oldu sevgili izleyenler. Bu millet asırlardır sizleri bekliyor dedi Başkan Erdoğan. Türkiye'nin istikbalini sizler omuzlayacaksınız. Bu millet asırlardır sizi bekliyor. Mazlum ve mağdurlar çağlardır sizi dört gözle bekliyor dedi. Şunu da asla aklınızdan çıkarmayın. Sizi durdurmak, yavaşlatmak, ümitlerinizi kırmak isteyenler de var. Asırlardır tetikte, yüzyıllardır pusuda bekliyorlar dedi. Bekledikleri fırsatı onlara vermeyeceksiniz. Sizi yolunuzdan döndürmek isteyenlere aman vermeyeceksiniz. İlkelerinizden, kızıl elma hedefinizden en küçük bir taviz vermeyeceksiniz diye de ekledi. Bu mesajlar oldukça önemliydi. Ve bu ülkenin Cumhurbaşkanı olarak hayatı boyunca gençlere yol yürümüş, gençlerle yol yürümüş, gençlerin daima arkasında durmuş bir siyasetçi olarak şunu tüm kalbimle ifade etmek isterim diye ekledi. Burada izlediğiniz, beğendiğiniz, hayran kaldığınız, görünce gururlandığınız tüm bu teknolojileri ileride inşallah sizler üreteceksiniz dedi Başkan Recep Tayyip Erdoğan. Oldukça önemli. Hakikaten tüm gençlerimizin aklında hepsini tek tek not etmesi gereken önemli mesajlar verdi ve oradaki yine daha küçük yaşta olan ve ödül alan çocuklara da Başkan Erdoğan'ın harçlık verdiğini görüyoruz. Başkan Erdoğan'ın bu görüntülerde yanına gelen her küçük çocukla böyle samimi bir sohbeti oluyor. Sonrasında onları hep görüyoruz. Harçlık verir. Bu artık bir gelenek haline geldi ki bizim kültürümüzde vardır bu. Ve Başkan Erdoğan da Teknofest sahnesinde bir kez daha bu geleneği gerçekleştirdi, devam ettirdi.
2: İşte geleceğin pilotları.
1: Ve bir taraftan
2: geleceğin teknoloji üreticileri, miniklerimiz,
1: geleceğin pilotları, geleceğin mühendisleri anonslarını duyabiliyoruz. Ve yine ödül alan
2: ödüllerini aldılar.
1: Daha küçük yaştaki ve kazananları da gördük. Ediyorum. Başkan Erdoğan'ın onlarla elbette daha ayrı bir samimiyeti vardı.
2: Sahnemizden uğurluyoruz. Şimdi insanlık yararına teknolojiler yarışmalarımızla devam edeceğiz.
1: Yine yarışmalar var sevgili izleyenler. Devam ediyor. Başkan Erdoğan geçtiğimiz dakikalarda dile getirmişti. Çok büyük bir ilgiye, yoğun bir katılım var. 730 bin takım, 1 milyon 600 bin üzerinde yarışmacı başvurmuş. Ziyaretçi sayısı da 1 milyona yaklaşmış durumda. 81 ilin yanında 97 ülkeden de katılımcılar olduğunu söyledi Başkan Erdoğan. Ve bir tarafta da yine gençlere yönelik mesajlarına dikkat çekmek istiyorum. Başkan Erdoğan da yine o noktada olan katılımcılara da harçlıklarını vermeye devam ediyor. Türkiye yüzyılı Teknofest kuşağının izini mührünü taşıyacaktır dedi Başkan Erdoğan. Buradaki gençler bu milletin yüz akıdır. Bu milletin göz bebeğidir. Böylesine bilgili, ahlaklı, cesur ve özgüvenli gençlikle yol yürüdüğüm için Cenab-ı Allah'a sonsuz hamd ediyorum dedi. Gözlerinizdeki şu ışık hiç sönmesin, kalplerinizdeki şu coşku hiç ama hiç dinmesin. Rabbim sizleri nazarlardan muhafaza eylesin dedi. Yine Sanayi ve Teknoloji Bakanlığımızı, T3 Vakfımızı ve bu sürece destek veren bütün kurumlarımızı tebrik ediyorum diye de ekledi Başkan Erdoğan. Dünyanın en büyük hava

0: Havacılık ve Uzay ve Teknoloji Festivali Teknofest'in coşkusu Şanlıurfa'da devam ediyor. Yoğun bir katılım var ilk günden bu yana. Her Teknofest'te görüyoruz. Bir taraftan da elbette yerli ve milli teknolojilerimiz oldukça merak ediliyor. Başkan Erdoğan da geçtiğimiz dakikalarda tek tek saydı hepsini. Ve o noktada da gençlere hem çok önemli uyarıları vardı hem de çok güçlü motivasyon mesajları vardı. Her daim onların yanında olduğunu söyledi Başkan Erdoğan. Ve bu ülkenin Cumhurbaşkanı olarak hayatı boyunca gençlerle yol yürümüş, gençlerin daima arkasında durmuş bir siyasetçi olduğunu bir kez daha vurguladı ve şunu söyledi. Sizin burada izlediğiniz, beğendiğiniz, hayran kaldığınız, görünce gururlandığınız işte tüm bu teknolojileri sizler üreteceksiniz dedi Başkan Recep Tayyip Erdoğan konuşmasında. Yine öne çıkan önemli başlıklar arasındaydı. Efendim Başkan Erdoğan'ın yine programı devam edecek bu arada, onun da bilgisini paylaşalım. Yine Şanlıurfa Bilim Merkezi'nin açılışını gerçekleştirdi Başkan Erdoğan. Ve yine programı kapsamında Şanlıurfa Şehir Hastanesi'nin açılış törenine de katılacak. Onun da bilgisini bir kez daha paylaşalım sizinle. Başkan Erdoğan konuşmasına Soma'da maden ocağındaki göçükle başladı. Taziye mesajlarını iletti sevgili izleyenler. Soruşturma çok yönlü devam etmektedir dedi. İhmali suçu olan kim varsa hesabını mutlaka verecek. Biz de bunun takipçisi olacağız diye de ekledi. Konuşmasının ilk cümlesi bu şekilde başlamıştı Başkan Erdoğan'ın. İSİF Grand Prix ödülünü ve gençler için de soykırımcıları sizler durduracaksınız dedi. Bu muazzam atmosfer, gençlerin kararlılığı bize Türkiye'nin geleceğinin emin ellerde olduğunu gösteriyor. Sözleri de elbette Başkan Erdoğan'ın burada verdiği en önemli mesajlardan bir tanesiydi. Buradaki gençler bu milletin yüz akıdır, bu ülkenin göz bebeğidir. Müreffeh ve muteber Türkiye'nin en güçlü nişanesidir dedi Başkan Recep Tayyip Erdoğan. Yine burada yaptığı konuşmasında Başkan Erdoğan hala sahnede sevgili izleyenler, devam ediyor program. Ve orada yine aynı dinamizmi, aynı coşkuyu Başkan Erdoğan'dan da görüyoruz. Doktora bilim ödülleri gençlere eşlik ediyor. Başkan Erdoğan o noktada yoğun bir ilgi olduğunu görüyorsunuz oldukça. Büyük bir kalabalık var Teknofest Güneydoğu'da. Ve yoğun ilgi var. 7'den 70'e herkes var. Biz Teknofest'te her daim bu manzaraları görüyoruz. Yine yerli ve milli gururlarımızı merak ediyorlar. Orada bol bol fotoğraf çektiriyorlar. Orada farklı alanlar var. Hepsinden ayrı ayrı bilgiler alıyorlar. Ve Başkan Erdoğan tek tek yine oradaki gençlere harçlıklarını da veriyor. Bir taraftan tebrik ediyor.
1: Ödüllerini veriyorlar.
0: Ve bu bir gelenek sevgili izleyenler. Bizim kültürümüzde, geleneklerimizde olan bir gelenek.
1: Yapay zeka,
0: bayramlarda, özel günlerde ya da bir çocuk sevindirilmek istendiğinde ya da ödül aldığında, başarılı bir iş yaptığında biz de büyüklerimiz gençlere, çocuklara harçlık verir. Ve Başkan Erdoğan da her daim bu geleneği sürdürüyor. Yine o anlara da tanıklık ediyoruz.
1: Unutulmaz
0: Teknofest Güneydoğu'da, Şanlıurfa'da.
1: Güçlü bir alkış. Çok teşekkür ediyoruz.
0: Ve sanırım ödül töreni artık yavaş yavaş sona eriyor. Ve bir yine aile fotoğrafı çektiriliyor Başkan Erdoğan gençlerin arasında. En büyük mesajları onlaraydı. Mesajı çok netti. Oldukça da gururluydu. Nazar değmesin size dedi. Onlar bizim göz bebeklerimiz dedi Başkan Erdoğan. Ve burada da yine gençlerin coşkusuna eşlik ettiğini görüyoruz. Başkan Erdoğan'a oldukça büyük bir ilgi var.
1: gençlerimizle ödüllerle birlikte
0: 7'den 70'e herkesin büyük bir ilgisi var. Ancak konu yine Teknofest olunca daha çok gençleri ve çocukları elbette görüyoruz. Başkan Erdoğan da konuşmasında en çok onlara seslendi.
1: Evet, çok güçlü bir alkış istiyoruz. Tebrik ediyoruz gençlerimizi. Unutulmaz bir an.
0: Evet, tebrikler de geldi. Son fotoğraflar çekiliyor. Teknofest Güneydoğu'da.
1: Birincilik elde ettiler ve ödüllerini Cumhurbaşkanımız...
0: Başkan Erdoğan yine Türkiye olarak savunma sanayindeki başarılarımızı sürdürüyoruz dedi. Yerli ve milli teknolojilerimizle ilgili savunma sanayimizin geldiği noktaya dair de önemli açıklamaları vardı. Bu alanda tam bir devrime imza atıyoruz dedi. 4500'den fazla firmamız, 100.000'in üzerinde insanımız savunma sanayi başkanlığımızın koordinasyonunda başarı çıtasını her gün daha yükseğe taşıyor. Havada, karada, denizde ve uzayda devreye aldığımız projeler, geliştirdiğimiz ürünlerle destan yazmaya devam ediyoruz dedi Başkan Erdoğan. Yerli ve milli imkanlarla ürettiğimiz savunma, ürün, yazılım, platform ve ekipmanlarımızı kahraman ordumuzun ve güvenlik birimlerimizin envanterine dahil ediyoruz. Etkinlik ve caydırıcılığımızı artırırken talep etmeleri durumunda dost ve müttefiklerimizin de savunma ihtiyaçlarını karşılıyoruz dedi Başkan Erdoğan. Kardeşlerimiz, kader birliği yaptığımız dostlarımız ne kadar güçlü olursa Türkiye'nin de o derece kuvvetli ve kudretli olacağına inanıyoruz dedi Başkan Erdoğan.
1: Teknofest Şanlıurfa'da. Cumhurbaşkanımız Sayın Recep Tayyip Erdoğan'a Teknofest Şanlıurfa anısına plaketlerini takdimi için Teknofest Yönetim Kurulu Başkanı Sayın Selçuk Bayraktar'ı sahneye davet ediyorum.

0: Teknofest Şanlıurfa, Teknofest Güneydoğu Adası'na Teknofest Yönetim Kurulu Başkanı Sayın Selçuk Bayraktar, Türkiye Cumhurbaşkanı Sayın Recep Tayyip Erdoğan'a plaket takdimini gerçekleştiriyorlar.
1: T3 Vakfı Yönetim Kurulu ve Mütevelli Heyeti, T3 Vakfı Koordinatörleri, Teknofest Yönetim Kurulu, Teknofest Danışma Kurulu'nu da aile fotoğrafımız için sahneye davet ediyoruz.

smart.

kanımız, akıntımız, hürjetimiz Sayın Cumhurbaşkanımızla birlikte bugün Teknofest Güneydoğu'da buluşmanın heyecanını yaşıyorlar.

0: Ofest ana sahnemizde ağırladık. Şanlıurfa, sizlere çok teşekkür ediyoruz. Alkışlarınızla Cumhurbaşkanımızı Teknofest Şanlıurfa ana sahnemizden uğurluyoruz.
1: Evet, bir gurur tablosu ekranlarınıza geldi sevgili izleyenler. Başkan Erdoğan'ın desteği her daim netti, belliydi. Ve Teknofest Güneydoğu'da önemli mesajlar verdi. Önemli anlara birlikte tanıklık ettik. Canlı olarak ekranlarınıza getirdik. Başkan Erdoğan dakikalar boyunca sahnedeydi. Önce çok önemli mesajlar içeren o konuşmasını yaptı. Sonrasında Şanlıurfa Bilim Merkezi'nin açılışını gerçekleştirdi. Ardından tek tek ödül alan gençlerle buluştu. Onlara ödüllerini yine takdim ederken onlarla sohbet etti. Ve sonrasında da yine Selçuk Bayraktar plaket takdimini gerçekleştirdi. Ve Başkan Recep Tayyip Erdoğan artık yavaş yavaş sahneden ayrılıyor. Savunma ihracatında dünyanın 11. ülkesiyiz. Başkan Erdoğan'ın önemli mesajları. Şanlıurfa GAP Havalimanı'nda gerçekleşiyor Teknofest 2026 Güneydoğu. Ve bir taraftan gösteriler de elbette devam ediyor. Yerli ve milli gururlarımız o noktada. Ve o coşkuyu, Başkan Erdoğan'ın önemli mesajlarını Teknofest'ten görüntüleri ekranlarınıza taşıdık sevgili izleyenler. Devam edelim bültenimize sevgili izleyenler. Dünyadan bir haber paylaşalım sizinle. İspanya'nın doğusunda etkili olan şiddetli yağışlar sele sebep oldu. Birçok bölgede kırmızı alarm verildi. Evini su basan 102 yaşındaki bir kadın hayatını kaybetti. Selde mahsur kalan onlarca kişi de kurtarıldı. Neler yaşandı İspanya'da bakalım şimdi.
2: Sokaklar nehre döndü, araçlar sürüklendi, günlük yaşam felç oldu. İspanya'nın doğusu şiddetli yağışların yol açtığı sellerle mücadele ediyor. Valencia, Katalonya ve Castilla-La Mancha bölgeleri dahil olmak üzere etkili olan sağanakta metrekareye 200 kilograma yakın yağış düştü. Nehre dönen yollarda araçlar sürüklendi, otomobiller üst üste yığıldı. Evini su basan 102 yaşındaki bir kadın da hayatını kaybetti. Arama kurtarma ekipleri selden etkilenen bölgelerde çalışma başlattı. Mahsur kalan onlarca kişinin kurtarıldığı bildirildi.
3: Oldukça şiddetliydi. Son 4 ya da 5 fırtınadan en şiddetlilerinden biri olduğu söyleniyor. Yağışlar bir türlü durmadı. Ardından sanki bir nehir ortaya çıkmış gibiydi. Buradaki temel sorun çok sayıda vadi bulunması ve dağlara yağan tüm bu yağmurun bu vadilerden aşağı akmak zorunda olmasıdır. Zaten 5 ya da 6 ani sel felaketi atlattık. Bu yüzden hazırız.
2: Selin vurduğu bölgelerde kırmızı alarm verildi. Katalonya'da 3 kasabada önlemler üst seviyeye çıkarıldı. Valencia'da ise okullar tatil edildi.
1: Amerika Birleşik Devletleri Başkanı Donald Trump Beyaz Saray'ın bahçesinde gazetecilere açıklamalarda bulundu. İran'la yaşanan sorun çözülürse petrolün eski seviyesine hatta daha da aşağıya inebileceğini söyledi. Trump'a Türkiye'ye uygulanan katsa yaptırımları hakkında verdiği söz de hatırlatıldı. Trump'ın cevabı ise Başkan Erdoğan benim dostum ve onu her zaman mutlu ederim oldu.
4: Başkan Recep Tayyip Erdoğan'la olan dostluğunu yineledi, onu her zaman mutlu ederim ifadesini kullandı.
5: O benim dostum ve onu her zaman mutlu ederim.
4: ABD Başkanı Trump, Alabama eyaletine hareketinden önce

0: Beyaz Saray'ın bahçesinde konuştu. İran'la yaşanan sorun çözülürse petrolün eski seviyesine hatta daha da aşağı inebileceğini söyledi. Washington-Tahran arasındaki gerilimin uzun sürmeyeceğini dile getirdi.
1: İran savaşı biter bitmez ki uzun sürmeyecek, petrol fiyatları düşecek, hatta belki de başta olduğundan daha düşük bir fiyata düşecek.
0: Trump, Avrupa'nın elindeki dizel stoklarını piyasaya sunacağını söyledi. Fiyat baskısının azalacağını iddia etti. Avrupa'ya ihracat yasağı uygulamayacağını da açıkladı.
1: Avrupa'da çok fazla dizel var ve onlar büyük bir katkı yapacaklar ve ihracat yasağını uygulamayacağız.
0: Trump'ın gündeminde Türkiye'de vardı. Kendisine katsa yaptırımları hakkında verdiği söz hatırlatıldı. Türkiye'yi sevdiğini söyledi, Başkan Erdoğan'la olan yakın diyaloğuna dikkati çekti.
1: Türkiye'yi seviyorum. Başkan Erdoğan'la her zaman görüşüyorum. O benim dostum ve onu her zaman mutlu ederim.
2: Ve fon soruşturmasıyla devam edelim. Fon soruşturmasında adliyeye sevk edilen 20 şüpheli daha tutuklandı. Tutuklananlar arasında borsacı Burak Sevindik'le şarkıcı Nil Özalp de var. Yine soruşturmada tutuklu sayısı 85'e yükselirken şarkıcı Mustafa Sandal'ın eşi Melis Süt Şurup cephesinde de yeni bir bilgiye ulaşıldı. Süt Şurup'un fondan 15 milyar lirayı aşkın vurgun yaptığı iddiaları var.
3: Fon soruşturmasında her gün yeni bir gelişme yaşanıyor. 5. dalga operasyonda gözaltına alınan 34 şüpheli adliyeye sevk edildi.
4: Şüphelilerden 20'sinin tutuklanmasına karar verildi. Borsacı Burak Sevindik'le şarkıcı Nil Özalp de o listenin içerisinde. Soruşturmadaki toplam tutuklu sayısı ise 85'e yükseldi.
3: İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı Masak'tan Pusula, Tera, Hedef ve Buz Holding ile bunların alt şirket yöneticilerine ilişkin mali verilerin teminini istemişti. 17 Eylül'den bu yana yüzlerce isim mercek altı alındı. En çok da şarkıcı Mustafa Sandal'ın eşi Melis Süt Şurup'un fon işlemleri ve elde ettiği yüksek kazanç dikkat çekti. Süt Şurup'un fondan 15 milyar 793 milyon lira vurgun yaptığı öne sürüldü.
4: Melis Süt Şurup borsadan kazandığı yaklaşık 13 milyarı fona yatırarak kısa sürede 2 milyar kar elde etti. Bu sayede 2026 yılının kar rekortmeni oldu.
3: Cihan Süt Şurup'sa 640 milyon liraya yakın karla 6. sırada yer aldı. Baba ve kızı hakkında geçtiğimiz günlerde yakalama kararı çıkarıldı. Tüm mal varlıklarına da el konuldu. Ayrıca İstanbul Barosu'na kayıtlı avukat Yasemin Yavuz Koç Yiğit'le eşi Gökhan Koç Yiğit'in son bir yıllık borsa hareketleri de deşifre edildi. Avukat çiftin adli süreç başlamadan hemen önce tek hissede 4,8 milyar liralık satış yaparak 2,5 milyar lira net kazanç sağladığı anlaşıldı. Soruşturma tüm yönleriyle sürüyor.
2: Ve Atlas Çağlayan cinayeti davasında beklenen gerekçeli karar açıklandı. Mahkeme 17 yaşındaki Atlas'ı hayattan koparan küçük yaştaki sanığın pişmanlık beyanlarını inandırıcı bulmadı ve cezasında hiçbir indirime gitmedi.
5: Eylül'de karara bağlanan Atlas Çağlayan cinayeti davasında mahkeme gerekçesini açıkladı. Katilin pişmanlık beyanını indirim nedeni saymadı. İstanbul Güngören'de 17 yaşındaki Atlas Çağlayan, 15 yaşındaki akranı Efe Çekli tarafından bıçaklanarak öldürüldü. Cinayet günlerce konuşuldu. Türkiye'yi yasa boğdu.
6: 8 ay geçti. 8 ay boyunca ne gecemiz var, ne gündüzümüz var, ne uykumuz var. Artık evladımın adaletinin sağlanmasını istiyorum.
5: Bakırköy 2. Çocuk Ağır Ceza Mahkemesi'nde görülen davada katilin 18 yıl 10 ay 15 gün hapis cezasına çarptırılmasına hükmedildi. Mahkeme gerekçeli kararında Efe Çekli'nin yaptığı eylemin sonuçlarını algılayabilecek yeteneğinin geliştiğini belirtti. Sanık hakkında mahkemeyi etkilemeye yönelik şekli tutum ve davranış niteliğinde olduğu gerekçesiyle takdiri indirim uygulanmasına yer olmadığı vurgulandı.
6: Diğer iştirakçilerin de artık sanık olarak yargılanmasını istiyorum. Bugün onlar burada bile değil. maalesef ki. Bu cezasızlık algısının da ortadan kalkmasını istiyorum. Yani 3 yıl 5 yıl yatarız, ondan sonrası hayat

0: okula devam ederiz düşüncesi olmasın artık.
1: Kararda daha sonra suç işlemeyeceğine dair mahkeme heyeti tarafından olumlu kanaat oluşmadığı anlatıldı.
2: Efendim, Yeni Parti Genel Başkanı Özgür Özel fon krizini siyasi kazanca çevirmeye çalışıyor. Özgür Özel hem istifa hem erken seçim çağrısı yaptı. Milliyetçi Hareket Partisi Genel Başkanı Bahçeli'dense Özel'in çağrısına seçim zamanında yapılmalı yorumu geldi.
3: Derhal sandığın getirilmesini ve işin ehline teslimini gerektirir.
4: Yine erken seçim dedi, fon krizini siyasi ranta çevirmeye çalıştı. MHP lideri Devlet Bahçeli ise net konuştu. Seçimlerin zamanı geldiğinde yapılması gerektiğine dikkat çekti.
5: Seçimi yıllara bağlamak doğru değil, zamanı geldiğinde yapmak lazım.
4: MHP lideri Devlet Bahçeli fon krizine dair açıklamasında da aynı çizgiyi korumuştu. Siyasi polemik yapmadı. Küçük yatırımcının hakkını savundu, hükümetin arkasında olduğunu söyledi. Özgür Özel'in tutumu ise farklıydı. Fon krizi öncesi daha temkinliydi Özgür Özel. Seçimlere ilişkin zamanı gelirse hazırız açıklamalarıyla gündemdeki yerini koruyordu. Bunun üzerine fon krizi gelişti. Özgür Özel'in dili yine değişti. Fon krizini doğrudan seçim malzemesi yaptı, siyasi hesap peşine düştü.
3: Derhal sandığın getirilmesini ve işin ehline teslimini gerektirir.
2: Sporla devam edelim. Uluslar Beyligi 2. grupta Kuzey İrlanda liderliğini sürdürdü. Ukrayna deplasmanına çıkan Kuzey İrlanda farklı kazandı.
6: Uluslar Ligi B Ligi 2. grupta Slovakya'da Ukrayna ile Kuzey İrlanda karşı karşıya. Andrea Maldera, Ukrayna teknik adamı ekrana yansıdı. Kuzey İrlanda korneri kullandı. Arka bölümde bir dokunuş ve top ağlara gidiyor. Ciarán Brown'a Kuzey İrlanda golü buluyor. Gruba çok iyi başladı. Kuzey İrlanda bu maç öncesi 4 puanda. Bu maça da iyi başlıyorlar. Kafayla indirilen top arka direkte son dokunuş Brown'dan. 9. dakikada öne geçti Kuzey İrlanda. Kuzey İrlanda için hızlı hücum şansı. Spencer sağ kanatta. Destek bekledi arkadaşlarından. Charles araya bıraktı. Atak sağ kanattan gelişiyor. Bekletmeden orta. Kafa vuruşunda ikinci gol geliyor. Isaac Price ikinci golü atıyor. Kuzey İrlanda Ukrayna karşısında 22'de skoru 2-0'a getiriyor. Kieran Morrison yaptı ortayı. Golü atan Isaac Price. Ukrayna'da farkı azaltma çabası. Uzaktan bir vuruş. Kaleci başarılı Piers Charles. Sarapi ile gole yaklaştı Ukrayna. Görüntüler ikinci yarıdan, ilk yarı 2-0 önde tamamladı. Kuzey İrlanda 3. gol şansı, kaleciden büyük bir hata ve top ağlara gidiyor. Riznik oldukça üzgün. Çok büyük bir hata. Kuzey İrlanda farkı 3'e çıkarıyor. Topu ıska geçti Riznik. Son dokunan Ciarán Brown. Riznik'ten hata. Kuzey İrlanda'nın 3. golü geliyor. 61'de skor 3-0 oldu. Dakika 69. Kuzey İrlanda çıkamadı. Ukrayna atakta. Ponomarenko vuruşunca direğe de çarpan top dışarı gitti. Son bir temas da var.

0: Sonuç alamadı Ponomarenko. Kuzey İrlanda için duraklamalarda dördüncü gol şansı ama kaleci Riznik savunmayla birlikte açıyı kapattı. Burada Ukraynalı oyuncular anlaşamadı. Karşı karşıya pozisyon, sonuç çıkmadı. Araya giren O'Neill açıyı kapattı Riznik. Duraklamalarda artık son anlar. En azından bir gol diyor Ukrayna. Kale alanında iyi bir şans ama savunma araya girdi Kuzey İrlanda'da. Son düdük sesi geliyor. Kuzey İrlanda Ukrayna'yı Slovakya'da 3-0'la mağlup ediyor.
1: Çeşme Yarımadası'nda Ege'nin sıvı altını olarak bilinen Trilye türü zeytinde hasat sezonu büyük bir heyecanla başladı. Ayrıntıları almak için hemen bölgeye gideceğiz. A Haber muhabiri Tayfun Erve konu aktaracak.
2: Evet, 5000 yıllık tarihiyle zeytinin ana vatanındayız. Ülkemiz zeytin bakımından oldukça zengin ve 80'in üzerinde zeytin türü var. Tabii ki zeytin hasadı, Trilye zeytininin hasadı başladı. Şimdi detayları konuğumuzdan alacağız. Efendim hasadınız hayırlı olsun. Çok özel bir coğrafyadayız tabii. Trilye zeytini de önemli bir zeytin türü değil mi?
3: Kesinlikle öyle. Trilye sofralık zeytinde dünyada sadece Türkiye'de yetişiyor. Bütün dünyada bunu sofrayı bir yiyeceği olarak da öğrenmeye de başladı. İhracatı da güzel, yani giderek artıyor.
2: Hasat ne zaman başladı efendim?
3: Biz hasatı 15 Eylül'de başlattık. Çünkü bizim bu yarımadada erken olgunlaşıyor zeytinler. Daha fazla bekletmedik. Tabii erken hasat yapmamızın en önemli sebebi de polifenoller bakımından zeytinin ve yağının zengin olması.
2: Hatta damar cerrahi açısından, sağlığı açısından.
3: Vücudumuza giren bütün poli şeyler, zararlı maddeler bakımından bir antioksidandır polifenol. Diğer sebzelerde var ama bu zeytinde ve zeytinyağındaki bileşenler diğerlerinde yok. O nedenle çok önemli.
2: Tabii özellikle Çeşme, Urla, Karaburun ekseninde yoğun olarak bu zeytin üretiliyor. Tabii ekonomiye de büyük katkısı var değil mi efendim?
3: Olmaz olur mu? Zeytin bizim her soframızda insanımızın önemli bir yiyeceği. Bunun besin değeri de biliniyor artık. Beslenmemizde bu kadar önemli bir yeri varken bu zeytini bakanlığımızın da zamanında destekleriyle oldukça yaygınlaştırıldı.
2: Tabii hasat devam ediyor. Aynı zamanda makine de artık bu işin olmazsa olmazı değil mi? Zeytin çırpma makineleri.
3: Zamandan kazanmak zorundayız. Makinalı şeyde, hasatta inanılmaz bir zaman ve emek tasarrufu oluyor. Amaç maliyeti düşürüp daha uygun fiyata halkımıza ürün sunabilmek.
2: Tabii Trilye zeytininde aynı zamanda yağ oranı da oldukça yüksek. %30'lara varan bir rakam söz konusu değil mi?
3: Evet, artık bugünlerden itibaren Trilye zeytindeki yağ oranı %30'u da aşacak.
2: Tabii bu Çeşme bölgesi, Çeşme Yarımadası'ndaki yetişen Trilye zeytininin diğerlerinden farkı ne?
3: Burada çok farklı bir aroma gelişiyor. Bu da toprağa bağlı, rüzgarına bağlı, havanın nemine bağlı. Burada farklı bir aroma var. Zeytinyağını yediğinizde veya zeytini yediğinizde bunu fark ediyorsunuz.
2: Tabii özellikle soğuk sıkım da ayrı bir lezzet katıyor değil mi?
3: Soğuk sıkım başlı başına muhteşem bir şey. Ürün de biraz düşük oluyor yağ oranı soğuk sıkımda ama önemli olan insan sağlığına olan yararı. Biz onu öne aldığımız için erken hasat yaparak bir zeytinyağı çıkartıyoruz.
2: Hasat daha ne kadar sürecek? Hava koşulları uygun olduğu sürece?
3: Tabii bu bölgede yağmurda çalışmıyoruz. Bu bölgede Kasım ayının sonuna kadar hasat devam eder. Çok ağaç var çünkü.
2: Verim de oldukça yüksek, rekolde de yüksek değil mi?
3: Geçen yıla göre herhalde 6 kat fazla zeytin var.
2: 6 kat?
3: Evet. Bu sene, geçen sene diyelim ki 350 ton yaptıysak bu sene biz 2000 tona kadar gideceğiz gibi görünüyor üründe. İnanılmayacak bir ürün var.
2: Tabii geçtiğimiz kış yağan yağmurlar vesaire bunda etken mi efendim?
3: Zeytinin çiçeklenme döneminde ve öncesinde yağmur yağdı. Bu yağmurlar yeraltı suyunu doldurur.

0: Önce zeytinin kökü 20 metre derindedir. O yeraltı suyunu aldığı sürece zeytin ürünü büyütür. Bereket dedikleri o.
1: Değil mi?
0: Evet.
1: Hasadınız hayırlı uğurlu olsun. Teşekkür ediyoruz. Emeklerinize sağlık. Evet, toparlayacak olursak işte zeytinin ana vatanı olan topraklarda Trile zeytinin hasadı devam ediyor ve özellikle polifenol miktarıyla da işte Trile zeytini ön plana çıkıyor diyelim. Söz tekrar İstanbul'a bırakalım.
2: Sevgili izleyenler, Şanlıurfa Şehir Hastanesi açılıyor. Sağlık Bakanı Kemal Memişoğlu konuşuyor. Hemen o noktaya dönelim.
3: Geçtiğimiz hafta Amerika'da Türkiye'nin güçlü sağlık sistemini ve altyapısını dünyayla paylaştık. Şimdi Şanlıurfa'mızda Teknofest'in teknoloji ve üretim heyecanını hep birlikte yaşıyoruz. Biz de sağlıkta aynı azim ve heyecanla kendi teknolojimizi geliştirecek, kendi çözümlerimizi üretecek ve dünyaya örnek olacağız. Sağlık alanında fikri, projesi, hayali olan herkesi bu büyük yolculuğa davet ediyoruz. Aklında bir fikir, elinde bir proje varsa gel, birlikte üretelim. İşte bizim Türkiye vizyonumuz budur. Üreten sağlık vizyonumuz budur. Değerli konuklar, bizim medeniyetimizde iyilik yapmak ve şifa olmak ve ihtiyaç sahibinin yanında durmak var. Sayın Cumhurbaşkanımızın liderliğinde nerede bir insanın derdi varsa orada çözüm üretmenin, nerede bir ihtiyaç varsa oraya el uzatmanın gayreti içindeyiz. Bizim anlayışımızda iyilik sınır tanımaz. Sayın Cumhurbaşkanımızın Türkiye yüzünün sağlık alanındaki en güzel eserlerinden biri olan Şanlıurfa Şehir Hastanemizin şehrimizde kazandırılmasında güçlü destekleri için zatalleri Cumhurbaşkanımıza şükranlarımı arz ediyorum. Bu bir sağlık şaheseri. 2000 yataklı, 1101 yatak izolatörü olan, 61 ameliyatı, 564 yoğun bakımı olan sağlık şaheseri, hastanemizin inşaatında emeği geçen müteahhitler işçisine, mühendisine, mimarına, herkese teşekkür ediyorum. Burada özveriyle hastalarımıza şifa olacak hekimlerimize ve tüm sağlık personelimize görevlerinde başarılar diliyorum. Şanlıurfa Şehir Hastanemiz şehrimize, bölgemize, ülkemize hayırlı uğurlu olsun. Sizleri saygıyla selamlıyor. Allah'a emanet ediyorum.
2: İzleyenler, Şanlıurfa'da Şanlıurfa Şehir Hastanesi'nin açılış töreni başladı. Sağlık Bakanı Kemal Memişoğlu konuşmasını gerçekleştirdi ve açılışı yine Başkan Erdoğan'ın da yapması bekleniyor sevgili izleyenler. Biz de yine o noktayı takip etmeye devam edeceğiz. Gazze ile devam ediyoruz. Gazze 3 yıldır İsrail'in bombardımanı altında yaşam savaşı veriyor. Soykırım ordusunun düzenlediği son saldırıda biri çocuk, en az 5 kişi katledildi. Çok sayıda kişi de yaralandı.
4: Soykırımcı İsrail ne ateşkes dinliyor ne de çoluk çocuk. Gazze'de masumların üstüne yine bombalar düştü. Aralarında çocukların da olduğu çok sayıda kişi katledildi. Gazze'ler yıkık dökük binalarda ve derme çatma çadırlarda hayatta kalma mücadelesi veriyor. Katil İsrail bir yandan bombardımana devam ederken diğer yandan gıda ve ilaç gibi temel ihtiyaçların girişine engel oluyor. Gazze'de ayakta kalan az sayıda binalardan biri hedef alındı. Bir kız çocuğu dahil çok sayıda kişi yaşamını yitirdi.
5: Evimizde oturuyorduk. Ne uyarı ne de tahliye emri gelmişti. Birden füze yağdırdılar. Kuzenimin evi yıkıldı. Hristiyan komşularımız binaya yeni taşınmışlardı. Küçük kız annesiyle birlikte öldürüldü. Onların suçları ne ki? Onlar sivil. Bu durumun ne zamana kadar devam edeceğini bilmiyorum.
4: Saldırıda binanın zemin katı hedef alındı. Hasarın boyutu kameralara yansıdı. Katliam ordusu Ekim 2023'ten bu yana 74 binden fazla kişiyi öldürdü. 10 Ekim 2025'te yürürlüğe giren ateşkese rağmen de saldırılarını sürdürüyor.
2: Filistinli sanatçı Nai Barghouti müziğiyle sadece kendi sesini değil Filistin'in sesini de dünyaya duyuruyor. Sanatçının sözleri Gazze ve Lübnan'da yaşananlara sessiz kalmayan sanatçılara da bir mesaj niteliğinde aynı zamanda. A Haber Dış Haberler editörü Farah Uçucu'nun özel röportajını ekranlarınıza taşıyoruz şimdi.

0: Gazze şafağını sorarsa ona hiçbir karanlığını sonsuza denk sürmediğini söyle. Bu sözler Filistinli ödüllü besteci, şarkıcı ve flüt sanatçısı Naybar Goti şarkısından ait. Acısını, Lübnan sesini müziğiyle dünyaya duyuruyor. Şimdi ise vereceği konser için İstanbul'a geldi. Ahlo sehlenay, şarapçıyna İstanbul.
1: İstanbul'a hoş geldin. Seni Türk sevgisiyle buluşturan bağ nedir? Bu İstanbul'a ikinci gelişim. Açıkçası her iki seferde de deneyimim çok ama çok güzeldi. Türk seyircisi çok güzel bir seyirci. Şarkıları bilmeseler, sözleri anlamasalar bile yine de müziğin içinde oluyorlar.

0: ما بتمثلي بس نفسك.
1: Şarkılarında sadece kendini temsil etmiyorsun. Koca bir ülkeyi, Filistin'i ve Lübnan'ı temsil ediyorsun. Bu duygudan bahseder misin?
2: Bağul yani en kavni Filistinli hu
3: Filistinli olmam müziğe başlamamın temel nedeniydi. Çünkü işgal altında büyüyen Filistinli bir çocuk olarak kendimi ifade edebileceğim bir şeye ihtiyacım olduğunu hissettim. Müzik benim için her zaman kendimi ifade etmenin bir yolu oldu. Aynı zamanda sesimi dünyaya duyurmanın en güçlü yollarından biri.

0: Macklemore gibi böyle bir tavır ortaya koyan sanatçıların olmasıyla gerçekten gurur duyuyorum. Çünkü bunun ona bir bedeli olduğunu biliyorum. Ama aynı zamanda insanlardan gördüğü sevgi ve desteğin ne kadar büyük olduğunu da gördük. Bu gerçekten gurur ve mutluluk verici bir şeydi. İnsana vay be, zaman gerçekten farklı bir noktaya geldi dedirtiyor.
1: Arap ülkelerindeki tüm savaşlar konusunda sesini çıkarmayan sanatçılara bir mesajın var mı?
0: Sanatçı bir duruştur. Bir sanatçı yeni bir şarkı çıkardığında insanların onu dinlemesini, şarkının onlara ulaşmasını, izleme ve dinlenme sayılarını önemser. Peki insani bir mesele söz konusu olduğunda neden insanlar artık umurunda olmuyor? Bizim görevimiz onların yanında durmak.

0: لبيروت.
1: إيش العلاقة اللي بتجمع؟
2: konserinde لبيروت şarkısını seslendirdin. Seni Feyruz'la ve özellikle bu şarkıyla buluşturan bağ nedir?
3: طبعاً سيدة فيروز هي.
4: Feyruz ve Ümmü Gülsüm'ün ruhundan ve sanatından çok etkileniyorum. Onlarla tanışma şansım olmasa da en büyük hocalarım. Libeyrut şarkısı da zaten Beyrut'u, Lübnan'ı ve orada hissettiğimiz her şeyi anlatıyor. Bizi birbirimizden ayırmaya ne kadar çalışırlarsa çalışsınlar, aslında biz tek bir halkız. Bu birlik duygusunu korumamız çok önemli.

Enstrümantalistler Taksim Trio'dan Aytaç ve İsmail'i çok seviyorum. Bir gün onlarla çalışma fırsatı bulmak benim için gerçekten büyük bir gurur olur.

0: Haber Radyo, haberin radyosu.
1: Halkbank'ın katkılarıyla.
2: Amerika Birleşik Devletleri Başkanı Donald Trump, Avrupa'nın stoklarında bulunan dizelin büyük bir miktarını piyasaya sürmeyi kabul ettiğini bildirdi. Amerika Birleşik Devletleri Başkanı Trump, Avrupa, stoklarında yüksek miktarda bulunan dizelin büyük bir miktarını piyasaya sürmeyi kabul etti. Süreç derhal başlayacak, ifadelerini kullandı. Amerikan Otomobil Birliği verilerine göre, Amerika Birleşik Devletleri'nde motorinin ortalama galon fiyatı 22 Eylül'de 6,53 dolarla rekor seviyeye ulaşmıştı.
1: Halkbank'ın katkılarıyla.
0: Haberin radyosu A Haber Radyo.
1: Reklam.
3: Hayalleriniz için bugünden bir adım atın. Geleceğinizden emin olun. Emin Ev. Ev, araç ve iş yeri almanın en kolay yolu.
0: A Haber Radyo. Haberin radyosu.
4: Kahve makinesinden köpek mamasına, kış lastiğinden cep telefonuna. Akakçe, en ucuzu bulmak içindir.
1: Akakçe.
5: İşletmenizin ihtiyaçlarına kulak verin. Küçük büyük tüm ekipmanlara vakıf katılım finansal kiralamayla sahip olun, işinizi geleceğe taşıyın. Ayrıntılı bilgi vakıf katılım şubeleri, vakıfkatılım.com.tr ve mobi şubede. Vakıf katılım.
6: Sayın dinleyiciler, Türkiye'nin dört bir yanından Aygaz 100 oktana geçen geçene tam bir geçiş töreni. Aileler, taksiciler, beyaz yakalılar, gençler, patronlar da filolarıyla performans ve tasarrufu seçtiler. Aygaz 100 oktana geçtiler ve hep bir ağızdan coşkuyla şöyle söylediler. Aygaz diyoruz.
0: Türkiye'nin en çok dinlenen haber radyosu. A Haber Radyo.
1: Reklam.
7: Bu ses değişimin habercisi. Eski model Beko yazar kasaposunuzu yenileyin, işinize hız katacak. Beko X30TR yazar kasaposa 2000 TL indirimle sadece 7999 TL'ye sahip olun. Arçelik, Beko mağazaları ve web sitelerinde indirimden hemen faydalanın.
8: Aileniz için sigorta, emeklilik ve çok düşünülmüş ayrıcalıklar Allianz Ailem'de. Bugünden yarına ailen seninle. Detaylar ve koşullar için Allianz.com.tr.
1: Reklam.
0: A Haber Radyo.
1: Halkbank'ın katkılarıyla. Önce halk, sonra bankayız.
2: Bitcoin yeniden 86 bin doların üzerine çıktı. Analiz şirketi CoinMarketCap'in verilerine göre küresel kripto para piyasasının toplam değeri son 24 saatte %2,27 artışla 2 trilyon 930 milyar dolara ulaştı. Geçmiş 15 yılın 10'unda Ekim aylarını ortalama %27,4 değer kazancıyla tamamlayan Bitcoin bugün saat 12.45 itibarıyla %3'ün üzerinde artışla 86.347 dolardan işlem görüyor. Lider kripto para biriminin haftalık değer kazancı ise %2,6'ya ulaştı. Piyasa değeri bakımından ikinci sırada yer alan Ethereum ise yaklaşık %2 artışla 2745 dolar seviyesine yükseldi.
1: Halkbank'ın katkılarıyla.
0: Haberin radyosu A Haber Radyo.
1: Reklam.
5: İşletmenizin ihtiyaçlarına kulak verin. Küçük büyük tüm ekipmanlara vakıf katılım finansal kiralamayla sahip olun, işinizi geleceğe taşıyın. Ayrıntılı bilgi vakıf katılım şubeleri, vakıfkatılım.com.tr ve mobi şubede. Vakıf katılım.
9: Herkes kullansın diye Shell'de boş yok. Club Smart üyelerine kampanya boyunca milyonlarca TL değerinde yakıt puan. Tek seferde 2000 TL ve üzeri yakıt alarak kampanyaya katılın, 1250 TL'ye varan yakıt puan kazanın. Detaylı bilgi shell.com.tr'de.
1: Reklam.
0: Türkiye'nin en çok dinlenen haber radyosu. A Haber Radyo.
1: Reklam.
3: Hayalleriniz için bugünden bir adım atın. Geleceğinizden emin olun. Emin Ev. Ev, araç ve iş yeri almanın en kolay yolu.
0: A Haber Radyo. Haberin radyosu.
10: kadın girişimciler, girişiminizi geleceğe taşımaya hazır mısınız? Halkbank 6. Üreten Kadınlar Yarışması başladı. Yarışma ile kategori birincilerini uluslararası fuarlarla buluşturuyoruz.

0: Kadın Kadınlar Yarışması için başvurular devam ediyor. Detaylı bilgi ve başvuru için halkbank.com.tr.
1: Kahve makinesinden köpek mamasına, kış lastiğinden cep telefonuna. Akakçe, en ucuzu bulmak içindir.
2: Akakçe.
3: Reklam. A Haber Radyo.
4: A Haber Radyo. Haberin radyosu. A Haber Radyo. Haberin radyosu.
5: İstanbul 88.8, Ankara 90, İzmir 95.2. Bulunduğunuz ilin frekansını öğrenmek için turkuazradyolar.com'u ziyaret edin.
0: Halkbank'ın katkılarıyla.
6: Yatırım araçlarının haftalık performansı belli oldu. Borsa İstanbul'da BIST 100 endeksi haftalık bazda %4,88, altının gram fiyatı %1,53 ve avro lira %0,69 değer kaybederken dolar lira %0,14 değer kazandı. BIST 100 endeksi en düşük 11.926,04 puanı ve en yüksek 12.750,45 puanı gördükten sonra haftayı önceki hafta kapanışının %4,88 altında 12.270,18 puandan tamamladı. Yatırım fonları bu hafta %1,86, emeklilik fonları %0,96 değer kaybetti. Kategorilerine göre bakıldığında yatırım fonları arasında en çok kazandıran %0,64 ile para piyasası fonları oldu.
0: Halkbank'ın katkılarıyla.
7: A Haber Radyo'yu YouTube üzerinden dinlemek için Turkuaz Radyolar kanalına abone olun. A Haber Radyo, haberin radyosu.

0: İyi akşamlar. Akşam Ajansı'na hoş geldiniz. Saatlerimiz 17'ye yaklaşıyor. A Haber ekranlarında ve de A Haber Radyo'da canlı yayında Akşam Ajansı'nda gelişmeleri sizlere aktaracağız. Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın programıyla başlayalım. Şanlıurfa'da Cumhurbaşkanı Erdoğan ve Şanlıurfa'daki ilk programı Şanlıurfa GAP Havalimanı'nda düzenlenen Teknofest oldu. Teknofest Güneydoğu'da konuşmasını gerçekleştirdi Cumhurbaşkanı Erdoğan. Gündeminde Soma'daki maden göçü vardı. İhmali olanların hesap vereceğini söyledi Cumhurbaşkanı Erdoğan. Çok kritik açıklamalarda bulundu aynı zamanda ve Cumhurbaşkanı Türkiye'nin geleceğinin emin ellerde olduğunu belirtti. Türkiye 100 yılı Teknofest kuşağının damgasını taşıyacaktır dedi.
1: Soma'da meydana gelen göçükte hayatını kaybeden 5 madenci kardeşimize Yüce Allah'tan gani gani rahmet niyaz ediyorum. İhmali veya suçu olan kim varsa hesabını mutlaka verecektir. Buradaki gençlerimizin azmi, heyecanı, kararlılığı bizlere şunu çok net bir şekilde gösteriyor. Türkiye'nin geleceği hamdolsun emin ellerdedir. Bu etkinliğe 2018 yılında 4.333 takım başvuruyla başlamıştık. Başvuru sayısı her sene daha da yükseldi. Teknoloji yarışmalarına 81 ilimizden ve dünyanın 97 ülkesinden 730 bini aşkın takım 1 milyon 600 binin üzerinde yarışmacı başvurdu. Bugüne kadar ziyaretçi sayımız ise ne oldu? 1 milyona yaklaştı. Her birinin arkasında büyük emek olan buradaki teknolojilerin tamamıyla kıvanç duyuyoruz. Savunma sanayimizde kendi mühendislerimizin, yazılımcılarımızın, teknisyenlerimizin hayata geçirdiği bu platformlarla iftihar ediyoruz. Bu millet asırlardır sizi bekliyor. Bu ümmet yüzyıllardır sizden işaret bekliyor. Sizi yolunuzdan döndürmek isteyenlere aman vermeyeceksiniz. İlkelerinizden, değerlerinizden, kimliğinizden unutmayın. Kızıl elma mefkurenizden en küçük bir taviz vermeyeceksiniz. Savaş suçlularını, insanlık düşmanlarını, soykırımcıları sizler durduracaksınız. Bir dönem savunma sanayinde %80 dışa bağımlı olan bir ülkeydik. Savunma ihracatında şu anda dünyanın en büyük 11. ülkesiyiz. İnşallah daha iyi yerlere geleceğiz. İnşallah bu başarıları yeni rekorlarla rekabet gücü ve katma değeri yüksek yeni platformlarla daha da güçlendireceğiz.
0: Ve Merkez Hakem Kurulu'nda hakemler dosyası soruşturması kapsamında gözaltına alınan Merkez Hakem Kurulu Başkanı Ferhat Gündoğdu dahil 5 kişinin tutuklandığı bilgisi geldi. Bu arada 2 şüpheli vardı. 2 şüpheli de adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı.
2: İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı'nın Merkez Hakem Kurulu'na yönelik soruşturması derinleşiyor. Adliyeye sevk edilen Merkez Hakem Kurulu Başkanı dahil 5 şüpheli tutuklandı.
3: Futbol hakem kararları...
2: Türkiye Futbol Federasyonu Merkez Hakem Kurulu Başkanı Ferhat Gündoğdu, Mali Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü'nce evrakta sahtecilik suçundan gözaltına alınmıştı.
3: Futbol broşürü de bütün dünyada çok eleştiriliyor, çok konuşuluyor.
2: Soruşturma kapsamında Türkiye Futbol Federasyonu Faal Hakemler Derneği Başkanı Ferdi Karadağ, eski Merkez Hakem Kurulu yöneticileri Ahmet Şahin ve Yunus Yıldırım da Merkez Hakem üyesi Sebahattin Şahin'in yanı sıra Alican Sağdar ve Emre Kosif'in de adı yer aldı. Adliyeye sevk edilen 7 şüpheli savcılık sorgusunun ardından tutuklama talebiyle mahkemeye sevk edildi. Merkez Hakem Kurulu Başkanı Ferhat Gündoğdu'yla Ferdi Karadoruk, Yunus Yıldırım, Alican Sağdar ve Emre Kusif tutuklandı. Ahmet Şahin ve Sebahattin Şahin ise adli kontrol ve yurt dışına çıkış yasağı şartıyla serbest bırakıldı. Ferhat Gündoğdu mahkemedeki savunmasında emniyetteki ifadesini tekrar etti. Kendisini çağırıp bir abisi olarak konuşarak ne saatlerde bulundum ifadelerini kullanan Ferhat Gündoğdu, Ersoy'u tehdit etmediğini ve suçsuz olduğunu öne sürdü.
3: Futbol bulaşı da bütün dünyada çok eleştiriliyor, çok konuşuluyor.
2: Gündoğdu ayrıca telefonundaki kayıtlara ilişkin farkında bile olmadığını iddia etti.
0: Şimdi neredeyse 3 haftayı bulacak Türkiye'nin kamuoyunun gündeminde, Ankara'nın gündemindeki en önemli gündem başlıklarından biri fon krizi. İşte bu krizin çözümü için arka arkaya yeni adımlar atılıyor. Bundan sonraki dönem için SPK ve BDDK yasasında çok ciddi değişiklikler düşünülüyor. Ağırlıklı olarak denetim mekanizmasının artık daha sağlıklı işlemesine yönelik düzenlemeler öngörülüyor.
1: Sermaye piyasalarımızda yaşanan gelişmeleri yakından takip ediyoruz. Ekonomi kurmaylarımız, diğer sorumlu birimlerimizle koordinasyon içinde yoğun bir mesaiyle çalışmaktadır. Biz de ilgili arkadaşlarımızla istişare halinde gerekli adımların atılmasını süratle temin ediyoruz.
4: Hükümet fon krizini çözmek için hızlı müdahalelerde bulunmaya devam ediyor. Geçtiğimiz günlerde Cumhurbaşkanı Yardımcısı Cevdet Yılmaz başkanlığında fon toplantısı düzenlenmişti. Bu toplantıda alınan kararlardan biri de BDDK ve SPK yasasında değişiklik yapılması. AK Parti grubu bu değişiklikler üzerinde çalışma yürütüyor.

0: Bu arada bir diğer kritik konu terörsüz Türkiye süreci ki meclisin açılmasıyla birlikte çalışmalarda hız kazandı. Bunlar yaşanırken DEM Parti İmralı heyeti Cumhurbaşkanı Yardımcısı Cevdet Yılmaz'la görüştü. Ve heyet terörsüz Türkiye kapsamındaki kurulun çalışmalarına ilişkin bilgi aldı. Görüş alışverişinde bulunulduğu da açıklandı.
1: DEM Parti İmralı heyeti Cumhurbaşkanı Yardımcısı Cevdet Yılmaz'a bir ziyaret gerçekleştirdi. Çerçeve yasanın çıkmasından sonra Cumhurbaşkanı Yardımcısı Yılmaz başkanlığında kurul oluşturulmuştu. Takip ve Değerlendirme Kurulu iki toplantı gerçekleştirdi. Dört alt komisyon oluşturuldu. İkinci toplantıda kurul, komisyonların görev ve yetkileri, izleyeceği yol ve komisyon üyelerinin profilini belirledi. Süreci takip edecek ve kararları verecek olan kurula komisyonlar raporlarını iletecek.
2: Bu kurulun görevi nedir? Süreci takip etmek. Dört tane alt kurul oluşturduk bu çerçevede. Bir tanesi adli ve hukuki sürece bakacak bir alt komisyon. İkincisi sosyal bütünleşme ve uyumu gözeten bir alt kurul. Üçüncüsü sahayı izleyecek, takip edecek bir alt kurul. Dördüncüsü de silahları bırakma ve stratejik koordinasyon dediğimiz bir alt kurul.
1: DEM Parti İmralı heyeti üyeleri Pervin Buldan ve Mithat Sancar Yılmaz'ı ziyaret etti. Bir saat süren ziyaret kamuoyuna duyuruldu. Kısa bir açıklama yapıldı. Açıklamada heyetin kurulun yaptığı iki toplantı ve kurulan dört alt kurulun işleyişi hakkında bilgi aldığı, görüş ve önerileri ilettiği vurgulandı.
3: Her aşamasında elbette ki görüşmeler yapılıyor, istişareler yapılıyor.
0: Şimdi 131 fonun tasfiye edilmesiyle başlayan süreç fon krizi diye aktarılıyor. Böyle isimlendirildi. Bu konuyla ilgili MHP lideri Devlet Bahçeli'nin geçtiğimiz dakikalarda yazılı bir açıklaması, bir değerlendirmesi oldu. Hemen Ankara'ya dönelim. Parlamento şefimiz Tülay Aldu bizi bekliyor. Detaylar Tülay'da Devlet Bahçeli'nin açıklamalarıyla ilgili.
4: Merve Türkay, fon krizine ilişkin MHP lideri Devlet Bahçeli de uzun bir açıklama yaptı. Cumhur İttifakı'nın bugüne kadar pek çok sorunun üstesinden geldiğini vurguladı. Ve şu anda fon konusunda esasen Türkiye'de yaşanan sorunun kurallardan çok uygulamadan kaynaklandığını, gözetim ve denetimdeki eksiklik, aksaklık ve yetersizlikler meselenin temelinde yer almakta dedi Devlet Bahçeli. Bu nedenle yatırımcının güven duyacağı bir finansal sistemi tesis edecek ve sürekli kılacak hukuki ve idari yapısal tedbirlerin alınması gerektiği üzerinde durdu ve kamuoyuna yansıyan itiraflar belediyelerde isteme ve çökme yoluyla cebren açık bir yolsuzluk ve rüşvet şarkının söz konusu olduğunu da gösterdiğini ifade etti. Fon piyasasındaki olaylar, yapılan manipülasyonlar saklı olmak üzere isteğe bağlı bir tasarruftur dedi. Burada yolsuzlukları yarıştırmaya yahut birini masumlaştırmaya çalışmıyorum. Bir gerçeğe dikkat çektiğini ifade etti Devlet Bahçeli. Adı yeni, zihniyeti eski olan siyasilere toplumu istismar etmeye, farklı bir yere yönlendirmeye, bu yolla da belediyelerimizde yapılan hukuksuzlukların üstünü örtmeye çalışmayın. Bu hikayeyi kimseye inandıramazsınız demek istiyorum diyor. Yani belediyelerdeki yolsuzlukların fon kriziyle örtülmeye çalışıldığı imasında bulunuyor Devlet Bahçeli. Cumhur İttifakı birlikteliğinde her sorunun üstesinden gelmeye, her fitneyi boğmaya, her ihaneti bozmaya ve Türkiye hasımlarının oyunlarını boşa çıkarmaya muktedirdir vurgusunu yapıyor bu açıklamasında. Çağrımız siyasetin önemli meselelere iktidar gitsin de ülkede yanarsa yansın anlayışıyla yaklaşmamasıdır diyor. Her siyasi partinin Türkiye partisi olması, her şeyden önce Türkiye demesi gerektiği üzerinde duruyor yine Devlet Bahçeli. Devlet mülküne tasallut edenin adalet ve terbiyesi ise devlet ahlakındadır diyor. Elbette insanın düştüğü çukur kendi iradesinin tezahürüdür vurgusunu yapıyor yine. Bu iradeyi bir değere, inanca, fikre ve zümreye bağlamak sorunun tespitini güçleştireceği gibi yanlış teşhis üzerinden tedaviyi de işlevsiz kılacağı üzerinde duruyor MHP lideri Devlet Bahçeli. Ahlaki temelleri çürük olan devletin adalet çatısı da çökmüş demektir, çökmüş olacaktır diyor. Ve devletin ahlakını oluşturan adaletse her bir insanın hakkının teminat

0: altına alınması ve gözetilmesidir. Zira devletin düzenli işleyişi hukuka bağlıdır diyor. Terörsüz Türkiye ve terörsüz bölge hedefleri doğrultusunda atılan adımların sonuç verdiği bir dönemde oluşan huzur ve güven iklimini sabote etmeye yönelik girişimlerin kabul edilemeyeceği üzerinde duruyor yine MHP lideri Devlet Bahçeli ve her ne sebeple olursa olsun nerede ve kiminle ilgili olursa olsun yolsuzluk, usulsüzlük, kamu malının istismarı, kuralların ihlali ve benzeri bir suç varsa hukuk çerçevesinde suçun niteliğine, suç isnadının yöneltildiği kişinin kimliğine ve kişiliğine bakılmaksızın üzerine gidilmesi gerektiği üzerinde duruyor yine MHP'lilere bu açıklamasında ve bu anlayış çerçevesinde de ahlak, adalet, liyakat, hakkaniyet ve hesap verilebilirlik çerçevesinde temiz siyaset, temiz yönetim ve müreffeh toplum hedefinin somut bir zihniyet ve ahlaki reform programına dönüştürülmesinin sağlanması gerektiğini ifade ediyor MHP lideri Devlet Bahçeli. Özetle fon krizine ilişkin yaptığı açıklamada, uzun açıklamasında, yazılı açıklamasında belediyelerdeki yolsuzluklara da dikkat çekiyor ve bunların fon kriziyle örtülmeye çalışıldığı ifade ediyor, ima ediyor Merve Türkay.
1: Tülay Ağlu, çok teşekkür ediyorum. Devlet Bahçeli'nin yazılı mesajının detaylarını paylaştı. Hemen Şanlıurfa'ya dönüyoruz. Cumhurbaşkanı Erdoğan Şanlıurfa Şehir Hastanesi'nin açılış töreninde konuşmak üzere kürsüdeler.
2: Ben de sizlerle gurur duyuyorum. Sevgili Şanlıurfalılar, sağlık camiamızın kıymetli mensupları, değerli hanımefendiler, kıymetli genç kardeşlerim, sizlere en kalbi duygularımla, hürmetle, muhabbetle selamlıyorum. Yaklaşık 2 yıllık aranın ardından şanıyla, ihtişamıyla, medeniyet mirasıyla adının hakkını veren Şanlıurfa'mızda olmanın bahtiyarlığı içindeyim. Az önce Teknofest gençliği ile beraber farklı bir heyecan yaşadık. Şimdi de biz Şanlıurfalı kardeşlerimle beraberiz. Şanlıurfa o dillere destan samimi misafirperverliğini bugün bizden yine esirgemedi.

Şanlıurfa bugün bizi yine muhabbetle kucakladı. Ahde vefasını gösterdi. Her zaman olduğu gibi özlemle bizi bağrına bastı. Aşkınıza, sevdanıza, hayır dualarınıza şükranlarımı sunuyorum. Biz Şanlıurfa'yı ve Şanlıurfalı kardeşlerimizi özlemiştik. Bugün gördüm ki Şanlıurfa halkı da bizleri özlemiş. Merhum şair Halide Nusret Hanım Şanlıurfa'ya olan hasretini anlattığı şu şiirinde aslında bizim de duygularımıza tercüman olmuş. Hayalin parça parça gönlümde çağlar her an. Kale aynı Zeliha, dergah Halilur Rahman. Her köşende bir başka güzellik, elvan elvan. Her köşen ayrı cennet. Can Urfa, vatan Urfa. Sen ey mübarek toprak, erenler yatağısın. Duymayana sözüm yok, duyanlar durağısın. Koç yiğitler, yeleli aslanlar otağısın. Urfa, kahraman Urfa. Can Urfa, vatan Urfa. Rabbim Şanlıurfa'yı her zaman aziz eylesin.

aramızdaki dayanışmayı da daim eylesin diyorum. Sevgili kardeşlerim, Urfa istiklaline ve istikbaline el uzatıldığında nasıl ayağa kalkacağını tüm cihana göstermiş, şanlı unvanını verdiği mücadeleyle bizzat kazanmış bir şehirdir. Biz de tarihimizde ve gönlümüzde müstesna bir yeri olan Urfa'ya en güzel şekilde sahip çıkmaya çalışıyoruz.

0: Fugiu.
1: Sizden aldığımız destekle, sizlerin hayır dualarıyla, sizin bize yüklediğiniz emaneti namusumuz, şerefimiz biliyor, o emaneti yere düşürmüyoruz. Şanlıurfa'ya olan şükran borcumuzu yeni eserler inşa ederek ödemenin gayretindeyiz. Çünkü biz gücümüzü birilerinin sürekli şikayet mektupları yazdığı batıdan değil, sadece ve sadece milletimizden, sizlerden alıyoruz. Biz bu makamlarda sizlere hizmetkar olmak için varız. Siz varsanız biz de varız. Sizin desteğiniz ve duanız bizimle olduğu müddetçe biz de bunun hakkını vermeye inşallah devam edeceğiz. Sizler bizim yanımızda dağ gibi durdukça inşallah biz de durmak yok, hizmete devam demeyi sürdüreceğiz. İşte bugün Şanlıurfa'ya gelirken yine elimiz dolu dolu geldik. Sağlıkta hayalim dediğim ve ülkemize kazandırmaktan her zaman onur duyduğum şehir hastaneleri projemizde Urfa'mızı da tanıştırıyoruz. Şu muhteşem eseri görüyorsunuz. Biz yaptık mı böyle yaparız. Şanlıurfa'ya layık olduğu eseri biz bu şekilde inşa ederiz. İşte sağlıkta bir üst lige çıkacak Şanlıurfa Şehir Hastanemizi bugün sizlerin hizmetine veriyoruz. Şehir hastanemiz 500 bin metrekareyi bulan kapalı alanıyla 545'i yoğun bakım olmak üzere 2000 yatak kapasitesiyle 451 poliklinik odası, 6 ameliyathanesi, 3620 araçlık otoparkı ve diğer müştemilatıyla gerçekten Urfa'mızın şanına yakışır bir eser oldu. Toplam 39 milyar liralık bu muhteşem yatırımın şehrimizin sağlık hizmetleri standardını zirveye çıkaracağına inanıyorum. Tabii böyle bir hastane yapınca ulaşım sorununu da çözmek gerekiyor. Hastanemize kolay ulaşım için inşa ettiğimiz 1,7 kilometre uzunluğundaki bağlantı yolu ile 191 metre uzunluğundaki köprüyü de hizmete açıyoruz. Hayırlı uğurlu olsun diyorum.

Şehir hastanemizin Şanlıurfa'mıza kazandırılmasında emeği geçen tüm kurum, kuruluş ve şirketlerimizi tebrik ediyorum. Bu eserin inşasında alın teri olan mühendis, tekniker ve işçi kardeşlerimi özellikle kutluyorum. Burada şunu da ifade etmek isterim. Kardeşlerim, şehir hastanesi bizim Urfa'daki en son sağlık yatırımımızdır. Şimdiye kadar Şanlıurfa'ya sağlıkta 61 milyar liralık yatırım yaptık. Şehir hastanemiz dahil 3970 yataklı 19 hastanenin içinde olduğu 129 sağlık tesisi inşa ettik. Toplam 8,5 milyar liralık yatırımımız devam ediyor. 100 yataklı Harran Devlet Hastanesi'nin, 100 yataklı Siverek Kadın Doğum Çocuk Hastanesi'nin, Viranşehir Devlet Hastanesi 200 yataklı ek binamızın aralarında olduğu 16 sağlık tesisinin yapımı sürüyor. Ayrıca ihale, proje ve arsa aşamasında olan 17 adet sağlık tesisimiz var. İnşallah onları da tamamlayıp Urfa halkının istifadesine sunacağız. Bugün şehir hastanesi ve bağlantı yollarına ilave olarak 2,5 kilometre uzunluğundaki Azerbaycan bulvarı farklı seviyeli kavşağını da açıyoruz. Karaköprü ilçemizdeki TOKİ konutları sebebiyle artan trafiği rahatlatacak olan 1,3 milyar lira değerindeki bu kavşağın da hayırlı olmasını diliyorum. Kavşağın inşasında emeği geçen bakanlığımızı ve yüklenici firmalarımızı tebrik ediyorum. Kardeşlerim, bakınız, göreve geldiğimizden bu yana Şanlıurfa'ya 1 trilyon 530 milyar liralık yatırım yaptık. Laf ola beri gele yok. İş yaptık, iş. Sadece ulaştırma alanındaki yatırımların toplamı 91 milyar liranın üstünde. Bölünmüş yol mesafesini 28 kilometreden aldık, 630 kilometreye çıkardık. Nisibi Köprüsü, Şanlıurfa Birecik Otoyolu, Şanlıurfa Diyarbakır Yolu, Şanlıurfa Viranşehir Yolu gibi birçok projeyi tamamladık ve Şanlıurfalı kardeşlerimin hizmetine sunduk. Kalkınma yolu projesi kapsamında Şanlıurfa Ovaköy arasına 320 kilometre uzunluğunda yeni bir otoyol inşa edeceğiz. Şanlıurfa Gaziantep hızlı tren hattı ile Şanlıurfa Mardin hızlı tren hattının projeleri tamamlandı. Yatırım programımızı aldık. İnşallah en kısa sürede ihalesine çıkmayı planlıyoruz. Daha burada saymaya kalksak değil saatlerimizi, günlerimizi alacak nice eseri, projeyi sizlerin emrine verdik. Şanlıurfa'yı sadece sağlık ve ulaştırmada değil, tarımda, turizmde,
eğitim ve diğer alanlarda da çok farklı bir noktaya taşıdık. Güvenlik bir dönem ciddi bir sorundu. Hamdolsun onu da çözdük. Terörsüz Türkiye sürecimizde mesafe aldıkça şehirlerimiz kalkınıyor. Yaylalarımız, ovalarımız, dağlarımız şenleniyor. Her telefon çaldığında artık annelerin yürekleri ağızlarına gelmiyor. Allah'a hamdolsun. 2 senedir evlere ağıtlar yükselmiyor. Sadece Urfa ve etrafında değil, sınırlarımızın dışında da gerçekten çok farklı bir rüzgar esmeye başladı. Komşumuz Suriye'de elinde 1 milyon insanın kanı olan zalim rejim devrildi. Yerine Türkiye'nin çok yakın dostu bir yönetim geldi. Şimdi entegrasyon süreciyle oradaki terör sorunu çözülüyor. Irak'ta aynı şekilde yıllardır güvensizliğin olduğu yerlerde güvenlik ortamı tekrar tesis ediliyor. Türkler, Kürtler, Araplar olarak bundan tam 838 sene önce Kudüs-ü Şerif'i Haçlılardan kurtaran Şark'ın sevgili sultanı Selahaddin Eyyubi'nin ordusunda olduğu gibi kenetleniyoruz, omuz omuza veriyoruz. Kardeşlik sancağı altında hepimiz tek saf, tek yürek, tek bilek oluyoruz. İnşallah çok daha güzel günleri hep beraber göreceğiz. Tüm bölgemizde terörün yerini huzurun, istikrarsızlığın yerini refahın, çatışmanın yerini barışın aldığı o günlere hep beraber kavuşacağız. Buna kimse engel olamayacak. Terörsüz Türkiye hedefimizde aramıza kimse giremeyecek. Irak'tan Suriye'ye, İran'dan Lübnan'a coğrafyamızda huzurun, barışın, ekonomik kalkınmanın egemen olmasını kimse durduramayacak. Bugün yola çıktığımız ilk günkü kadar kararlı ve azimliyiz. Ülkemizi ve bölgemizi layık olduğu o müreffeh yarınlara inşallah sizlerle birlikte ulaştıracağız. Sevgili Urfalılar, bir ay sonra sizlerin desteğiyle iktidara gelişimizin 24. yıl dönümünü idrak edeceğiz. 24 yıl sonra hep siz bize sahip çıktınız. Biz de sizler için gece gündüz demeden koşturduk. İşte burada olduğu gibi sizlerin karşısına hep eserlerimizle, icraatlarımızla çıktık. Bakın, her zaman yaptıklarımızla, yapacaklarımızla konuşuyoruz. Peki diğerleri hangi dille, hangi üslupla konuşuyor? Ellerine mikrofonu aldıkları zaman nelerden bahsediyorlar? Türkiye için bugüne kadar ne yaptılar? Bu ülkeye ne kazandırdılar? Türkiye'yi yurt dışına şikayet etmekten başka ne yaptılar? Şehir hastanelerimizi engellemeye çalışmaktan başka ne yaptılar? Ankara'da oturup ürettiğimiz her esere karşısında durmaktan başka ne yaptılar? Şimdi ben Urfalı vatandaşlarımdan şunu özellikle rica ediyorum. Benim Şanlıurfalı kardeşim elini vicdanına koysun ve cevap versin. Eğer iktidarda 24 yıldır biz değil de bugün

0: bize ahlaksızca saldıranlar olsaydı bütün bu hizmetler yapılır mıydı? Şayet iktidarda biz olmasaydık, Cumhur İttifakı olmasaydı bu eserler inşa edilir miydi? Allah aşkına Şanlıurfa Şehir Hastanesi yapılır mıydı? Urfa'yı Türkiye'ye ve Orta Doğu'ya bağlayan yollar yapılır mıydı? Teknofest Güneydoğu'da sergilenen ürünler yapılır mıydı? Türkiye'nin en önemli gücü olan savunma sanayi hamleleri yapılır mıydı? Kardeşlerim, hepimiz çok iyi biliyoruz ki bunların hiçbiri olmazdı, yapılmazdı. Hatta Türkiye bunların beceriksizliği, bunların vizyonsuzluğu yüzünden eskisinden bile kötü durumda olurdu. İşte aylardır sizler de takip ediyorsunuz. Nice pislikleri ortaya döküldü. Nice yolsuzlukları, hırsızlıkları, arsızlıkları ortaya saçıldı. Milletin emaneti olan belediyeleri nasıl arpalığa çevirdikleri deşifre oldu. Ne yaptılar? Utanmadan her türlü ahlaksızlığı savundular. Şehir şehir, meydan meydan gezip rüşveti, irtikabı, ültiması savundular. Sütte leke olur ama bizim arkadaşlarımızda leke olmaz deyip baklava kutularında rüşvet alan soyguncuları aklamaya çalıştılar. Şimdi kardeşlerim, Eylül ayında fon piyasasının belli bir alanında bir sorun ortaya çıktı. Biz ne yaptık? Kurullarımızı topladık. Hemen yol haritamızı belirledik. Burada birinci önceliğimiz Türkiye ekonomisine zarar gelmesin. İkinci önceliğimiz her kim haksız kazanç elde etmişse bunun hesabını adalete versin. Devlet Denetleme Kurulumuzla, Adalet Bakanlığımızla, Hazine ve Maliye Bakanlığımızla ve diğer kurumlarımızla her türlü adımı atıyoruz. Fon Koordinasyon Kurulumuz aynı şekilde süreci yönetiyor. Kimsenin hakkını kimseye yedirmeden adalet ve hakkaniyet zemininde sorunun süratle çözülmesi için çalışıyoruz. Vatandaşlarımız gönüllerini ferah tutsun. Türkiye ekonomisi bu sorunun üstesinden gelecek kapasitededir. Türk sermaye piyasaları yoluna çok daha güçlenerek devam edecektir. Kendi pisliklerini örtmek adına Türkiye'nin iktisadi güvenliğini sabotaj düzenleyenlerin hevesleri kursaklarında kalacaktır. Milletimiz bize güvensin, bize inansın. İster belediyelerde, ister sermaye piyasalarında olsun. Milletin malına el uzatanların yaptıkları yanlarına asla kar kalmayacak. Biz buna müsaade etmeyeceğiz. Haksızlığa, hukuksuzluğa, tamahkarlığa asla göz yummayacağız. Gereken neyse yapıyoruz, yapacağız. Rabbim yar ve yardımcımız olsun diyorum. Bu düşüncelerle Şanlıurfa Şehir Hastanemizin sizlere ve milletimize tekrar hayırlı olmasını temenni ediyorum. Doktorlarımıza ve sağlık personelimize çalışmalarında başarılar diliyorum. Sağ olun, var olun, kalın sağlıcakla.
1: Cumhurbaşkanımız Sayın Recep Tayyip Erdoğan'a konuşmaları için çok teşekkür ediyoruz ve Sayın Cumhurbaşkanımızı bir müddet daha sahnede misafir ediyoruz. Gelin bakalım çocuklar, gelin.
2: Evet, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan.

0: Şanlıurfa Şehir Hastanesi'nin açılış töreninde konuşmalarını gerçekleştirdiler. Açılış törenindeki konuşmasında Cumhurbaşkanı Erdoğan gündeme ilişkinde çok önemli mesajlar verdi. Hem terörsüz Türkiye süreciyle ilgili, hem Suriye'deki yeni dönemle ilgili, hem de son 3 haftadır Türkiye'nin gündemindeki en önemli gündem başlıklarından biri olan fon soruşturmasıyla ilgili Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın değerlendirmeleri vardı. Hastanenin açılışında, şehir hastanesinin açılışında Cumhurbaşkanı Erdoğan sahnedeler. Kendilerine bir tablo takdim edildi. Sağlık Bakanı Kemal Memişoğlu da Cumhurbaşkanı Erdoğan'la birlikte sahnedeler.
1: Değerli konuklar, Cumhurbaşkanımız Sayın Recep Tayyip Erdoğan.
0: Fon soruşturmasıyla ilgili Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın çok önemli açıklamaları vardı. Bu 2000 yatak kapasiteli 6 ameliyathaneli Urfa Şehir Hastanesi'nin açılış töreninde.
1: Doktorlarımızı, sağlık çalışanlarımızı, Türkiye Büyük Millet Meclisi, önceki dönem başkanımızı, sayın bakanlarımızı, Sayın Hüdapar Genel Başkanını, Genel Başkan Yardımcılarımızı, sayın milletvekillerimizi, sayın valimizi, MKK'lerimizi.
0: Cumhurbaşkanı Erdoğan göreve geldiğimizden bu yana Şanlıurfa'da 1 trilyon 530 milyar liralık yatırım yaptık dedi, iş yaptık dedi ve Şanlıurfa Gaziantep'le Şanlıurfa Mardin hızlı tren hattının projelerinin tamamlandığını hatırlattı. En kısa sürede de ihalesine çıkmayı planlıyoruz dedi. Şanlıurfa'yı diğer alanlarda da çok farklı bir noktaya taşıdıklarını ifade ettiler Cumhurbaşkanı Erdoğan. Güvenlik bir Sayın Müftüm, dönem ciddi bir sorundu Şanlıurfa'da. Hamdolsun onu da çözdük ifadelerini kullandılar. Terörsüz Türkiye sürecinde mesafe aldıkça şehir kalkındı ve iki senedir evlerde artık ağıtlar yükselmiyor dedi Cumhurbaşkanı Erdoğan. Ve terörsüz Türkiye hedefiyle aramıza kimse giremeyecek ifadelerini kullandı. Eğer iktidarda 24 yıldır biz olmasaydık dedi Cumhurbaşkanı Erdoğan. Birazdan aktaracağım açıklamaların detaylarını ama şu an dualarla hastanenin açılışı gerçekleşiyor. Rabbena atina fiddunya hasene ve fil ahireti hasene ve qina azabennar. İlahi ya Rab, el açıp divanında durduk. Bizleri boş çevirme ya Rabbi. Ya Rabbi bizlere, aziz milletimize ve bu güzel eserleri şanlı şehrimize, Türkiye'mize kazandıran güçlü iradeye bu dünyada da ahirette de güzellikler ihsan eyle. Ya Rab vatanımızı ve milletimizi her türlü şerden ve kötülüklerden muhafaza eyle ya Rabbi. Ya Rabbi hastanemizi, şehrimize ve ülkemize hayırlı eyle ya Rabbi. Ya Rab, hizmet veren kardeşlerimiz ile hizmet alan kardeşlerimizi birbirlerinden razı eyle ya Rabbi. Ya Rab, güvenlik güçlerimizi her daim mansur ve muzaffer eyle ya Rabbi. Ya Rab, şehitlerimize ve vefat eden gazilerimize rahmet eyle ya Rabbi. Mekanlarını cennet eyle, makamlarını âli eyle ya Rabbi. Hayatta olan gazilerimize sağlık, sıhhat, afiyetler ihsan eyle ya Rabbi. Ya Rabbi bizleri sensiz, bayraksız, vatansız ve ezansız bırakma ya Rabbi. Ya Rabbi milletimizi her daim bahtiyar, devletimizi ilel emed payidar eyle ya Rabbi. Amin. Allahümme amin. Ve selamun alel murselin. Velhamdülillahi rabbil alemin.
2: Tekabbel minna ve şfi merdana ve erham mevtana ve estur uyubena bi sirri suretil Fatiha.
1: Sayın Cumhurbaşkanım, şimdi telekonferans bağlantısıyla Karaköprü Azerbaycan Bulvarı Köprülü Kavşağı'na canlı olarak bağlanıyoruz. Karşımızda Ulaştırma ve Altyapı Bakanımız Sayın Abdülkadir Uraloğlu, Azerbaycan Ankara Büyükelçisi Sayın Reşat Aslanov, Karayolları Genel Müdürü Sayın Ahmet Gülşen bulunmakta. Sayın Cumhurbaşkanım, buyurun lütfen.
2: Abdülkadir Bey, hazır mısın?
3: Buyurun efendim, biz şu anda Azerbaycan Köprülü Kavşağı'nda bulunuyoruz. Sizleri saygıyla selamlıyoruz. Aliliye Belediye Başkanımız, Azerbaycan Ankara Büyükelçimiz, Karayolları Genel Müdürümüz ve bütün arkadaşlarımız var. Bu hazırız. Sizlere hürmetlerimizi bildiriyoruz Sayın Cumhurbaşkanım.
2: Peki, bizlere de teşekkür ediyoruz. Ve süratle sizler, bizler kordelaları inşallah keselim. Ya Allah! Bismillah!

0: saygıdeğer hemşehrilerimiz Cumhurbaşkanımız Recep Tayyip Erdoğan Şanlıurfa Şehir Hastanemizin açılışını...
1: Evet, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan Şanlıurfa Şehir Hastanesi'nin açılış törenini gerçekleştirdiler. Aynı zamanda da Azerbaycan Köprülü Kavşağı'nın açılışı da gerçekleşti. Ulaştırma Bakanı Abdülkadir Uraloğlu'yla bir canlı bağlantı gerçekleştirildi ve karşılıklı olarak da kurdelalar kesildi ve açılışı gerçekleşti. Böylece iki büyük projenin de hem Azerbaycan Köprülü Kavşağı, Kara Köprülü Kavşağı hem de Şanlıurfa Şehir Hastanesi'nin Cumhurbaşkanı Erdoğan'a törende önemli konuşmalar gerçekleştirdiler. Ekranlarınızda da görüyorsunuz. Fon sorununun çözümü için çalışıyoruz dedi Cumhurbaşkanı Erdoğan. Fonlar için bir yol haritası belirledik ifadelerini de kullandı. Uzun süredir Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın her konuşmasındaki en önemli gündem başlığı işte devam eden bu soruşturma. Bu soruşturma kapsamında da mağdurların alacaklarını nasıl paylaştırılacağı, bu süreçle ilgili çalışmalar, teknik çalışmalar, koordinasyon merkezlerinde yürütülen çalışmalar, Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın talimatıyla Devlet Denetleme Kurulu da devreye girmişti bu süreçle ilgili ve Cumhurbaşkanı Erdoğan bunun çözümü için, bu sorunun çözümü için çalışıyoruz, yol haritamızı belirledik ifadelerini kullandı bugünkü açılış töreninde de.
0: Feyz alıp imanın aydınlığından yürü ki...
1: Bu arada Bankacılık Düzenleme ve Denetleme Kurulu cep telefonu kredileri ve kredi kartlarında yeni düzenlemelere gitti. Şöyle ki cep telefonu kredilerinde vade telefonun fiyatına göre belirlenecek artık. 40 bin lira ve altındaki telefonlarda vade 12 ay olacak. Şimdi yeni düzenlemenin detaylarına bakalım.
2: BDDK cep telefonu kredi taksitlerini yeniden belirledi. 40 bin lira ve altındaki telefonlarda kredi vadesi 12 ay oldu. Bankacılık Düzenleme ve Denetleme Kurulu cep telefonu kredileri ve kredi kartlarında yeni düzenleme yaptı. Buna göre cep telefonu kredilerinde vade telefonun fiyatına göre belirlenecek. 40 bin lira ve altındaki telefonlarda vade 12 ay olacak. 40 bin lira üzerindeki telefonlarda vade 3 ayda sınırlı olacak. Kredi kartlarında asgari ödeme için esas alınan limit 100 bin liraya yükseltildi. 100 bin lira ve altındaki kartlarda asgari ödeme %20 olacak. 100 bin lira üzerindeki kartlarda ise %40 olacak. Cep telefonu alımında kredi kartı taksitlerinde değişiklik yapılmadı. Yenilenmiş telefonlarda ise tutar sınırı olmaksızın 12 aya kadar taksit uygulanabilecek.
1: Fransa'da yine sokaklar karıştı. Lise öğrencilerinin eğitim talebiyle başlattığı eylemler neredeyse tüm ülkeye yayılmış durumda. Paris başta olmak üzere birçok kentte okul girişleri kapatıldı. Polislerle liseliler karşı karşıya geldi ve o gösteriler esnasında 2000 kişi gözaltına alındı.
2: Fransa'da okul kapılarında başlayan öğrenci eylemi sokaklara taştı. Paris başta olmak üzere birçok kente lise girişleri kapatıldı. Öğrencilerle polis karşı karşıya geldi. Göstericiler çöp konteynerleriyle barikatlar kurdu. Paris'in iki ayrı bölgesindeki iki lisenin girişinde yangın çıktı. Millet meydanında ise gerilim tırmandı.

0: Polise havai fişe katılmasının ardından güvenlik güçleri göstericilere biber gazıyla müdahale etti. Eğitim talebiyle başlayan eylemlerin plançosu da giderek ağırlaştı. Fransa Eğitim Bakanı, 400'den fazla eğitim kurumunun eylemler nedeniyle kapalı olacağını açıkladı. Eğitim Bakanlığı'na göre 564 okulda eylem ya da eğitim faaliyetlerini aksatan olay yaşandı. 65 eğitim personeli ve 170 öğrencinin yaralandığı, 100'den fazla lisede de ciddi hasar meydana geldiği bildirildi. Öğrencilerin talepleri ise net. Daha fazla öğretmen, daha iyi eğitim koşulları ve okullara daha fazla bütçe.
1: Burada bulunmamın sebebi, Elen Buşe Lisesi öğrencisi olan kızımın taleplerini duyurmak için arkadaşlarıyla birlikte lisesinin girişini kapatmaya karar vermesi. Bu yüzden hem onları desteklemek için buradayız. Çünkü daha fazla öğretmen, daha iyi öğrenme koşulları, aşırı ısınmayan sınıflar ve normal öğretmenleri olmadığında yedek öğretmen talep etmelerinin temelde haklı olduğuna inanıyoruz. Hem de herhangi bir sorun çıkması durumunda bir tampon görevi görmek için buradayız. Kendilerini özgürce ifade etme haklarını destekliyor ve her türlü şiddete karşı çıkıyoruz.
0: Eylemlerde çok sayıda kişi gözaltına alınırken gözler şimdi hükümetin öğrencilerin taleplerine vereceği yanıta çevrildi.
2: Putin'in Rusya'da askeri personel sayısını artırmasının ardından bir kritik gelişme daha yaşandı ve Rusya Devlet Başkanı Putin Urallardaki askeri tatbikatın son aşamasını izledi. Putin'e Savunma Bakanı da eşlik etti. 47 binden fazla Rus askeri personelinin katıldığı o tatbikatta 7 ülkede birlik gönderdi.
3: Tanklar, silahlar, İHA'lar sergilendi. Putin 47 binden fazla askerin katıldığı dev tatbikatı yerinde izledi. Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin, Rusya'nın Chelyabinsk bölgesinde Center 2026 tatbikatının son aşamasını izlemek için Chebarkulski eğitim sahasına gitti. Yanında Savunma Bakanı Andrei Belousov ve üst düzey askeri yetkililer vardı. Tatbikatın boyutu dikkat çekti. 47 binden fazla asker, 11 eğitim sahası, hatta Hazar Denizi'ndeki askeri unsurlar bile vardı. Putin, tatbikatta görev yapan askerleri denetledi.
4: Tatbikatların temel amacı her seviyedeki personel komutanlarının birlikleri komuta etme becerilerini geliştirirken dış saldırıyı püskürtmektir.
3: Tatbikata 7 ülkeden askeri birlikler katıldı. 55 ülkeden temsilci de tatbikatı gözlemci olarak izledi. Askerler farklı çatışma senaryolarına karşı ortak harekat kabiliyetlerini sınadı. Putin ise tatbikatın ülkelerinin güvenliğine yönelik dış tehditlere karşı kapasiteyi arttıracağını söyledi. Tatbikatın Avrupa ile gerilim sırasında gerçekleşmesi ise dikkati çekti.
2: Gökyüzünde bir F-16, kokpitte bir Türk pilotu ve bırakılan iz ise Ay Yıldız. 2010 yılında başlamıştı Solo Türk hikayesi. Şimdi Türk havacılığının en dikkat çekici gösterilerinden biri haline gelmiş durumda. Şimdi o gökyüzündeki imzanın hikayesine daha yakından bakacağız.
5: Binlerce kişinin nefesini tuttuğu birkaç dakika ve gökyüzünde yazılan hikaye. Disiplin, cesaret ve ustalık gökyüzünde bir araya geldi. Ortaya en asil gösteri çıktı. Onlar Türk Hava Kuvvetleri'nin gökyüzündeki gösteri timi Solo Türk. Ay Yıldız'ın Türk pilotlarıyla F-16'larla aynı anda buluştuğu nokta. Bir hayalin başlangıcı.
6: Ekip olarak Ulu Önderimiz Mustafa Kemal Atatürk'ün sizlere armağan ettiği 23 Nisan Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramı'nızı kutluyoruz.
5: Solo Türk'ün temelleri 2010 yılında atıldı. Amaç açıktı. Türk Hava Kuvvetleri'nin F-16'sının kabiliyetlerini, Türk pilotlarının eğitimini, disiplinini ve uçuş yeteneğini gökyüzünde sergilemek. Sonraki yıl Türk Hava Kuvvetleri'nin 100. kuruluş yılı. İşte Solo Türk bu özel yılda Türk milletine armağan edilen yeni bir gösteri timi olarak gökyüzündeki yerini aldı.
7: Başlıyor.

0: Gösteri için kullanılan uçaklar temel olarak savaş görevlerinde yer alan F-16'nın ta kendisi. Yani gösteri için baştan tasarlanmış ayrı bir uçak değil. Üstelik gerektiğinde diğer F-16'lar gibi operasyonel görevlerde de kullanılabiliyor. Kanat uçlarındaki duman sistemleri ise gökyüzündeki hareketleri daha görünür hale getiriyor. Birkaç saniyelik o iz gökyüzünde Solo Türk'ün imzasına dönüşüyor. Solo Türk 2022 yılında F-16'yı alçak irtifada ve en düşük hızda burun yukarı pozisyonda uçurduğu Kobra manevrasını dünyada ilk kez gerçekleştiren gösteri ekibi oldu. Bu yalnızca bir manevra değil, pilot, uçak, hız, irtifa ve zamanın aynı noktada buluşmasıydı. İzleyenler yalnızca birkaç saniyelik hareket görüyor. Oysa kokpitin içinde bambaşka bir mücadele var. Solo Türk pilotları gösteriler sırasında yüksek G kuvvetlerine maruz kalıyor. Bazı manevralarda bu değer 9G'ye kadar çıkabiliyor. Yani gökyüzünde saniyelerle ölçülen hareketin arkasında yıllarca süren eğitim, binlerce saatlik uçuş tecrübesi ve olağanüstü fiziksel dayanıklılık bulunuyor. Solo Türk pilotu olmaksa hiç kolay değil. Uçuş saatleri, kariyer performansı ve F-16 tecrübesi gibi birçok kriter değerlendiriliyor. Bugün Solo Türk ailesinde 10 pilot bulunuyor. Ancak gökyüzünde gördüğümüz tek pilotlu uçuşun arkasında görünmeyen kahramanlar da var. Gösteri uçağı havalanmadan önce yerde büyük bir hazırlık başlıyor. Teknik personel, bakım ekipleri, pilotlar, herkes aynı görevin parçası.
1: Hareketimizde bu dik dalışı yapmaya.
0: Solo Türk sadece Türkiye'de değil farklı ülkelerde de hava gösterileri gerçekleştiriyor. Ay Yıldız uluslararası organizasyonlarla dünyanın farklı noktalarında gökyüzüne taşınıyor. Solo Türk'ün en önemli görevlerinden biri de gökyüzüne bakan çocukların gözlerinde yeni hayal bırakmak. Öyle ki tribünden gösteriyi izleyen her çocuk yarının pilot adayı.

0: Uluslar A Ligi 2. grupta 3. maçların heyecanı yaşanacak. A Ligi'nin kayıpsız takımlarından son dünya şampiyonu İspanya, grupta henüz galibiyeti bulunmayan Çekya'yı ağırlayacak.
1: Lamine Yamal ve gol!
0: Luis de la Fuente'nin öğrencileri seri sürdürme, Santi Denya'nın Çekya'sı ise ilk galibiyetini alma peşinde.
1: Topalarda gol!
0: A Ligi 3. gruptaki İspanya-Çekya maçı bu akşam 21.45'te A Haber'de.
2: Haberin Radyosu A Haber Radyo.
3: Reklam.
4: Kahve makinesinden köpek mamasına, kış lastiğinden cep telefonuna. Akakçe, en ucuzu bulmak içindir.
3: Akakçe.
2: Reklam. Türkiye'nin en çok dinlenen haber radyosu. A Haber Radyo.
5: Bir reklam. Bir reklam.
6: A Haber Radyo, 24 saat haber. A Haber Radyo, haberin radyosu.
7: Zonguldak 100, Karabük 88, Kastamonu 89, Çankırı 104. Bulunduğunuz ilin frekansını öğrenmek için turkuazradyolar.com'u ziyaret edin.
8: A Haber Radyo'da günün öne çıkan haberleri.
9: Borsa kimi yatırımcı için birikimlerini değerlendirme aracı olurken kimi zaman kontrol edilmesi zor bir kazanç arayışına dönüşebiliyor.
10: Yatırım araçlarının içinde tabii bizim araçla kurduğumuz ilişkiye göre bu yatırım olabileceği gibi bir bağımlılık, davranışsal bir bağımlılık da olabiliyor.
9: Ruh sağlığı ve hastalıkları uzmanı doçent doktor Tahacan Tuman, yatırımda bağımlılık arasındaki farkın kullanım biçiminde ortaya çıktığını söyledi.
10: Daha çok böyle hızlı bir şekilde kazanma beklentisi,

0: heyecan, kontrol kaybı oluşuyorsa veya ödül beklentisi çok yükseliyorsa burada bağımlılık riskinden söz edilebilir.
1: Doçent Doktor Tuman, borsaya yatırım yapan herkesin bağımlı olarak değerlendirilemeyeceğini vurguladı.
0: Burada bilgiye, analize dayandığında, sabır gerektirdiğinde ve uzun vadeli olduğunda bu bir yatırım aracı olarak kalıyor.
1: Doçent Doktor Tuman, kontrol kaybıyla birlikte devam eden finansal kayıpların kişinin yaşamının farklı alanlarını da etkileyebildiğini belirtti.
0: Depresyon çok sıklıkla eşlik etmekte bu durumlara. Yani yaşanan kayıplar aile ilişkilerini de bozduğu için kişinin iş hayatını da olumsuz etkilemekte. Aynı zamanda bir depresif bir sürece girmesine neden olmakta. Çok daha büyük kayıplar aynı zamanda intihar davranışlarıyla da ilişkili olabilmekte. Kişi eğer bu kayıplarının geri dönmeyeceğini düşünüyorsa intihar düşünceleri de gelişebilmekte aynı zamanda. Bu nedenle bunun çok ciddi bir şekilde ele alınması gerektiğini söyleyebiliriz.
2: A Haber Radyo'da günün öne çıkan haberleri.
3: A Haber Radyo, haberin radyosu.
4: Adana 97.8, Antalya 102, Mersin 106.8, Isparta 88.8. Bulunduğunuz ilin frekansını öğrenmek için turkuazradyolar.com'u ziyaret edin.
5: Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın da Şanlıurfa programı devam ediyor. Az evvel Cumhurbaşkanı Erdoğan Şanlıurfa Şehir Hastanesi'nin açılış töreninde konuştular ve şimdi de Şanlıurfa İl Başkanlığı, AK Parti Şanlıurfa İl Başkanlığı'nın açılış törenini gerçekleştirecek Cumhurbaşkanı Erdoğan ve o alana da vardılar. Vatandaşlarla Cumhurbaşkanı Erdoğan bir araya geliyor şu dakikalarda İl Başkanlığı binasına girmeden evvel. Bugünkü programı Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın Şanlıurfa'da GAPA Havalimanı'nda düzenlenen Teknofest Güneydoğu ile başladı. Oradaki açıklamalarının başlıklarını paylaşmıştık sizlerle. Ardından da Cumhurbaşkanı Erdoğan Şanlıurfa Şehir Hastanesi'nin açılış törenine katıldılar ve şimdi de Şanlıurfa'da yine başka bir açılış töreni gerçekleştirecek Cumhurbaşkanı Erdoğan. Bu defa da AK Parti'nin Şanlıurfa İl Başkanlığı'nın açılışı olacak. Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın da burada konuşacağını tahmin ediyoruz bu açılış töreninde. Güçlü mesajları vardı bugünkü konuşmalarında Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın. Teknofest'teki törendeki konuşmalarına ilişkin haberimizi paylaşmıştık. Geçtiğimiz dakikalarda da şehir hastanesinin açılış törenindeki canlı yayında konuşmalarını ekranlarınıza taşıdık. Fon meselesine ağırlıklı olarak değindi Cumhurbaşkanı Erdoğan. Soruşturmanın devam ettiğini söyledi. Kimsenin hakkını kimseye yedirmeyiz dedi Cumhurbaşkanı Erdoğan ve ekonomimiz her türlü zorluğun üstesinden gelebilecek güçte mesajını verdi. Ama milletimiz bize güvensin dedi Cumhurbaşkanı Erdoğan bu konuda. Bize inansın dedi. Asla göz yumayacağız. Gereken neyse yapılıyor. Yapılacak, yapılmaya devam edilecek mesajını verdi. Çok güçlü mesajları var Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın bu konuyla ilgili. Amerika Birleşik Devletleri'ndeyken verdiği ilk mesajlar, bu konuyla ilgili yaptığı ilk açıklama. Hemen ardından Amerika Birleşik Devletleri dönüşünde Dolmabahçe'de ekonomi heyetiyle bir araya gelmişti Cumhurbaşkanı Erdoğan. Cumartesi günü, geçtiğimiz cumartesi günü. Pazartesi günü Bakanlar Kurulu toplantısı sonrasında yaptığı açıklamada en geniş yer tutan konu yine fon soruşturmaları olmuştu.
6: Şanlıurfalı kardeşlerim,
5: kulak verelim.
6: Kıymetli yol ve dava arkadaşlarım, sizlere en kalbi duygularımla, hürmetle, muhabbetle selamlıyorum. AK Parti Şanlıurfa İl Başkanlığımızın yeni hizmet binasının açılışında sizlerle beraber olmaktan büyük bir bahtiyarlık duyuyorum. 7 ay gibi çok kısa bir sürede inşa edilen yeni il başkanlığı binamızın şehrimiz, Şanlıurfalı kardeşlerimiz, partimiz ve demokrasimiz için hayırlara vesile olmasını diliyorum. Modern ve işlevsel yapısıyla öne çıkan 4 katlı binamızın yapımında proje aşamasından ince işçiliğine emeği geçen tüm kardeşlerimi tebrik ediyorum. Yeni il başkanlığımızda milletvekillerimiz, yerel yönetimlerimiz, ana kademe, kadın ve gençlik kollarımız inşallah son derece etkin, uyumlu ve başarılı çalışmalar icra edecek. Yatay mimari anlayışıyla inşa edilen bu mekanda toplantı ve konferans salonlarından ferah çalışma alanlarına AK Parti'mizin eser ve

0: hizmet siyaseti şehrimizde inşallah daha da güçlenecek. Milletimizle kurduğumuz gönül bağları, burada yapılacak istişarelerle, buluşmalarla, çalışmalarla inanıyorum ki çok daha sağlam hale gelecek. İl teşkilatımız tüm üyeleriyle bu çatı altında şehrimizdeki kardeşlerimize tam bir koordinasyon ve adanmışlık içinde hizmet edecek. Emeği geçenleri bir kez daha kutluyor. Yeni il başkanlığı binamız tekrar hayırlı, uğurlu olsun diyorum. Bu düşüncelerle hepinizi sevgiyle, saygıyla selamlıyorum. Sağ olun, var olun, kalın sağlıcakla.
1: Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan Şanlıurfa'da AK Parti İl Başkanlığı'nın binasının açılış töreninde kendisini binanın önünde bekleyen vatandaşlara seslendi ve an itibariyle de açılış törenini gerçekleştiriyor. Kurdele kesimi yapılıyor. Bugün 3 farklı noktada Şanlıurfa'da Cumhurbaşkanı Erdoğan ilki Teknofest alanındaydı. Oradaki konuşmasının ardından verdiği güçlü mesajların ardından
0: Bismillah.
1: Cumhurbaşkanı Erdoğan Şanlıurfa Şehir Hastanesi'nin açılış töreninde bir konuşma gerçekleştirdiler ve ardından da AK Parti Şanlıurfa İl Başkanlığı binasının açılışını da gerçekleştirdi Cumhurbaşkanı Erdoğan ve binanın önünde toplanan kalabalığa da bir hitabı oldu ve onların o kalabalığın huzurunda da kurdele kesildi ve Cumhurbaşkanı Erdoğan az evvel kendilerinin de söylediği gibi 7 ayda tamamlanan bu binanın açılışını gerçekleştirdikten sonra binanın içine girdiler. Orada bir konuşması olacak mı Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın Şanlıurfa programı marjında? Bekleyeceğiz önümüzdeki dakikalarda. Cumhurbaşkanının burada da bir hitaplarının olma ihtimali çok yüksek. Fon meselesiyle ilgili Cumhurbaşkanı'nın Şanlıurfa'da mesajları çok güçlüydü. Fon kurulu süreci yönetiliyor, gereken neyse yapılacaktır dedi Cumhurbaşkanı Erdoğan ve yol haritamızı belirledik ifadelerini kullandı. Cumhurbaşkanı Erdoğan Şanlıurfa'dan verirken bu mesajları hemen birkaç dakika evvelinde de MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli yazılı bir açıklama gerçekleştirdi. O yazılı açıklamanın gündeminde de yine yaşanan fon süreci, fon krizi vardı. Peki neler söyledi MHP lideri Devlet Bahçeli bu konuyla ilgili? Parlamento şefimiz bizi bekliyor. Tülay Ağoğlu detaylarıyla aktaracak. Uzun bir paylaşımı vardı Tülay Ağoğlu. Devlet Bahçeli'nin az evvel seninle kısa bir değerlendirme yaptık ama biraz daha açalım açıklamayı istiyoruz.
2: Evet Merve Türkay, uzun bir değerlendirmesi oldu. Yazılı değerlendirmesi MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli'nin özetle aslında burada Devlet Bahçeli belediyelerdeki rüşvet ve yolsuzluk çarkının fon krizinin üzerine giderek perdelenmeye çalışıldığını ifade etti. Bu açıklamasında Devlet Bahçeli Cumhur İttifakı olarak küresel rekabette yerimizi almaya çalışırken Türkiye'nin yolsuzluk ve yolsuzluklarının ortaya çıkarıldığı bir arınma sürecinden geçtiğini belirtti. İstanbul Büyükşehir Belediyesi ile başlayan yolsuzluk, rüşvet ve ahlaksızlıkların halka ülkemizin birçok yerindeki belediyeye uzandığını ifade etti Devlet Bahçeli. Ve diğer yandan da son günlerde yaşanan fon soruşturması kapsamındaki gelişmeler dar kapsamlı bir grubun kanunları ihlalle piyasayı manipüle ettiği yönündedir şeklinde açıklamasında fon konusuna yer verdi. Bunun yanı sıra esasen Türkiye'de yaşanan sorunun kurallardan çok uygulamadan kaynaklandığının anlaşıldığını ifade etti. Gözetim ve denetimdeki eksiklik, aksaklık ve yetersizliklerin meselenin temelinde yer aldığını belirtti Devlet Bahçeli. Ve dikkat çekti Bahçeli açıklamasında kamuoyuna yansıyan itiraflar belediyelerde isteme ve çökme yoluyla cebren açık bir yolsuzluk ve rüşvet çarkının söz konusu olduğunu göstermektedir dedi. Fon piyasasındaki olaylarınsa yapılan manipülasyonlar saklı olmak üzere isteğe bağlı bir tasarruf olduğunu vurguladı. Burada yolsuzlukları yarıştırmaya yahut birini masumlaştırmaya çalışmıyorum dedi. Ancak açıkça şunu söyledi. Belediyeler

0: Genel Başkanı Devlet Bahçeli ayrıca bu fon olayında, fon krizinde manipüle edenlerin de yargılanması ve sonuna kadar bu işin üzerine gidilmesi gerektiği üzerinde de durdu. MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli açıklamasında ve terörsüz Türkiye ve terörsüz bölge hedefleri doğrultusunda adımların sonuç verdiği bir dönemde oluşan huzur ve güven iklimini sabote etmeye yönelik girişimlerin kabul edilemeyeceğini vurguladı. Aynı zamanda şunu söyledi, ülkemizin yönetilemeyen bir ülke imajı yaratılmasının hedeflendiğini, muhalefetin bunu hedeflediğini ve bu doğrultuda sosyal hareketlenmenin umulduğuna dikkat çekti. MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli oldukça önemli uyarıları vardı. Özetle şunu söyleyebiliriz, belediyelerde yaşanan yolsuzluk ve rüşvet çarkının diğer belediyelere de halka halka yayıldığını vurguladı ve Devlet Bahçeli fon krizine ilişkin muhalefet eleştiriler getirerek işte bu belediyelerdeki yolsuzluk ve rüşvet çarkının perdelenmeye çalışıldığını ifade etti. Özetle bunu söyleyebiliriz Merve Türkay.
1: Parlamento şefimiz Süleyha Ağulu aktardı. Devlet Bahçeli'nin yaptığı bu yazılı açıklamanın ana başlıklarını, fon kriziydi ana gündemi yine. Devlet Bahçeli'nin Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın da bugün Şanlıurfa'da olduğu gibi ilk programını gerçekleştirdi Cumhurbaşkanı Erdoğan. Havacılık Uzay ve Teknoloji Festivali'nde 15.si düzenleniyor. Bu arada Şanlıurfa'da bize takip etmeye devam ediyoruz programı. Muhabir arkadaşımız Mehmet Geçgel alanda, festival alanında bizleri bekliyor. Buyurunuz.
2: Merve Türkay, sabah saatleri itibariyle coşku vardı. Öyle ki sabah saatleri itibariyle aslında alan tıklım tıklım doldu. Zira geride bıraktığımız günler itibariyle Teknofest'ten görüntüleri ekranlara taşımaya devam ediyoruz A Haber ekibi olarak, ama bugün bir başka heyecan, bir başka kalabalık, bir başka yoğunluk olduğunu da ifade edelim. Zira Başkan Erdoğan'ın geleceğini duyan vatandaşlar farklı illerden bu noktaya koşarak geldiler. Araçlarıyla yoğunluk oluşturdular ve alanda yoğun bir katılım olduğunu ifade etmek gerekir. Başkan Erdoğan Teknofest'te ödül törenine katıldı. Dereceye giren öğrencilere, özellikle projelere ödüllerini takdim etti. Bir taraftan hala Teknofest alanında coşkunun da devam ettiğini ifade edelim. Şu an Radarcan'ı görüyorsunuz. Çocuklar onu çok seviyorlar. Ekranlarınıza getiriyoruz bir taraftan. Çocuklar da burada fotoğraf çekiliyor. Hem buradaki maskotlarla hem de burada yerli ve milli gururumuz olan projelerle ve 7'den 70'e birçok kişinin de alanda olduğunu ifade edelim. Geride bıraktığımız dakika Türk yıldızları muhteşem bir gösteri gerçekleştirdi. Bunun altını çizelim ki gökyüzünden vatandaşlar bir an olsun gözünü alamadı. Başkan Erdoğan'ın programları devam ediyor. Teknofest'ten sonra Şanlıurfa Şehir Hastanesi'nin açılışına katıldı. Ardından da AK Parti İl Başkanlığı binasının açılışına katıldı ve daha sonra da AK Parti İl Başkanlığı binasında şu dakikalar itibariyle ve bu bir dizi programlarının daha olduğunu ifade etmemiz gerekir. Şu anda Teknofest alanı görüyorsunuz. Yoğun bir katılım, yoğun bir kalabalık var. Hala buradaki o heyecan devam ediyor. Tabii yarın Teknofest'in son günü ama bugün de oldukça heyecan verici bir gündü. Başkan Erdoğan'ın şüphesiz önemli mesajları da oldu bu noktada. Yoğun katılımla gerçekleşen festivalde Başkan Erdoğan Türkiye'nin teknoloji alanında ulaştığı seviyenin gurur verici olduğunu vurguladı. Konuşmasının başında Manisa'nın Soma ilçesine meydana gelen maden kazasına değindi ve ardından da Başkan Erdoğan buradaki ödül töreni ardından şehir hastanesi programı için tören alanından ayrıldı. Teknofest alanından ayrıldı ve şehir hastanesine geçti. Bir tarafta dronlar, bir tarafta yerli ve milli insansız hava araçları, bir tarafta helikopterler. Çocukların özellikle yoğun ilgi gösterdiği alanlar arasında teknoloji çadırlarının yer aldığını ifade etmemiz gerekir. Oldukça önemli bir nokta elbette ki bu teknoloji çadırlarında da yine teknoloji bloklarında yarışmalar ve çeşitli robot gösterileri düzenleniyor. Bir taraftan akıllı robotlar, yapay zekalar ve özellikle ortak mesaj şu: buraya gelen her bir genç buradaki gördüklerinin karşısında hayal kuruyor ve neden ben de yapamayayım sorusunu soruyor kendine. Elbette ki o gelecek bu gençlerin elinde olacak. Onlar buradaki projeleri ilerleyen süreçlerde daha da geliştirecek. Mühendisler geliyor ve buradan ilhamlar alıyorlar. Çok güzel mesajlar var. Elbette ki Teknofest Şanlıurfa'ya çok yakıştı. Bir tarafta Şanlıurfa'nın türküleriyle özdeşleşti ve Teknofest yoğun bir katılımla, coşkuyla devam ediyor. Elbette ki yarın da yine yoğun bir katılımın beklendiğini ifade edelim ve sözü tekrar merkeze bırakalım.

0: Evet, Mehmet Geçkel Teknofest alanından aktardı. Şimdi bugün hem Sayın Cumhurbaşkanı'nın gündeminde hem de MHP lideri Devlet Bahçeli'nin gündemindeydi fon soruşturması. Cumhurbaşkanı Erdoğan çok güçlü mesajlar verdi. Gereken neyse yapılıyor, yapılmaya devam edilecek dedi Şanlıurfa'da. Devlet Bahçeli de yazılı mesajında benzer mesajlar verdi. Peki ne oluyor fon soruşturması kapsamında? Adliyeye sevk edilen 20 şüpheli vardı, onlar tutuklandılar. Tutuklananlar arasında borsacı Burak Sevindik var. Şarkıcı Nil Özalp var. Aynı zamanda soruşturmada tutuklu sayısı da böylelikle 85'e yükselmiş durumda. Şarkıcı Mustafa Sandal'ın eşi Melis Sütçürüp cephesinde de yeni bir gelişme var. Şöyle ki bu fonlardan, hisse senetlerinden kazandığı miktarın yaklaşık 11 milyar lira olduğu ifade ediliyordu. Burada bir düzeltme geldi. Sütçürüp'ün fondan 15 milyar lirayı aşkın vurgun yaptığı iddiaları var.
1: Fon soruşturmasında her gün yeni bir gelişme yaşanıyor. 5. dalga operasyonda gözaltına alınan 34 şüpheli adliyeye sevk edildi.
2: Şüphelilerden 20'sinin tutuklanmasına karar verildi. Borsacı Burak Sevindik'le şarkıcı Nil Özalp de o listenin içerisinde. Soruşturmadaki toplam tutuklu sayısı ise 85'e yükseldi.
1: İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı Masak'tan Pusula, Tera, Hedef ve Buz Holding'le bunların alt şirket yöneticilerine ilişkin mali verilerin teminini istemişti. 17 Eylül'den bu yana yüzlerce isim mercek altı alındı. En çok da şarkıcı Mustafa Sandal'ın eşi Melis Sütçürüp'ün fon işlemleri ve elde ettiği yüksek kazanç dikkat çekti. Sütçürüp'ün fondan 15 milyar 793 milyon lira vurgun yaptığı öne sürüldü.
2: Melis Sütçürüp borsadan kazandığı yaklaşık 13 milyarı fona yatırarak kısa sürede 2 milyar kar elde etti. Bu sayede 2026 yılının kar rekortmeni oldu.
1: Cihan Sütçürüp ise 640 milyon liraya yakın karla 6. sırada yer aldı. Baba ve kızı hakkında geçtiğimiz günlerde yakalama kararı çıkarıldı. Tüm mal varlıklarına da el konuldu. Ayrıca İstanbul Barosu'na kayıtlı avukat Yasemin Yavuz Koçyiğit'le eşi Gökhan Koçyiğit'in son bir yıllık borsa hareketleri de deşifre edildi. Avukat çiftin adli süreç başlamadan hemen önce tek hissede 4,8 milyar liralık satış yaparak 2,5 milyar lira net kazanç sağladığı anlaşıldı. Soruşturma tüm yönleriyle sürüyor.
0: Şimdi meclisin de açılmasıyla birlikte Terörsüz Türkiye kapsamında mecliste kurulacak izleme komisyonu için önümüzdeki hafta harekete geçilecek. Meclis Başkanı Numan Kurtulmuş partililerle bir araya gelecek, istişare edecek ve komisyona üye isteyecek.
1: Terörsüz Türkiye kapsamında mecliste kurulacak izleme komisyonu için önümüzdeki hafta adım atılacak. Meclis Başkanı Numan Kurtulmuş siyasi parti gruplarına yazı yazacak, isim isteyecek.
3: En kısa zamanda kuracağız arkadaşlarla, bütün partilerle de bir temasla geçer. En uygun formülü, en uygun şekli ortaya koyarız.
1: İzleme komisyonu Cumhurbaşkanlığı bünyesindeki takip ve koordinasyon kuruluyla koordine içinde çalışmalarını sürdürecek. İzleme komisyonunun Güvenlik ve İstihbarat Komisyonu'na benzer bir yapıda oluşturulması planlanıyor. Komisyonun 17 kişiden oluşması bekleniyor. Komisyonda partiler sandalye sayıları oranında temsil edilecek. Komisyon çerçeve yasa kapsamındaki tüm süreçleri ve uygulamaları takip edecek. İlgili makamlara tavsiyede bulunacak.
4: Herhangi bir yaptırımı yok. Kanun teklifi verebilir. Tavsiyelerde bulunabilir. Bir hafta 10 gün içerisinde kurulacağını umut ediyorum. Meclis başkanımız herhalde bugün yarın partilere üye bildirimi için yazı gönderir diye düşünüyorum.
1: İhtiyaç olması halinde yeni yasal düzenlemeler için de komisyon önemli bir işlev görecek. Tüm parti temsilcilerinin bulunduğu bu komisyon yasal düzenlemeler üzerinde çalışma yürütülecek. Süreçteki gelişmelere ilişkin komisyon düzenli bilgilendirilecek.
0: Bu arada 16 ilde terör örgütü DAEŞ'e yönelik bir operasyon gerçekleştirildi. Eş zamanlı bir operasyon. Bu operasyonla ilgili de İçişleri Bakanlığı açıklamalarda bulundu. Operasyonda 51 şüphelinin yakalandığı söylendi.
5: Terör sadece bir güvenlik meselesi değildir. Aynı zamanda toplumun huzurunu, kardeşliğini ve birlik duygusunu hedef alan istiklalimize kurulmuş bir pusudur.
1: Terörle mücadelede kararlılık mesajı sahaya yansımaya devam ediyor. Jandarma Genel Komutanlığı Terörle Mücadele Daire Başkanlığı ve Cumhuriyet Başsavcılıkları koordinesinde düğmeye basıldı. 16 ilde eş zamanlı düzenlenen dev operasyonlarda DAEŞ terör örgütü üyesi olduğu tespit edilen 51 şüpheli kız kıvrak yakalandı. Yapılan incelemede söz konusu şüphelilerin DAEŞ terör örgütüne üye oldukları, terör örgütüyle iltisaklı kişiler ve sözde yardım kuruluşları vasıtasıyla örgüte finans sağladıkları öğrenildi. Şüphelilerin aynı zamanda sosyal medya hesapları üzerinden terör örgütünün propagandasını yaptıkları da edinilen tespitler arasında yer aldı.
0: Şimdi Cumhuriyet Halk Partisi'nde yaşanan süreç, belediyelerle ilgili yaşanan süreç, yeni partinin ayrılmasının ardından, kurulmasının ardından arka arkaya belediyelerden istifalar gelmişti. 416 belediyeyle yola çıkmıştı Cumhuriyet Halk Partisi son yerel seçimlerde. 173 belediye yeni partiye geçti. 44 belediye AK Parti'ye geçti. 92 belediye ise bağımsız kalmış durumda. Yani Cumhuriyet Halk Partisi'nde elinde kalan belediye sayısı şu an için sadece 107.
6: CHP'li belediyelerdeki kan kaybı sürüyor. 416 belediyeyle yola çıkan Cumhuriyet Halk Partisi'nin 107 belediyesi kaldı.
7: Haydi arkadaşlar, başlıyoruz, başlıyoruz, başlıyoruz.
6: Yerel seçimler 31 Mart 2024'te yapıldı. Seçimlerin üzerinden yaklaşık 2,5 yıl geçti. Özellikle CHP'li belediyelerde büyük değişim yaşandı. Belediye başkanları CHP'den istifa ederek başka partilere geçtiler ya da bağımsız kaldılar.
8: Milletimizin her bir ferdine AK Parti çatısı altında yer vardır. Türkiye sevdasıyla yanan, ülkeye hizmet tutkusuyla çalışan, önce ülkem ve memleketim diyen herkes bizim tabii üyemizdir. Bu kardeşlerimize kapımızda, kollarımızda ardına kadar açıktır.
6: Seçimlerde CHP, büyükşehir, il, ilçe ve belde olmak üzere 416 yerde belediye başkanlığı kazandı. Kurultay'da genel başkan değişimi yaşandı. Kemal Kılıçdaroğlu genel başkanlık koltuğunu kaybetti, Özgür Özel seçildi. Özel'in bazı belediye başkanlarına yönelik tavrı ayrılıkları da beraberinde getirdi.
9: Anlamak, başım dik, yaşadığım sorunları burada açıklamaya siyasi ahlak açısından hiç uygun bulmuyorum. Ancak gerekirse tek tek de açıklarım.
10: Sayın Cumhurbaşkanımızın önderliğinde Afyonkarahisar'ımızda başta kentsel dönüşüm olmak üzere hemşerilerimize söz verdiğimiz birçok projeyi hayata geçirmek için, Afyonkarahisar'ımızı yeniden inşa etmek için memleketime Adalet ve Kalkınma Partisi saflarında hizmet edeceğim.
6: Sonrasında mutlak buttan kararıyla CHP'den istifalar çığ gibi büyüdü. 44 belediye başkanı AK Parti'ye katıldı. Bak. 173 belediye başkanı da CHP'den istifa ederek yeni partiye geçti. Bazıları da CHP tarafından ihraç edildi.
11: Cumhuriyet Halk Partisi'nin üyesi olup başka bir siyasal partiye çalışmak çok açık bir disiplin suçudur. Hiç kimse Cumhuriyet Halk Partisi'nin içinde olup Cumhuriyet Halk Partisi'ni üyelerini üyelikten istifaya zorlayamaz. Başka bir partinin lojistiğini üretmeye çalışamaz, oraya katkı veremez. Başka bir siyasal partinin genel başkanına genel başkanım diyemez.
6: Son istifalar Ankara'dan geldi. Ankara Büyükşehir Belediye Başkanı Mansur Yavaş'la birlikte 8 ilçe belediye başkanı CHP'den ayrılarak bağımsız olarak devam edeceklerini açıkladılar. Son durumda CHP'den istifa ederek bağımsız kalan belediye sayısı 92 oldu ve CHP'nin 107 belediyesi kaldı.
0: Şimdi Donald Trump'ın yeni açıklamaları var. Cumhurbaşkanı Erdoğan'la ilgili yeni söylemleri var. Beyaz Saray'ın bahçesindeydi. Gazetecilerle görüşüyordu Donald Trump. İran konusu soruldu. İran'la yaşanan sorun çözülürse petrolün eski fiyatlarına

0: Trump'ta daha da aşağıya inebileceğini söyledi ve gazeteciler Donald Trump'a söz verdiği katsa yaptırımlarını kaldırma kararını sordular. Donald Trump'ın cevabı netti. Cumhurbaşkanı Erdoğan benim dostum dedi ve onu her zaman mutlu ederim diye konuştu.
1: Başkan Recep Tayyip Erdoğan'la olan dostluğunu yineledi, onu her zaman mutlu ederim ifadesini kullandı.
2: O benim dostum ve onu her zaman mutlu ederim.
1: ABD Başkanı Trump, Alabama eyaletine hareketinden önce Beyaz Saray'ın bahçesinde konuştu. İran'la yaşanan sorun çözülürse petrolün eski seviyesine hatta daha da aşağı inebileceğini söyledi. Washington-Tahran arasındaki gerilimin uzun sürmeyeceğini dile getirdi.
2: İran savaşı biter bitmez ki uzun sürmeyecek, petrol fiyatları düşecek, hatta belki de başta olduğundan daha düşük bir fiyata düşecek.
1: Trump, Avrupa'nın elindeki dizel stoklarını piyasaya sunacağını söyledi. Fiyat baskısının azalacağını iddia etti. Avrupa'ya ihracat yasağı uygulamayacağını da açıkladı.
2: Avrupa'da çok fazla dizel var ve onlar büyük bir katkı yapacaklar ve ihracat yasağını uygulamayacağız.
1: Trump'ın gündeminde Türkiye'de vardı. Kendisine katsa yaptırımları hakkında verdiği söz hatırlatıldı. Türkiye'yi sevdiğini söyledi, Başkan Erdoğan'la olan yakın diyaloğuna dikkati çekti.
2: Türkiye'yi seviyorum, Başkan Erdoğan'la her zaman görüşüyorum. O benim dostum ve onu her zaman mutlu ederim.
0: Türkiye, Azerbaycan ve Gürcistan savunma ve güvenlik işbirliğini güçlendirmek için Şuşa'da bir araya geldi. Üç ülkenin savunma bakanları bölgesel gelişmeleri, savunma işbirliğini ve ortak faaliyetleri masaya yatırdılar. Oradaki toplantıda Milli Savunma Bakanı Yaşar Güler'in mesajları vardı, açıklamaları vardı. Güney Kafkasya'nın yeni bir dönemden geçtiğine işaret etti ve Azerbaycan'la Ermenistan arasındaki barışa yönelik gelişmelerin bölgede yeni işbirliği imkanlarının önünü açtığını söyledi.
3: Türkiye, Azerbaycan ve Gürcistan savunma işbirliğini güçlendirmek için Şuşa'da buluştu. Türkiye'den zirveye Milli Savunma Bakanı Yaşar Güler katıldı. Üç ülkenin savunma bakanları 13. kez aynı masada bir araya geldi. Görüşmenin adresi Azerbaycan'ın Şuşa kentiydi. Güler, Azerbaycanlı mevkidaşı Zakir Hasanov ve Gürcistan Savunma Bakanı Irakli Çikovani ile bir araya geldi. Masada savunma işbirliği, bölgesel gelişmeler ve ortak faaliyetler vardı.
4: Türkiye, Azerbaycan ve Gürcistan ortak tarih, ortak coğrafya, karşılıklı güven ve güçlü dostluk bağlarıyla birbirlerine bağlı üç dost ve komşu ülkedir. Bu güçlü bağlar bugün giderek derinleşen çok boyutlu stratejik bir işbirliğine dönüşmüştür. Hepimizin yakından takip ettiği üzere Güney Kafkasya 2026 yılında önemli bir dönüşüm sürecinden geçmektedir. Azerbaycan ile Ermenistan arasında barışın tesisine yönelik son dönemde kaydedilen gelişmeleri memnuniyetle takip ediyoruz. Bu yeni dönemin bölge ülkelerinin ortak çabalarıyla Güney Kafkasya'da yeni işbirliği imkanlarının ortaya çıkmasına vesile olacağına inanıyoruz. Bu noktada Türkiye, Azerbaycan, Gürcistan işbirliği özel bir önem taşımaktadır. Ülkelerimiz arasındaki mevcut enerji, ulaştırma ve iletişim projeleri yalnızca ekonomik kalkınmamıza değil, aynı zamanda bölgesel güvenlik ve istikrarına da önemli katkılar sağlamaktadır.
3: Güler, Kafkasya'nın güvenliği Türkiye'nin, Azerbaycan'ın ve Gürcistan'ın güvenliğinden ayrı değil dedi.
4: Sayın Bakanlar, Kafkasya'nın güvenliği Türkiye'nin, Azerbaycan'ın ve Gürcistan'ın güvenliğinden ayrı düşünülemez. Bu anlayışla Gürcistan ve Azerbaycan'ın bağımsızlığı ve toprak bütünlüğüne olan güçlü desteğimizi huzurlarınızda bir kez daha ifade etmek istiyorum.
3: Toplantı, üç bakanın ortak toplantı protokolünü imzalamasıyla sona erdi. Türkiye, Azerbaycan ve Gürcistan savunma işbirliğini daha da ileri taşıma mesajı verdi.

0: Atlas Çağlayan cinayetinde karar çıkmıştı bu Eylül'ün başında. 18 yıl 10 ay hapis cezası verilmişti katiline. Atlas Çağlayan cinayeti davasında o beklenen gerekçeli karar açıklandıktan sonra 17 yaşındaki Atlas'ı hayattan koparan o yine küçük yaştaki katilin pişmanlık beyanlarını mahkeme inandırıcı bulmadı ve sanığın cezasında hiçbir indirime gitmedi.
1: ...8 Eylül'de karara bağlanan Atlas Çağlayan cinayeti davasında mahkeme gerekçesini açıkladı. Katilin pişmanlık beyanını indirim nedeni saymadı. İstanbul Güngören'de 17 yaşındaki Atlas Çağlayan, 15 yaşındaki akranı Efe Çekli tarafından bıçaklanarak öldürüldü. Cinayet günlerce konuşuldu, Türkiye'yi yasa boğdu.
2: 8 ay geçti, 8 ay boyunca ne gecemiz var, ne gündüzümüz var, ne uykumuz var. Artık evladımın adaletinin sağlanmasını istiyorum.
1: Bakırköy 2. Çocuk Ağır Ceza Mahkemesi'nde görülen davada katilin 18 yıl 10 ay 15 gün hapis cezasına çarptırılmasına hükmedildi. Mahkeme gerekçeli kararında Efe Çekli'nin yaptığı eylemin sonuçlarını algılayabilecek yeteneğinin geliştiğini belirtti. Sanık hakkında mahkemeyi etkilemeye yönelik şekli tutum ve davranış niteliğinde olduğu gerekçesiyle takdiri indirim uygulanmasına yer olmadığı vurgulandı.
2: Diğer iştirakçilerin de artık sanık olarak yargılanmasını istiyorum. Bugün onlar burada bile değil. Maalesef ki bu cezasızlık algısının da ortadan kalkmasını istiyorum. Yani 3 yıl 5 yıl yatarız, ondan sonrası hayatımıza devam ederiz düşüncesi olmasın artık.
1: Kararda daha sonra suç işlemeyeceğine dair mahkeme heyeti tarafından olumlu kanaat oluşmadığı anlatıldı.
0: 9 yıl önce çocukları kaybolmuştu, oğulları kaybolmuştu ailenin ve 9 yıldır bir haber bekliyorlardı ondan. Ne yazık ki acı haber geldi. Yıllar önce denizde bulunan, kimliği belirlenemeyen ve defnedilen cenazenin 22 yaşında kaybolan Oğuzhan Tekin'e ait olduğu ortaya çıktı. Oğullarının kimsesizler mezarlığına defnedildiğini öğrenen aile ölüm nedeninin şimdi aydınlatılmasını istiyorlar.
3: Ah o Yemen'dir, günü çimendir.
4: Oğuzhan Tekin 22 yaşındaydı. 16 Aralık 2017'de evden çıktı. O günden sonra kendisinden bir daha haber alınamadı.
3: Hiç bilmezdim ama...
4: Ailesi Oğuzhan'ı bulabilmek için yıllarca aradı. Ancak 9 yıl boyunca oğullarından hiçbir haber alamadılar.
5: Çok dürüstü, bana karşı hep saygılıydı, hep sevgiliydi, hep merhametliydi. Kardeşlerini çok seviyordu. Ayarları onun da işte evlenmek, yuva kurmak. 9 yıl oldu işte. 9 yıldır belki gelir diye bekliyordum.
4: Kaybolduktan 12 gün sonra Avcılar sahilinde kimliği belirlenemeyen bir erkek cesedi bulundu. Kimlik tespiti yapılamayan cenaze kimsesizler mezarlığına defnedildi.
5: İlk göz ağrımdı. Ben onunla birlikte büyüdüm. Ben 17 yaşında anne olmuştum. Ben de çocuk. Kimsesizler mezarlığına atmışlar. Onun o kadar kimsesi var, o kadar akrabası var, biz varız. 9 yıldır yavrum orada yaşıyormuş.
4: 9 yıl sonra Kayıp Şahıslar Büro Amirliği cenazenin Oğuzhan Tekin'e ait olabileceği ihtimali üzerine inceleme başlattı. Aileden alınan DNA örnekleriyle mezardan alınan örnekler %99,9 oranında eşleşti. Ancak ailenin aklında yanıt bekleyen sorular var. Ölüm nedenine ilişkin farklı ifadeler bulunduğunu belirten baba Fethi Kabir talep etti.
6: Herhangi bir hastalık, kalıcı hastalık ya da geçici hastalık, herhangi bir hastalık yoktu. Ne fiziksel olarak ne ruhsal olarak. Adli tıp raporunda gelen şeye göre bulaşıcı olmayan bir hastalık diye yazıyor ölüm sebebi. Üzerinden 9 yıl geçmiş, benim çocuğumu sarsız sahipsiz alıp de kimsesizler mezarlığına bizden habersiz defnetmişler. Fethi kabirde yapacağım zaten.
3: Ah o Yemen'dir.
0: Polis Amirleri Eğitim Merkezi sınavında bazı soruların sınavdan önce çeşitli platformlardaki hazırlık sorularıyla benzerlik gösterdiği iddiaları vardı. Buna ilişkin yürütülen soruşturmada iki şüpheli gözaltına alındı. Detaylarına bakalım. Bir platform tarafından yayımlanan hazırlık sorularıyla Polis amirleri eğitim merkezi sınavındaki soruların benzerlik gösterdiği iddiası üzerine ekipler hızla harekete geçti ve inceleme başlatıldı. Söz konusu platformda yayımlanan hazırlık sorularının resmi sınavdan sonra yayımlandığı, yapay zeka kullanılarak oluşturulduğu ve yapılan paylaşımın sınavın güvenirliliğine ilişkin provokatif bir amaç taşıdığı belirlendi. Operasyon kapsamında halkı yanıltıcı bilgiyi alenen yayma suçundan 2 kişi gözaltına alındı. Şüphelilerin emniyetteki işlemleri ise devam ediyor. Bu arada yeni uyuşturucu operasyonları da vardı. Emniyet ekipleri 75 ilde birden düzenlediler bu operasyonu. Uyuşturucu satıcılarına yönelik dev bir operasyondan bahsediyoruz. O operasyonda 714 şüpheli yakalandı, ardından da tutuklandı. Ve baskınlarda çok yüklü miktarda da uyuşturucu madde ele geçirildi.
7: Uyuşturucuyla mücadele beka meselemiz.
4: Uyuşturucu tacirlerine geçit verilmedi. 75 ilde uyuşturucu madde satıcılarına yönelik yapılan operasyonlarda 1297 şüpheli yakalandı. Emniyet ekipleri alınan istihbari bilgiler sonucunda son 10 günde 75 ilde uyuşturucu tacirlerini yakalamaya yönelik çok sayıda baskın yaptı. 1945 ekip, 4863 personel, 18 hava aracı ve 45 narkotik dedektör köpeğinin katılımıyla operasyonlar düzenlendi. Operasyonlarda 985 kilo 777 gram uyuşturucu madde, 1.537.667 adet uyuşturucu hap ele geçirildi. Yapılan baskınlar sonucunda 1297 şüpheli yakalandı, 714'ü tutuklandı, 179'u hakkında adli kontrol hükümleri uygulandı. Diğerlerinin işlemleri devam ediyor.
0: İçişleri Bakanlığı da 81 ilde düzenlenen gıda güvenliği operasyonunda yaklaşık 61 milyon lira değerinde sahte, taklit ve tahşiş edilmiş ürünün ele geçirildiğini açıkladı. 3050 personel katıldı o operasyona ve 73 şüpheli hakkında da adli işlem yapıldı.
4: Türkiye genelinde 1908 adreste gıda denetimi yapıldı. Piyasa değeri yaklaşık 61 milyon lira olan taklit ürün ele geçirildi. İçişleri Bakanlığı'nın 81 ilde gıda güvenliğine yönelik operasyonları sürüyor. Bakanlıktan yapılan açıklamada operasyonlarda piyasa değeri yaklaşık 61 milyon lira olan sahte, taklit ve tahşiş edilmiş ürünün ele geçirildiği ve 73 şüphelinin gözaltına alındığı belirtildi. Operasyonlara toplam 3050 personel katıldı. 1900 adreste kontrol ve denetim yapıldı.
1: Denetimlerde piyasa değeri yaklaşık 61 milyon lira olan çok sayıda gıda, içecek ve takviye edici ürünle üretim, dolum, etiketleme ve ambalajlamada kullanılan materyal ele geçirildi. 73 şüpheli hakkında adli işlem yapıldı.
4: Bakanlık, gıda güvenliğine yönelik operasyonlara kesintisiz şekilde devam edileceğini belirtti.
0: Rusya-Ukrayna savaşında ilk defa yerli balistik füzesini kullandı. O balistik füzenin yaklaşık 250 kilometre menzili var. Ve füzenin Rusya'nın lojistik merkezlerini hedef alacağı, savunma sistemlerine yönelik saldırılarda kullanılacağı tahmin ediliyor.
1: Ukrayna Rusya'ya karşı yerli balistik füzeyi kullanmaya başladı. Ukrayna Devlet Başkanı Volodymyr Zelenski sosyal medya hesabından yaptığı açıklamada yerli imkanlarla geliştirilen balistik füze FP-7'yi Rusya'ya karşı ilk kez kullandıklarını duyurdu. Zelenski füzenin seri üretimini başlayacağını kaydetti. Saldırının hedefi, konumu ve kaç füze kullanıldığı ise açıklanmadı. Ukrayna'nın yerli ve milli balistik füzesi FP7'nin menzili yaklaşık 250 kilometre, savaş başlığı ise yaklaşık 150 kilogram. Füzenin Rusya'nın lojistik merkezleri, hava savunma tesisleri ve İHA üsleri gibi hedeflere karşı kullanılması planlanıyor. Moskova ise Ukrayna'nın uzun menzilli saldırılarında Batı desteğine dikkat çekiyor.
8: Bir ülkeden diğerini

0: Allah tedariki yeni bir şey değil. Bu askeri teknik işbirliği anlamına gelir ve endişe kaynağı değildir. Ancak diğer ülkelerin doğrudan muharebe operasyonlarına dahil olması kesinlikle endişe oluşturmaktadır. Ne demek istiyorum? Rus topraklarının derinliklerine yapılacak saldırıların, Ukrayna Silahlı Kuvvetleri için uzay tabanlı keşif ve batılı uzmanların teknik yardımı olmadan bu kadar sorunsuz ilerleyemeyeceğini tamamen farkındayız.
1: Ukrayna'nın FP7'yi Rusya'ya karşı ilk kez muharebede kullanması, Kiev'in yerli balistik silah kapasitesini sahaya taşıdığını gösteriyor.
2: Şimdi Batı Gazze'de ateşkesin ikinci aşamasını en azından uygulamasını bekliyor İsrail'in. İsrail ne ilk aşamasını uyguladı, ne yardımların girişine izin verdi. Bununla beraber bombardımanını daha da artırdı Gazze'de. Her gün o soykırım ordusu düzenlediği saldırılarla Gazze'nin ayakta kalabilmiş her noktasını yerle bir ediyor. Son saldırılarında yine en az biri çocuk, 5 kişinin katledildiği açıklandı. Çok sayıda kişi de yaralı.
1: Soykırımcı İsrail ne ateşkes dinliyor ne de çoluk çocuk. Gazze'de masumların üstüne yine bombalar düştü. Aralarında çocukların da olduğu çok sayıda kişi katledildi. Gazze'liler yıkık dökük binalarda ve delme çatma çadırlarda hayatta kalma mücadelesi veriyor. Katil İsrail bir yandan bombardımana devam ederken diğer yandan gıda ve ilaç gibi temel ihtiyaçların girişine engel oluyor. Gazze'de ayakta kalan az sayıda binalardan biri hedef alındı. Bir kız çocuğu dahil çok sayıda kişi yaşamını yitirdi.
3: Evimizde oturuyorduk. Ne uyarı ne de tahliye emri gelmişti. Birden füze yağdırdılar. Kuzenimin evi yıkıldı. Hristiyan komşularımız binaya yeni taşınmışlardı. Küçük kız annesiyle birlikte öldürüldü. Onların suçları ne ki? Onlar sivil. Bu durumun ne zamana kadar devam edeceğini bilmiyorum.
1: Saldırıda binanın zemin katı hedef alındı. Hasarın boyutu kameralara yansıdı. Katliam ordusu Ekim 2023'ten bu yana 74 binden fazla kişiyi öldürdü. 10 Ekim 2025'te yürürlüğe giren ateşkese rağmen de saldırılarını sürdürüyor.
2: Şimdi müsaadenizle çok kısa bir araya gidelim. Devam edeceğiz ardından.
4: Halkbank'ın katkılarıyla. Aselsan'dan 488,5 milyon avroluk hava savunma sistemi ihracat sözleşmesi. Aselsan, yurt dışındaki bir son kullanıcıyla hava savunma sistemlerinin ihracına ilişkin 488,5 milyon avro tutarında satış sözleşmesi imzaladı. Aselsan tarafından kamuyu aydınlatma platformundan yapılan açıklamada, Aselsan, yurt dışındaki bir son kullanıcı ile hava savunma sistemlerinin ihracatına ilişkin toplam tutarı 488,5 milyon avro olan bir satış sözleşmesi imzalamıştır. Bilgisi verildi. Halkbank'ın katkılarıyla.
5: Haberin radyosu A Haber Radyo.
6: Reklam.
5: Reklam. Türkiye'nin en çok dinlenen haber radyosu. A Haber Radyo. Bir reklam. Bir reklam. A Haber Radyo. 24 saat haber.
7: Şansa kalmaz işimiz. Umran Oto Ekspertiz.
8: Umran Oto Ekspertiz trafik kurallarını sunar.
9: Cep telefonu kullanımından kaçının. Seyir halindeyken telefonla ilgilenmek gözlerinizi yoldan ayırmanıza neden olur. Bir saniyelik bir dikkat dağınıklığı bile geri dönüşü olmayan sonuçlar doğurabilir. Mesajlara veya aramalara aracı sağa çekince bakın.
7: Şansa kalmaz işimiz. Umran Oto Ekspertiz.
8: Umran Oto Ekspertiz trafik kurallarını sundu.
5: A Haber Radyo. Haberin radyosu.
10: Zonguldak 100, Karabük 88, Kastamonu 89, Çankırı 104. Bulunduğunuz ilin frekansını öğrenmek için turkuazradyolar.com'u ziyaret edin.
11: A Haber Radyo'da günün öne çıkan haberleri.
6: Nafaka düzenlemesi için taslakta sona gelindi. 10 yıla kadar evliliklerde nafakanın 5 yıl süreli olacağı belirtildi.

0: Anayasa Mahkemesi süresiz nafaka uygulamasını iptal etti. Meclis yasal düzenleme yapmak zorunda. Önümüzdeki günlerde gündeme gelmesi beklenen yasal düzenleme için taslakta sona gelindi.
1: Hakkıyla yerine getirmemizi...
0: Edinilen bilgiye göre 10 yıla kadar olan evliliklerde nafakanın 5 yıl süreyle ödenmesi öngörülüyor. 10 yılın üzerindeki evliliklerde ise nafaka evlilik alınan sürenin yarısı kadar olacak. Örneğin 20 yıl evlilik alındıysa 10 yıl nafaka ödenmesi söz konusu olacak.
2: Sadece evlilik süresi değil, kadının yaşı, eğitim durumu, yani bundan sonra çalışıp çalışamayacağı da dikkate alınacak ve bunlar ayrıntılı olarak yasada belirtilecek.
0: 13. yargı paketinde sadece nafaka değil, boşanmalarla ilgili de düzenleme olacak. Boşanma davalarıyla mal paylaşımı davaları ayrılacak. Böylece yıllar süren boşanma davalarının önüne geçilecek.
3: A Haber Radyo'da günün öne çıkan haberleri.
0: 548 bin hasta muayene için randevu aldı ama hastaneye gitmedi.
4: 548 bin kişi eğer randevusunu iptal ettirseydi o randevular boş geçmeyecek. Bu iptal yapılmadığından dolayı 548 bin kişi muayene olamadı belki.
0: İstanbul İl Sağlık Müdürü Doçent Doktor Abdullah Emre Güner İstanbul'daki sağlık hizmetlerine ilişkin konuştu.
4: 2026 yılında ilk 7 ayda biz 130 milyon muayene yapmış durumdayız. 1 milyon 200 bin ameliyat, 20 milyondan fazla görüntüleme ve üst düzey cihazlarla biz bunu veriyoruz. Sayın Cumhurbaşkanımızın liderliğinde 2002 yılından itibaren sağlıkta dönüşüm projesi bir devrim oluştu. 130 milyon muayenemizin de yaklaşık 50 milyonu aile hekimliklerinde. Bir önceki sene göre %15 bir artışımız var.
0: İstanbul İl Sağlık Müdürü Güner, MHRS sistemi üzerinden alınan randevulara da değindi. Randevusunu iptal etmeyip gitmeyenlerin sayısına dikkat çekti.
4: 548 bin kişi eğer randevusunu iptal ettirseydi o randevular boş geçmeyecekti. Bu bizim için çok önemli. Çünkü siz eğer aile hekimine danışmadan kendinizce aldığınız randevuyu, bir de hele ki sizi tekrar aradıklarında biliyorsunuz sistemde sizi tekrar arayıp Hasibe Hanım gelecek misiniz? Hastanedeki randevunuza iştirak edecek misiniz diye tekrar sistem soruyor. Bu iptal yapılmadığından dolayı 548 bin kişi muayene olamadı belki o gün.
0: Güner randevu konusunda uyarılarda da bulundu.
4: İptal etmediğimiz, boşuna rezerve ettiğimiz her randevu sistemde onun yerine bir kişiye tekabül edebilir. Eğer siz randevunuza mazeretsiz bir şekilde gelmezseniz aynı branş içinde 14 gün ceza alıyorsun. 14 gün bir daha randevu alamıyorsunuz.
3: A Haber Radyo'da günün öne çıkan haberleri.
0: Çocuklarda idrar tutma alışkanlığı böbrekleri riske atıyor.
5: Özellikle işte çocuklar arkadaşlarına kavuşuyorlar, oyunlar oynuyorlar, teneffüslerde tuvalete gitmeyi ihmal edebiliyorlar. Bu sırada idrar tutma manevraları gerçekleştiriyorlar.
0: Çocuklar oyun ve ders yoğunluğu nedeniyle tuvalet ihtiyacını erteleyebiliyor. Ancak uzmanlar uyardı. Bu durum idrar yolu enfeksiyonlarına zemin hazırlayabiliyor.
5: Tabii bu idrar tutma manevraları çok sık olursa mesanenin kasılması bozuluyor. İleride gülerken, öksürürken idrar kaçıran çocukları görebiliyoruz. Hatta daha ileri dönemlerde bazen mesanenin çalışması tamamen bozuluyor. O zaman sonda takıp günde 3 kere 4 kere mesaneyi boşaltmamız gibi bir durum söz konusu olabiliyor. Bunlar ileri durumlarda böbrek yetmezliğine ve böbrek kaybına sebep olabilmektedir.
0: Çocuk nefrolojisi uzmanı Profesör Doktor Cihangir Akgün, okul tuvaletlerinin hijyenik olması ve çocukların tuvaleti kullanmaktan çekinmemesinin önemine dikkat çekti.
5: Okul yönetiminin yapması gereken bir takım görevler var. Tuvaletin hijyeninin sağlanması. Bir diğeri ailelerin bu konudaki yanlış tembihlemelerinden vazgeçmeleri, çocukların en azından iki teneffüste bir tuvalete gitmeleri çok önemli. Yani gidebiliyorlarsa her teneffüs, gitmiyorlarsa iki teneffüste bir tuvalete gitmeler. Çünkü en iyi mesane boş mesanedir. Bir diğeri de çocuklara tuvaletlerini tutup ertelememelerini, geciktirmemelerini gerektirdiği anlatılmalı. Bu öğretmenler tarafından, aileler tarafından ya da veliler tarafından.
3: A Haber Radyo'da günün öne çıkan haberleri.
0: Mide ağrısı, bulantı ve erken doyma. Okul stresi sanılan rahatsızlığın altından gastrit ve reflü çıkabilir.
6: Gastrit midenin tahriş olması, özellikle çocukluk çağında da gördüğümüz bir durum. Özellikle mide ağrısı, mide yanmasıyla başvururlar bizlere. Bazen ağızlarına acı su gelme, göğüste yanma, göğüste

0: ağrı da tarif edebiliyor çocuklarımız.
1: Çocuk gastroenteroloji uzmanı doçent doktor Nevzat Aykut Bayrak, mide ve yemek borusuyla ilgili şikayetlerin değerlendirilmesinde öncelikle çocuk doktorunun muayenesinin önemli olduğunu belirtti.
0: Genelde şikayetler çok devam ettiğinde veya çok fazla olduğunda endoskopi gerektiğinde çocuk gastroenteroloji uzmanlarına yönlendiriliyor. Ama biz tüm çocuklarımıza hemen gelir gelmez endoskopi yapmıyoruz. Özellikle endoskopi gereken durumlar büyüme gelişme geriliği, işte bu mide ağrısıyla birlikte bir kanama, dışkıda da olabilir, kan veya kan tükürme şeklinde de olabilir.
1: Mide şikayetlerinin azaltılması için beslenme alışkanlıkları da gözden geçirilmeli.
0: Özellikle kakao içeren çikolata ve kahve gibi gıdalar, bunun dışında direkt asitli kola, gazoz gibi içecekler, asitli meyve suları mutlaka tüketirken çok dikkat etmemiz lazım. Aynı zamanda acı, baharatlı yiyecekler, çok yağlı cips gibi yiyecekler, salçalı yiyecekler, çiğ köfte bu aralar son dönemlerde çok moda, noodle aynı şekilde çok moda. O yüzden bunların tüketiminde dikkatli olmakta fayda var.
2: A Haber Radyo'da günün öne çıkan haberleri.
3: Birçoğumuz güne uykusuz başlıyoruz. Bazen birkaç saatlik uykuyla günü tamamlamaya çalışıyoruz. Oysa uykudan çaldığımız her saat bizi sağlığımızdan edebiliyor.
4: Bir yetişkin için ideal uyku süresi 7 ile 9 saat arasında diyebiliriz. Ama herkes için uyku sürelerinin de farklı olduğunu söylemek önemli.
5: 8-10 arası değişiyor. Çok fazla olmuyor ama.
3: Peki 8-10 saat sizce az mı çok mu?
5: Bence yeterli.
3: Yeterli.
5: Yeterli tabii.
3: Peki siz uyandığınızda uykunuzu almış olarak uyanıyor musunuz?
5: Uykumu almış olarak uyanmıyorum genelde.
3: Neden olabilir peki?
5: Bir tık da alışkanlık olması gerekiyor diye düşünüyorum ben.
4: Uyku süresinin dışında elbette uykunun içeriği, düzenli olması, aralıksız olması ve kişinin uyandığında yeterli uykuyu almış olarak uyanması da önemli.
6: Uyku yalnızca dinlenmek için değil, vücudun kendini yenilemesi için de kritik.
4: Vücudun hem onarılması, beynin onarılmasıyla ilgili süreçler meydana geliyor. Aynı zamanda beyindeki atıkların temizlenmesiyle ilgili süreçler oluşuyor. Bu dönemde beyin daha az aktif bir halde, dinlenme fazında.
3: Günde kaç saat uyuyorsunuz?
7: Yani düzenli uyumadığım için tam bilemiyorum kaç saat uyudum.
3: Peki uyandığınız zaman uykunuzu almış oluyor musunuz?
7: Yani bir yorgunluk hissediyorum ama yani aldığımı düşünmüyorum.
6: Özellikle kısa uyku, kalp yetmezliğinden diyabete kadar pek çok sağlık sorunuyla ilişkilendiriliyor.
4: Eğer bahsettiğimiz şey yetersiz uykuysa bazı etkileri olabilir. Kısa süreli etkileri için dikkat eksikliği, konsantrasyon bozukluğu, hafıza güçlükleri gibi durumlar olabilir. Uzun süreli devamlı bir uykusuzluk ise bazı hastalıklara, hipertansiyon gibi kalp hastalıklarına öncü bir takım rol oynayabilir bu gibi durumlar. Onun dışında yine hafıza problemleri gibi durumlar yaratabilir.
3: Az uyku kadar fazla uyku da dikkat çekiyor. Gerektiğinden fazla uyumaksa depresyonla ilişkilendirilebiliyor.
4: 9 saatin üzerinde uyku bazılarının normal uykusu da olabilir. Direkt depresyona neden olur demek zor. Bazen kişinin sağlık durumu, işte yoğun hastalık dönemlerinde ya da fazlaca yorgunluk, zihinsel yük taşıdığımız dönemlerde de fazla uyunabilir.
2: A Haber Radyo'da günün öne çıkan haberleri.
8: Hareketli bir yaşamımız yok. Önceden yapıyorduk da evlendikten sonra özellikle çok da dikkat edemiyoruz.
9: Kendi vücudumda hissediyorum fazlalıklarımı. Önlem almaya çalışıyorum ama çok da başarılı olamıyorum.
1: Hareketsiz yaşam ve sofradan eksilmeyen karbonhidrat. Sonuçsa tartıda sürekli artan rakamlar.
10: Buradaki temel matematik kural, harcadığınızdan fazlasını alırsanız üstünüze depolanıyor.
11: Çalıştığımız için akşam eve gel, işte ev işleri, yemek vesaire, gün bitmiş oluyor. Ama yediğimize, içtiğimize dikkat etmeye çalışıyoruz tabii.
1: Türkiye'de obezite riski günden güne artıyor. İdeal kiloda olanların oranı %30.
10: Beden kitle indeksi diye bir ifade var. Genelde işte bunun 25'in üzerinde olması kilo sorunu olduğunu gösterir. 30'a kadar fazla kilolu diye ifade ediyoruz ki işte toplumumuzun sorunu o.
1: Mesele sadece nasıl göründüğünüzde değil.
10: Kalp damar sistemini, dolaşım sistemini, sindirim sistemini, üreme sistemini, sinir sistemini, her şeyini etkiler.

0: uykuyu, uykusuzluğu, akciğer problemlerini, dışkılamayı, idrar problemlerini, çocuk sahibi olmaya kadar adet problemlerini, her şeyi etkileyebilecek bir sorunu yüklüyor insanlara.
1: Son yıllarda değişen yaşam ve beslenme şekli beraberinde fazla kiloları da getirdi. Peki bu fazla kilolardan kurtulmak ve buna sebebiyet vermemek için nelere dikkat etmeli?
2: Sabah sporu benim için önemli. Yeme içme her şeyden önce geliyor. Ama bana işin sırrı ne diye sorarsanız disiplin.
0: Bu işteki en temel mottom şu oluyor genellikle. Dengeli ve özenli beslenin. Hayatınızdan hareketi eksik etmeyin.
3: A Haber Radyo'da günün öne çıkan haberleri.
4: A Haber Radyo'yu YouTube üzerinden dinlemek için Turkuaz Radyolar kanalına abone olun. A Haber Radyo, haberin radyosu.
5: Devam ediyoruz akşam ajansına kaldığımız yerden. Kayseri'de 3 yıl önce bir mezarlıkta bıçaklanarak öldürülen 34 yaşındaki Fehmi Lüp'ün ölümüne ilişkin fail 3 yıl sonra tespit edildi. Yeniden incelenen dosyada katil zanlısı tutuklandı.
6: Mezarlık ziyaretinde öldürülen Fehmi Lüp'ün katili 3 yıl sonra bulundu. Kayseri'de yaşayan engelli 34 yaşındaki Fehmi Lüp 9 Ekim 2023'te cinayete kurban gitti.
7: Fehmi Lüp 34 yaşındaydı. %84 zihinsel engeli bulunan Fehmi Lüp annesiz büyüdü ve kardeşleriyle birlikte yaşadı. Çevresi tarafından sakin, kibar ve kendi halinde biri olarak tanınıyordu. Kayseri esnafı tarafından da yakından biliniyor ve çok seviliyordu.
6: Adalet Bakanlığı'nın faili meçhul dosyaları yeniden incelemeye almasıyla Lüp'ün dosyası da açıldı. Dosya, kamera görüntüleri, bas kayıtları ve yeni tanık ifadeleriyle değerlendirildi ve operasyon için harekete geçildi. Katil zanlısının saklandığı adrese baskın yapıldı. Cinayetle bağlantısı tespit edilen şüpheli gözaltına alındı. Adli makamlara çıkarılan şüpheli tutuklanıp cezaevine gönderildi.
7: Fehmi Lüp'ün ailesi kısa süre içerisinde bir kayıp daha yaşadı. Fehmi Lüp'ün babası olaydan birkaç ay sonra hayatını kaybetti. Kardeşleri ise hem Fehmi'nin öldürülmesinin hem de babalarının hayatını kaybetmesinin ardından iki büyük acıyı birden yaşadı.
6: Kuzeninin mezarını ziyaret etmek için Asri Mezarlığa giden Lüp bıçaklanmış halde bulunmuştu.
5: Trafik kazaları haberleri var sırada. Uşak'ta kamyonla otomobilin kafa kafaya çarpıştığı kazada aynı aileden 3 kişinin hayatını kaybettiği bilgisi geldi. Kastamonu'da da bir kaza vardı. Yolcu otobüsünün çarptığı yaya ne yazık ki kurtarılamadı. Malatya'da ise karı kocanın hayatını kaybettiği acı kazanın yeni görüntüleri ortaya çıktı. Karabük'te de bir kaza vardı. Hatta facianın eşinden dönüldü.
8: Trafikte aşırı hız ve dikkatsizlik kazaları beraberinde getirdi. Uşak'ın Ulubey ilçesinde bir kamyon karşı yönden gelen Ruhi Akyıl idaresindeki otomobille kafa kafaya çarpıştı. Çarpışmanın etkisiyle kamyon tarlaya girerek durabildi. Çevredekilerin ihbarıyla bölgeye giden sağlık ekipleri 71 yaşındaki sürücü Ruhi Akyıl, 72 yaşındaki eşi Döndü Akyıl ve çiftin 44 yaşındaki kızı Nevcan Sakaryalı'nın hayatını kaybettiğini belirledi. Yaralı kamyon sürücüsü ise tedavisinin ardından gözaltına alındı. Bir acı kaza haberi de Kastamonu'dan geldi. Taşköprü ilçesinde yolun karşısına geçmeye çalışan 32 yaşındaki Şeref Günaçık'a yolcu otobüsü çarptı. Ağır yaralanan Günaçık, kaldırıldığı Taşköprü Devlet Hastanesi'nde yapılan tüm müdahalelere rağmen kurtarılamadı. Malatya'da iki kişinin yaşamını yitirdiği kazanın araç içi kamera kayıtları ortaya çıktı. Otobüsle hafif ticari aracın kavşakta çarpıştığı kazada sürücü Ali Yeter'le araçta bulunan eşi Fatma Yeter hayatını kaybetti. Otobüs şoförü ve iki yolcuysa yaralandı.

0: Karabük'ün Yenice ilçesinde ise facianın eşiğinden dönüldü. Köy yolunda seyir halindeyken sürücüsünün kontrolünü kaybettiği pikap önce yol kenarında park halinde bulunan otomobile çarptı, ardından da evin bahçesine uçtu. Kazada pikabın sürücüsü ve yanındaki bir kişi yaralandı. Yaralılar hastanede tedavi altına alınırken kaza anı güvenlik kamerasına an be an yansıdı.
1: Milyonlarca kiracı ya da kiracı olacakları çok yakından ilgilendiren bir haber var. Sırada ev kiralarken ya da sözleşme yenilerken imzaladığınız tahliye taahhütnamesindeki boşluklar hiç beklemediğiniz bir anda evinizden çıkarılmanıza sebep olabilir. Peki sonradan yazılan tahliye hukuken ne anlama geliyor? Ya da kiracılar haklarını nasıl korumalılar böyle bir şeyle karşılaştıklarında? Detaylar haberimizde.
2: Siz aslında bir senelik kira sözleşmesi yapmış olabilirsiniz. Ama boş bıraktığınız bir tahliye taahhüdüyle 6 ay sonra doldurularak tahliye edilebilirsiniz.
3: Kiracıların tahliye taahhütnamesinde yaptıkları bir hata ileride büyük sorunlara yol açabiliyor.
4: Bir şey imzalıyorsanız mutlaka tarihlere bakıp yani öyle okuyacaksınız metni, ona göre imzalayacaksınız.
5: Kiracılar sözleşmeyi imzalamadan önce dikkat etmesi gereken şey hiç şüphesiz tahliye taahhütnamesi. Özellikle bu taahhütname boş kalırsa kiracılar beklemedikleri bir anda evlerinden tahliye edilmeyle karşı karşıya gelebilirler. Peki bu hususta kiracılar sözleşmeyi imzalamadan önce nelere dikkat etmeli?
2: Kiracının yapabileceği husus sözleşmesine dikkat edecek. Bununla birlikte tahliye taahhüt verdiğinde de boş vermeyecek. Ne zaman tahliye edeceğini bilerek verecek. Neden boş veriliyor ki? Ne zaman tahliye etmeyi düşünüyorsa ona göre yazsın. 3 yıl sonrasına, 4 yıl sonrasına, 2 sene sonrasına neyse tarihler belirlenebilir bir şekilde yazılması gerekiyor. Burada tahliye taahhüdünün de geçerli olması için ucu açık tarihler değil. 3 ila 5 arası, 5 sene arasında tahliye edebilir. Böyle bir ifade değil. Belirlenebilir net tarihler olması gerekiyor.
6: Kirada biliyorsunuz süre önemlidir. Yani yıllık yapılır. O süreye göre giriş çıkış yapılır.
3: Tahliye taahhütnamesinde tarihin boş bırakılması kiracıların en sık yaptığı hatalardan biri.
2: Şayet imza kiracıya aitse, onun dışındaki kısımları boş bırakmışsa kiracı, daha sonra icra takibiyle karşılaştığında bu geçersiz diyemeyecek. Çünkü bu geçerli, hukuken geçerli bir evrak niteliğinde.
6: Zaten önemli olan oradaki giriş çıkış tarihi.
3: Ay ve Cay kira sözleşmesiyle tahliye taahhütnamesinin aynı tarihte imzalanmaması gerekiyor.
2: Örneğin sözleşme tarihiyle, yani kira sözleşmesini imzaladığınız tarih ile tahliye taahhüdünü imzaladığınız tarihin aynı olmaması gerekir. Bugün kira sözleşmesini imzaladıysanız, bugünün tarihiyle de tahliye taahhüdü imzalarsanız o taahhüt geçersiz olur. O yüzden taahhütün farklı bir tarih olması gerekir.
6: Bunlar dikkat etmediğiniz zaman başınıza geleceklere de katlanırsınız.
1: Akşam ajansına devam ediyoruz. Artık yeni saat değil. Saatlerimiz 19'a yaklaşıyor. Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın Şanlıurfa'daki programı devam ediyor. Önce Teknofest'te konuştu Cumhurbaşkanı Erdoğan. Ardından da Şanlıurfa Şehir Hastanesi'nin açılışında çok önemli açıklamalarda bulundu. Gündeminde ağırlıklı olarak fon meselesi vardı. Belediyelerdeki yolsuzluk ve rüşvet skandalları vardı. Muhalefetin suçlarını aklama çabasını sert dille eleştirdi Cumhurbaşkanı Erdoğan. Fon kriziyle ilgili de çok önemli mesajlar verdi. Yol haritamızı belirledik dedi. Sorunlar hakkında gereken neyse yapılıyor, yapılmaya da devam edecek ifadesini kullandı ve gündeminde aynı zamanda terörsüz Türkiye süreci de vardı Cumhurbaşkanı'nın.
7: İşte aylardır sizler de takip ediyorsunuz. Nice pislikleri ortaya döküldü, nice yolsuzlukları, hırsızlıkları, arsızlıkları ortaya saçıldı. Milletin emaneti olan belediyeleri nasıl arpalığa çevirdikleri deşifre oldu. Ne yaptılar? Utanmadan her türlü ahlaksızlığı savundular.
8: Rüşvet ve yolsuzluk çarkına bir kez daha tepki gösterdi. Muhalefetin suçluları aklama çabasını sert dille eleştirdi.
7: Şehir şehir, meydan meydan gezip rüşveti, irtikabı, ultiması savundular. Sütte leke olur ama bizim arkadaşlarımızda leke olmaz deyip baklava kutularında rüşvet alan soyguncuları aklamaya çalıştılar.
8: Başkan Recep Tayyip Erdoğan Şanlıurfa Şehir Hastanesi'nin açılışında konuştu. Önemli mesajlar verdi. En önemli gündem maddesi fon kriziydi. Yol haritamızı belirledik, sorumlular hakkında gereken neyse yapılacaktır dedi.
7: Eylül ayında fon piyasasının belli bir alanında bir sorun ortaya çıktı. Biz ne yaptık? Kurullarımızı topladık. Hemen yol haritamızı belirledik. Burada birinci önceliğimiz Türkiye ekonomisine zarar gelmesin. İkinci önceliğimiz her kim haksız kazanç elde etmişse bunun hesabını adalete versin. Devlet Denetleme Kurulumuzla, Adalet Bakanlığımızla, Hazine ve Maliye Bakanlığımızla ve diğer kurumlarımızla her türlü adımı atıyoruz. Fon Koordinasyon Kurulumuz aynı şekilde süreci yönetiyor. Kimsenin hakkını kimseye yedirmeden adalet ve hakkaniyet zemininde sorunun süratle çözülmesi için çalışıyoruz. Milletimiz bize güvensin. Bize inansın. İster belediyelerde, ister sermaye piyasalarında olsun. Milletin malına el uzatanların yaptıkları yanlarına asla kar kalmayacak.
8: Terörsüz Türkiye sürecine de değindi.
7: Güvenlik bir dönem ciddi bir sorundu. Hamdolsun onu da çözdük. Terörsüz Türkiye sürecimizde mesafe aldıkça şehirlerimiz kalkınıyor. Yaylalarımız, ovalarımız, dağlarımız şenleniyor. Her telefon çaldığında artık annelerin yürekleri ağızlarına gelmiyor.
1: Aynı konular, belediyelerdeki yolsuzluklar, fon konusu bugün MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli'nin de gündemindeydi. Bu konuyla ilgili yazılı bir açıklama yaptı. Önemli değerlendirmelerde bulundu Devlet Bahçeli ve Türkiye'nin bir arınma sürecinden geçtiğini söyledi. Muhalefete de sert mesajlar gönderdi.
9: Lideri saygıdeğer Genel Başkanımız.
3: MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli, Türkiye'nin gündemindeki fon soruşturması ve belediyelerdeki yolsuzluk soruşturmaları hakkında açıklamalarda bulundu. MHP lideri, belediyelerdeki yolsuzlukların faturasının kamuoyuyla paylaşılması çağrısında bulundu.
8: Yargı kararlarıyla Sayıştay ve ilgili denetim kurumlarının tespitleriyle birlikte kamu zararının açıkça ortaya konulması, yolsuzlukların faturasının kamuoyunda paylaşılması, maşeri vicdanın rahatlatılması bakımından kaçınılmazdır. Yolsuzluklarla uğranılan kamu zararı geri alınarak emeklimize, dar ve sabit gelirli vatandaşlarımıza verilmeli, onların refahı için harcanmalıdır.
3: Devlet Bahçeli fon piyasalarında yaşanan gelişmelere karşı tedbir alınması gerektiğine dikkat çekti. Muhalefete sert mesajlar gönderdi.
8: Yatırımcının güven duyacağı bir finansal sistemi tesis edecek ve sürekli kılacak hukuki, idari ve yapısal tedbirler alınmalıdır. Kamuoyuna yansıyan itiraflar, belediyelerde isteme ve çökme yoluyla cebren açık bir yolsuzluk ve rüşvet çarkının olduğunu göstermektedir. Adı yeni, zihniyeti eski olan siyasilere, toplumu istismar etmeye, farklı bir yere yönlendirmeye, bu yolla da belediyelerinizde yapılan hukuksuzlukların üstünü örtmeye çalışmayın. Bu hikayeye kimseyi inandıramazsınız demek istiyorum.
3: Bahçeli, Cumhur İttifakı'nın her türlü fitne ve oyunu bozacak güçte olduğunu vurguladı. Yaşananları bir arınma fırsatı olarak değerlendirmek gerektiğini işaret etti.
8: Bunlar bir arınma, aklanma ve altında yatan nedenlere eğilme fırsatı olarak değerlendirilmelidir. Her nerede ve kiminle ilgili olursa olsun yolsuzluk, usulsüzlük, kamu malının istismarı, kuralların ihlali ve benzeri bir suç varsa hukuk çerçevesinde suçun niteliğine, suç isnadının yöneltildiği kişinin kimliğine ve kişiliğine bakılmaksızın üzerine gidilmelidir.
1: Türk futbolu da Cumhuriyet tarihinin en büyük hakem skandalıyla çalkalanıyor. Soruşturma başlatılmıştı. O soruşturmada Merkez Hakem Kurulu Başkanı Ferhat Gündoğdu ile

0: donduran detaylar var. Bugün onlar da ortaya çıktı. Şantajdan kafanı koparacağım ifadelerine, tehditlere, özel hayatın gizliliğini ihlalden sahte sınav kağıtlarına. Pek çok detay var o ifadelerde. Peş peşe deşifre oldu hepsi.
1: Merkez Hakem Kurulu Başkanı dahil 5 şüpheli tutuklandı. Üst klasman hakem ve gözlemcilerin ifadesi ortaya çıktı. Merkez Hakem Kurulu'na yönelik başlatılan soruşturma derinleşiyor. Türkiye Futbol Federasyonu Merkez Hakem Kurulu Başkanı Ferhat Gündoğdu, Mali Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü'nce evrakta sahtecilik suçundan gözaltına alınmıştı.
2: Futbol branşı bütün dünyada çok eleştiriliyor, çok konuşuluyor.
1: Soruşturma kapsamında TFF Faal Hakemler Derneği Başkanı Ferdi Karadoruk, eski MHK yöneticileri Ahmet Şahin ve Yunus Yıldırım'la, MHK üyesi Sebahattin Şahin'in yanı sıra Alican Sağlar ve Emre Kosif'in de adı yer aldı. Adliyeye sevk edilen 7 şüpheli savcılık sorgusunun ardından tutuklama talebiyle mahkemeye sevk edildi. MHK Başkanı Ferhat Gündoğdu'yla Ferdi Karadoruk, Yunus Yıldırım, Alican Sağlar ve Emre Kosif tutuklandı. Ahmet Şahin ve Sebahattin Şahin ise adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı. Soruşturma kapsamında üst klasman hakemleri ve gözlemciler de ifade verdi. 8 Mart operasyonunun bir intikam hamlesi olduğunu savundular. 2024 yılında aynı isimlerin hiçbir gerekçe gösterilmeden yeniden liste dışı bırakıldığı anlatıldı. Müşteki ifadelerindeki en dikkat çekici detaysa HTS ve ses kaydı şantajı iddiaları oldu. FIFA yardımcı hakemi Kerem Ersoy, MHK başkanı Ferhat Gündoğdu'nun kendisini "Elimde babana ait HTS ve sana ait ses kayıtları var, fişini çekerim, kafanı koparacağım" diyerek tehdit ettiğini beyan etti. Ferhat Gündoğdu mahkemedeki savunmasında emniyetteki ifadesini tekrar etti. "Kendisini çağırıp bir abisi olarak konuşarak nasihatlerde bulundum" dedi. Ersoy'u tehdit etmediğini ve suçsuz olduğunu öne sürdü. Gündoğdu telefonundaki kayıtlara ilişkinde farkında bile olmadığını iddia etti. Dosyada bazı hakemlerin özel hayatının ihlal edilmeye çalışıldığı da yer aldı. MHK üyesi Yunus Yıldırım'ın bir kadın hakemin otel geçmişini emniyet sisteminden sorgulaması için polis memuru bir hakeme baskı yaptığı, teklifi reddeden hakemin ise kariyerinin bitirildiği ileri sürüldü. Skandallar bununla da sınırlı kalmadı. Yazılı sınavlarda başarısız gösterilen hakemlere başkası tarafından doldurulmuş sahte sınav kağıtları verildiği, futbol yönetim sistemine müdahale edilerek atama sistemlerinin değiştirildiği iddia edildi. Dosyadaki en ağır suçlamalardan biri ise hayali VAR kaydı kumpası oldu. MHK'nın eski hakem Tarık Ongun hakkında yetkisiz VAR kaydı dinledi senaryosu uydurduğu, ancak teknik incelemelerle kumpasın çökertildiği belgelendi.
0: Şimdi Merkez Hakem Kurulu ile ilgili devam edilen soruşturma, tutuklamaların ardından TFF'den de bir açıklama geldi sosyal medya hesabı üzerinden. Şöyle o açıklama: kamuoyuna yansıyan ve devam eden adli süreç kapsamında Merkez Hakem Kurulu Başkanı Sayın Ferhat Gündoğdu'nun tutuklandığı, Merkez Hakem Kurulu 4. Bölge Sorumlusu Sayın Sabahattin Şahin'in ise adli kontrol ve yurt dışına çıkış yasağı şartıyla serbest bırakıldığı bilgisi kamuoyuna açıklanmıştır. Bu gelişmeler doğrultusunda yeni Merkez Hakem Kurulu'nun oluşturulmasına ilişkin çalışmalar devam etmektedir deniyor TFF'nin açıklamasında ve yeni Merkez Hakem Kurulu'nun atama süreci tamamlanıncaya kadar 6-7-8 Ekim tarihlerinde oynanacak. Zira Türkiye Kupası müsabakalarının hakem atamaları Merkez Hakem Kurulu Başkan Vekili Sayın Hikmet Öksüzoğlu'yla Merkez Hakem Kurulu üyeleri Sayın Ali Zağlı, Sayın Kamil Abitoğlu, Sayın İbrahim Çınar ve Sayın Ziya Çetin tarafından gerçekleştirilecektir. Yeni Merkez Hakem Kurulu Başkanı ve üyelerinin atanmasına ilişkin gerekli bilgilendirme ilerleyen günlerde kamuoyuna paylaşılacaktır deniyor Türkiye Futbol Federasyonu'ndan yapılan açıklamada. Devam edelim bir başka operasyonla. İstanbul'da Ataşehir Belediyesi'ne yönelik rüşvet ve yolsuzluk operasyonu düzenlendi. O operasyon detaylarına bakalım, çünkü belediye başkan vekili Murat Güneş'in de aralarında olduğu 13 şüpheli gözaltına alındı o operasyonda.
1: Ataşehir Belediyesi'ne rüşvet operasyonu düzenlendi. 13 şüpheli gözaltına alındı. İstanbul Anadolu Cumhuriyet Başsavcılığı'nca yürütülen soruşturma kapsamında imar ve iskan işlemlerinde usulsüzlük tespit edildi.

0: İddiaya göre bazı inşaat firmalarından imar ve iskan izinleri karşılığında rüşvet talep edildi. Menfaat karşılığında imar değişikliklerine onay verildiği, rüşvet karşılığında hediye kartlarının alınıp kullanıldığı da suçlamalar kapsamındaydı. Tespitler sonrası operasyonun düğmesine basıldı. Mali suçlarla mücadele ekipleri eş zamanlı baskınlar düzenledi.
1: Ataşehir Belediyesi'ne yönelik yürütülen soruşturma kapsamında yeni bir operasyon daha gerçekleştirildi. Ve yapılan son operasyonda Başkan Vekili Murat Güneş'in beraberinde toplam 13 kişi gözaltına alındı.
0: Ataşehir Belediyesi daha önce de benzer bir rüşvet soruşturmasıyla gündeme gelmişti. Nisan ayında yapılan operasyonda dönemin belediye başkanı Onursal Adıgüzel'in de aralarında bulunduğu 20 kişi gözaltına alınmış, 19 şüpheli tutuklanmıştı. Adıgüzel'in tutuklanmasının ardından yapılan başkan vekilliği seçiminde Murat Güneş göreve gelmişti.
2: Ve ihracatta Eylül rekoru da geldi. Eylül ayının sonunda Hazine ve Maliye Bakanı Mehmet Şimşek'in açıklamaları var ihracatta yaşanan rekorla ilgili. Eylül'de yıllık %15,4 arttığını belirtti Mehmet Şimşek ihracatın. İhracat artışı ilk 3 çeyrekte yıllık %5,2 olurken yıllıklandırılmış ihracat 283,7 milyar dolara ulaştı. Emtia fiyatlarının etkisiyle yükselen ithalata rağmen dış ticaret açığındaki artış savaşının başında öngörülen daha sınırlı kaldı denildi. Böylece jeopolitik gerginliklerin etkilerine karşı cari açığın milli gelire oranının %2,6 ile yönetilebilir seviyede kalmasını öngörüyoruz ifadesini kullandı mesajında Mehmet Şimşek. Küresel koşulların zorlu olduğu bu dönemde ihracatı destekleyecek adımlar atmaya devam ediyoruz dedi. Döviz dönüşüm desteğine uygulama şartlarının daha esnek ve sade hale getirilerek bu imkandan yararlanabilecek firma sayısını artırdık. Üreten, istihdam sağlayan ve ülkemize katma değer kazandıran reel sektörümüzü desteklemeyi sürdüreceğiz açıklamasını yaptı Mehmet Şimşek Eylül ayına ilişkin duyurmuş olduğu ihracat bilgileriyle ve Eylül'de bir ihracat rekorunun kırıldığını da ifade etti. Bakalım Ticaret Bakanı Ömer Bolat da Türkiye'nin 2026 yılındaki ihracat karnesine ilişkin notlar paylaştı. Böylece Eylül ayında 25 milyar 975 milyon dolarlık ihracatla Cumhuriyet tarihinin rekoru kırıldı.
3: Dış ticaret verileri itibariyle son derece istikrarlı, tutarlı, dengeli bir performans sergileniyor.
0: Eylül ayında ihracat rekoru kırıldı. Bir önceki yılı oranla %15,4'lük artışla Eylül ayı ihracatı 26 milyar dolara ulaştı. Ticaret Bakanı Ömer Bolat, Türkiye'nin 2026 yılı ihracat karnesini paylaştı.
3: 2026 yılı parlak bir yıl olarak 9 ay itibariyle geçti.
0: Ocak-Eylül döneminde 9 aylık ihracat 5,2'lik artışla 210 milyar 973 milyon dolar olarak kayıtlara geçti. Bu periyotta Eylül ayında Cumhuriyet tarihinin rekoruna imza atıldı. Öyle ki Eylül ihracatı 25 milyar 976 milyon dolar olarak kaydedildi. Ve 2025 yılının Eylül ayına oranla %45,4'lük artış dikkat çekti.
4: Geçen ay %15,4 artıyla kapattık. 26 milyar dolarlık ihracat gerçekleştirdik. Gerçekten bu takdire şahan bir çalışma.
0: Türkiye'nin ticaret hacmindeki gelişimine dikkat çeken Ömer Bolat, bunun büyümeye olan etkilerine değindi ve Türkiye ekonomisi 24 çeyrektir büyüyor dedi. 2026 yılının ilk 6 ayındaki büyümenin geçen yılın aynı dönemine göre %2,5 fazla olduğuna dikkat çeken Bolat, yıllıklandırılmış gayri safi yurt içi hasılanın 1 trilyon 706 milyar dolara çıkarak tüm zamanların en yüksek seviyesine ulaştığını kaydetti. Ağustos işsizlik oranının %7,8 seviyesinde olduğunu hatırlatan Ticaret Bakanı, istihdam edilenlerin sayısının Ağustos'ta bir önceki aya göre 136 bin artarak 32 milyon 507 bine ulaştığını belirtti.
2: Terörsüz Türkiye süreci kapsamında yeni yasal düzenlemelerin yapılması gündeme gelebilecek mecliste açıldı. Silah bırakmanın teyidinin ardından çerçeve yasa yürürlüğe girecek ve sonrasında da ihtiyaca göre bazı yasalarda değişiklikler olabileceği ifade ediliyor.
0: Silah bırakmanın teyidi yapılacak. Çerçeve yasa yürürlüğe girecek. Sürecin ihtiyaçlarına göre infaz başta olmak üzere bazı kanunlarda değişiklik gündeme gelebilecek.
5: İnfaz kanunu düzenlemeler yapılabilir. Terörle mücadele kanunu düzenlemeler yapılabilir. Ya da Yüce Meclis yeni bir yasa çıkartabilir. Geçici bir madde koyabilir. Yapılan düzenlemelerden işte FETÖ dediğiniz gibi diğer DAEŞ ya da diğer terör örgütlerinin yararlanmaması lazım.
0: Sürecin gidişatına göre 3 temel kanun olan infaz, terörle mücadele ve ceza kanununda değişikliklerin değerlendirileceği belirtiliyor. İnfaz düzenlemesi için AK Parti ve MHP çalışma yürütüyor. Yasanın sadeleşmesinin söz konusu olduğu belirtiliyor. İnfaz uygulamasının bütün suçlar için aynı oranda olması, eşitlik sağlanması düşünülüyor. İnfazda yapılacak değişiklikle hükümlülerin topluma yeniden kazandırılması ve kamu güvenliğinin güçlendirilmesi amaçlanıyor. Denetimli serbestlik sisteminin geliştirilmesi bu kapsamda gündemde. Dijital altyapı ve yeni teknolojilerden etkin şekilde yararlanılması gibi yeni infaz modelleri değerlendiriliyor. Cezaevleri kapasitesinin üzerinde hükümlü ve tutuklu barındırıyor. Şu anda tutuklu ve hükümlü sayısı 400 bini geçmiş durumda. İnfaz sisteminde yapılacak değişikliklerle bu olumsuz durumun da ortadan kaldırılması söz konusu olacak.
2: Reyhanlı katliamının bir faili daha yakalandı. 2013 yılında meydana gelmişti. 53 kişinin hayatını kaybettiği Reyhanlı saldırısı. Faillerinden Bülent Dükkancı Hatay'da, Antakya'da yakalandı. Bülent Dükkancı'nın terör örgütü CHKPC üyesi olduğu belirlendi.
0: Reyhanlı saldırısının bir faili daha yakalandı. 2013 yılında Hatay Reyhanlı'da bomba yüklü iki araçla yapılan terör saldırısında 53 kişi hayatını kaybetmişti.
6: Bülent Dükkancı kalabalık içerisinde kamufle olmaya çalışıyordu. Emniyet teşkilatı ise onun adım adım izini sürdü. Yürütülen çalışmalar neticesinde THKPC'li Bülent Dükkancı'nın adresi tespit edildi.
0: 59 yaşındaki Bülent Dükkancı'nın adresine operasyon düzenlendi. Antakya ilçesine bağlı Gülderen mahallesinde yapılan baskınla yakalandı. Şüphelinin ikametindeki aramalarda iki cep telefonu, bir ruhsatsız tabanca, bir şarjör ve 7 fişek ele geçirildi. Geçtiğimiz günlerde de saldırının Suriyeli faillerinden Ömer El Hatip, deniz yoluyla Avrupa'ya kaçmak üzereyken yakalanıp Türkiye'ye getirilmişti.
2: Özgür Özel'den de bu dönem Yeni Parti Genel Başkanı'ndan hem istifayı hem de erken seçim çağrısı geldi. MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli ise Özgür Özel'in bu çağrısına seçim zamanında yapılmalı dedi.
7: Derhal sandığın getirilmesini ve işin ehline teslimini gerektirir.
0: Yine erken seçim dedi, fon krizini siyasi ranta çevirmeye çalıştı. MHP lideri Devlet Bahçeli ise net konuştu. Seçimlerin zamanı geldiğinde yapılması gerektiğine dikkat çekti.
8: Seçimi yıllara bağlamak doğru değil, zamanı geldiğinde yapmak lazım.
0: MHP lideri Devlet Bahçeli fon krizine dair açıklamasında da aynı çizgiyi korumuştu. Siyasi polemik yapmadı. Küçük yatırımcının hakkını savundu, hükümetin arkasında olduğunu söyledi. Özgür Özel'in tutumu ise farklıydı. Fon krizi öncesi daha temkinliydi Özgür Özel. Seçimlere ilişkin zamanı gelirse hazırız açıklamalarıyla gündemdeki yerini koruyordu. Bunun üzerine fon krizi gelişti. Özgür Özel'in dili yine değişti. Fon krizini doğrudan seçim malzemesi yaptı, siyasi hesap peşine düştü.
7: Derhal sandığın getirilmesini ve işin ehline teslimini gerektirir.
2: Mutlak butlan kararı sonrasında tüm Türkiye canlı yayında izlemişti. Genel merkezin tahrip edildiği görüntüleri, ardından belediyelerde de özellikle CHP'den yeni partiye geçen belediyeler o parti binalarını terk ederken binaları tahribata uğratmamıştı. Bununla ilgili bir çalışma istemişti CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu. Şimdi yapılan çalışma sonrasında Cumhuriyet Halk Partisi'ne verilen zararın, o fiziki zararın 500 milyon lirayı aştığı belirtiliyor. Ve Kılıçdaroğlu yönetiminin ise partiyi sıfırdan kurmak için çalışmalar sürdürdüğü ifade ediliyor.
7: Buradan çıkmayacağız. Ne kadar dayanabiliriz bilmiyorum. Sonuçta devletin polisine el kaldıracak halimiz yok.
0: Zararlar tek tek tespit edildi, maliyetler hesaplandı. Eski yönetimin CHP'ye verdiği zarar 500 milyon lirayı aştı.
9: Yani içim burkularak izledim yani. Bunlar olmamalıydı. Hiçbir dönemde olmayan bir gerçekle karşılaşıyoruz. Hiçbir dönemde olmayan. Ne demek ya? Bir partinin kapısı mı kapatılır ya vatandaşlara, milletvekillerine? Bunun mutlaka gerekçelerinin, haklı gerekçelerinin anlatılması lazım. Orası kimsenin mülkiyetinde değildir. Orası halkındır.
0: CHP'de yeni partiye geçen eski yöneticiler binalara zarar verdi. Kılıçdaroğlu yönetimi ise tahribat nedeniyle örgütsel ve teknolojik altyapıyı sıfırdan kurma sürecine girdi. Binalardaki tahribatlarla bırakılan borçların toplam maliyetinin 500 milyon lirayı aştığı öğrenildi. Hasar tespit çalışmaları sürerken işlemleri tamamlayan il ve ilçe başkanları sorumlular hakkında suç duyurusunda bulundu. Ciddi bir mali yükle karşılaştıklarını belirten parti kurmayları birçok alanda yapılanmaya gittiklerini, bir bakıma CHP'yi sıfırdan kurduklarını belirtti.
2: MİT'ten yeni bir rehber paylaşıldı. Milli İstihbarat Teşkilatı kamuoyunda sıkça tekrarlanan yanlışları tek tek düzeltti. Şimdi Milli İstihbarat Teşkilatı hakkında doğru bilinen yanlışları ekranlarınıza taşıyacağız.
10: Günümüzün en dikkat çeken kurumu Milli İstihbarat Teşkilatı. Sınır ötesindeki görünmez gücü, operasyonel başarıları, gizemli yapısıyla adından sıkça söz ettiren Milli İstihbarat Teşkilatı kendisine duyulan merakları da arttırıyor. Her MİT çalışanı ajan mı? İstihbarat filmlerde anlatıldığı gibi mi? Başvurular referansa mı oluyor? Bu ve benzeri merak edilen birçok klişe söz ve düşünceler Milli İstihbarat Teşkilatı tarafından tek tek yanıtlandı. Milli İstihbarat hakkında doğru bilinen yanlışlar başlıklı dosyada istihbarat dünyasıyla teşkilatın yapısı, personel politikası ve faaliyetlerine ilişkin bazı yaygın kanaatlerin gerçeği yansıtmadığı vurgulandı. O başlıklardan biri istihbari faaliyetlerdi. İstihbarat sadece gizli operasyonlardan mı ibarettir sorusunun yanlış olduğu öne çıkarken, doğru yanıtın istihbaratın bilgi toplama, analiz, teknoloji, siber güvenlik, araştırma gibi birçok faaliyeti kapsadığı belirtildi. Her MİT çalışanı ajan mı sorusunun cevabı ise MİT bünyesinde mühendisler, analistler, dil uzmanları, yazılım geliştiriciler, teknik personel ve farklı uzmanlık alanlarında çalışan birçok ekip bulunur. Her görev aynı değildir oldu. MİT'te staj yapılır mı? MİT'e girmek için referans gerekir şeklindeki kanaatlerinde gerçeği yansıtmadığı belirtildi. Dizi ve filmlerde sıkça karşılaşılan istihbari faaliyetlerinde tamamen kurgu içerdiğine dikkat çekildi. Gerçek istihbarat çalışmalarının sabır, analiz, teknoloji, koordinasyon ve hukuki sorumluluk gerektiren profesyonel bir süreç olduğunun altı çizildi.
2: Avrupa Konseyi Parlamenterler Meclisi'nde Yunanistan'ın Batı Trakya Türklerine yönelik uygulamaları gündeme getirildi. AK Parti İstanbul Milletvekili Sena Nur Çelik Kanat, yıllardır uygulanmayan Avrupa İnsan Hakları Mahkemesi kararlarına ve azınlığın eğitim, din ve örgütlenme haklarına özellikle dikkat çekti.
0: Karar var, uygulama yok. Batı Trakya Türkleri yıllardır haklarına kavuşmayı bekliyor. Avrupa Konseyi Parlamenterler Meclisi'nde Yunanistan oturumu gerçekleştirildi. AK Parti İstanbul Milletvekili Sena Nur Çelik Kanat, Batı Trakya Türklerinin yıllardır süren hak ihlallerini gündeme taşıdı.
11: Çifte standartlar kalkmalı. Her üye devlet için aynı yükümlülükler geçerli olmalıdır.
0: Merkezde ise yaklaşık 20 yıldır uygulanmayan Avrupa İnsan Hakları Mahkemesi kararları var. Batı Trakya Türklerinin kendi kimlikleriyle örgütlenmesinin önündeki engeller sürüyor.
11: Yunanistan Avrupa İnsan Hakları Mahkemesi kararlarına uymayarak hak ihlallerine devam ediyor.

0: etmektedir.
1: Eğitimde de tablo değişmedi. İki dilli anaokulları için yapılan başvurular da yıllardır sonuçsuz.
2: Pushback.
0: Yunan vatandaşlığı ile Türk etnik kimliği birbirini dışlayan kavramlar değildir.
1: Seçilmiş müftülerin tanınmaması, din özgürlüğüne ilişkin ihlaller ve göçmenlere yönelik hak ihlali iddiaları da Avrupa Konseyi Parlamenterler Meclisi kürsüsüne taşındı. Çelik Kanat'ın çağrısı net. Avrupa kurumları Yunanistan'ın Avrupa İnsan Hakları Mahkemesi kararlarını uygulaması için somut adım atmadı.
0: Çifte standartlar kalkmalı. Her üye devlet için aynı yükümlülükler geçerli olmalıdır.
3: Şam uluslararası standartlarda yeni bir eğitim yuvasına kavuşacak. Türkiye'nin eğitim alanındaki köklü tecrübesini Suriyeli çocuklarla buluşturacak olan Şam Uluslararası Recep Tayyip Erdoğan Türk Okulu yarın kapılarını açacak.
4: Türkiye eğitim alanındaki tecrübesini Suriyeli öğrencilerle buluşturacak. Şam'da Recep Tayyip Erdoğan Türk Okulu öğrencileri kapılarını açıyor. Türkiye ile Suriye arasında sürdürülen işbirliği çalışmaları kapsamında Suriye'de çocuklar ve gençlerin nitelikli eğitime erişimlerinin desteklenmesine yönelik çalışmalar devam ediyor. Bu kapsamda Suriye'nin başkenti Şam'ın Artuz bölgesinde Milli Eğitim Bakanlığı'na bağlı olarak faaliyet gösterecek yeni bir eğitim kurumunun açılmasına yönelik çalışmalar tamamlandı.
5: Eyyuhel asfuruz cemil tefaddal.
4: 2026-2027 eğitim öğretim dönemi itibarıyla öğrencilere eğitim hizmeti vermeye başlayacak okulun açılışı 4 Ekim Pazar günü yapılacak. Milli Eğitim Bakanlığı heyeti ise okulun açılışına ve ilk derse katılacak. Recep Tayyip Erdoğan Türk Okulu, ana sınıfı, ilkokul, ortaokul ve lise kademelerinin tamamını kapsayacak şekilde tasarlandı. Toplam 36 derslik ve yaklaşık 1000 öğrenci kapasitesine sahip olacak. Bakanlığın Suriye'deki eğitim diplomasisi faaliyetlerinin sonucu olarak açılacak okulun amacı, Türkiye'nin eğitim alanındaki birikim ve tecrübesini bölgedeki öğrencilerle buluşturmak. Ayrıca Recep Tayyip Erdoğan Türk Okulu'nun iki ülke arasındaki dostluk ve kardeşlik bağlarının güçlendirilmesine katkı sağlaması hedefleniyor.
3: Görüntüler İspanya'nın doğusundan büyük bir sel felaketiyle mücadele ediyorlar. Çok şiddetli yağışlar etkili oluyor. Pek çok bölgede kırmızı alarm verilmiş durumda. Bir kişinin hayatını kaybettiği belirtildi sel felaketinde. Mahsur kalanlara ulaşılmaya çalışılıyor. Evler tahliye ediliyor. Son durum bu.
1: Sokaklar nehre döndü, araçlar sürüklendi, günlük yaşam felç oldu. İspanya'nın doğusu şiddetli yağışların yol açtığı sellerle mücadele ediyor. Valencia, Katalonya ve Castilla-La Mancha bölgeleri dahil olmak üzere etkili olan sağanakta metrekareye 200 kilograma yakın yağış düştü. Nehre dönen yollarda araçlar sürüklendi, otomobiller üst üste yığıldı. Evini su basan 102 yaşındaki bir kadın da hayatını kaybetti. Arama kurtarma ekipleri selden etkilenen bölgelerde çalışma başlattı. Mahsur kalan onlarca kişinin kurtarıldığı bildirildi.
6: Oldukça şiddetliydi. Son 4 ya da 5 fırtınadan en şiddetlilerinden biri olduğu söyleniyor. Yağışlar bir türlü durmadı. Ardından sanki bir nehir ortaya çıkmış gibiydi. Buradaki temel sorun çok sayıda vadi bulunması ve dağlara yağan tüm bu yağmurun bu vadilerden aşağı akmak zorunda olmasıdır. Zaten 5 ya da 6 ani sel felaketi atlattık. Bu yüzden hazırız.
1: Selin vurduğu bölgelerde kırmızı alarm verildi. Katalonya'da 3 kasabada önlemler üst seviyeye çıkarıldı. Valencia'da ise okullar tatil edildi.
3: Kısa bir reklam arası veriyoruz, devam edeceğiz.
1: Halkbank'ın katkılarıyla.
2: Amerika Birleşik Devletleri Başkanı Donald Trump, Avrupa'nın stoklarında bulunan dizelin büyük bir miktarını piyasaya sürmeyi kabul ettiğini bildirdi. Amerika Birleşik Devletleri Başkanı Trump, Avrupa, stoklarında yüksek miktarda bulunan dizelin büyük bir miktarını piyasaya sürmeyi kabul etti. Süreç derhal başlayacak, ifadelerini kullandı. Amerikan Otomobil Birliği verilerine göre, Amerika Birleşik Devletleri'nde motorinin ortalama galon fiyatı 22 Eylül'de 6,53 dolarla rekor seviyeye ulaşmıştı.
7: Halkbank'ın katkılarıyla.
8: Haberin radyosu A Haber Radyo.
7: Reklam. Reklam.
8: Türkiye'nin en çok dinlenen haber radyosu A Haber Radyo. Bir reklam. Bir reklam.
9: A Haber Radyo. 24 saat haber.
10: Şansa kalmaz işimiz. Umran Oto Ekspertiz.
11: Umran Oto Ekspertiz trafik kurallarını sunar.
12: Emniyet kemerinizi takın. Araca bindiğiniz anda yapmanız gereken ilk şeydir. Sadece sürücü için değil, araçtaki tüm yolcular için zorunludur. Olası bir sarsıntı veya kazada hayata tutulmanızı sağlar.
10: Şansa kalmaz işiniz. Umran Oto Ekspertiz.
11: Umran Oto Ekspertiz trafik kurallarını sundu.
9: A Haber Radyo, haberin radyosu. Manisa 95.2, Muğla 93.7, Kütahya 88.4, Afyonkarahisar 88.8. Bulunduğunuz ilin frekansını öğrenmek için turkuazradyolar.com'u ziyaret edin.

Bir Türkü'nün hikayesinden merhaba sevgili izleyenler ve radyoları başında bizi dinleyenler. Yeni Bir Türkü'nün hikayesiyle daha karşınızdayız. Anadolu'nun zengin kültürel mirasını yansıtan yeni bir hikayeyi anlatacağız şimdi size. Bir Ay Doğar İlk Akşamdan Geceden türküsü. Malatya yöresine ait bu türkümüz, sevgilinin yolunu gözleyen bir aşığın duygularını yansıtır. Ayın doğuşu, geceye vuran şavkı, sevgilinin geleceğine dair umutları besliyor. Ancak sevgili gelmez ve aşık büyük bir hayal kırıklığı yaşar. Tek başınalığa, kimsesizliğe yazılan bir sitemin türküsüdür bu aslında. Ve bir sitem ancak bu kadar içten, bir sitem ancak bu kadar sevgi dolu olur. Bir kızgınlık da ancak bu kadar yürekleri talan ederdi. Kızması da, sitemi de sevgidendir aslında. Türkümüzün kahramanı Gülizar'ın.

Bir ay doğar ilk akşamdan geceden türküsü Anadolu'da nesilden nesile aktarılarak günümüze ulaşmış Malatya Erguvan yöresine ait anonim bir eserdir. Yıllar yıllar önce Mail adında genç bir çoban komşu kızı Gülizar'a aşık olur. Fakat Gülizar'ın ailesi bu aşka karşı çıkar ve çifti ayırmaya çalışır. Birbirini seven Mail ve Gülizar evlenmek ister fakat aileleri bu evliliğe onay vermez. Mail Gülizar'ı kaçırır ve evlenirler. Bunun üzerine ailesi Gülizar'ı hayatlarından siler. Gülizar ve Mail birlikte mutludur. Ancak Gülizar'ı rahatsız eden Mail'in vazgeçemediği av tutkusudur. Mail belli aralıklarla arkadaşlarıyla toplanıp Korkut Dağı'na ava gider. Bazen gece geç saatlere kadar dağa çıkıp avlanırken Gülizar'ı evde yalnız bırakır.

0: Yine günlerden bir gün ava gitmek için arkadaşları eve gelip Mail'i alır, yola düşerler. Gülizar yine evde tek başına kalmıştır. Yolda Mail rahatsızlanır. Arkadaşlarına derman olmadığını söyler. Arkadaşları geri dönmesini ister ama Mail dönmez. Dağa çıkınca ayrılırlar. Avlandıktan sonra anlaştıkları saatte toplanırlar. Herkes gelir. Ancak Mail yoktur. Üstünde fazla durmazlar. Hasta olduğunu söylediği için eve gittiğini düşünürler. Tekrar yola düşerler. Köye giderler fakat arkadaşlarından birinin içi rahat etmez. Mail'in evine gider ve kapıyı çalar. Mail'in gelip gelmediğini sorar. Gülizar'sa "Siz de gitti, daha dönmedi." der. Diğer arkadaşlarına da haber verip aramaya koyulurlar. Geceyi ay ışığı aydınlatıyordur. Bir müddet aradıktan sonra bir kayanın dibinde Mail'i bulurlar. Koşarlar yanına, bağırırlar ama Mail'den ses yoktur.
1: Dünyadaki vaktini doldurup ebediyete göçmüştür Mail. Gecenin karanlığını Gülizar'ın yağmur gibi dökülen gözyaşları ıslatır. Bacakları tutmaz olur. Yere çömelir, yaslar başını Mail'in omzuna.

Mail'in vefatının ardından küs olduğu baba evine de dönemez Gülizar. Bir başına yapayalnız kalır. Akşamları pencere kenarındaki sedirin üstüne oturur. Sanki Mail gelecekmiş gibi yolunu gözleyerek ağıtlar yakar. Yıllar geçse de sönmez yüreğindeki ateş Gülizar'ın. Ağdı her notası acıyla yoğrulmuş bir türküdür artık. Sevdasıysa destan olmuştur. O kadar da gitme dedim. Yoksa sazın teline bir türkü düşer, tezene tele değil, yüreğime dokunur. Gelecek programda yüreğimizin bam teline dokunan başka bir türkünün hikayesiyle daha karşınızda olacağız.

0: A Haber Radyo, haberin radyosu.
1: Trabzon 99.8, Samsun 92, Rize 90.8, Tokat 104. Bulunduğunuz ilin frekansını öğrenmek için turkuazradyolar.com'u ziyaret edin.
2: Akşam Ajansı'na devam ediyoruz. Türkiye Ziraat Odaları Birliği, Eylül ayına ilişkin tarla ve market fiyatları arasındaki dengesizlikleri gözler önüne seren bir rapor açıkladı. O rapora göre tüketici ve market arasında fiyat markasının en çok fazla olduğu ve o makasın en fazla açıldığı ürün %633'lük farkla limon oldu. Bahçede kilosu 7 liraya kadar düşüyor limonu. Fakat market raflarında kilosunu 51 liraya kadar görebiliyoruz.
3: Bahçede 7, markette 51 lira. Türkiye Ziraat Odaları Birliği Eylül ayı fiyat verilerini açıkladı. Üretici ile satıcı arasındaki fiyat makasının en çok açıldığı ürün limon oldu. Bahçede kilosu 7 liradan alıcı bulan limon market raflarında 51 liraya kadar yükseldi. Aradaki fark 7,3 kata ulaştı. Markette fiyatı en çok düşen ürün limon olmasına rağmen aradaki devasa uçurum bir türlü kapanmıyor. Limondan sonra fiyat makasının en çok açıldığı ürünler %339 ile kuru incir ve %337 ile havuç oldu. Eylül'de markette en çok zam %26 ile patlıcana geldi. Üreticide en yüksek artış ise %62,5 ile kuru fasulyede yaşandı.
2: Mersin Büyükşehir Belediyesi'ne yönelik yolsuzluk ve rüşvet soruşturmasında yeni detaylar da ortaya çıktı. Masak verileri ve gizli tanık beyanlarıyla rüşvet çarkı deşifre oldu. Milyonluk ihaleler öncesi bağış adı altında rüşvet istendiği belirlendi.
4: Belediyenin bütçesi kimsenin parası değil.
5: Halı saha işte tıkın.
6: Yolsuzluk, rüşvet, görevi kötüye kullanma. Mersin Büyükşehir Belediyesi'ne yönelik yolsuzluk soruşturmasında 314 dosya tek tek incelendi. Masak verileri rüşvet çarkını gözler önüne serdi. Usulü aykırılık tespit edilen 41 milyon 419 bin liralık 13 ihalede Büyükşehir Belediye Başkanı Vahap Seçer'in imzasının bulunduğu tespit edildi.
4: Halkın parası, halkın parası!
6: Belediyede toplam mal ve hizmet alımı bedeli ise 336 milyon lirayı aştığı belirlendi. Katı atık ihalesindeki usulsüzlükler de deşifre edildi. Dosyada Vahap Seçer'in kasası olduğu iddia edilen Bülent Sarpkaya'nın şirketleriyle belediye ve Seçer'e ait şirketler arasındaki parasal ilişki ağı yer aldı. İhaleden 6 ay önce Büyükşehir'e belediye hizmetlerinde kullanılmak üzere bağış açıklamasıyla 1 milyon 800 bin lira transfer edildiği masak raporlarında yer aldı. Kültür AŞ makam şoförü Ahmet Özcan'ın işçi giyimleri ihalesi hakkında yaptığı görüşmede Vahap Başkan'ın emri olmadan hiçbir satım olmaz dediği öğrenildi. İhalelerde çantacı firmalar kullanılarak usulsüz teklifler verildiği gizli tanık beyanlarında yer aldı. Öte yandan Seçer'in danışmanının ihale bağlantılı şahısları arayarak operasyonu haber verdiği de öne sürüldü. Soruşturma çok yönlü olarak sürüyor.
2: Şimdi fon soruşturmasıyla birlikte borsa tarafında da bazı manipülasyona uğrayan hisse senetleri gündemde ve bu hisse senetlerinde kayıplar da çok yüksek seviyede, hatta rekor seviyede. Dolayısıyla borsada işlem yaparken finans piyasalarını dikkate alarak, bilanço okuyarak yapılan işlemler farklı, fakat bazı kişilerin bu davranışlarının bir davranış bozukluğuna dönüştüğü de, kararlarını aldığı kararları da etkileyebildiği de uzmanlar tarafından artık tartışılır oldu. Çok hızlı kazanç beklentisi ve daha fazla risk alma davranışlarının ruh sağlığı açısından önemli uyarı işaretleri olduğuna dikkat çekiyorlar.
6: Borsa, kimi yatırımcı için birikimlerini değerlendirme aracı olurken, kimi zaman kontrol edilmesi zor bir kazanç arayışına dönüşebiliyor.
7: Yatırım araçlarının içinde tabii bizim araçla kurduğumuz ilişkiye göre bu bir yatırım olabileceği gibi bir bağımlılık, davranışsal bir bağımlılık da olabiliyor.
6: Ruh sağlığı ve hastalıkları uzmanı doçent doktor Tahacan Tuman, yatırımda bağımlılık arasındaki farkın kullanım biçiminde ortaya çıktığını söyledi.
7: Daha çok böyle hızlı bir şekilde kazanma beklentisi, heyecan, kontrol kaybı oluşuyorsa veya ödül beklentisi çok yükseliyorsa burada bağımlılık riskinden söz edilebilir.
6: Doçent Doktor Tuman, borsaya yatırım yapan herkesin bağımlı olarak değerlendirilemeyeceğini vurguladı.
7: Burada bilgiye, analize dayandığında, sabır gerektirdiğinde ve uzun vadeli olduğunda bu bir yatırım aracı olarak kalıyor.
6: Doçent Doktor Tuman, kontrol kaybıyla birlikte devam eden finansal kayıpların kişinin yaşamının farklı alanlarını da etkileyebildiğini belirtti.
7: Depresyon çok sıklıkla eşlik etmekte bu durumlara. Yani yaşanan kayıplar aile ilişkilerini de bozduğu için kişinin iş hayatını da olumsuz etkilemekte. Aynı zamanda bir depresif bir sürece girmesine neden olmakta. Çok daha büyük kayıplar aynı zamanda intihar davranışlarıyla da ilişkili olabilmekte. Kişi eğer bu kayıplarının geri dönmeyeceğini düşünüyorsa intihar düşünceleri de gelişebilmekte aynı zamanda. Bu nedenle bunun çok ciddi bir şekilde ele alınması gerektiğini söyleyebiliriz.
2: Deniz Kuvvetleri Komutanlığı'na bağlı SAS komandoları en zorlu görevler için aylarca süren eğitimden geçiyorlar. İşte Karadeniz'deki mayın tehdidinden terörle mücadeleye kadar çok yüksek riskli operasyonlara üstleniyor SAS komandoları. SAS timlerinin şimdi nefes kesen eğitimlerini ve o çok kritik görevlerini ekranlarınıza taşıyacağız.

0: Bir yanda mayınlar, diğer yanda terör tehdidi. SAS komandoları Mavi Vatan'ın güvenliği için dosta güven, düşmana korku salıyor. Denizin her alanında en kritik görevlerin ön saflarında onlar var. Çünkü onlar SAS komandoları.
1: 1964 yılında kurulan SAS komutanlığı kurulduğu günden bugüne Türk Deniz Kuvvetleri'nin en kritik görevlerinde yer aldı. Kıbrıs Barış Harekatı'ndan günümüze teröristle mücadele harekatlarına, denizlerdeki mayın ve kamikaze İDA tehditinden su altındaki patlayıcıların etkisiz hale getirilmesine kadar birçok

0: riskli görevi başarıyla yerine getirmektir.
1: Görevleri sordu. Risk yüksek. Mayınlar, patlayıcılar ve sualtı tehditleriyle mücadele ediyorlar.
2: TAS Komutanlığı personeli Kıbrıs Barış Harekatı başta olmak üzere birçok kritik harekatta görev almıştır. Teröristle mücadele kapsamında Hakkari Yüksekova, Çukurca, Bingöl bölgelerinde Fırat Kalkanı, Zeytin Dalı, Barış Pınarı ve Pençe serisi harekatlarda Hendek ve şehir iç operasyonlarında aktif bir şekilde görev icra etmiş olup sayısız el yapımı patlayıcıyı etkisiz hale getirmiştir.
1: Mavi Vatan'ın güvenliği için gece gündüz görev başında olan SAS komandoları yaklaşık bir yıl süren zorlu eğitimden geçiyor.
0: Öncelikle Türk Deniz Kuvvetleri Komutanlığı personeli subay ve assubaylardan tamamen gönüllülük esasına göre seçilen adaylar arasından yaklaşık bir yıl süren yoğun bir kurs eğitim dönemine maruz kalmanız gerekmektedir. Bu süreçte yalnızca fiziksel yeterlilik değil, psikolojik dayanıklılık, teknik bilgi, liderlik ve yoğun stres altında doğru karar verebilme becerileri de değerlendirilmektedir.
1: Karadeniz'deki mayın tehdidine karşı da aktif görevdeler. SAS Komutanı Deniz Albay Dr. İlhan Sayıcı görevlerde hata payının bulunmadığını vurguladı.
0: Bizim için ilk hata son hatadır. Karadeniz'de oluşabilecek deniz mayını ve mühimmat tehditlerine yönelik müdahaleler SAS komandaları tarafından gerçekleştirilmektedir. Amacımız deniz ulaşımının emniyetini sağlamak, mavi vatandaki hak ve menfaatlerimizi korumak ve oluşabilecek riskleri en kısa sürede bertaraf etmektir.
3: Yarın 1.593.198 adayın başvurduğu kamu personeli seçme sınavı, ön lisans sınavı gerçekleşecek ve sınav sonuçları da 30 Ekim'de ilan edilecek.
4: KPSS ön lisans için geri sayım başlıyor. Ön lisans mezunlarının kamuda görev almak için gireceği KPSS için artık sadece saatler kaldı. Binlerce aday aylardır süren hazırlığın ardından sınav salonlarında ter dökecek. Bu yıl tam 1.593.198 adayın başvurduğu 2026 KPSS ön lisans sınavı 4 Ekim 2026 Pazar günü Türkiye genelinde eş zamanlı olarak gerçekleştirilecek. Sınav saatler 10.15'i gösterdiğinde başlayacak.
5: Başarılar dileriz herkese.
4: Adaylara genel yetenek ve genel kültür testlerinden toplam 120 soru yöneltilecek. Sınavın süresi ise 130 dakika olacak. Ancak sınav öncesi adayların dikkat etmesi gereken noktalar da var. Adayların sınava girecekleri bina ve salon bilgilerini gösteren sınav giriş belgelerini mutlaka kontrol etmesi gerekiyor. Ve en önemli uyarı, saat 10'dan sonra sınav binasına aday alınmayacak. Öte yandan 2026 KPSS ön lisans sınav giriş belgeleri 24 Eylül tarihinde ÖSYM tarafından erişime açıldı. Adaylar sınava girecekleri bina ve salon bilgilerini ÖSYM aday işlemleri sistemi üzerinden görüntüleyebiliyor. Adayların sınav günü sınav giriş belgelerini yanlarında bulundurmaları gerekiyor. KPSS ön lisans sonuçları ise 30 Ekim 2026'da ilan edilecek. Adaylar sonuçların açıklanmasının ardından puanlarına ÖSYM'nin sonuç sistemi üzerinden erişebilecek.
3: Şimdi TÜİK çarpıcı bir istatistik açıkladı yapay zeka kullanımıyla ilgili. Yapay zeka kullanım oranının 2026 yılında 2025 yılına göre yaklaşık olarak 2 kat arttığını söyledi o açıklamasında. Bir de verilere göre kadınlar erkeklerden çok daha fazla kullanıyorlarmış yapay zekayı ve eğitim seviyesi yükseldikçe yapay zeka kullanım oranı da artıyormuş TÜİK'e göre.
6: Yapay zeka kullanır mısınız?
7: Kullanıyorum.
6: Genelde ne için kullanıyorsunuz?
7: Genelde okuldaki ödevlerimde yardımcı olması için kullanıyorum.
1: Toplumun neredeyse yarısı üretken yapay zeka kullanıyor.
8: Evet, kullanıyorum.
9: Daha çok ders çalışırken kullanıyorum.
1: Türkiye İstatistik Kurumu 2026 yılına ilişkin yapay zeka istatistikleri raporunu yayınladı.
6: Rapora göre Türkiye genelinde yapay zeka kullanımında dev bir sıçrama kaydedildi. Yapay zeka kullanımı 19,2'den %37,6'ya yükseldi.
1: Bu oran 2026 yılı için cinsiyete göre incelendiğinde erkeklerin %37,2'sinin, kadınların %38,1'inin yapay zeka kullandığı görüldü. Peki yapay zekayı en çok kimler kullanıyor? Gençler yapay zeka kullanımında ilk sırada yer aldı. Kadınların yapay zeka kullanım oranı erkeklerden biraz daha yüksek.
10: Animasyon hareketlendirme ve bazı kaynak taramalarında kullanıyorum.
1: Eğitim durumuna göre ise en yüksek oran yüksek öğretim.

0: mezunlarında görüldü.
1: Metinleri ben yüklüyorum. Güvendiğim kaynakları yüklüyorum ve o şekilde bana verileri veriyor. O yüzden yani güveniyorum.
2: Genel olarak ödevlerimde kullanıyorum.
3: Bir şeyler alacaksam falan derin bir perspektiften bana bilgi verebiliyor.
0: Yapay zeka kullananların %86,4'ü özel amaçlarda, %37,3'ü mesleki amaçlarda, %32,6'sı ise örgün eğitim için kullanıyor. Girişimlerde ise yapay zeka en çok pazarlama ve satışta kullanılıyor.
4: Uganda'da taht değişikliği yaşandı. Uganda sınırları içindeki Toro krallığının hükümdarı Kral Oyo hayatını kaybedince, oğlu da tahta geçmek istemeyince yeni kral gazeteci kuzeni Edward Rukide oldu.
5: Beyaz camdan kral tahtına. Uganda'daki Toro krallığındaki gazeteci Edward Rukide kral oldu.
6: Halkımızı birleştireceğim, birçoğunun farklı alanlarda bilgi ve deneyime sahip olması için çalışacağım.
5: Kral Oyo Nimba 27 Ağustos'ta 34 yaşında hayatını kaybetti. Çocuk yaşta tahta çıkan Oyo 1995'te henüz 3 yaşındayken kral olmuştu. Ölümü Toro'da taht tartışması başlattı. Oyo vasiyetinde kendisinden sonra oğlunun kral olmasını istedi. Ancak o kendisine başka bir kariyer seçti. İngiltere'de kaleci oldu. Tahtı babasının kuzeni Edward Rukide'ye bıraktı. Rukide devlet televizyonunda haber sunan bir isim.
6: Toro'yu ileri taşımak için çalışacağız.
5: 56 yaşındaki yeni kral geleneksel ritüeller eşliğinde tahta çıktı. Gece yarısı başlayan törende Rukide yaklaşık 4 kilometrelik geleneksel yürüyüşün ardından Kraliyet Sarayı'na ulaştı. Tacını giyen Rukide, Kraliyet Klanı üyeleri tarafından kutsandı ve tahtına oturdu.
4: Haydi buyurun, yeni saate başlayalım. Saatlerimiz 20'ye biraz geçiyor. Yeni saatte önemli başlıklarımız neler olacak? 3 başlıkta topladık bu saate. Öne çıkan başlıklara bakalım. Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın bugün Şanlıurfa'dan verdiği mesajlara bakacağız. Türkiye'nin konuştuğu, haftalardır konuştuğu fon soruşturmasına ilişkin Cumhurbaşkanı Erdoğan yol haritası vurgusunda bulundu. Birazdan ayrıntıları aktaracağız. Ve ikinci başlığımızsa hakemler dosyası soruşturması olacak. Tutuklamalar var, yeni ortaya çıkan ifadeler var. Türkiye Futbol Federasyonu hakem atamalarıyla ilgili de yeni bir görevlendirme yaptı. Bunu da sosyal medya hesabı üzerinden duyurdu. Peki Türkiye Futbol Federasyonu ne dedi önümüzdeki maçlar için? Bakacağız detaylarına. Ve üçüncü başlığımız, İstanbul'da çok dikkat çeken bir operasyon olacak. Şu açıdan dikkat çekiyor. Bağcılar'da Asayiş Şube Müdürlüğü ekipleri uyuşturucu ihbarının ardından bir residence'a baskın düzenleyecekler. Fakat o baskın düzenlendiğinde ekiplerin karşısına uyuşturucu değil, yasa dışı bahis çetesi çıkıyor. Bakacağız o bahis çetesi çökertildi operasyonla. Operasyonun detayları gündemimizde olacak. Bu üç başlık ana gündem başlıklarımız ama pek çok yeni gelişme var. Buyurun başlayalım. Evet, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan bugün Urfa'da verdiği mesajlar demiştik ilk başlığımız ki Teknofest 2026 Güneydoğu'da çok önemli mesajları var. Gençlere seslendi Cumhurbaşkanı Erdoğan bu konuşmasında. Sizler bu ülkenin istikbali olacaksınız dedi. Böyle başladı konuşmasına Cumhurbaşkanı Erdoğan. Savunma sanayindeki ihracat rakamlarını açıkladı ve sözü daha sonra fon soruşturmasında getirdi ikinci konuşmasında. Şehir Hastanesi'nin açılışında kimsenin hakkını kimseye yedirmeyiz dedi Cumhurbaşkanı Erdoğan ve bu konudaki yol haritasının belirlendiğini, bu sürecin devam ettiğini ve aynı kararlılıkta da süreceğini söyledi.

0: burada izlediğiniz, beğendiğiniz, hayran kaldığınız, görünce gururlandığınız tüm bu teknolojileri ileride inşallah sizler üreteceksiniz.
1: Kızıl Elma'dan.

0: Kaan'a Gökbey'den Hürjet'e, Teknofest alanında sergilenen yerli ve milli platformlar Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın konuşmasında da öne çıktı.
1: Türkiye'nin geleceği hamdolsun emin ellerdedir. Türkiye yüzyılı Teknofest kuşağının izini, mührünü, damgasını taşıyacaktır.
0: Erdoğan Teknofest'in Şanlıurfa buluşmasında gençlere seslendi. Bu millet asırlardır sizi bekliyor dedi. Ardından kızıl elma vurgusu geldi.
1: Sizin ümitlerinizi kırmak isteyenler de var. Bekledikleri fırsatı onlara vermeyeceksiniz. Kızıl elma mefkurenizden en küçük bir taviz vermeyeceksiniz.
0: Filistin'den Lübnan'a, Libya'dan geniş bir coğrafyaya. Erdoğan gençlere sadece teknolojide değil, insani sorumlulukta da rol biçti.
1: Savaş suçlularını, insanlık düşmanlarını, soykırımcıları sizler durduracaksınız.
0: Savunma sanayindeki rakamları da paylaştı. Erdoğan, AK Parti iktidarı döneminde kırılan rekorlara dikkat çekti.
1: Havada, karada, denizde ve uzayda destan yazmaya devam ediyoruz. Savunma ihracatında şu anda dünyanın en büyük 11. ülkesiyiz. İnşallah daha iyi yerlere geleceğiz.
0: Erdoğan Şanlıurfa Bilim Merkezi'nin açılışını da yaptı.
2: Ya Şanlıurfa'dan türküler yok mu? Teknofest, Teknofest, sağım solum Teknofest. Sağım solum Teknofest. Hazır mıyız? Ya Allah! Bismillah!
0: Program geleneksel Teknofest pozuyla son buldu.
3: Şimdi sıra sende, hayal et birlikte, geliyor işte tam bağımsız Türkiye.
0: Cumhurbaşkanı kürsüden indi, bir sonraki durağı Şanlıurfa Şehir Hastanesi açılış töreni oldu. Gündeminde fon krizi vardı.
4: Kimsenin hakkını kimseye yedirmeden adalet ve hakkaniyet zemininde sorunun süratle çözülmesi için çalışıyoruz. Kendi pisliklerini örtmek adına Türkiye'nin iktisadi güvenliğini sabotaj düzenleyenlerin hevesleri kursaklarında kalacaktır.
0: Erdoğan AK Parti'nin Şanlıurfa İl Başkanlığı'nın açılışını da gerçekleştirdi.
4: Ya Allah! Bismillah!
3: Göründüğü gibi olan gücünü millet.
5: Evet, Cumhurbaşkanı Erdoğan Şanlıurfa'daki programları kapsamında Teknofest'te de konuşmasını gerçekleştirdi. Az evvel ekranlarınıza getirdik. Teknofest Güneydoğu yoğun katılımla devam ediyor. En çok da çocukların ilgisi var Teknofest'te. Robotlardan yapılan insansız hava araçlarına, pek çok yerli milli teknoloji gücüne de yer veriliyor. Görenleri bir kez daha gururlandırıyor. Biraz Teknofest alanına yakından bakalım isterseniz. Buyurun.

0: karate yapıp dans eden robotlar, mayın tarama robot köpekleri. Şanlıurfa'da düzenlenen Teknofest Güneydoğu'da yerli ve milli teknoloji gücü bir kez daha gururlandırdı.
1: Anlatmaya gerek yok. Her şeyi görüyoruz.
2: Çok gurur verici bir şey.
3: Mühendis olmak ister misin?
2: İsterim.
1: Vatan hepimizin, yani bu gurur verici tabloyu görünce biz çok sevindik.
4: Urfa Teknofest'e çok yakıştı. Teknofest'e Urfa'ya çok yakıştı. Yarın da son gün. Tüm bölgemizi, tüm Türkiye'yi bekliyoruz.
0: Katılım bir hayli yoğundu. Çocukların en çok ilgisini çekense robotlar oldu.
3: Karate yapabiliyor. Şu an karate yapıyor. Aynı zamanda oynuyor ama asıl görevi, asıl maksadı ve üretim amacı fabrikalarda üretim bandında çalışabilecek bir robot olması.
2: Buraya geldiğim için Türk'ün gücünü öğrendik.
0: Yerli ve milli insansız hava araçları da bir hayli ilgi gördü.
5: Çok mutluyum, çok heyecanlıyım. İlk defa böyle bir şeye dokunuyorum. Çok mutluyum.
3: Ne hissettin?
5: Ya böyle Türkiye'nin gücünü.
3: Teknofest heyecanı 4. günde de devam ediyor. 4. günde Başkan Recep Tayyip Erdoğan'ın katılımıyla alan tıklım tıklım dolmuş durumda.

0: futbola duyulan güvenin yeniden tesis edilmesi için bu sürecin hızlı, bağımsız ve şeffaf bir biçimde yürütülmesi şarttır.
1: Liyakatsız atamalar yapıp kişisel verileri kaydettikleri ve o verilerle de hakem atamaları yapıldığı iddia edildi. Başkan Ferhat Gündoğdu ile birlikte toplam 5 kişi tutuklanarak cezaevine gönderildi.
2: Güven sarsılmış bir merkez hakem kurulunun sahada adalet dağıtan hakemleri yönetmesi pek doğru gelmiyor bana.
1: MHK krizinde gözaltındaki 7 kişi hakim karşısına çıktı. Kurulun başkanı Ferhat Gündoğdu, eski TFF Merkez Hakem Kurulu üyesi Yunus Yıldırım, Federasyon Hakemleri ve Gözlemcileri Derneği İstanbul Şubesi Teşkilat Sorumlusu Ali Can Sağlar, aynı derneğin İstanbul İl Hakem Kurulu Başkanı Emre Kosif tutuklanarak cezaevine gönderildi.
3: Ben de aslında şu anda da Futbol Federasyonu'nun bir dakika bile vakti yok bence Ferhat Gündoğdu ve ekibini görevden almak için diyor.
1: Eski TFF Merkez Hakem Kurulu Başkan Vekili Ahmet Şahin'le TFF Eğitim ve 4. Bölge Sorumlusu Sebahattin Şahin adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı. Ferhat Gündoğdu savcılık ifadesinde "Suçsuzum, serbest bırakılmamı talep ediyorum" sözleriyle kendini savundu.
0: Şike yalnızca sahada oyuncular aracılığıyla yapılmaz. Bir maçın kaderini belirleyecek hakemleri ve VAR ekibini seçmek de müsabakanın sonucunu etkileyebilir.
1: Ferdi Karadoruk'un her ne kadar telefonum ele geçirildi dese de bilirkişi hacklenmeye dair bir veriye ulaşamadı. Ayrıca başsavcılık, Ferdi Karadoruk'un başkanlığını yaptığı Hakemler ve Gözlemciler Derneği'nin maç ve gözlemci görevlendirmelerinde mensubiyet ve sadakat esaslı hareket edildiği yönünde mesaj ve dokümanlar tespit edildiğini belirtti. Derneğin feshi için dava açıldı.
0: Eğer bu atamaların arkasında belirli bir kulübe çıkar sağlama ya da yasa dışı bahis gibi bir amaç tespit edilirse, ki bunlar ihtimaller, bu mesajlar suçun en güçlü delillerinden biri olacaktır.
4: CHP'li Ataşehir Belediyesi'ne yönelik bir operasyon düzenlendi. O operasyonda başkan vekilinin de dahil olduğu 13 şüpheli gözaltına alındı. Mersin Belediyesi'ne yönelik de operasyon vardı. 336 milyon liralık ihale dosyası şimdi operasyon kapsamında mercek altına alındı.
1: Belediyelerde yolsuzluk soruşturmalarında peş peşe gelişmeler. Ataşehir'de başkan vekili de dahil 13 gözaltı. Mersin'de 336 milyon liralık ihaleler mercek altında. Eyüp Sultan'da ise belediye başkanı dahil 28 şüpheli Ankara'ya gönderildi. Soruşturma dosyalarında hediye kartlarından dövize, sahte kaşelerden şüpheli para trafiğine kadar dikkat çeken ayrıntılar var.
5: Murat Güneş.
1: İlk adres Ataşehir. Sabah saatlerinde düğmeye basıldı. Belediye Başkan Vekili Murat Güneş'in de aralarında bulunduğu 13 şüpheli gözaltına alındı.
6: En iyi şekilde hizmetlerimize devam edeceğiz.
1: Soruşturmanın odağında imar ve iskan işlemlerine ilişkin rüşvet iddiaları var. Dosyada HTS ve bas kayıtlarıyla masa hesap hareketleri de incelendi. İddiaya göre bazı belediye çalışanlarının rüşvet karşılığında lüks mağazalardan yüksek tutarlı hediye kartları kullandığı ve döviz cinsinden para aldığı tespit edildi. Dosyada imar ve iskan işi bulunan firmalara sözde çöp konteyneri aldırılarak menfaat sağlandığı iddiası da yer aldı. Eş zamanlı operasyonda adreslerde arama yapıldı, dijital materyallere el konuldu. Mersin Büyükşehir Belediyesi'ne yönelik yapılan soruşturmada ise dosyanın rakamı daha büyük. 314 dosya incelendi, 336 milyon liralık ihale ve doğrudan temin dosyası mercek altında. Dosyaya göre 41 milyon 419 bin liralık 13 ihale ve doğrudan temin işleminde usulsüzlük tespit edildi. Bu işlemlerde Mersin Büyükşehir Belediye Başkanı Vahap Seçer'in olurunun bulunduğu söyleniyor.
7: Bundan sonra da aynı mücadeleyi sürdüreceğiz.
1: Soruşturma belgelerine göre bir otomobilin bagajında 12 farklı firmaya ait sahte kaşe ele geçirildi. Bu kaşelerin ihalelerde kullanıldığı öne sürüldü. Ve son durak Eyüp Sultan. Belediye Başkanı Mithat Bülent Özmen'in de aralarında bulunduğu 28 şüpheli suç örgütüne üye olma, rüşvet alma, rüşvet verme ve ihaleye fesat karıştırma suçlamalarıyla gözaltına alınmıştı. Sağlık

0: kontrolleri tamamlanan şüpheliler soruşturmanın yürütüldüğü Ankara'ya gönderildi.
1: DEM Parti İmralı heyeti üyeleri Permin Buldan ve Mithat Sancar, Cumhurbaşkanı Yardımcısı Cevdet Yılmaz ve Meclis Başkanı Numan Kurtulmuş'la görüştüler. O görüşmelerde çerçeve yasa sonrasındaki yeni yasama döneminde yapılacak yasal düzenlemelerin oluşturulacak izleme kuruluna ilişkin istişarelerin olduğu açıklandı.
2: DEM İmralı heyeti üyeleri Pervin Buldan ve Mithat Sancar, önce Cumhurbaşkanı Yardımcısı Cevdet Yılmaz, ardından Meclis Başkanı Numan Kurtulmuş'u ziyaret etti. İmralı heyetinin Cevdet Yılmaz'la görüşmesi yaklaşık bir saat sürdü. Heyet, Takip ve Değerlendirme Kurulu'nun bugüne kadar yaptığı iki toplantı ve kurulan dört alt kurulun işleyişi hakkında bilgi aldı.
3: Bu kurulun görevi nedir? Süreci takip etmek. Dört tane alt kurul oluşturduk bu çerçevede.
2: Kurul ikinci toplantıda komisyonların görev ve yetkilerinin neler olacağını, nasıl bir yol izleneceğini ve komisyon üyelerinin profilini belirlemişti. Görüşmede Buldan ve Sancar sürece ilişkin görüş ve önerilerini Cumhurbaşkanı Yardımcısı Yılmaz'a iletti. Cevdet Yılmaz'ın ardından Meclis Başkanı Numan Kurtulmuş'u ziyaret etti. Görüşmede çerçeve yasa sonrasında yeni yasama döneminde yapılacak yasal düzenlemeler ve oluşturulacak izleme kuruluna ilişkin istişarelerde bulunuldu. Heyet Kurtulmuş'a görüş ve önerilerini sundu.
1: Şimdi açılışta da bahsetmiştik, o ana başlıklar arasında vardı, İstanbul'da dikkat çeken bir operasyondan. Bağcılar'da Asayiş Şube Müdürlüğü ekipleri uyuşturucu ihbarı alıyorlar. Ardından da bir rezidansa baskın düzenliyorlar. Fakat ekiplerin karşısına uyuşturucu değil, yasa dışı bahis çetesi çıkıyor. Neyse ki operasyonda o çete de çökertiliyor.
2: Rezidanstaki kurye trafiği kuşku uyandırdı. Polis uyuşturucu sevkiyatından şüphelendi. Gerçekse bambaşka çıktı.
4: O kuryelerin sayısı 1, 3, 5 değil, yüzlerce.
2: Bağcılar'da bir rezidans dairesinde kalan kişilerin hiçbir şekilde dışarı çıkmaması ve daireye çok sayıda motokurye gelmesi çevredekilerin dikkatini çekti. İhbar üzerine Bağcılar Asayiş Şube ekipleri saha çalışmasına başladı. İlk etapta ev sahibinin uyuşturucu geçmişi sebebiyle operasyonda uyuşturucu ihtimali değerlendiriliyordu.
4: O kurye dışarıya çıktığı zaman polis ekipleri o kuryeyi durduruyor ve kime ne getirdiğini soruyor. Öğrendikleri şey şu: kurye o saatte o daireye evrak getirdiğini söylüyor.
2: Ancak ekiplerin karşısına bir uyuşturucu değil, yasa dışı bahis çetesi çıktı.
4: Türkiye'de olmayan illegal sitelere ulaşabilmek için bu kişilerle iletişim sağlıyor ve ardından bu kişilere, işte o kuryelerde tam da burada devreye giriyor, kartlarını, dekontlarını veya daha başka evraklarını gönderiyorlar. Ardından o panel sistemine giriş yapılıyor. Evet. Giriş yapıldıktan sonra da oyunlar oynanıyor. Her çeşit. Ve buradan çok ciddi gelir elde ediyorlar.
2: Aylık 10 milyon liralık yasa dışı bahis işlem hacmine sahip olduğu tahmin edilen çete çökertildi. Daha önce çeşitli suçlardan suç kayıtları da bulunan iki şüpheli adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı.
4: Hiçbir şekilde bilgisayar kapanmıyor. Uyku moduna dahi alınmıyor. Çünkü bilgisayarların kullanılan panel sistemleri sebebiyle 24 saat boyunca açık olması gerekiyor.
5: Yasa dışı bahis de orada,
4: evet,
5: dönüyor.
4: Yasa dışı bahis de bu panel sistemleri olarak adlandırılan o noktada çevriliyor.
1: Yıllardır konuştuğumuz, sürekli olarak yeni yasal süreçlerle birlikte haberlerini yaptığımız, konuştuğumuz Sema Esen ölümü, kamuoyunda bilinen adıyla Aleyna Çakır'ın ölümüyle ilişkin davada çok dikkat çeken yeni bir gelişme daha var. Şöyle ki, mahkeme gerekçeli kararını açıkladı. O açıklamaya göre Esen'in ölümünden önce erkek arkadaşı Ümitcan Uygun'a gönderdiği mesajlar var. İşte bu mesajlar da dosyaya girdi ve mahkeme sanık Uygun'un Aleyna Çakır'a sistematik olarak, üstelik tehdit, hakaret ve fiziksel şiddet uyguladığını, genç kadının yardım çağrılarına ise kayıtsız kalındığını belirtti. Uygun intihara yönlendirme suçundan 4 yıl hapis cezasına çarptırıldı.
6: Böyle yapılmaz, böyle yapılır arkadaşlar.
0: Ben çok kötüyüm, eve gel, anlamıyor musun? Ve eve geldiğinde bu evde beni canlı bulamayacaksın. O gece telefon ekranına düşen bu mesajlar bir genç kadının yardım çığlığı olarak gerekçeli kararda yer aldı.
7: Nasıl kıydınız?

0: vicdansızlar. Ben yavrumu istiyorum, ben kuzumu istiyorum. Benim ciğerimi yediler.
1: Aleyna Çakır ismiyle tanınan Sema Esen'in cansız bedeni 3 Haziran 2020'de Ankara'daki evinde bulunmuştu. 21 yaşındaki genç kadının ölümünden önce erkek arkadaşı Ümitcan Uygun'dan şiddet gördüğü anlara ait görüntüler de dosyaya girmişti. Sema Esen'in ölümüne ilişkin davanın gerekçeli kararı açıklandı. Kararda Uygun'un Esen'e yönelik baskı, tehdit, hakaret ve fiziksel şiddet uyguladığı değerlendirildi. Mahkeme bu eylemlerin süreklilik gösterdiğine dikkat çekti.
2: Neyi seviyormuş ya? Sevdiğini mi öldürür?
1: Olay gecesine ait, bu sana attığım son mesaj olacak belki, değil hayatta, rüyanda bile göremeyeceksin artık mesajlarıyla Esen'in Uygun'a peş peşe yardım çağrıları gönderdiği ortaya çıktı. Mahkemeye göre Uygun, Esen'in ağır ruhsal çöküntü içinde olduğunu bilmesine rağmen bu çağrılara kayıtsız kaldı. Uygun'un telefonum uçak modundaydı savunmasına ise mahkeme itibar etmedi. HTS kayıtları da dosyada değerlendirildi. Kararda bu kayıtsızlığın Esen'in intihar iradesini güçlendirdiği ve olayın gerçekleşmesinde belirleyici rol oynadığı belirtildi. Ümitcan Uygun, intihara yönlendirme suçundan 4 yıl hapis cezasına çarptırıldığı Uygun, eziyet etme suçundansa beraat etti.
2: 4 yıl ödülü verdiler. Ödülü verdiler, saldılar.
3: Henüz 16 yaşındaki Aslı Aslan bir arkadaşıyla birlikte arkadaşın ehliyeti olmadan kullandığı motosikletle yola hatalı çıkış yapan bir otomobille çarpıştı. Kaza anında kaskı yoktu Aslı'nın. 4 gün yaşam mücadelesi verdi. 4 günün sonunda o mücadeleyi kaybetti. Şimdi Aslı Aslan'ın ölümüne ilişkin yargılamada karar çıktı. Ailenin acısı daha da arttı. Çünkü sürücü serbest kaldı.
4: Böyle oldu.
5: Hala inanamıyorum. Sanki bir yerden çıkıp gelecek. Gerçekten. Çünkü çok hayat doluydu ya.
1: Gözlerinde yaş, yüreklerinde Aslı'ya duydukları tarifsiz bir hasret vardı. Güzeller güzeli kızlarını hayattan koparan kazanın ardından çıkan kararsa acılarına acı kattı.
6: Arabacıya 3 sene verdiler. Motor sürücüsüne 1 sene 1 ay verdiler. Olan bizim kızımıza oldu.
5: Benim evime ateş düştü zaten. Biz o günden beri cayır cayır yanıyoruz yani. Yaşamıyoruz ya. Hayatın şu an benim için hiçbir anlamı yok.
1: Tarih 19 Ağustos 2025'ti. Etimesgut'ta 16 yaşındaki Aslı Aslan ve aynı yaştaki arkadaşı motosikletle yola çıktı. Arkadaşının ehliyeti yoktu ve Aslı'nınsa kaskı. O motosiklet caddeye çıkan bir otomobille çarpıştı. Aslı 4 gün boyunca hayata tutunmaya çalıştı ama o mücadeleyi kaybetti. Aslı'nın beyin ölümü haberiyle yıkılan aile ilk anda organ bağışına yürekleri dayanmasa da sonrasında kızlarının hatırası böyle yaşasın istedi. Aslı'nın böbreği 17 yaşındaki bir genç kıza, karaciğeri ise 41 yaşındaki bir hastaya nakledildi ama Aslan ailesinin acı hikayesi orada bitmedi.
6: Bu kazanın olduğu gün eşim zaten 2,5 aylık hamileydi. Üçüncü gün zaten o çocuğu da düşürdü.
7: Korkunç kaza Aslan ailesinin hayatını bir anda alt üst etti. O günden sonra acılarının yanına bir de adalet arayışı eklendi. Adliye koridorlarında aylarca mücadele ettiler.
1: İki sürücünün yargılandığı davada karar çıktı. Kazaya karışan otomobil sürücüsüne ihlal indirimi uygulandı. Cezası 3 yıldan 2 yıl 1 ay hapse düşürüldü ve yalnızca 105 bin lira para cezasına çevrildi. Aslan'ın ehliyetsiz arkadaşına ise 1 yıl 1 ay hapis cezası verildi. Cezası da 5 yıl süreyle ertelendi. Yani davanın sonunda her iki sürücü de serbest kaldı.
7: Karar zaten evlat acısıyla sarsılan ailenin yüreğindeki yarayı bir kez daha kanattı.
6: Bu sonuca da itiraz ettik. Bir üst mahkemeye taşıyacağız.
5: Arabacı hatalı, yanlış bir çıkış yapmış ama motorcu arkadaşın süreti, kasiste yavaşlamaması bence kızımın ölümünün en büyük sebebi.
3: 'Dolandırıcılık yöntemleri aynı. Mağdurların sayısı gitgide artıyor. Aman ben aldanmam demeyin. Yeni yöntemler var dolandırıcıların kullandıkları. Birazdan onlardan birine bakacağız. Ama şimdi yurttan derlediğimiz haberler olacak sırada.

0: Acılı baba gerçeğin peşine bırakmadı. 19 yaşındaki motokurye Yusuf Böyüktaş'ın ölümünde gerçek 46 gün sonra ortaya çıktı. İstanbul Kağıthane'de yaşanan kazada ilk bilirkişi raporunda tali kusurlu gösterilen ve serbest bırakılan ehliyetsiz sürücünün geri manevrayla kontrolsüz şekilde yola çıktığı tespit edildi. Hayatını kaybeden kuryenin babası tarafından bulunan görüntülerin dosyaya girmesiyle asli kusurlu sayılan sürücü tutuklanarak cezaevine gönderildi. Kararla acılı aile bir nebze olsun rahatladı.
1: Hastanede 70 gün mücadele verdim. Ondan sonra vefat etti oğlum. Ben mücadele verdim. Şu anda karşı taraf içeride.
0: Özel ışık düzeni kurulmuş, villanın içi uyuşturucu serasına dönüştürülmüş. İzmir polisinin villaya yaptığı baskında 300 kök kenevir ele geçirildi. Ev sahibi gözaltına alındı. Ağzına şeker atmış asansör bekliyordu. Şeker bir anda nefes borusuna kaçtı. Kayseri'de nefes almakta güçlük çeken adamın yardımına bina içindeki bir başkası yetişti. Hemlik manevrasıyla hayata tutundu.
2: Bize sürpriz oldu. Ya süreçte çok zor geçmedi ama annemler yardımcı olacak. Hep beraber bakacağız.
0: Antalya'da yaşayan Durdali Gamze Nur Çörük çiftinin 4 yaşında bir kızları vardı. İkinci çocuk için tüp bebek tedavisine başlayan çiftin 4'üzleri oldu. Hem sevinç hem de büyük şaşkınlık içinde olan çift bebeklerinin tedavi sürecinin tamamlanmasıyla evlerinin yolunu tuttu.
3: Bayağı bir heyecanlıyız. Bir şaşkınız. Önceden de 4 yaşında bir kızımız var. Hepsi toplam 5 kızımız oldu.
0: Elazığ'da gece saatlerinde bastıran sağanak sonrası caddeler nehre döndü. Sürücüler zor anlar yaşadı. Alt geçitlerse göle döndü. Bazı noktalarda su seviyesi 2 metreyi buldu. Rize'de ise Çamlıhemşin ilçesine bağlı Avusor yaylasında etkili olan kar yağışı sonrası yayla beyaza büründü. Bölgede hava sıcaklığı sıfırın altında 2 derece ölçüldü.
4: Az önce bahsetmiştim milyonluk bir vurgundan. Yani dolandırıcıların yeni yöntemleri, mağdur sayısı gitgide artıyor dediğimiz gibi. Yani ben aldanmam demeyelim. Yine 79 yaşındaki bir kişi, yaşlı bir kişi mağdur. Adınıza sahte altın ve döviz operasyonu gerçekleştirmiş. Yani bu operasyonlarda adınız geçmiş dendi. O kadar ikna edici ki dolandırıcılar. Ve o mağdur adamın tüm birikimlerini elinden alıyorlar. Yaklaşık olarak bu vurgunun faturası 15 milyon lira.
0: Dolandırıcıların oyununa geldi, neyi var neyi yok elleriyle teslim etti. 15 milyon 500 bin lirasını kaptıran yaşlı adam polis operasyonuyla ele geçirilen 100 bin lirasıyla baş başa kaldı. Sabah gazetesinden Yunus Emre Kavak'ın haberine göre telefon dolandırıcılarının hedefinde bu kez İstanbul Üsküdar'da yaşayan 79 yaşında emekli biri vardı. Yaşlı adamı telefonla arayan dolandırıcılar adını sahte altın ve para soruşturmasına karıştı dedi. Dolandırıcının bu sözlerine inanan yaşlı adam evindeki 15 milyon 500 bin lira değerindeki döviz, nakit para ve altını elleriyle teslim etti. Kontrol bahanesiyle alınan altın ve paraların geri gelmemesiyle dolandırıldığını anlayan yaşlı adam hemen polise gidip şikayetçi oldu. Şikayet üzerine Asayiş Şube Müdürlüğü Dolandırıcılık Büro Amirliği ekipleri çalışma başlattı. Kısa süre içerisinde incelenen kamera görüntülerinden önce eve gelen şüpheli, daha sonra o şüphelinin parkta paraları teslim ettiği ikinci bir şüpheli belirlendi. Paranın izini adım adım takip eden ekipler, şüphelilerin aldıkları altınları ve dövizi döviz bürosunda nakde çevirdiklerini, ardındansa kriptoya aktardıklarını tespit etti. teknik ve fiziki takibin ardından 5 şüpheli yapılan eş zamanlı operasyonla gözaltına alındı. İfadelerinin ardından adliyeye sevk edildi. Şüphelilerden 4'ü tutuklanarak cezaevine gönderilirken 1 şüpheli adli kontrol şartıyla serbest kaldı. Operasyonla ele geçirilen 50 bin TL nakit para, 1 tam altın ve 2 gram altın sahibine teslim edilirken kriptoya aktarılan kalan paranın izi sürülüyor.
4: Şimdi sırada son 24 saattir dünyada yaşananlardan derlediğimiz haber turu var.
0: Şiddetin dozu her geçen gün artıyor, sokaklar savaş alanı gibi. Fransa'da eğitim koşullarının iyileştirilmesi talebiyle başlayan lise eylemleri kontrolden çıktı. 5 günde çoğu öğrenci, 5000 kişi gözaltına alındı. 400 aşkın eğitim kurumuysa şiddet olayları nedeniyle kapatıldı. Feci olay Meksika'da binlerce kişinin izlediği bir canlı yayın esnasında yaşandı. Şiddetli yağış eylem getirdi. Göçen toprak trafiği aksatınca haber kanalları bölgeye akın etti. Direksiyon hakimiyetini kaybeden bir sürücü heyelanın olduğu yerde canlı yayın yapan muhabir ve kameramana çarptı. Neyse ki kısa bir süre sonra iyi haber geldi. Muhabir ve kameraman feci kazadan mucize eseri sağ çıktı. Rusya'da bir ebeveynin ihmalkarlığı neredeyse faciaya sebep oluyordu. Evde yalnız bırakılan iki çocuktan biri pencereye çıktı, diğeri ise arkasından camı kapattı. Üçüncü katta mahsur kalan çocuğu görenler hemen itfaiyeye haber verdi. Kurtarma anları mahallenin cep telefonu kameralarına yansıdı. New York'ta bir saldırgan restoran önünde yemek siparişi bekleyen adamın üzerine yanıcı madde döktü. Talihsiz adamın vücudunda ciddi yanıklar oluştu. Polis her yerde saldırgan arıyor. Kazanın adresi Slovakya. Yanıcı madde taşıyan tanker otobanda kontrolden çıktı. Bariyerlere çarpıp alev topuna dönüştü. Arjantin'de ise saatte 140 kilometre hızla gidip önüne gelene makas atan trafik magandası feci sonunu kendi cep telefonu kamerasıyla kayda aldı. Alkollü sürücü makas attıktan sonra bir elektrik direğine çarpıp taklalar atarak savruldu. Hindistan'ın Bihar eyaletinde etkili olan şiddetli yağış bir yolun çökmesine neden oldu. Yolun hızla altındaki nehre doğru çöktüğü anları panik içindeki yayalar görüntüledi.
4: O 54 yaşında Neşe Hezek isimli bir vatandaş. Yaklaşık 30 yıldır çok ciddi bir bağışıklık sistemi hastalığıyla mücadele ediyor. Bu hastalık yüzünden tam 8 aydır su dahi içemiyormuş. 33 kiloya kadar da düşmüş bu hasta. Doktorlar 4 saat süren zorlu bir ameliyatın ardından yeniden hayata döndürmüşler Hezi'yi. Ve aylar sonra ilk defa operasyonların ardından kana kana su içmiş.
5: Çok bekledim.
6: Yavaşça, acele etmiyoruz.
5: Elhamdülillah.
7: Nasıl hissettiniz?
5: Bu duygu değil, hafız edem.
8: Yaşadığı mutluluğu tarif etmek hiç kolay değildi. Çünkü aylar sonra ilk kez kana kana su içti.
7: Su içememek bile çok zordu değil mi sizin için?
5: 8 aydır bir damla su bile yutamadım. Tükürüğüm bile yutamadım.
9: Şükrettik, hamd ettik. Yani sevinçten ağladık, o suyu yudumladı ya.
8: 54 yaşındaki Neşe Hezek 30 yıldan fazla süredir bağışıklık sistemine savaş açan skleroderma hastalığıyla mücadele ediyordu.
6: Hastamız yaklaşık 8 aydan bu yana ince bağırsağına yerleştirilen bir tüp vasıtasıyla beslenen, tükürüğünü dahi yutamayan bir hastamız. Çoğunlukla yemek borusunu tutan bir hastalık ve tamamıyla yemek borusu fonksiyon dışı kalıyor.
5: 8 aydır makineyle, pejle beslendim. O süreçte bir damla su bile içemedim. Her her şeyden mahrum kaldım.
8: Doktor doktor gezen bir çocuk annesi kadının tedavi olabilmesi için tek şansı zorlu bir ameliyat süreciydi.
6: Yemek borusunun tümünün çıkartılması, mideden bir yemek borusu hazırlanıp, mide tübünü yani daha doğrusu, bir araya getirip mide yemek borusu haline getirdik. İzin verirseniz birazcık su içirmek istiyorum hastaya. Yavaşça, acele etmiyoruz.
5: Elhamdülillah.

0: çok bekledim. Rabbim nasip etti hocalarım sayesinde.
1: Neşe Ezek 30 yıldır mücadele ettiği o nadir hastalık yüzünden yaklaşık 8 aydır ne bir su içebiliyor ne de boğazından tek bir lokma yemek geçiyordu. Ameliyat oldu ve sağlığına kavuştu. Şimdi ilk kez çorbasını içecek.
0: Yemek yiyeceğim, çok mutluyum. Bu anı çok bekledim. Şu anda bana ikram buyurdukları lahana çorbası içiyorum. İlk kez böyle nimete kavuşuyorum. 8 aydır çok hasretini çektim.
1: Neşe Hezey'in şimdi en büyük arzusu ailesiyle özgürce yemek yiyebildiği keyifli kahvaltı sofralarına oturmak.
2: Normal yemeye başladığınız zaman ilk ne yemek istiyorsunuz? Neyi özlediniz?
0: Ben kahvaltı tarzını çok severim. Kahvaltı böyle yani domates, peynir, çayı çok özledim.
2: Uzun uzun bir sabah kahvaltısı yaparsınız azıcık.
0: İnşallah çoluğum çocuğumla ailemle kahvaltı sofralarında bulunacağım.
3: Sonbahar epey serin geçiyor, kış yaklaşıyor. Hatta kaloriferlerini yakmak isteyenler bile olmuştur son birkaç haftadır. Özellikle İstanbul'da. Ama kombilerin bakımı yapıldı mı peki? Bakım zamanı geldi çünkü yakmadan evvel, çalıştırmadan evvel kombileri bakımlarını yaptırmamız gerekiyor. Peki ne kadar bir fiyat var? Ne diyorlar uzmanlar temizliği için, kombilerin bakımlarının yapılması için petek temizliği şart mı? Bakalım ustalar ne diyorlar?
4: Bazen öyle kombilerle karşılaşıyoruz ki içinde örümcek ağlarından geçilmiyor, toz pislik içinde.
5: Kış kapıda, kombilerin mesaisi başlamak üzere. Peki sene boyunca çalışan makineler soğuklara hazır mı?
6: Petekler fazla ısıtmıyor, verimli olmuyor.
7: Geceleri kombiden tıkır tıkır sesler çıkıyordu.
5: Petekler ısınmıyor, basınç şaşıyor, ses artıyorsa aman dikkat. Bu sinyallere kulak vermek şart.
4: Bu kombiler yanma havasını dışarıdan alıyorlar. Dışarıdan aldıkları için tozu da alıyorlar. Pompadır, fandır bunların rolelerini bozuyor. Bunları temizlemezsek değişime kadar gider.
8: Dışarıdan bakıldığında her şey yolunda olabilir ama kombinizin içinde aylarca biriken kir, pas, hatta fark edilmeyen bir arıza kışın başınıza iş açabilir, cebinizi yakabilir. Şimdi ustamız kapağı açtı. Bakalım bu kombi kışa hazır mı?
4: Bu kombi kışa hazır. Gördüğünüz gibi tertemiz. Geçen yılda bakımını yapmıştık. Doğal olarak bu kombide arıza olma riski, gaz kaçağı riski yok.
7: Uzun süre kombiye bakımı yaptırmadığımız için bana daha pahalıya patladı. Kombi komple değiştirmek zorunda kaldım.
5: Senede bir kez bakım yaptırmak doğal gaz faturasının da ateşini düşürüyor ama sadece kombi değil petek bakımı da önemli.
4: Şu an petekleri temizliyoruz. Gördüğünüz gibi gri bir su akıyor. Bu şekilde olduğu zaman, temiz su olduğu zaman peteklerin ısı verimi artıyor ve kombi daha az çalışıyor.
8: Kışın faturanın yüksek geldiği oluyor mu?
9: Oluyor.
8: Kombi bakımını yaptırmadığınız için olabilir mi?
9: Olabilir çünkü o tozlarda tıkadığı için engellediğini duymuştum.
4: Kombi bakımının ücreti bu sene 1500 lira, petek temizliğinin ücreti 2000 lira, dairenin büyüklüğüne göre değişir. Eğer bu masraflardan kaçarsanız aşağı yukarı 40 bin liralık bir maliyet sizi beklemiş olur. Kombi değiştirmek zorunda kalırsınız.
3: COP31 zirvesi için hazırlıklar devam ediyor. Zirve öncesinde gençler de iklim için harekete geçiyorlar. 30 ilde çalıştaylar düzenlenecek gençler tarafından ve bu çalıştaylarda iklim sorununa çözüm önerileri geliştirilecek. Detaylar haberimizde.
10: COP31 hazırlıklarında gençler de sahada olacak.
11: Atıksız ve sürdürülebilir yaşam bilincinin gelecek nesillere bırakabileceğimiz en güzel miraslardan biri olacağına inanıyorum.
10: Türkiye'nin ev sahipliğinde gerçekleştirilecek COP31 öncesi gençlerin iklim politikalarına katılımını artırmak amacıyla 30 ilde gençlik iklim çalıştayları düzenlenecek. 6-8 Ekim'de düzenlenecek çalıştayda öğrenciler iklim değişikliği, yenilenebilir enerji, iklim finansmanı, su kaynakları, sürdürülebilir şehirler, tarım ve biyoçeşitlilik gibi 10 farklı başlıkta çalışmalar yürütecek. Gençler yaşadıkları bölgelerdeki çevre ve iklim sorunlarını ele alacak. Bilimsel veriler ışığında çözüm ve politika önerileri geliştirecek. Çalıştaylardan çıkacak öneriler genç

0: İklim bildirgeleri haline getirilecek. Farklı illerden gelen bildirgeler bir araya getirilerek ulusal gençlik iklim bildirgesi oluşturulacak. Böylece gençlerin iklim değişikliğiyle mücadeleye ilişkin görüş ve önerileri COP31 süresince ulusal düzeyde ortak bir metne dönüştürülecek.
1: Kahramanmaraş merkezli asrın felaketi depremlerinde hasar gören Diyarbakır ve Bingöl'deki tarihi camiler dokusuna uygun şekilde yeniden ayağa kaldırıldı. Vakıflar Genel Müdürlüğü tarafından restore ettirilen 6 eser Diyarbakır'daki 16. yüzyıl mimarisi Ali Paşa Camii'nde düzenlenen toplu törenle yeniden ibadete açıldı.
2: Depremde hasar gören tarihi camiler restore edildi. İki ilde 6 cami yeniden ibadete açıldı. Kahramanmaraş merkezde 6 Şubat depremlerinde hasar gören tarihi camilerde yürütülen restorasyon çalışmaları tamamlandı.
3: Bugün depremde zarar gören eserlerimizi de aynı şekilde tamir etmenin, restore etmenin mutluluğunu, gururunu yaşıyoruz. Allah rahmeti rahmana kavuşan vakıf ecdadımıza gani gani rahmet eylesin.
4: 6 Şubat 2023 yılında bölgede yaşanan depremde çok sayıda tarihi yapıda hasar oluştu. İşte o yapılardan biri Sur ilçesinde bulunan Ali Paşa Camii.
2: Diyarbakır merkezdeki Ali Paşa Camii'nde düzenlenen toplu açılış töreniyle birlikte Caferi Tayyar, Hanbaşı, Melikahmet Paşa ve Parlı Safa camileriyle Bingöl Kıyı'daki Balaban Bey Camii yeniden cemaatle buluştu.
3: Deprem bölgesinin tamamında çok ciddi çalışmalar yapıldı. Birçok tarihi eser, vakıf eseri ayağa kaldırıldı. Bugün de Diyarbakır'da bunun bir örneğini yaşıyoruz. Şu anda 2 tanesini önceden hizmete almıştık. Şimdi 6 tanesi de bugün itibariyle hizmete alınıyor, ibadete açılıyor.
4: 16. yüzyılda inşa edildiği ifade edilen Sur ilçesindeki Ali Paşa Camii tarihi dokuya uygun bir şekilde restore edildi.
5: Bu cami çok eski, tarihi güzel bir camidir. Yeniden inşa ettikleri işe, emeği geçen devletimize, milletimize hepsine ayrı ayrı teşekkür ediyoruz.
1: Kısa bir ara, devam edeceğiz artık.
6: Halkbank'ın katkılarıyla.
7: Bitcoin yeniden 86 bin doların üzerine çıktı. Analiz şirketi CoinMarketCap'in verilerine göre küresel kripto para piyasasının toplam değeri son 24 saatte %2,27 artışla 2 trilyon 930 milyar dolara ulaştı. Geçmiş 15 yılın 10'unda Ekim aylarını ortalama %27,4 değer kazancıyla tamamlayan Bitcoin bugün saat 12.45 itibarıyla %3'ün üzerinde artışla 86.347 dolardan işlem görüyor. Lider kripto para biriminin haftalık değer kazancı ise %2,6'ya ulaştı. Piyasa değeri bakımından ikinci sırada yer alan Ethereum ise yaklaşık %2 artışla 2745 dolar seviyesine yükseldi.
6: Halkbank'ın katkılarıyla.
8: A Haber Radyo, haberin radyosu. Erzurum 98, Malatya 104.3, Elazığ 99.4, Ağrı 88.8. Bulunduğunuz ilin frekansını öğrenmek için turkuazradyolar.com'u ziyaret edin.

Bir türkünün hikayesinden merhaba sevgili izleyenler ve radyoları başında bizi dinleyenler. Yeni bir türkünün hikayesiyle daha karşınızdayız. Değerli dostlar, öyle türkülerimiz, öyle şiirlerimiz var ki içinde aşkın derinliğini, özlemin acısını ve ayrılığın hüznünü barındırıyor. Kim bilir kaç defa dinledik rahmetli Üstad Abdurrahim Karakoç'un kaleme aldığı sarı saçları bir türlü çözülemeyen

Gelen kadının, Mihriban'ın türküsünü. Oysa ne saçları sarıydı, ne de adı Mihriban'dı. Peki kimdi bu kadın? O hudut çizilemeyen bir aşkın, alevi titreten bir özlemin sembol ismiydi. Aslında türküde imkansız bir aşkın trajik sonuydu dile gelen.

0: Anadolu insanının dili, kalbi, düşüncesi, kısacası tercümanıydı Abdurrahim Karakoç. 1950 sonrası Türk şiirinin önemli köşe taşlarındandı. Özellikle gençlik yıllarında yazmış olduğu Mihriban ve Unutursun Mihriban'ım şiirleri, Türk edebiyatının önemli eserleri arasında yerini aldı. Karakoç'un bu şiirleri, aşkın derinliklerine inen, sevginin çetin yollarında dolaşan ve ayrılığın acısını yüreklere işleyen eserlerdi.
1: Unutmak kolay mı deme, unutursun Mihriban'ım. Oğlun kızın olsun hele, unutursun Mihriban'ım. Zaman erir kelep kelep, meyve dalında kalmaz hep. Unutturur birçok sebep, unutursun Mihriban'ım. Yıllar sinene yaslanır, hatıraların paslanır. Bir gün başın ak saçlanır, unutursun Mihriban'ım. Süt emerdin gündüz gece, unuttun ya büyüyünce. Ha işte tıpkı öylece, unutursun Mihriban'ım. Gün geçer azalır sevgi, değişir her şeyin rengi. Bugün değil yarın belki, unutursun Mihriban'ım. Düzen böyle bu gemide, eskiler yiter yeni de. Beni değil sen seni de unutursun Mihriban'ım. Beni değil sen seni de unutursun Mihriban'ım.
0: Unutursun Mihriban'ım 1970'li yıllarda Zekeriya Bozdağ tarafından bestelendi. Daha sonraki yıllarda ünlü sanatçı Musa Eroğlu Mihriban şiirini besteleyecekti. Bu iki türkü zaman içinde toplumun hafızasına işleyecek, dinleyenlerin kalbine dokunan türküler arasında yerini alacaktı. Ve bu türküleri sevenlerin kendi mihribanları olacaktı.
1: Sarı saçlarına deli gönlünü bağlamışlar, çözülmüyor mihriban. Ayrılıktan zor benden öldüm, görmeyince sezilmiyor mihriban. Yer deyince kalem elden düşüyor, gözlerim görmüyor, aklım şaşıyor. Lambamda titreyen alev üşüyor, aşk kağıda yazılmıyor mihriban.

0: Mihriban türküsünün hikayesi aslında bir aşkın trajik sonunu anlatıyordu. Şair Abdurrahim Karakoç bir gezide tanıştığı genç ve güzel bir kadına aşık olur. Aşk karşılıksız değildir. Ancak elde olmayan nedenlerden dolayı araya ayrılık girer. Ve Abdurrahim Karakoç 1960'lı yıllarda oturur bir gaz lambasının karşısına, o büyük aşkına, Mihriban şiirini yazar. Karakoç şiirde Mihriban'ı bir sembol olarak kullanır. Mihriban sadece fiziksel güzellikle değil, aynı zamanda iç güzellikle de donatılmış bir karakterdir.
1: Mihriban, Üstad Abdurrahim Karakoç'un iç dünyasına derin bir yolculuktur aslında. Onun hayal dünyasında vücut bulmuştur Mihriban. Bir gün Mihriban'ı göreceğinize inanıyor musunuz diye sorarlar Abdurrahim Karakoç'a. O da bilmiyorum, görmek de istemiyorum, öyle kalsın. İnsanların gönülde kalması gözde kalmasından daha iyidir der. Karakoç kimseye anlatmadığı Mihriban hakkında sadece şunları söyler. Çok sevdim, çok sevdim. Şimdi hayatta mı değil mi bilmem. Aradan 50 sene geçti. O başka şehirde yaşardı, ben başka şehirde. Görüşemezdik. O bana mektup yazardı, ben ona mektup yazamazdım. Elin kızının evine mektup mu gönderilirdi? Ayıptır. Yaşadığı şehirde gazete çıkardı, ben o gazeteye şiir yazıp gönderirdim. Herkes şiir diye okurdu da Mihriban bilirdi ki onlar kendisine mektup.

0: görmeyi.
1: Şair Abdurrahim Karakoç yıllarca mihribanını bir sır gibi saklar. Ve onun bu sırrı kendisiyle birlikte ahirete göçüp gider.
2: O kadar da gitme dedim. Yoksa sazın teline bir türkü düşer, tezene tele değil, yüreğime dokunur. Gelecek programda yine yüreğimizin bam teline dokunan başka bir türkünün hikayesiyle karşınızda olacağız. Hoşçakalın.

0: Ahaber Radyo, haberin radyosu. Manisa 95.2, Muğla 93.7, Kütahya 88.4, Afyonkarahisar 88.8. Bulunduğunuz ilin frekansını öğrenmek için turkuazradyolar.com'u ziyaret edin.
1: Devam ediyoruz akşam ajansına. UEFA Uluslar A Ligi 1. grup maçında deplasmanda Belçika'ya 3-0 mağlup olduk. 3. maçını da puanla tanışmadan kapattı millilerimiz. Öte yandan saatler 21.45'i gösterdiğinde İspanya-Çekya mücadelesi olacak A Haber ekranlarında. Biz de stüdyoda konuğumuz A Haber A Spor spikeri Furkan Yıldız'la Uluslar Ligi'ni, evet, Türkiye'nin bizim performansımızı değerlendireceğiz. İlk kelimeniz herhalde bu.
2: Maalesef.
1: Maalesef.
2: Yayınlar öncelikle hayal kırıklığı olarak başlıyoruz maalesef. 3-0 yaptık şu ana kadar Merve. Zaten kötü bir Dünya Kupası dönemi yaşamıştık yaz, evet, döneminde ne yazık ki. Sonrasında Uluslar Ligi'nde zaten zor bir grupta olduğumuzu biliyorduk ama acaba bir reaksiyon verebilir miyiz diye bir beklenti içerisindeydik. Fakat şu ana kadar geride kalan 3 maçta ne yazık ki çok o reaksiyonu göremedik. İlk maç Fransa maçı biraz bizim adımıza ortaya koyduğumuz mücadele açısından umut veren bir karşılaşmaydı ama devamında İtalya ve dün akşamki Belçika mağlubiyetleri çok büyük hayal kırıklığı oldu.
1: Kısa sürede arka arkaya sık,
2: evet,
1: oynanıyor.
2: Çok yakın aralıklarla olması da tabii ki bunda etkili ve tabii doğal olarak da aslında biraz teknik direktörümüz Montella'nın da geleceği sorgulanmaya başladı. Turnuva devam ediyor. Bu grupta 3 maçımız daha var. 2 maçımızı Kasım ayında oynayacağız. Bu Ekim ayındaki milli arada 1 maçımız daha var. O da Pazartesi akşamı deplasmanda İtalya'ya yine konuk olacağız. Yine zor bir karşılaşma. Hı. Üstelik önemli eksiklerimiz de var. Belki de şu ana kadar bu 3 maçta en pozitif anlamda öne çıkan oyuncumuz Arda Güler'di milli takımda ama Arda cezalı. İtalya deplasmanında forma giyemeyecek. Barış Alper Yılmaz yine cezalı. Forma giyemeyecek. Yine açıkçası zor bir 90 dakika bizi bekliyor.
1: Şansımız biraz var mı peki? Yani bu aşamada bile gruptan çıkma şansımız var mı?
2: Aslında gerçekçi olmak gerekirse ilk iki şansımızın çok az olduğunu söyleyebilirim. Tabii ki futbolda ihtimaller hep vardır ama bizim kalan 3 maçta 3 maçın tamamını kazanarak hani ilk 2'de olma ihtimalimiz bence çok gerçekçi değil. Burada peki nasıl bir ihtimalden bahsedebiliriz?
1: Nasıl?
2: Uluslar Ligi'nde değişen yeni statüyle birlikte aslında Merve grupta 4. olduğunuzda dahi o ligde devam etme ihtimaliniz var. UEFA diyor ki takımlara, lig A'dayız biz bu Uluslar Ligi'nde ve en iyi 2 grup dördüncüsünden biri olabilirse eğer amili takımımız lig A'da kalmak için bir playoff maçı oynama hakkına sahip olacak. Ama eğer
1: o puan sıralamasına göre mi,
2: evet,
1: yani en iyi lig A'daki dördüncüler,
2: evet,
1: diğer gruplardaki gol sayısına göre
2: puanına ya da işte averaj. Lig A'da çünkü 4 grup var. Bizim dışımızda 15 takım daha mücadele ediyor. Oradaki tüm takımların performanslarına bakıldığında en iyi 2 grup dördüncüsünden biri olabilirsek eğer hala lig A'da kalma ihtimalimiz var. Playoff maçı oynayacağız ama eğer o iki takım arasında giremezsek zaten direkt olarak maalesef lig B'ye düşüyoruz. Bir sonraki yıl Uluslar Ligi'nde lig B'den başlayacağız. Zaten lig B'den buraya gelmiştik. Burada tabii kalmak istiyoruz.
1: Değil mi?
2: Ama şu ana kadarki görüntümüzün çok burada kalmayı hak edecek de bir görüntü olmadığını bence kabul etmek gerekiyor ama her golün, her puanın bu turnuvada hala çok büyük önemi var. Kalan 3 maçımızda alacağımız her puan en azından en iyi 2 grup dördüncüsünden biri olabilmemiz için çok kıymetli. Bunu unutmamak gerekiyor bence.
1: Milli takımımızın performansı dediğiniz gibi biraz hayal kırıklığı.
2: Maalesef.
1: Peki hangi takımlar kesin gözüyle bakılıyor gruptan çıkacağı yönünde? Mesela şu an Hırvatistan İngiltere maçı zannediyorum
2: son
1: bitti.
2: 7-0'dı, evet.
1: 7-0'dı. Yayına başlamadan 2 dakika uzatılmıştı.
2: Sürpriz bir sonuç aslında.
1: Değil mi? Çok farklı bir,
2: evet,
1: mağlubiyet. Bitmiş maç bu arada. Kesin gözüyle baktığınız gruptan çıkacak ülkeler.
2: Şimdi Diğer grupları da böyle hani bir kabaca eğer düşünürsek bizim grubumuzun zaten doğal favorisi Fransa. Onların da şu ana kadar 7 puanı var. Dün İtalya ile berabere kaldı Fransa'da. Grubun zaten iki galibiyet bir beraberliği var. İspanya zaten son dünya şampiyonu, son Avrupa şampiyonu. Yaklaşık birazdan zaten daha detaylı konuşuruz. 40 ya da 41 maçtır zaten kaybetmiyorlar. Çok inanılmaz bir özgüven ve ivme kazandı İspanya milli takımı. Bu turnuvanın bence doğal favorisi yine aslında İspanya. İngiltere Tuhel'le birlikte onlar da işte az önce farklı kazandılar. Bu arada İspanya'nın da Çekya maçı 11'i zannediyorum şu an ekranlara gelen.
1: İlk 11'i evet. Bu arada 21.45'te A Haber ekranlarında.
2: Aslında yani özetlemem gerekirse bence favori noktasında hala bir numaralı favori İspanya. Ve Fransa'nın da tabii ki çok güçlü bir kadrosu ve iyi de bir teknik direktör Zidane gibi bir figürden de kaynaklı. Ben Uluslar Ligi'nde açıkçası İspanya ile Fransa'yı yine Merve favori olarak söyleyebilirim.
1: Bu akşamki maça dair ne söyleyebilirsiniz?
2: İspanya tabii doğal favori. Maçın da doğal favorisi. Zaten turnuvanın favorisi olduğundan bahsetmiştik. Hı hı. Onlar 2'de 2 ile başladılar. Deplasmanda İngiltere'yi mağlup ederek 3-2 kazanmışlardı o mücadeleyi. Oyun anlamında isimler değişse de İspanya'nın kendi performansından ve alışkanlıklarından aslında hiç ödün vermediğini görüyoruz. Hı hı. Zaman zaman teknik direktörleri Luis de la Fuente rotasyon yapıyor. Hatta az önce ekrana geldi. Bu akşamki maçta da böyle kısmi bir rotasyon görüyoruz. İşte kalede Simon yok, Raya var. Santrafor'da Fernandez var, Oyarzabal yok. Fakat İspanya'nın ne olursa olsun kendi oyununu sahaya yansıtacağından bence hiçbir futbol severin şüphesi yoktur. İngiltere Hırvatistan'ı çok farklı mağlup etti. Benzer bir sonuç bu maçta çıkar mı açıkçası? O kadar belki farklı bir sonuç olmayabilir ama yine tek taraflı bir mücadele bence futbol severleri bekliyor. İspanya maçın doğal favorisi. İşte yani burada birçok yıldız var. Lamine Yamal tabii ki bu kadronun en yıldızı. Önemli yıldızı. Olmosu, Pedri'si, Rodri'si ama ne olursa olsun kim oynarsa olsun bir teknik direktör takımı olduğunu İspanya uzun zamandır bize hissettiriyor. Son dünya şampiyonu olarak da yine Uluslar Ligi'nde de çok iyi başlangıç yaptılar.
1: Şimdi böyle farklı mağlubiyetlerin, çok büyük farklı galibiyetlerin olduğu bir turnuva izliyoruz. Evet. Yani böyle averaj farkıyla öne geçecek, gruptan çıkacak takımların olma ihtimali var mı? Yoksa şöyle, yani puanlamayla çıkacak
2: yok,
1: gibi
2: kesinlikle
1: mi?
2: Kesinlikle önemi var. Bu mücadele aslında bizi biraz ilgilendiriyor Merve. Neden? Çünkü Çekya da şu ana kadar grubunda puansız. Az önce ifade ettiğim o işte en iyi iki grup dördüncüsü veya en kötü iki grup dördüncüsü. Çekya bizim sanki bu noktada rakiplerimizden birisi olacak. Onların da çünkü grubu puansız tamamlama ihtimalleri oldukça yüksek. Biz tabii ki diliyorum ilerleyen maçlarda hani galibiyetler ya da puanlarla grupta tanışırız ama en kötü senaryoyu düşündüğümüzde Çekya bizim bu turnuvadaki bu anlamda en azından playoff oynamak için rakiplerimizden birisi. Onların da bu akşam farklı mağlup olması aslında bizim biraz işimize gelebilir. Evet, kötü bir averaja sahip olmaları. Çünkü biz de çok iyi durumda değiliz. Şu ana kadar sadece bir gol attık. İtalya maçında kalemizde 3 maçta 8 gol gördük ve -7 averajımız var. Evet. Diğer maçları düşündüğümüzde bu daha da açıkçası kötü bir noktaya da gelebilir. Çekya'nın da bugün İspanya karşısında farklı mağlup olması bizim işimize gelir. 0 puanı var. Yani puanı yok onların da. Hırvatistan'a mağlup olmuşlardı. 2-1 devamında İngiltere'ye. 2-1 kaybettiler. Orada -1. Bir de 2-0 İngiltere'ye kaybettiler. Toplamda şu anda -3. Bizden daha iyi durumdalar. O yüzden bugün İspanya'nın, işte İngiltere'nin Hırvatistan'a yaptığı gibi farklı bir galibiyet olursa Çekya'ya bizim biraz işimize gelmiş olur açıkçası.
1: Peki Furkan Yıldız, çok teşekkür ediyorum değerlendirmeler için. Hazır sen de buradayken UEFA Uluslar A Ligi'ndeki maç özetleriyle devam edeceğiz.
3: Takımımız Uluslar Ligi'nde 3. maçında Belçika'nın konuğu. İlk düdük çalıyor. Belçika-Türkiye maçı başlıyor. Başarılar Türkiye. Yine sol tarafı kullandılar. Ceza alanında tehlike. Hayır dedi. Penaltı için bir an baktılar. Ruud Sagi'ye devam dedi Norveç hakem.
4: Kuiper de çok önemli bir oyuncuları.
3: Verdi, baskı yaptı. O kalabalıktan çıktı. Şut ve gol. Topu alırınızda. Kevin De Bruyne. Dakika 10. Belçika 1-0 öne geçiyor. İşte Kevin De Bruyne. Böyle girdi ceza alanımıza. Sonrası da şutu. Topu alırımıza gönderiyor. Top hala Lamens'te. Uzun gönderdi. Zeki ile karşıladık o topu. İsmail orada. Orada uzaktan vurdu. Kalecide kaldı Lamens.
4: Deneme yaptı ama biraz uzaktı da.
3: Uzak noktalardan vurmayı evet, sever Arda. Evet. Şimdi Zeki. Arda Güler cezalarında topla buluştu. Önü kapalı Arda. Dilemas var karşısında. Geçti onu Arda. Harika hareketler. Vuruşu kaleciden döndü.
4: Yazık oldu pozisyona.
3: Arda cezalarına gönderdi. Kafa. Top dışarıya gidiyor Abdülkerim. Çok net bir pozisyon. Çok net. Nasıl kaçtı bu gol? İşte pozisyon. Böyle yükseldi. Böyle vurdu.

0: ve inanılmaz dışarıya gidiyor. Arda Güler, Arda cezalarına gönderdi. Kafas son anda.
1: Offside kaldı.
0: Offside. Çok çabuk geldiler. Luke Bakio ile. Luke Bakio cezalarınıza girdi. Luke Bakio topal herkeste destek geldi. Kendine burayı da çevirdi. Gol pozisyonu Uğurcan. Uğurcan Van Eken'in vuruşunda başarılı. Gastanye top geçmedi. Şimdi onlar çıkıyor. Gonsini. Onun pası. Luke Bakio cezalarına. Luke Bakio direkt. Uğurcan ve direkt. Arda'dan Bartu'ya, Bartu orta şansı, yükseklik kazandı top. Top yine bizde cezalandı. Gol pozisyonu dışarıya gitti. Bomboş, bomboş pozisyonda. İstediği vuruşu yapamıyor Merih.
1: %100 bir golü kaçırdık.
0: Beraberlik golüne çok yaklaştık. Merih kötü bir vuruş yapıyor, top dışarıya gidiyor. Kronometresini kontrol etti. Norveç hakem düdüğü çaldı, ikinci yarı başlıyor. Oğuz. Gol var karşısında Oğuz. Sıyrılma çabası ondan geriye oynadı. Şimdi Ferdi Kadıoğlu. Ferdi uzaktan vurdu dışarıya Ferdi. Böyle vurdu Ferdi. Top dışarıya gidiyor. Kevin De Bruyne. Sağ tarafa Luke Bakio. Luke Bakio Ferdi var karşısında, cezalarına girdi. Şut direkten döndü. Direkten dönen top ekrana geldi. Ferdi. Bravo Ferdi. Milli takımımızı destekleyen taraftarlarımızdan da alkış alıyor Ferdi'nin çabası. Şimdi Ferdi'nin pası. Oğuz Arda'yı topla buluşturdu. Arda Güler önü bomboş. Arda gidiyor. Sağ tarafa pası verdi. Yunus cezalarına topla buluştu. Yunus aşağı önü. Yunus vurdu. Kaleciler döndü. İkinci pozisyon. Defans giriyor araya. Götz. Derin bir top. Cezalarında tehlike. Defansımızın müdahalesi. Şimdi Yunus. Tielemans. Kevin De Bruyne uzaktan vurdu topu Arda. Dakika 60, 2-0. Bir gol daha Belçika'dan, yine Kevin De Bruyne. Milli takımda 40 gole ulaşıyor. Yunus Akgün, Arda Güler, iki kişi basmasını verdi. Deniz topla buluştu, Deniz gidiyor, Deniz cezalarında. Deniz iki kişinin arasında açısını kaybetti. Deniz şimdi vurdu yanağlar. Deniz Gül. Gomez uzun gönderdi. Faal düdüğü çalıyor. Serbest duruşu kullanacak Belçika. Serbest duruş hemen kullanıldı. Ceza alındı, tehlike Lukaku. 3-0. Üçüncü gol 76'da Lukaku'dan geliyor. Bu sezon Fenerbahçe'ye geldi. Dünya Kupası'nda da gol attı. Uluslar Ligi'nde de bu maçta filelerimizi o havalandırıyor. Tielemans. Lukaku. Lukaku. Lukaku çok hızlı. Geçti Abdülkerim'i. Lukaku cezalarını girdi. Lukaku dışarıya. Müdahalede bulunamadık. Cezalarına girdi. Şutunu da çekti. Lukaku dördüncü gole çok yaklaştı. Belçika. Arda kullanıyor. Serbest vuruşu milli takımımızda. Arda. Kaleyi düşündü. Kaleci. Lamens. Ve son düdük. Belçika 3, Türkiye 0 maçın sonucu.
2: UEFA Uluslar Ligi'nde, A Ligi'nde az önce sona eren mücadelede İngiltere deplasmanda Hırvatistan'ı gol yağmuruna tuttu. Mücadele 7-0 bitti.

Harry Kane geldi, merkeze aldı topu. Harry Kane yerden oynadı. Bellingham koşu Gordon'dan. Anthony Gordon vurdu Livakovic. Corner. İlk hücum denemesi İngiltere'den. Kane, Bellingham, sonrasında Gordon dar açıdan şansını denedi. Dominik Livakovic başarılı. Guardiol yerden oynadı. Pası isabetli değil. Araya girdi İngilizler. Alex Scott şimdi. Pası Bellingham'a. Jude Bellingham. Harry Kane karşı karşıya topu alarda gol. Harry Kane atıyor. Henüz 8. dakika. İngiltere Rijeka'da 1-0'lık üstünlüğü yakalıyor. İşte Guardiol'un pası. Kazandı topu İngiltere. Gay ile Jude Bellingham Harry Kane'i buldu. Çok net gol vuruşu Harry Kane'den. Küçük bir ilk dokunuş, net bitiriş İngiltere'nin golcüsünden. 124. maçı, 88. golü Harry Kane'in İngiltere amili takım formasıyla. Lübisol yerden oynadı. Anthony Gordon gidiyor. Saka'dan koşu var. Gordon, Anthony Gordon vurdu. Dominik Livakovic. İşte Anthony Gordon böyle girdi ceza alanına. Vuruşunu yaptı. Dominik Livakovic gole izin vermedi. Hiç iyi bir maç başlangıcı olmadı ev sahibi için. Harry Kane. Kwanza tekrar aldı topu Kane. Kane yaptı ortayı. Ayak koydu orada. Bukayo Saka. Bayrak havada, offside. Martin Baturina ilk etapta iyi sakladı topu. Modric'ten pas şimdi. Kaleci Pickford çıktı kalesinden. Ivan Perisic'in koşusu vardı. Tehlikeyi sezdi. Jordan Pickford çıktı ve aldı topu. Bellingham yerdeyken dokundu topa. Elliot Anderson bıraktı. Kwanza şimdi. Bukayo Saka'yı topla buluşturdu. Saka, Perisic karşısında. Ortası arkaya. Anthony Gordon çevirdi içeri. Ayak koyan Jude Bellingham. Durum 2-0. 21. dakika. İngiltere üstünlüğünü hissettirmeye devam ediyor. Jude Bellingham'la İngilizler farkı 2'ye çıkartıyor. İşte Bukayo Saka böyle girdi ceza alanına. Arka taraftaki Gordon'u topla buluşturdu. Gordon zor da olsa kontrol etti. Bellingham'ı buldu. Durum 2-0 oldu. Hey Jude tezahüratları İngilizlerden. Jude Bellingham Uluslar Ligi'nde bu turnuvada ilk golünü kaydediyor. Yine geliyor İngiltere. Anthony Gordon. Stanišić'le birebir. Anthony Gordon kurtuldu. Ortası Saka'dan kafa, top dışarıda. Bukayo Saka kaleyi bulamadı. Saka tekrar aldı topu. Saka yerden oynadı Bellingham'a. Gordon ceza alanında. Bellingham, Gordon, Livakovic. İçeri çevrilen top. Lübisol oradaydı. Bellingham'ın ortası. Yakın mesafeden Anthony Gordon çok net fırsatı değerlendiremedi. Lübisol Bellingham'ı topla buluşturdu. Bellingham'dan pas Harry Kane'e. Harry Kane ters tarafta Gerald Kwanza. Saka içeride. Kafa vuruşu ve gol. 3-0 oluyor. Anthony Gordon. Yine atıyor Gordon. İspanya ve Çekya maçlarının ardından Hırvatistan'ı da boş geçmiyor. Anthony Gordon. Kwanza'nın ortasında yerden seken topa kafa vuruşunu yaptı Anthony Gordon. Baskı var. Topu kazandı Kovacic. Mateo Kovacic. Mateo Kovacic topu dışarı gönderdi. İnanılmaz bir an. Burada Petar Musa baskı yaptı Elliot Anderson'a. Bu şansı yakaladı Hırvatistan ama Mateo Kovacic topu kaleye gönderdi.

indiremiyor. Gordon, Harry Kane, şimdi kontratak şansı. Gordon biraz arkada kalmıştı ama geliyor. Jude Bellingham, Anthony Gordon şimdi. Saka ceza alanında Kane'le beraber. Bellingham, Modric karşıladı onu. Jude Bellingham, Bukayo Saka, 4-0. 45. dakikada Bukayo Saka atıyor. İngiltere durumu 4-0'a getiriyor. Bellingham Anthony Gordon'ı buldu. Anthony Gordon dokundu. Jude Bellingham Modric'i aldı karşısına. Soluna çekti. Bomboş durumda Bukayo Saka. Hırvatistan savunması darmadağın. Asist Bellingham. Gol Saka. İkinci yarıya Hırvatistan başladı. Bellingham, Saka şimdi. Yerde kaldı Saka, kazandı topu Hırvatistan. Matanović, top dışarıda. Çok uzaklardan denedi şansını Matanović. Modric'in pası, Matanović döndü, direkt olarak kaleyi düşündü. Top out'a gitti. Elliot Anderson tekrar aldı topu. Girdi ceza alanına. Anderson çevirdi içeri. Harry Kane attı golü. Durum 5-0. 53. dakika. Anderson'ın ortasında Harry Kane farkı 5'e çıkartıyor. 3. maçında grupta 4. golü Harry Kane'in. Elliot Anderson böyle yaptı ortayı. Harry Kane dokundu. O olmasa Anthony Gordon bitirecek pozisyonu. Durum 5-0. Öne çıkıyorlar. Ama kaptırıyorlar topu. 6. gol şansı olabilir. Anthony Gordon bıraktı. Jude Bellingham. Bellingham top dışarıda. Gordon'un pasında Jude Bellingham ayağının dışıyla uzak köşeyi düşündü ama çerçeveyi tutturamadı. Baskısı var Lewis Hall'un. Stanišić büyük hata. Harry Kane bıraktı. Bukayo Saka ve gol. 6. gol Bukayo Saka'dan. 68. dakika. Kendisinin ikinci, takımının 6. golünü atıyor Bukayo Saka. Bu karşılaşmada 45'te durumu 4-0'a getiren golü kaydetmişti Saka. 6. golü de o attı. İşte Lewis Hall'dan baskı. Stanišić büyük hata. Saka araya girdi. Harry Kane bıraktı. Bukayo Saka golü böyle atıyor. Değişiklikler var. Kane, Scott ve Gordon oyundan çıkıyor. Garner ve Rodgers oyuna dahil oluyorlar. Rodgers tekrar aldı topu G'yi. Garner'la paslaştılar. Solda Lewis Hall. Pası Morgan Rodgers. Rodgers çevirdi içeri, top dışarıda. Bukayo Saka topu dışarı gönderdi. Morgan Rodgers'ın pası. Bukayo Saka bomboş pozisyonda yararlanamadı. Hırvatistan için kabus sona ermek üzere. Jude Bellingham. Morgan Rodgers aldı topu önüne. Morgan Rodgers 7-0. Morgan Rodgers. Livakovic üzgün. Morgan Rodgers'la İngiltere durumu 7-0'a getirdi. Hırvatistan tarihinin an itibariyle en farklı yenilgisi. Kabus sona ermek üzere dedim ama hayır. Hayır diyor Morgan Rodgers. Bir offside şüphesi de olabilir. Topla buluştu Rodgers. Livakovic'den kurtuldu. Topu ağlara gönderdi. Offside çizgisi ekranda. Bellingham'ın pasında golü buldu Morgan Rodgers. Kovacic taşıdı topu. Nikola Vlašić. Vlašić vurdu top yanağlarda.

0: Uluslar Ligi'nde İngiltere Hırvatistan karşısında 7-0'lık tarihi bir galibiyet elde ediyor.
1: Şimdi İtalya-Fransa maçıyla bize ayrılan süreyi noktalayacağız. İyi akşamlar.
2: Paris'te, Saint-Denis'te, Stade de France'da harika bir ambiyans. Kale arkasında Zizou yazılı pankart hemen dikkat çekiyor. Manzano ilk düdüğü çalıyor ve mücadeleye Fransız oyuncular başlıyor değerli izleyiciler. Sağ tarafa doğru Frattesi'den iyi bir top gitti. Esposito ceza sahası, Kayode çevirdi. Gol pozisyonu inanılmaz. Mike Maignan topu çizgiden çıkarıyor. Hemen kullandılar Desire Doué. Kaleyi gördü, vurmadı Desire Doué. Bıraktı Olise'ye. Michael Olise ortaya yaptı. Kaleye doğru gitti üstelikten dışarıya. Çok ilginç bir an. Tonali'den sekti top. Kaleye doğru yöneldi. Üst direkten dışarı gitti. Köşe vuruşu kullanacak bir kez daha Fransa. Fagioli ortaya yaptı. Ön direkte kafa vuruşu. Frattesi tamamlayamadı. Takunya ardından Olise. Büyük bir karambol. Şut ve gol. Topu ağlarda Keen ama bayrak havada. İşte Keen. Burada offside'da Keen. Pamecano'dan nefis top Rabiot'a. İyi kontrol. Attı Desire Doué'ye. Desire Doué. Kapandı İtalya savunması. Donnarumma'dan döndü. Dembele ikinci pozisyon. Yine Donnarumma. Fransa'nın en net pozisyonu. Dembele ile gole çok yaklaştı Fransa. Şimdi Dembele, sarı kartı da elindeydi bu arada hakemin. Olise, Donnarumma ikinci yarının başında fazla mesaiye başladı Donnarumma. Ryan Cherki ve Michael Olise ikilisi topun arkasında. Olise, Olise mükemmel bir gol! Michael Olise! Ryan Cherki bıraktı. Olise direğe çarptırıp ağlara yolladı. Mükemmel bir gol! Mükemmel bir gol! İşte Cherki, Olise üst direğin altına çarpan top ağlara gitti. Meksika dalgası Stade de France'da. Şimdi iyi aldı Vergara. Gitmeye çalışıyor. Upamecano yanında. Vergara, Upamecano. Onun bu mücadelesi büyük alkış alıyor bir kez daha Fransa taraftarından. Baskı geldi şimdi. Top kaybı. Bastoni! Alessandro Bastoni! Nereden çıktın geldin sen? Nereden geldin? Topu aldın da golü attın Bastoni. İtalya'nın stoperi gol attı. 1-1'e getirdi skoru. Topu kapıyor orada. Bastoni görev bölgesinden çok çok uzakta. Ve nefis bir bitiricilik. Alessandro Bastoni. Fransa 1, İtalya 1. Takunya. Due. Ryan Cherki. Takunya, topu alan Rabiot, Rabiot Donnarumma parmaklarının ucuyla mükemmel uzandı topa. Vergara, Vergara ortayı yaptı arka tarafa doğru, kafa vuruşu son anda Maignan, Keen vurdu kafayı, Mike Maignan kornere tokatladı. Dembele döndü sağ kanada. Kamavinga orada. Kalulu da geldi desteğe. Kamavinga. Kamavinga. Kamavinga Donnarumma. Kamavinga Donnarumma. Müthiş bir mesai yapıyor Donnarumma. Harika uzandı yine. 1 metre 96 santimetrelik boyuyla topa. Nefis tokatladı. Keen. Mücadeleyi kazanma çabasında. Upamecano'nun faulü var. Sarı kart ve kırmızı kart Upamecano'ya. Daha önce Keen'le girdiği sürtüşmede sarı kart görmüştü Upamecano. İşte Keen, Upamecano mücadelesi.

geliyor Fransa. Barcola. Barcola ortaya. Camavinga. Donnarumma. Dönen top Barcola çevirdi ortaya. Scalvini. Büyük bir tehlike. İtalya kalesinde Fransa 10 kişiyle yaklaştı gole. Camavinga vurdu yine, Donnarumma başarılı. Uzaklaştırdı Camavinga. Tekrar Maldini. Hilmanzano bitirdi. İtalya hücumunu bitirdi. Maç bitti. Fransa 1, İtalya 1 değerli izleyiciler, maç sonucu.

0: A Haber Radyo, haberin radyosu.
1: Gaziantep 88.8, Şanlıurfa 100.2, Hatay 105, Kahramanmaraş 88.8. Bulunduğunuz ilin frekansını öğrenmek için turkuazradyolar.com'u ziyaret edin.
0: Tekrar program.
2: Halkbank'ın katkılarıyla.
3: Önce Halk, sonra bankayız, Halkbank.
4: Yatırım araçlarının haftalık performansı belli oldu. Borsa İstanbul'da BIST 100 endeksi haftalık bazda %4,88, altının gram fiyatı %1,53 ve avro lira %0,69 değer kaybederken dolar lira %0,14 değer kazandı. BIST 100 endeksi en düşük 11.926,04 puanı ve en yüksek 12.750,45 puanı gördükten sonra haftayı önceki hafta kapanışının %4,88 altında 12.270,18 puandan tamamladı. Yatırım fonları bu hafta %1,86, emeklilik fonları %0,96 değer kaybetti. Kategorilerine göre bakıldığında yatırım fonları arasında en çok kazandıran %0,64 ile para piyasası fonları oldu.
2: Halkbank'ın katkılarıyla.
3: Önce Halk, sonra bankayız, Halkbank.
0: A Haber Radyo, haberin radyosu.
1: İstanbul 88.8, Ankara 90, İzmir 95.2. Bulunduğunuz ilin frekansını öğrenmek için turkuazradyolar.com'u ziyaret edin.
0: Tekrar program.

0: Kıbrıs, Mora isyanlarıyla başlayan çok eski bir dağlardır. Anadolu'nun güvenliği için sahip olunsa bile kontrol altında tutulması elzem olan Türk sahillerinden 40 deniz mil uzaktaki Kıbrıs adası, Türkiye'nin egemenliğine geçtiğinde Katolik ve Levanten bir çoğunluğa sahipti. Ortodokslar pek azdı. 16. asırda Osmanlı'nın fethi, adaya Türk göçüyle birlikte Fener Patrikhanesi, dolayısıyla Ortodoks baskı ve propagandasını da getirdi. Çünkü Osmanlı İmparatorluğu'nun o zamanki politikası, Katolik ve diğer mezhepten Hristiyanlara karşı Fener Rum Patrikhanesini ve Ortodoksları tutmak üzerineydi.
1: Through the centuries, this island guarding the approaches to the east has been coveted by many conquerors. It has been said that Cyprus is like a ring passed from hand to hand of changing empires. In turn, it was ruled by Assyrians, Phoenicians, Persians, Egyptians, Byzantines, and Venetians. In 1571, it became a part of the Ottoman Empire. In 1878, the United Kingdom and Turkey signed a convention, and the Sultan assigned Cyprus to be occupied and administered by Britain. In 1925, Britain bestowed on Cyprus the status of a crown colony.
0: 1923'te Lozan Anlaşması'nın 21. maddesine göre Türkiye adayı İngilizlere bıraktı. Küçük olmasından dolayı Kıbrıs genellikle bölgedeki hakim gücün kontrolündeki bir ada oldu. Dolayısıyla Kıbrıs'ta egemenliğin tarih süresince birçok kez el değiştirdiği görülür.
2: In 1936, the signing of the Montreux Convention gave Turkey the right to remilitarize the straits, thus restoring to her the control she had lost after the First World War. Throughout World War II, Turkey, protecting her neutrality, cut off all passage of warships to and from the Black Sea. Since the war, Russia

0: has persistently sought through every political expedient to take joint control of the straits with Turkey.
1: 1950'li yıllardan itibaren Türkiye'nin 5 deniz mücadelesi içinde olduğunu aslında görmemiz gerekiyor. Bunlar Karadeniz, Akdeniz, Kızıldeniz, Hazar Denizi ve Arap Denizi. Dolayısıyla işte bugün de yine aynı şekilde Türkiye'nin bu 5 deniz etrafında vermiş olduğu mücadelenin temeli 1950'li yıllardaki Kıbrıs meselesinden başladığını söylemek gerekir. Kıbrıs Adası'nı kontrol eden Doğu Akdeniz siyasetini, dolayısıyla Orta Doğu siyasetini ve burayı zaten kontrol eden enerji kaynaklarıyla beraber bu jeopolitiği aslında kontrol eden bir gücün de Karadeniz'le beraber işte bu saydığımız diğer denizlerde de hakimiyet alanı kuracağını da söylememiz gerekir. Çünkü mesele bugün aslında ilgilendiren büyük okyanusları kontrol etmek değil, büyük okyanusları birbirine bağlayan stratejik denizlerin kontrolü meselesi olduğunu görmemiz gerekir. İşte Fatih Nuri Zorlu'nun o dönemlerde başlatmış olduğu çok yönlü proaktif dış siyasetinin temelinde Türkiye'nin denizlerdeki misak-ı millisi bugün bizim mavi vatan mücadelesi verdiğimiz mücadele olduğunu söylememiz gerekir. Yani Fatih Nuri Zorlu aslında bugünkü mavi vatan mücadelesini başlatan en önemli Dışişleri Bakanlarımızdan biriydi.

0: İkinci Dünya Savaşı sonrası Arap-İsrail savaşları nedeniyle bölgedeki barış bozulmuş ve ekonomik hayata önemli derece zarar vermişse de, bu süreç Kıbrıs Adası'nın stratejik öneminin tanımlandığı bir zaman olmuştu. Özellikle Mısır'ı kaybedeceğini anlayan İngiltere için Kıbrıs'ın önemi bir kat daha artmıştı. 1946'da Türkiye Demokrat Parti'nin kurulmasıyla çok partili hayata geçti. Parti tüzüğünde amacını Atatürk'ün ilke ve devrimleri ışığı ve doğrultusunda hür, bağımsız, demokratik, güçlü ve itibarlı bir ülke olarak Türkiye'yi çağdaş ülkeler seviyesinin üzerine çıkarmak şeklinde belirleyen Demokrat Parti, dış politika hususunda yeni bir anlayış ortaya koyuyordu. Demokrat Parti, dış politikasını ulusların hukuki eşitliğine, uluslararası siyasi, ekonomik ve kültürel işbirliğine, kolektif güvene, iyi komşuluk ilişkileri esasına dayandırmayı benimsemişti. Demokrat Parti iktidarının ilk aylarında gerçekleşen en önemli icraatlardan biri, Türk dış politikası için bir dönüm noktası olan NATO'ya üyelik başvurusuydu. Amerika, Avrupa'daki Sovyet yayılmacılığına karşı 4 Nisan 1949'da Kuzey Atlantik Anlaşması Örgütü, yani NATO'yu kurdu.
1: On 4 April 1949, the North Atlantic Treaty was signed by Norway, Denmark, the Netherlands, Belgium, Luxembourg, France, Italy, Portugal, the United Kingdom, Iceland, Canada and the United States.
0: 45 gün sonra üyelik talebi reddedilen Demokrat Parti'nin önüne daha sonra Kore Savaşı çıkmış, Güney Kore'ye yapılan saldırıya karşı Birleşmiş Milletler'in tüm dünyadan beklediği çağrıya ilk cevap verenlerden biri Türkiye olmuştu. Kore Savaşı'na katılmak NATO üyeliği için Türkiye'nin eline geçen en büyük kozdu. 25 Haziran 1950'de patlak veren Kore Savaşı'na Türkiye'nin katılması, Türkiye ile Amerika Birleşik Devletleri arasında ittifak bağlarının kurulması bakımından büyük öneme sahipti. 12 Mart 1947'de ilan edilen Truman Doktrini ve bu bağlamda imzalanan 12 Temmuz 1947 anlaşmasıyla taraflar arasında yardımlaşma bakımından askeri bağ kurulsa da bu bağ hiçbir zaman tam anlamıyla ittifak şeklinde olmamıştı. 25 Haziran 1950'de başlayan Kore Savaşı'nda 4500 kişilik Türk Tugayı yerini almıştı. Amerikan ve Güney Kore birliklerinden sonra en büyük üçüncü birlik olan Türk Tugayı, savaş süresince gösterdiği başarıyla Batı dünyasının takdirini kazanmıştı. Türkiye'nin Kore Savaşı'na katılmış olması, iki devlet arasında samimi ilişkilerin kurulmasına büyük katkı sağlıyordu.

0: bazı batılı devletlerin muhalefetine karşın Amerika Birleşik Devletleri NATO'nun güney kanadını güçlendireceği düşüncesiyle Türkiye'nin üyeliğine sıcak bakıyordu. Nitekim Türkiye Şubat 1952'de NATO üyesi olmuştu.
1: World attention centers on Washington as in the state auditorium representatives of 12 nations of Western Europe and North America assemble for the signing of the North Atlantic Treaty.
0: Kıbrıs Türkiye'nin gündemine önemli bir mesele olarak 1940'lı yılların sonunda girmiş, zaman içerisinde Demokrat Parti döneminin Türk dış politikasını en çok meşgul eden konuların başında gelmişti.
2: Hello, I'm Sonny Fox and I'm standing in conference room 4 here at the United Nations. The room where for the last few weeks a debate has been going on about the tragic situation in Cyprus. While many of the political discussions coming up here at the United Nations have concerned themselves with basic differences of views between the East and the West, here is a situation which has involved three allies, the United Kingdom, Greece, and Turkey. The island of Cyprus, situated in the northeastern neck of the Mediterranean, about 40 miles off the coast of Turkey, and about 500 miles off the coast of Greece, is a gateway to the Middle East. The solution of its problems is of great concern to the several powers with interests in that area.
3: Bilhassa 1950'li yıllardan itibaren Türkiye'nin Orta Doğu politikasında Kıbrıs Adası'nın tabii ki artan bir değeri vardı. Fatemişu Zorlu'nun 1955'te siyasete girmesi ve bilhassa 1957'de Dışişleri Bakanlığı koltuğuna oturmasıyla beraber Türkiye'nin Osmanlı'dan kalan Osmanlı bakiyesi topraklarda tıpkı bugün olduğu gibi çok yönlü aktif dış politikasını yürütmek adına bir siyaset güttüğünü görüyorum. Ve işte bu Gazi Mausa ve Maraş bölgesinin de bilhassa konumu gereği Orta Doğu siyaseti bakımından Türkiye açısından büyük önem arz etmekte. Dolayısıyla Fatemişu Zorlu için Kıbrıs'ın bir milli dava haline gelmesinde ve Kıbrıs'ın aslında hukuki kaidelere bağlı olarak adanın tamamının Türklere bırakılması noktasında harcamış olduğu mesaide Türkiye'nin Orta Doğu siyasetinin, Türkiye'nin Afrika siyasetini ve Akdeniz siyasetiyle alakalı olduğunu görmemiz gerekiyor. Diğer taraftan İngiltere'nin bilhassa Rumlar eliyle ve Yunanistan'ın Enosis dediğimiz anadın tamamını Yunanistan'a bağlama ve Akdeniz'den bugün bizim Mavi Vatan dediğimiz denizlerdeki misak-ı milliden Türkleri silmek adına 1950'li yıllardan itibaren başlatmış olduğu siyasette de aslında bu amacı görmek gerekiyor. Çünkü Türkler eğer Doğu Akdeniz'den silinirse, Akdeniz coğrafyasından koparılıp kendi ana karasına hapsedilirse o zaman Orta Doğu bölgesinden, Kuzey Afrika bölgesinden, genel olarak Akdeniz'den ve Hazar coğrafyasıyla beraber Karadeniz havzasını ve siyasetini ve jeopolitiğini ilgilendiren bölgeden tamamen arındırılmış, uzaklaştırılmış olacak. Dolayısıyla Kıbrıs dediğimiz zaman Anadolu'nun doğal uzantısı, batmayan uçak gemisi Kıbrıs, Türkiye'nin Anadolu'nun güvenliği bakımından çok çok önemli bir stratejik ada olduğunu söylememiz gerekiyor.
0: Orta Doğu'da değişen konjonktüre göre İngiltere'nin Kıbrıs politikası değişirken bu da Türkiye'nin savunduğu Kıbrıs politikalarına doğrudan etki etti. Türkiye 1952-1954 döneminde NATO'ya girmekle sağladığı güvenlik şemsiyesini daha da güçlendirmek istiyor.
1: Lisbon, where 600 delegates to the 9th session of the North Atlantic Treaty Organization were joined by Britain's representative, Mr. Eden.
4: Kıbrıs meselesi, Kıbrıs Rumunun meselesi olarak çıkmamıştır. Yunanistan'ın meselesidir. 1878'de İngilizler gelir gelmez Yunan kilisesi İngiliz valinin karşısına çıkmış, Kıbrıs'ı Yunanistan'a veriniz, Hristiyan bir hükümet olarak demiştir.
0: Türkiye-Yunanistan ilişkileri 1950'den başlayarak gelişirken iki ülke 1952'de NATO, 1953'te de Balkan Paktı içinde müttefik oldu. Ancak 1954'ten itibaren bu ilişkilerde gerginlik dönemine girildi. Bu dönemde Türk dış politikası üzerinde büyük etkisi olan Fatih Rüştü Zorlu'nun çözüme kavuşturmak için çaba sarf ettiği konuların başında Kıbrıs vardı. Ayrıca buna ek olarak Türk dış politikasına genel etki yapacak olan Kıbrıs ve Ege sorunları da Kıbrıs konusunda başlıca nedenlerden birkaçıydı.

0: ve Londra anlaşmalarıyla Kıbrıs Türklerine, daha doğrusu Türkiye'ye tanınan garantörlük hakkı, 3 garantör ülkeden biri olması Kıbrıs Türkleri için can kurtaran simidi durumundadır. Nedeni şu, bu anlaşmalar imzalandıktan sonra Londra'dan adaya dönen dönemin Cumhurbaşkanı Başpiskopos Makarios, Rum halkına hitaben yaptığı konuşmada, siz bu anlaşmalara inanmayın, bunlar Enosis'e giden yolda sıçrama tahtasıdır demişti.
1: Onların mücadelesi Enosis içindi, yani Yunanistan'a ilhak.
2: Enosis means the union of, it's a Greek word for the union of Cyprus with Greece. For the Greek Cypriots, it's something of the heart. We have exactly the same characteristics as the other Greek nation. We have the same language, the same religion, the same culture, the same civilization. We are therefore Greeks.
3: Adada sömürge idaresi tesis eden İngilizler, Rumlara birinci sınıf, Türklere ikinci sınıf vatandaş muamelesi yapmaya başladı.
4: Nicosia, the capital, shows evidence of the major political influences. The Greek Orthodox Church has managed to survive for centuries, playing a dominant role in the life of the island. Its authority has had almost as powerful an influence as the ruling government, and in recent times it has championed Enosis, the island's movement for a union with Greece. But one in every five is Turkish, practicing the Muslim faith.
1: ...1931'den 1945'e kadar Enosis mücadelesi durduğu için Türkler ve Rumlar arasında bir uyum vardı. 1950'de Makarios başpiskopos ilan edildi. Bu genç başpiskopos bütün hazırlıklarını tamamladı. Kilisedeki gençlik teşkilatını silahladı gizlice. 1955'te EOKA başladı.
3: Bu bağlamda Rumlarla İngilizlerin baskılarından, hilelerinden usanan çok sayıda Türk, Türkiye ve başka ülkelere göç etmek durumunda kaldı. Mevcut düzen 1960 yılına kadar devam ederken, bu tarihten sonra Kıbrıs adasının statüsünde yeni gelişmeler meydana geldi. Yunanistan ve Kıbrıs'ta yaşayan Rumların da çalışmaları ve çabasıyla adanın Yunanistan'a ilhak edilmesi, yani Enosis istenmesi, adadaki Türklerle Rumların yanı sıra Türkiye ile Yunanistan arasında Kıbrıs uyuşmazlığını ve sorununu ortaya çıkardı.
5: Biz hepimiz aslında Zürih ve Londra anlaşmalarını biliriz ama Zürih ve Londra anlaşmaları, ki Zürih anlaşması 1959 yılının Şubat ayının ilk haftasında yapılmıştır. İkinci haftasında da Londra anlaşmaları yapılmıştır. Birinde anayasanın taslağı, ikincisinde de anayasanın kendisi taraflarca imzalanmıştır.
1: 21-22 yaşında insanlar doktor küçüğün etrafında toplanarak Enosis'e hayır, Kıbrıs Türk kalacaktır diye yola çıktık.
5: Aslında Kıbrıs konusunun temel taşları 15 Haziran 1958'de Fatih Rüştü Zorlu'nun yaptığı bir açıklamadır. Arkasından 18 Aralık 1958'de veya 15 Aralık diyelim 1958'de önce Birleşmiş Milletler Genel Kurulu'nda Selvin Lloyd, İngiltere Dışişleri Bakanı, Averof, Yunanistan Dışişleri Bakanı ve Fatih Rüştü Zorlu, Türkiye Cumhuriyeti Dışişleri Bakanı'nın BM Genel Kurulu'nda bir araya gelip Kıbrıs konusunu konuşmaları, arkadan 3 gün sonra NATO Dışişleri Bakanları'nın Paris'te yaptığı toplantı aslında Kıbrıs konusuna Türkiye'nin dahil olmasının, resmi olarak dahil olmasının temelini oluşturur.
6: What is this, the core of the problem? The core of the problem is that a Greek-Turkish conflict has found a manifestation on the island of Cyprus as well. It is impossible to solve the problem merely by shutting

0: one's eyes to that fact. If the government of the United Kingdom is hampered on the island of Cyprus, it is because they have been faced for years with the opposing national aspirations of these two communities. It is because of the incompatibility between these two communities that Greece and Turkey face each other in a dispute under the pressure of their respective public opinions.
1: Yunanistan 1954 Ağustos'unda Kıbrıs için Birleşmiş Milletler'e başvurduğu zaman İngiltere'nin Orta Doğu'daki durumunda önemli değişiklik yoktu.
2: The opposition were insistent on some action being taken to advance the situation, and a lot of our own backbenchers were very worried. And all the more because all during this period the talks were going forward for the removal of the British troops from Egypt. And that made our right wingers, including of course the so-called Suez rebels who were fighting the withdrawal from Egypt, it made them even more nervous about Cyprus.
3: We were no longer prepared, the Conservative Party as a whole, to look at Cyprus as a little local difficulty because it had assumed a quite new importance in view of our withdrawal from the zone.
1: İngiltere'nin Süveyş'ten çekilmesi konusunda 1945'ten beri devam eden İngiliz-Mısır görüşmeleri sona ermiş ve Mısır'la imzaladığı anlaşmayla İngiltere Süveyş'ten çekilmişti. Doğal olarak bu durum İngiltere için Kıbrıs'ın önemini artırmıştı.
4: Rum ve Yunanlılar kilisenin de baskısıyla, tabii İngiltere'de Hristiyan ve akrabadırlar çünkü neyse de İngiliz kraliçesi Elizabeth'in kocası Prince Philip Yunanistan kralının oğludur. Yani bunlar akraba. Dolayısıyla İngiliz'in içinde de bu işe sıcak bakanlar vardır. Ama biz şu anda Mısır'da başımız dertte. Ne olacağımız belli değil. Eğer Kıbrıs'ı terk edersek, egemenliğimizi devredersek çok şeyler kaybedebiliriz. Çünkü Doğu Akdeniz'deki tüm kontrolümüzü, Suez kanalının ticaret yollarındaki etkinliğimizi hep kaybedebiliriz. Dolayısıyla İngiltere'nin çıkarına bu olmaz.
5: Kıbrıs Adası da o zaman İngiliz yönetimine bırakıldı ama İngilizler hiçbir zaman Osmanlı Devleti'ne dönüp bu konuda yardım etmediler. Hatta İngilizlerin esas hedefi Süveyş kanalını kontrol etmek, Cebeli Tarık Boğazı'nı kontrol etmek. Çünkü biliyorsunuz Cebeli Tarık'ta hala daha bir İngiliz egemenliği var. İngilizler Kıbrıs Adası'ndan çekildi ama Kıbrıs Adası'nda iki ayrı İngiliz egemen askeri üsleri vardır. Dolayısıyla o egemen üsler yine İngiltere'nin işini Doğu Akdeniz'de, Orta Doğu'da veya Uzak Doğu'ya doğru yine onlar için yeterlidir.
1: Diğer taraftan Türkiye ve İngiltere Kıbrıs meselesiyle ilgili Bağdat Paktı içinde ortak bir cephe meydana getirme şansı buldu. Yunanistansa bu durumdan elbette memnun kalmadı. Süveyş anlaşmasıyla Orta Doğu'dan çekilen İngiltere'nin Bağdat Paktı aracılığıyla tekrar Orta Doğu'ya girmek istediği gibi bir görüntü ortaya çıkıyordu.
6: The word never rang round all Britain's colonies. It enraged anti-imperialists everywhere. This was just what Makarios had been waiting for. The uproar compelled the Greek Prime Minister to give in to Makarios and to force Britain's hand by raising the issue at the United Nations.
1: ...1955 yılının ilk 6 ayında Kıbrıs konusundaki tek önemli demeç, Dışişleri Bakanı Fuat Köprülü'nün Türkiye Büyük Millet Meclisi'ndeki bütçe görüşmeleri sırasında 27 Şubat günü söylemiş olduğu şu sözlerdi. Bu sene yeni bir olay olarak Birleşmiş Milletler'e Kıbrıs meselesinin getirildiğini biliyorsunuz. Memleketimizi pek yakından ilgilendiren bu davada dostluk ve ittifaklarımızın havasını bozmamak için azami özen göstermekle birlikte bu konuya ilişkin yakın ilgimizi ortaya koyduk.
4: EOKA hareketiyle Rumların artık işin dozunu artırmışlar. İngiltere'nin kendi diğer sömürgelerinde de yavaş yavaş başının derde girmesi, sıkıntıya girmesi, işi sürdürememesi ve bazı ülkelere bağımsızlık vermesi aşamasında artık Kıbrıs'a da çanlar çalmaya başlamış.
1: Türk kamuoyu davranış

0: ...larıyla Kıbrıs'ta statükonun değişmesine bile taraftar olmamış, adanın İngiltere elinden alınıp doğrudan Türkiye'ye verilmesini istememişti. Türkiye'nin istediği, İngiltere'nin çekilmesi durumunda adanın Türkiye'ye verilmesiydi.
1: Şimdi onların davası Enosis, bizim davamız Kıbrıs Türk'tür, Türk kalacaktır. Türkiye gelecekti. Bizim inancımız bu. Türk toprağındayız. İngiliz çıkarsa Türk gelecek. Dolayısıyla biz doğal olarak kendimizi Rum'un vurduğu İngiliz'in yanında gördük. Çünkü düşman Enosis istemeyen herkesi yok edecek. İngiliz Enosis'e engel, biz engel.
2: Ama buna karşın özellikle İngiliz İşçi Partisi, Rumlara daha yakın, sol zihniyette olan, onlar Rumlara daha yakın, onların da Aker Partisi, sol zihniyette. Onların da dedikleri, bu bir milli meseledir. Rumlar, Yunanlar İngiltere'nin dostudurlar. Artık bu saatten sonra İngiltere egemenliğini Rumlara devretmeli ve Yunanistan'la Rumların birleşmesine vesile olması lazım. İngiltere'de üst verilebilir şeklinde hep siyaset o şekilde gelişti. İngiltere'deki bazı çevreler, özellikle konservatifler buna direndi. Birleşmelere taşıdıklarında meseleyi ve orada konferansta bu yavaş yavaş gündeme geldi. Yani İngiltere'nin adının çekilmesi de buranın Yunanistan'a bağlanması. O zaman Türkiye devreye giriyor. Ve o zaman Fatih Rüştü Zorlu'nun Dışişleri Bakanı olması ve ağırlığını koyması işi tamamıyla çeviriyor. Ve orada Türkiye'nin ağırlığı ve Adnan Menderes ve Fatih Rüştü Zorlu'nun dedikleri, Türkiye buranın Yunanistan'a bağlanmasına seyirci kalamaz. Çünkü bu ada bizim adamız. 307 sene bu adayı Osmanlı yönettiler.
0: Bu esnada İngiltere'de 26 Mayıs 1955'te genel seçimler yapılmış ve Eden Başbakanlık, Harold Macmillan da Dışişleri Bakanlığı koltuklarına oturmuştu. İngiltere'nin yeni başbakanı Eden, taşıdığı öneme istinaden Türkiye'yi Kıbrıs konusunda gücendirmekten kaçındı. Eden, Doğu Akdeniz'de ve Orta Doğu'daki NATO ile İngiltere'nin çıkarlarını Türkiye'nin desteği olmadan korumanın mümkün olamayacağını düşünüyordu. Dolayısıyla Kıbrıs'la ilgili yeni bir anayasa ve özellik önerisini Yunanistan kadar Türkiye ile de görüşmek ve Türkiye'nin rızasını almadan adada statükoyu değiştirecek herhangi bir adım atmamak gerektiğine inanıyor. Bu tarihe kadar Türk hükümetinin benimsediği politikayı Başbakan Adnan Menderes birçok zorlu süreçten geçirse de Türk-Yunan dostluğunun geliştiği ve yine Kıbrıs meselesi üzerinde de aynı şekilde Türk-Yunan dostluğuna önem verilerek hareket edildiği yönünde özetliyordu. 1955 Temmuz ayından itibaren Kıbrıs meselesi yeni bir döneme giriyordu.
3: The perception at that time was that
4: O dönemdeki anlayış, Kıbrıs'ın Yunanistan'la İngiltere arasında konuşulacak bir sorun olduğuydu. Türkiye bize göre ve Yunan halkına göre taraf değildi.
5: Bugünkü tıkanıklığın tek nedeni İngiltere'nin izlediği hatalı politikadan. Özellikle de Türkleri bir taraf olarak ortaya çıkarıp Kıbrıs'ın kendi geleceğini kendini saptamasını engellemek istemesidir. İngiltere, Türkiye'ye Kıbrıs'ın geleceği ile ilgili veto hakkı tanıdığı sürece bu sorunun çözümü güçtür. Çok iyi bilinmelidir ki Kıbrıs sorunu sadece Kıbrıslıları ve İngilizleri ilgilendirir.
0: Yunanistan'ın sorunu uluslararası bir sorun haline getirme çabalarına karşı İngiltere'de Türkiye'nin soruna taraf olması için çalışıyordu. İngiltere'nin politikası dünya kamuoyuna Kıbrıs'ta yaşananların karmaşık bir uluslararası sorun olduğu izlenimi vererek sorunun basit bir dekolonizasyon konusu olmadığını göstermekti. Ayrıca İngiltere, Kıbrıs'ta yükselmekte olan Helen milliyetçiliğine karşı Türk milliyetçiliğini denge unsuru olarak kullanabileceğini düşünüyordu. İngiltere'nin bu yöndeki ilk girişimi 29 Ağustos 1955 tarihinde toplanacak olan Londra Konferansı'na Yunanistan'ın yanında Türkiye'yi davet etmekti. Demokrat Parti yönetimi ise bu daveti Kıbrıs politikasında söz sahibi olabilmek için İngiltere'nin yaktığı yeşil ışık olarak görecekti. İngiltere, 30 Haziran'da Türk ve Yunan hükümetlerine gönderdiği notalarla bu iki devleti Kıbrıs'ta dahil olmak üzere Doğu Akdeniz'i ilgilendiren siyasal meseleleri görüşmek üzere erken bir tarihte Londra'da konferansa davet etti.
6: Averroes Zulu flew straight to London and found the British delighted with any solution which let Britain escape from Cyprus and hang on to two military bases. The British Foreign Secretary Selwyn Lloyd agreed to invite the Greek and Turkish Cypriots to a conference in London. The Turkish Cypriots also were delighted. The deal gave generous minority rights, guaranteed by a contingent of Turkish troops on the island.
0: Türkiye'nin Kıbrıs'la ilgili konferansa resmen davet edilmesi, İngiltere açısından Türkiye'nin meseleye taraf olduğunun resmen kabulü anlamına geliyor. Dolayısıyla bu gelişme Türkiye'de büyük bir sevinç ve Yunanistan'da ise hayal kırıklığına neden oldu. Artık Türk hükümeti Kıbrıs meselesi üzerinde çekimser ve hareketsiz politikadan vazgeçiyor, sorunun üzerine eğilmeye başlıyordu.
7: Kıbrıs Türk'ü Rum toplumunun peşinde sürüklenecek ikinci sınıf bir toplum değildir. Kıbrıs Türk'ü eşit şartlarla oluşturduğu bağımsız Kıbrıs Devleti'nin içerisinde bu bağımsızlığı korumakla yükümlü olduğunu bilmenin bilinci içerisinde Makaryos'un siyaseti neticesinde meydana gelmiş olan İki bölgeyi yine Kıbrıs'ın bağımsızlığı çerçevesinde idame ettirmek suretiyle iki bölgeli federasyonu oluşturmaya, eşit şartlarla oluşturmaya hazırdır. Fakat bizimle dört duvar arkasında konuşulanları işlerine geldiği an inkar edip beynelmiler forumları aldatma siyasetini sürmekle böyle bir sonuca varamaz.
0: İngiltere'nin Kıbrıs için üçlü konferans toplaması, meseleye bir çare bulma niyetinde olduğunu göstermiştir. Bu durum karşısında Türk hükümeti bir karar almak ve bunu uygulamak zorunda kalmıştır. Türkiye'nin konferansa davet edilmesi Yunanistan tarafında şok etkisi yaptı. Bundan sonra ise Türkiye'nin yumuşak bir tavır takınması imkansız bir hal aldı. Londra konferansı Türk kamuoyu tarafından büyük heyecanla karşılanmıştı. Türk halkı meselenin çözümünün artık çok yakın olduğunu görmüştür. Amerika Birleşik Devletleri üçlü Londra konferansının asıl konusunun Kıbrıs olacağını biliyordu ve bu girişime destek vereceğini ilan ediyordu.
8: Amerikan Dışişleri Bakanlığı basın bürosu tarafından yapılan açıklama şu şekildeydi. İngiltere'nin bu önerisini güç bir sorunun çözümü için doğru yönde atılmış bir adım saymaktayız. Kıbrıs sorunu aslında en yakın dostumuz ve üç müttefikimiz olan İngiltere, Yunanistan ve Türkiye'nin çıkarlarıyla yakından ilgilidir. Bu nedenle biz görüş ayrılıklarını doğrudan ve yapıcı tartışmalarla çözümleme yolundaki bu girişimi memnuniyetle karşılamaktayız. Başbakan Menderes 24 Ağustos 1955'te Londra Konferansı'nın arifesinde basın mensuplarına liman lokantasında yemek düzenledi. Bu toplantı sırasında başbakanın kullanmış olduğu sert üslup Türkiye'nin sertleşecek tutumunun habercisiydi. Menderes konuşmasında bir yandan adada kendi kaderini tayin hakkına karşı çıkarken, diğer taraftan Kıbrıs meselesinin artık Türkiye'nin güvenlik sorunu olarak algılandığını ileri sürüyordu. Şurasının herkesçe açık olarak bilinmesi gerekir ki, Türkiye sahillerinin büyük bir kısmı başka devletlere ait gözlem ve tehdit araçlarıyla çevrelenmiştir. Bir Kıbrıs sahası bugün güvenli görünmektedir. Bu bakımdan Kıbrıs Anadolu'nun devamından ibarettir ve onun güvenliğinin asıl noktalarından biridir. Bu nedenle Kıbrıs'ın el değiştirmesi söz konusuysa bunun etnik temellere değil çok daha önemli gerekçelere göre kararlaştırılması ve Türkiye'ye geri verilmesi gerekecektir.
9: NATO Dışişleri Bakanlarının Paris'te yaptığı toplantı aslında Kıbrıs konusuna Türkiye'nin dahil olmasının, resmi olarak dahil olmasının temelini oluşturur.
10: Kırılma noktası.
9: Kırılma noktası.
8: Zaten Zorlu'nun Londra konferansı süresince savunduğu görüşler, Menderes'in liman lokantasında ifade

0: ettiği fikirlerle örtüşüyordu. Konferans süresince Zorlu görüşlerini jeopolitik değerlendirmelere dayandırmış, Kıbrıs'ta ulusların kendi kaderlerini tayin etme hakkının uygulanmasının imkansızlığını savunmuştu. İngiltere'nin davetiyle Türkiye ve Yunanistan hükümetlerinin katılımıyla gerçekleşen toplantıda Türkiye'yi temsil eden Zorlu, adadaki statükonun korunmaması durumunda adanın Türkiye'ye verilmesi gerekliliğini savunarak uzun vadede öz yönetim çözüm yolunu önerdi. Zorlu, görüşmeler süresince adanın önemine vurgu yaparak Kıbrıs'ın Lozan Anlaşması'yla İngiltere'ye bırakıldığını, bunda bir değişiklik olması durumunda bu anlaşmanın yeniden gözden geçirilmesi gerektiğini hatırlatıyordu. Başbakan Adnan Menderes, 24 Ağustos 1955'te yaptığı açıklamada, Kıbrıs'ın geleceğinin belirlenmesinde yalnız etnik faktörlerin etkili olamayacağını, bununla birlikte coğrafi, ekonomik, siyasi ve tarihi gerçeklerin de göz önünde bulundurulması gerektiğini söylüyordu. Başbakan Adnan Menderes, Londra konferansına katılacak heyete Kıbrıs'ın Türkiye'nin güvenliği açısından çok önemli bir noktada bulunduğunu, sorunun sadece etnik kökenlere dayanmadığını, Kıbrıs'ın Anadolu'nun bir parçası olduğunu ve bu nedenle görüşmeler sırasında adanın etnik yapısından çok siyasi, ekonomik yapı ve uluslararası barışın göz önünde bulundurulmasını istedi. Menderes ayrıca Türk heyetinden Kıbrıs'taki mevcut statükonun değiştirilmesini kesinlikle kabul etmemelerini isteyerek Türkiye'nin Kıbrıs meselesi hakkındaki genel düşüncelerini ifade ediyordu.
1: London, a three-power conference opens at Lancaster House as Britain's Foreign Secretary escorts the foreign ministers of Greece and Turkey into the conference room. Under the chairmanship of Mr. Macmillan, the delegations were trying primarily to reach an agreement on Cyprus. For Turkey, Mr. Zorlu put the case of the Turkish minority on the island, while Mr. Stephanopoulos brought the Greek viewpoint of self-determination.
2: In fact, on Cyprus, there are two national communities.
3: O zaman arzu edilen gerçekten bir Taksim değildi ama Taksim'i istemek de enerjisi sağlayacak self-determinasyonu önlemek esas kaydı. Halka intikal eden şekli ise ya Taksim ya ölüm gibi bir formülle bir slogan haline getirilmiştir.
4: Fatih Rüştü Zorlu, rahmetli Denktaş Bey, rahmetli Doktor Küçük, Londra ve Zürih anlaşmalarında Türk askerinin adaya fiili olarak gelmesini istemiş rahmetli kurucu Cumhurbaşkanımız Denktaş Bey. Yani sadece garantör olmak yeterli değildir. Adaya Türk askerinin çıkması gerekir. Fiili durum olması gerekir. Fiili durum olmazsa biz bunu kabul etmeyiz.
5: Ben birçok konularda her şeye razı olur göründüğüm halde iki şeye razı olmadım. Birincisi, biz azınlık değiliz. Makaryos'un azınlık talebini reddettim. İkincisi, bütün bu bize saldırı Türkiye'nin garantörlüğünü ve garantisini ortadan kaldırmak içindi. Bunu da reddettim. Garantiye saldırırsanız, garantinin kalkmasını isterseniz uzlaşma olmaz dedim.
4: Hatta o zaman biz bunu Yunanlılara kabul ettirebilir miyiz diye epey düşünülmüş. İngilizler de kendileri iki askeri bölge istemişler. Kendi hani adadan tamamen çekilmeyiz de iki askeri bölgemiz olsun diye istemişler. Onların askeri bölgesi olacaksa neden Türk askeri de adada olmasın, neden Yunan askeri de adada bulundurulmasın diye konuşmalar, müzakereler yapılmış. Bunun üzerine Yunanistan demiş ki tamam, asker kabul etmiş ama demiş ki biz 950 asker konuşlandıracağız. Türkiye de oraya 650 asker konuşlandıracak. Bunu da rahmetli Fatih Rüştü Zorlu gelip Denktaş Bey'e söylediğinde, ben senden 650 asker değil bir Türk askeri bile oraya gelse bu bizim için çok önemlidir demiş. Tek bir Türk askerinin ayağa basması bile bizim gelecekte direnişimize büyük destek verecektir, moral verecektir şeklinde cevaplamış.
6: Ben oraya dedi, Meraçim kıtası çıksın diye bu mücadelenin içine girmedim. Benim isteğim dedi, Türk askeri çıkacak oraya ve herkes de anlayacak ki Türkiye

0: Mevcuttur. Kıbrıs'ta mevcuttur.
1: By the summer of 1955, Makarios's plan was succeeding. Eyoko's sabotage had attracted world attention to the Greek Cypriots' cause. The British feared that this year, the Greeks would win the United Nations vote. They turned for support to the other country opposed to Emesis, Turkey, just visible 40 miles from the island.
2: Konferansın açılışında ilk sözü İngiltere Dışişleri Bakanı Harold Macmillan'a. Bir diğer söz sahibi olan Fatih Rüştü Zorlu, Kıbrıs meselesini hukuki bir zemine oturtmak istiyor. Türkiye'nin Kıbrıs adası üzerinde durmasının tarihi, coğrafi, etnik ve stratejik nedenleri bulunmaktadır. Ada, 400 yıla yakın bir süre Türklerin elinde bulunmuş ve tarihin hiçbir döneminde Yunan yönetimi altına girmemiştir. Kıbrıs, Anadolu kıyılarına 40, Yunanistan'a ise 1000 mil uzaklıktadır. Güvenlik açısından Kıbrıs'ın önemi Türkiye için çok büyüktür. Bütün bu nedenlerle Yunanistan'a karşı Kurtuluş Savaşı vermiş olan yeni Türkiye Devleti, Kıbrıs üzerindeki egemenlik hakkından vazgeçmek niyetinde değildir. Kıbrıs adası sahibine dönmelidir. Yunanistan, Kıbrıs meselesinde Türkiye için muhatap bile değildir. Zorlu'nun bu çıkışı, Türkiye'nin Kıbrıs yüzünden Yunanistan'la ilişkilerini bozacağına imkan vermeyen Yunanistan temsilcilerinin sarsılmasına neden oldu.
3: I don't think this was our doing necessarily. We leaned on the Turks, we used the Turks, but I don't think we hotted them up.
4: There has never been a time when British sovereignty over Cyprus was more vital than in the present day. The fears and anxieties of Turkey are constantly forgotten. Turkey that ruled Cyprus for 300 years. Turkey that is only 40 miles away from the shores of Cyprus.
2: Fatih Rüştü Zorlu, İngiltere Dışişleri Bakanı Macmillan'la yaptığı özel görüşmede, İngiliz bakana ülkesinin Lozan'da kendisine verilen rolü sürdürdüğü sürece Türkiye'yi yanında bulacağı, ancak Yunanistan'ın ilhakçı emellerine dayanacak başka bir politikaya yönlendiğinde iki ülkenin yollarının ayrılacağı uyarısında bulunuyor.
5: Özellikle Rauf Denktaş ve Fazıl Küçük'ün Türk direniş örgütlerini bir araya getirme düşüncesi ve bilhassa Türk askerinin adaya gelmesi isteğini duyurmaya çalıştığını, fakat o dönemde bilhassa Fatih Rüştü Zorlu öncesinde bizim Kıbrıs diye bir meselemiz yoktur veya Yunanistan'la kurulan dengenin bozulmaması adına pek de fazla gündeme gelmediğini görüyoruz.
6: Rahmetli Menderes şu veya bu şekilde idam edildi. Kıbrıs davasına buradan heyet gidip yardım istediğinde ilk İnönü rahmetlik, gidin oturunuz oturduğunuz yerde, İngiliz ile başımı belaya sokmayınız dedi. Ama tekrar heyet gittiğinde Menderes kabul etti İstanbul'da heyeti ve her türlü yardımı yapacağı sözü verdi ve yaptı.
7: Türk cemaati, evkafçılar, yani İngiliz'den yana olanlar ve antiler diye ikiye ayrılmış bir durumda. Büyük baskı var memlekette. O baskıya rağmen öne atılan, yolu açan, ışık tutan ve yavaş yavaş güven kazanarak yürüyen bir lider. Doktor Küçük, Türk hükümetine buradaki problemi anlatmaya çalışıyor, uyandırmaya çalışıyor. Halbuki Türkiye, dokunmayın uyuyan yılana kabilinden, canım Kıbrıs meselesini de nereden çıkarttınız durumunda.
8: Doktor Fazıl Küçük, Rauf Denktaş gibi liderler Anadolu'nun birçok yerlerine gidip Kıbrıs'ta Türkler vardır, yakında Kıbrıs Enosis olacak, Enosis faaliyetleri hızlanıyor, kilise faaliyetleri hızlandı, Kıbrıs'taki Türklerle ilgilenin şeklinde çalışmalar yapıyorlardı. O zaman bir Kıbrıs meselesi yoktur, İngilizlerle başımızı derde sokmayız, biz onu Lozan'da hallettik diye söyleyen siyasetçiler, politikacılar vardı. İsimlerini söylemeye gerek yok şimdi. Ama daha sonraki yıllarda Kıbrıs meselesi bir milli mesele olarak benimsendi ve Kıbrıs'la ilgilenilmesi gerektiği kararına varıldı. Fatih Rüştü Zorlu sahneye çıktı. Menderes sahneye çıktı. Ve 1956 yılının

0: gerekiyor. Hatta Başbakan Menderes'in Amerika Birleşik Devletleri'nin ziyaretinde mesela Amerikan Başpiskoposu Başbakanlığına emek vermiş. Yani ilişkiler bu kadar sıcaktır.
1: Daha önceki bazı Dışişleri Bakanlarının bizim Kıbrıs diye bir davamız yoktur demelerine karşın yürekli çıkışı, cesur adımlar atması pek tabii ki bazı ülkelerin pek de hoşuna gitmiş değildir.
2: Fatih Rüştü Zorlu, Türkiye'nin konferanstan istediği sonucu elde ettiğini, bunun en önemli göstergesinin konferansta Türkiye ve İngiltere gibi iki hak sahibi devletle, Yunanistan gibi haksız bir taleple ortaya çıkan bir devletin yer aldığının anlaşılması olduğunu söylüyordu. Zorlu, konferanstaki uzun konuşmasında öncelikle Kıbrıs'ı 308 yıllık Türk yönetimi sonrasında 1878'de hangi nedenlerle elden çıkarttığımızı ve hangi koşullar altında İngiltere'ye devrettiğimizi şu şekilde anlatıyordu. Bu hükümler karşısında adanın kaderinin sadece İngiltere ve Türkiye'yi ilgilendiren bir mesele olduğu belirlenmiştir. Bu açık hükümler karşısında Kıbrıs'ı geleceği tayin edilecek bir ada olarak kabul etmeye olanak yoktur. Böyle bir iddiada bulunmak, Lozan'ın revizyonunu talep eden bir girişim olmaya mahkumdur. Kıbrıs'ın geleceği ancak Türkiye ile İngiltere arasında tayin edilebilir. Zira Lozan Anlaşması yapılırken Kıbrıs hakkındaki ilgililer yalnız bir taraftan Türkiye, diğer taraftan İngiltere'ydi. Çünkü biri bu ada üzerindeki egemenlik hakkını devreden, diğeri de adayı kendi paylaşımına katmış olan devlettir. Başka bir devlet değil. Konferans süresince Kıbrıs'ın statükosunun değişmesi gerekiyorsa, adanın mutlak sahibi olan Türkiye'ye geri verilmesi gerektiğinin ısrarla üzerinde duruyor. Zorlu ayrıca uzun tarihi boyunca Kıbrıs'ın Anadolu'ya bağlı kaldığını, Osmanlıların da Anadolu ve civarına egemen bir ülke olarak Kıbrıs'ı fethettiklerini hatırlatarak, adadaki mevcut nüfusun geleceğinin belirlenmesinde bir ölçüt kabul edilemeyeceğinin altını çizdi. Eylül 1955 tarihinde Londra'da Türk gazetecileriyle bir basın toplantısı yapan Dışişleri Bakanı Fatih Rüştü Zorlu, belirtilen Türk görüşü hakkında şu ifadede bulundu. Türk-Yunan dostluğu Lozan'da özel bir sınır dengesi üzerine kurulmuştur. Bu sınırları aşmak istemek, Megali İdea'yı ele almak ve emperyalizme gitmek demektir. Kıbrıs meselesinde Yunanistan'a taviz vermek olasılık dışıdır.

0: Makarios came to the next meeting with an idea he thought would make it easier for Harding to recognize his people's right. He would be prepared to concede he couldn't have self-determination just yet. He'd agree to wait for Emesis. He would accept the self.
1: Londra konferansının ikinci bölümü 6 Eylül'de başladı. İngiltere Dışişleri Bakanı Macmillan konuşmasında üç ülke arasında dostluk ve işbirliğine olan gereklilik ve Kıbrıs'ta refahın arttırılmasına yardım etmeleri konusunda görüş birliği içinde olduklarını saptadığını söyledi. Macmillan'a göre Kıbrıs'ın geleceğinin belirlenmesinde iki ana sorun vardı. Bunlardan ilki uluslararası durumun gerektirdiği kabul edilebilir güvencelerin ilgili toplumların yararının korunduğu, ayrıca Kıbrıs halkını tam özerkliğe götürecek yeni bir anayasa sunmak ve bunu uygulamaktı. İkincisi ise Kıbrıs'ın gelecekteki uluslararası statüsüydü.
2: That means a great effort by all concerned.
1: Fatih Rüştü Zorlu, Macmillan'ın önerilerini iki nedenden ötürü sakıncalı buldu. Birincisi, adadaki kışkırtmalar ve olaylar sonucu iki toplum arasında büyük ayrılıklar oluşmuştu. Özellikle ilişkileri iyi olan, iyi geçinen toplumlara uygulanabilirdi. Bu nedenle açıklanan özellik önerilerinin Kıbrıs'ta uygulanmasına şimdilik imkan yoktu. İkincisi, Rumlar ilhak düşüncesinden vazgeçmedikçe özerk yönetim Enosisçileri daha da cesaretlendirecek ve onlara bu yoldaki faaliyetleri için daha uygun bir zemin hazırlayacaktı. Türkiye'ye adanın yönetiminde tanıdığı haklar sebebiyle

0: ile Yunanistan da bu teklifleri kabul etmeyeceğini bildirmişti. Ayrıca Başpiskopos Makarios, Yunanistan daha bir yanıt vermeden koşullar ne olursa olsun herhangi bir özellik teklifini kabul etmeyeceklerini belirtmişti.
1: The Greek people of Cyprus will oppose by all means the unilateral application of this plan. If the British government insists on its plan, the result will be disastrous.
2: Makarios zaten Enosis için yemin eden bir din adamı idi ve 13 rakamı onun için şanslı bir rakam idi kendisine göre. Nedeni de şu, yani 12 adalar maalesef zamanında Türkiye'den çıkarılmış ve Yunanistan'a verilmişti. 13. ada olarak da Kıbrıs'ı Yunanistan'a hediye etmeye and içmişti. O bakımdan 13 rakamını uğurlu saymaktaydı. Ama tabii ki sonunda uğursuz geldi, o ayrı mesele.
0: Londra konferansının tam olarak başarıya ulaşmamış olmasına karşın Türkiye için konferanstan elde edilen birinci kazanç, Türkiye'nin Kıbrıs meselesinde taraf olduğunu uluslararası platformda kabul ettirmiş olmasıydı. Yunanistansa Türkiye'nin karşısına oturmuş olmakla kendiliğinden bu gerçeği kabul etmek durumunda kaldı.
3: Onun ilk hedefi halkı ikna etmek. Evet, Enosis için yola çıkmış ancak Türkiye'nin tutumu nedeniyle bir orta yol formülü kabul etmek zorunda kalmıştı. Halk hayal kırıklığı içindeydi. Enosis yerine bağımsızlığa da benzemeyen bir şey elde edilmiş ve Türklere fazla haklar verilmişti. Anlayış buydu.
4: This is the solution we have now.
5: Londra'daki görüşmelerin meyvesini toplama vakti geldi Fatih. Kıbrıs'la birlikte 12 ada dahil kaybettiğimiz bütün yerleri geri almamız gerek.
6: İngiltere Başbakanı Mr. Eden bu konuda çok istekli. Türkiye'nin Kıbrıs konusunda taraf olmasını kabul etti.
5: Sadece Kıbrıs değil Fatih. Lozan'da bırakmak zorunda olduğumuz yerler için de aynı durum söz konusu. Git ve ihtilaflı olduğumuz ne kadar yer varsa çöz. Çöz ki adın Türk tarihine altın harflerle yazılsın.
6: Şüpheniz olmasın efendim. Ancak muhalefet bunu bir milli mesele olarak görmekten uzak. Kıbrıs'ı satacaklar deyip duruyorlar.
5: Vermeye değil, almaya gidiyoruz Fatin.
6: Muhalefet her yerde nümayiş yaptırıyor. Halkı sokağa döküyorlar.
5: Ülke amirlere Kıbrıs konusunda nümayişlere izin vermemeleri için talimat yollayacağım. İçin vaat et. Fatin olarak git, Fatih olarak dön.
6: Merak buyurmayız efendim.
7: 1955 senesi büyük bir kırılma. Çünkü birinci Londra konferansı, özellikle Türkiye, İngiltere ve Yunanistan arasında başlatılan birinci Londra konferansında Fatih Üçlüzoğlu hem Türkiye'nin uluslararası hukuktan kaynaklanan haklarını hem de Lozan Anlaşması'na dayanan haklarını çantasını koyarak Londra konferansına gitmişti. Fakat Londra konferansında tabii ki Yunanistan açısından işlerin iyi gitmediğini, çünkü Fatih Üçlüzoğlu eğer İngiltere adadan bir gün çekilecekse adanın aslında rücu edeceğini, yani gerçek sahibine döneceğini, gerçek sahibine Osmanlı Devleti, Osmanlı Devleti tabii tarih sahnesinden çekildiği için ardıl devleti olan Türkiye Cumhuriyeti'ne geçmesi gerektiğini ifade etmişti. İşte tam bu toplantı sonuçlanacakken, hem de bu toplantı adanın tamamının Türkiye'ye geçmesi söz konusuyken Yunanistan Dışişleri Bakanı bir ara talep eder ve Atina'ya gitmek ister. Atina'ya dönen Yunanistan Dışişleri Bakanı orada tabii ki Yunanistan derin güçleriyle ve Türkiye'deki işbirlikçileriyle beraber Türkiye'nin elini zayıflatmak ve Türkiye'nin adanın tamamına sahip olmasını engellemek üzere bazı çareler ararlar ve en tabii ki kuvvetli çare olarak da Atatürk'ün evinin bombalanma hadisesinin tertiplenmesi söz konusu olur.
8: İstanbul'da çok kötü olaylar olmuş. Gayrimüslim vatandaşlarımızın dükkanları yağmalanıyor.
9: Baş üstüne efendim. Evet Mükerrem, dinliyorum.
8: Efendim, İstanbul karışmış. Taksim alt üst olmuş. Gayrimüslim vatandaşlarımızın dükkanları yağmalanıyor.
9: Sen neler söylüyorsun doktor? Daha 2 saat evvel oradaydım. Gençler toplanmış, sakin sakin yürüyorlardı.
8: Maalesef Selanik'te Atatürk'ün evi bombalanmış. Orası savaş alanına dönmüş.
9: Ne? doktor söylediklerini kulağın duyuyor mu senin? Hem de böyle bir zamanda. Fatin Londra'da Kıbrıs görüşmeleri yaparken. Aman Allah'ım. Derhal Fatin'i arayıp bilgilendirin. Buyurun başvekilim.
10: Namık.
9: İstanbul yakılıp yıkılırken sen nasıl orada oturursun? Bu milli bir felaket Namık.
10: Efendim, büyütülecek bir şey yok. Öyle milli felaket falan değil.
11: Ne demek büyütülecek bir şey yok?
9: İstanbul'da devlet yok, emniyet yok, can güvenliği yok. Mağazalar yakılıp yıkılıyor. Sen büyütülecek bir şey yok diyorsun. Derhal gereğini yap.
0: Londra konferansında müzakereler devam ederken Selanik'teki Türkiye konsolosluğu bahçesinde bir bombanın patlatıldığı ve hemen yanındaki Atatürk'ün evinin patlamadan hasar gördüğü haberi Express gazetesinde haber oldu. Bunun üzerine Ankara, İstanbul ve İzmir'de Rum azınlığa yönelik yağma hareketi başladı. Binlerce genç ellerinde Atatürk posterleriyle gösteriler düzenleyip Kıbrıs Türktür sloganı atarak Yunanistan'ı protesto ediyordu.
12: Arkadaşlar, Kıbrıs Türk'ü sahipsiz kalmaz. 33 yıl önce yaptık, yine yaparız. Yunan'ı denize dökeriz. Kıbrıs Türktür.

0: Arkadaşlar, en mühimi disiplin ve organizasyondur. Afişlerin hazırlanması, bayrakların tedariki
1: bir yönlendirilmesi
0: olmalı. Herkes üstüne düşeni yapacak. Bu bir milli davadır. Ama işin esası, fire vermeden orada

0: Fakat bu olay 6-7 Eylül tarihlerinde protesto yürüyüşünü aşarak Ankara, İstanbul ve İzmir'deki Rum azınlığa karşı yağmalama hareketine dönüştü. Böylece Türk heyetinin, özellikle Fatih Rüştü Zorlu'nun Londra'da kazandığı diplomatik başarı 6-7 Eylül olaylarının gölgesinde kaldı.
1: Fatih Rüştü Zorlu'nun can pahasına Kıbrıs'ı savunması, can pahasına Kıbrıs'ı Türklerin yanında olması ve tam tabirle söylüyorum, kelleyi koltuğun altına alarak adada 1960 anayasasının içinde Türkiye'nin garantör olması çok önemli.
2: The policy invites the cooperation and participation of the Greek and Turkish government in a joint effort to achieve the peace, progress and prosperity of the island. As a symbol of this cooperation, the Greek and Turkish government have been invited each to appoint a representative to cooperate with the governor in his task. To the Cypriots, it offers a liberal, self-governing constitution with separate houses of representatives for each of the two communities. Each house will have final legislative authority in its own communal affairs. Authority for internal administration, other than communal affairs, and internal security will be undertaken by a single council, presided over by the governor.
3: İki kurucu ortak Kıbrıs Türkler, Kıbrıs Rumlar ve o anlaşmanın altında Türkiye Cumhuriyeti'nin imzası garanti ülke olarak. Adnan Menderes garanti ülke olarak. Ve o garantörlük hakkıyla 20 Temmuz 1974'te Kıbrıs Barış Harekatı'nda Türkiye buraya çıkabildi. Bir o, ikincisi de bugün ben Kıbrıs'ta iki devlet tezini ileri sürebiliyorsam, tabii Türkiye Cumhuriyeti tam desteğiyle, işte o 1960 anlaşmalarından dolayı orada egemenlik iki kurucu ortaktan neşet eder demesiyle ben bu siyaseti şu anda sürdürmekteyim.
1: Meclisin yapısı 35 Rum, 15 Türk. Bir yasanın kabul edilmesi için 35 tane Rum'un evet demesi yetmiyor. 15 tane Türk milletvekilinin yarıdan bir fazlasının da evet demesi gerekiyor. Yani 8 tane Türk evet dediği vakit 50 kişilik bir mecliste 43 kişinin evet demesi gerekiyor. Bakın, siz

0: Fatih'in Rüştüzoğlu'nun Kıbrıs'ı Türklere kazandırdığı haklara bakın.
1: Bu insanlar olmaydı bugün Kıbrıs davamız olmayacaktı. Bu açık ve nettir. O zaman Türkiye yönetenler, başta tabii ben öyle biliyorum, Adnan Menderes ve onun Dışişleri Bakanı çok önemli birisi Fatih Rüştüzoğlu.
2: Could not even if he did give it up completely.
3: Enosis mücadelesini sürdürmüş bir insan için halkın karşısına çıkıp ben yanlış yol göstermişim diyemezdi. Tamamen bırakamazdı. Üstelik uygulanması çok güçlü bir anayasaydı bu. Ne zaman orta yol aransa bir başka madde o yolu kapatıyordu. Makarios anlaşma maddelerini değiştirerek bir çözüm bulacağını sandı. Hatası iki toplum arasında güven havası yerleşmeden harekete geçmesi oldu.
2: This was the desirable. Now we are talking about the feasible.
0: Bakanlar Kurulu'ndan bir tüzüğün geçmesi için, bir emirnamenin geçmesi için, bir kararnamenin geçmesi için 7 Rum bakanın evet demesi yetmiyor. 3 Türk bakandan ikisinin de evet demesi gerekiyor. Yani 9 kişi, 10 kişilik bakanlar kurulunda 9'unun evet demesi. Bu inanılmaz, yani Kıbrıslı Türklerin haklarının korunmasının inanılmaz bir şekilde sağlanması. Bu fikrin babası kim? Fatih Rüştüzoğlu. Bunu bütün bu saydıklarımı anayasaya koyduran, anayasanın güvencesi altına Kıbrıslı Türkleri aldıran tabii ki Adnan Menderes, Fatih Rüştüzoğlu dehalarının kararları.
1: Kıbrıs'tan baktığında Kıbrıs için bu kadar mücadele eden, Kıbrıs için bu kadar önemli anlaşmalara, imzaya vesile olan adanın tümü az kaldı Birleşik Devletler'de kararlarla Yunanistan'a bağlama noktasına, Enosis'in ilan edilme noktasına geldiği noktada Türkiye ağırlığını koyuyor, dengeleri değiştiriyor, İngiltere'ye baskı yapıyorlar. Siz İngiltere olarak Osmanlı Devleti'nin kiraladığınız belli bir dönem, şimdi Yunanistan'a mı teslim ediyorsunuz bu adayı? Biz asla buna müsaade etmeyeceğiz. Bunu yaparsanız biz de bu işe savaşır mıyız? Başkalarını devreye sokarız, Rusya'yı mı devreye sokarız? Her türlü diplomatik oyun oynandı ve o ağırlığı ile Türkiye Cumhuriyeti'nin yapamadılar. Ve dediler ki biz Kıbrıs Cumhuriyeti'ni bağımsız bir devlet olarak o yola sokacağız. Ve İngiltere ayrıldı ve Kıbrıs Cumhuriyeti ilan edildi. Yani Yunanistan'a bağlanmadı.
4: Türkiye, hükümeti ve kamuoyuyla birlikte Londra Konferansı'nda kendi tezi bağlamında bir başarı sağladığı sırada, İstanbul'da 6 Eylül 1955 gecesi meydana gelen olaylar, Kıbrıs sorunu tarihinin Türkiye bakımından hiç hoş olmayan acı bir sürecini teşkil etti. Meydana gelen olaylar, yol açtığı maddi tahribatın yanı sıra Türkiye'yi uluslararası platformda da manevi zarara uğrattı. 6-7 Eylül olayları için birçok görüş ve iddialar ortaya atıldı. Özellikle vatani hislerle düzenlenen ölçülü bir hareketin komünistlerin kışkırtmalarıyla yağma ve bozgunculuk hareketine dönüştüğü görüşü genel olarak kabul gördü. Fakat bu olayları tam anlamıyla aydınlığa kavuşturmak mümkün olmadı. Dikkat çeken önemli noktalardan biri, İstanbul Ekspres gazetesinin daha olay gerçekleşmeden 2 saat önce "Atamızın evi bombalandı" manşetiyle ikinci baskısını yapmasıydı. Tirajı 20 bin civarında olan gazete 6 Eylül'de 290 bin adet basılmıştı.
5: İngilizce arşivlerine bazı değişik yazışmalar var. Mesela Türkiye'de bunlara karşı bazı olaylar olsa bizim işimize ne kadar yarar? Bu mektupta şöyle yazar: ya Türklerle Yunanların arası iyi, fakat aslında orada herhangi Atatürk'ün evinde, Selanik'te herhangi bir şey olsa, bir olay olsa, bir patlama olsa büyük bir ihtimalle ortalık karışır. Bu tabii ki çok ilginç, yani bir İngiliz diplomatın bir sene evvel ne olacağını bilebilmesi.
6: Selanik'te Atatürk'ün evine bombalandı.
4: Kıbrıs Türktür Cemiyeti Taksim'de protesto mitingi düzenleme kararı aldı. Ardından Taksim Meydanı'nda toplanıp heyecanlanan halk, "Kıbrıs Türktür, Türk kalacaktır" sloganlarıyla Rum mallarına zarar verdi.
2: Bizim evin arkasında Ayios Atanasios Kilisesi vardı. Çok çok iyi

0: hatırlıyorum. Yani o geceyi unutmak mümkün değil tabii. Kilisenin ateşe verdiler ve kurşunlar, kubbedeki kurşunlar eridi. Mangal gibi o kilise yanıyordu. Ve bizim evin tabii çok yakınında olduğu için yani o ateşin sıcaklığını bile hissediyordum.
1: Maalesef ben de evdeydim o akşam. Eve gideceğim. Bir çıktım, ortalık alt üst. Dükkanlar şeyler kapalı, kırık, camlar kırık, yerlerde bir sürü mallar, şeyler, demir fincanlar, bilmem neler, kumaşsa kumaşlar. Felaketti yani, aklım alamadı bu işi. Nasıl olabilir, nasıl olabilir? Bir insan kendi malını, bu senin malındır, yani memleketinin malıdır. Senin cebinden çıkmıyor belki ama şeyden, hükümetten çıkıyor.
2: Ertesi sabah yola çıktım ve onunla yürüyerek şaşırdım kaldım. O kadar çok malın var olabileceğini düşünememiştim. Yani diyebilirim ki evlerin ve dükkanların kapıları yarısına kadar yığılmış, kırılmış, parçalanmış mallarla doluydu. Ondan sonra Şişli Mezarlığı'na gittim. Orasını hiç sormayayım. Orada da aynı şey. Burada da aynı şey. Ama Beyoğlu'nun bambaşkaydı. Çünkü Beyoğlu'da hem dükkanların kısmı azamı, %90'ı azınlık mağazası ve yollar da dar. Yol dar. Beyoğlu'nu siz böyle geniş bak, görmeyin. Dar bir yoldur. Mahmut Paşalar daha böyle geniş bir şeydi ve daha böyle az gibi gözüktü bana. Yani az değil de yolu tamamen tıkanmıştı. Yolda dolaşılabiliyordu. Arada bir yerde asfalt yahut taş görebiliyordum paket taşı. Beyoğlu'nda yeri görmek imkansızdı.
0: Büyük annemin karşıda, şimdi adını hatırlayamayacağım, çok değerli bir Türk dostu vardı, bir hanımefendi. O geldi saat 4 civarında. Babama dedi ki fazla soru sorma, çocuğu al sen evine git, sen de evini kilitle dedi büyük anneme, bana gel. Ve öyle yaptık. O gün babam beni iyicene tembih etti, aman çocuğum, Balat'tan dolmuşa bindik. O zaman Taksim, o desotolar, 52 desotolar vardı. Çok iyi hatırlıyorum, orada bir tedirginlik sezdim. Yani çocuktum ama babam devamlı, aman çocuğum sakın Rumca konuşma yolda dedi. Valla bakın, o geceyi bir kere unutmak mümkün değil. Çok etkili bir şekilde yaşadım o geceyi. Çünkü etrafımda 7 yaşında bir çocuk, yani bir o korkuyu hissettim. Ve devamlı acaba sağ kalabilecek miyiz diye bir tedirginlik, etraf büyüklere bakıyordum. Çok büyük bir korku ve tedirginlik yaşıyorlardı. O beni çok etkiledi. Yani o geceyi unutmam pek mümkün değil.

Şimdi olay şöyle cereyan ediyor. Biz akşam üzerleri Büyükada'daki Saat Meydanı'na giderdik. Orada sinemaların afişleri vardı. O afişlere bakardık hangi filme gideceğimizi. Fakat gittik baktık ki sinema afişinin olduğu tahtada Express gazetesi var. Atatürk'ün evi bombalandı diye. Sonra abilerimiz var tabii. Hadi gidin bir eve. Bugün dışarı çıkmayın dediler. Ben de geldim. Dükkanımızın üstündeki evde kalıyoruz çarşıda. Karşımızda Faço lokantası var. Anneme dedi ben yemeği dedim pencerenin kenarında yemek istiyorum bugün dedim. Masayı oraya koy. Niye dedi öyle. Peki dedim ben. Bir şeyler olacak ya ben onu bana büyüklerim hissettirdi. Nitekim saat 8'i geçiyordu 9'a doğru. Karşıdaki Madame Marika'nın dükkanında çalışan bir Abidin isminde biri vardı hiç unutmuyorum. Elinde bir tane odun sergisinden almış odunla sine sine geldi şeyin camlarını kırdı. Faço lokantasının camlarını kırdı. İçeriden canhıraş sesler, millet kaçmaya başladı. Bu sefer yan sokaklardan bir çapulcu grubu gitti. Ellerin

0: içinde odunlar, levyeler, kazmalar, küreklerle bütün gayrimüslimlerin dükkanlarını yıkmaya başladılar. Zaten o mıntıkada yani Müslüman olan dükkan bir benim babamınki, bir de yanımızdaki Hacı Bayram Efendi'nin de. Diğerleri hepsi Rum'du esnaf.
1: 11 yaşındaydım. Kumsal'da bizim fıstık ahmetin karşısında ama sokakta oturuyorduk. Unutulacak gibi değil. Annem biraz yapılı bir kadındı. Üstüme uzandı. Korkma dedi. Ve derken şangır diye bir ses çıktı. Bir parket taşı annemin kalçasına geldi. Ben şaşkın ne olduğunu bilmiyorum. Annem pencerede perdeyi açacak cesareti buldu. Böyle yaptı bana. Sonradan anlatıyor. Taşı atan bizim alışveriş yaptığımız tezgahla gezen manavdı.
2: Camlar kırılmaya başladı. Cam sesleri gelmeye başladı. Camlar kırılmaya başladı. O sırada babam geldi annemle beraber. Babamın amelesi Erzincanlı Ali, beni sırtına aldı. 8 yaşındaydım. Salih Peker'in evine getirdi. Salih Peker'in evinde orada saklandık. Sonra babaannemi getirdi. Babaanneminden sonra annemi, ablamı, halamı hepimiz orada bir odada sakladık. Sabaha kadar uyumadık.
3: Şimdi benim babamın dükkanı şurasıydı, şuradaydı. O tarihte, o karanlık günde babam fotoğrafçılık yapıyordu. Fotoğrafçılığı da bir gayrimüslim tarafından beraber çalıştırıyorlardı. Fakat o sabah buraya gelen eli sopalı kişiler işaretlenmiş olan gayrimüslimlerin dükkanlarını taşlıyorlardı, kırıyorlardı, yağmalıyorlardı. Onlardan bir tanesi de benim babam Anadolu'dan gelmiş, paraya ihtiyacı olan bir insan ama zıpkın gibi bir insandı. Ondan sonra buraya gelen o eli sopalı insanlara karşı bir şey yapmak istedi. Bir şey yapmalıydı da ve yaptı. Şöyle bir şey yaptı. Türk bayrağını dükkanına asarak, kendi de eline alarak buraya gelen o eli sopalı kalabalığa tek başına bir mücadele verdi. Mücadele de şuydu. Burası benim ekmek tekkem. Eğer buradaki dükkan ve dükkanlara herhangi bir zarar gelirse ben de size zarar veririm diye bunlara karşı bir tavır koydu ve aşağı yukarı hem kendi dükkanını, patronunun gayrimüslim dükkanını, hem de yandaki diğer gayrimüslim insanların dükkanını kurtararak böyle bir hamle yaptı.
4: Bizi yandaki komşumuz, çok iri yarı bir Arnavut kökenli bir komşumuz vardı. Bizim evi de taşlamaya başladılar. Fakat o kurtardı. Hani fazla bir zarar vermeden gittiler. Çünkü tabii bizim ev zarar görseydi onunki de yan yana bitişikti. Ertesi gün duyduğuma göre eline bir balta almış. Dedi ki yani fazla bir artık ısrar ederseniz bunu dedi sallayacağım kaç kişiyi götürürse. Epey hatırlıyorum iri yarı bir adamdı. Beni de severdi yani böyle oturup konuşurduk tabii komşu. Enteresan olan yani bizi de seven böyle komşularımız, Türk komşularımız hakikaten birçok olayda korudu.
5: Apartmanın aşağısında bir tane terlikçi vardı. Sakallı takili bir amca. O bayrak astı. Saldırılmadı. Neden saldırılmadı? Çünkü demin sözünü ettiğim terlikçi sandalyesini dışarıya koymuş, bayrağını da asmış. Geçenleri bunlar bizim diye hem bizim eve hem de karşıki eve saldırmalarını engelledi. Ve sabaha kadar o iskemlenin üzerinde durdu onu.
6: Sol taraftaki binada, birinci katta babamın muayenehanesi ve benim evim. Tarlabaşı Caddesi 230 numara. 6 katlı bir apartman. İkinci kattaki Mühibe Hanım hariç hep gayrimüslimler var. 5 Rum, 1 Ermeni ve bir de Mühibe Hanım. 6-7 aile. Kapıcımız var Ahmet Efendi. Ahmet Efendi kapıda elinde bayrak. Beni uzaktan gelirken görüyor. Hadi Mihalek bir tek sen kaldın gel içeri falan diye çabucak içeri aldı. Ne oldu Ahmet Efendi falan? Yok bir şey yok bir şey. Git hadi git eve sen dedi. Eve girdik. Tabii bu arada biz gelinceye kadar bütün yollarda aynı durum var ama henüz Ekspres Gazetesi çıkmamış. Kapı kapandı. Demir kapı böyle kale kapısı gibidir. Bizim kapıcı Ahmet Efendi dışarıda kaldı elinde bir Türk bayrağı. Birazdan çıktı gazeteler, Ekspres Gazetesi çıktı. Atamızın evini

0: baronlar, şunlar bunlar diye bir dolaşılıyor. Biz şaşırdık. Perdeleri kapattık. En büyük hata da o oldu. Perdeleri kapatan evin Rum evi olduğu anlaşılıyordu. Halbuki Türkiye evleri pencereleri açıp, ışıkları açıp dışarı çıkıp bağırıp selamlıyorlardı. Neyse, vurup kırıp döküp bize doğru ilerlemeye başladılar. Tarla başından Ömer Hayyam'dan bize doğru gelirken sağdaki soldaki bütün dükkanları kırdılar. Bize geldiklerinde Ahmet Efendi elinde bayrak, burada gavur yok, burada hep Türkler oturuyor falan diye adamları oyaladı. Adamlar geçti gitti, bizim eve dokanmadı.
1: Yanlış işaretlemişler. Burada hiç gavur yok, hepsi bizdendir. Hadi yollar mahalle. Hadi yollar mahalle.
2: Hiç tanımadığınız insanlar Kartal'dan vapurlarla geldi veya Maltepe'den teknelerle gelerek buraya hazırlanmış, organize bir şekilde geldiler.
3: Babamın keresini yangına vermeye kalktılar.
4: Annemin cesareti de mühimdi. Kimin attığını görmek için perdeyi açtı. Perdeyi kapattı ki cam kırıkları gelmesin diye.
3: Benim yatağımda iki tane böyle taş vardı gözümün içinde. Ablamın yatağında yine böyle cam çerçeve, buzdolabı, perde. Her şey yerdeydi, hiçbir şey kalmamıştı.
5: Faço lokantasını kıran adamlardan birini ben çok iyi biliyorum. Ve Faço'nun sahibi Müsüp Petro'nun çok yakın arkadaşıydı. Şahit olarak Müsüp Petro gitti ve yanlış adam getirdiniz dedi. Bu böyle bir şey yapmadı dedi. Babam da dedi ki ya niye böyle söyledin dedi. Fahri dedi biz bu arada bir arada burada yaşayacağız dedi. Olur böyle şeyler dedi. Unutacağız dedi.
6: Cumhurbaşkanı Celal Bayar ve Başbakan Adnan Menderes süreci kontrol altına almak için devredeydi. Adım adım olayların yaşandığı sokakları gezdiler.
2: Bu tamamen yapılmış bir organize ile bu hale geldi. Bizim aramızda hiçbir zaman öyle bir şey olmadı.
5: Organize bir iştir bu. Fakat bu konuda olaylara karşı çıkan bir adam var. Sonradan okuduklarımdan öğrendiğimi söylüyorum. O zamanın Dışişleri Vekili Fatih Rüştü Zorlu Avrupa'da Kıbrıs görüşmeleri yaparken bu olayların cereyan etmesi üzerine hükümetle ters düşüyor. Hatta bir ara istifa etmeyi bile düşünüyor.
4: Kızgınlığımı o dönemin kandırılmış insanlarında tükettim. Ve ondan sonra bir şey olmamış gibi devam ettik. Ada da devam etti.
6: Olaylar durulmuştu. Yaralar sarılacaktı belki ama artık hiçbir şey eskisi gibi olmayacaktı. Demokrat Parti ve Menderes hükümeti güç kaybetmişti. Bu güç kaybı 27 Mayıs 1960 darbesine kadar da devam edecekti. 6-7 Eylül olayları çok büyük bir Rum göçüne de sebep oldu. Asırlardır İstanbul'da yaşayan Rumlar artık bu toprakların kendileri için güvenli olmadığını düşünmüşlerdi. Onları bunun tersine ikna etmek maalesef mümkün olmayacaktı. Başvekil Adnan Menderes ise hem kısa hem de uzun vadede bu kanlı süreçten en zararlı çıkan kişiydi. ...6 Eylül gecesi olayları öğrenen Londra'daki Türk heyeti görüşmelerine devam etti. Lancaster House'da 7 Eylül sabahında bir araya gelindiğinde Zorlu, İngiltere Dışişleri Bakanı Macmillan'a Kıbrıs'ın akıbetinin ne olacağı sorusunu yöneltmiştir. Macmillan'sa cevap olarak İngiltere hükümeti ada üzerinde kendisine ait olan egemenlik hakkından vazgeçmek istemiyordu. Hükümetin sert determinasyon prensibinin her yerde uygulanabilecek evrensel bir prensip olmadığı fikrindeyim. Nitekim bunun coğrafi, hukuki, stratejik ve tarihi sebepler nedeniyle uygulanmadığı pek çok yer bulunmaktadır, diyordu. Heyet Başkanı Zorlu ise konuşmasında İngiltere hükümetinin altını çizdiği iç egemenlik fikrinde hemfikir olduklarını belirtiyor. Bunu belirlemek için tarafların kendi aralarında üçlü komite kurulmasını teklif ediyordu. Ardından Zorlu, uluslararası konumuna bağlı olarak Kıbrıs'ın statüsüne saygı duyulmasını, bir değişiklik olması durumunda adanın

0: Türkiye'ye iadesini talep ediyordu. Fatih Rüştü Zorlu, Londra konferansında Yunan Dışişleri Bakanı'na oldukça sert bir üslupla "Atatürk'ün evine nasıl sahip çıkamazsınız? Sizin yüzünüzden İngiltere Kıbrıs'ta OHAL ilan etti." demiş ve Yunan Dışişleri Bakanı özür dileyerek suçluların derhal bulunacağı sözünü vermişti. Nitekim eğer 6-7 Eylül olayları olmamış olsaydı, 1. Londra Konferansı'nın sonuç bildirgesinde Yunanistan'ın Kıbrıs konusunda taraf olamayacağı ibaresi yer alacaktı.
1: I am opposed to the use of violence, but at the same time I am opposed to the British policy which has provoked violence. However, I don't think wise to condemn violence in public, because I understand that a Greek section of the people is in favor of this method.
2: Türk Dışişleri Bakanı Fatih Rüştü Zorlu, 1. Londra Konferansı'nda Kıbrıs Adası'nın tamamının Türkiye'ye katılması noktasında büyük başarı elde edecekti. Fakat 6 Eylül hadiselerinin başlaması sebebiyle kendisi özellikle Adnan Menderes'e müjdeli haberi vermek üzere telefon açtığında Başvekil Adnan Menderes olayları yatıştırmakla uğraşmaktaydı. Telefon ucundaki Başbakan Adnan Menderes, "Fatih Bey, Fatih Bey, siz ne diyorsunuz? Derhal toplantıyı bırakın ve İstanbul'a geri dönün. Çünkü İstanbul yanıyor." şeklinde cevabını duyan Fatih Rüştü Zorlu, telefonu kapattıktan sonra elini sert bir şekilde masasına vurarak "Bütün emeklerin bir gecede heba oldu." demiştir. Fakat işte bu mahkeme salonunda 6-7 Eylül hadiselerinin tertipçisi, bunu yapmak isteyenin Fatih Rüştü Zorlu olduğu iddia edildi. Ve bu mahkemece kabul edildi. Bu haksız bir mahkemeydi. Çünkü bunu Fatih Rüştü Zorlu'nun yaptığına dair hiçbir ellerinde belge yoktu. Sadece bir kişi dışında. Fatih Rüştü Zorlu öncesindeki Dışişleri Bakanı Fuat Köprülü'nün damadı Coşkun Kırca işte bu mahkeme salonuna gelerek Fatih Rüştü Zorlu aleyhine tanıklık yaptı. Ve özellikle kendisinin elinde Fatih Rüştü Zorlu'nun Adnan Menderes'e yazmış olduğu mektup olduğunu iddia etti. Ve o mektupta Fatih Rüştü Zorlu'nun 1. Londra Konferansı'nda elinin kuvvetlenebilmesi için Adnan Menderes'in bir şeyler yapması gerektiğini, yani bir provokasyon, bir iç karışıklık çıkarmasını istediği yazdığını söylüyordu, iddia ediyordu. Mahkeme Başkanı Salim Başol bu mektubu istedi. Fakat mahkeme süresince o mektup gelmedi. Çünkü böyle bir mektup yoktu. Olmayan mektup üzerinden Fatih Rüştü Zorlu 6-7 Eylül hadiselerinin tertipçisi olarak aslında idama giden yolda büyük bir etki sahibi olduğunu ve büyük bir aslında önemli dosya olduğunu da görmek gerekiyor.
3: Coşkun Kırca, hürmet ettiğim Türkiye mensuplarından biriydi ama bu hareketinde çok yanlış hareket ettiği kanaatindeyim. Kendisine Allah'tan rahmetler dilerim. Yaptığı bu olayla Türkiye siyasi tarihine bir kara leke olarak düştüğünü kabul ediyorum.
4: Oradan dönerken hiç unutmam, şeyde uçakta Zorlu böyle düşünceli, tabii üzüntülü yanına gittim. Bir gecede dedi bütün şeyimiz, çabamız şey oldu, ne yapayım ben dedi.
2: Fatih Rüştü Zorlu Türk dış politikasını milli çizgiye çıkarmak, özellikle tek yönlü dış politikadan çok yönlü proaktif bir anlayışa evrilmesinde ve bilhassa da bizim en önemli davalarımızdan biri olan Kıbrıs'ın milli bir dava haline gelmesinde büyük mesai harcayan bir dışişleri bakanıydı. Fatih Rüştü Zorlu bu mahkemede çok argo kelimelere maruz kaldı. Özellikle kendisinin Türkiye'deki bazı ihalelerden pay aldığını ve kendisinin bay %10 şeklinde isminin çıktığı ibarelerinin bu mahkeme kayıtlarında yer aldığını görmekteyiz. Fakat Fatih Rüştü Zorlu'yu idama götüren en önemli sebeplerden biri Kıbrıs meselesiydi. Çünkü o güne kadar bizim Kıbrıs diye bir meselemiz yoktur diyenlere karşı Fatih Rüştü Zorlu, Kıbrıs'ın Anadolu'nun ayrılmaz bir parçası olduğunu, Kıbrıs olmadan Anadolu'nun güvenliğini sağlanamayacağını ve Kıbrıs meselesiyle beraber Türk dış politikasının çok daha farklı yönlere evrilebileceğini Fatih Rüştü Zorlu biliyordu. Ve bu sebeple Kıbrıs'ın özellikle Lozan Anlaşması ve uluslararası hukuk kaidelerine bağlı olarak Türkiye'ye ait olduğunu ispat edecek belgelerin Birinci Londra

0: Londra konferansında gösterilmesi ve İngiltere ile Yunanistan'ın bunu görmesine rağmen Yunan derin devletiyle Türkiye'deki işbirlikçilerin bir araya gelerek Atatürk'ün evinin Selanik'teki evinin bombalanma hadisesinin düzenlendiğini ve arkasından da 6-7 Eylül hadiselerinin patlak verilerek Türkiye'de Demokrat Parti ile azınlıklar karşı karşıya getirilmeye çalışıldı.
1: Fatih Rüştü Bey gibi bir kişinin kalkıp da bu işte kazançlı çıkabilmek için 6-7 Eylül hadiselerini tertipleyen kişi olarak gösterilmesini sadece Fatih Rüştü Bey'e karşı yapılmış bir atak değil, Türkiye'ye karşı yapılmış bir atak olarak kabul ediyorum. Zaten mahkemelerde de bunu söylemiştir ve kalkıp bunun aksine yalancı şahitlik yapmak cesaretini gösterenlere oraya bu konuyu getirip de Yasada mahkemelerinde böyle bir sual sorulmasını Türklük bakımından da aşağılık bir hareket olarak değerlendiriyorum. Fatih Rüştü Bey'in böyle kalkıp da Beyoğlu'nda çıkacak, yıkılacak bir şeyle Kıbrıs olaylarına cevap bulacak tipte bir adam değildi. Onun bulduğu cevaplar zaten Zürih ve Londra anlaşmalarında vardı.
2: Onu siyaseten bir cümle söyletemezdiniz Fatih Rüştü Zorlu'ya. Açık sözlüydü. Açık sözlü olmanın bedelinin onun hayatında nelere yol açtığını da biliyoruz. Hayatının sonlanmasına neden oldu. Ama şunu söylemekte fayda var. Aldığı eğitimin hakkını veren, Türkiye'nin ağırlığını masaya doğru koyan ve dolayısıyla da bu uğurda can verirken bile o mertliğinden bir adım geri atmamış bir adamdan bahsediyoruz.
3: 6-7 Eylül olayları NATO içerisinde özellikle Amerika'da ciddi kaygılar oluşturdu. Amerikan Dışişleri Bakanı John Foster Dulles, Başbakan Menderes'e mesaj göndererek Amerika'nın 1947 yılından beri Türkiye ve Yunanistan'a özgür dünyanın bir parçası olarak varlıklarını sürdürmeleri, sosyal ve ekonomik gelişmeleri sağlamaları için yardım etmekte olduğunu hatırlattı. Bu yardımlar vesilesiyle iki ülkenin böylesine hassas bir coğrafyada özgür dünyaya katkıda bulunacak şekilde karşılıklı dostluklarını geliştirerek bir set oluşturmayı başaracaklarını söyledi. Dolayısıyla iki ülke arasındaki anlaşmazlıkların giderilmesi ve işbirliğinin bozulmaması için özen gösterilmesini rica etti. Başbakan Adnan Menderes ise 20 Eylül 1955'te verdiği yanıtta Türkiye'nin Yunan dostluğuna büyük önem verdiğini, 6-7 Eylül olaylarının gizli komünist örgüt ve solcu unsurların eseri olduğunu öne sürdü. Fatih Rüştü Zorlu, Kıbrıs adasındaki Türklerin adaletsizliğe, insanlık suçuna maruz kalmaması için ve Albay Grivas'ın EOKA'sına karşı koyabilme adına güçlü bir örgütün kurulup kurulamamasını Genelkurmay Başkanı Orgeneral Rüştü Erdal Hun'a sormuştu. Bunun üzerine Genelkurmay Başkanlığı'nda kuvvet komutanlarının da katılımıyla gizli bir toplantı düzenlenmiş ve bu görevin özel harp dairesine verilmesine karar verilmişti.
4: Milli şuur sahibi birisiydi Fatih Rüştü Zorlu. Milli şuur sahibi olmasa bu meseleyi fazla idrak edemezdi. Ondan önceki Dışişleri Bakanı gibi diyebilirdi Kıbrıs meselesini ele almayalım, sonra başımız belaya girer. Ama Fatih Rüştü Zorlu öyle düşünmedi. Menderes'i de ikna etti. Aslında Fatih Rüştü Zorlu Menderes'i ikna etti. Genelkurmay'ı da ikna ettiler ve Genelkurmay'la birlikte, Menderes'le birlikte çok gizli bir şekilde Türk Mukavemet Teşkilatı'nın Kıbrıs'ta kurulmasını sağladılar.
2: Fatih Rüştü Zorlu gelen tehlikeyi görüp mesela Türk Mukavemet Teşkilatı'nın oluşmasında TMT üyeleri, yani Kıbrıs'taki ilk direnişçiler Ankara'ya Zir Vadisi'nde getirilip Zir Vadisi'nde Tarım Bakanlığı'na bağlı çiftliklerde eğitim görmüştür. Bütün bunları yapan isimdir Fatih Rüştü Zorlu. Daha ilginci, zaman zaman Başbakan'ın Yunanistan'la ilişkilere, Menderes'in Yunanistan'la ilişkilere çok önem vermesinden dolayı riskler de almıştır.
3: Sonuçta Başbakan Menderes, Yunanlara güvenilmeyeceği konusunda Zorlu'yla aynı görüşü paylaşarak TMT'nin kurulmasına razı oldu.
0: Fatih Nuri Zorlu Kıbrıs'ta EOKA'ya karşı Türk Mukavemet Teşkilatı'nın kurulma noktasında çok önemli bir mesai harcadığını ve İngiltere ile özellikle Amerika Birleşik Devletleri'ne rağmen, yani bir NATO üyesi olarak bunlara rağmen, bu baskılara rağmen kesinlikle adada herhangi bir gruplaşma, herhangi bir örgütleşmeye izin vermemek üzere zaten büyük bir baskı uygulandığı zamanlarda Fatih Nuri Zorlu'nun büyük bir inisiyatif

0: alarak adada bulunan ve parça parça dağılmış olan direniş örgütlerini bir araya getirerek aslında Kıbrıs'ın Kuvayi Milliyesi olan Türk Mukavemet Teşkilatı'nın kurulmasında önemli bir rol oynadığını söylemek gerekiyor. Çünkü Türk Mukavemet Teşkilatı olmasaydı adada tek Türk kalmayacak şekilde Rumların vahşeti ve kıyımının devam edeceğini görmek gerekir.
1: Türk Mukavemet Teşkilatı kuruldu 1958'de. Yine Fatih Rüştü Zorlu'nun, rahmetlik Menderes'in ve o zamanın genelkurmayının bilgisi dahilinde Türk Mukavemet Teşkilatı Kıbrıs adasında kurulan o küçük direniş örgütleri vardı. Volkan, 9 Eylül, Karaçete gibi. Bunları da birleştirerek Türk Mukavemet Teşkilatı kuruldu.
2: Böyle bir örgütün oluşumunda bizzat Fatih Rüştü Zorlu'nun başrolü oynaması tarihi bir vakadır.
3: TMT'nin kurulmasından Rumların ve İngilizlerin haberi olmuyor. Son derece güzel hücre çalışmasıyla kurulan bir örgüt. Tabii TMT'nin hedefi saldırı değil, TMT'nin hedefi savunma. Asıl savunma üzerine kuruluyor. Türkiye'den demin de söylemiştim, çok çok kaliteli askerlik mesleğini yüreğinde hisseden insanlar buraya gelmiş. Abilerimizi, babalarımızı, büyüklerimizi eğitmişler.
1: Yöneten işte o zamanın Türkiye'den gelen komutanları, subayları artık yönetmeye başladılar ve Türk Mukavemet Teşkilatı ada genelinde konuşlandırıldı ve mücahitler oluşmaya başladı ve EOKA Teşkilatı'na karşı müthiş direnişler oldu.
3: Türkiye Cumhuriyeti Kıbrıs'a İş Bankası'nın bir şubesini kurmuş. Bu İş Bankası'nın şubesinde çalışanların büyük çoğunluğu, bazıları bankacı, bazıları da bankacı kısmesi altında subaylarımız, başarılı subaylar. Kıbrıs'ı Türkleri eğitmek için burada görev almışlar.
4: Vakıflarda çalışır. O efendim İş Bankası memurudur. Öteki öğretmen değil. Halbuki subaydı. Onlar bizi toparladı. Örgütlendik. Her bölgede de Türkiye'den gelen bir subayımız vardı.
2: Türklerin de ayrı bir örgüt oluşturulmasını hazmetmek kolay değildi İngiltere açısından. Aynı zamanda Amerika Birleşik Devletleri açısından da onların da istemi bugün olduğu gibi, yani adanın tamamen bir Kıbrıs Elen Cumhuriyeti'ne dönüştürülmesi ve İşte Türklerin de bu cumhuriyet, sözde cumhuriyet adı altında azınlık olarak Batı Trakya'da olduğu gibi böyle boynu bükük insanlar olarak yaşamasıydı.
0: Bu anlamda İngilizlerin Fatih Rüştü Zorlu'ya büyük bir baskı uyguladığını ve adadaki bu milli politikasını durdurmaya çalıştığını görmekteyiz. Özellikle İngiltere Büyükelçisi'nin, dönemin Büyükelçisi'nin Sir James Bowker'ın Fatih Rüştü Zorlu'yu makamında ziyaret ederek Kıbrıs'taki TMT'cilere destek vermeme noktasında ve daha önceki politika olan bizim Kıbrıs'ta bir davamız yoktur şeklinde eski politikaya dönmesi yönünde baskılarda bulunduğunu görüyoruz. Fakat Fatih Rüştü Zorlu bu konuda çok net bir tavırla Türkiye'nin milli davası olan Kıbrıs'ta Türklerin hakkını korumaya sonuna kadar her ne olursa olsun devam edeceklerini söylemesiyle o görüşmede İngiliz Büyükelçisi'nin son derece sinirlenerek buna karşı koymaya çalıştığını ve Fatih Rüştü Zorlu'nun da odasından çıkması şeklinde kendisini uyardığını görmek gerekir.
4: Eski bir mukavemetçi olarak Fatih Rüştü Zorlu'nun girişimleri sonucu biz ayakta bulunduk, dayandık ve bugünlere ulaştık. O zaman Zürich ve Londra toplantılarında ayak basıp dik durmasaydı bu ülkeye ne Türk askeri gelirdi ne garanti anlaşmaları konurdu. Kabul ettirdi. Hizmetleri için minnettarız Fatih Rüştü Zorlu'ya. Zorlu'nun girişimleri sonucu her türlü yardım bize, maddi manevi silah yardımları. TMT nasıl vuruldu? Türk Mukavemet Teşkilatı bu liderlerimizin ileri görüşüyle Rum o tarafta EOKA kurdu. Amacı ne? Türkleri adadan temizlemek. Niye? En üst ise engel Kıbrıs Türkleri. En üst

0: adanın Yunanistan'a ilhakı demeydi. Rodos'u yuttular, Kiret'i yuttular, Megalonisi, büyük ada dedikleri Kıbrıs'ı da yutalım havasına girdiler ve mücadele başlattılar.
1: TMT'yi kuran Fatih Müştüzoğlu'dur. TMT'ye silah götürüyor bizim Mamlamız. El koyuyorlar. Diyor ki zalim başol, hazırlıyordunuz değil mi? Öldürecektiniz Halk Partilileri. O silahlar neydi? Menderes diyor ki efendim bu bir devlet sırrıdır, söyleyemem. Demiyor ki bu silahlar Kıbrıs'a gidiyordu, devlet sırrıdır diyor. Dar ağacının altında devletini düşünüyor.
2: Özellikle İngiltere'nin Ankara Büyükelçiliği'nden İngiltere Başbakanlığı'na, dönemin başbakanı Macmillan'a yazılan bazı telgraflarda, bazı mektuplarda bilhassa Fatih Müştüzoğlu'yu artık kontrol edemeyeceklerini, Fatih Müştüzoğlu'yu artık idare edemeyeceklerini ve kendi politikalarına aykırı hareket etmesi sebebiyle Adnan Menderes ve Fatih Müştüzoğlu'dan kurtulmaları gerektiği yönünde telgrafların başbakanlığa, İngiltere'nin Ankara Büyükelçiliği'nden başbakanlığa gönderildiğini görmekteyiz. Yani Fatih Müştüzoğlu tamamen milli bir politika takip etmesinin bedelini iktidardan düşürülmesi veya büyük bir cezalandırma şeklinde karşılığını bulmasını İngiltere Büyükelçisi'nin başbakandan dilediğini görüyoruz.
3: Bugün ayakta isek, şu anda konuşuyorsak, Kıbrıs Türk halkı ikinci bir Girit faciasına kurban olmamışsa Fatih Müştüzoğlu'nun büyük emeği vardır.
0: Biz bunları Türkiye'mizin, Türk ulusunun, gelmiş geçmiş hükümetler ama Türk ulusunun bilfiil yardımları desteğiyle bugünlere ulaştık.
4: Bunların hepsinin organizasyonunu yapan kişi Fatih Müştüzoğlu, Adnan Menderes ve Hasan Polatkan. Bu üçünün hakkını hiç yememek lazım. Bu üçünün aslında altından heykellerini bizim dikmemiz gerekir. Biz bugünkü eğer barış harekatında başarılı olmuşsak, eğer biz 63-74'te ayakta durabildiysek, bu üçünün başlattığı ve yaktığı ateşle ayakta durabildik.
5: Türkiye'nin dış politika çizgisinin çok yönlü olması gerekliliği, Zorlu'nun Dışişleri Bakanlığı süresince savunduğu önemli argümanlardan biriydi. Bu görüşe istinaden Türkiye'nin Amerika Birleşik Devletleri'nin yanı sıra Sovyetler Birliği ile de ilişkilerini geliştirmesi gerektiğine inanıyordu. Nitekim 1957 yılından itibaren hem iç ve dış politikada yaşanan olumsuz gelişmeler hem de siyasi ve ekonomik buhranın tansiyonu hızla yükseltmesi nedeniyle Türkiye 27 Mayıs 1960 askeri darbesine doğru sürüklendi.
6: Darbe bu ziyareti engellemek için yapıldığına dair de teori vardır. Ben buna da inanıyorum. Yani Sovyet Rusya ile Türkiye'nin münasebetinin iyileştirilmesini baltalamak için, nasıl ki Fatih Müslü Bey hakkında kalkıp da 6-7 Eylül yaptık demişlerse, ona karşılık da bunu gösterilmesinin doğru olacağı kanısını taşımaktayım.
5: 27 Mayıs 1960 sabahı saat 4.36'da Ankara Radyosu'ndan yapılan bir anonsla ordunun yönetime el koyduğu bildirildi.
7: Çıkarılan kanunlar, takip edilen hareketler Türk milletini zincire vurmak karşısında olduklarını gösteriyor. İşte bu düşünceler ve mülahazalarla bu feci girişte son vermeye karar verdim ve devletin idaresine el koydum. Derhal bütün vatandaşlara şunu ifade etmek isterim ki asla bir diktatör olmak hevesinde değil. Bütün emelim süratle bu memlekette temiz, dürüst bir demokratik düzen kurmak ve devletin iradesini milletin iradesine terk etmektir. Bana inanınız ve güveniniz.
5: Cumhurbaşkanı Celal Bayar Çankaya Köşkü'nde, darbe sırasında Eskişehir'de bulunan Başbakan Adnan Menderes haberi aldıktan sonra gittiği Kütahya'da gözaltına alındı. Dışişleri Bakanı Fatih Rüştü Zorlu, askeri darbenin

0: gerçekleştiği sırada evinde uyurken telefonla uyandırılıp bilgilendirildi. Gelişmeleri evinden takip eden Zorlu, ilerleyen saatlerde Menderes ve Bayar'la diğer kabine üyelerinin harp okuluna götürüldüğünü öğrendikten sonra merkez komutanlığını arayarak bulunduğu yeri askerlere söyledi.
1: Kararlarının İzmir'de, İstanbul'da, Ankara'da mürettep bir şekilde başlaması hakkında en ufak bir malumata ve bilgiye sahip değilim.
2: Bu kadar geniş bir tahrip hareketi niçin yaymış olabilir? Kendiliğinden olamaz. Elbette bunun bir mürettebi olmak gerektir. Siz ona o zaman Cumhurbaşkanı bulunduğunuza göre ve Hase Mahallede gelmiş olduğunuza göre ne diyebilirsiniz? Kim tertip etmiştir?
1: Hazrettin bunu. Her emirliği hareketi takip etmekliğimize hatta maddeten imkan yoktu. Çünkü o zaman Efkar-ı Umumiye şu haldeydi ki en küçük köyde dahi nümayiş ve miting yapmak arzu ediliyordu. Binaenaleyh bunların yakinen takip etmek benim için mümkün değildi.
3: Muhterem Reis Beyefendi, anayasayı ihlal adıyla anılan bu davanın aslı ve esas mahiyeti yüksek malumları olduğu üzere siyasidir. Bu dava ile birleştirilen diğer davalar da hemen hemen aynı mahiyeti taşımakta ve birçok bakımlardan eşine rastlanması pek nadir siyasi davalar oldukları da aşikar bulunmaktadır.
0: Darbecilerin Yassıada'da gerçekleştirdiği yargılamalar 14 Ekim 1960'ta başlayıp 15 Eylül 1961'de karara bağlandı. Türkiye'nin büyümesi ve gelişmesi yönünde adımlar atmakla kalmayıp bağımsız dış politika konusunda da büyük mücadele ortaya koyup Kıbrıs adasındaki Türk varlığını garantiye alan Başbakan Adnan Menderes ve Dışişleri Bakanı Fatih Rüştü Zorlu idam edildi.
4: Bu insanlar olmaydı, bugün Kıbrıs davamız olmayacaktı. Bu açık ve nettir. O zaman Türkiye'nin en başta tabii ben öyle biliyorum. Adnan Menderes ve onun Dışişleri Bakanı çok önemli birisi. Fatih Rüştü Zorlu.
5: Başbakan Adnan Menderes. Maliye Bakanı Hasan Polat'ın, Dışişleri Bakanı Fatih Rüştü Zorlu'nun idamları birer cinayettir. Ve bu idamlar muhakeme edilmelidir. Daha doğrusu Yassıada Mahkemesi muhakeme edilmelidir.
0: 1960 darbesi sonrasında Rumların saldırıları iyice arttı. Hedefte Türklere adayı dar etmek, kaçmalarını sağlamak ve adayı Yunanistan'a bağlamak vardı. Bu bağlamda gerçekleştirilen kanlı Noel saldırılarıyla Türkler katledildi. Birleşmiş Milletler garantörü ülkelerse bu katliamlara karşı sessiz kaldı.
6: We certainly will not accept any attempt to divide Cyprus, to partition Cyprus. And what is more, we shall demonstrate to the world that it is the Turkish guarantor of the independence and sovereignty and territorial integrity of the Republic of Cyprus, which is perpetrating the destruction of the independent state of Cyprus.
7: Türkiye ne gelir ne de gelebilir. Böylelikle ev makarıyor.

0: harekatı başlatmış bulunuyor. Savaş için değil, barış için Kıbrıs'tadırlar. Kıbrıs'ı istila için değil, zorbaca bir istilaya son vermek için Kıbrıs'tadırlar.
1: Minutes past six, and the first of the Turkish troops have landed in Cyprus.

0: Türk Silahlı Kuvvetleri ateş açılmadıkça ateş etmeyeceklerdir. Savaş için değil, barış için Kıbrıs'tadırlar. Kıbrıs'ı istila için değil, zorbaca bir istilaya son vermek için Kıbrıs'tadırlar. Gün ağarırken başlattıkları harekatla Türkleri de Rumları da yeni baskı rejiminin karanlığından kurtaracaklar, aydınlığa kavuşturacaklardır.
1: Efendim biliyorsunuz bugün mutlu bir günümüz. Önce bir defa Türk Silahlı Kuvvetlerimizin kazanmış olduğu büyük bir zafer münasebetiyle biraz evvel Sayın Genelkurmay Başkanımızı ziyaret ettik, kendilerini tebrik ettik ve kendi şahıslarında Türk Silahlı Kuvvetlerinin Kıbrıs'ta kazanmış olduğu büyük zaferi tebrik ettik. Bu harekette bildiğiniz gibi deniz, hava, kara kuvvetlerimiz büyük kahramanlık gösterdiler.

0: And what was your feeling when you heard the tanks?
1: I tell you, I lost everything in my house. I was very unhappy, you know. I was unhappy. But when I saw the tanks, I forget my unhappiness. I was very happy because my life was saved, my children's life was saved, and my people, I mean the Turks, was all safe. I'm very happy, of course, because they saved ourselves.
2: Burayı almak oldukça güç oldu. Fakat buna rağmen arkadaşlarımla beraber, hep beraber bu bölgeyi emredildiği şekilde düşürdük.
3: Ile olan bağlarımızı asla terk etmeyiz, asla vermeyiz diyerek her şeyimizi ortaya koyup milli direnişe geçmemiz sayesindedir ki 9 yıl sonra bizi 24 saatte yok edeceklerini, bize getireceklerini zannedenler 9 yıl sonra kendi halklarına şunları söylüyor: şu Türk toplumuna sakın dokunayım demeyin. Bunlar Türkiye'nin parçasıdır. Türkiye'ye dokunmuş oluruz, Türkiye başımıza biner, felaketle karşı karşıya kalırız diyorlar.
4: Bir müddet gecikmiş olmakla beraber son derece yerinde bir harekettir. Yapılması icap eden, zaruri olan bir harekettir.
5: Kıbrıs Barış Harekatı'nın siyasi iradesinde Necmettin Erbakan'ın önemli bir yeri vardı. 1974'te Başbakan Yardımcısı olan Erbakan, Kıbrıs Türklerinin güvenliğinin sağlanması için askeri müdahaleyi güçlü biçimde savunan isimdi. Koalisyon hükümeti içinde harekat yönündeki kararlı tutumu, Türkiye'nin Kıbrıs'a müdahale kararının şekillenmesinde etkili oldu. 20 Temmuz 1974'te başlayan harekat, yalnızca Türkiye'nin askeri gücünü değil, gerektiğinde kendi kararını verebilen bir devlet iradesini de ortaya koydu. Erbakan da bu tarihi süreçte kararlı siyasi duruşuyla öne çıkan aktörlerden biri olarak yerini aldı.
6: Bizzat o gece rahmetli Genelkurmay Başkanı ile gece yarısı saat 2'de Bakanlar Kurulu bekliyor. Bendeniz kendi odasında.

0: Bak paşam, bu harekatı şimdi bile durdurun diyor ama biz mutlaka Kıbrıs'ı sonuna kadar alacağız. İkinci harekatı mutlaka başlayacağınız hususunda bana asker sözü vereceksin ki ben şimdi bakanlar kurulunda ateşkes kararına iştirak ediyoruz diyeyim. Çünkü ateşkes kararına iştirak edersek ateş kesilir. Bizim Milli Selamet Partisi olarak gücümüz ortaklaşa yetiyor. Ondan sonra ikinci harekatı başlatmak istersek tek başına gücümüz yetmiyor. Kesmeye yetiyor, başlatmaya yetmiyor. Onun için sizden asker sözü istiyorum. Ne yaparsan olsun başlayacağınıza söz verin, durduram. Asker sözü veriyorum dedi. Ve ben de arkadaşlar hatırlayacaklardır. Genelkurmay'dan geldim. Bak bu harekatı sırf toparlanmak için geçici olarak durduruyoruz. Bu şartla bu karara iştirak ettiğimizi belirtiyorum diye kalemin üzerine bir beyaz kağıt tutarak oylamaya iştirak ettim ki bu beyaz kağıdı unutmayın. İkinci harekat mutlaka başlatılacaktır. Şartını koşarak muhakkaten bir ateşkes yaptık. Ne yazık ki Yeşil Hat'ta geldikten sonra o zaman ille ortaklarımız burada dularım ileri gitmeyelim gibi bir takım hareketlerde bulundular. Teferruatına girmiyorum. Ve harekat burada durduruldu. Ancak yine ortaklarımız, aman Sayın Erbakan, bağımsız devlet deme, federe diyelim, Amerikan hoşuna gitmiyor diye hep aramızda fikir ayrılığı oldu. Bu fikir ayrılıklarından dolayı da o hükümet hatta bu yüzden bozuldu. Biz bağımsız devlet dedik, ortağımız federe devlet dedi. Hayır, biz federe diye bir şey kabul edemeyiz dedik ilk günden beri. O hükümet bu yüzden bozuldu.
1: 1950 yılında tek başına iktidar olan Adnan Menderes liderliğindeki Demokrat Parti tam bağımsız Türkiye idealinin peşindeydi. Bu kapsamda Kıbrıs'taki Türk varlığını korumak amacıyla ortaya konan mücadele 6 Eylül 1955'te Rum azınlık üzerinden girişilen kirli bir provokasyonla engellenmek istendi. Yetmedi. Ardından 27 Mayıs 1960'ta askeri darbe yapıldı. Bağımsız dış politikanın öncüsü olan milli siyasetçiler dar ağacına çıkarıldı. Hemen sonrasında da Kıbrıs'taki Türklere karşı katliama girişildi. Tam bağımsızlık idealiyle yoluna devam eden Türkiye, dün olduğu gibi bugün de içeriden ve dışarıdan saldırılara maruz kalıyor. İşte tam da bu nedenle 6-7 Eylül olaylarının neden yaşandığını bilmek, kurulan tuzaklara düşmemek için bize ışık tutuyor.
2: Tarihi değiştiremeyiz. Ama doğru yorumlamasını sağlamak için tarihin hatırlanma biçimini değiştirmek elimizdedir. Böylece bir yandan o meşhum günleri hatırlarken, diğer yandan da milli iradenin her hal ve şart altında üstün geldiğini gösterebiliriz. Şu anda üzerinde bulunduğumuz adada tarihe karşı işte böylesine anlamlı bir duruş sergiliyoruz. İdam sehpasındaki son sözü devletime ve milletime ebedi saadetler dilerim olan rahmetli Menderes'in aziz hatırasına sahip çıkmak hepimizin boynunun borcudur. İdama götürülürken önce, burası da çok önemli, abdestimi alıp iki rekat namaz kılıp ardından altındaki sandalyeyi kendisi iterek düşüren ve celladına da sen çekil, o sandalyeyi ben iterim diyen Fatin Rüştü Zorlu'nun hatırasına sahip çıkmak hepimizin boynunun borcudur. Kişilik bu, kimlik bu, şahsiyet bu, mesele bu. Başarılı bir maliye bakanı olduğu halde sırf geçmişte darbecilere istedikleri imtiyazları sağlamadığı için kendisine kim beslenen Hasan Polatkan'ın hatırasına sahip çıkmak hepimizin boynunun borcudur. Onları deviren, yargılayan ve asan

Onlar hayatlarını milletin nefret dolu bakışları altında sürdürmek zorunda kaldılar. Her ne kadar bu cinayete ortak olanlardan bazıları sonradan biz Yassıada da katliam yaptık diyerek suçlarını ikrar etseler de tarihin ve milletin hükmünden kurtulamamışlardır.

0: Halkbank'ın katkılarıyla. Aselsan'dan 488,5 milyon avroluk hava savunma sistemi ihracat sözleşmesi. Aselsan, yurt dışındaki bir son kullanıcıyla hava savunma sistemlerinin ihracına ilişkin 488,5 milyon avro tutarında satış sözleşmesi imzaladı. Aselsan tarafından kamuoyu aydınlatma platformundan yapılan açıklamada, Aselsan, yurt dışındaki bir son kullanıcı ile hava savunma sistemlerinin ihracatına ilişkin toplam tutarı 488,5 milyon avro olan bir satış sözleşmesi imzalamıştır. Bilgisi verildi. Halkbank'ın katkılarıyla.
1: Halk, Haber Radyo. Haberin radyosu.
2: Zonguldak 100, Karabük 88, Kastamonu 89, Çankırı 104. Bulunduğunuz ilin frekansını öğrenmek için turkuazradyolar.com'u ziyaret edin.

Bir Türkü'nün Hikayesi'nden merhaba sevgili izleyenler ve radyoları başında bizi dinleyenler. Yeni Bir Türkü'nün Hikayesi'yle daha karşınızdayız. Değerli dostlar, hayat yorar insanı bazen. Hasret yorar, beklemek yorar. Bir kış ayazı gibi çarptığında yüzüne yalnızlık, belki de en korunaklı sığınaktır türküler. Alır saz eline, vurur böğrüne böğrüne. Sözün bittiği yerde türküler dile gelir. Rahmetli Neşet Ertaş, ben konuşmayı bilmem, siz çoktan anlar mısınız derdi. Her türküsünün yaşanmış bir hikayesi vardı. O da bağlamasına eşlik eden yanık sesiyle anlatırdı. Tıpkı Zahidem türküsünün hikayesinde olduğu gibi. Zahide kurbanım, ne olacak halim? Gene bir laf duydum, kırıldı belim. Gelenden gidene haber sorayım, Zahidem bu hafta oluyor.

Babası düğünlerde ve eğlencelerde oynanan Koca Oyunu adlı oyunda Arap kılığında rol yaparak geçimini sağladığı için Arap lakabıyla tanınır. Küçük yaşta anne ve babasını kaybeden Arap Mustafa ile bir süre akrabaları ilgilenir. Mustafa 10 yaşına geldiğinde Yukarı Hacı Ahmetli köyünde Mehmet Ağa'nın yanında çalışmaya başlar. Zamanla çalışkan, yakışıklı bir delikanlı olan Arap Mustafa, Mehmet Ağa'nın kızı Zahide'ye gönlünü kaptırır.

0: Ancak fakir ve kimsesizdir Mustafa. İçi kor olur, yanar da yanar. Sırrını bir türlü açığa vuramaz. 20 yaşına geldiğinde askerlik çağındadır artık. Zahide'yi gider babasından ister. Ancak Mehmet Ağa bu evliliğe razı gelmez. Bağrına taş basıp askere gider Arap Mustafa. Aklı Zahide'dedir ve gelen gidenden haber sormaya, köydeki dostlarına mektuplar göndererek Zahide'den haber almaya çalışır. Onun askerde olduğu dönemde Zahide başka birisiyle evlendirilir. Mustafa'dan bu durum uzun süre saklanır. Köyden gelen mektupla Mustafa, Zahide'nin bir hafta sonra düğünü olduğunu öğrenir.
1: Sevdasını şiirlere döker, ağıtlar yakar Arap Mustafa. Zahide kurbanım, ne olacak halim diye başlar söze. Çünkü Anadolu'da seni seviyorum denmez, kurban olduğum denir. Yürek yangınını dörtlüğe sığdırır. İşte o şiir yıllar sonra bir düğünde saz çalan rahmetli Neşet Ertaş'ın eline tutuşturulur. Zahide ve Mustafa'nın aşkı Neşet Ertaş'ın o yanık sesiyle önce Orta Anadolu'ya, sonra da tüm yurt çapına yayılır ve dilden dile söylene gelir.

0: Arap Mustafa ve Zahide'nin aşkı, sanat güneşi Zeki Müren'le halk ozanı Neşet Ertaş'ı aynı sahnede buluşturacaktır.
1: Sazı elim aldıydım. Bilmiyorum, 2 saat mi çalmışsın, 3 saat mi çalmışsın? Bir ara buldu orada. Onun bir havası, aman aman yandım ama. Dey başladı ya, Allah sizi inandırsın. Benim o 3 saat 4 saat çaldığım havaları, hani teraziye kondu bir anı kakar ya yukarıya. Öyle öyle oldu. Aman amanı bitirdi. Arkasından Zahide'ye girdi. Zahide'ye girince bana da bir fırsat doğdu orada. Efendim, Zahide'nin birinci kublesini okudu. İkinci kublesinde ben yakaladım canım. Yakaladım. Ondan sonra rahmetli olamaz böyle şey diyerek kafasını duvara nasıl vurduğunu ben anlatamam. Zahide.
2: Beni genç yaşımda

0: yıllar sonra Neşet Ertaş'a Zahide'nin kim olduğu sorulur.
1: Herkesin bir Zahide'si var. Sevdim, kavuşamadım. Zahide'm türküsünü çığırdım. Türkü çok tutuldu. Sonra baktım başka başka türkücüler Zahide'm türküsüne yeni yeni dörtlükler eklemeye başladılar. Zahide'm türküsü uzadıkça uzadı. Sanki destan olup çıktı. Meğer herkesin bir Zahide'si varmış.

Tıpkı Neşet Ertaş'la Arap Mustafa gibi sevip de kavuşamayanlardandır. Çalgıcı diye sevdiği kızı vermezler. O da Kırşehir'i terk eder. Nice aşıklar gibi Zahide ve Mustafa'nın kavuşması da ahirete kalır. Zahide 1965 yılında, Arap Mustafa ise 1966 yılında vefat eder. İkisi de Yukarı Hacı Ahmetli köyünde yan yana defnedilir.

kadar da gitme dedim. Yoksa sazın teline bir türkü düşer, tezene tele değil, yüreğime dokunur. Gelecek programda yüreğimizin van teline dokunacak başka bir türküyle karşınızda olacağız.

0: A Haber Radyo, haberin radyosu. Manisa 95.2, Muğla 93.7, Kütahya 88.4, Afyonkarahisar 88.8. Bulunduğunuz ilin frekansını öğrenmek için turkuazradyolar.com'u ziyaret edin.
1: A Haber Radyo'da günün öne çıkan haberleri.
2: Borsa kimi yatırımcı için birikimlerini değerlendirme aracı olurken kimi zaman kontrol edilmesi zor bir kazanç arayışına dönüşebiliyor.
3: Yatırım araçlarının içinde tabii bizim araçla kurduğumuz ilişkiye göre bu yatırım olabileceği gibi bir bağımlılık, davranışsal bir bağımlılık da olabiliyor.
2: Ruh sağlığı ve hastalıkları uzmanı doçent doktor Tahacan Tuman, yatırımda bağımlılık arasındaki farkın kullanım biçiminde ortaya çıktığını söyledi.
3: Daha çok böyle hızlı bir şekilde kazanma beklentisi, heyecan, kontrol kaybı oluşuyorsa veya ödül beklentisi çok yükseliyorsa burada bağımlılık riskinden söz edilebilir.
2: Doçent Doktor Tuman, borsaya yatırım yapan herkesin bağımlı olarak değerlendirilemeyeceğini vurguladı.
3: Burada bilgiye, analize dayandığında, sabır gerektirdiğinde ve uzun vadeli olduğunda bu bir yatırım aracı olarak kalıyor.
2: Doçent Doktor Tuman, kontrol kaybıyla birlikte devam eden finansal kayıpların kişinin yaşamının farklı alanlarını da etkileyebildiğini belirtti.
3: Depresyon çok sıklıkla eşlik etmekte bu durumlara. Yani yaşanan kayıplar aile ilişkilerini de bozduğu için kişinin iş hayatını da olumsuz etkilemekte. Aynı zamanda bir depresif bir sürece girmesine neden olmakta. Çok daha büyük kayıplar aynı zamanda intihar davranışlarıyla da ilişkili olabilmekte. Kişi eğer bu kayıplarının geri dönmeyeceğini düşünüyorsa intihar düşünceleri de gelişebilmekte aynı zamanda. Bu nedenle bunun çok ciddi bir şekilde ele alınması gerektiğini söyleyebiliriz. We'll be right back.

0: Haber Radyo'da günün öne çıkan haberleri.
1: Soğuk havanın kendini hissettirmeye başlamasıyla birlikte kombiler de yeniden çalışmaya başladı. Ancak bu yıl faturaları ilgilendiren önemli bir detay var. O da kademeli tarife.
2: BOTAŞ'ın 4 Nisan'dan itibaren geçerli olacak tarifesine göre konutlarda iki farklı kademe uygulanacak. Birinci kademede doğalgazın metreküpü 10 lira 62 kuruş. İkinci kademede ise 18 lira. Yani birinci kademe ve ikinci kademe arasında yaklaşık %70'lik bir fark var.
1: İl ve ay bazında belirlenen tüketim sınırını aşmayan aboneler kademe 1'de kalırken, sınırın üzerine çıkanların ilgili aya denk gelen tüketimi kademe 2 fiyatı üzerinden hesaplanıyor.
3: Türkiye'nin doğalgaz dağıtım firması BOTAŞ'ın elindeki tüketim verilerinin son 5 yıllık veri alınıyor. 5 yılda hangi ilde, hangi aylarda ne kadar tüketildiği, o ilde kaç tane haneyle bu tüketimin yapıldığı bulunuyor ve ortalama değer çıkartılıyor.
1: Türkiye'de yaklaşık 21,8 milyon doğalgaz abonesi bulunuyor. Kademeli tarife düzenlemesinden abonelerin yaklaşık %12'sine karşılık gelen 2,8 milyon kişinin etkilenmesi bekleniyor. Yaklaşık 19 milyon abonenin ise destekli tarifeden yararlanmaya devam edeceği öngörülüyor. Tüketim sınırları her il ve ay için ayrı ayrı belirleniyor.
3: Her ilin hem de hangi aylarda ne kadar ortalamayla tükettiği ilgili kamu kurumu olan BOTAŞ ve ilgili dağıtım şirketlerinin sitelerinden takip edilebilir. Şu anda bu oranlar da artık internette de birçok yerde yayınlanmış durumda.
1: Öte yandan ibadethaneler, şehit aileleri ve gaziler için özel tarife hükümleri uygulanıyor. Ekmek üreticileri de düşük fiyatlı tarifeden yararlandırılıyor.
0: A Haber Radyo'da günün öne çıkan haberleri.
1: Çin'de teknoloji ve eğlence dünyası aynı parkta buluştu. Dünyanın ilk büyük ölçekli yapay zeka temalı parkı ziyaretçilere kapılarını açtı. Çin'in Guangdong eyaletinde bulunan Shimelong Uzay Gemisi Parkı'nda 300'den fazla robot günlük faaliyetlere katılıyor. Görevleri ise sadece gösteri yapmak değil. Kimi ziyaretçileri karşılıyor, kimi yol tarif ediyor, kimi sergileri tanıtıyor. Bazıları ise masa tenisi oynuyor, dövüş sanatları ve jimnastik gösterileri yapıyor. Parkta 100'den fazla robot deneyim noktası bulunuyor. Ziyaretçiler robotların gösterilerini izleyebiliyor, onlarla etkileşime girebiliyor, hatta bizzat yarışabiliyor.
4: En çok çekmek istediğimiz ziyaretçiler teknolojiye gerçekten ilgi duyan kişiler, gençler ve ebeveynler. Burada onların merak duygusunu harekete geçirebiliriz.
1: Parktaki uygulama insansı robotların sergi salonlarından çıkıp doğrudan günlük hayata girdiğini gösteriyor. Üstelik bu sadece bir gösteri değil. Şirket robotları eğlence, eğitim, rehberlik, otel hizmetleri ve spor gibi alanlarda kullanıyor.
0: A Haber Radyo'da günün öne çıkan haberleri.
1: Türkiye, dünya üniversite sıralamasında üniversite sayısında 3. sıraya yükseldi. Küresel rekabette Türk üniversitelerinin ağırlığı her geçen yıl artıyor. TimesTiger Education 2027 Dünya Üniversite Sıralaması sonuçlarına göre Türkiye, listeye giren 124 üniversitesiyle ABD ve Hindistan'ın ardından dünyada 3. sıraya adını yazdırdı. Türkiye'den Orta Doğu Teknik Üniversitesi, Koç Üniversitesi, Sabancı Üniversitesi ve Boğaziçi Üniversitesi dünyanın ilk 500 üniversitesi arasında yer aldı. Toplam 13 Türk Üniversitesi ise ilk 1000'e girdi. Listede ilk 500'ü takip eden ve ilk 1000 kulübünde yer alan diğer üniversitelerse başarı çıtasını yukarıda tutmaya devam ediyor. Bilkent ve İTÜ 651-700 bandında yer alırken Anadolu'dan ve İstanbul'dan toplam 7 üniversite daha adını dünyaya duyurdu. YÖK Başkanı Erol Özvar büyümenin akademik performansla taçlandığını belirtti. Küresel rekabetteki yükselişimiz sürüyor. Bir yıl içinde üniversite sayımızın 109'dan 124'e çıkmasını değerli buluyoruz. Bundan sonraki önceliğimiz bu geniş temsili üniversitelerimizin sıralamalardaki konumlarını daha yukarı taşıyan güçlü bir akademik performansla desteklemektir. Hedefimiz en az 2 devlet ve 2 vakıf üniversitemizde ilk 100'de yer almak dedi.
0: A Haber Radyo'da günün öne çıkan haberleri.
1: İçişleri Bakanlığı'ndan motosikletlere sıkı denetim geliyor. 500 bin ila 1 milyon arasındaki kayıtsız motokurye mercek altına alınacak.
5: Kimi trafikten kaçmak için, kimi yakıttan tasarruf etmek için motosiklete yöneldi. Sayılar arttıkça kazalar da tırmandı. Öyle ki trafikteki her iki kazadan biri motosiklet kaynaklı olur hale geldi. Hal böyle olunca İçişleri Bakanlığı can kayıplarını önlemek için harekete geçti.
1: İçişleri Bakanı Mustafa Çiftçi, 2020-25 döneminde motorlu taşıt sayısının %39, motosiklet sayısının ise %103 arttığına dikkat çekti. Trafikteki her iki kazadan birinin motosiklet kazası olması ve can kayıplarının %28'inin bu alanda yaşanması üzerine acil müdahale stratejimizi başlattık. Trafikteki her 5 araçtan biri motosikletken bu oranın 2030'da her 3 araçtan birine ulaşması öngörülüyor. Bu doğrultuda 2030'un güvenlik ve altyapı planlamasını şimdiden yapıyoruz dedi. Kazaların ve can kayıplarının önüne geçmek amacıyla 2026-27 motosiklet denetimleri eylem planı 26 paydaş kurumun işbirliğiyle devreye girdi. Bakan Çiftçi bu planın kampanya, denetim, eğitim ve mevzuat olmak üzere 4 ana hedef üzerine kurulduğunu kaydetti. Çiftçi plan kapsamında 34 performans göstergesini yakından takip ettiklerini, ihtiyaç duyulan yasal düzenlemeleri hızla hayata geçirdiklerini söyledi. Sürücülerin güvenliği için etkin, sürekli ve yoğun denetimler gerçekleştirdiklerini vurgulayan çiftçi, milletimizin içi rahat olsun, güvenli bir trafik için kararlılıkla çalışmaya devam edeceğiz ifadesini kullandı.
0: A Haber Radyo'da günün öne çıkan haberleri.
6: Biz geçmişi geleceğe taşıyan bir köprü olmaya gayret ediyoruz.
1: Türk müziği dijital arşivle 2027'de dünyaya açılıyor. Kültür ve Turizm Bakanlığı Güzel Sanatlar Genel Müdürlüğü Türk müziğinin 100 yıllık mirasını geleceğe taşıyacak dijital projeyi hayata geçiriyor. Selçuklu ve Osmanlı döneminden kalma tarihi notalar, ilahiler ve gazeller dijital ortama aktarılıyor.
6: Kesinlikle ücretsiz tüm ilgililerin, yani bu işe ilgi duyanların bir tıkla içini, her şeyini görebilecekleri, her şeyine vakıf olacakları, olabilecekleri bir dijital derya meydana getireceğiz.
1: Söz konusu proje kapsamında genel müdürlüğe bağlı 29 birimin on binlerce eseri ve sahne gösterisi tek bir platformda buluşacak. Dijital arşiv için çalışmalar sürerken proje tamamlandığında tüm sanatseverler Türkiye'nin kültür mirasına ücretsiz erişim sağlayabilecek. Dosyada yalnızca dijital arşiv değil, yeni sanat sezonu heyecanı da yer alıyor. 2026-27 sanat sezonunda 950'ye yakın etkinlik düzenlenecek.
6: 30 Eylül'de Ankara'da, Çankaya'da, Atatürk Sanat Merkezi'nde Biz adlı çok özel bir sezon açılış konseriyle Ankaralı hemşehrilerimizin karşısında olacağız. 9 Ekim'de de İstanbul'da, İstanbul'daki sanatseverlerimizle beraber olacağız.
1: Etkinliklere yurt dışından da büyük ilgi var. 29 Ekim Cumhuriyet Bayramı için 42 ülkeden talep gelirken yurt dışı seyirci portföyü %80'e ulaştı.
6: 29 Ekim münasebetiyle şu anda en az 42 tane ülkeden, büyükelçiliğimizden veya konsolosluklarımızdan, başkonsolosluklarımızdan talepler var. İmkanlar ölçüsünde yetiştirebildiğimiz kadar taleplere de cevap veriyoruz.
1: Ayrıca senfoni orkestralarında ilk kez kombine bilet satış uygulamasına geçildi.
0: A Haber Radyo'da günün öne çıkan haberleri.
1: ABD ve İsrail'in İran saldırısı. Husilerin Suudi enerji tesislerini hedef alması ve yeniden şiddetlenen Rusya-Ukrayna savaşı. Avrupa'da yaklaşan kış öncesi yeniden enerji krizi endişesi başladı.
7: Avrupa'da kış öncesinde doğalgaz depolarının doluluk oranı %70 olarak açıklandı. Bu oran geçtiğimiz sene %82 düzeyindeydi.
1: Düşen doluluk oranı Brüksel'de endişeye neden oldu. Avrupa Birliği Enerji Komiseri mevcut seviyeleri olağanüstü düşük olarak tanımladı.
7: Avrupa doğalgaz ihtiyacının %80'ini birlik dışından karşılıyor. Katar'ın saldırılar nedeniyle mücbir sebep ilan etmesi doğalgaz piyasalarındaki dengeleri bozdu.
1: Almanya ve Hollanda'nın gaz depolarındaki doluluk oranı %50 seviyesinde. Avrupa Birliği ise yaklaşan kış öncesi ek tedbirler alınması tavsiyesinde bulundu.
8: Brüksel, birlik ülkelerinden kamu binalarında sıcaklıkların düşürülmesi, açık alan ısıtmalarından vazgeçilmesi ve elektrik tüketiminin azaltılması gibi önlemleri gündemlerine almalarını istedi.
1: Uzmanlara göre şimdilik bir enerji krizi söz konusu değil ama savaşların sürmesi enerji piyasası üzerindeki riskleri artırıyor. ABD Başkanı Donald Trump ise Ukrayna'yı Rus enerji altyapısını hedef almaması konusunda bir kez daha uyardı.
0: A Haber Radyo'da günün öne çıkan haberleri.
9: Hareketli bir yaşamımız yok. Önceden yapıyorduk da evlendikten sonra özellikle çok da dikkat edemiyoruz.
10: Kendi vücudumda hissediyorum fazlalıklarımı. Önlem almaya çalışıyorum ama çok da başarılı olamıyorum.
1: Hareketsiz yaşam ve sofradan eksilmeyen karbonhidrat. Sonuçsa tartıda sürekli artan rakamlar.
11: Buradaki temel matematik kural, harcadığınızdan fazlasını alırsanız üstünüze depolanıyor.
12: Çalıştığımız için akşam eve gel, işte ev işleri, yemek vesaire, gün bitmiş oluyor. Ama yediğimize, içtiğimize dikkat etmeye çalışıyoruz tabii.
1: Türkiye'de obezite riski günden güne artıyor. İdeal kiloda olanların oranı %30.
11: Beden kitle indeksi diye bir ifade var. Genelde işte bunun 25'in üzerinde olması kilo sorunu olduğunu gösterir. 30'a kadar fazla kilolu diye ifade ediyoruz ki işte toplumumuzun sorunu o.
1: Mesele sadece nasıl göründüğünüzde değil.
11: Kalp damar sistemini, dolaşım sistemini, sindirim sistemini, üreme sistemini, sinir sistemini, her şeyini etkiler. Uykuyu, uykusuzluğu, akciğer problemlerini, dışkılamayı, idrar problemlerini, çocuk sahibi olmaya kadar adet problemlerini, her şeyi etkileyebilecek bir sorunu yüklüyor insanlara.
13: Son yıllarda değişen yaşam ve beslenme şekli beraberinde fazla kiloları da getirdi. Peki bu fazla kilolardan kurtulmak ve buna sebebiyet vermemek için nelere dikkat etmeli?
14: Sabah sporu benim için önemli. Yeme içme her şeyden önce geliyor. Ama bana işin sırrı ne diye sorarsanız disiplin.
11: Bu işteki en temel mottom şu oluyor genellikle. Dengeli ve özenli beslenin. Hayatınızdan hareketi eksik etmeyin.
0: A Haber Radyo'da günün öne çıkan haberleri.
15: Yeşil çay, erik, kiraz, çilek, yeşil sebzeler, kırmızı meyveler. Bu lezzetli gıdalarda bir mucize gizli.
16: Bu kırmızı mor meyveler antioksidan içerdiği için de bağışıklığımızı ciddi anlamda güçlendiriyor. Ve aynı zamanda bağırsak mikrobiyotamızı da çeşitlendirmiş oluyor.
0: A Haber Radyo'da günün öne çıkan haberleri.
17: İyi geceler değerli izleyenler. A Haber ve A Haber Radyo ortak yayınında Gece Ajansı'na hoş geldiniz. Türkiye'nin ve dünyanın gündeminde yeni gelişmeleri Gece Ajansı'nda sizlere aktaracağız. Hemen başlayalım. Fon soruşturmasında adliyeye sevk edilen 20 şüpheli daha tutuklandı. Tutuklananlar arasında borsacı Burak Sevindik'le şarkıcı Nil Özalp de var. Soruşturmada tutuklu sayısı 85'e yükselirken şarkıcı Mustafa Sandal'ın eşi Melis Sütçürup cephesinde de yeni bir bilgiye ulaşıldı. Sütçürup'un fondan 15 milyar liraya aşkın vurgun yaptığı iddialar arasında.
1: Fon soruşturmasında her gün yeni bir gelişme yaşanıyor. 5. dalga operasyonda gözaltına alınan 34 şüpheli adliyeye sevk edildi.
13: Şüphelilerden 20'sinin tutuklanmasına karar verildi. Borsacı Burak Sevindik'le şarkıcı Nil Özalp de o listenin içerisinde. Soruşturmadaki toplam tutuklu sayısı ise 85'e yükseldi.
1: İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı Masak'tan Pusula, Tera, Hedef ve Buls Holding'le bunların alt şirket yöneticilerine ilişkin mali verilerin teminini istemişti. 17 Eylül'den bu yana yüzlerce isim mercek altına alındı. En çok da şarkıcı Mustafa Sandal'ın eşi Melis Sütçürup'un fon işlemleri ve elde ettiği yüksek kazanç dikkat çekti. Sütçürup'un fondan 15 milyar 793 milyon lira vurgun yaptığı öne sürüldü.
13: Melis Sütçürup borsadan kazandığı yaklaşık 13 milyarı fona yatırarak kısa sürede 2 milyar kar elde etti. Bu sayede 2026 yılının kar rekortmeni oldu.
1: Cihan Sütçürup ise 640 milyon liraya yakın karla 6. sırada yer aldı. Baba ve kızı hakkında geçtiğimiz günlerde yakalama kararı çıkarıldı. Tüm mal varlıklarına da el konuldu. Ayrıca İstanbul Barosu'na kayıtlı avukat Yasemin Yavuz Koçyiğit'le eşi Gökhan Koçyiğit'in son bir yıllık borsa hareketleri de deşifre edildi. Avukat çiftin adli süreç başlamadan hemen önce tek hissede 4,8 milyar liralık satış yaparak 2,5 milyar lira net kazanç sağladığı anlaşıldı. Soruşturma tüm yönleriyle sürüyor.
17: Merkez Hakem Kurulu'na yapılan operasyonda gözaltına alınmışlardı. MHK Başkanı Ferhat Gündoğdu başta olmak üzere 5 kişi tutuklandı. O isimlerin emniyet ifadeleri de ortaya çıktı. Bakın ne dediler.
18: Futbola duyulan güvenin yeniden tesis edilmesi için bu sürecin hızlı, bağımsız ve şeffaf bir biçimde yürütülmesi şarttır.
19: Liyakatsız atamalar yapıp kişisel verileri kaydettikleri ve o verilerle de hakem atamaları yapıldığı iddia edildi. Başkan Ferhat Gündoğdu ile birlikte toplam 5 kişi tutuklanarak cezaevine gönderildi.
20: Güven sarsılmış bir Merkez Hakem Kurulu'nun sahada adalet dağıtan hakemleri yönetmesi pek doğru gelmiyor bana.
19: MHK krizinde gözaltındaki 7 kişi hakim karşısına çıktı. Kurulun başkanı Ferhat Gündoğdu, eski TFF Merkez Hakem Kurulu üyesi Yunus Yıldırım, Federasyon Hakemleri ve Gözlemcileri Derneği İstanbul Şubesi Teşkilat Sorumlusu Ali Can Sağlar, aynı derneğin İstanbul İl Hakem Kurulu Başkanı Emre Kosif tutuklanarak cezaevine gönderildi.
21: Ben de aslında şu anda da Futbol Federasyonu'nun bir dakika bile vakti yok bence Ferhat Gündoğdu ve ekibini görevden almak için diyorum.
19: Eski TFF Merkez Hakem Kurulu Başkan Vekili Ahmet Şahin'le TFF Eğitim ve 4. Bölge Sorumlusu Sebahattin Şahin adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı. Ferhat Gündoğdu savcılık ifadesinde "Suçsuzum, serbest bırakılmamı talep ediyorum." sözleriyle kendini savundu.
18: Şike yalnızca sahada oyuncular aracılığıyla yapılmaz. Bir maçın kaderini belirleyecek hakemleri ve VAR ekibini seçmek de müsabakanın sonucunu etkileyebilir.
19: Ferdi Karadoruk'un her ne kadar telefonum ele geçirildi dese de bilirkişi hacklenmeye dair bir veriye ulaşamadı. Ayrıca başsavcılık Ferdi Karadoruk'un başkanlığını yaptığı Hakemler ve Gözlemciler Derneği'nin maç ve gözlemci görevlendirmelerinde mensubiyet ve sadakat esaslı hareket edildiği yönünde mesaj ve dokümanlar tespit edildiğini belirtti. Derneğin feshi için dava açıldı.
18: Eğer bu atamaların arkasında belirli bir kulübe çıkar sağlama ya da yasa dışı bahis gibi bir amaç tespit edilirse ki bunlar ihtimaller. Bu mesajlar suçun en güçlü delillerinden biri olacaktır.
17: Ekranların hemen altında bir son dakika bilgisi var, paylaşalım. Hakemler dosyası soruşturmasında tutuklanan Merkez Hakem Kurulu Başkanı Ferhat Gündoğdu görevinden istifa etti değerli izleyenler. Hakemler dosyası soruşturmasında tutuklanan Merkez Hakem Kurulu Başkanı Ferhat Gündoğdu görevinden istifa etti. Sıcak bir gelişme, son dakika bilgisiydi. Ekranlara getirdik. Devam edelim Gece Ajansı'na. 16 ilde terör örgütü DAEŞ'e yönelik operasyon düzenlendi. İçişleri Bakanlığı eş zamanlı baskınlarda 51 şüphelinin yakalandığını açıkladı.
22: Terör sadece bir güvenlik meselesi değildir. Aynı zamanda toplumun huzurunu, kardeşliğini ve birlik duygusunu hedef alan istiklalimize kurulmuş bir pusudur.
1: Terörle mücadelede kararlılık mesajı sahaya yansımaya devam ediyor. Jandarma Genel Komutanlığı Terörle Mücadele Daire Başkanlığı ve Cumhuriyet Başsavcılıkları koordinesinde düğmeye basıldı. 16 ilde eş zamanlı düzenlenen dev operasyonlarda DAEŞ terör örgütü üyesi olduğu tespit edilen 51 şüpheli kıskıvrak yakalandı. Yapılan incelemede söz konusu şüphelilerin DAEŞ terör örgütüne üye oldukları, terör örgütüyle iltisaklı kişiler ve sözde yardım kuruluşları vasıtasıyla örgüte finans sağladıkları öğrenildi. Şüphelilerin aynı zamanda sosyal medya hesapları üzerinden terör örgütünün propagandasını yaptıkları da edinilen tespitler arasında yer aldı.
17: Türkiye'nin yıllardır konuştuğu Sema Esen, kamuoyunda bilinen adıyla Aleyna Çakır davasında dikkat çeken bir gelişme yaşandı. Mahkeme gerekçeli kararını açıkladı. Esen'in ölümünden önce erkek arkadaşı Ümitcan Uygun'a gönderdiği mesajlar dosyaya girdi. Mahkeme sanık Uygun'un

0: Mina Çakır'a sistematik olarak tehdit, hakaret ve fiziksel şiddet uyguladığını, genç kadının yardım çağrılarına ise kayıtsız kaldığını belirtti. Uygun intihara yönlendirme suçundan 4 yıl hapis cezasına çarptırıldı.
1: Böyle yapılmaz, böyle yapılmaz. Arkadaşlar.
2: Ben çok kötüyüm, eve gel, anlamıyor musun? Ve eve geldiğinde bu evde beni canlı bulamayacaksın. O gece telefon ekranına düşen bu mesajlar bir genç kadının yardım çığlığı olarak gerekçeli kararda yer aldı.
3: Nasıl kıydınız vicdansızlar? Ben yavrumu istiyorum, ben kuzumu istiyorum. Benim ciğerimi yediler.
2: Aleyna Çakır ismiyle tanınan Sema Esen'in cansız bedeni 3 Haziran 2020'de Ankara'daki evinde bulunmuştu. 21 yaşındaki genç kadının ölümünden önce erkek arkadaşı Ümitcan Uygun'dan şiddet gördüğü anlara ait görüntüler de dosyaya girmişti. Sema Esen'in ölümüne ilişkin davanın gerekçeli kararı açıklandı. Kararda Uygun'un Esen'e yönelik baskı, tehdit, hakaret ve fiziksel şiddet uyguladığı değerlendirildi. Mahkeme bu eylemlerin süreklilik gösterdiğine dikkat çekti.
4: Neyi seviyormuş ya? Sevdiğini mi öldürür?
2: Olay gecesine ait, bu sana attığım son mesaj olacak belki, değil hayatta, rüyanda bile göremeyeceksin artık mesajlarıyla Esen'in Uygun'a peş peşe yardım çağrıları gönderdiği ortaya çıktı. Mahkemeye göre Uygun, Esen'in ağır ruhsal çöküntü içinde olduğunu bilmesine rağmen bu çağrılara kayıtsız kaldı. Uygun'un telefonum uçak modundaydı savunmasına ise mahkeme itibar etmedi. HTS kayıtları da dosyada değerlendirildi. Kararda bu kayıtsızlığın Esen'in intihar iradesini güçlendirdiği ve olayın gerçekleşmesinde belirleyici rol oynadığı belirtildi. Ümitcan Uygun, intihara yönlendirme suçundan 4 yıl hapis cezasına çarptırıldığı Uygun, eziyet etme suçundansa beraat etti.
4: 4 yıl ödülü verdiler. Ödülü verdiler, saldılar.
0: Aynı yöntem, farklı kurban. Telefon dolandırıcıları bu kez 79 yaşındaki yaşlı bir adamı ağına düşürdü. Adınız sahte altın ve döviz operasyonuna karıştı deyip kandırdıkları zavallı adamın tüm birikimini elinden aldılar. Vurgunun faturası ise 15 milyon.
2: Dolandırıcıların oyununa geldi, neyi var neyi yok elleriyle teslim etti. 15 milyon 500 bin lirasını kaptıran yaşlı adam polis operasyonuyla ele geçirilen 100 bin lirasıyla baş başa kaldı. Sabah gazetesinden Yunus Emre Kavak'ın haberine göre telefon dolandırıcılarının hedefinde bu kez İstanbul Üsküdar'da yaşayan 79 yaşında emekli biri vardı. Yaşlı adamı telefonla arayan dolandırıcılar adınız sahte altın ve para soruşturmasına karıştı dedi. Dolandırıcının bu sözlerine inanan yaşlı adam evindeki 15 milyon 500 bin lira değerindeki döviz, nakit para ve altını elleriyle teslim etti. Kontrol bahanesiyle alınan altın ve paraların geri gelmemesiyle dolandırıldığını anlayan yaşlı adam hemen polise gidip şikayetçi oldu. Şikayet üzerine Asayiş Şube Müdürlüğü Dolandırıcılık Büro Amirliği ekipleri çalışma başlattı. Kısa süre içerisinde incelenen kamera görüntülerinden önce eve gelen şüpheli, daha sonra o şüphelinin parkta paraları teslim ettiği ikinci bir şüpheli belirlendi. Paranın izini adım adım takip eden ekipler, şüphelilerin aldıkları altınları ve dövizi döviz bürosunda nakde çevirdiklerini, ardındansa kriptoya aktardıklarını tespit etti. Teknik ve fiziki takibin ardından 5 şüpheli yapılan eş zamanlı operasyonla gözaltına alındı, ifadelerinin ardından adliyeye sevk edildi. Şüphelilerden 4'ü tutuklanarak cezaevine gönderilirken 1 şüpheli adli kontrol şartıyla serbest kaldı. Operasyonla ele geçirilen 50 bin TL nakit para, 1 tam altın ve 2 gram altın sahibine teslim edilirken kriptoya aktarılan kalan paranın izi sürülüyor.
0: Türkiye'de son yıllarda yaşanan her iki kazadan birini motosikletliler yapıyor. Bunlardan bazıları da yoğun trafikte kuyruk beklememek

0: için yapılan uyanıklıklar sonucunda gerçekleşiyor. Emniyet bu konudaki farkındalığı artırmak için yoğun çaba harcıyor. Arkadaşlarımız da polisin yaptığı denetimlere katıldılar.
1: Aynak ihlali yapmışsınız.
2: Yani bu yolda her zaman böyle kullanıyoruz ama buranın doğası bu.
3: Sağa geçiyorlar, sola geçiyorlar. Yani iki paket taşıyorlar, canlarını tehlikeye atıyorlar.
4: Trafiğe takılmamak için araçların arasından geçiyor. En küçük boşluğu bile fırsat sayıyorlar. Ve bunu yaparken kaza olasılığını görmezden geliyorlar.
1: Neden peki?
5: Daha hızlı gidebilmek adına hızla önümüze geçiyorlar. Soldan geçiyorlar, sağdan geçiyorlar, işaret vermiyorlar.
1: Trafikte en sık denetlenen araçların başında motosikletliler geliyor. Çünkü kural ihlali yapıyorlar ve bu ihlali yaparken hem kendi canlarını hem de diğer sürücülerin canlarını tehlikeye atıyorlar. Bizler de şu anda TEM otoyolundayız. Emniyet ekipleri sabahın erken saatlerinden itibaren denetime başladılar.
2: Sağ şeritten sola geçmeye çalıştığım için
6: kaynak yapıyorlar aşırı. Yani motorcular çok aksi bir şekilde önümüze atlıyorlar.
2: Paralalan ihlali yaptınız. Tespit ettik. Karayollara trafik kanunu 47. maddesinden ceza işlemi uyguluyoruz.
6: Bakmadan sağına soluna önümüze atlayıp kazaya sebebiyet veriyorlar.
2: Paralalan ihlallerinden kaynaklı çok sayıda kazaya denk geliyoruz. Paralalanlara yaklaşırken lütfen şeritlerimizden takip edelim.
7: Özellikle kuryelerden. Yani bir şey yetiştirecekler ama çok acele ediyorlar. Ben sağdan mı bunlara yol vereyim, soldan mı ona bilene artık bir karar veremiyoruz yani.
4: Trafikten kaçmak için kural ihlali yapan sadece motosikletliler değil.
8: Paralalan ihlali yaptım.
1: Neden peki?
8: Geç kaldığımdan dolayı bir yere yetişmem gerekiyordu.
2: Biraz da geç kalıyordu. Yani daha girmemle çıkmam gibi bir durum yani.
4: Özetle herkesin bir bahanesi var ama olası kazalarda yaşanabileceklerin dönüşü yok.
0: Çanakkale'de inşaatı devam eden öğrenci yurdunda altyapı çalışmaları sırasında toprak kayması meydana geldi. Toprak altında kalan iki işçi ekipler tarafından kurtarıldı.
9: Yurt inşasında toprak kayması meydana geldi. Facianın eşiğinden dönüldü. Çanakkale 18 Mart Üniversitesi Terzioğlu yerleşkesinde inşaatı devam eden öğrenci yurdu alanında toprak kayması meydana geldi. Olayda İran uyruklu iki işçi toprak altında kaldı. İhbarla bölgeye AFAD, itfaiye, sağlık ve polis ekipleri sevk edildi. İki işçi ekiplerin çalışmasıyla kurtarılarak ambulansa taşındı. Kazazedeler buradaki ilk müdahalelerinin ardından hastaneye kaldırıldı. Durumlarının ise iyi olduğu öğrenildi. Olayla ilgili inceleme başlatıldı.
0: Denizli'de bir akaryakıt istasyonunda facianın eşiğinden dönüldü. Yakıt ikmali yapıldığı sırada yangın çıktı. Ardından da patlama meydana geldi. Denizli'deki akaryakıt istasyonunda meydana gelen patlamada facianın eşiğinden dönüldü. Olay Pamukkale ilçesinde meydana geldi. Akaryakıt istasyonunun deposuna tankerden yakıt boşaltıldığı sırada yangın çıktı. Ardından da tanker büyük bir gürültüyle patladı. Olayda istasyon görevlisinin vücudunda yanıklar oluştu. İhbarla olay yerine ekipler sevk edildi. Ekiplerin müdahalesiyle söndürülen yangında istasyondaki 3 tankerde hasar meydana geldi. Yaralı istasyon görevlisi ilk müdahalesinin ardından hastaneye kaldırıldı. Yangınla ilgili inceleme başlatıldı. Sırada yurttan ve dünyadan hızlı bir haber turumuz var.
10: Acılı baba gerçeğin peşine bırakmadı. 19 yaşındaki motokurye Yusuf Büyüktaş'ın ölümünde gerçek 46 gün sonra ortaya çıktı. İstanbul Kağıthane'de yaşanan kazada ilk bilirkişi raporunda tali kusurlu gösterilen ve serbest bırakılan ehliyetsiz sürücünün geri manevrayla kontrolsüz şekilde yola çıktığı tespit edildi. Hayatını kaybeden kuryenin babası tarafından bulunan görüntülerin dosyaya girmesiyle asli kusurlu sayılan sürücü tutuklanarak cezaevine gönderildi. Kararla acılı aile bir nebze olsun rahatladı.

0: Asansör bekliyordu, şeker bir anda nefes borusuna kaçtı. Kayseri'de nefes almakta güçlük çeken adamın yardımına bina içindeki bir başkası yetişti. Hemlik manevrasıyla hayata tutundu.
1: Bize de sürpriz oldu. Ya süreçte çok zor geçmedi ama annemler yardımcı olacak. Hep beraber bakacağız.
0: Antalya'da yaşayan Durdali Gamze Nur Çörük çiftinin 4 yaşında bir kızları vardı. İkinci çocuk için tüp bebek tedavisine başlayan çiftin 4 üzeri oldu. Hem sevinç hem de büyük şaşkınlık içinde olan çift bebeklerinin tedavi sürecinin tamamlanmasıyla evlerinin yolunu tuttu.
2: Bayağı bir heyecanlıyız. Bir şaşkınız. Önceden de 4 yaşında bir kızımız var. Hepsi toplam 5 kızımız oldu.
0: Elazığ'da gece saatlerinde bastıran sağanak sonrası caddeler nehre döndü, sürücüler zor anlar yaşadı. Alt geçitlerse göle döndü, bazı noktalarda su seviyesi 2 metreyi buldu. Rize'de ise Çamlı Hemşin ilçesine bağlı Avusor yaylasında etkili olan kar yağışı sonrası yayla beyaza büründü. Bölgede hava sıcaklığı sıfırın altında 2 derece ölçüldü. Şiddetin dozu her geçen gün artıyor, sokaklar savaş alanı gibi. Fransa'da eğitim koşullarının iyileştirilmesi talebiyle başlayan lise eylemleri kontrolden çıktı. 5 günde çoğu öğrenci, 5000 kişi gözaltına alındı, 400 aşkın eğitim kurumuysa şiddet olayları nedeniyle kapatıldı. Feci olay Meksika'da binlerce kişinin izlediği bir canlı yayın esnasında yaşandı. Şiddetli yağış eylem getirdi. Göçen toprak trafiği aksatınca haber kanalları bölgeye akın etti. Direksiyon hakimiyetini kaybeden bir sürücü heyelanın olduğu yerde canlı yayın yapan muhabir ve kameramana çarptı. Neyse ki kısa bir süre sonra iyi haber geldi. Muhabir ve kameraman feci kazadan mucize eseri sağ çıktı. Rusya'da bir ebeveynin ihmalkarlığı neredeyse faciaya sebep oluyordu. Evde yalnız bırakılan iki çocuktan biri pencereye çıktı, diğeri ise arkasından camı kapattı. Üçüncü katta mahsur kalan çocuğu görenler hemen itfaiyeye haber verdi. Kurtarma anları mahallelinin cep telefonu kameralarına yansıdı. New York'ta bir saldırgan restoran önünde yemek siparişi bekleyen adamın üzerine yanıcı madde döktü. Talihsiz adamın vücudunda ciddi yanıklar oluştu. Polis her yerde saldırgan arıyor. Kazanın adresi Slovakya. Yanıcı madde taşıyan tanker otobanda kontrolden çıktı. Bariyerlere çarpıp alev topuna dönüştü. Arjantin'de ise saatte 140 kilometre hızla gidip önüne gelene makas atan trafik magandası feci sonunu kendi cep telefonu kamerasıyla kayda aldı. Alkollü sürücü makas attıktan sonra bir elektrik direğine çarpıp taklalar atarak savruldu. Hindistan'ın Bihar eyaletinde etkili olan şiddetli yağış bir yolun çökmesine neden oldu. Yolun hızla altındaki nehre doğru çöktüğü anları panik içindeki yayalar görüntüledi.
3: Başkan Recep Tayyip Erdoğan'ın Teknofest 2026 Güneydoğu'da önemli mesajlar verdi. Gençlere seslendi başkan konuşmasına. Sizler bu ülkenin istikbalini omuzlayacaksınız diyerek başladı. Savunma sanayindeki ihracat rakamlarını da açıkladı Cumhurbaşkanı ve sözü daha sonra fon soruşturmasına getirdi. Kimsenin hakkını kimseye yedirmeyiz diyen Erdoğan yol haritasının belirlendiğini açıkladı.

0: Beğendiğiniz, hayran kaldığınız, görünce gururlandığınız tüm bu teknolojileri ileride inşallah sizler üreteceksiniz.
1: Kızıl Elma'dan Kaan'a, Gökbey'den Hürjet'e, Teknofest alanında sergilenen yerli ve milli platformlar Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın konuşmasında da öne çıktı.
0: Türkiye'nin geleceği hamdolsun emin ellerdedir. Türkiye yüzyılı Teknofest kuşağının izini, mührünü, damgasını taşıyacaktır.
1: Erdoğan Teknofest'in Şanlıurfa buluşmasında gençlere seslendi. Bu millet asırlardır sizi bekliyor dedi. Ardından Kızıl Elma vurgusu geldi.
0: Sizin ümitlerinizi kırmak isteyenler de var. Bekledikleri fırsatı onlara vermeyeceksiniz. Kızıl Elma mefkurenizden en küçük bir taviz vermeyeceksiniz.
1: Filistin'den Lübnan'a, Libya'dan geniş bir coğrafyaya. Erdoğan gençlere sadece teknolojide değil, insani sorumlulukta da rol biçti.
0: Savaş suçlularını, insanlık düşmanlarını, soykırımcıları sizler durduracaksınız.
1: Savunma sanayindeki rakamları da paylaştı. Erdoğan, AK Parti iktidarı döneminde kırılan rekorlara dikkat çekti.
0: Havada, karada, denizde ve uzayda destan yazmaya devam ediyoruz. Savunma ihracatında şu anda dünyanın en büyük 11. ülkesiyiz. İnşallah daha iyi yerlere geleceğiz.
1: Erdoğan Şanlıurfa Bilim Merkezi'nin açılışını da yaptı.
2: Ya Şanlıurfa'dan türküler yok mu? Teknofest, Teknofest, sağım solum Teknofest. Sağım solum Teknofest. Hazır mıyız? Ya Allah! Bismillah!
1: Program geleneksel Teknofest pozuyla son buldu. Şimdi sıra sende, hayal birlikte geliyor işte tam bağımsız ülke. Cumhurbaşkanı kürsüden indi, bir sonraki durağı Şanlıurfa Şehir Hastanesi açılış töreni oldu. Gündeminde fon krizi vardı.
0: Kimsenin hakkını kimseye yedirmeden adalet ve hakkaniyet zemininde sorunun süratle çözülmesi için çalışıyoruz. Kendi pisliklerini örtmek adına Türkiye'nin iktisadi güvenliğini sabotaj düzenleyenlerin hevesleri kursaklarında kalacaktır.
1: Erdoğan AK Parti'nin Şanlıurfa İl Başkanlığı'nın açılışını da gerçekleştirdi.
0: Ya Allah! Bismillah!
3: Şanlıurfa'da düzenlenen Teknofest Güneydoğu yoğun katılıma sahne oldu. En çok da çocukların ilgisi vardı. Robotlardan insansız hava araçlarına pek çok yerli ve milli teknoloji gücü görenleri bir kez daha gururlandırdı.

0: karate yapıp dans eden robotlar, mayın tarama robot köpekleri. Şanlıurfa'da düzenlenen Teknofest Güneydoğu'da yerli ve milli teknoloji gücü bir kez daha gururlandırdı.
1: Anlatmaya gerek yok. Her şeyi görüyoruz.
2: Çok gurur verici bir şey.
3: Mühendis olmak ister misin?
2: İsterim.
1: Vatan hepimizin, yani bu gurur verici tabloyu görünce biz çok sevindik.
4: Urfa Teknofest'e çok yakıştı. Teknofest'e Urfa'ya çok yakıştı. Yarın da son gün. Tüm bölgemizi, tüm Türkiye'yi bekliyoruz.
0: Katılım bir hayli yoğundu. Çocukların en çok ilgisini çekense robotlar oldu.
3: Karate yapabiliyor. Şu an karate yapıyor. Aynı zamanda oynuyor ama asıl görevi, asıl maksadı ve üretim amacı fabrikalarda üretim bandında çalışabilecek bir robot olması.
2: Buraya geldiğim için Türk'ün gücünü öğrendim.
0: Yerli ve milli insansız hava araçları da bir hayli ilgi gördü.
5: Çok mutluyum, çok heyecanlıyım. İlk defa böyle bir şeye dokunuyorum. Çok mutluyum.
3: Ne hissettin?
5: Ya böyle Türkiye'nin gücünü.
3: Teknofest heyecanı 4. günde de devam ediyor. 4. günde Başkan Recep Tayyip Erdoğan'ın katılımıyla alan tıklım tıklım dolmuş durum.

0: anda vatandaşlar sabah erken saatlerde geldi ve heyecanla Başkan Erdoğan'ı bekledi.
1: Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın kürsüye çıkmasıyla alandaki coşku katlandı. Dereceye girenlerin ödüllerini Erdoğan verdi.
2: Birlikte Şanlıurfa Cumhurbaşkanımızı selamlıyoruz.
3: CHP'li Ataşehir Belediyesi'ne operasyon düzenlendi. Başkan vekili de dahil 13 şüpheli gözaltına alındı. Mersin'de de 336 milyon liralık ihale dosyası mercek altına alındı. Son gelişmeler gelecek şimdi ekrana.
1: Belediyelerde yolsuzluk soruşturmalarında peş peşe gelişmeler. Ataşehir'de başkan vekili de dahil 13 gözaltı. Mersin'de 336 milyon liralık ihaleler mercek altında. Eyüp Sultan'da ise belediye başkanı dahil 28 şüpheli Ankara'ya gönderildi. Soruşturma dosyalarında hediye kartlarından dövize, sahte kaşelerden şüpheli para trafiğine kadar dikkat çeken ayrıntılar var.
4: Murat Güneş.
1: İlk adres Ataşehir. Sabah saatlerinde düğmeye basıldı. Belediye Başkan Vekili Murat Güneş'in de aralarında bulunduğu 13 şüpheli gözaltına alındı.
5: En iyi şekilde hizmetlerimize devam edeceğiz.
1: Soruşturmanın odağında imar ve iskan işlemlerine ilişkin rüşvet iddiaları var. Dosyada HTS ve bas kayıtlarıyla masa hesap hareketleri de incelendi. İddiaya göre bazı belediye çalışanlarının rüşvet karşılığında lüks mağazalardan yüksek tutarlı hediye kartları kullandığı ve döviz cinsinden para aldığı tespit edildi. Dosyada imar ve iskan işi bulunan firmalara sözde çöp konteyneri aldırılarak menfaat sağlandığı iddiası da yer aldı. Eş zamanlı operasyonda adreslerde arama yapıldı, dijital materyallere el konuldu. Mersin Büyükşehir Belediyesi'ne yönelik yapılan soruşturmada ise dosyanın rakamı daha büyük. 314 dosya incelendi, 336 milyon liralık ihale ve doğrudan temin dosyası mercek altında. Dosyaya göre 41 milyon 419 bin liralık 13 ihale ve doğrudan temin işleminde usulsüzlük tespit edildi. Bu işlemlerde Mersin Büyükşehir Belediye Başkanı Vahap Seçer'in onurunun bulunduğu söyleniyor.
6: Bundan sonra da aynı mücadeleyi sürdüreceğiz.
1: Soruşturma belgelerine göre bir otomobilin bagajında 12 farklı firmaya ait sahte kaşe ele geçirildi. Bu kaşelerin ihalelerde kullanıldığı öne sürüldü. Ve son durak Eyüp Sultan. Belediye Başkanı Mithat Bülent Özmen'in de aralarında bulunduğu 28 şüpheli suç örgütüne üye olma, rüşvet alma, rüşvet verme ve ihaleye fesat karıştırma suçlamalarıyla gözaltına alınmıştı. Sağlık kontrolleri tamamlanan şüpheliler soruşturmanın yürütüldüğü Ankara'ya gönderildi.
3: Ve meteorolojiden kuvvetli yağış ve fırtına uyarısı geldi. Peki nereler için uyarı yapıldı? Detayları A Haber muhabiri Ahmet Nazif Vural aktaracak.
7: Marmara bölgesinde kuvvetli ve şiddetli fırtınanın aslında etkili olacağını söyleyelim. Önümüzdeki saatler içerisinde, bugün içerisinde ve yine önümüzdeki haftada İstanbul ve çevresinde Marmara bölgesinde, Ege bölgesinde yağıştan daha ziyade fırtınanın, rüzgarlarının etkili olacağını söylemek mümkün. Bunun yanı sıra şu an için Meteoroloji Genel Müdürlüğü'nün yapmış olduğu paylaşımlara göre Kuzey Ege kıyıları, yine Doğu Karadeniz kıyıları ve aynı zamanda Akdeniz bölgelerinde yağışın da zaman zaman etkili olma ihtimali öngörülüyor ve beraberinde yağışın en çok olması beklenen nokta ise Güneydoğu Anadolu illeri. Bu noktada özellikle o bölgelerde yaşayan vatandaşlarımızın dikkatli olması önemli. Öyle ki içinde bulunmuş olduğumuz gün olan pazar günü içerisinde dışarıya çıkacakların hava durumuna bakarak dışarıya çıkmaları oldukça kıymetli. Çünkü özellikle fırtınanın da oluşmasıyla birlikte Ege ve Akdeniz ve Marmara bölgesinde ciddi bir rüzgar da etkisini hissettirecek. Saatte 70 kilometreye kadar hızlanan rüzgardan bahsediyoruz. Özellikle sahil kesiminde bu rüzgarın hissini ve aynı zamanda yüksek bölgelerdeki rüzgarın hissini çok daha fazla hissetmek mümkün. Bu sebeple dikkatli olunması gerekiyor. Marmara bölgesinde şu an için yağışın daha hafiflediğini, yağış geçişinin şu an için sona erdiğini, ancak rüzgarın devamlılığının arttığını, Akdeniz ve yine Güneydoğu bölgelerinde yağış olasılığının çok daha fazla olduğunu, Karadeniz bölgesinde de özellikle Doğu Karadeniz'e yağış ikliminin hala geçerli olduğunu, yağış sisteminin Doğu Karadeniz'e etkisini gösterme ihtimali olduğunu, Kuzey Karadeniz

0: Karadeniz'in yine doğu bölgelerinde de Karadeniz'in doğu bölgelerinde de bu yağış sisteminin hala etkili olduğunu söylemek mümkün. Artvin'e kadar bu sistemin hala etkili olduğunu söyleyelim ve beraberinde Meteoroloji Genel Müdürlüğü 4 il içinde sarı kortlu uyarıda bulundu. Bu 4 ilde Çanakkale, İzmir, Balıkesir ve Manisa, buralarda bu 4 ilde sarı kortlu uyarıda vardı. Fırtına ve yine şiddetli yağmur ve sağanak yağış ve fırtına ile alakalı bir de o noktalara sarı kodlu uyarı verildi. Bu sebeple de o noktalarda yaşayan, o şehirlerde yaşayan vatandaşlarımız için de uyarıda bulunmuş olalım. Sözü yeniden size bırakalım.
1: Ahmet Nazif Vural'a teşekkür edelim. Aktardığı bilgiler için devam edelim. 54 yaşındaki Neşe Hezek 30 yıldan fazladır ciddi bir bağışıklık sistemi hastalığıyla mücadele ediyor. Ve bu hastalık yüzünden tam 8 aydır su bile içemiyordu. 33 kiloya kadar düştü. Onu yeniden hayata bağlayansa Türk hekimleri oldu. 4 saat süren zorlu bir ameliyat geçirdi Hezek ve aylar sonra ilk kez kana kana su içti.
2: Çok bekledim.
3: Yavaşça, acele etmiyoruz.
2: Elhamdülillah.
4: Nasıl hissettiniz?
2: Bu duygu telafisi.
5: Yaşadığı mutluluğu tarif etmek hiç kolay değildi. Çünkü aylar sonra ilk kez kana kana su içti.
4: Su içememek bile çok zordu değil mi sizin için?
2: 8 aydır bir damla su bile yutamadım. Tükürüğüm bile yutamadım.
6: Şükrettik, hamd ettik. Yani sevinçten ağladık, o suyu yudumladı ya.
5: 54 yaşındaki Neşe Hezek 30 yıldan fazla süredir bağışıklık sistemine savaş açan skleroderma hastalığı ile mücadele ediyordu.
3: Hastamız yaklaşık 8 aydan bu yana ince bağırsağına yerleştirilen bir tüp vasıtasıyla beslenen, tükürüğünü dahi yutamayan bir hastamız. Çoğunlukla yemek borusunu tutan bir hastalık ve tamamıyla yemek borusu fonksiyon dışı kalıyor.
2: 8 aydır makineyle, pejle beslendim. O süreçte bir damla su bile içemedim. Her şeyden mahrum kaldım.
5: Doktor doktor gezen bir çocuk annesi kadının tedavi olabilmesi için tek şansı zorlu bir ameliyat süreciydi.
3: Yemek borusunun tümünün çıkartılması, mideden bir yemek borusu hazırlanıp mide tübünü, yani daha doğrusu, bir araya getirip mide yemek borusu haline getirdik. İzin verirseniz birazcık su içirmek istiyorum hastaya. Yavaşça, acele etmiyoruz.
2: Elhamdülillah. Çok bekledim. Rabbim nasip etti hocalarım sayesinde.
5: Neşe Hezek 30 yıldır mücadele ettiği o nadir hastalık yüzünden yaklaşık 8 aydır ne bir su içebiliyor ne de boğazından tek bir lokma yemek geçiyordu. Ameliyat oldu ve sağlığına kavuştu. Şimdi ilk kez çorbasını içecek.
2: Yemek yiyeceğim. Çok mutluyum. Hı hı. Bu anı çok bekledim. Şu anda bana ikram buyurdukları lahana çorbası içiyorum. İlk kez böyle nimete kavuşuyorum. 8 aydır çok hasretini çektim.
5: Neşe Hezek'in şimdi en büyük arzusu ailesiyle özgürce yemek yiyebildiği keyifli kahvaltı sofralarına oturmak.
4: Normal yemeye başladığınız zaman ilk ne yemek istiyorsunuz? Neyi özlediniz?
2: Ben kahvaltı tarzını çok severim. Kahvaltı böyle... Yani domates, peynir, çayı çok özledim.
4: Uzun uzun bir sabah kahvaltısı yaparsınız azıcık.
2: İnşallah çoluğum çocuğumla, ailemle kahvaltı sofralarında bulunacağım.
1: ...11 yaşındaki Cihan Salih... ...bundan 1,5 yıl önce... ...ülkesi Suriye'ye dönenlerden... ...minik Cihan Şam'a döndükten sonra... ...Suriye ile ilgili videolar çekmeye başladı... ...kısa zamanda paylaşımları... ...milyonlarca kişiye ulaşmaya başladı.
7: Bugün sizi Halep'te... ...çok önemli bir yere getiriyorum...
8: Türkiye'den Suriye'ye döndü. Küçük yaşına rağmen kocaman yüreğiyle çektiği videolarla Türkiye'de yaşayanlara memleketini anlatmaya başladı.
7: Buradaki tarihi eserleri, hatta Emevi Camii'ni de çektim. Başka işte Şam Kalesi'ni de çektim.
9: Bir şehir sadece taşlardan mı oluşur, yoksa o taşların içinde yaşayan insanların hikayelerinden mi?
7: Ya ben Türkiye'den beri zaten video falan yapıyordum. Sonra buraya geldik, işte babam dedi ki yani video yapalım mı? Ben de çok mutlu oldum. Sonra video yapmaya başladık. Köyde interneti bir açtık, viral olmuş.
8: Cihan Salih 11 yaşında ve 1,5 yıl önce Türkiye'den

0: memleketine yani Suriye topraklarına döndü ama burada çok güzel bir görev buldu kendine. O da rehberlik yapmak ve şu anda biz tarihi Emevi Camii'ndeyiz. Burayla ilgili ne söylersin peki Can?
1: Ya Şam'a gelirlerse mutlaka Emevi Camii'yi görmeden gitmesinler.
0: Babasıyla birlikte çektiği videolarla da popülerliği giderek arttı.
2: 1546 yılında Mimar Sinan'ın Halep'te en ilk eserlerinden biri.
1: Burada herkes geliyor işte Cihan filan diyorlar.
2: Zamanında buranın canlı bir çarşı olduğunu inanmak çok güç. Burası El Medine Çarşısı, Halep'in en önemli çarşılarından biri.
0: Cihan şimdi pek çok medeniyete ev sahipliği yapan Suriye'yi karış karış dolaşıyor. Şam'ı dolaşıyor ve gezerken de anlatıyor. Hedefi ise rehber olmak ama amaçlarından biri yıllarca beraber yaşadığı Türkiye'deki abilerinin, ablalarının buraya gelmesi ve burayı, bu toprakları ziyaret etmesi.
1: Amacım belki birazcık yararlı olabilir bir insanlara. Gelip öğrenirler buraları bilmeyen insanlar için belki.
0: Türkiye'dekiler.
1: Evet.
2: Burası Hicaz Demiryolu. Bugün sessiz görünen buraylar bir zamanlar Osmanlı'nın en önemli projelerinden biriydi.
0: En çok nereyi gezmeyi özledin?
1: İstanbul, Üsküdar'ı.
0: Üsküdar'ı.
1: Konya da çok güzel. Süleymaniye Camisi çok güzel.
3: Amerikan Başkanı Donald Trump, Beyaz Saray'ın bahçesinde gazetecilere açıklamada bulundu. İran'la yaşanan sorun çözülürse petrolün eski seviyesine hatta daha da aşağıya inebileceğini söyledi. Trump'a Türkiye'ye uygulanan katsa yaptırımları hakkında verdiği söz hatırlatıldı. Trump'ın cevabı, "Başkan Erdoğan benim dostum ve onu her zaman mutlu ederim" oldu.
4: Başkan Recep Tayyip Erdoğan'la olan dostluğunu yineledi, onu her zaman mutlu ederim ifadesini kullandı.
5: O benim dostum ve onu her zaman mutlu ederim.
4: ABD Başkanı Trump, Alabama eyaletine hareketinden önce Beyaz Saray'ın bahçesinde konuştu. İran'la yaşanan sorun çözülürse petrolün eski seviyesine hatta daha da aşağı inebileceğini söyledi. Washington-Tahran arasındaki gerilimin uzun sürmeyeceğini dile getirdi.
5: İran savaşı biter bitmez ki uzun sürmeyecek, petrol fiyatları düşecek, hatta belki de başta olduğundan daha düşük bir fiyata düşecek.
4: Trump, Avrupa'nın elindeki dizel stoklarını piyasaya sunacağını söyledi. Fiyat baskısının azalacağını iddia etti. Avrupa'ya ihracat yasağı uygulamayacağını da açıkladı.
5: Avrupa'da çok fazla dizel var ve onlar büyük bir katkı yapacaklar ve ihracat yasağını uygulamayacağız.
4: Trump'ın gündeminde Türkiye'de vardı. Kendisine katsa yaptırımları hakkında verdiği söz hatırlatıldı. Türkiye'yi sevdiğini söyledi, Başkan Erdoğan'la olan yakın diyaloğuna dikkati çekti.
5: Türkiye'yi seviyorum. Başkan Erdoğan'la her zaman görüşüyorum. O benim dostum ve onu her zaman mutlu ederim.
3: Dünya gündemini konuşacağız Gece Ajansı'nda. Stüdyomuzda değerli konuklarımız var. Hemen takdim edeyim. Gazeteci Merve Şebnem Oruç. Merve Hocam hoş geldiniz.
6: Hoş bulduk, iyi geceler.
3: Çok teşekkür ederim. Askeri stratejist Doçent Doktor Kemal Olçer. Kemal Hocam hoş geldiniz.
7: Hoş bulduk efendim, yayınlar.
3: Teşekkür ediyorum. Siyasi tarih uzmanı Doktor Sinan Demirtürk. Sinan Hocam hoş geldiniz.
8: Hoş bulduk. Teşekkür ederim efendim. İyi geceler
3: diliyorum. İyi geceler diliyorum. Tabii önce Tahran'a uzanalım. Zira Suudi Arabistan ve Yemen güçlerinin İran destekli Husilere karşı geniş kapsamlı bir operasyon hazırlığında olduğunu söyleyelim. Hedefte Kızıldeniz kıyısındaki stratejik noktalar ve Babül Mendeb Boğazı var. ABD İran arasında da bir yandan gerilim tırmanıyor. Detayları konuşacağız. Tahran'a gidiyoruz. Haber muhabiri Ekber Karabağ karşımızda. Sözü Ekber'e bırakalım.
9: Sinan, teşekkür ederim. İyi yayınlar dilerim. Evet, senin de belirttiğin üzere söz konusu bu cephede de ciddi anlamda çatışmalar söz konusu. Hatta az önce Husiler'den gelen açıklamaya göre işte Suudi Arabistan'ın en büyük petrol şirketi Aramco'ya yönelik saldırılarının söz konusu olduğu Husiler tarafından ifade edildi. Yakın bir geçmişe dönersek, tabii İran meselesi başladıktan sonra, İran'a yönelik savaş başladıktan sonra İranlı yetkililer sürekli bir şekilde bir hususun altını çiziyordu. O da neydi? İşte savaş uzarsa, bize yönelik baskılar artarsa Hürmüz'ün dışında başka cepheler açılacak diyorlardı İranlı yetkililer. Ve bu da oldu. İşte o söz konusu bu cephe, yani Babul

0: Bak, Kızıldeniz cephesi açılmış orada ve Husiler malum birkaç aydır Suudi Arabistan'ın kendilerine yönelik ambargoya gerekçe göstererek Suudi Arabistan'a yönelik bazı saldırıları söz konusu. Reuters'in bugün gün içinde bir iddiası söz konusuydu. Suudi Arabistan'ın Yemen ordusuyla birlikte kapsamlı bir şekilde Husilere yönelik bir saldırı hazırlığı içinde olduğunu Reuters iddia etti. Bu saldırının işte duruma göre farklı bir şekilde olacağı söz konusu. Haber Ajansı'nın iddiasında yer almaktadır. Onlardan birincisi işte Suudi Arabistan sadece Babul Mendebi Husilerin elinden çıkarılmasına yönelik bir operasyon yapacak. Bir diğer seçenekte ise daha geniş kapsamlı, en azından 100 bin işte Yemen ordusu mensubunun da katıldığı daha geniş bir kapsamlı Yemen'in içlerine yönelik bir saldırı söz konusu olacaktır. Tabii bu iddia ne kadar doğrudur, Suudi Arabistan ne kadar bu meselede başarı sağlar, tabii bu tartışmaya açık bir mesele. Ancak Sinan şunu belirteyim ki dün gün içinde önemli bir gelişme oldu Amerika Birleşik Devletleri cephesinde. Bir toplantı yapıldı, gizli bir toplantı, ancak Amerikan medyası onun içeriğiyle ilgili bazı hususların da sızmasına yardımcı oldu. Özellikle söz konusu bu toplantı işte Donald Trump'ın yardımcısı başkanlığında toplandı. Savaş Bakanı, Dışişleri Bakanı, işte Genelkurmay Başkanı, SİHA Başkanı ve diğer üst düzey yetkililer bu toplantıya katıldı. Özellikle iki husus burada tartışılmış oldu. Birincisi İran meselesi, diğer ise Yemen ve Suudi Arabistan arasındaki bu gelişmeler. Ki biliyorsunuz Amerika Birleşik Devletleri doğrudan bu savaşa, yani Yemen savaşına, Husi cephesindeki savaşa katılmıyor. Ancak Suudi Arabistan'a istihbarat desteği veriyor. İran konusunda ise bir bilinmezlik söz konusu. Biliyorsunuz iki gün önce bir haber basında yer aldı. Amerika Birleşik Devletleri İran yakınlarına bir işte uçak gemisi gönderiyor ve böylelikle bölgede uçak gemisi sayısı 3'e yükselecekti. Tabii herkes de bunu biliyor ki bu şekilde bir harekat bir eylem yapılması boşuna değildir. Mutlaka bir şeyler olacaktır. Nitekim Donald Trump da dün bunu ifade etmişti. Bir şekilde İran meselesini ya savaşla ya işte müzakerelerle işte bitirmemiz gerek. Tabii müzakereler konusunda, yani diyalog, diplomasi konusunda ileride yani somut bir perspektif yoktur. Yani tarafların tekrardan bir araya gelerek bir şey imza atmasıyla ilgili daha ziyade savaş meselesi ön plana çıkmaktadır. Nitekim İran'da da işte bu yöndeki hazırlıklar devam etmektedir. Ben bugün gün içinde Tahran'da Heftetir Meydanı'nda bir alandaydım. İşte orada sivil insanlara eğitim verilmesiyle ilgili, silah eğitimi verilmesiyle ilgili de devletin işte ordunun işte devrim muhafızlarının bazı teşebbüsleri söz konusu. Böyle bir durum söz konusu. Tabii Amerika Birleşik Devletleri'nde yapılacak bu seçimler, oradan çıkacak sonuçlar ve özellikle İsrail'de işte bu ay sonunda yapılacak seçimler burada çok önem arz etmektedir. Tabii sinirle son olarak şunu belirteyim ki an itibariyle Amerika Birleşik Devletleri'nin İran üzerinde ciddi anlamda bir ekonomik baskısı söz konusu. Bir örnek vereyim. Dün ben bu saatlerde senin yayınına katıldığım bir Amerikan doları İran'da 260 bin tümende, bugün ise 270 bin sınırına dayanmış oldu. Halbuki gün içinde Merkez Bankası'nın da ciddi anlamda piyasaya dolar sürmesi söz konusuydu. 1 milyar dolar piyasaya bankalar üzerinden para sürdü. Ancak buna rağmen yine dövizin ateşi düşmedi. Mesut Pezeşkan az önce bir sosyal medya hesabından bir açıklaması söz konusu oldu. Açıklamasında şöyle diyor ki işte İran'a karşı ekonomik baskı artmıştır. Ancak biz düşmanın hedeflerine ulaşmasına izin vermedik diyor. Tabii bu ciddi anlamda tartışılıyor. Ben özellikle sosyal medyada bakıyordum. Şimdi Mesut Pezeşkan izin vermedik diyor da, ancak doların fiyatına bakıldığında pek de yani Mesut Pezeşkan'ın bu ifadesi tartışılabilir bir ifadedir. İşte Mesut Pezeşkan yeni önlemlerden bahsediyor. Tabii İran bu işte önlemleri ne olacaktır? Önümüzdeki günlerde göreceğiz. Ancak Amerikan cephesinden, Scott Bessent'ten ABD Hazine Bakanlığı'nın gelen açıklamaya bakıldığında İran'ın artık satacak petrolün kalmadığını iddia ediyor ABD'li bakan. Böyle bir durum doğru mudur değil midir? Ancak şöyle bir gerçek söz konusu ki Amerika Birleşik Devletleri İran'a karşı uyguladığı bu ambargolarla birlikte, bu kısıtlamalarla birlikte hem havada hem denizde hem karada hem de demir yolundaki bu kısıtlamalarla birlikte ciddi anlamda İran ekonomisine işte darbe vurmayı, tahribat yaratmayı başarıyor.
1: Erkarabağ, teşekkür ediyoruz aktardığı bilgiler için. Bir diğer bağlantı noktamıza götüreceğiz sizleri. Zira Türkiye ile Yunanistan arasında Ege'de yeni bir NOTAM gerilimi yaşanıyor. Çakışan askeri tatbikat alanları nedeniyle Ankara, Yunanistan'ın yayımladığı NOTAM'ın geçen

0: Yetersiz olduğunu açıkladı. Peki Ege'deki son gerilimin perde arkasında ne var? Detayları konuşacağız. A Haber muhabiri İlhan Tahsin'e sözü bırakalım önce.
1: Teşekkür ederim Sinan Tatlı. Stüdyodaki konuklarınıza da, değerli konuklarınıza iyi geceler diliyorum Gümülcine'den. Tabii ki NOTAM karşılıklı NOTAM savaşı devam ediyor. Çünkü ilk önce Türkiye zaten her zaman olduğu gibi komşu ülke Yunanistan'a 25 Eylül 27 Ekim tarihleri arasında Ege'de 5 farklı bölgede tatbikatların yapılacağını, bazı askeri birliklerin, işte bazı silahların bu bölgelerde tatbikat yapılacağını bildirmişti. Ancak Yunanistan akabinde derhal Dışişleri Bakanlığı boş durmadı. Savunma Bakanlığı'yla birlikte görüştükten sonra Yunanistan'da 12 Ekim 20 Ekim tarihleri arasında o da farklı bir notam yayımladı. Ancak burada dikkat çekilen bir konu, Yunanistan'ın yayımlamış olduğu bu notamda iki farklı 25 meridyenin iki farklı bölgenin Yunanistan'ın kara sularıyla çakıştığını, dolayısıyla bunun Ankara'nın yayınlamış olduğu, özellikle bu bölge, iki bölge için notamın geçersiz olduğunu ileri sürüyor Atina. Dolayısıyla da bir an önce Türkiye'nin buradaki bu notamdan bunu geri çekmesini, geri almasını talep ediyor baktığımız zaman. Çünkü Yunanistan da keza aynı dönemde, yani bu tarihler arasında bu bölgelerde askeri tatbikatlar, değişik silahlarla hem hava kuvvetleri hem donanmanın orada tatbikatlar yapacağını ve dolayısıyla da olası bir kazanın yaşanmaması için Türkiye'yi bu konuda bilgilendirdiği, dolayısıyla da yani neticede söylememiz gerekirse, ki üstünde konuklarımız zaten bunu da dile getireceklerdir, Yunanistan burada Türkiye'nin yine Yunanistan'ın kara sularını ihlal ettiğini, yayımlanan bu notamların Yunanistan'ın egemenlik haklarını çiğnediğini ve buna uymadığını ileri sürüyor ve dolayısıyla da böyle bir çıkış yapıyor baktığımız zaman. Tabii ki bunun perde arkasında her zaman olduğu gibi Türkiye yıl boyunca programlı tatbikatlar gerçekleştiriyor. Bu tatbikatların tümünde, ama bakın istisnasız tümünde, sürekli olarak Yunanistan Türkiye'nin tahrikkar davrandığını, tahrik ettiğini, komşuluk ilişkilerini zedelediğini dile getiriyor ve bunun Avrupa Birliği'ne girme aşamasında olan ve müzakereleri devam ettiren Türkiye'ye hiç yakışmadığını ve uymadığını ileri sürüyor. Ancak öte yandan da ne yapıyor Yunanistan yapmış olduğu açıklamalarda? İyi komşuluk ilişkileri, Ege'de sakin sular ve karşılıklı olarak iletişim kanallarının açık kalmasının iki ülkenin de yararına olduğunu ileri sürüyor. Ancak baktığımız zaman Miçotakis'in Meis Adası'na giderek adaların silahlanması, dolayısıyla Yunan ordusunun şu anda ve Yunanistan'ın, Atina'nın bu notamla karşı çıkması, sürekli olarak bu iyi komşuluk ilişkileriyle ve dolayısıyla da sakin sular ve dolayısıyla da iki ülke ilişkilerinde yani bir sakin seyirin devam etmesine hiç de bağdaşmıyor. Çünkü baktığımız zaman Türkiye zaten yapmış olduğu açıklamayla 25 Eylül tarihinde, bakın 25 Eylül'den 27 Ekim'e kadar bu notamı yayınlıyor. Akabinde Yunanistan buna itiraz olarak 12 ile 20 Ekim tarihleri arasında Yunanistan'da bir notam ve akabinde de Avrupa Birliği'ne, Birleşmiş Milletler'e sürekli olarak ve NATO'ya bunları gönderiyor. Diyor ki Türkiye benim kara sularımda benden izinsiz o bölgede notam yayınlandı. 25. meridyen tüm boyunca kuzeyden güneye kadar benim egemenlik haklarıma müdahale ediyor. Yani Yunanistan'ın öteden beri söylediği bu. Zaten Kemal hocam da çok iyi bilir. Defalarca konuştuk. Diğer konuklarınız da çok iyi biliyorlar. Yunanistan'ın tezini ve Yunanistan'ın amacını. Yunanistan'ın amacı şu. Dışişleri Bakanı Gerapetrit'in de söylediği gibi, biz Türkiye ile sadece ve sadece bir konuyu görüşebiliriz. Ege'de münhasır ekonomik bölgenin belirlenmesi, onun haricinde masada hiçbir şeyi tartışmayız. Yani baktığımız zaman burada Türkiye'nin bugüne kadar Sayın Cumhurbaşkanı'nın Atina ziyaretindeki, biz de oradaydık, sürekli olarak söylemesi, yani biz iyi komşuluk ilişkileri arzu ediyoruz. Ancak Yunanistan zaman zaman bugün olduğu gibi İsrail'in peşi sıra, İsrail'in ardına takılarak ve dolayısıyla da Fransa'nın da keza silah satması için Yunanistan'a, bu ülkelerin ardına takılarak Türkiye ile komşuluk ilişkilerini oldukça zora sokmaya başladı son döneme. Gerçekten Yunan halkı da, baktığım zaman çok Yunanlı dostlarım var. Atina'da olsun, tüm Yunanistan genelinde böyle zaman zaman ben geziyorum, çok geziyorum ve gazeteci arkadaşlarım, iyi kalemlerimde, iyi sunucular bana şunu söylüyor: İnan, iki ülke arasında bir savaş olur mu? Ben de şunu söylüyorum: Türkiye'nin Yunanistan'la bir savaşa girme gibi bir niyeti yok. Yani dolayısıyla da baktığımız zaman şu anda, yani Başbakan Mitsotakis'in ve diğer askeri unsurların, yani silahsız olması gereken adaların giderek silahlandırılması, dolayısıyla da sınır bölgelerine komandoların yerleştirilmesi, tabii ki Türkiye bunları bir tehdit olarak algılıyor. Dolayısıyla Türkiye karşı hamleyi yaptığı andan itibaren Yunanistan, sizler de bunu bir tehdit olarak algılıyorsunuz. Peki ne olacak bu durumda? Tabii ki diyalog çok önemli iki ülke arasında. Çünkü savaş kolay bir şey değil. Ben her zaman şunu söylüyorum: bir bakalım kuzeyimize, Ukrayna'ya devam eden yıllarca bir savaş, yıkım, akabinde İran ve katil İsrail'in de Gazze'de yapmış olduğu, evet, insanlık dışı hareketler ve soykırım. Evet, savaş ya, iyi bir şey değil.
0: Araya gireceğim. Tamam. Ama araya gireceğim, bir şey sormam lazım. Tabii bu sözlerle, yapılan, evet, hamlelerle kim kimi tahrik ediyor, o da merak konusu. Belki bu konuyu tartışırız birazdan. Merve Hocam, bir sorunuz varsa.
2: Var, var, var tabii. İyi akşamlar İlhan Tahsin. Aslında Sayın Cumhurbaşkanı'na bu soru Yunanistan'la son dönemde artan gerilimler var. Farklı farklı alanlarda ciddi bir provokasyon da söz konusu. Bu soru sorulduğunda kendisi çok net bir cevap vermişti. Seçimler bizim meselemiz değil. Kimin kazanacağıyla ilgilenmiyoruz minvalinde. Şimdi sizin ekrana yansıttığınız Mitsotakis'in görüntüleri gerçekten adeta bir seçim PR'ıymış gibi de gözüküyor. Hakikaten bu konu giderek artan gerilim, işte deniz parkları olsun, NOTAM olsun, çeşitli provokasyonlar olsun, sanki seçime doğru giderek artıyor ve bunun etkisi var mı? Ne derece etkiliyor? Merak ediyorum. Yani evet, Yunan kamuoyunda her zaman satın alınan bir şey bu gerilim. Anlıyoruz ama bu artık kör göz parmak olmaya başladı. Yani hiç mi Yunan vatandaşlar sen bunu seçim için yapıyorsun, biz de bunu anlamıyoruz, anlamıyoruz sanıyorsun demiyorlar mı? Çünkü çok artık görünen bir şey olmaya başladı.
1: Teşekkür ederim. Tabii ki çok önemli sorduğunuz konu. Şimdi bunu Yunan halkına böyle, yani bir şekilde bunun Yunan halkına sunulması lazım. Derhal devreye ne giriyor? Televizyonlar, Mitsotakis'in yanında olan, yani iktidar partisinin yanında olan televizyonlar ve gazeteler, yani radyolar, tüm sabah programlarında, akşam haberlerde Türkiye bugün tekrardan iki F-16 uçağıyla tahrik etti. Türkiye Kıbrıs'ta uçuş gerçekleştirdi. İşte Güney Lefkoşa'ya kadar indi. Türkiye komandolarını getirdi. Türkiye şu anda Oruç Reis'i Ege'ye çıkardı veya Doğu Akdeniz'e çıkardı. Sürekli olarak bunları bir tehdit algılaması olarak Yunan halkına servis ediliyor bunlar. Dolayısıyla o sizin dediğiniz kamuoyu bunları anlamıyor. Tabii burada bir tehdit varmış gibi, çünkü sürekli olarak ekranlarda, eğer Yunanistan'a gelmişsinizdir muhakkak, bakıyorsunuz ki jetler böyle geçiyor bu taraftan o taraftan, sanki Ege'de eyvah bir ateş, bir duman, bir savaş gibi. Halkı geriyor bu. Zaten var olan bir ekonomik kıskaç içerisinde kıvranan Yunan halkı, haneleri. Dolayısıyla böyle bir şey olduktan sonra da ne yapıyor? Tamam, yine Türkiye'nin bizim topraklarımızda gözü var. Bu hükümet iyi bir hükümet. Biz bu hükümet 44'lerle, %44'le iktidara geldi. Şu anda bu önümüzdeki seçimlerde, 2027 yılı seçimlerinde ekonomik durumdan ötürü Yunan halkı Mitsotakis'in tekrar bu kadar bir yüzdeyle, yüksek bir yüzdeyle başbakan olmasına razı değil ve iyi bakmıyor. Yani son kamuoyu araştırmaları da, sonuçları da bunu gösteriyor. Dolayısıyla da baktığımız zaman şimdi bu yüzde, evet, Yunan televizyonlarında, Yunan basınında bu biraz önce bahsettiğim konular gündeme getirildiğinde bir bakıyorsunuz ki 22'lerde olan Mitsotakis'in Yeni Demokrasi Partisi Türkiye ile bu karşılıklı söz düellosu, işte Türkiye tahrikar davranıyor, Erdoğan onu dedi, bunu dedi, Birleşmiş Milletler kürsüsünden falan vesaire. Ama şunu söylemiyorlar: biz, Yunanistan bizim düşmanımız değil. Sayın Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan bunu söyledi. Bunu halka anlatmıyorlar. Bunu göstermiyorlar. İşte burada bir bakıyorsunuz ki %20'den, cevabı bu şu olsun sizlere, %20'den %32'lere çıkabiliyor yani bir hafta içerisinde. Evet. Yani bir tahrik var. Bir istilacı görüntüsü veriyorlar Türkiye'den. Yani demiyorlar ki Türkiye milli ve yerli milli sanayisini, savunma sanayisini dışa yönelik, ihracata yönelik yeni teknolojilerle her gün yaratıyorlar, her gün deneme yapıyor. Bu bütün yapılanların sanki Yunanistan'a karşı silahlanma, yeni, evet, silahlar üretimi vesaire. Yunan halkını buraya çekiyorlar.
0: Teşekkür ediyorum. Sinan Hocam, var mı bir sorunuz?
3: İlhan Bey'e sorum yok ama görüşlerim olacak. Tabii.
0: Hocam birazdan geleceğim tabii, o noktaya. Kemal tabii. Hocam size de döneyim.
3: Tabii.
4: Yani Yunanistan'ın bu tür askeri eylemlerini İlhan Bey çok yakından takip ediyor. Orada özellikle Trakya bölgesinde bir şey var mı İlhan Bey? Yani denizlerde konuşuyoruz hep ama evet, bir de bunun Trakya cephesi var.
3: Batı Trakya meselesi.
4: Evet, orada bir şey var mı? Yani orada bir askeri faaliyet var mı gözlemlediğiniz? Ya da tatbikatlara kara gücü dahil ediliyor mu Yunanistan'ın?
1: Çok önemli bir soru. Bu soruyu çok daha önemli buluyorum. Tabii ki tüm sorular iyiydi. Bu çok önemli. Bir şey var mı? Evet. Çok sıcağı sıcağına 2 gün önce Savunma Bakanı Dendias Batı Trakya bölgesindeki İskeçe'deki 4. kolordu, ki eskiden öyleydi, şimdi artık Trakya olarak geçiyor. Hani burada adalar ve Trakya, bu komutanlık 4. kolordu. Buraya geldi. Şimdi sivil bir şirket Yunanistan Silahlı Kuvvetleri'nin iş makineleriyle birlikte, bakın ilk kez Türk televizyonlarında bunu duyuruyoruz bu akşam bu programda, siz, sorunuz çok yerinde, muhakkak siz bir şeyler görmüşsünüzdür ve dolayısıyla da beton arme yeni kalıplar dökülüyor ve Ukrayna'dan çıkarılan dersler İsrail'in savaş teknikleri üzerine sürekli olarak bu beton armeler kışlaların etrafına, kışlaların kapılarına nöbet tutan yerlere 50 santimden 1 metreye kadar kalınlık, kalın betonlar ve üzerleri kapatılıyor. Çünkü neden? Dronlara karşı. Evet, Batı Trakya'da şu anda, Batı Trakya'daki askeri unsurlar tüm kışlalarda, özellikle Periç bölgesinde, bu çok yeni bir uygulama. Zaten basında da Yunanlar bunu bugün yayınladılar. Bizler de A Haber olarak, çünkü Yunan basınından, bizim aktarımlarımız da Yunan basınından takip ediyoruz ve dolayısıyla da bugün bu yeni uygulama yaklaşık 15 günden beri devam ediyor. Yani bu beton bloklar her gün hemen hemen harıl harıl çalışıyorlar. Tüm Yunanistan'ın, yani Meriç bölgesinde tüm askeri kışlaların kapılarına, arka araziye çıkan kapılarına, efendime söyleyeyim, önemli askeri unsurların bulunduğu bölgelere bu beton arme bloklar bundan sonra dökülüp içinde oldukça tel ve demirlerle, kalın demirlerle bunlar buralara vinçler, bu şeyler, iş makineleri sayesinde yerleştiriliyor. Bundan sonra yani bir yandan baktığımız zaman metal çitin Çirmen'den veya belli bir bölgeden Güney Meriç'e kadar yapımı hala devam ediyor. 7 kilometresini de onayladılar Avrupa Birliği ve Frontex yardımıyla. Dolayısıyla şimdi bu Yunanistan kendi kaynaklarından Dendias sessiz sedasız gelip bölgede askeri unsurlarda bu çalışmaları yakından inceledi. Evet, bu yeni bir gelişme. Sorunuza cevabım bu olsa.
0: Buyurun.
4: Siz şöyle bir tüyo vereyim İlhan Bey'e. Eğer vakit bulabilirlerse Özellikle Meriç Nehri'nin Yunanistan kıyılarını bir dolaşabilirse bir dahaki yayında bir şeyler sormak istiyorum ona. Özellikle İlhan Bey, Meriç kıyısına bir bakarsanız orada mahmuzlar vardır, Yunanistan'ın yaptığı. O mahmuzlar hala duruyor mu? Yani Meriç Nehri'nin biliyorsunuz aşırı derecede yağış aldığında yatak genişletmesi söz konusu. Öbür taraftaki yataklarda çeşitli mahmuzlar, yığınaklar, böyle kayalar, betonarme falan. Onlarda bir ilerleme var mı?

0: O çok önemli çünkü bizim için.
1: Tabii ki istihkam biliyorum çünkü geçtiğimiz günlerde Edirne'den geldim ve oraya gelirken zaten yol boyunca sınırın dibinden gidiyor yol, defalarca geçtiğiniz oralarda çok iyi biliyorsunuz, belki de benden daha iyi. Ancak baktığım zaman istihkam grupları sürekli olarak oradaki iş makineleriyle daha bir önceki Genelkurmay Başkanı döneminde başlayan bu çalışmalar orada yaklaşık 3-4 yıldan beri devam ediyor. Yani büyük araçlar, askeri araçlar o bölgelere taş taşıyorlar ve Meriç'in o set boyunu olduğu gibi tüm oralarını güçlendirmeye devam ediyorlar. Yani suyun Meriç'i patlatıp da beri tarafa geçmemesi için, onun yanı sıra var olan sınır boyunca işte askeri karakolların korunması için bu çalışmalar orada o bölgede devam ediyor aralıksız.
2: Teşekkür ediyoruz aktardığın bilgiler için. Sinan Hocam, kısa bir soru var herhalde.
3: Evet İlhan Bey, Batı Trakya meselesini çok iyi bildiği için Türk-Yunan münasebetlerini bir bütün olarak görmek gerekiyor. Yalnızca güvenlikle ilgili, askeri boyutla ilgili değil. Ne Adalar Denizi'ndeki mesele, ne de Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti meselesi Batı Trakya'daki Türk toplumunun yaşamış olduğu kültürel baskılardan da bağımsız değil. Kısa bir soru olabilir, kısa bir cevap olabilir ama okullardaki Türkçe'ye karşı da bir baskı devam ediyor. Onu takip ediyoruz. Bu konuda kısa bilgi vermenizi istirham ederim İlhan Bey.
1: Tabii ki Türk-Yunan ilişkilerinde Batı Trakya olmazsa olmazların içinde bir paket halinde. Nasıl Yunanistan Patrikhane'yi, İstanbul Rumlarını, Rum azınlığı her fırsatta Türkiye'nin önüne sürüyorsa ve bunu Amerika'da dahi söylüyorsa, bizler de federasyonumuz aracılığıyla, buradaki milletvekillerimiz aracılığıyla, belediye başkanlarımız, yani sivil toplum kuruluşlarıyla Avrupa nezdinde defalarca dile getiriyoruz. Ancak bir deyim var, bunu tırnak içerisinde ve esprili bir şekilde söyleyeceğim. İmam bizde bir Batakya'da bir atasözü vardı. İmam bildiğini okur. Burada da papaz bildiğini okur. Çünkü Atina'nın bir politikası var. Batakya azınlığında, evet, azınlık okullarını 300'lerden şu anda sadece 67, belki 70, belki 77'ye düştü. Her okulda çocuk azlığı gerekçesiyle okullar kapatılıyor. Onun yanı sıra Batakya Türk azınlığına Lozan'dan doğan, bu başlı başına bir program zaten. Bunu ben stüdyoya gelip de bir akşam oradaki konuklarımızla, hukukçularla bunu açmaya çalışacağım. Sinan Bey de tabii ki muhakkak bize yardımcı olacak. Kendi kendine Yunanistan'ın yapmış olduğu bir müftü seçimi var. Önümüzdeki günlerde Rodopil'inde de bekliyoruz. Yani bunu Meriç ilinde yaptılar. Ancak azınlıktan sadece kendileriyle İş birliği yapanları yanına alıyorlar. Bir heyet oluşturuluyor. O heyet içinde Yunanistan'a iş göçüyle gelmiş diğer İslam ülkelerinden, Mısır'dan, efendime söyleyeyim, Suudi Arabistan'dan birileri geliyor ve orada imam kılığıyla seçim yapıyorlar. İşte biz 56 kişilik bir, 36 kişilik bir komisyon seçtik, oldu bitti. Oysa Batı Trakya Türk azınlığının kendi müftüsünü seçme hakkı var. Batı Trakya Türk azınlığının camilerini yönetme hakkı var. Batı Trakya Türk azınlığının kendi okullarını, çünkü Batı Trakya'da okullar azınlık eğitimi özel ve özeltir. Yunanistan buna yardımcı olmak zorunda. Biz nasıl müfredata uyuyorsa, bizim öğretmenlerimiz, öğrencilerimiz, okul encümen heyeti başkanlarımız, Yunanistan son döneme ne yaptı? Müftülükleri tamamen bizim elimizden aldı. Birer devlet memuru oturttu. Diğer yandan da baktığımız zaman azınlık okullarında aynısını yapmak istiyor. Evet. Dolayısıyla aslında azınlıkları, yani baktığımız zaman Yunanistan içerisinde birçok azınlık var. Yani son olarak Makedon azınlıkla ilgili de sorunlar var baktığımız zaman. Tabii ki başka bir programda bunu daha geniş açabiliriz. Ancak şu anda Türkiye-Yunanistan arasında askeri hareketlilik devam ediyor. Yunan halkı da biraz gergin ve huzursuz.
2: İran tahsil.
1: Miçotakis hükümeti, evet. Miçotakis hükümeti İsrail'in kuyruğuna yapıştı. Bir hata yapar mı? Herkes bu soruyu soruyor.
2: İran tahsil, çok teşekkür ediyorum. Önemli bilgiler paylaştın. Şu NOTAM kriziyle ilgili detayları konuşalım. Kemal Hocam, ben sizi böyle davet edeyim. Hem Milli Savunma Bakanlığı'nın açıklaması var, hem de Yunanistan hükümet sözcüsünün. Milli Savunma Bakanlığı diyor ki kıta sahanlığımızda yapılacak kablo, boru döşeme ve bilimsel araştırmaların ülkemizle önceden koordine edilmesi gerekmektedir. Kimden izin aldınız diyor. Türkiye Birleşmiş Milletleri 18 Mart 2020'de deklare ettiği kıta sahanlığında kıyı devletinden kaynaklanan hakları çerçevesinde izinsiz hiçbir faaliyete izin vermeyecektir diyor. Yunanistan hükümet sözcüsünün de bir açıklaması var. İzin alma söz konusu değil diyor. Proje planlarımız doğrultusunda normal şekilde ilerleyecek. Böyle bir proje için kimseden izin alınmayacak diyor Yunanistan hükümet sözcüsü de. Yunan basını adalar line'ımız vardı. Onu da ekrana getirelim çünkü birbiriyle bağlı bu konu. Hemen paylaşalım. Adalar Denizi'nde NOTAM restleşmesi. Bakın neler yaşanıyor, neler konuşuluyor. Türkiye ve Yunanistan arasında çakışan askeri tatbikat duyuruları nedeniyle NOTAM gerilimi yaşandı. Türkiye 25 Eylül 27 Ekim 2026'da Orta Ege'de 5 bölgede askeri faaliyet planladı. Atina 12-20 Ekim'de ortak tatbikat için yeni NOTAM yayımladı. Türkiye çakışan tatbikat alanlarının değiştirilmesini istedi. Önce bizimkiler yayınlıyor. Ankara talebin reddedilmesi üzerine Yunan NOTAM'ının geçersiz olduğunu açıkladı. Hukuki boyutu ne hocam bunun?
0: Şimdi şöyle Ege Denizi'nde şöyle bir deniz yetki alanlarıyla ilgili aslında bizce problem yok. Ama Yunanistan'ın hukuk dışı bir takım dayatmaları var. Problem şu, her iki ülkenin de bir karasuları var malum. 6 mil arada boşluk var. Arada da adalar var. İşte 25. meridyen dedikleri şey aslında ortay hattır. Onun doğusundaki adalarda bir takım haklarımız var bizim. Biz ortay hat ve hakkaniyet prensibi üzerinden haklarımızı savunuyoruz. Bunun adı da mavi vatan doktrinidir. O da şimdi deniz...
2: Hocam şu haritada arkadaşlarım paylaştılar. Evet. NOTAM ilan edilen yerin
0: bakın ortay haritası. Hat gördünüz mü? Yani Türkiye'nin savunduğu hat bu. Çünkü özel bir deniz, Adalar Denizi. Yani herhangi bir deniz gibi düşünülemez. Dolayısıyla bu ortay hattın hemen doğusunda kalan tüm adalarla ilgili kısıtlamalar var. Kısıtlamalar var. Nedir o kısıtlamalar? İki tane kısıtlama var. Bir deniz yetki alanlarla ilgili adaların kıta sahanlığı olmaz, olamaz. İki, silahsızlandırma ile ilgili kısıtlar var. Bu ikisini de ihlal ediyor şu anda Türkiye, Yunanistan. O yüzden biz diyoruz ki şu alanlar, ortada kalan alanlar, yani ortayın tam hattını çizdiğiniz andan itibaren o bölgedeki deniz boşlukları her iki ülkenin de kullanabileceği boşluklar. Yunanistan diyor ki hayır, burada benim adalarım var, bunların kıta sahanlıkları var ya da münhasır ekonomik bölgeleri var. Bu bölgelerde yapacağınız tatbikatlar, bunların bir de kara suları var diye iddia ediyor. Burada yapacağınız tatbikatlar benim deniz yetki alanlarımı ihlaldir diyor. Biz de hayır, böyle bir şey yok diyoruz.
2: Şimdi kim geri adım atacak?
0: Tabii ki Yunanistan atacak. Şimdi NOTAM
2: hayır verildi diyor. Hükümet desin, sözcüsü diyor ki
0: iki filo karşı karşıya gelecek orada. Bakın bir de şu var. Burada toplam 3 tane tatbikat yaptı Yunanistan. O Girit taraflarında aşağıda, daha doğrusu şu bölgede yaptı. Şu bölgede tatbikat yaptı. Kiminle yaptı bunu? Mesela Alexandros tatbikatı, bilgisayar destekli bir tatbikat. Orada hem Trakya'dan birlikleri alarma geçirdi, hem deniz kuvvetlerini alarma geçirdi. Yani onların tabirle söylüyorum, Doğu Akdeniz ve Ege Adaları Birleşik Komutanlığı tarafından bir tatbikat yapıldı. Bunun içerisinde Güney Kıbrıs Rum Yönetimi de katıldı buna. Mısır da katıldı bu tatbikata. Pardon, bu tatbikat Alexandros kendi yaptı ama bir de Medusa tatbikatı yaptı. Buna Mısır'la Güney Kıbrıs Rum Yönetimi'ne kattı. Yani hem burada müşterek tatbikat yapıyor, hem birleşik tatbikat yapıyor başka ülkelerle. Bu arada bizim kendi kullanabileceğimiz ortay hattaki uluslararası sular kapsamındaki bölgelerde tatbikat yapıyor. Yani şu bölgede komple yaptığı tatbikat sayısı şu ana kadar bitmiş olanlar 3. 3 tane tatbikat yaptı. Mısır'ı kattı, Güney Kıbrıs'ı kattı. Hatta Fransa ve İtalya'da birlik gönderdi oraya. Bir şey var, gözlemciler var mesela Medusa'da. Birleşik Arap Emirlikleri gözlemci gönderdi. Yani bu tatbikatları yaparken...
2: Şu noktaları özellikle mi seçtiler hocam?
0: Tabii. Türkiye'de bu bölgede deniz kurdu, iki tatbikatını yaptı. Adalar Denizi, Akdeniz ve Karadeniz'de. 3 lokasyon.
2: Peki burada bir çatışma çıkar mı? Tatbikat yapmak isterler.
0: Şöyle, ilk notamı biz verdik. Aha. Dolayısıyla bizim tatbikat alanlarımız belli. İlgili uluslararası örgütlere de aktardık tatbikat notamlarını biz. Navtex değil bu, bakın NOTAM bu.
2: Israr ederse buna ne olacak?
0: İşte söylüyorum. Bu tatbikatta ısrar edilirse eğer, bugünlerde Yunan deniz filosuyla, deniz kuvvetleriyle bizim deniz kuvvetlerimiz karşı karşıya kalacak. Bir kısmı bunların atışlı tatbikat. Çünkü biz burada yeni tip gemilerden atılan bir takım füze sistemlerini deneyeceğiz.
2: Ya tatbikat gerçeğe dönüşecek.
0: Ya işte evet yani. Orada ama bakın bu tatbikatların sebebi şu, amacı şu, Yunanistan'ın yaptığı tatbikatların amacı şu. Adaları ada fethi demişler. Yani ada fethediyorlar. Ada ne diyelim, ilhak ve işgal ediyorlar. Yani bir amfibi harekat var, bir indirim harekatı yapıyorlar. Bu arada Trakya'daki birliklerin adını da değiştirdiler. Ani müdahale kuvvetine dönüştürdüler. Yani çok yüksek hazırlıklı birlikler teşkil etmişler Trakya sınırına. Denizlerde Ege Adalar Denizi'nde bir filo var. Doğu Akdeniz'i kapsayan büyük bir donanması var. O donanmayla Trakya'daki kara birliklerine müşterek harekat yapıyorlar. Ya şimdi biz bunun karşısında deniz kuru tatbikatını yaptık daha yeni biliyorsunuz. Şimdi yeni tatbikatlar var. Tatbikatlar çok genel, Efes gibi, deniz kuru gibi geniş kapsamlı tatbikat değil ama çok lokal tatbikatlar. Belki biz orada bir, dediğim gibi bir torpido deneyeceğiz. Yeni çıkmış bir radar deneyeceğiz. Yeni monte ettiğimiz füze rampasını, lançerini, yeni bir kiti deneyeceğiz belki. Ya bunun notamı verdiğiniz andan itibaren tatbikat alanları bakın belli işte gördünüz. Şu alanlarla tatbikatlar yapılacak ve bu tatbikatlar yapılırken orada herhangi bir balıkçı teknesi, bir turist gemisi teknesi ya da bir başka ülkeye ait askeri gemi ya da bir ticaret gemisi olamaz. Olursa eğer olası bir kazada sorumluluk taşımazsınız. Notam bunun için verilir zaten. Bir de NAVTEX ilan edersiniz. Yine dersiniz biz bu bölgede bir faaliyet yapacağız. Bu birinci konu. Yani tatbikat çakışması aynı lokasyonda, aynı tarihlerde yapıldığı için orada bir gerginlik oluşacak. Bunu da bile iste Yunanistan yapıyor. Kim kışkırtıyor bilmiyorum. Yani İsrail mi kışkırtıyor, Amerika mı kışkırtıyor artık bilmiyorum ama yani şu anda Ege, daha doğrusu Adalar bölgesinde, Adalar Denizi bölgesinde doğu kısmında özellikle yapılacak olan ya da açık denizde yapılacak olan çifte tatbikat çakışması sıcak bir çatışmaya
2: dönüşebilir.
0: Tatbikat gerçek bir duruma dönüşebilir.
2: Savaşa bile dönüşebilir.
0: Tabii. Yani şimdi düşünsenize iddialar çok vahim. Yani Yunanistan'ın iddiaları, hak talepleri çok vahim. Türkiye'nin buradan geri adım atması mümkün değil.
2: Hocam bunu konuşacağız evet. Birazdan. Bu yüzü nereden buluyorlar diye birazdan konuşacağız.
0: O kablo tabii. Mablo hikayesini de söyleriz
2: tamam.
0: Belki biraz.
2: Bir virgül koyalım. Merve Hocam sizi böyle davet edeyim. Lütfen buyurun. Tabii bu resleşme nasıl sonuçlanacak merak ediyoruz. İlan tahsilinde konuşurken siz seçimi hatırlattınız. Yakın zamanda seçim var diye. Yunan Dışişleri Bakanı'nın açıklamaları vardı. Arkadaşlarımdan onu da rica edeyim. Çünkü hükümet yetkilileri artık en üst perdeden, en üst ağızdan bunları söylüyorlar. Ekrana getirelim Yunanistan Dışişleri Bakanı Gera Petritis. Diyor ki, Yunanistan Türkiye ile sakinlik politikası sayesinde ekonomisini ve savunmasını güçlendirmek için zaman kazandı. Açık açık da söylüyorlar. Mavi vatan, gri bölgeler ve silahsızlandırma gibi Türkiye'nin tezlerinden bir gecede vazgeçmesini beklemiyorduk. Türkiye ile diyalog Yunanistan'ın temel pozisyonlarından taviz verdiği anlamına gelmiyor. Diyalog sürdürülebilirken pozisyonlarımızı tamamen savunmaya devam ediyoruz dedi. Açık yani, açık da söylüyorlar. Biz bir sakinlik pozisyonu varken bir yandan silahlandık.
4: Şimdi birincisi tabii ilk maddede belirttiğiniz ifade çok provokatif bir ifade. Yani biz aslında bir strateji geliştiriyorduk. Yani sakin olmamız demek barışçıl bir politika gütmemiz değil. Burada zaman kazanma. Kötücül bir aslında niyeti gösteren bir şey maalesef ve üzücü.
2: İki yüzlülük ikinci, diye nitelendirilebilir.
4: Tabii ki her zaman olduğu gibi ama ikinci maddede de yani bir şerhi koymak lazım. Yani bir sakinliği Türkiye bir sürekli yükselen her yıl yaşadığımız özellikle Ege'de işte Batı Trakya'da Kıbrıs'ta bu agresyonu diyalog yoluyla çözebilme çabası bizim yani mavi vatandan ya da işte adaların silahsızlandırılması konusundaki hukuki baskımızdan taviz vereceğimiz vazgeçeceğimiz anlamına gelmiyor. Yani bir gecede vazgeçmesini beklemiyorduk. Ne demek? Hiçbir zaman beklemeyin zaten. Yani Türkiye bu haklı olduğu noktalarda hiçbir zaman geri adım atmayacaktır. Ya şimdi elbette az evvel İlhan Tahsin'e sorduğumuz seçim konusu var. Yani orada verdiği yüzdeler çok önemli. %20'lerden %30-35'lere çıkıyorsa eğer tam bu hamlelerle her yönetim yapar. Yunanistan'da beklemeyeceğimiz bir durum değil. Sol partiler bile yeri geliyor böyle bir dönemlerde. sırf yani vatandaşın orada, Yunan vatandaşın hassas noktalarını ki kendi kışkırtıp besledikleri o
2: biraz
4: hassasiyet.
2: Biraz milliyetçi oyları alabilmek için.
4: Evet, ama o milliyetçiliği de sürekli besliyorlar. O sürekli şey tutuyorlar ki işte söyledi ya İlhan Bey, yani medya hemen devreye giriyor ve farklı bir algı, farklı bir bilgi oluşmasın diye. Ya havada uçan jetlerin algısı ne olabilir? Ya biz teyakkuz halinde olmalıyız. Oysa Türkiye'de hiç böyle bir duygu, düşünce olmamasına rağmen orada bambaşka bir hava

0: askeri donanımı nasıl alıyorsun? Kontrolü sende değil, komutası sende değil, işte ortak üretim gibi bir şeyin yok. Yani düğmesi sende değil.
1: Editör arkadaşlarım da haklı olarak soruyorlar. Diyorlar ki Atina İsrail'in güdümüne mi girdi?
0: Tabii öyle oluyor ama bunu nasıl satmanız lazım vatandaşa? Bak, bir Türkiye tehdidi var, her an işgal edilebiliriz. Biz o yüzden iyi bir donanım almak durumundayız. Aslında yani İsrail'le olan işbirliğini de bir şekilde kabul ettirebilmenin yöntemi de buradan geçiyor. İsrail burada bir taşla iki kuş vuruyor. Tabii Türkiye ve Yunanistan arasındaki gerilimi bir daha hortlatmış oluyor. Sakinleşmek, bölgesel barış vesaire, diyalogla çözülebilecek minimum şeylerin bile önüne geçmek istiyor. Kendisini aslında gölgede bırakıyor bu sayede. Çünkü her gün o tehdit mekanizmasını doğrudan yaşamak ve göğüslemek varken, özellikle yani dünyadaki algısı çok kötüyken, onun yerine kendisine kalkan olarak Yunanistan'ı koyuyor. Bir de özellikle Avrupa Birliği'ndeki silahlanma döneminde savunma sanayinin giderek ön plana çıktığı ve savunma teknolojilerinin oradaki talebin giderek arttığı dönemde Türk savunma sanayine alternatif ve rakip olmak istiyor. AB'ye satışlarını artırmak istiyor. Bunu da çok agresif bir şekilde yapıyor. Nasıl? Türkiye'yi tehdit olarak göstermenin yegane yolu nedir? Yunanistan üzerinden AB'ye, bak böyle bir ülke Türkiye, sen onunla yakınlaşarak ne yapıyorsun, emin misin mesajını Brüksel'e de vermeye çalışıyor.
1: Hocam, bir taraftan Avrupa Birliği Yunanistan'dan borçlarını da istiyor.
0: Tabii ki istiyor, evet. Ama şu da var, bakın şimdi nereden nereye. Mesela örneğin bu Aşil Kalkanı meselesi. Aşil Kalkanı aslında normal şartlarda Yunanistan'da makul bir kafanın bu kadar yüksek bütçede bir satın almayı kendi cebinden değil de AB fonlarından karşılamasını beklersiniz. SAFE diye bir fon oluşturdu. Doğru mu?
2: Evet.
0: Bu SAFE fonu, sen savunma anlaşmaları yap üçüncü partilerle ama bunda belli şartlar olsun. Nedir örneğin? İşte %15 sanırım. Benim %15 gibi bir oranda ortak üretim istiyorum. Sen de bunun bir parçası ol. Ancak o zaman sana bunu AB bütçesinden karşılarım dedi. Şimdi normal şartlarda Yunanistan gibi ekonomisi de sıkışık bir ülkenin bu tarz satın almalara dönmesini beklersiniz değil mi? Tek tedarikçi İsrail değil, farklı farklı alternatifler var. Ve sen burada sıfır ortak üretim, AB şartlarını hiçbir şekilde karşılamayan bir ürünü alıyorsun. Hem toplumunun tepkisini çekiyorsun, bunu aslında dolaylı yoldan Türkiye agresyonuyla gölgelemeye, perdelemeye çalışıyorsun. Ama öte taraftan AB fonlarından da hiçbir şekilde yararlanamıyorsun. Yani düşünün, aslında mantıksız. Ha tabii yani bunun bir cepten öteki cebe sokulmasının farklı yöntemleri var mıdır? Kağıt üstünde farklı senaryolar olup fiiliyatta bir yani başka şeyler yapılıyor mudur? O ayrı mesele.
1: Hocam,
0: ama bunu açık açık yapmak yerine doğrudan tamamen hayır kardeşim, ben hiçbir şekilde kontrolü bende olmayan bir şeyi tercih ediyorum diyebiliyor.
1: O zamanlar İsrail'in bunları karşılıksız verdiği bile konuşuldu. Stüdyolarda konuştuk ama bu mümkün
0: İsrail
1: değil.
0: İsrail hiçbir
1: yani
0: şeyi karşılıksız vermez. İsrail'in karşılıksız vereceğini hiç düşünmüyorum. Yani bırakın şey, komutasını, dümenini vermiyor zaten. Ha bakın, burada tabii ki de dolaylı bir çıkar şeyi var. Hani Türkiye'ye karşı İsrail'in eline bazı şeyler geçecek. Nedir? Yani bu radarlar olsun vesaire olsun, adeta bütün hava sahasını görebilecek, röntgenini çekebilecek duruma geliyor. Bu tabii ki de İsrail için paha biçilemez bir şey ama
1: parayla satsanız da bunu yapıyorsunuz.
0: Hayır, ama İsrail öyle bir ülke değil. Hem bunu alır, yani para paha biçilemez bir şeye sahip olur, hem de faturasını size keser, parasını da alır.
1: Hocam teşekkür ediyorum.
0: Ben
1: bir
0: teşekkür
1: virgül koyalım. Sinan hocam, sizi böyle davet edeyim lütfen. Tabii. Buyurun. Tabii Yunanistan Dışişleri Bakanı açıkça diyalog sürerken ordumuzu güçlendirdik diyor. Dedik ya, bu bir ikiyüzlülük mü? Bundan sonra Yunanistan'a nasıl güveneceğiz?
3: Evet, Yunanistan'a güvenmek mümkün değil. Bu geleneksel bir strateji. Neredeyse son 200 yıl içerisinde Yunanistan tıpkı Ermenistan ve İsrail örneğinde olduğu gibi Türk dış politikasını, Türkiye'nin bir bölgesel güç olarak yükselmesine mani olabilecek bir tarihsel aktör gibi konumlandırılmış durumda. Yani
1: hocam, geldikleri zaman Türkiye'yi, yöneticilerimizle görüştükleri zaman basın toplantısında iyi komşuluktan söz ediyorlar. Gülüyorlar. Her şey çok güzel. Döndüklerinde başlıyorlar böyle konuşmaya.
3: Biz siyasetçi olarak diplomatik temaslar sırasında

0: Bunu söylenme zorunluluğu var. Aynı zamanda İlhan Bey de biraz bahsetti. Yunan toplumunun bir bölümü Türkiye'de bir normalleşme ister. Ama özellikle uzun yıllar içerisinde Yunan milliyetçiliği kapsamında yetiştirilmiş olan nesiller içerisinde de bu saldırgan tavır, yani Türkiye'yle karşı karşıya gelmek ve tıpkı İsrail kamuoyunda olduğu gibi Türkiye'yi bir tehdit gibi gösterme algısı siyasetçilerin vazgeçmediği bir alandır. Yani siyasetçi bu dili kullanır iç politikasına döndüğü zaman, ama İstanbul'a ya da Ankara'ya geldiği zaman Türk-Yunan dostluğu ve komşuluğu üzerinde de konuşmak bir gelenek haline almış durumda. Haliyle bu zaman kazanma stratejisini korumak istiyorlar. Özellikle Türkiye'nin yerli ve milli savunma sanayinde başta TCG Anadolu platformu olmak üzere hem sismik araştırma gemileri hem de özellikle geliştireceği Kaan uçakları ve kendi hava savunma sistemlerine karşı 35 ay sonra İsrail'de yapmış olduğu bu anlaşma tam olarak tahakkuk edebilirse.
1: Ya Türkiye'yi kendi karasına hapsetmeye çalışan tabii bir zihniyet var.
0: Değerli
1: galiba
0: hocalarımız da ifade etti. Asıl mesele bu. Yani Türkiye'nin 3 ila 5 yıl arasında yeniden konumlanabilecek olan, belki de %100 hale gelebilecek, Adalar Denizi'nde ve Akdeniz'de dengeleri değiştirebilecek olan yeni savunma konseptine karşı İsrail'le 35 ay içerisinde hem adalara ikame edilecek olan hava savunma sistemleri ve füze savunma sistemlerinin inşası.
1: Hocam buyurun.
0: Hem de
1: silahlandırılan adalar burada.
0: Neredeyse 1960'lı yıllardan itibaren gelişmiş bir şey. Bu aynı zamanda 1923 tarihli Lozan Anlaşması'nın ihlali anlamına geliyor. Yunanistan tek taraflı olarak bunu ihlal etmekten büyük memnuniyet duyuyor ve 1947 tarihli Paris Anlaşması noktasında da bu adaların silahsız, yani gayri askeri statüde bulunmasıyla ilgili hukuki durumu da fiili duruma çevirmek gayreti içerisinde.
1: Şu Yunan adaları silahlanma ile ilgili bir line'ımız daha vardı. Onu alalım. Atina adalara füze konuşlandırdı. Paylaşalım izleyicilerimize. Haber Radyo'dan bizleri dinleyenler için de seslendirmiş olalım.
0: Tabii.
1: Yunanistan İsrail'den satın aldığı Spike and Loss tipi uzun menzilli füze sistemlerini bazı adalara konuşlandırdı.
0: Evet.
1: Şimdi yasak normalde.
0: Tabii.
1: Meriç bölgelerine de aynı füze sistemlerini kademeli olarak konuşlandıracağı açıklandı ki yapmaya başlamışlar. Bu füzelerin kullanılması için özel bir eğitime ihtiyaç duyuluyor. Füze sistemleri tatbikatlara da aşamalı alınacak. Spike and Loss tipi füze sistemi siparişlerinin yıl sonuna kadar tamamlanması hedefleniyor. Adaları da bunlarla. Bu savaş hazırlığı mı hocam?
0: Evet, net bir şekilde savaş hazırlığı. Aynı zamanda Türkiye'yi çevreleyecek ve gerilimi hep tırmandıracak. Yani Yunanistan'ın, onu destekleyen bazı Avrupa Birliği ülkelerinin, zaman zaman ABD ile ikisi arasındaki ilişkinin ve özellikle yeniden konumlanmaya başlayan Yunanistan-İsrail münasebetlerinin bir sonucu bu. Yani Türkiye'ye karşı bir gerilim politikasını Adalar Denizi'nde, Trakya'da ve Akdeniz açıklarında her zaman ikame edebilecek olan bir güç merkezi haline getirmek Yunanistan'ı. Demek ki yükselen bir Türkiye'yi ve bizim son 10 yıl içerisinde Akdeniz politikasını kökten değiştirmiş olan Türk dış politikasının uygulamalarına karşı Yunanistan almış olduğu tedbirler bunlar.
1: Hocam,
0: zaman zaman Fransa'nın, zaman zaman İtalya'nın, ABD'nin ve İsrail'in sık sık bu Yunanistan politikalarına müdahalesi olduğunu ve Türkiye'nin Akdeniz'de dengelenmek istendiğini görüyoruz.
1: Bu sarı bölgeler özellikle silahlandırılan bölgeler.
0: Evet.
1: Ya bize de çok yakın.
0: Tabii.
1: Ne olacak hocam?
0: Burada helikopter üsleri var. Burada sizin de ifade ettiğiniz gibi bazı füze rampaları söz konusu ve askeri birlikler var. Yani bunların Türkiye'nin hudutlarına ve sınırlarına karşı büyük bir askeri tehdit meydana getirmesi mümkün değil. Bir kere bu zevki tatmak istiyor. Yani Lozan'ın ihlal edilmesi ve bu adaların silahsızlandırılması noktasındaki hukuki statüyü geride bırakmak. Yani bu adalarda konumlandırmış olduğu 3-5 helikopterle veyahut da balistik füze yapısıyla Çeşme'de ya da Kuşadası'nda dediğimde bir askeri harekat yapması veya burada bir işgal gerçekleştirmesi mümkün değil. Ama bu alanı sürekli güçlendirmek suretiyle bizim Adalar Denizi'ne, Ege'ye açılmamıza mani olacak adımlar meydana getirmek istiyor. Yani 3 mildi 6 mile çıkardı. 12 mile çıkarma gayreti içerisinde sık sık o da notamlar yayınlıyor ve bu anlamıyla bizim Adalar Denizi'ndeki ve Akdeniz'deki kendi ulusal egemenlik haklarımızı, hakimiyet haklarımızı, denizdeki hakimiyet haklarımızı daraltmanın gayreti içerisinde.
1: Hocam 12 mil zamanı geldi mi diyorlar?
0: Onlar
1: şu aralarda.
0: O Taneye gazetesinde de yeniden tartışıyor. Meşhur
1: o vardı bizde herhalde. Bir isterseniz onu da konuşalım. Tabii. Arkadaşlarımdan rica edeyim. Yunan savaş planı vardı. Evet. O orada çok net anlatmışlar.
0: Tabii.
1: Taneye
0: tabii.
1: gazetesinin, Yunan basınının. Tabii. Yunan basını 12 mil kararı sonrası Türkiye ile olası

0: bir krizde Atina'nın askeri planını yayımladı.
1: Evet.
0: Bakın altını çiziyorum, 12 mil kararını açıklıyorlar, ondan sonra ne olacaksa oluyor. Evet. Buna göre ilk aşamasında Yunanistan müttefiklerin uydularıyla, İsrail'den bahsediyor muhtemelen, Türk ordusundaki hareketliliği tespit edecek. Türk ordusunun operasyon emri aldığı belirlenince Yunanistan Ulusal Güvenlik Hükümet Konseyi acil toplanacak. Hı hı. İkinci aşamada ise Yunanistan elektronik harp sistemleriyle Türk radar ve haberleşme sistemlerini etkisiz hale getirecek. Devamı da vardı, onu da paylaşalım. Tabii bunları tahminen yazıp çizmişler kağıt üstünde böyle. Tabii böyle mi olacak tartışırız.
1: Evet.
0: Rafale ve F-16 Viper savaş uçaklarıyla Türkiye'de bulunan bazı hava üslerindeki pistler hedef alınacak. O askeri hava alanlarımız vardı, evet, o pistlerden, evet, bahsediyor. Spike Enlos'la Exocet sistemleriyle Türk çıkarma unsurları limanlarda vurulmaya çalışılacak. Yani biz limanlardan hareketliliği başlattığımızda onlar da, evet, bunları vuracaklar. Türkiye'nin füze ve İHA'larına karşı Yunanistan'ın Patriot sistemleriyle yeni Kimon sınıfı fırkateynleri, Seafire radarları devreye girecek. Son aşamada ilk 24 saatin ardından uluslararası toplumun ateşkes için devreye gireceği. 24 saatten sonrası da yok zaten planda.
1: Evet. Evet. Uzun süreli bir rekabet, uzun süreli bir mücadelenin yürütülmesi mümkün değil. Burada kilit söz bu ilk 24 saat. Yani ilk 24 saatte Türkiye'nin Adalar Denizi'ne hakim olabilecek askeri potansiyelinin imha edilmesi ve uluslararası bir müdahalenin ve barış teklifinin gelmesinin beklenmesi. Ama ben bunun bir çılgın plan, bunun bir delilik olduğu kanaatindeyim. Yani Türkiye ile boy ölçüşemeyeceklerini biliyorlar. Ve ancak 3-5 yıl içerisinde, yani belki 40 ay sonra bu sistemlerin ikame edilebileceği bir güç dengesi meydana getirmek istiyorlar, ama Türkiye'de boş durmayacaktır. Hem İsrail'deki yeni dönemi kollayacak, hem ABD seçimleri sonrasındaki ABD kamuoyunun İsrail üzerinde oluşturabileceği baskıyı kollayacak, hem de Yunanistan'ı başta Balkanlar olmak üzere Avrupa Birliği ve NATO içerisinde daha da yalnızlaştıracak adımları Türkiye atacak. Yani ben Aşil Kalkanı'nın 35 ay sonra uygulanmasına Türkiye'nin müsaade etmeyeceği kanaatindeyim.
0: O noktaya gelemeyeceğiz.
1: Evet, karşı hamleler olacak. Hem Yunanistan'ın yalnızlaştırılması, hem de uzun vade içerisinde Orta Doğu'da da yeni kurulabilecek dengeler ve belki İsrail siyasetindeki yeni adımlarla Türkiye önemli hamleler yapacak.
0: Orada da önemli bir seçim var. Bakalım tabii, ne olacak. Hocam gayet konuşuruz. Bir virgül tabii koyalım. Ben sizi uğurlayayım.
1: Çok teşekkür ederim.
0: Kemal Hocam lütfen buyurun. Bu savaş planını bir detaylandıralım isterseniz. Şimdi Talia gazetesi bunu yayınlamış. Nereden duymuş, kim sızdırmış bu bilgiyi bilmiyorum ama askeri plan böyle olur mu hocam? Bu mudur yani?
2: Ya hayır, tabii ki.
0: Bir harita var mı? Evet, var.
2: Şöyle olabilir. Bir ülkenin, en baştan başlayayım, bir şeyi vardır. Ulusal güvenlik strateji planı vardır. Hı hı. Bizde de var. Bunların kısmi olarak yayınlanması mümkündür. ABD yayınlıyor. Yunanistan'ın da muhakkak ki bir güvenlik strateji planı var. Şimdi bu plana göre orada tehditler ortaya konur. Tehditler ortaya konduktan sonra tedbirler ortaya konur. Tedbirler, stratejik tedbirler yığınaktan başlar. Hı hı. Yani ondan sonra operatif tedbirler, birlikler oluşturulur. Sonra birlikler oluşturulduktan sonra taktik doktrinler üretilir. Şimdi bakın, bu sıraya göre baktığımız zaman Yunanistan'ın ortaya
0: hangi
2: koyduğu
0: aşamada?
2: Taktik seviyede şu anda bu. Yani demek ki o yukarıda Türkiye'yi bir tehdit gibi görüyorlar strateji planlarında. Onun stratejilerini yığınaklanmalarını
0: zaten açık açık söylüyorlar hocam.
2: Ya tabii işte, ama yazılı mı değil mi bilmiyoruz. O belge yazılı demek ki, konuştuklarına göre. Onun yığınaklanmasını yapıyorlar şu an. Yani daha çok böyle stratejik yığınaklanma yapıyorlar. Stratejik yığınaklanma ne demek? Adalara silahla yerleştirmek demek. Adalara silah yerleştiriyorlar. Adalara hangi tür silahlar yerleştiriliyor şu an? Ya kendi adaları var yani, batıdaki adalar. Onu demiyorlar.
0: Diyorlar ya hocam, Enlos. Bu 32 kilometre menzilli Spike füzeler. Evet. Spike Enlos.
2: Ya o tank savar füzesi aslında. Onların 4 serisi var. Yani 2 kilometreden 32'ye kadar gidiyor.
0: İşte hocam, o yukarıda bir uçak gezdirirseniz İHA falan, oradaki bilgileri ona aktarıp daha görmeden de ateş edebilen bir silah.
2: Tamam işte, onu Apache helikoptere monte etmeye çalışıyorlar şu anda Yunanistan. Yani 32 kilometre en fazla menzili tank savar silahı onlar. Yani ne bileyim, Spike Enlos'u buraya koyup biz Exocet, Spike Enlos İsrail, işte Rafael şirket tarafından yapılan, hı hı, Exocet'ler var. O da Fransız yapımı. Yani hep başka ülkelerden temin ettiği füze sistemlerini getirmişler buraya, koymuşlar. Diyorlar ki biz bunu

0: Türkiye'ye karşı kullanacağız. Kaç tane var elinde? Daha bir tane atmadan bizimkiler neyle karşılık verecek? Daha hesap kitap yapmamışlar. Ben devam edeyim bakın. Stratejik yanaklanma devam ediyor şu anda. Hı hı. Sonra operatif teşkilatlar yapılıyor. Operatif teşkilatlar yapmak için tatbikat yapmak lazım. Tatbik etmek lazım. Yani denemen lazım.
1: Yapıyorlar işte hocam.
0: Şimdi bak görüyor musun? Yani adamlar belgeye yazdılar. Arkasından stratejik yanaklanma konularını çözmeye çalışıyorlar. Trakya dahil, Adalar Denizi dahil. Bence Kıbrıs'a da yapıyorlar bu işi. Dolayısıyla oraya da bakmak lazım. Şimdi operatif deneme sistemi içerisinde tatbikatlar inşa ediyorlar. Tatbikatlar da biraz önce söylediğim bölgelerde, yani şu bölgelerde neydi o? İşte Mirtoğan Denizi civarı, İonya Denizi civarı. Bizim burada notam verdiğimiz o Adalar Denizi civarında tatbikatlar tek başlarına da yapmıyorlar. Mısır, Güney Kıbrıs Rum Yönetimi filan beraber. Hatta şeyi de alıyorlar yanlarına bazen, İsrail'i. Bunlarla müştereken tatbikat, birleşik tatbikat yapıyorlar. Şimdi operatif yanaklanmayı buraya yapmaya başladılar ya, İsrail yapımı silahlar, Fransız yapımı silahlar, işte Spike and Loss 32 kilometreden atıyor, tankı vuruyor, zırhlı araçları falan vuruyor. Exocet dediğimiz şey ne biliyor musunuz? Şimdi atılıyor, atıldıktan sonra deniz seviyesine aşağı doğru iniyor. Denizin üzerinde 1-2 metre yükseklikte denizi adeta yalayarak devam ediyor ve gemiyi vuruyor. Böyle bir sistem bu. Bizde bunların alası var. Atmacalar vesaire.
1: Hocam bahsettiğiniz şimdi, Güney Kıbrıs Rum yönetimine de Barak hava savunma MX sistemiydi.
0: MX'ler
1: kurmuşlar tabii.
0: Bak işte onu söyleyeceğim, yani ciddi bir yanaklanma orada da var. Yani adam şimdi bizi hani hocam, diyor ya Dışişleri Bakanı mıydı az önce Yunanistan diyor ya. Ya biz hani iyi komşuluk ilişkisi, işte halklar bilmem ne, adalarda turistik faaliyetler, böyle oyalaya Türkiye'yi bir yerde sakin tuttuk, oyaladık. Arka tarafta, arka planda silahlandık ve stratejik yanaklanma işimizi hallettik diyor. Açık söylüyor zaten, biraz önce okudunuz ya. Daha ne açık, ne kadar söyler ki? Yani Türkiye bu arada da tabii uyumuyor. O da ayrı bir konu, onu konuşuruz ama. Yunanistan'ın son aşaması taktik aşama.
1: Birbirine bağlı bir sistem mi yaratmaya çalışıyorlar?
0: Tabii, hocam? Bakın burada Adalar bölgesinde, Adalar Denizi bölgesinde, Kıbrıs bölgesi ve Doğu Akdeniz'de.
1: Güney Kıbrıs'ta dahil.
0: İşte Kıbrıs bölgesinde, evet. Güney Kıbrıs Rum yönetimi dahil bir orada ciddi bir çelik hat kuruyorlar.
2: Hatta yani Mısır sahiline ve Libya'ya kadar da uzayabilecek olan bir müdahil güç Türkiye'ye.
0: İşte deniyorlar hocam onu.
2: Tam Mısır'ı da bir bütünlük gibi tabii görmek lazım. Mısır'dan Libya'ya kadar. Yani evet,
0: Mısır'ı da sokmuşlar
2: içerisine. Geniş Akdeniz diyebileceğimiz saha.
0: Hatta bak yeni bir tatbikat var. Aegeus, MENA tatbik yapıldı. Sadece Mısır ve Yunan deniz kuvvetleri yaptı. Evet. Bak Mısır'ı da buradan, yani ne diyeceğim bilemiyorum. Çünkü daha geçen yeniliyiz biz beraber tatbikat ya. Mısır neye oynadığını tespit etmek mümkün değil.
1: Hocam gitmeyin. Şimdi, devam edeceğiz ama Merve hocama bir şey soracağım. Şimdi anlatıyoruz, paylaşıyoruz. Bir sistem kuruluyor karşımıza diyoruz. Çok normal mi bu hocam?
3: Hayır, tabii ki normal değil. Ama Türkiye bu konuda, yani sadece bugünkü iktidar değil, var olduğu günden bugüne Yunanistan konusunda bence en çok anlaştığımız konudur herhalde. Tüm iktidarlar kim gelirse gelsin fotoğrafı çok net görürler Yunanistan meselesinde. Evet. Çok şeyler yaşandı geçmişten bugüne. Yani orada bir şeyler yapılıyor olması Türkiye'de yapılmadığı anlamına gelmez. Bizim gördüklerimiz belli bir kısmıdır.
1: İlk kez fotoğrafı bu aşamaya gelmiyor mu hocam?
3: Efendim?
1: İlk kez bu kadar.
3: Hayır, tabii ki de adım adım gelinen bir nokta var. Ama Sinan Bey, siz de biliyorsunuz ki tek başına sadece Yunanistan'la gelen bir durum değil. Her yıl aslında kademe kademe yaşananlar ilk kezdi. Yani mesela İSMET projesi de bir ilk kezdi. Yunanistan, Mısır, Kıbrıs Rum kesimi, İsrail arasındaki o proje de ilkti. Ve adım adım bir yere doğru gittiğimiz bir gerçek, bir vaka, ama tek başına sadece Yunanistan'la görmemek lazım. Bunun elbette ki hiç kaçınılmaz, hiç şüphesiz İsrail'le de ilk kez geldiğimiz durumla da alakası var.
1: Hepsi için ilk kez yaşıyor.
3: Bunlar ama bizim için beklenmeyen senaryolar değil. Çünkü Yunan güvenlik mekanizmasının da Türkiye'yi nasıl konumlandırdığı ya, bizzat istihbarat makamları tarafından, güvenlik mekanizması tarafından takip ediliyor. Bu orada bir olmazsa olmaz. Orada da iktidarlar değişiyor. Belki söylem biraz yumuşuyor. İşte Mitsotakis döneminde aslında yaşandı, Ankara'nın da çabalarıyla. bir diplomasi kuruldu. Karşılıklı çalıştaylar düzenlendi. Ankara'dan kalktılar, gittiler Yunanistan'a. Oradan heyetler geldi Ankara'ya.

0: Ya da toplantılar yapıldı. Biz farklı bir yol, bir diyalog yolu bulabilir miyiz diye. Bu önemli bir çabaydı. Ama eğer siz bunu elinizin tersiyle itip bir de biz bunu zaman kazanmak için kullandık falan diyorsanız, ya bir daha bu fırsatlar gelmez geri. Bunun mümkünatı olmaz. İşte adım adım gidilen bir yer var. Hocam çok güzel anlatıyor hocalarım. Yani mesela bunlar tatbikat ama o kadar birbirinizi tahrik edecek şekilde yapıyorsunuz ki geri dönüşü olmayacak bir yere götürebilirler ki bunlar aslında daha öncesinde de birkaç yıl önce özellikle bizim Libya ile yaptığımız anlaşma sonrasında da yaşandı. Ama bu seferki adım biraz daha cüretkar, biraz daha tehditkar ve hep geri dönmesi imkansız adımları kaşıyorlar. Bakın yani şimdi Yunanistan'la böyle bir şeyin olması durumunda hiç kimse yaşanmasını istemez ama burada kimin kaybedeceği bilinir, bellidir. Oradaki o tarihsel paranoyanın sebebi de bu. Kağıt üstünde de, fiiliyatta da iki orduyu karşılaştırdığınız zaman bunun kazılığını gözüküyor. Geçmişte bunun örnekleriyle dolu zaten. Destek almadığınız müddetçe AB'ler, ABD'ler, işte İsrail'ler, şunlar bunlar gelmeden siz bunu tek başınıza yapabilecek durumda değilsiniz. Soru şu, destek olanlar ve bunu görüp de ses çıkarmayanlar, işte yıllardır yapılan propagandalara yani bir artık durun, bir sakinleşin demeyenler, ya bunun bedelini ödeyebilecekler mi?
1: Burada tabii, bir örnek hocam vereyim. Çok güzel bir yere temas etti. Evet. Amerika Birleşik Devletleri ne düşünüyor hocam şu tablo karşısında?
2: Ya şimdi Amerika Birleşik Devletleri'nin durumu tam da şu.
1: Ya bir ama taraftan İsrail ile Yunanistan evet, birleşmiş, bize karşı savunma sistemlerini güçlendiriyorlar. Burada silahlandırıyorlar adaları. Yani Amerika ne yapıyorsunuz demiyor mu?
2: Şu anda Donald Trump yönetiminin durumu tam da şu. Şimdi bu bölgede Suriye'den çekildi. Irak'tan çekilme kararı aldılar ve çekildiler. İran'la aralarında çok ciddi problem var. Savaş tıkandı ve doruk noktasına ulaştı. Dolayısıyla yeni takviyelerle o savaşı canlandırıp sonuç almak istiyor. Suriye ve Irak bir şekilde terör örgütlerinden temizlendi. Yani müttefik olarak gördükleri kısımdan. Şimdi bu arada Yunanistan'ı dizginleyecek bir mekanizma lazım. Yani Yunanistan şeyi nasıl dizginleyeceksiniz İsrail'i? Lübnan'a saldırma. Filistin'de, Gazze'de katliam yapma, soykırım yapma. Bir şekilde normal, sakin pozisyonunu koru. Biz İran'ı halledelim. Hallettikten sonra ben çekileceğim Orta Doğu'dan kısmi de olsa. Sen orada Türkiye ile ilişkiler kur. Aslında planı bu. Bu arada Yunanistan'la İsrail'in müttefikliği ve Fransa'nın da dahliyle bir batı cephesi açmak Amerika'nın hiç işine gelmez. İki sebepten dolayı. Sebeplerden biri bu. Orta Doğu'da en hakim güç Türkiye. İsrail değil. Ve Orta Doğu'nun kontrolü çeşitli kültürel yakınlıklar, değil mi? Gelenek görenekler açısından yakınlıklar, eski bakiye toprakları ve tanıdık topraklar ve tanıdık insanlar. Ve güç parametrelerinde en azından Türk Silahlı Kuvvetleri'nin bölge ülke ordularından çok kat kat operatif yetenekleri ve savunma sanayi yetenekleri olmasından kaynaklı bir üstünlüğü var. Bir de Sayın Cumhurbaşkanımızın yılların birikimi var, siyasi kararlılık var. Şimdi bütün bu konuda Trump yönetimi bakıyor konuya. İsrail mi, Türkiye mi? Türkiye'yi Yunanistan'la herhangi bir angajman durumuna getirmek asla işine gelmez.
1: Ama o yüzden yol ona doğru gidiyor hocam
2: kontrol
1: sanki.
2: Kontrol edemiyor İsrail. Yani o yüzden diyorum ki
1: var. Birinden biri ateş edecek
2: Sinan
1: sonunda.
2: Bey, o yüzden diyorum ki Amerika'ya bakarak bu iş olmaz. Bu iş kendi gücünle ve münhasıran olur. Örnek mi? 1974 20 Temmuz münhasıran yapılmıştır. Tek başına. Aslında bizim oradaki protokol gereği, garanti protokolü gereği Yunanistan ve İngiltere, ki Yunanistan'a karşı yapıldı ama İngiltere'nin de dahil olması lazım. Baktık ki olmuyor. O yoklukta, o bitkinlikte
1: kendi göbeğimizi kendimiz
2: kendi tek. Evet. Yani burada da aynı şey, kat kat üstünlük varken hiçbir zaman Amerika buna ne der diye bir politika üretmenin bir anlamı da yok.
0: Vallahi birilerinin de çok özür dilerim Ukrayna'ya. Hadi bak, diğer yerlere bakamıyorsun. Ukrayna'ya dönüp bakması
2: tabii,
0: lazım.
2: Tabii
0: yani.
2: Tabii.
0: Rusya gibi kendisine de tehdit, yani NATO'yu kuracak kadar tehdit gördükleri bir ülkeye savaşan Ukrayna'nın haline dönsün baksınlar yani. Tabii. Günün sonunda yani o şeye sen gireceksin. O savaşı sen gireceksin. Parayı alabilirsin, onu alabilirsin, silahı alabilirsin ama kaç kişi savaşacak?
2: Daha ya? Beter olur hocam. Evet. Bakın harita var mı? Ha, var. Bak şimdi hocam ben size hemen söyleyeyim buradan. Türkiye Cumhuriyeti'nin şu batı cephesi konusunda

0: biliyorsunuz iki ordusu var. Tek değil. Evet. Herkes tek zanneder. Burada iki tane ordu tahsis etmiş Türk milleti. Türkiye Cumhuriyeti Devleti burada eğer Yunanistan İsrail'in gazıyla Amerika'nın teşviğiyle Avrupa Birliği'nin göz yummasıyla böyle bir askeri eyleme kalkışırsa ne olur biliyor musunuz? Doğu Adalar grubu ta şeyden başlayın.
1: Adaları da kaybeder
0: hatta
1: mi diyeceksin?
0: Kuzeyden başlayın bakın şu Semadin eklemini falan. Çünkü bizim ortay hattı projemiz var ya, bu ortay hattı projesi şöyle çok insani proje gibi gözüküyor ama bir taraftan da belki gelecekte bizim eğer böyle bir tetikleme olduğunda ilk el atacağımız adalar olacak. Adaları da tek tek asker çıkartmaya gerek yok.
1: Hocam bu yayınlar dinliyorlar yalnız o taraftan.
0: Ben beni ilgilendirmiyor.
2: Evet ben Yunan medyasında Kemal Hocam'ın çok popüler olduğunu biliyorum. Her yayın sonrası.
0: Ama gerçek
2: Yunanistan'ı
0: bu.
2: Ne zaman böyle anlatsanız hocam ertesi gün ben...
0: Gerçek hocam.
1: Hocam geçen haftaki adalarda. Sözlerinizi altında Yunanca yazıyordu.
0: Öyle mi?
1: Evet.
0: Yani evet öğrenmek lazım Yunanca en kısa zamanda. Şimdi bu bölgedeki Doğu Adalar grubu mesela Midilli'ye el attığınız andan itibaren şu Saruhan daha doğrusu Boğazönü Adaları'nın tamamını kontrol edebiliyorsunuz. İşte burada Saruhan Adaları'nı atıyorum şu anda Sisam'ı kontrol ederseniz giriş çıkışları kontrol edersiniz. Burada da Rodos'u kontrol ettiğiniz zaman Menteşe grubunu 12 adaları kontrol ediyorsunuz. Dolayısıyla
1: bir daha da geri vermemek üzere mi?
0: Şöyle olur hani Uşi'de İtalyanları bıraktık bilmem geçici vermediler ya bize. Hatırlıyor musunuz? Evet. 12 evet. 1912'de. İşte Lozan Barış Anlaşması'nda daha önce verilen adalar değil mi? Kaldı. İtalyanlar oradan işte 47'de İtalyanlar Yunanlılara tekrar. Evet. Ya bu adalar böyle gidiyor geliyor. Öyle söyleyeyim. Yani 1912'den 47'ye kadar bir ona bir ona bir ona arada biz bir Kurtuluş Savaşı yaptık. Bir devrimler dönemi geçirdik. Bir yeniden toparlanma dönemi. Tam bu boşluklardayken adalar bir şekilde Yunanistan öyle ya da böyle kaydı gitti. Şimdi Dışişleri Bakanı aynı şeyi söylüyor. Biz gittik geldik Yunanistan'a işte Sirtaki yaptık bilmem ne yaptık. Ta İsmail Cemler'den beri böyle bir hikaye vardır. Dolayısıyla böyle oyalama yaparken işte bizim bu hassas özellikle Güney cephemizdeki ve terörle ilgili konulardaki meşguliyetimiz Yunanlıları iştahlandırmış. Sanki 100 yıl önceki efendime söyleyeyim o boşluğu yakaladık diyorlar. Yanımıza da İsrail gibi katil bir tetikçiyi aldık. Tam sırası 9. yayılmayı yapalım diyorlar.
1: Hocam İsrail'le bir anlaşma yapmasalar şu sözleri sarf edemeyecekler.
0: Ya, muhakkak muhakkak. Ama ben İsrail'i söyleyeyim hocalarım çok zamanı çaldım ama İsrail'le yapılacak olan ittifak bakın söylüyorum. Yunanistan'ın sonunu getirir. Neden biliyor musunuz? İsrail bir kere bir katil. Yani önüne geleni öldürüyor. Yarın senin askerlerini de öldürür. Yani İsrail katil ordusu Yunanistan'ın o hiçbir şeyden haberi olmayan Yunan ordusu birliklerini de imha eder. İşine
1: özellikle
0: gelmezse.
1: Özellikle Kıbrıs'ta çok tehlikeli.
0: Tabii. Hiç bakmaz yani gözünün yaşına. İkinci konu İsrail hiçbir şey almadan bir şey vermez. Daha doğrusu bir şey almadan bir şey vermeden bir şey alır. Yani nasıl anlatabilirim? Bir İsrail hiç kimse hiçbir şey vermez ama her şeyini alır. Ama bugün ama yarın. Toprağın dahil. Bak toprağını bile alır. Dolayısıyla sana bir tane Baraks MX verdiyse o adayı almış demektir o. Sakız'a yerleştirdiği bir tane Baraks MX o adayı sahiplenmesi anlamına gelir. Yunanistan dikkat etsin. Dikkat etsin. İsrail eline geçebilir. Bu silahlar oraya konduğu andan itibaren. Üçüncüsü İsrail bir kere hiç kimseyle müttefiklik yapamaz artık bu dünyada. O yüzden İsrail'in yanında durmak yarın öbür gün uluslararası mahkemelerde Yunanistan'ın da Adalet Divanı özellikle yargılanması anlamına gelebilir. Dikkatli olması
1: hocam
0: lazım.
1: Teşekkür ediyorum. Rum tarihçi vardı. Hocam sizi uğurlayayım. Rum tarihçi vardı. Arkadaşlarımdan rica edeyim. Onu da madem İsrail'i konuşuyoruz, Kıbrıs'ı konuşuyoruz. Tabii. Hepsini konuşalım. Güney Kıbrıs'ta 2. İsrail kuruluyor dedi. Haklı serzenişleri var. Güney Kıbrıs'ta bizim topraklarımızda yaşamaya çalışacaklar. Kıbrıs'ta ikinci bir İsrail kurulacak. İsrailliler Filistinlilere uyguladıkları yöntemin benzerini Rumlara karşı da kullanıyor. Filistin'de yaptıkları gizli bizim topraklarımızı da satın almayı başaracaklar. Bu yüzden topraklarımızı satmamalıyız ki satıyorlar bir taraftan. İsrail'de yaşamaları tehlikeye girerse ki şu anda bu tehlikeyi görüp kaçıyorlar. Her gün bir çıkış yolu arıyorlar dedi ünlü Rum tarihçi Sinan Hocam.
3: Evet.
1: Siz tarihi daha uzmansınız bu konuda.

0: Haklılık payı var değil mi?
1: Gayet tabii. Buradaki yerleşimcilerin sayısı 40 bini geçti. Orada villa alıyorlar, tarlalar alıyorlar ve arsaları satın alıyorlar. Bu hem meşhur tarihçileri tarafından hem de birkaç milletvekilleri tarafından Güney Kıbrıs parlamentosunlara dillendirilen ve son 5 yıl içerisinde çok konuşulan bir konu. Hem Rum milliyetçileri hem de burada sosyalist damar da vardır. Onların da ciddi bir İsrail ve ABD tenkitleri olduğunu görürüz. Yani ta Sovyetler bakiyesi bir takım siyasi hareketler ve oluşumlar vardır. Bunlar da bu İsrail yayınmacılığını kendileri aslında bir tehdit görüyorlar. Yoksa İsrail Güney Kıbrıs Rum Yönetimi İttifakı ya da İsrail Yunanistan İttifakı'ndan rahatsız oldukları için değil. Biraz önce hocalarımın da ifade ettiği gibi İsrail'in nüfuz ettiği bir yerden çıkmayacağı ve aynı zamanda bugün
0: hocam dünya, diyor ki adalardan da çıkmayacaklar diyor, silahlandırırlarsa.
1: Aslında toplumların bir bölümü, önemli bir bölümü aklı işletmeye başlamışlar. Yani rahat yaşamak istiyorlar, savaşların ne kadar coğrafyalara zarar verdiğini biliyorlar ama bunu kaşıyan bir takım emperyal güçler söz konusu. Merve Hanım'ın ifade ettiği o Yunanistan'daki tarihsel travma, ben akıllı bir Yunanistan aydını olsam, Yunan vatandaşı olmuş olsam, 1821'de başlatılan süreç, nasıl Osmanlı İmparatorluğu'na karşı ve Türklere karşı büyük katliamlarla gelişti ve İngilizler tarafından, bugün İsrail gibi pozisyonu İngilizler almıştı tarihte, 1915'te nasıl 1919'da özür dilerim, nasıl İzmir'e çıkartıldılar, burada büyük bir fecai, büyük bir katliamlar meydana getirdiler ama Türk milleti onları def etmeyi bildi. Yani milli mücadele sonucunda ve 1960'lı yıllara kadar Yunanistan darbelerle idare oldu. Yani Anadolu'da almış olduğu büyük yenilgi Yunanlılar için bir küçük Asya felaketi diye tarif edilmeye başlandı. Hocalarım da ifade etti. Yani bundan imtina etmeleri lazım. Türkiye bundan imtina etmeleri gerektiğini söylüyor.
0: İsrail'in gazına mı geliyorlar?
1: Gayet tabii. İsrail'in, dün Almanya'nın gazına gelmişlerdi, ABD'nin gazına gelmişlerdi. İtalyanlarla ortak bir Akdeniz politikası geliştirmek istediler. Zaman zaman Fransa'nın müdahilliği söz konusu oldu. Tarihte Sovyet Sosyalist Cumhuriyetler Birliği Türkiye'ye karşı Yunanistan üzerinde bir tesir meydana getirmek istedi ama bu kalıcı bir şey değil. Yani hem askeri olarak hem diplomatik olarak Adalar Denizi'nde ve Akdeniz'de Türkiye'nin hamleleri çok fazla ve Yunanistan'ı gayet iyi tanıyoruz. Yani şeyde hocam, her adıma karşı yeni bir diplomasi ve askeri politika ortaya koyacak durumda.
2: Tarihsel olarak benzerlik de var değil mi?
1: Tabii.
2: 100 yıl önce İngiltere'nin gazıyla geldiler buraya.
1: Tabii.
2: Ama İngiltere farklı bir ülke. İngiltere Türkiye'yi durdurmuştu.
1: Evet.
2: Yani Trakya'da durdurdu. Adalar kısmında durdurdu ve Yunanistan kendini korudu.
1: Evet.
2: Şimdi İsrail, Türkiye'nin yapacağı bir işte meşru müdafaa kapsamındaki adalar bölgesindeki bir operasyon ve harekatta İsrail Türkiye'yi durduramaz.
1: Durduramaz ve Yunanistan net bir şekilde
2: çok
1: yalnız
2: bırakacaktır. Çok sıkıntılı bir durum yani Yunanistan.
1: Yunanistan da yalnız bırakacaktır harbin ortasında yani.
0: Hocam çok teşekkür ediyorum. Tabii İsrail konusunu hep konuşuyoruz Merve Hocam bir taraftan. İsrail'in gazına geliyor diyoruz. Şöyle bir durum var. Acaba bir çatışma çıkar mı? Nereye kadar gidecek bu gerilim daha Yunanistan'la?
3: Sağduyu devreye girerse yapmazlar çünkü günün sonunda onların da askeri stratejistleri var ve böyle bir durumda kaybedenin kim olacağının hesabını yapıyor olmaları lazım. Ama tabii tahrik, kışkırtma, geçmişte neler yaşandı. Fakat Osmanlı'yı çok fazla cephesi olan bir dönemde yakalamışlardı. Çok çok hani hakikaten zayıflamaya başladığı bir süreçti falan. Türkiye'nin şey çizdiği şu anda grafikteki durumu öyle değil. Tam aksi bir süreç. Aksine yükselmekte olan bir savunma sanayi vesaire var ve askeri anlamda da hani bana düşmez burada hocalarım varken ama bunun hesabını herhalde yapıyorlardır. Ama daha ziyade tarihçilerinin bu uyarılarda bulunması lazım. Bakın hani bir tarihsel travmadan bahsediyoruz ya, o tarihsel travmayı açalım, o da bir yalan üzerine kurulu. Aslında tarihçilere düşen şey bunun gerçeği çok da böyle, yani mesela bu Ermenistan meselesi, Ermeni meselesi kadar karışık da değil. Çok açık tarih kitaplarında, kendi kitaplarında da yazan şeyler. Yapılan soykırımlar, yapılan katliamlar, Mora'dan evet. Yukarıya kadar neler neler var.
1: Mora'da, Çameriya'da tabii ki.
3: Evet ve özellikle Avrupalı gazeteciler, Avrupalı edebiyatçılar, Avrupalı tarihçiler buraya gelip Yunan'ın çağrısıyla gördükleri katliamdan, soykırımdan, özellikle Mora'da yaşananlarla alakalı olarak bunlar bir canavar diyen çok büyük edebiyatçılar var. Bunlarca açık kaynakta var. O yüzden o yalan üzerine kurulu o tarihsel travma da aslında çok yapar. Bu yüzden aslında çok da geçmişe gitmeye de gerek yok. Yani bir de mesela bizim de travmalarımız

0: var. Hani hatırlatmasınlar, açılmasın o defterler derler ya. Benim eşim Selanikli. Benim babaannem Selanikli. Ya bizim atalarımız oradan çatışa çatışa çıkarken kaç tane şehit vermişler. Biz sırf barış hüküm sürsün, devam etsin diye unutuyoruz, unutmaya çalışıyoruz. Daha doğrusu unutmuyoruz ama hatırlamamaya, o yaraları kaşımamaya çalışıyoruz. Onlar hatırlanırsa zaten Türkiye'de Balkanlardan gelenlerin hepsinde çok ağır travmalar var. O yüzden bunun karşılıklı olduğunu, o sağduyuyu sağlayacak olanlar düşünmek durumundalar. Demin de söylediğim gibi baksınlar Ukrayna'ya.
1: Hocam,
0: baksınlar başka yerlere.
1: Çok az bir zamanım kaldı. Şunu da merak ediyorum, sorayım. İsrail'de seçimler var çok yakın bir zamanda. Katil Netanyahu hükümeti giderse yerine gelecek olanlar Yunanistan'la işbirliği yapmayı sürdürür mü sizce?
0: Tabii yani ciddi silah satışı var. O başka bir mesele. Devam ettirirler. O kalır. Ama yani İsrail'in imajıyla alakalı. Mesela oradaki meselenin de gerek Türkiye'ye karşı duruş olsun, gerek dış politikadaki atılımlar olsun, gerek Gazze'deki soykırım olsun. Nüans farkları var. Gelecek adamların meselesi imajımız çok kötü. PR'ımızı dışarıya kötü yaptık. Avrupalı dostlarımız bize sırtını dönmek üzere. Tamamen böyle bir perspektifleri var. Bir de geçici bir süre bu imaj tazeleme çalışmaları için 1-2 yıl biraz geri adım atacak bir İsrail görsek de günün sonunda eski çizgisine döner İsrail ve giderek agresifleşmeye başlar. Kurulduğundan bugüne kurucuları melekmiş diyeceğimiz hale gelmiş vaziyette. Her gelen gideni aratıyor maalesef.
1: Merve Hocam çok teşekkür ederim. Ağzınıza sağlık. Sinan Hocam çok teşekkür ediyorum. Ağzınıza sağlık. Ayağınıza sağlık. Kemal Hocam çok teşekkür ediyorum tekrar. Artık bu bölümü yavaş yavaş noktalayacağız. Uluslar Ligi mücadeleleri Turkuaz Medya'da yayınlanıyor biliyorsunuz. Özet görüntüleri ekrana getireceğiz. Hırvatistan İngiltere'yi ağırladı. Karşılaşmada 7 gol vardı. İspanya'da Çekya'yı mağlup etti. İki karşılaşmanın özet görüntüleriyle Gece Ajansı'nı noktalıyor.
2: Atmosfer çok güzel. Oyuncular sahaya çıkıyor. Dediğim gibi hava güzel. Atmosfer aynı şekilde. İlk düdükle birlikte İngiltere başladı karşılaşmaya. Alex Scott şimdi pası Bellingham'a. Jude Bellingham, Harry Kane karşı karşıya, topu alarda gol. Harry Kane atıyor. Henüz 8. dakika. İngiltere Rijeka'da 1-0'lık üstünlüğü yakalıyor. Jude Bellingham Harry Kane'i buldu. Çok net gol vuruşu Harry Kane'den. Küçük bir ilk dokunuş, net bitiriş İngiltere'nin golcüsünden. Bellingham yerdeyken dokundu topa. Elliot Anderson bıraktı. Kuansa şimdi Bukayo Saka'yı topla buluşturdu. Saka Perisic karşısında, ortası arkaya. Anthony Gordon çevirdi içeri. Ayak koyan Jude Bellingham. Durum 2-0. 21. dakika. İngiltere üstünlüğünü hissettirmeye devam ediyor. Jude Bellingham'la İngilizler farkı 2'ye çıkartıyor. İşte Bukayo Saka böyle girdi ceza alanına. Arka taraftaki Gordon'u topla buluşturdu. Gordon zor da olsa kontrol etti. Bellingham'ı buldu. Durum 2-0 oldu. Lövesol Bellingham'ı topla buluşturdu. Bellingham'dan pas Harry Kane'e. Harry Kane ters tarafta Gerald Kuansa. Saka içeride. Kafa vuruşu ve gol. 3-0 oluyor. Anthony Gordon. Yine atıyor Gordon. İspanya ve Çekya maçlarının ardından Hırvatistan'ı da boş geçmiyor Anthony Gordon. Baskı var. Topu kazandı Kovacic. Mateo Kovacic. Mateo Kovacic topu dışarı gönderdi. İnanılmaz bir an. Burada Petar Musa baskı yaptı Elliot Anderson'a. Bu şansı yakaladı Hırvatistan ama Mateo Kovacic topu kaleye gönderemiyor. Jude Bellingham. Anthony Gordon şimdi. Saka ceza alanında Kane'le beraber Bellingham, Modric karşıladı onu.

0: Jude Bellingham, Bukayo Saka 4-0. 45. dakikada Bukayo Saka atıyor. İngiltere durumu 4-0'a getiriyor. Bellingham Anthony Gordon'ı buldu. Anthony Gordon dokundu. Jude Bellingham Modric'i aldı karşısına. Soluna çekti. Bomboş durumda Bukayo Saka. Hırvatistan savunması darmadağın. Asist Bellingham, gol Saka. Elliot Anderson tekrar aldı topu. Girdi ceza alanına. Anderson çevirdi içeri. Harry Kane attı golü. Durum 5-0. 53. dakika. Anderson ortasında. Harry Kane farkı 5'e çıkartıyor. 3. maçında grupta 4. golü Harry Kane'in. Baskısı var Lewis Hall'un. Stanišić büyük hata. Harry Kane bıraktı. Bukayo Saka ve gol. 6. gol Bukayo Saka'dan. 68. dakika. Kendisinin ikinci, takımının 6. golünü atıyor Bukayo Saka. Bu karşılaşmada 45'te durumu 4-0'a getiren golü kaydetmişti Saka. 6. golü de attı. İşte Lewis Hall'dan baskı. Stanišić büyük hata. Saka araya girdi. Harry Kane bıraktı. Bukayo Saka golü böyle atıyor. Hırvatistan için kabus sona ermek üzere. Jude Bellingham. Morgan Rogers aldı topu önüne. Morgan Rogers 7-0. Morgan Rogers. Livakovic üzgün. Morgan Rogers'la İngiltere durumu 7-0'a getirdi. Hırvatistan tarihinin an itibariyle en farklı yenilgisi. Kabus sona ermek üzere dedim ama hayır. Hayır diyor Morgan Rogers. Bir offside şüphesi de olabilir. Offside çizgisi ekranda. Bellingham'ın pasında golü buldu Morgan Rogers. Son düdük geliyor. Uluslar Ligi'nde İngiltere Hırvatistan karşısında 7-0'lık tarihi bir galibiyet elde ediyor.
1: Oviedo'da Carlos Tartiere Stadyumunda İspanya-Çekya mücadelesi birazdan başlayacak değerli izleyiciler. 2010 Dünya Kupası'nın en önemli isimlerinden biriydi Juan Mata. Santi Cazorla ile birlikte işte.
2: A Haber Radyo. 24 saat haber.

Ben Türk'üm. Türk devletsiz olmaz. Ben Türk'üm. Türk bayraksız olmaz. Ben Türk'üm. Türk ezansız olmaz.

0: vatan, bayrak, ezan ve hürriyet. Uğrunda hayatını ortaya koyduğu kutsal davasıydı Muhsin Yazıcıoğlu'nun.
1: Bütün ağırlığıyla üzerimizde hissettiğimiz İslam'ı çağ dışı gösterme çabalarına baktığımızda bugünkü sistemlerin, bugünkü anlayışların ve kavrayışların halen İslam'ın 1400 yıl önce getirmiş olduğu çağa insanlığı ulaştıramadığını görmekteyiz. Sömürüye ve köle düzenine son veren

0: İslam mı karanlıkların dünyasıdır? Kız çocuklarının diri diri gömülmesine son veren ve kadını gerçek değerine ulaştıran İslam mı çağın gerisindedir?
1: O, bu ülkenin insanına sevdalıydı. Zorluklar karşısında hiçbir zaman yılmadı. Onun için iman varsa imkan da vardı. Yol arkadaşlarını, Alperen, davasını da İlahili Kelimetullah için nizamı alem ülküsü olarak açıklıyordu.
0: İnanmak, inanmak yolun yarısını kat etmektir. Bu bir inanç hareketidir. Bu bir iman hareketidir. Bu bir millet hareketidir. Bu milletin özgürlük hareketidir. Bu milletin varoluş hareketidir. Bu milletin yeniden diriliş hareketidir. Bu milletin yeniden tarihte olduğu gibi kendine güvenme hareketidir.
2: Türkistan'da Ahmet Yesevi Hazretlerinin başlatmış olduğu ve ateşini yaktığı iman ocağından çıralar alarak Anadolu'muza akıp gelen alperenler, derviş gazilerin eliyle Anadolu'muzda Şah-ı Nakşibendilerin, Abdülkadir Geylanilerin, Yunusların ellerinden ellerine taşınarak getirilen, ocaklarımızda şekillenen o iman ateşinin son ocağı olan Nizam-ı Alem ocaklarında yeniden o imanı tutuşturacak olan Anadolu'muzun alperenlerine buradan selamlarımı ve sevgilerimi sunuyorum.
1: Bir hayalim var diyor. Türk'ü, Kürd'ü, Laz'ı, Çerkez'i, başı örtülü, başı açık, birlik olalım. Ay yıldızlı bayrak altında şerefimizle yaşayalım.
0: Bir hayalim var. Bütün vatandaşlarımızın ay yıldızlı bayrağın altında şerefle yaşadığı bir Türkiye hayal ediyorum. Bir hayalim var. Başını örtenle açanın aynı üniversitede yasaksız, kavgasız, kardeşçe yaşadığı bir ülke hayal ediyorum. Bir hayalim var. Kürt Türkmen, Alevi Sünni ayrımı olmadan, zengin fakir, yoksul, ayrıcalığı görülmeden, imtiyazsız, sınıfsız, kaynaşmış bir Türkiye istiyorum. Kısacası, Adriyatik'ten Çin Seddi'ne kadar kaynaşmış güçlü bir Türk dünyası hayal ediyorum.
1: Bu yüzden hayal hareketinin ediyorum. Adına büyük hayal birlik ediyorum. Demişti Yazıcıoğlu. Yol arkadaşı alperenlere çizdiği rota da belliydi.
0: Ben dava için adamışım kendimi. Bir doğrunun imanı bin eğriyi düzeltir. Zulüm Azrail olsa hep hakkı tutacağım. Mukaddes davalarda ölüm bile güzeldir.
1: Muhsin Yazıcıoğlu 1954 yılında Sivas'ın Şarkışla ilçesine bağlı Elmalı köyünde çiftçi bir ailenin oğlu olarak dünyaya geldi. Kendi tabiriyle o hormonsuz bir Anadolu çocuğuydu.
3: Hormonsuz Anadolu insanıyım. Onun için sizden birisi olarak buradayım.
1: İlk ve orta öğrenimini Şarkışla'da yaptı. 1968'de daha 14 yaşındayken Şarkışla Genç Ülkücüler Hareketi'ne katıldı. 1972'de Ankara Üniversitesi Veterinerlik Fakültesi'nde yüksek öğrenimini tamamlamak üzere Ankara'ya geldi.
3: 14 yaşımda bir lise öğrencisiyken başladım bu mücadeleye. Lisenin duvar gazetesini ben çıkarırdım.
1: Muhsin Yazıcıoğlu 1977-78'li yıllarda Türkiye'de sağ-sol çatışmalarının yaşandığı çalkantılı bir dönemde Ülke Ocakları Genel Başkanlığı yaptı. Muhsin Yazıcıoğlu Milliyetçi Hareket içerisinde önemli görevler aldı. Geniş bir kitle üzerinde etkisi vardı. Teşkilat içindeki farklı duruşuyla kısa sürede sivrilen

0: Yazıcıoğlu, MHP Genel Başkanı Alparslan Türkeş'in de sağ kolu, manevi evladıydı. 1980 yılına kadar da MHP'de Genel Başkan Müşavirliği görevinde bulundu.
1: Üniversiteler öğrenci olaylarına sahne olmaya başladı. Arkasından öğrenci olayları üniversiteyi aştı. Bu defa mahallelere gitti. Mahallelerde kurtarılmış bölgeler ilan edildi. Ve belli düşüncelere sahip insanlar o mahallelere sokulmadı. Sokulmayınca işte bu defa da o mahallelerde karşı görüş aynı tarzda örgütlenme ihtiyacını duydu. Ve netice itibariyle kavga kavgayı çekti, fikirler unutuldu. Bu sefer varlığımızı koruyabilmek için kendimizi savunmak ihtiyacı duyduk. Savunmak ihtiyacı tabii savunmaya göre kendimizi yapılandırma ihtiyacını getirdi.
2: ...12 Eylül... bugün dolarımızla oynayanların, işte dövizle oynayanların, dört cephede terör örgütlerini başımıza müsallat edenlerin kumpası ve tezgahıydı. Bu kesin.
3: O zaman devletin bu işlerde biraz zayıf kalıyordu ve mecburen meşru müdafaa hakkını kullanmak mecburiyetinde kalıyordun. Yani okullar işgal edilmişti, yurtlar işgal edilmişti. Bu kavganın içerisinde ister istemez biz de meşru müdafaa hakkımızı kullanarak o olayların içerisinde olduk. Bu manada sütten çıkmış ak kaşık gibi işte olaylarla bizim ilgimiz yoktu, biz bunların dışında filan değildik. Bilakis içindeydik. İçinde olmaktan da hiçbir şekilde rahatsızlık duymadık çünkü bir ihanet vardı. O ihanete birilerinin dur demesi lazımdı. Denmiyordu, biz dur diyorduk.
0: Takvimler 12 Eylül 1980'i gösterdiğinde ülkede giderek tırmanan gerginlik ve kaos ortamı askeri darbeyi de beraberinde getirmiş. Genelkurmay Başkanı Kenan Evren, Türk Silahlı Kuvvetleri'nin yönetime el koyduğunu açıklamıştı.
4: Silahlı kuvvetler, aziz Türk milletinin hakkı olan refah ve mutluluğu, vatan ve milletin bütünlüğü ve gittikçe etkisi azaltılmaya çalışılan Atatürk ilkelerine yeniden güç ve işlerlik kazandırmak, kendi kendini kontrol edemeyen demokrasiyi sağlam temeller üzerine oturtmak, kaybolan devlet otoritesini yeniden tesis etmek için yönetime el koymak zorunda kalmıştır.
1: Marksist öğrenci hareketlerinin Türkiye'ye yansıdığı ve Türkiye'de de üniversitelerin ihtilal alanı, prova alanı haline getirildiği bir dönemde adeta içine geldik, girdik. Anadolu'nun çocukları olarak biz okumaya, tahsil yapmaya ve ülkemiz için bir şeyler yapmaya gelmiştik. Ama önümüzde İstiklal Marşı'na şövenizmin simgesi diyen, bayrağa karşı hareket yapan ve Türkiye'nin özellikle milli değerlerine, milletin milli değerlerine karşı hakaret eden ve üniversiteyi anarşi içerisinde çeken bir şeyle karşı karşıya kaldık. İşte orada tabii ki refleks olarak da ülkücü gençlik aynı Kuvayi Milliye Hareketi'nin olduğu gibi kendisini savunma içgüdüsüyle harekete geçmiştir ve bir anda kavga 12 Eylül'lere kadar yayılarak gelmiştir.
0: İhtilali izleyen aylarda darbe ortamının oluşmasından sorumlu tutulan siyasi liderler ve öğrenci liderleri tutuklanıp cezaevine gönderilecekti. Tutuklananlar arasında Muhsin Yazıcıoğlu da vardı.
5: Cebeci'deki Atatürk öğrenci yurdunun önünde gözümü bağlayarak araba değiştirdiler. Oradan Mamak garnizonuna götürdüler. Önce darp yapıldı. Sonra arkasından hemen kollarımdan bağlanarak bir kalas üzerine yatırılarak cereyana verildim.
3: İşkenceler oldu. Bu işkencelerde aynı zihniyet herkesi potansiyel

0: hain ve katil olarak görerek aynı zulmü hepimize yaptılar. O mahkemelerde yargılandık. Hepimiz idamdan yargılandık o zaman. Rahmetli Musum Başkan da dahil. O kürsüde bir elime ayı, bir elime güneşi verseler vallahi davamdan vazgeçmem deme yiğitliğini gösteren insandır.
1: Bir zamanlar ilim irfan yuvası olan, ülkemize yüzlerce, belki binlerce aydın yetiştiren bu yaşlı taş bina, ne acıdır ki bugün başka bir amaç için gençlerin hizmetinde.
2: İki numaralı tutuk evi sabah yoklamasında
3: 178 mevcutla görüş ve emirleriniz hazırdır komutanım.
4: Teşekkür ederim.
3: Sağ olun komutanım.
4: Günaydın arkadaşlar.
5: Cezaevi koşulları ağırdı. Muhsin Yazıcıoğlu 8 Mayıs 1983 Anneler Günü'nde Mamak cezaevindeydi. Savunmasını yazmayı bir kenara bırakıp annesi Fidan Hanım'a Anama Mektup adlı şiirini kaleme alacaktı.
6: Bugün 8 Mayıs Anneler Günü. Hatırlanıp kucaklanıyormuş anne ve sevgi. Kalplerde şefkatle tam koca bir gün. Hatırlanıp kucaklanıyormuş anne ve sevgi. Ben seni bugün hatırlamadım anne. Sana karşı sevgim aynıydı yine. Benim sevgim sığmaz ki öyle bir güne. Bir ömür de olsa doyamam sevgini.
5: Cezaevi günleri Yazıcıoğlu'nun hayatında büyük değişime yol açtı. Devleti kurtarmak için sokağa sürülen ülkücüler Mamak cezaevinde devletle yüzleşiyordu. Sokakları paylaşamadıkları solcularla birlikte 2,5 metrekarelik aynı hücreleri paylaşacaklardı.
7: 3 solcu, 1 ülkücü kalıyorduk. Diyoruz ki bizi 3 solcuyu bırakıyorsunuz. 3 tane tek tek koyacağınızda ülkücülerde. Üçümüzü de bir koyun. Hayır, karıştırıp barıştıracağız sizi diyorlardı.

0: acılarla, kavgalarla geçti. Bu acıların, bu kavgaların en ciddi mağduriyetini yaşamış olan bizim kuşağımızdır. Elbette sağcısıyla.
1: A Haber Radyo.
2: Bomba yüklü iki araçla yapılan terör saldırısında 53 kişi hayatını kaybetmişti.
3: Bülent Dükkancı kalabalık içerisinde kamufle olmaya çalışıyordu. Emniyet teşkilatı ise onun adım adım izini sürdü. Yürütülen çalışmalar neticesinde THKPC'li Bülent Dükkancı'nın adresi tespit edildi.
2: 59 yaşındaki Bülent Dükkancı'nın adresine operasyon düzenlendi. Antakya ilçesine bağlı Gülderen mahallesinde yapılan baskınla yakalandı. Şüphelinin ikametindeki aramalarda iki cep telefonu, bir ruhsatsız tabanca, bir şarjör ve 7 fişek ele geçirildi. Geçtiğimiz günlerde de saldırının Suriyeli faillerinden Ömer El Hatip, deniz yoluyla Avrupa'ya kaçmak üzereyken yakalanıp Türkiye'ye getirilmişti.
4: Başkan Recep Tayyip Erdoğan, Şanlıurfa Şehir Hastanesi'nin açılışında konuştu. Gündeminde belediyelerdeki yolsuzluk ve rüşvet skandalları vardı. Muhalefetin suçluları aklama çabasını sert dille eleştiren Erdoğan, fon kriziyle ilgili de önemli mesajlar verdi. Yol haritamızı belirledik, sorumlular hakkında gereken neyse yapılacaktır ifadelerini kullandı. Erdoğan, terörsüz Türkiye sürecine de değindi.
5: İşte aylardır sizler de takip ediyorsunuz. Nice pislikleri ortaya döküldü. Nice yolsuzlukları, hırsızlıkları, arsızlıkları ortaya saçıldı. Milletin emaneti olan belediyeleri nasıl arpalığa çevirdikleri deşifre oldu. Ne yaptılar? Utanmadan her türlü ahlaksızlığı savundular.
2: Rüşvet ve yolsuzluk çarkına bir kez daha tepki gösterdi. Muhalefetin suçluları aklama çabasını sert dille eleştirdi.
5: Şehir şehir

0: olacaktır dedi.
1: Eylül ayında fon piyasasının belli bir alanında bir sorun ortaya çıktı. Biz ne yaptık? Kurullarımızı topladık. Hemen yol haritamızı belirledik. Burada birinci önceliğimiz Türkiye ekonomisine zarar gelmesin. İkinci önceliğimiz her kim haksız kazanç elde etmişse bunun hesabını adalete versin. Devlet Denetleme Kurulumuzla, Adalet Bakanlığımızla, Hazine ve Maliye Bakanlığımızla ve diğer kurumlarımızla her türlü adımı atıyoruz. Fon Koordinasyon Kurulumuz aynı şekilde süreci yönetiyor. Kimsenin hakkını kimseye yedirmeden adalet ve hakkaniyet zemininde sorunun süratle çözülmesi için çalışıyoruz. Milletimiz bize güvensin. Bize inansın. İster belediyelerde, ister sermaye piyasalarında olsun. Milletin malına el uzatanların yaptıkları yanlarına asla kar kalmayacak.
0: Terörsüz Türkiye sürecine de değindi.
1: Güvenlik bir dönem ciddi bir sorundu. Hamdolsun onu da çözdük. Terörsüz Türkiye sürecimizde mesafe aldıkça şehirlerimiz kalkınıyor. Yaylalarımız, ovalarımız, dağlarımız şenleniyor. Her telefon çaldığında artık annelerin yürekleri ağızlarına gelmiyor.
2: Terörsüz Türkiye kapsamında yeni yasal düzenlemelerin yapılması gündeme gelebilecek. Silah bırakmanın teyidinin ardından çerçeve yasa yürürlüğe girecek. Sonrasında ihtiyaca göre bazı yasalarda değişiklikler olabilecek.
0: Silah bırakmanın teyidi yapılacak. Çerçeve yasa yürürlüğe girecek. Sürecin ihtiyaçlarına göre infaz başta olmak üzere bazı kanunlarda değişiklik gündeme gelebilecek.
3: İnfaz kanunu düzenlemeler yapılabilir. Terörle mücadele kanunu düzenlemeler yapılabilir. Ya da Yüce Meclis yeni bir yasa çıkartabilir. Geçici bir madde koyabilir. Yapılan düzenlemelerden işte FETÖ dediğiniz gibi diğer DAEŞ ya da diğer terör örgütlerinin yararlanmaması lazım.
0: Sürecin gidişatına göre 3 temel kanun olan infaz, terörle mücadele ve ceza kanununda değişikliklerin değerlendirileceği belirtiliyor. İnfaz düzenlemesi için AK Parti ve MHP çalışma yürütüyor. Yasanın sadeleşmesinin söz konusu olduğu belirtiliyor. İnfaz uygulamasının bütün suçlar için aynı oranda olması, eşitlik sağlanması düşünülüyor. İnfazda yapılacak değişiklikle hükümlülerin topluma yeniden kazandırılması ve kamu güvenliğinin güçlendirilmesi amaçlanıyor. Denetimli serbestlik sisteminin geliştirilmesi bu kapsamda gündemde. Dijital altyapı ve yeni teknolojilerden etkin şekilde yararlanılması gibi yeni infaz modelleri değerlendiriliyor. Cezaevleri kapasitesinin üzerinde hükümlü ve tutuklu barındırıyor. Şu anda tutuklu ve hükümlü sayısı 400 bini geçmiş durumda. İnfaz sisteminde yapılacak değişikliklerle bu olumsuz durumun da ortadan kaldırılması söz konusu olacak.
2: Rusya, Ukrayna'nın başkenti Kiev'deki ikinci büyük köprüyü vurdu. İki kişinin yaralandığı saldırı sonrası köprü ulaşıma kapatıldı. Saldırı anı araç kamerasına yansıdı. Rusya, Ukrayna'da altyapıya yönelik saldırılarını sürdürüyor. Bu kez hedefte Kiev'in doğu ve batısını birbirine bağlayan Kuzey Köprüsü vardı. Seyir halindeki bir araç kamerasına yansıyan görüntülerde Rus ordusuna ait bir füzenin köprüye doğru ilerlediği görülüyor. Ardından köprüde patlama meydana geliyor. Kuzey Köprüsü'nün karayolu ve troleybüs hattı hasar gördü. Köprünün bir bölüme ulaşıma kapatıldı. Kiev Belediye Başkanı Vitali Klitschko olay sonrası yaptığı açıklamada iki kişinin yaralandığını açıkladı. Rusya Savunma Bakanlığı ise köprünün askeri birliklerin transferi ve lojistik faaliyetler için kullanıldığını savundu. Fransa'da eğitimdeki personel eksikliği ve fiziki koşullara tepki amaçlı liselerde başlayan eylemler üniversitelere de sıçradı. Paris ve Strasbourg

0: Burg sokaklarında öğrencilerle polis arasında gerilim yükseldi. 5000'den fazla kişi gözaltına alındı. Haber muhabiri Ömer Aydın, Strasbourg'da eylemlerin izlerini görüntüledi.
1: Liselerde başlayan eylem üniversitelere sıçradı. Sokağa inen öğrenciler polisle karşı karşıya geldi.
2: Eğitim koşullarını, öğretmen eksikliğini, liselerin fiziki koşullarının yetersizliğini protesto amacıyla bir araya gelen öğrencilerin gösterileri olarak başladı. Fakat üniversitelerde dün itibarıyla yansıyan, üniversitelere sıçrayan gösterilerdi.
1: Polisle göstericiler arasında arbede çıktı. Fransa sokakları adeta savaş alanına döndü. A Haber muhabiri Ömer Aydın işte o noktada protestoların boyutunu görüntüledi.
2: Tramvay yolunun geçtiği bir cadde burası. Sağlı sollu Strasbourg Üniversitesi fakülteleri yer alıyor. Gösterilerin şiddet olaylarının yaşandığı noktalardan biri burası. Bu gösteriler ve başkent Paris'te banliyölerde başladı biliyorsunuz.
1: Yaşanan arbedeler nedeniyle 5000'den fazla kişi gözaltına alındı. Çevrede ise büyük hasar meydana geldi.
2: Burada dün çok büyük bir gösteri gerçekleşti. Hem liseliler hem de üniversiteliler. Şu noktada hemen kameraman arkadaşım Osman'dan da rica ediyorum. Buradaki tramvay duraklarının camlarının indirildiğini görüyorsunuz. Tabii hemen olaylardan hemen sonra buralar toplandı, temizlendi. Fakat durakların camları indirildi. Etraftaki binalarda da büyük hasarın olduğunu söyleyebiliriz. Sadece burada değil, Strasbourg'da çok farklı liselerde, farklı fakültelerde yine bu gösteriler gerçekleşti.
1: Olayların ardından alınan sert tedbirler sonrası gözler yine sokaklara çevrildi.
2: Üniversitelerin gösterilere katılması tabii olayların boyutunu daha da değiştirdi. Hükümetin sert tedbirler alacağız şeklindeki açıklamaları yine olayların alevlenmesine neden oldu diyebiliriz.
1: Fransa'nın diğer kentlerinde de benzer görüntüler vardı. Paris başta olmak üzere birçok kente lise girişleri kapatıldı. Göstericiler barikatlar kurdu, polis öğrenciler karşı karşıya geldi. Eğitim talebiyle başlayan eylemlerin blançosu da ağırlaştı. Fransa Eğitim Bakanlığı'na göre 564 okulda eylem ya da eğitim faaliyetlerini aksatan olay yaşandı.
0: Gazze 3 yıldır İsrail'in bombardımanı altında yaşam savaşı veriyor. Soykırım ordusunun düzenlediği son saldırıda biri çocuk, en az 5 kişi katledildi. Çok sayıda kişi de yaralandı.
1: Soykırımcı İsrail ne ateşkes dinliyor ne de çoluk çocuk. Gazze'de masumların üstüne yine bombalar düştü. Aralarında çocukların da olduğu çok sayıda kişi katledildi. Gazze'liler yıkık dökük binalarda ve derme çatma çadırlarda hayatta kalma mücadelesi veriyor. Katil İsrail bir yandan bombardımana devam ederken diğer yandan gıda ve ilaç gibi temel ihtiyaçların girişine engel oluyor. Gazze'de ayakta kalan az sayıda binalardan biri hedef alındı. Bir kız çocuğu dahil çok sayıda kişi yaşamını yitirdi.
3: Evimizde oturuyorduk. Ne uyarı ne de tahliye emri gelmişti. Birden füze yağdırdılar. Kuzenimin evi yıkıldı. Hristiyan komşularımız binaya yeni taşınmışlardı. Küçük kız annesiyle birlikte öldürüldü. Onların suçları ne ki? Onlar sivil. Bu durumun ne zamana kadar devam edeceğini bilmiyorum.
1: Saldırıda binanın zemin katı hedef alındı. Hasarın boyutu kameralara yansıdı. Katliam ordusu Ekim 2023'ten bu yana 74 binden fazla kişiyi öldürdü. 10 Ekim 2025'te yürürlüğe giren ateşkese rağmen de saldırılarını sürdürüyor.
0: CHP'de eski yönetimin geride bıraktığı enkaz kaldırılıyor. Öyle ki mutlak mutlağın sonrası genel merkezi dahil birçok il ve ilçe binası tahribata uğratıldı. Maddi zarar 500 milyon lirayı aştı. Kılıçdaroğlu yönetiminin ise partiyi sıfırdan kurmak için çalışmaları sürüyor.
4: buradan çıkmayacağız. Ne kadar dayanabiliriz bilmiyorum. Sonuçta devletin polisine el kaldıracak halimiz yok.
5: Zararlar tek tek tespit edildi, maliyetler hesaplandı. Eski yönetimin CHP'ye verdiği zarar 500 milyon lirayı aştı.
6: Yani içim burkularak izledim yani. Bunlar olmamalı. Hiçbir dönemde olmayan bir gerçekle karşılaşıyoruz. Hiçbir dönemde olmayan. Ne demek ya? Bir partinin kapısı mı kapatılır ya vatandaşlara, milletvekillerine? Bunun mutlaka gerekçelerinin, haklı gerekçelerinin anlatılması lazım. Orası kimsenin mülkiyetinde değildir. Orası halkındır.
5: CHP'de yeni partiye geçen eski yöneticiler binalara zarar verdi. Kılıçdaroğlu yönetimi ise tahribat nedeniyle örgütsel ve teknolojik altyapıyı sıfırdan kurma sürecine girdi. Binalardaki tahribatlarla bırakılan borçların toplam maliyetinin 500 milyon lirayı aştığı öğrenildi. Hasar tespit çalışmaları sürerken işlemleri tamamlayan il ve ilçe başkanları sorumlular hakkında suç duyurusunda bulundu. Ciddi bir mali yükle karşılaştıklarını belirten parti kurmayları birçok alanda yapılanmaya gittiklerini, bir bakıma CHP'yi sıfırdan kurduklarını belirtti.
0: Yeni Parti Genel Başkanı Özgür Özel fon krizini siyasi kazanca çevirmeye çalışıyor. Özgür Özel hem istifa hem erken seçim karar çağrısı yaptı. MHP Genel Başkanı Bahçeli'dense Özel'in çağrısına seçim zamanında yapılmalı yorumu geldi.
4: Derhal sandığın getirilmesini ve işin ehline teslimini gerektirir.
5: Yine erken seçim dedi, fon krizini siyasi ranta çevirmeye çalıştı. MHP lideri Devlet Bahçeli ise net konuştu. Seçimlerin zamanı geldiğinde yapılması gerektiğine dikkat çekti.
7: Seçimi yıllara bağlamak doğru değil, zamanı geldiğinde yapmak lazım.
5: MHP lideri Devlet Bahçeli fon krizine dair açıklamasında da aynı çizgiyi korumuştu. Siyasi polemik yapmadı. Küçük yatırımcının hakkını savundu, hükümetin arkasında olduğunu söyledi. Özgür Özel'in tutumuysa farklıydı. Fon krizi öncesi daha temkinliydi Özgür Özel. Seçimlere ilişkin zamanı gelirse hazırız açıklamalarıyla gündemdeki yerini koruyordu. Bunun üzerine fon krizi gelişti. Özgür Özel'in dili yine değişti. Fon krizini doğrudan seçim malzemesi yaptı, siyasi hesap peşine düştü.
4: Derhal sandığın getirilmesini ve işin ehline teslimini gerektirir.
0: Milli İstihbarat Teşkilatı kamuoyunda sıkça tekrarlanan yanlışları tek tek düzeltti. İşte Milli İstihbarat Teşkilatı hakkında doğru bilinen yanlışlar.
1: Günümüzün en dikkat çeken kurumu Milli İstihbarat Teşkilatı, sınır ötesindeki görünmez gücü, operasyonel başarıları, gizemli yapısıyla adından sıkça söz ettiren Milli İstihbarat Teşkilatı kendisine duyulan merakları da arttırıyor. Her MİT çalışanı ajan mı? İstihbarat filmlerde anlatıldığı gibi mi? Başvurular referansa mı oluyor? Bu ve benzeri merak edilen birçok klişe söz ve düşünceler Milli İstihbarat Teşkilatı tarafından tek tek yanıtlandı. Milli İstihbarat hakkında doğru bilinen yanlışlar başlıklı dosyada istihbarat dünyasıyla teşkilatın yapısı, personel politikası ve faaliyetlerine ilişkin bazı yaygın kanaatlerin gerçeği yansıtmadığı vurgulandı. O başlıklardan biri istihbari faaliyetlerdi. İstihbarat sadece gizli operasyonlardan mı ibarettir sorusunun yanlış olduğu öne çıkarken, doğru yanıtın istihbaratın bilgi toplama, analiz, teknoloji, siber güvenlik, araştırma gibi birçok faaliyeti kapsadığı belirtildi. Her MİT çalışanı ajan mı sorusunun cevabı ise MİT bünyesinde mühendisler, analistler, dil uzmanları, yazılım geliştiriciler, teknik personel ve farklı uzmanlık alanlarında çalışan birçok ekip bulunur. Her görev aynı değildir oldu. MİT'te staj yapılır mı? MİT'e girmek için referans gerekir şeklindeki kanaatlerinde gerçeği yansıtmadığı belirtildi. Dizi ve filmlerde sıkça karşılaşılan istihbari faaliyetlerinde tamamen kurgu içerdiğine dikkat çekildi. Gerçek istihbarat çalışmalarının sabır, analiz, teknoloji, koordinasyon ve hukuki sorumluluk gerektiren profesyonel bir süreç olduğunun altı çizildi.

0: Emniyet ekipleri 75 ilde uyuşturucu satıcılarına yönelik dev bir operasyon düzenledi. Operasyon sonucunda 714 şüpheli tutuklanırken baskınlarda yüklü miktarda uyuşturucu madde ele geçirildi.
1: Uyuşturucuyla mücadele beka meselemiz.
2: Uyuşturucu tacirlerine geçit verilmedi. 75 ilde uyuşturucu madde satıcılarına yönelik yapılan operasyonlarda 1297 şüpheli yakalandı. Emniyet ekipleri alınan istihbari bilgiler sonucunda son 10 günde 75 ilde uyuşturucu tacirlerini yakalamaya yönelik çok sayıda baskın yaptı. 1945 ekip, 4863 personel, 18 hava aracı ve 45 narkotik dedektör köpeğinin katılımıyla operasyonlar düzenlendi. Operasyonlarda 985 kilo 777 gram uyuşturucu madde, 1.537.667 adet uyuşturucu hap ele geçirildi. Yapılan baskınlar sonucunda 1297 şüpheli yakalandı, 714'ü tutuklandı, 179'u hakkında adli kontrol hükümleri uygulandı. Diğerlerinin işlemleri devam ediyor.
0: Çanakkale'de inşaatı devam eden öğrenci yurdunda altyapı çalışmaları sırasında toprak kayması meydana geldi. Toprak altında kalan iki işçi ekipler tarafından kurtarıldı.
3: Yurt inşasında toprak kayması meydana geldi. Facianın eşiğinden dönüldü. Çanakkale 18 Mart Üniversitesi Terzioğlu yerleşkesinde inşaatı devam eden öğrenci yurdu alanında toprak kayması meydana geldi. Olayda İran uyruklu iki işçi toprak altında kaldı. İhbarla bölgeye AFAD, itfaiye, sağlık ve polis ekipleri sevk edildi. İki işçi ekiplerin çalışmasıyla kurtarılarak ambulansa taşındı. Kazazedeler buradaki ilk müdahalelerinin ardından hastaneye kaldırıldı. Durumlarının ise iyi olduğu öğrenildi. Olayla ilgili inceleme başlatıldı.
0: Denizli'de bir akaryakıt istasyonunda facianın eşiğinden dönüldü. Yakıt ikmali yapıldığı sırada yangın çıktı, ardından da patlama meydana geldi. Denizli'deki akaryakıt istasyonunda meydana gelen patlamada facianın eşiğinden dönüldü. Olay Pamukkale ilçesinde meydana geldi. Akaryakıt istasyonunun deposuna tankerden yakıt boşaltıldığı sırada yangın çıktı, ardından da tanker büyük bir gürültüyle patladı. Olayda istasyon görevlisinin vücudunda yanıklar oluştu. İhbarla olay yerine ekipler sevk edildi. Ekiplerin müdahalesiyle söndürülen yangında istasyondaki 3 tankerde hasar meydana geldi. Yaralı istasyon görevlisi ilk müdahalesinin ardından hastaneye kaldırıldı. Yangınla ilgili inceleme başlatıldı. Atlas Çağlayan cinayeti davasında beklenen gerekçeli karar açıklandı. Mahkeme 17 yaşındaki Atlas'ı hayattan koparan küçük yaştaki sanığın pişmanlık beyanlarını inandırıcı bulmadı ve cezasında hiçbir indirime gitmedi.
3: Eylül'de karara bağlanan Atlas Çağlayan cinayeti davasında mahkeme gerekçesini açıkladı. Katilin pişmanlık beyanını indirim nedeni saymadı. İstanbul Güngören'de 17 yaşındaki Atlas Çağlayan, 15 yaşındaki akranı Efe Çekli tarafından bıçaklanarak öldürüldü. Cinayet günlerce konuşuldu. Türkiye'yi yasa boğdu.
4: 8 ay geçti. 8 ay boyunca ne gecemiz var, ne gündüzümüz var, ne uykumuz var. Artık evladımın adaletinin sağlanmasını istiyorum.
3: Bakırköy 2. Çocuk Ağır Ceza Mahkemesi'nde görülen davada katilin 18 yıl 10 ay 15 gün hapis cezasına çarptırılmasına hükmedildi. Mahkeme gerekçeli kararında Efe Çekli'nin yaptığı eylemin sonuçlarını algılayabilecek yeteneğinin geliştiğini belirtti. Sanık hakkında mahkemeyi etkilemeye yönelik şekli tutum ve davranış niteliğinde olduğu gerekçesiyle takdiri indirim uygulanmasına yer olmadığı vurgulandı.
4: Diğer iştirakçilerin de artık sanık olarak yargılanmasını istiyorum. Bugün onlar burada bile değil maalesef ki. Bu cezasızlık algısının da ortadan kalkmasını istiyorum.

0: diyorum. Yani 3 yıl 5 yıl yatarız, ondan sonrası hayatımıza devam ederiz düşüncesi olmasın artık.
1: Kararda daha sonra suç işlemeyeceğine dair mahkeme heyeti tarafından olumlu kanaat oluşmadığı anlatıldı.
2: Haziran 2020'de Ankara'nın Keçiören ilçesinde Aleyna Çakır ismini kullanan Sema Esen evinde ölü bulunmuş. Söz konusu şüpheli ölüm tüm Türkiye'nin gündemine oturmuştu. Olaya ilişkin dikkat çeken tek şüpheli ise erkek arkadaşı Ümitcan Uygun'du. Söz konusu olaya dair mahkeme gerekçeli kararını açıkladı ve Ümitcan Uygun hakkında 4 yıl hapis cezasına hükmetti.
3: Aleyna Çakır'ın ölümüyle bir alakanız var mı?
4: Ben hiçbir zaman yıkılmadım.
5: Bu rahatlık nereden geliyor sana?
4: Kimse beni yıkamayacak.
6: Aleyna Çakır davasında gerekçeli karar açıklandı. Mahkeme Ümitcan Uygun hakkında 4 yıl hapis cezasına hükmetti. Ümitcan Uygun 3 Haziran 2020'de Ankara'nın Keçiören ilçesinde yaşayan ve Aleyna Çakır ismini kullanan kız arkadaşı Sema Esen'in evine gitmiş, kapıyı açmaması üzerine çilingir çağrılması sonrası kadının cesediyle karşılaşmıştı. Söz konusu şüpheli ölüme ilişkin süren davada Ankara 34. Ağır Ceza Mahkemesi gerekçeli kararını paylaştı. Kararda Uygun'la Esen arasında yaklaşık bir yıl süren duygusal birliktelik bulunduğu, bu süreçte Esen'e yönelik baskı, tehdit, hakaret ve fiziksel şiddetin sistematik şekilde uygulandığı belirtildi.
7: Gözünün suyunu dökmüş, kafası çok aşırı derecede şiddet görerek, işkence yaparak yavrumu katletmiş. Kuşaktan aşağı yani zaten bitik. Yani hiç bir moral madık yeri kalmamış.
8: Gözünün biri içine çökmüş. Sol gözü içine çökmüş böyle. Bu boynu komple buraya kadar yüzülmüş. Yani deri kalkmış böyle. Deriler. Ondan sonra kafasında darbe vardı. Gözlerin önleri böyle mordu. Şu dizleri sürütlemişler böyle. Sürümüşler.
6: Mahkeme Uygun'un intihara yönlendirme suçundan 4 yıl hapis cezasıyla cezalandırılmasına karar verirken eziyet etme suçundansa beraatine hükmetti. Tanık beyanları ve dosyada yer alan delillerin değerlendirildiği gerekçeli kararda sanığın eylemlerinin münferit olmadığı, süreklilik gösterdiği ve Esen üzerinde ağır bir ruhsal ve fiziksel baskı oluşturduğu vurgulandı. Öte yandan olay gecesine ait mesajlarda dikkat çekti. HTS kayıtlarının ayrıntılı aktarıldığı gerekçeli kararda olay gecesi Sema Esen'in Ümit Uygun'a ben çok kötüyüm eve gel anlamıyor musun? Allah'a emanet ol kendine çok iyi bak olur mu benim canımı aldın bu sana attığım son mesaj olacak belki. Değil hayatta rüyanda bile göremeyeceksin artık geldiğinde bu evde beni canlı bulamayacaksın şeklinde veda ve yardım çağrısı niteliğinde birden fazla mesaj gönderdiği tespit edildi. Mahkeme Ümitcan Uygun'un Esen'in içinde bulunduğu ağır ruhsal çöküntüyü ve kendisine yönelik duygusal bağımlılığını bilmesine rağmen bu yardım taleplerine bilinçli şekilde duyarsız kaldığını ve iletişimini kestiğini değerlendirdi. Mahkeme heyeti Ümitcan Uygun'u intihara yönlendirme suçundan 4 yıl hapis cezasına mahkum etti. Ayrıca sanık hakkında takdiri indirim hükümlerinin uygulanmasına yer olmadığına karar verdi.
2: İstanbul'da dikkat çeken bir operasyona imza atıldı. Bağcılar Asayiş Şube Müdürlüğü ekipleri uyuşturucu ihbarının ardından bir rezidansa baskın düzenledi. Ancak ekiplerin karşısına uyuşturucu değil, yasa dışı bahis çetesi çıktı. Operasyonda çete çökertildi.
6: Rezidanstaki kurye trafiği kuşku uyandırdı. Polis uyuşturucu sevkiyatından şüphelendi. Gerçekse bambaşka çıktı.
9: O kuryelerin sayısı 1, 3, 5 değil, yüzlerce.
6: Bağcılar'da bir rezidans dairesinde kalan kişilerin hiçbir şekilde dışarı çıkmaması ve daireye çok sayıda motokurye gelmesi çevredekilerin dikkatini çekti. İhbar üzerine Bağcılar Asayiş Şube ekipleri saha çalışmasına başladı. İlk etapta ev sahibinin uyuşturucu geçmişi sebebiyle operasyonda uyuşturucu ihtimali değerlendiriliyordu.
9: O kurye dışarıya çıktığı zaman polis ekipleri o kuryeyi durduruyor ve kime ne getirdiğini soruyor. Öğrendikleri şey şu, kurye o saatte o daireye evrak getirdiğini söylüyor.
6: Ancak ekiplerin karşısına bir uyuşturucu değil yasa dışı bahis çetesi çıktı.
9: Türkiye'de olmayan illegal sitelere ulaşabilmek için bu kişilerle iletişim sağlıyor ve ardından bu kişilere İşte o kuryeler de tam da burada

0: devreye giriyor. Kartlarını, dekontlarını veya daha başka evraklarını gönderiyorlar. Hı hı. Ardından o panel sistemine giriş yapılıyor. Evet. Giriş yapıldıktan sonra da oyunlar oynanıyor. Her çeşit. Ve buradan çok ciddi gelir elde ediyorlar.
1: Aylık 10 milyon liralık yasa dışı bahis işlem hacmine sahip olduğu tahmin edilen çete çökertildi. Daha önce çeşitli suçlardan suç kayıtları da bulunan iki şüpheli adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı.
0: Hiçbir şekilde bilgisayar kapanmıyor. Uyku moduna dahi alınmıyor. Çünkü bilgisayarların kullanılan panel sistemleri sebebiyle 24 saat boyunca açık olması gerekiyor.
2: Yasa dışı bahis de orada,
0: evet,
2: dönüyor.
0: Yasa dışı bahis de bu panel sistemleri olarak adlandırılan o noktada çevriliyor.
3: Avrupa Konseyi Parlamenter Meclisi'nde Yunanistan'ın Batı Trakya Türklerine yönelik uygulamaları gündeme geldi. AK Parti İstanbul Milletvekili Sena Nur Çelik Kanat, yıllardır uygulanmayan Avrupa İnsan Hakları Mahkemesi kararlarına ve azınlığın eğitim, din ve örgütlenme haklarına dikkat çekti.
1: Karar var, uygulama yok. Batı Trakya Türkleri yıllardır haklarına kavuşmayı bekliyor. Avrupa Konseyi Parlamenterler Meclisi'nde Yunanistan oturumu gerçekleştirildi. AK Parti İstanbul Milletvekili Sena Nur Çelik Kanat, Batı Trakya Türklerinin yıllardır süren hak ihlallerini gündeme taşıdı.
4: Çifte standartlar kalkmalı. Her üye devlet için aynı yükümlülükler geçerli olmalıdır.
1: Merkezde ise yaklaşık 20 yıldır uygulanmayan Avrupa İnsan Hakları Mahkemesi kararları var. Batı Trakya Türklerinin kendi kimlikleriyle örgütlenmesinin önündeki engeller sürüyor.
4: Yunanistan Avrupa İnsan Hakları Mahkemesi kararlarına uymayarak hak ihlallerine devam etmektedir.
1: Eğitimde de tablo değişmedi. İki dilli anaokulları için yapılan başvurular da yıllardır sonuçsuz.
4: Yunan vatandaşlığıyla Türk etnik kimliği birbirini dışlayan kavramlar değildir.
1: Seçilmiş müftülerin tanınmaması, din özgürlüğüne ilişkin ihlaller ve göçmenlere yönelik hak ihlali iddiaları da Avrupa Konseyi Parlamenterler Meclisi kürsüsüne taşındı. Çelik Kanat'ın çağrısı net. Avrupa kurumları Yunanistan'ın Avrupa İnsan Hakları Mahkemesi kararlarını uygulaması için somut adım atmadı.
4: Çifte standartlar kalkmalı. Her üye devlet için aynı yükümlülükler geçerli olmalıdır.
3: Trump'ın yapay zeka sohbet robotu Grok'a ABD'nin Maduro'yu yakalaması halinde Venezuela halkının nasıl tepki vereceğini sorduğu ortaya çıktı. Time dergisine konuşan Amerikalı yetkililere göre Trump, Grok'la yazışmasından kısa süre sonra Maduro'nun Amerika'ya kaçırılması emrini verdi.
5: Yapay zekaya sordu, Maduro operasyonuna onay verdi. Venezuela liderinin kaderini Grok belirledi. ABD Başkanı Donald Trump'ın Venezuela Devlet Başkanı Nicolas Maduro'yu kaçırma emrini vermeden önce yapay zeka sohbet robotu Grok'la yazıştı ortaya çıktı. Time dergisinin haberine göre Trump, Aralık 2025'te Oval Ofis'te Elon Musk'la basına kapalı bir görüşme yaptı. Trump görüşmede Musk'ın yapay zeka robotu Grok'a başkanlık döneminin nasıl hatırlanacağını ve siyasi mirasının nasıl değerlendirileceğini sordu. Görüşmenin en dikkat çekici konusuysa Venezuela oldu. Trump, ABD'nin Maduro'yu yakalaması halinde Venezuela halkının nasıl tepki vereceğini Grok'a sordu. Grok da Maduro'yu baskıcı ve son derece sevilmeyen bir diktatör olarak tanımladı. Grok, birçok Venezuelalının Maduro'nun devrilmesini kutlayacağını söyledi. Trump, Grok'la yaptığı görüşmeden yaklaşık bir ay sonra ise Maduro'yu yakalama operasyonu için düğmeye bastı. ABD güçleri 3 Ocak'ta Caracas'ta düzenlenen askeri operasyonda Maduro ve eşi Celia Flores'i kaçırdı. İkili daha sonra ABD'ye götürüldü.
6: Nicolas Maduro to justice.
7: ABD güçleri Venezuela'nın başkentinde olağanüstü bir askeri harekat gerçekleştirdi. Maduro'yu adalete teslim etmek için Caracas'ın kalbinde ağır biçimde tahkim edilmiş bir askeri kaleye yöneltilmiş bir güç gösterisiydi.
5: Trump, Venezuelalıların tepkisini gördükten sonra GROK'un değerlendirmesini dahiyane olarak nitelendirdi.

0: Türkiye büyümeye ve ihracatta rekor kırmaya devam ediyor. Ticaret Bakanı Ömer Bolat, Türkiye'nin 2026 yılındaki ihracat karnesine ilişkin notlar paylaştı. Böylece Eylül ayında 25 milyar 975 milyon dolarlık ihracatla Cumhuriyet tarihinin rekoru kırıldı. İşte detaylar.
1: Dış ticaret verileri itibariyle son derece istikrarlı, tutarlı, dengeli bir performans sergileniyor.
2: Eylül ayında ihracat rekoru kırıldı. Bir önceki yılı oranla %15,4'lük artışla Eylül ayı ihracatı 26 milyar dolara ulaştı. Ticaret Bakanı Ömer Bolat, Türkiye'nin 2026 yılı ihracat karnesini paylaştı.
1: 2026 yılı parlak bir yıl olarak 9 ay itibariyle geçti.
2: Ocak-Eylül döneminde 9 aylık ihracat 5,2'lik artışla 210 milyar 973 milyon dolar olarak kayıtlara geçti. Bu periyotta Eylül ayında Cumhuriyet tarihinin rekoruna imza atıldı. Öyle ki Eylül ihracatı 25 milyar 976 milyon dolar olarak kaydedildi. Ve 2025 yılının Eylül ayına oranla %45,4'lük artış dikkat çekti.
3: Geçen ay %15,4 artıyla kapattık. 26 milyar dolarlık ihracat gerçekleştirdik. Gerçekten bu takdire şahan bir çalışma.
2: Türkiye'nin ticaret hacmindeki gelişimine dikkat çeken Ömer Bolat, bunun büyümeye olan etkilerine değindi ve Türkiye ekonomisi 24 çeyrektir büyüyor dedi. 2026 yılının ilk 6 ayındaki büyümenin geçen yılın aynı dönemine göre %2,5 fazla olduğuna dikkat çeken Bolat, yıllıklandırılmış gayri safi yurt içi hasılanın 1 trilyon 706 milyar dolara çıkarak tüm zamanların en yüksek seviyesine ulaştığını kaydetti. Ağustos işsizlik oranının %7,8 seviyesinde olduğunu hatırlatan Ticaret Bakanı, istihdam edilenlerin sayısının Ağustos'ta bir önceki aya göre 136 bin artarak 32 milyon 507 bine ulaştığını belirtti.
0: Bu yıl 1 milyon 593 bin 198 adayın başvurduğu kamu personeli seçme sınavı ön lisans bugün yapılacak. Sınav sonuçları ise 30 Ekim'de ilan edilecek.
2: KPSS ön lisans için geri sayım başlıyor. Ön lisans mezunlarının kamuda görev almak için gireceği KPSS için artık sadece saatler kaldı. Binlerce aday aylardır süren hazırlığın ardından sınav salonlarında ter dökecek. Bu yıl tam 1 milyon 593 bin 198 adayın başvurduğu 2026 KPSS ön lisans sınavı 4 Ekim 2026 Pazar günü Türkiye genelinde eş zamanlı olarak gerçekleştirilecek. Sınav saatler 10-15'i gösterdiğinde başlayacak.
4: Başarılar dileriz herkese.
2: Adaylara genel yetenek ve genel kültür testlerinden toplam 120 soru yöneltilecek. Sınavın süresi ise 130 dakika olacak. Ancak sınav öncesi adayların dikkat etmesi gereken noktalar da var. Adayların sınava girecekleri bina ve salon bilgilerini gösteren sınav giriş belgelerini mutlaka kontrol etmesi gerekiyor. Ve en önemli uyarı, saat 10'dan sonra sınav binasına aday alınmayacak. Öte yandan 2026 KPSS ön lisans sınav giriş belgeleri 24 Eylül tarihinde ÖSYM tarafından erişime açıldı. Adaylar sınava girecekleri bina ve salon bilgilerini ÖSYM aday işlemleri sistemi üzerinden görüntüleyebiliyor. Adayların sınav günü sınav giriş belgelerini yanlarında bulundurmaları gerekiyor. KPSS ön lisans sonuçları ise 30 Ekim 2026'da ilan edilecek. Adaylar sonuçların açıklanmasının ardından puanlarına ÖSYM'nin sonuç sistemi üzerinden erişebilecek.
0: Trabzon'un Ortahisar ilçesinde yaklaşık 40 yıl önce yapılan köprünün dökülen betonları nedeniyle demirler ortaya çıktı. Ağır tonajlı araçların da kullandığı köprüde yaşanan sallantı mahalle sakinlerini tedirgin ediyor.
5: Aşağı yukarı günde 700-800 civarı bir araç geçiyor ki bunların çoğu da tır.
2: Betonları döküldü, demirler ortaya çıktı.
5: Ya burada illa bir can kaybı mı olması lazım?
2: Trabzon, Ortahisar'da Değirmendere üzerinde bulunan ve 1980'li yıllarda inşa edilen köprü yıllar içinde yıprandı.

0: yaşandın. Köprünün özellikle bazı bölümlerindeki betonların kopmasıyla donatı demirleri açığa çıktı.
1: Ana yola çıkamıyorsun. Burada bir kuyruk, tır kuyruğu oraya. Üstünde 2-3 tane rahat bir tır oluyor.
0: Ağır tonajlı araçların geçişi sırasında yaşanan sallantı çevrede yaşayanları endişelendiriyor.
1: Kirişlerin demirleri aşağı asılıyor. Bu da altta temelde hiçbir şey kalmamış. Temelin demirleri yüze çıkmış.
0: Üstelik köprüde yaya kaldırımı da bulunmuyor. Araçlarla aynı yolu paylaşmak zorunda kalanlar büyük bir risk altında köprüyü kullanmaya devam ediyor.
2: 90'dan önceki şartlarda yapılan köprümüz şu anda bakımı bile olmuyor. 2026'ya geldik, herhangi bir bakım yok.
3: Kayseri'de 3 yıl önce mezarlıkta bıçaklanarak öldürülen 34 yaşındaki Fehmi Lüp'ün ölümüne ilişkin fail 3 yıl sonra tespit edildi. Yeniden incelenen dosyada katil zanlısı tutuklandı.
0: Mezarlık ziyaretinde öldürülen Fehmi Lüp'ün katili 3 yıl sonra bulundu. Kayseri'de yaşayan engelli 34 yaşındaki Fehmi Lüp 9 Ekim 2023'te cinayete kurban gitti.
4: Fehmi Lüp 34 yaşındaydı. %84 zihinsel engeli bulunan Fehmi Lüp annesiz büyüdü ve kardeşleriyle birlikte yaşadı. Çevresi tarafından sakin, kibar ve kendi halinde biri olarak tanınıyordu. Kayseri esnafı tarafından da yakından biliniyor ve çok seviliyordu.
0: Adalet Bakanlığı'nın faili meçhul dosyaları yeniden incelemeye almasıyla Lüp'ün dosyası da açıldı. Dosya, kamera görüntüleri, bas kayıtları ve yeni tanık ifadeleriyle değerlendirildi ve operasyon için harekete geçildi. Katil zanlısının saklandığı adrese baskın yapıldı. Cinayetle bağlantısı tespit edilen şüpheli gözaltına alındı. Adli makamlara çıkarılan şüpheli tutuklanıp cezaevine gönderildi.
4: Fehmi Lüp'ün ailesi kısa süre içerisinde bir kayıp daha yaşadı. Fehmi Lüp'ün babası olaydan birkaç ay sonra hayatını kaybetti. Kardeşleri ise hem Fehmi'nin öldürülmesinin hem de babalarının hayatını kaybetmesinin ardından iki büyük acıyı birden yaşadı.
0: Kuzeninin mezarını ziyaret etmek için Asri Mezarlığa giden Lüp bıçaklanmış halde bulunmuştu.
3: Ankara'nın Çankaya ilçesinde motosikletle otomobilin çarpışması sonucu bir kişinin hayatını kaybettiği kazanın güvenlik kamerası görüntüleri ortaya çıktı. Görüntülerde motosiklet sürücüsünün çarpışmanın etkisiyle metrelerce havaya savrulduğu anlar yer aldı.
5: Otomobille motosiklet çarpıştı. Metrelerce havaya savrulan motosiklet sürücüsü hayatını kaybetti. Feci kaza Ankara'nın Çankaya ilçesinde meydana geldi. Motosikletle otomobilin çarpışması sonucu motosiklet sürücüsü Cem Şahin ağır yaralandı. İhbar üzerine olay yerine polis ve sağlık ekipleri sevk edildi. Şahin yapılan müdahalelere rağmen hayatını kaybetti. Olay yerindeki incelemelerin tamamlanmasının ardından Şahin'in cenazesi otopsi yapılmak üzere Adli Tıp Kurumu morguna kaldırıldı. Kazaya karışan otomobilin sürücüsü ise ifadesi alınmak üzere emniyete götürüldü. Kazanın güvenlik kamerası görüntüleri ortaya çıktı. Görüntülerde virajı dönen otomobille motosikletin çarpışması saniye saniye görülüyor. Çarpışmanın şiddetiyle motosiklet sürücüsü Cem Şahin'in metrelerce havaya savrulduğu anlarda görüntülere yansıdı. Kazayla ilgili inceleme sürüyor.
3: Samsun'un Atakum ilçesinde kıyı erozyonunun etkisiyle sahil şeridi her geçen gün yok oluyor. Denizin karayı aşındırmasıyla bazı yapıların temelleri açığa çıktı, kafelerin altları oyuldu ve sahildeki duvarlarda çökmeler meydana geldi.

0: kıyı kenar çizgisi ihlalini ortaya çıkaran, kıyıda doğal ortam üzerindeki baskıyı artıran beşeri yapılaşma, beşeri baskılardır.
1: Karadeniz sahili adım adım yutuyor. Samsun'un Atakum sahilinde etkili olan kıyı erozyonuyla yapıların temelleri açığa çıktı.
2: Samsun'da ise yaklaşık 30 kilometrelik sahil bandı bulunuyor. İncesu, Çatalçam, Altınkum ve Taflan sahilinde deniz karaya adeta adım adım aşındırıyor.
1: Peki Samsun'da kıyı erozyonu neden yaşanıyor?
0: Kıyı erozyonu kıyı sahalarında aslında sediment bütçesindeki açığın bir sonucudur. Kıyılara akarsular, karalardan malzeme taşırlar.
2: Küresel iklim değişiklikleri özellikle deniz ve sahil hatlarının olduğu noktalarda erozyonu da beraberinde getiriyor. En önemli neden ise küresel iklim değişikliğinden dolayı deniz seviyesindeki artış.
0: Bu nedenle akarsular üzerine plansız, programsız inşa edilen baraj başta olmak üzere regülatör gibi yapılar kıyıya taşınan malzeme miktarının azalmasına sebep olurlar. Kıyı erozyonunun önemli sebepler arasında bu sediment bütçesine yapılan müdahaleler yer alır. Dördüncü sebebi de küresel iklim değişiklikleri kaynaklı deniz seviyesi yükselmesidir. 1880 yılından günümüze kadar ortalama 25 santimetre yükseldi deniz.
1: Bölgede kıyı erozyonunun önüne geçmek için acil tedbir alınması gerekiyor.
0: Kıyı erozyonunu öncelikle önlemek için bu malzeme göçünün azalmasına yol açan faaliyetlerden uzak durmamız lazım. Mevcut kıyı kanununa göre kıyı çizgisinden itibaren, yani denize karanın temas ettiği sahadan kara yönde 100 metreye kadar yapılaşmanın asla olmaması gerekiyor.
3: Bazı meslekler vardır, yıllar geçse de ellerden bırakılmaz. Şimdi onlardan birine tanıklık edeceğiz. 75 yaşındaki Abdullah Al, tam 61 yıldır iğnesini, ipliğini elinden hiç düşürmüyor. 1965'ten bu yana yorganlara sadece el emeğini değil, ömrünün yıllarını da işliyor. Bugün hala aynı dükkanda, aynı sabırla unutulmaya yüz tutmuş mesleğini yaşatmaya devam ediyor. Ayrıntılarını paylaşacağız. Bülteni noktalayacağı sonrasında ise Uluslar Ligi'nde İspanya'nın Çekya'yı ağırladığı 4 gollü karşılaşmayı ekrana getireceğiz. Şimdilik hoşçakalın.

0: Mesleğimi çok seviyorum. Sabah dükkanı, akşam eve, bu şekilde devam ediyoruz. Pazar günü geliyorum. İşim olmasa bile dükkanımı temizliyorum, şey yapıyorum. Yarınki işleri hazırlıyorum.
1: Asırdan fazladır iğnesini ipliğini elinden hiç düşürmüyor. 75 yaşındaki Abdullah Al tam 61 yıldır yorgan dikiyor. Ömrünü bu mesleğe adayan ustamızın bu güzel hikayesini birlikte dinleyelim.

İlkokulu bittikten sonra 65 senesinde Üsküdar'a geldim. Dayım yorgancıydı. Onun yanına mesleği öğrenmek için girdim. 73'e kadar yanında çalıştım. Ben dükkan açmak istedim ve o da yardımcı oldu bana dayım. Dedi oğlum ilk sermayen müşterine git gel yapmayacaksın. Düzgün olacaksın, dürüst olacaksın, temiz olacaksın. Önce yaptığın işi kendin beğeneceksin. Ondan sonra bu tip öğütleri aldım. Ve onun için dükkanımda bu düzende devam ediyorum.

0: Ben pazar günü dükkanı açardım, anahtar bende vardı, dayımın dükkanı olduğu için girerdim, ustaların yorganlarını dikerdim, bozardım tabii biraz, gelirdim sabah pazartesi dükkanları açtığımız zaman kim yaptı bunu, bana kıvırcık derlerdi. Ondan sonra dedi kıvırcık başladı, biraz da tabii sopa mopa yerdik ama sanat öğrenmek için o dayak yemeye veyahut da ne diyeyim sopa yemeye razıydım. Çok sevdiğim bir meslekte, el sanatını çok seviyorum, onun için ben 2 senede usta olunuyor, ben 6 ayda usta oldum.
1: Çok uzun bir zaman. Evet. Hiç sıkılmadınız mı?
0: Hiç sıkılmadım. Çünkü mesleğimi çok seviyorum. El sanatlarını çok seviyorum.
1: El sanatları, zanaatkar olsun, birçok meslek türü aslında bu caddede, bu sokaklarda iş yürütüyorlardı. Evet. Ama hepsi tek tek kapandı. Ve o tarihlerden bu yana bir tek sen mi kaldın?
0: Yani bu özet olarak Üsküdar'da biz 33 yorgan yedik. 32-33 tane 3 kişi kaldık. 2 kişi bu yorgancılığı yapıyor, birisi yapmıyor. Yani 2 kişi kaldık diyebilirim.
1: Bu yaştan sonra artık yapma, yoruldun şeklinde yorumlar alıyor musun ya çocuklarından, eşinden?
0: Ya şöyle diyeyim, çocuklarım biraz baba yeter artık diyorlar. Ama eşim de ya ben ev adamı değilim. Öyle diyeyim, biraz kaba olacak ama ondan sonra kendini yormadan dükkanına dur. O şekilde idare et. Nasıl olsa İlla ki bir işin sonu var yani. Yani insanların bile sonu var.
1: Uzun yıllar geçmesine rağmen Abdullah amca bu küçük dükkanına geliyor ve birçok yorgan dikiyor. Peki bu yorganları nasıl dikiyor? Püf noktaları neler? Şimdi ona soracağız.
0: Şöyle diyeyim, bunu kumaşını diktikten sonra, pamuğu içine koyduktan sonra bunu düzgün çubuklama diyoruz biz ona. Sopalaması çok önemli, düzgün sopalaması. Ondan sonra ilinti yapıyoruz. Ondan sonra oturduğumuz gibi, oturduğumuz yerde kucağımıza alarak önce bağlıyoruz. İki sırayı bağlayarak ondan sonra ortasını aralıyoruz. Bu günlük yorganları böyle dikiyoruz. Ama model yorgan olursa önceden çiziyoruz yorganları. Ondan sonra modellere göre dikiyoruz. Modelleri meydana çıkartıyoruz. Arada kalan kaba yerlerde baskı yapıyoruz. Model meydana çıksın diye. Bu şekilde yapıyoruz yani.
1: Peki el yapımı yorganla hazır aldığımız yorganın farkı nedir?
0: Yani yorgan makine işi değildir. Hazır olmaz. Hazır yorgan el laf yorgandır. O makine değil. Bunun makinesi yok. Yani yün yorganın, pamuk yorganın makinesi yok. Devamlı el işi. Burada gördüğünüz bütün hepsi el işi. Bir tane makine işi yok.
1: Peki tek kişilik bir yorganı bitirmen kaç gün alıyor?
0: Şöyle diyeyim, hiç ayağa kalkmamak şartıyla, yani şöyle diyeyim, hiç oyalanmadıktan sonra 3 saatte kesin bitiyor.
1: 3 saatte bitiriyor.
0: Tabii bir yorganı 3 saatte bitiriyoruz. Ama eli çok hızlı olan ustalarımız vardır. Mesela 2,5 saatte de bitiren var bunu. Ama model yorgan vardır. Mesela kırmızı yorgan, karşıdaki kırmızı yorgan. O da hiç ayağa kalkmamak için 1,5 günde. O 1,5 günde bitiyor.
1: Desenli olduğu için.
0: Tabii desenli olduğu için. Onun çizmesi var, şeysi var, ne bileyim baskısı oluyor.
1: Arkada da çok güzel bir yastık görüyorum.
0: Bunu kanefice, bu da bir müşterimizin kanefice bunu işlemiş, bir yastıkta koyacağın diye bir laf var ya, şimdi böyle uzun yastık bazen oluyor, bunu süs olarak saklayacak.

bu küçük dükkanda yorgan dikmeye adayan ustamız bugün hala büyük bir özveriyle bu güzel yorganları dikmeye devam ediyor. Bir sonraki bölümümüzde bir başka hikayemizde görüşmek dileğiyle hoşça kalın.

Kıbrıs, Mora isyanlarıyla başlayan çok eski bir bağlantıdır. Anadolu'nun güvenliği için sahip olunsa bile kontrol altında tutulması elzem olan Türk sahillerinden 40 deniz mil uzaktaki Kıbrıs adası, Türkiye'nin